0: konuşmuşsunuz gibi geliyor ama bakın.
1: Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Süre başladı. Kim basacak? Ha Zeynep Hanım neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil. Enik tabii ki. Evet efendim hoş geldiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Çok önemli iki misafirimiz var. Memleketin Gaziantep'ten kalktılar, Adana'dan eşlerini aldılar, ta stüdyomuza kadar uçarak geldiler. Bugün kendilerini misafir ediyoruz, kendileriyle yarışacağız. Hemen geçiyorum tanımaya. Hulusi Bey hoş geldiniz hoş diyorum. Zeynep Hanım hoş geldiniz Zeynep diyorum. Hocam. Ve Zeynep Hanım sizi tanıyalım diyorum. Buyurun.
2: Ben Zeynep Doğan, 29 yaşındayım. PTT personeliyim. Adana'da görev yapıyorum. 2 hafta oldu evleneli.
0: Hayırlı olsun.
2: 31 Nisan'da düğünümüz var. İnşallah tüm sevdiklerimizi bekleriz.
0: Çok güzel. Hep beraber geliriz dermiş.
2: İnşallah.
0: Biraz kalabalık olabilir ama Hulusi Bey. Davetten önce bekleriz. Bence bir düşünün.
2: Bekleriz yarışmayla beraber.
0: Harika bir anı olacak değil mi?
2: Evet,
0: tam böyle
2: güzel.
0: Hani nikahla düğünün arasına.
2: Evet kesinlikle. Güzel bir anımız olsun diye
0: ama
2: katılmak istedik.
0: Ama biz çok
2: istedik.
0: Mutlu olduk. Gerçekten böyle bir güzel arada yani bu kadar yoğunluğun içerisinde evet. Fırsat bulup gelmiş olmanız bizi ayrı bir mutlu etti. Bir de Antep'ten geliyorsunuz. Aynen. Oradan Adana'ya, Adana'dan buraya aynen. Uçarak aynen. Geldiniz.
2: Gelirken zevkle geldik. Heyecanlı oldu ama biraz heyecan doruktaydı.
3: Evet, biraz heyecan, biraz merak.
0: İkisi gayet de güzeldi. Olsun. Evet. Biraz heyecan güzel ama çok keyifli bir yarışma çıkaracağız zaten.
2: Aynen, güzel
0: İlgili
2: bir anı
0: misiniz bulmacalarla? Ya. Sever misiniz?
2: Severim. Genelde gazetelerde falan olduğunda şey yapardım yani arada bakardım.
0: Arada bakıyordunuz.
2: Evet. Kim Milyoner Olmayı isteri de çok izliyorum, takip ediyorum. Hı-hı. Sonra sizi tanıyınca sizi de takip etmeye başladım. Evet, Instagram'dan da takip ediyorum. Oradan da bakıyorum.
0: Harika.
2: Sonra kendimi burada buldum. Eşimle
0: neyi
2: beraber.
0: Yaptınız? Ne kadar
2: de
0: güzel yaptınız.
2: Istedik.
0: Çok güzel
2: evet.
0: Bir anı olsun. İnşallah beraber yarışalım.
3: İnşallah.
0: Güzel hediyeler ve güzel şeyler. Kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Biz kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız diyoruz.
2: Evet.
0: Kelimelerin gizemli dünyasına bir yolculuğa beraber çıkalım diyoruz. Hemen Hulusi Bey size dönüyorum. Sizi de tanıyalım lütfen.
3: İsmim Hulusi, soyadım Doğan. 31 yaşındayım. Dediğiniz gibi Gaziantep'te yaşıyorum 3 aydır. Oraya atandım çünkü. Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterim.
0: Hulusi Bey iyi bakıyorlar mı memleketimizde size? Bakın
3: evet,
0: bir Antepli
3: evet.
0: Olarak misafirperverlerdir, evet, canlardır. Ama
3: kesinlikle.
0: Varsa bir şikayetiniz
3: yok.
0: Tamam, peki buyurun.
2: Yemekleri çok güzel.
3: Yani 17 Nisan'da evlendik. İnşallah 31 Mayıs'ta da düğünümüz var. Eşime geldim. Evet. Umarım güzel bir yarışma olur.
0: İnşallah. Güzel, keyifli bir yarışma çıkaracağız
2: İnşallah.
0: Hep beraber. Siz nasıl sosyal hayatı, hobilerinizde, sosyal alanlarda ilgilenir misiniz? Sosyal hayatınızla ilgilenir misiniz? Bulmaca çözer misiniz?
3: Ya bulmaca, fırsat buldukça, denk geldikçe çözmeyi severim. Yeni bilgiler öğrenmeyi de severim tabii ki. Ha, bilhassa tarih, tarihe düşkünüm.
0: Tarih.
3: Evet.
0: Tarihte iddialı mısınız?
3: İddialıyım.
0: O zaman tarih gelirse birazcık destek olmaya çalışacağım. Zeynep Hanım size ama.
2: Tamam.
0: Hulusi Bey zaten emin kendisinden. O zaman sizleri tanıdık. Birinci etabımızı, ikinci etabımızı, üçüncü etabımızı biliyorsunuz. Ve vakit kaybetmeden birinci etabı yarışmaya geçelim mi?
3: Geçelim.
2: Olur geçelim. Hazırız.
0: Tamam. Efendim Sır Küpü'nün birinci etabındayız.

0: Evet efendim, her doğru yanıtın 5 puan olduğu yerdeyiz. 1 ile 25 arasındaki soruları açacağız ve hemen tablomuzu istiyoruz. Birinci etabın tablosu geliyor. Bakalım toplamda kaç soru üstünden yarışacağız? Toplamda 61 soruluk bir tablomuz var.
1: Evet.
0: Ve geniş bir kelimeden oluşan bir şifre kelime bulacağız programın sonuna, 3. etabın sonunda. Ama 1. etapta 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. İstediğiniz soruyu seçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Zeynep Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11.
0: 11.
1: Evet.
0: 11. Çok güzel bir yer buldunuz. İki harfli hemen kısacık bir soru yanıtlayayım diyorsunuz. Peki, o zaman geliyor. Müzikte bir nota soruyoruz size. 10 saniyenizi başlattık.
1: Do.
0: Değil.
1: De.
0: Değil.
1: Mi.
0: Değil.
1: Fa.
0: Fa da değil.
1: La.

0: için yanıt veremedim. Size geçiyoruz Hulusi Bey. Bir de harf hediyemizi kabul edin. Sizinle başlıyoruz.
1: La.
0: Sürenizi başlattım.
1: La.
0: La yanıtını aldım. Harikasınız. La idi doğru yanıtımız. İki harfli diye Zeynep Hanım oraya gittiniz ama.
2: En son kaçırdım.
0: Bu arada süre sizdeyken mümkün oldukça yüksek sesli ve enerjik bir şekilde sayabilirsiniz. Do, re, mi. Tamam. Hatta isterseniz bir şarkıyla da üstünü süsleyin. Var mı? Sesiniz güzel midir?
2: Şarkı yok, hiç güzel değil.
0: Peki o zaman sadece notaları alalım. Hulusi Bey, yanıtı sizden aldık 5 puanı. Sizin hanenize yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 3 ile başlayalım.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Güzel bir yer açalım diyoruz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman. Sürenizi başlattık. Ne olabilir bu?
1: Vade.
0: Vade çok güzel bir tahmin ama bu vade değil bizim vade. Seçtiğimiz.
2: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre. Size geliyorum tamam. Zeynep Hanım. Bir de harf hediyemiz var. Öyle başlıyor. Aynı zamanda bir de isimdir bu diyeyim. Sürenizi başlatayım.
2: Öykü.
0: Öyle başlıyoruz. İlk harfimiz Ö. Ne olabilir? Ö.
2: Tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
2: Yani
0: peki bir harf desteği daha verdik ve Hulusi Bey size geçiyor. Ön. Bakın. Ön.
1: Önel.
0: Önel doğru yanıt. Önel. Bir ipucu mu aldınız bir yerde?
1: Evet biraz öyle
0: oldu. Peki Önel biraz doğru yanıtıydı. Yani. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 2 numara olsun.
0: 2 numaralı sorumuzu açalım. Harika bir yer daha geliyor. Şimdi bir işi yaparken gösterilen dikkat ve itina duygusunu soracağız size. Sürenizi başlattık.
1: Özen. Özen.
0: Özen göstermekten doğru. 1-5 puan daha yazdık annenize. Bir de harf buldunuz. Z harfini açtınız. Şifremizde 2-4-5 6. harfti Z. Sizinle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22 olsun.
0: 22 numaraya gidiyoruz. Bakalım 22'de ne arıyoruz? Hazır. Halk ağzında inek yavrusu için kullanılan sözcük. Süreniz başladı.
1: Yani aklıma bir şey gelmedi.
0: Bitirdik süresini.
1: Evet.
0: Hazır mısınız Zeynep Hanım? Sizin için süreyi başlatacağım. Tamam. Bakın halk ağzında inek yavrusu için kullanılan sözcük. Normalde hayvan yavruları için ne denir? Enik denir değil mi?
2: Evet.
0: Bakın inek yavrusu için sürenizi başlattım.
2: Ne?
0: Hayır.
2: Ne?
0: Yavrusu için enik denir. Nedir bu? Enik değil.
2: Enik. Ne? Enik.
0: Ne olabilirdi? Peki.
2: İnek yavrusu.
0: Bir harf daha açıyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var Hulusi Bey. Sizden onu rica edeceğiz. Sürenizi başlattık.
1: Enek.
0: Enek tabii ki. Enek. Onun için demiştim enik deniyordu ya.
2: Enik.
0: Enik, enek.
2: İlk defa
0: duyuyorsunuz.
2: O yüzden.
0: Ha, sağlık olsun. 1-5 puanı da enek. Hulusi Bey'e kaptırdınız. Dikkat. Soruları siz pişiriyorsunuz. Hulusi Bey küçük küçük evet. Olmuş taraflarından alınıyor. Dikkat edin bakın. Sizle devam edeceğiz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 12 numara olsun.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de ne arıyoruz? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Hem doğuran kadın hem de temel esas anlamında kullanılan kelimeyi arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Ana.
0: Ana doğru tabii ki. Anneler günümüzün de değil mi efendim?
2: Evet.
0: Bu vesileyle buradan anneler gününü evet. Şimdiden kutlayalım diyoruz. Ve sizle devam ediyoruz. Hulusi Bey kaç numaralı soruyla açalım?
1: 15 numara.
0: 15 numaraya gidiyorum.
2: 15. Nerede? Ha?
0: 15.
2: İnlemeye benzer hüzün sesi.
0: Evet. İnlemeye benzer acı veya hüzün sesi. Sürenizi başlattık.
1: Nara olabilir mi?
0: Nara'ya çok yakın. Bakın nara'ya çok yakın. Ama nara değil. Nara var, nare olabilir ama nara değil. Zeynep Hanım, A ile bitmiyor diyeyim. Küçük bir ipucu vermiş olayım. E harfiyle bitiyor kelimemizin sonu diyeyim. Bir de şifre, bir de harf desteğimizi lütfen kabul edin. A harfi desteğiyle size geliyorum Zeynep Hanım. Sürenizi başlattım. E ile bitiyor. Ne olabilir?
2: Nale.
0: Nale.
2: Evet.
0: Doğru yanıtı. Nale biliyor muydunuz kelimeyi yoksa biraz ipucundan mı esinlendiniz?
2: Biraz Nara, ipucundan
0: diyelim, destek evet. oldu. Değil mi? Tabii ki. Harika. Nale zaten çok bilinen bir kelime değildi ama evet. inlemeye benzer acı veya hüzün sesi olarak geçiyor. Nale bir kelimeyi de buradan hep beraber aynen. izleyenlerimizle beraber oluşturmuş, aynen. bulmuş, aynen hatırlamış olduk. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 8 numaralı.
0: 8 bakıyorum evet. 8. Kadir çok bildiğiniz bir yerden geliyor. Hazır mısınız? Sorunuzu soruyorum. Çok zor bir soru seçtiniz. Efendim, kağıtları bir arada tutmaya yarayan küçük metal bir araç soruyoruz size. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. Ataş doğru yanıtını alıyorum. Harikasınız. Ataş yanıtıydı. Bildiği yerden geldi.
2: Evet.
0: Zeynep Hanım'ın, Zeynep Doğan Ataş yanıtını verdi. Bir 5 puan da hanesine yazdı. Size devam ediyorum. Kaç numaralı soru yaşayın?
2: 5 numara olsun.
0: 5 numara.
2: Evet.
0: Güzel. Yine 2 kelimeye gittik.
2: Evet.
0: İki harfli bir kelimeye gittik. Pardon, 2 kelime yanlış oldu. Efendim, temiz, saf ve beyaz anlamlarını taşıyan kısa ama güçlü bir sözcük arıyoruz. Sürenizi başlatayım.
2: Ak.
0: Ak doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizinle devam edeceğim.
2: Tamam.
0: 16'yı öneriyorum. 14'ü öneriyorum.
2: Tamam.
0: Destek doluyorum. 19'u da öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 16'dan devam edelim.
0: 16'ya evet. gidiyoruz o zaman. Biraz zorlayacağız sizi Hulusi Bey, kusura bakmayın. 16'dan sorunuz geliyor hazırsanız. Büyük anneye verilen sevgi dolu hitap. Sürenizi başlattık. Nedir? Kucağında nedir? Ni?
2: Kucağında.
0: Ne olabilir? Peki, olmadı.
2: Olmadı.
0: Bir harf desteği açtık. Ne harfiyle başlıyoruz? Süremizi de Hulusi Bey sizin için başlatıyoruz. Bakalım Hulusi Bey yanıtını verebilecek mi?
1: Nine.
0: Nine. Doğru. Yine bu güzel ayda, değil mi? Annelerimiz, ninelerimiz, büyük annelerimizin günlerini kutladığımız, onları andığımız bu güzel ayda nine yanıtında size bir 5 puan evet. kazandırdı. Bir de şifre harf açtınız. E harfini açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 24.
0: 24 numaralı soruya bakıyorum. 24. 24'ümüz bir foto soru. Zor da bir kelime buldunuz. Bakalım beraber yanıtlayabilecek miyiz bu foto soruyu? Biliyor musunuz? İlginiz var mı bilmiyorum. Efendim, gördüğünüz fotoğrafta bir ağ türünü soracağız size. Bu bir ağ türü. Balıkçıların kullandığı bir ağ türüymüş bu. Evet. Sever miyiz balığı?
1: Yani yemeği severiz ama tutmayla pek bir alakamız yok.
0: O zaman keşke hobi olarak ilgileniyor olsaydınız. Keşke. Rahat bulacaktınız. Sorumuza geçiyorum. Balıkçılıkta kullanılan bir ağ türü soruyoruz. Sürenizi başlattım. T ile başlıyor bu ağ türü.
1: Yani biraz ilgim olsaydı bilebilirdim belki. Ama ilgim olmadığı için bir şey de türetemiyorum.
0: Efendim, bu avlanma çeşidi mesela trol avcılığı var, benzeri değil mi? Taramak var.
1: Evet.
0: Oralardan geliyor. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Zeynep Hanım, hazır mısınız? Yanıt sırası size geçecek. Sürenizi başlatacağım. Bakalım süremiz başlasın. Ne olabilir? T.
2: Trol,
0: evet, sığmayacak ama evet. Yani başka ne olabilir?
2: Hiçbir bilgim yok.
0: Peki. Yani, evet. Zaten çok normal. Biz de çalışırken özellikle fotoğraflarda evet. hatta fotoğrafı bir daha da görebiliriz. Bir taraftan da göz ucuyla bakarız. Gördüğünüz gibi farklı bir balık ve ağ türüymüş bu. Bir harf desteğini daha verdik. Süreyi de sizin için başlatıyoruz. Tıra ne olabilir? Gerisini aynı şekilde devam edebiliriz.
2: Tıra.
0: Tırale diyeyim.
1: Tırale.
0: Tırale değil.
1: Tırala.
0: Tırala da değildi ama Bir harf desteğiyle beraber. Zeynep Hanım, hazır mısınız?
2: Evet, hazırım şu an.
0: Tamam, tek harf istiyoruz sizden. Sürenizi başlatalım.
2: Trate.
0: Değil. Tek harf ihtiyacımız var. Aynı harften, sesli harften.
2: Trata.
0: Trata. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız.

0: al denir ve size de 5 harf artı yazı tamamdır. Verir kal kelimesi.
1: Evet.
0: Kaldık 5 harf kazanıverdik. Sizinle devam ediyoruz tamam. Efendim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 19'dan devam edelim.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Çok güzel. Özellikle hanımefendilerin çok sevdiği bir yerden gelecek soru.
1: Eşya
0: taşımak için kullanılan günlük bir aksesuar soruyoruz efendim. Çanta. Sürenizi de başlatayım önce.
1: Çanta.
0: Çanta yanıtını aldık. Hanenize de bir 5 puan tamam. daha yazdık. Sizinle devam edeceğim. Son 2 soruya giriyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Video sorularımız var. İsterseniz 4 var.
1: Tamam 4'le devam edelim o zaman.
0: Peki 4'le devam edelim. Gidiyoruz 4 numaralı soruya. Bir videomuz var. Önce görseli seyredelim. Görüntülerimizi izleyelim. Sonra da sorumuzu soralım.
2: Laf aramızda pek anlamam ama eşyalarınız 1 milyona satmam. Cingöz bedava alırsa ya.
3: Ya üzülmeyin. Boş yere bekleyeceğiz. Hiç kimse, hatta Cingöz Recai bile olsa soyacağı yeri önceden bildirmez.
0: Peki efendim. Sorumuz geliyor. Olayları gizli planlarla yönlendirmeye çalışan kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Nasıl insanlar denir? Nedir bu insanlar? Böyle E ile başlar.
1: Ender insanlar. Ender insanlar.
0: Değil. Böyle bir şeyler yaparlar böyle. En ile başlayan bir harf desteğimizi kabul edin ve Hulusi Bey size geliyoruz. Enti. Ne yapar Hulusi Bey? Enti.
4: Enti.
0: Yani, ne derler? Yani, peki bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Tekrar size geliyorum.
1: Tamam.
0: Zeynep Hanım. Sürenizi başlatıyorum. Ent. Orada bir R harfine ihtiyaç var mesela.
1: Entrika.
0: Entrika.
1: Entrika.
0: Çok iyi yere kadar getirdiniz. ama
4: bana ipucu oldu.
0: Hulusi Bey'e hediye etmiş oldunuz. Bir harf desteğini verdik. Hulusi Bey sizin için süreyi başlattık.
4: Entrikacı.
0: Entrikacı tabii ki. Entrikacı doğru yanıtını. Zeynep Hanım böyle güzel güzel elleriyle pişirdi, büyüttü.
1: Evet ya, hiç sormayın.
0: Eşine ikram etti. Tebrik ediyoruz şimdiden ve son soruyu açıyoruz. Hulusi Bey sizden alacağız son soruyu. Kaç numaralı soruyu açalım?
4: Hani bir numara olsun.
0: Bir numaraya gidiyorum. Birinci etabın son sorusunu açıyoruz. Hemen puan tablomuza bakacağız buradan gelince. Halk ağzında sık geçen, genellikle tuhaf veya garip davranışlar içinde kullanılan bir niteleme. İki kelimeden oluşuyor. Bitişik göreceksiniz burada. Sürenizi başlattık. Bir şey yapıyoruz. Genellik tuhaf. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Sizin için özze ne olabilir bu? İki kelimeden oluşan bir soru soruyoruz. Sürenizi tamam. tekrar başlattık.
1: Özenme.
0: Özenme değil.
1: Özenti.
0: Burada.
1: Özen.
0: Peki. Bir harf desteği daha bizden. Bakalım hangi harf? Özel ne olabilir efendim? Bu genellikle bir insanın nitelemesi diyoruz. Sürenizi başlattık. Özel.
1: Özel.
4: Özelen.
0: Değil. Bir harf desteğiyle size geliyorum. Zeynep Hanım hazır
1: tamam,
0: mısınız?
1: Hazırım
0: bendesiniz. Tek harfe ihtiyaç var. Bakın sürenizi başlatacağım. 10 saniye. Hazır mıyız? Heyecanlısınız
1: hazırım.
0: Biliyorum. Sürenizi başlattım. Hangi
1: tamam.
0: harfi?
1: Özelif.
0: Değil. Başka hangisi?
1: Özelif. Özelaf.
0: Af. Özelaf. Doğru yanıt. Özel. Af yanıtını evet. aldım. Bir de şifre harf buldunuz. A harfiydi. Özel aftı. İki kelimeden evet. oluşan buradaki gizli evet. kelimemizdi. Hemen puan tablosuna gidiyorum. Hazır
1: tamam,
0: mıyız?
1: Evet hazırız.
0: Bakalım nasıl bir puan tablosu çıktı. Tahmininiz var mı kaçar soru bildiğinizle ilgili? Bir düşünceniz var mı? Sizce yani, nasıl geçti?
1: Bence güzeldi.
0: Sizce güzeldi. Evet.
1: Sizin... Ya, tahminimden daha iyi.
0: Bence Hulusi Bey için çok daha güzeldi. Orada tatlı tatlı durdu. Dedi
1: evet,
0: ki
1: ben söyledim,
0: hanım dedi
4: biraz öyle oldu.
0: Hazırlasın dedi ben güzel güzel. Bakayım bakalım efendim nasıl bir puan tablosu çıktı karşıma.

0: ve kaçar puan topladık. Tabii ki büyük bir beraberlik var. Başa baş bir mücadele geçmiş durumda ilk etapta. Yedişer doğru kelime buldunuz. Süper. Yedi kelime bildik. Ve Hulusi Doğan ve Zeynep Doğan Antep'ten, Adana'dan geldiler.
1: Evet.
0: Bizimle beraber bu bölümde yarışıyorlar. Yedişer kelime bildiniz. Birinci etabı burada tamamlıyoruz. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Hazır. İkinci etap birazcık daha heyecanlı olacak. O zaman geçiyoruz ikinci etaba.
2: Geçelim.
0: Efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Güzel şehrimiz Gaziantep'ten ve Adana'dan gelen iki yarışmacımız var. Bugün stüdyomuzda misafirlerimiz çok uzak yoldan geldiler. Ama bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşıyorlar. Hemen küçük bir değerlendirme alalım. Nasıl geçiyor şu ana kadar yarışma?
1: Çok güzel.
0: Çok güzel.
1: Heyecanlı.
0: Keyfiniz yerinde
1: var.
0: Mi?
2: Evet. Kesinlikle.
0: Geldiğinize değdi mi?
2: Evet. Fazlasıyla.
0: Fazlasıyla değdi. Peki o zaman keyifle yarışmaya devam edeceğiz. Zeynep Hanım, ilk sizinle yarışacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki efendim. 120 saniyeniz var. 120
1: tamam.
0: Saniye içerisinde 10 soru yönlendireceğim. Hı hı. Bildiğiniz sorulara yanıtlarınızı verin. Bilemediğiniz sorularda pas değil,
1: tamam.
0: Geçeceğim. Video ve sesli sorularım var. Video ve sesli sorularda istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz, istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.
1: Tamam.
0: O sırada sürenizi durduruyor olacağız. Hazırsanız tamam. 120 saniyenizi kuruyoruz.
1: Hazırım, bekliyorum.
0: Peki. Hazır, yanıtı geldi. O zaman evet. İlk sorunuzu okuyorum. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir?
1: Bereketli topraklar üzerinde.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum.
0: Pas diyorsunuz. Evet. Hemen bir video sorumuz var. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
3: Ömer'in nesini anlatayım sana kardeş? Ömer işte öyle. Herhangi biriydi. Ömer önemsizdi. Ömer cahildi. Ömer saftı. Ömer'i kullandılar. Horladılar, itip kalktılar Ömer'i. Sonra da...
0: Efendim, Nur İçinde Yatsın, sevgili Tuncel evet. Kurtis'in canlandırdığı karakter, ATV'nin de fenomen bir dizisi
1: Ramiz
0: Ezel.
1: Ramiz Dayı,
0: harikasınız, 10 puan yazdık. Ulubat Gölü hangi bölgemizdedir? Ulubat.
1: Marmara olması gerekiyor.
0: Marmara, harikasınız tabii ki Marmara. Futbol oyununu düşünelim. Topu kale çizgisinden geçmesine ne diyoruz?
1: Gol oldu diyoruz.
0: Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: Orhan Hakalmaz'dan dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum. Pas.
0: Belki. Hemen geçiyorum. Sınav kelimesinin eş anlamlısı. Sınav. Ne oluruz? Ne yaparlar bizi?
1: Bir dakika, şu an aklımda...
0: Pas diyebilirsin.
1: Pas diyorum, pas diyorum.
0: Pas dediniz.
1: Evet.
0: Çiğ börek hangi ilimizin coğrafi işaretli ürünüdür? Çiğ börek böyle. Hangi yerdeyiz çiğ börek? İç Anadolu'da bir yerdedir. Böyle çok güzel yapılır çiğ böreği. Nereye ait?
1: Konya mı?
0: Çok yakın ama o taraflarda ama biraz... Geçeyim mi?
1: Tamam, geçelim.
0: Peki, pas. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz video sorumuzu.
2: Fikret, ne var anne? Nedir bu halin evlat? Ayıp oluyor etrafa. Yeşilen biraz hadi. Anne, benim gülecek halim mi var? Bak, Nedret de evlendi. Nasıl mutlu dans ediyor.
3: Üzme kendini. Sen de evleneceksin elbet.
2: Ne zaman?
4: Belki de yarın.
2: Ay, yüzümü patlattın evlat. Beciğim.
4: Efendim, darısı başımıza.
2: İnşallah evladım. Beciğim, babam seni görmüyor.
0: Efendim, Gülen Gözler filminde Fikret karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Ayşe Kuruda.
0: Kuruda, Ayşen Kuruda, harika, bir 10 puan daha yazdınız. Atasözüne göre dengi dengi çalınan çalgı nedir?

0: de bol bol davul tabii ki, evet, çalınacak. Tarihte tamam. bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir? Pas derseniz başa döneceğim. Peki. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum şu an.
0: Bir türkümüz vardı. Onu da isterseniz geçelim. Ben yetişemedim. Ya. Peki. Efendim. Harika bir türkümüz vardı. Biraz evet. sonra döneceğim ama hemen birinci soruya gidiyoruz. Bakalım. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir diyeceğim, biliyor muyuz?
2: Orhan Kemal.
0: Orhan Kemal geldi. Evet, Orhan Kemal olacaktı. Hulusi Bey destekledi, sağ olsun. Ramiz Dayı'yı bildiniz, Marmara'yı bildiniz, Gol'ü bildiniz ve geldik. Orhan Akalmaz'dan bir türkü dinlemiştik. Duyalım bakalım nasıldı türkümüz. Orhan

0: keyifli değil mi? Gelmedi evet. aklınıza.
1: Maalesef
0: çok da iyi bildiğiniz bir yerdi. Evet. Şimdi diğerlerine de eyvah diyeceksiniz. Sınav kelimesinin eş anlamlısını sormuştuk. Neydi?
1: İmtihan.
0: Doğru değil mi? Evet, harika.
1: Aceleden evet.
0: Devam ediyorum. Çiğ börek sormuştum. Konya'ya kadar yaklaştık ama ben...
1: Çiğ börek.
0: Hangi ilimizdi? Eskişehir desem size.
1: Eskişehir.
0: Eskişehir olacaktı. Ve hemen gidiyorum. Tarihte bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir?
2: Kadeş.
0: Kadeş olacaktı. Bakın oradan tarihle ilgilenen biri olarak hemen yanıt geldi. Evet, eşinizin sorularını güzel yanıtladınız Hulusi Bey, ama şimdi size geliyorum. Bakalım
2: kendi sorularımı da böyle başarılı olurum.
0: İyi, öyle mi? Peki. İnşallah beraber hızlı bir güzel yarışma çıkaracağız.
2: İnşallah.
0: 120 saniyede bakalım kaç doğru yanıt bulacaksınız. Hemen geliyorum size. Ve 120 saniyenizi soruyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Başlatıyorum 120 saniyeyi. Mavi ve Siyah kimin eseridir?
2: Halit Ziya Uşaklıyım.
0: Harikasınız. 10 puan yazdık. Çıldır Gölü hangi bölgemizdedir?
2: Doğu Anadolu.
0: Doğu Anadolu doğru yanıtımız. Bir videomuz var. Hemen izliyoruz.
3: Durduramıyorum çünkü artık sana inanmıyorum. Gerçeği öğrendim Ezel. Bize ne olacağını görüyorum artık. Biz seninle hiçbir zaman ayrılamayacağız. Ama hiçbir zaman da beraber olamayacağız. Sonunda da birbirimizi öldüreceğiz Ezel. Çünkü artık sana inanmıyorum. Elimde değil. Daha çok seveceğim.
0: Tabii ki ATV'nin fenomen dizisiydi. Harika bir dizi. Ezel'de Cansu Deren'in canlandırdığı karakteri soruyoruz.
2: Eyşan.
0: Eyşan'dı. Futbolda ceza sahasında yapılan faul sonrasında verilen atış.
2: Penaltı.
0: Penaltıydı. Cevap kelimesinin eş anlamlısı. Cevap.
2: Yanıt.
0: Yanıt. 1-10 saniye. Hemen bir sesi sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Gripleç'inden dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Haydi güzelim.
0: Haydi güzelim ama nasıl?
2: Şekeriz.
0: Gideyim mi?
1: Pas.
0: Pas peki. Cevizli mantısı ile ünlü ilimiz hangisidir? Biraz böyle yukarılara gidin.
1: Sinop.
0: Sinop doğru tabii ki. Atasözüne göre denize düşenin sarıldığı hayvan.
1: Yılan.
0: Yılan yanıtı da geldi. Hemen bir videomuz daha var. Seyrediyoruz. Arkasından sorunuz geliyor.
3: Peki. Yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
4: Hayır. Ben senden daha iyi bilirim.
3: Sadet. Ne olur inat etme. Deli etme insanı. Ben bilirim.
4: Ben bilirim. Ben.
3: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be.
4: Sirke ne olur.
3: Limon ne olur.
4: Sirkesiz.
0: Eyvah eyvah. Büyük bir aile faciasına gidiyordu Adile Naşit ve Münir Özkul'un turşu suyu.

0: Algısıyla hafızalara kazınan filmin adını soruyoruz.
1: Neşeli Günler.
0: Harikasınız bir 10 puanda. Sultan 2. Mehmet'in ünvanını soruyoruz. Sultan
1: Fatih.
0: Fatih tabii ki. Hemen gidiyorum, bir şarkımız vardı, dinleyelim bakalım.

0: o zaman yanıtınızı dinleyeyim.
1: Bekar gezelim.
0: Bekar gezelim. Sizin için artık bitmiş evet. bir evre. Evliliğe adım atan günlerde harikasınız. 20 saniyeniz kala 120 saniyede 10 doğru yanıtı tebrik evet. ederim. Başarıyla Buyurun. Tamamladınız. Harikasınız.
1: Teşekkür ederim.
0: 10'da 10 yaptınız. Bir puan tablomuza bakalım.
2: Tamam. Tabii. Olur.
0: Ondan sonra da ikinci etapımızı burada tamamlayalım. Bakalım nasıl bir puan tablosuyla karşı karşıyayız. Kaçar puandayız. Yarışmacılarımız ikinci etap sonunda nasıl bir mücadele içindeler. Evet. Zeynep Hanım şu anda 85 puanda kendisi. Bu evet. bölümde bir 3-4 tane soru da yanıt alamadık kendisinden ama bildiği Sağ yerlerden olsun. Geldi. Biraz İç Anadolu'da iller karıştı. Arkasından Hulusi Bey çok güzel bir yarışma çıkarttı ve 135 puanla ikinci etabı tamamladı. Evet efendim, birinci etap bitti, ikinci etap da bitti. Şimdi evet. sıra geldi üçüncü etaba. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırız. O zaman efendim butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği üçüncü etaba geçiyoruz sır küpünde.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok önemli 2 misafirimiz var. Nikahla düğün arasında bizi yalnız bırakmadılar. Koşa koşa stüdyomuza ta Antep'ten ve Adana'dan geldiler. Harika da bir yarışma çıkarıyorlar. Hemen kendilerine dönüyorum ve diyorum ki hazır mısınız?
1: Hazırız. Hazırız.
0: Butonlarla mücadeleye hazır mısınız? Bakın artık rekabet iyice yükseliyor.
1: Evet.
0: Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Dolayısıyla seçim sizde değil, butonlarda.
2: Tamam.
0: Hazırsanız sürenizi sorularınızı sormaya başlayacağım.
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Evet.
2: Hazırız.
0: Evet, Zeynep Hanım o kadar heyecanlı ki. Zeynep Hanım diyor ki, tamam Oğuz, susalım başlayalım. Peki, hazırsanız başlatıyorum.
1: Evet, hazır. Başlayalım.
0: Sizle başlıyoruz. Hulusi Bey, siz seçeceksiniz. İkinci etap önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Kaç numaralı soruyu açalım? Tablomuzda 61 tane sorumuz var.
2: 38.
0: 38 nolu kutuya gidiyorum. Evet. Hazırsa geliyor. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime. Süre başladı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime.
2: Firar.
0: Önce basmanız lazım. Buyurun.
2: Firar.
0: Firar değil ama çok yakın.
1: Firar.
0: Çok yakın. Bakalım bulabilecek misiniz? Bir harf hediyemizi kabul edin. Sürenizi başlatıyoruz. Bu ne olabilir? Firar değil ama son harf. Buyurun Hulusi Bey. Tek harf koymanız.
2: Firan. Firan.
0: Olmadı. Tek harf rica ediyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin.
1: Firar.
0: Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım. Butonu kim kullanacak? Buyurun Hulusi Bey.
2: Firas.
0: Değil. Değil.
2: Firak.
0: Firak doğru yanıttı. Burada sırladığımız, sakladığımız kelime firaktı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime firak. Sizle devam ediyoruz. 10 puan yazdığınız hanenize. Zeynep Hanım, butona basın önce. Arkasından cevap hakkı size geçsin. Sürenizi iyi kullanın. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 44 olsun.
0: 44'e gidiyoruz. Bakalım 44'te ne var? Gelsin 44 numaralı
1: 44.
0: Soru. Piyasada fiyat ve üretimi kontrol eden şirketler birliği. Süre başladı. Hani derler ya, böyle bir yapı olmuş da. Buyurun Hulusi Bey. Ne olabilir?
2: Yani aklıma gelmedi.
0: Peki. Ben diyeyim ki efendim, doğadan almıştır ismini. Mesela kartallar nasıl uçar? Yüksek uçar. Hangi şirketler nasıl olur? Bir harf desteği açalım. Bakın, kartaldan esinlenin. Hatırlar mısınız bu kelimenin eş anlamlısını? Sürenizi başlatmak durumundayım. Süreyi başlattım. Ne olabilir?
1: Kar.
0: Buyurun Hulusi Bey.
1: Kar.
0: Olmadı mı?
2: Olmadı.
0: Peki. Ben tekrar ipucumda ısrar edeceğim. Kartallar yüksek uçar. Bu firmalar da, bu işletmeler de yüksek uçuyor. O zaman ne olabilir? Bir harf desteği daha verelim size. Kar. Ne olabilir? Süreyi başlattım. Önce basmanız lazım. Buyurun.
1: Yok yani şu an.
0: Yok mu?
1: Çıkmadı, evet.
0: Peki, o zaman bir harf desteğimizi daha kabul edin. Kartal kelimesini tekrarlıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun Hulusi Bey.
2: Kartel.
0: Kartel tabii ki. Kartel olacaktı. Kartal, kartel.
1: Evet.
0: Ama Zeynep Hanım, çok ipucu verdim. Niye basmadınız butona?
1: Yine benden önce davrandığı için.
0: Öyle mi? Evet. Kendisi hızlı bastı. Peki. Evet Hulusi Bey.
1: Kartel.
0: Çok hırslı bir şekilde yarışmayı çıkarıyordu, yarışıyordu. Bir de R harfinden şifre harf buldunuz. Karteldi buradaki şifre, sırladığımız, sakladığımız kelimemiz. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 41 olsun.
0: 41 olsun. Bakalım 41'de ne var? 41 numaralı soruya gidiyorum. Hazır mıyız? Bakın,
2: hazırım.
0: Bunu bileceksiniz. Zeynep Hanım, hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Eliniz butonda mı? Bakayım.
1: Evet.
0: Soruyu okuyunca. Hazır. Başlıyorum.
1: Başlayalım.
0: Yeni doğmuş, ben süreyi bitirdiğim zaman, soruyu sormayı bitirdiğim zaman yeni doğmuş hayvan yavrusu süre başladı. Kim basacak? Ha Zeynep Hanım, neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil, enek değildi.
1: Enik
0: tabii ki. Harika, aldık.
1: Enik.
0: Doğru yanıtımızı. Enikti.
1: Evet.
0: Enek demiştik. İlk etapta çıkan bir sorumuz vardı. Burada da İ harfini buldunuz.
1: Evet.
0: Bir de şifre harfin, şifre kelimenin ilk harfini açtınız. İ harfiydi. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç tamam. numaralı soruyu açalım? Bakalım.
1: 50 numara olsun.
0: Siz seçtiğiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız Hulusi Bey? Eller butonda
3: Hazır.
0: Mı? Peki. Önce sorunuzu okuyorum. Gelsin soru. Gelenek ve göreneklerin genel adı annelerimizin diyoruz. Süremizi başlattık. Bakalım kim basacak?
1: Anneanne.
0: Butonu. Buyurun Zeynep Hanım.
1: Anneanne.
0: Anneanne evet. Tabii ki. Zeynep Hanım aceleyle daha butona basmadan yanıtı verdi.
3: Evet.
0: Harika. Valla soru gidiyordu. Bir soru daha kaptırıyoruz.
1: Evet ya.
0: Başından beri üçüncü soruyu kaptırmış olacaksınız eşinize. Dikkat edin lütfen. Anneanne doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 34 numaralı soruyla devam edelim.
0: 34 geliyor.
1: Evet.
0: Hazır mıyız? Eller butonda mı Hulusi
1: evet.
0: Bey?
1: Evet.
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
3: evet,
0: edin.
3: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki eşinize jest yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama... 34 numaralı soru geliyor. Okuyorum hazırsak. Bir gruptan seçilerek ayırma işlemini soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: Eleme.
0: Eleme doğru yanıtıydı. Harikasınız. Elemek.
1: Evet.
0: Bunu elemek, ayırmak, elemekten geliyordu. Bir de şifre harf buldunuz. L harfini aldık sizden. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Bakın. 40 numara olabilir. 52 olabilir. 61 olabilir. 52 açabilirim.
1: Tamam 52 olsun.
0: Peki 52 numaralı soruyla devam ediyoruz. Çok rahat bileceksiniz.
1: Tamam.
0: İnce, zarif ve kırılgan yapıyı anlatan bir sıfat. Aman efendim bu da çok da na. Süreniz başladı. Ben de ipucu bu kadar. Kim basacak çocuk? Buyurun Hulusi Bey.
3: Naif.
0: Naif değil.
3: Narin.
0: Narin tabii ki. Harikasınız. Narin. Bir 10 puan yazdık halinize. Siz seçiyorsunuz. Bir de İ harfini buldunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sizle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 49.
0: 49'a gidiyorum. Hemen bakalım. 49. Geliyor. Kadar, dek anlamında kullanılan eski bir ifade. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: İlk.
0: Değil. İyi. Bir şey yapılır buna. Ne yapılır?
1: Ne?
0: Kadar.
1: Bile.
0: İyi. Peki bir harf desteği geldi. Bakalım ne geldi? L harfini aldık. Sürenizi başlattım. Kim butona...

0: buyurun.
1: İlah.
0: İlah doğru yanıttan aldık. Zeynep Hanım harikasınız. Kader renk anlamında kullanılan eski bir ifadeydi. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim? 61
1: evet.
0: dediniz. 61'e gidiyorum. Bakalım 61'de ne var? Sorunuzu okuyorum. Bir işi yapmaya yarayan her türlü araç, süreniz başladı. Buyurun Hulusi Bey.
2: Alet.
0: Alet doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf kazandınız. T harfini açtınız. Şifre cümlemi, şifre kelimemizden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 55.
0: 55 numarayı istediniz. 55'e gidiyoruz. Hazır. Bilinçli olarak yapılan eylem. Hukukta niyet. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Kast.
0: Kast etmek. Doğru tabii ki. Kastı buradaki kelimemiz.
1: Kast etmek.
0: Sizinle devam edebiliriz. Bu arada zor kelimelerde bulalım derseniz 59'u öneririm. 31 var. Bir fotoğraf soru. Yine 40 var. Bir fotoğraf soru. Buralardan olur, destek alabiliriz.
2: Olur.
0: Peki o zaman kaç diyelim? 31 diyelim mi?
2: 31 olsun.
0: 31 diyelim. Bir fotoğraflı sorumuz var. Bakalım nasıl bir fotomuz var, geliyor 31'de. Efendim dal bir kumaş çeşidi geliyor. Kareli bir kumaş türü. İnce kareli olmasının sebebi kendi dokusundan kaynaklanıyor ve sorumuzu okuyorum. Dalgalı parıltılar verilmiş olan kareli bir kumaş türünü soruyoruz size. Ne olabilir bu kumaş türü? Sürenizi başlattık.
2: Bakalım. Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Ama zaten değildi. Sürenizi yakmış oldum. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Makro değil ama M ile başlıyoruz. Mu ve iki sesli harfe ihtiyacımız var. Hangi iki sesli harf acaba buraya gelecek diyorum. Sürenizi başlatıyorum. Önce butonu kim kullanacak? Orada bir buyurun. Zeynep Hanım buton hakkını kullandı.
1: Mura.
0: Değil.
1: Mura.
0: İki sesli harf dedik. Bir sesli harf desteğimiz de bizden gelsin. Tek harfe ihtiyacımız var. Önce bu sesli harfi kim bulacak ve süreyi başlatıyoruz. Dalgalı parıltılar verilen kareli bir kumaş türü soruyoruz. Buyurun.
1: Muara.
0: Muara değil, mua.
1: Mua.
0: Peki. Tekrar süreyi başlatacağım.
1: Mua.
0: A değil, aynı şekilde sesli harflerden devam edebilirsiniz. Süreyi başlattık. Acaba hangi ses? Buyurun Hulusi Bey.
2: Muare.
0: Muare doğru yanıtıydı. Harikasınız. Eydi buradaki İkinci harfimiz muare kelimesiydi. Burada aradığımız fotoğrafı çıkan soru. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Yine 13'ü verebiliriz, 61 diyebiliriz, 52 diyebiliriz. Sizdeyiz. 61 açmışız. Buyurun.
2: Yani 13 olsun.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 13'te ne var? Harika bir soru geliyor. Spor müsabakalarının veya gösterilerin yapıldığı geniş alanı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Acaba ne olabilir? Spor müsabakaları. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve sürenizi başlatıyoruz. Buyurun.
1: Arena.
0: Arena tabii ki. Zeynep Hanım bu sefer sessizliğini yendi ve arena yanıtını verdi. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Evet. N harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Tekrar ipuçlarımı veriyorum. 35 diyorum. 51 diyorum. Daha da gidiyorum. 59 diyorum. Daha ne diyeyim?
1: 35 olsun.
0: 35
1: evet,
0: olsun.
1: 35
0: harika bir soru geliyor. Hazırsanız okuyorum
1: efendim,
0: hemen.
1: Çalışan işçi.
0: Efendim. Beden gücüyle çalışan işçiyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun ismi.
2: Amele.
0: Amele doğru yanıtını aldık. Amele. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Yine foto sorularımız var. Bir de şifre harf buldunuz. 59'u açabiliriz. İsterseniz
1: 59.
2: 59'dan devam edelim.
0: Peki 59 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bir foto soru. Bakalım nasıl bir fotomuz var. 59'da gelsin 59'un. Efendim 4 tekerlekli hafif gezinti

0: gezinti arabasını soruyoruz. Çok güzel, üstü açık,
1: evet,
0: dört tekerli,
1: mükemmel.
0: Atlarına çektiği bir arabadan bahsediyoruz. Bu arabanın adını soracağız size. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dört tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Hiçbir
0: bilgim yok. Peki. Bir de harf ikramımızı kabul edin lütfen. Aklınıza gelmedi, şimdi gelecek. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba tanıdım ne bu arabamızın? Nasıl bir araba? Dört tekerlekli hafif gezinti arabası diyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Kale. Buyurun Hulusi Bey.
2: Kalesel, kalesal.
0: Çok yakın. Kale.
2: Kalesen.
0: Peki. Lütfen ipuçlarına dikkat edin Zeynep Hanım. Bu sefer siz fırsata çevirin bunu. Bir harf daha açtık. Bir kales. Ne olabilir? Kales. Ah, süreyi başlattım. Kales.
1: Kaleska.
0: Kaleska doğru yanıtıydı. Harikasınız Zeynep Hanım. Zeynep Doğan bildi ve Kaleska'ydı.
1: Evet.
0: Dört tekerlekli gezinti arabamızın Kaleska adı. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. 51'i öneriyorum. 10'u öneriyorum. 6'yı öneriyorum.
1: 51 olsun.
0: 51 numaralı soruya gidiyorum. Hazır. Çok da bulmacalarla ilgilisiniz zaten. Hemen bileceksiniz. Mısır'da güneş sembolü. Süreyi başlattık iki harfle. Hulusi Bey
2: Ra.
0: Ra dedi, aldı. Ben de artık bu soruyu da kaptırmayayım dedi.
2: Evet.
0: Ra yanıtını verdi. Harikasınız Hulusi Bey. Hulusi Doğan. R bir de şifre harf buldu. Son harfimizi, son yerimizi açıyoruz. 6 mı 10 mu?
2: 10 olsun.
0: 10 olsun. Burada olsun. Bakın. Dikkat edin Zeynep Hanım. Çok rahat bileceksiniz bu 10 soruyu. Hazır mısınız? Eller butonda mı?
1: Evet,
0: ben okuyacağım.
1: Evet.
0: Hazır mısınız?
1: Hazır
0: mısınız? Bakın son sorular açıyorum. Hatta son soruyu açıyorum. Sorunuz geldi. Vücutta kan taşıyan yapıların genel adı. Süre başladı. Neyimiz var bizim içimizde? Nereden kan alıyorlar? Buyurun Hulusi Bey.
2: Damar.
0: Damar tabii ki. Son saniyede Hulusi Bey soruyu kaptı ve damar yanıtıyla finali, 3. etabı tamamladı. Geldik 3. etabın final bölümüne ve hemen puanlarımıza bakmaya geçiyoruz. Bakalım Hulusi Doğan, Zeynep Doğan çiftimiz kaçar puan topladılar bu bölümün sonunda. Hulusi Bey 90 puan ekledi çünkü 9 doğru yanıt verdi. Zeynep Doğan 6 doğru yanıt verdi. 60 puan aldı burada. Şu anda puan tablomuzda 225'e 145 oldu. Evet, ve geliyoruz finalde yanıt sırasına. Hulusi Bey, burada öncelik sizin. Burada tek harfi yüksek sesle ve tek seferde söylemenizi rica edeceğim.
2: Tabii ki.
0: Hazırsak
1: başlayalım.
0: Buyurun.
2: İtiraz nameleri.
0: İtiraz nameleri.
2: İ
0: harfi diyorsunuz.
2: Evet.
0: Biliyor musunuz kelimeyi? Ama diyorsunuz ki o zaten hepsi çıktı mı diyorsunuz yoksa?
2: Yani namenin mektup olduğunu biliyorum.
0: Doğru.
2: Tarihten.
0: Doğru.
2: Şikayet mektubu gibi düşündüm.
0: Şikayet mektubu ve burada bir çoğaltma var gördüğümüz gibi. İtiraz nameleri eğer doğru ise bir çoğaltma durumu var ve tabii ki itiraz nameleri doğruydu. Gönülden kabul ediyoruz, tebrik ediyoruz
2: çok
0: sizi. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız itiraz namelerinin anlamını da efendim bir karara, uygulamaya ya da duruma karşı yapılan resmi yazılı itirazın çoğul halini sırlamıştık, saklamıştık. Sır küpünün birinci, ikinci, üçüncü etabında misafirlerimiz yarıştılar ve itiraz nameleri kelimelerini buldular.

0: Evet efendim, Gaziantep'ten, Adana'dan çok önemli misafirlerimiz geldi. Sevgili Doğan çifti bizimle beraber yarıştı. Sevgili Zeynep Doğan ve Hulusi Doğan ne iyi yaptılar, geldiler. Bizimle keyifli bir yarışma çıkarttılar. Hemen biraz duygu düşünceleri alayım. Önce Zeynep Hanım, sizle başlayalım. Çok iyi mücadele ettiniz.
1: Evet, heyecanlıydım en başta ama sonra gayet güzel geçti. Heyecanımı yendim. Çok memnun oldum.
0: Biz gayet de çok güzeldi. Memnun olduk. Çok mutlu olduk.
1: Evet, yani bilmediğim kelimeleri de öğrendim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Evet.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Evet. Çok da uzak yollardan geldiniz. Hulusi Bey, nasıl geçti?
2: Ya, mükemmeldi tek kelimeyle. İlk başlarda heyecan vardı ama öğrendikçe, evet, yani cevap verdikçe kendime güvenim de geldi. Mükemmel bir yarışmaydı. Eşimle birlikte yarışmaktan daha çok mutlu oldum tabii ki.
0: Yani efendim, biz şimdiden gönülden tebrik ediyoruz.
2: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Vallahi nice güzel yıllarınız olsun beraber.
2: Çok sağ olun.
0: Bir ömür, mutluluklar diliyoruz şimdiden.
2: Çok sağ olun.
0: Ne yaptınız? O kadar kilometre, o kadar uzaktan geldiniz. Sizleri burada misafir ettik, yarıştınız. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız dilekleriyle.
2: Tabii ki.
0: İyi günlerde
1: çok
0: okuyun.
1: Teşekkür
0: bizleri
2: çok
0: hatırlayın.
2: Çok teşekkürler.
0: Diyoruz efendim. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber, bu mücadeleyi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

0: sensiz ol.
1: Gidiyorsun yabancı gibi, gidene ağlamak benim kaderim. Sinir

3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: bastı.
1: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Assolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
2: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
1: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de bu kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de ölümün kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunuysa %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmedim.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: Bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta.

kaderim. Nilüfer'in İnkar Etme, Adnan Ergil'in Böyle Ayrılık Olmaz, Hava Nasıl Oralarda, Kaya'nın Sarı Saçlarından Sen Suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise Sen ve Benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin, Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'i ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim." der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayımlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: yaşlanınca.
1: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
2: Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmezmiş.
1: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

Kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

0: 1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar.
1: Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısıyla patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

0: yaptın.
1: Müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.
0: Sen...

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Hasan Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

Okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı.

dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi. Acım.

0: bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer.

Farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

0: Çok özel konuklarımız var bugün. Sevgili Öykü Gürman bizimle birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Evet, nasılsın?
1: İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Harika.
0: Vallahi seni gördük, çok sevindik. Ben biraz önce söyledim sana. Kaç yıl olmuş görüşmeyeli?
1: Evet, uzun yıllar çok hızlı geçiyor ama özellikle pandemiden sonra. Doğru. Öyle değil mi? Yani su gibi akıp geçiyor. O yüzden böyle her günümüzü iyi, sağlıklı, mutlu yaşamak çok önemli. Ben de yılların nasıl geçtiğini anlamadan sürekli üretimle devam ediyorum yolculuğuma.
2: Çok şıksın.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Yani
1: size
2: çok,
1: özel
2: evet, çok teşekkür evet, ederiz. Valla sabah sabah var ya, bu şıklıkta ne olur bilemiyorum. Harikasın.
1: Sağ olun.
2: Evet, yeni şarkılar, yeni şarkılar, durmayan bir öykü maşallah. Ya, çok
1: evet,
2: çalışmalar.
1: Ama üretmek gerekiyor her daim. Çünkü yeni nesilde şimdi müzik sektöründe çok sıklıkla fazla şarkılar yapılıyor birçok tarzda. O yüzden şimdi bizlerin de üretmeye devam etmesi gerekiyor. Müzik öyle bir şey zaten, evrensel olduğu kadar bireysel de. Her ne kadar bazen yorulsam da hakikaten o, yani işte şarkı peşinde koşmak, aranje, stüdyolar, kayıt derken bir de artificial intelligence bir de AI'la baş etmek durumunda kaldık. Ama biz onu sadece klipte kullandık yeni şarkıda. Vokal kaydı tamamen organik. Çünkü
2: güzel.
1: Ben o samimiyete inanıyorum. Her ne kadar yapay zekaya bir şey tarif etsek de o hiçbir zaman o doğallığı ve organikliği veremez. Çünkü ses, nefes, bir şarkı söylerken ki aradaki o aldığınız nefes bile çok kıymetlidir. O nefes sesi bile, o sessizlikler bile çok kıymetlidir. O yüzden yapay zekadan sadece klip kısmında faydalandık.
2: Çok
1: Bak iyi. Hepsi bu şarkımızın adı. Azerbaycan'da yaşayan çok kıymetli bir müzisyen arkadaşım var. Buradan sevgiler, Tural Toğrul. Ondan böyle birkaç şarkı almıştık. Gönül Dağı dizisinde oynadığım için sete gitmekten bir türlü kayıt yapamamıştım. Şimdi diziye biraz ara verince hemen müzik işlerini hızlandırdım. O yüzden seri üretime geçtim diyebilirim.
0: Çok güzel.
1: Hatta böyle sıra sıra yeni şarkıları diziyorum. Bir sıra gecesi gibi oldu. Sıra sıra diziyorum valla. Bu şarkıları sesime yakıştığını düşündüğüm şarkılar. Bazen çünkü şarkıyı söyleyip üzerinde çok çalışmadığımda ya daha iyi aranje yapabilirdik aslında bunu dediğim şarkılar da oluyor. Ama bu defa biraz daha böyle o nasıl diyeyim, slow şarkı, o eskilerin 90'lı yıllarında özlem duyduğumuz o akustik performansta olan, çok fazla
2: çok
1: enstrümanın da olmadığı güzel iki şarkı oldu. Biri Bak Hepsi Bu, diğeri Yürekli Olmalıyız.
2: Harika. Azerbaycan'da bu arada çok çok seviliyorsun.
1: Ya umarım öyledir, evet.
2: Diye düşünüyorum, sosyal medyada falan görüyorum.
1: Evet, bir
2: hem diziler hem şarkıların.
1: Hı-hı. Çok teşekkür ederim. Kal Sene Kurban vardı, onu o zaman söylemiştik.
2: Evet.
1: Hatta onun bir kısmını, canlı performansın bir kısmını alıp video yapmışlardı. Şimdi çok sağ olsunlar, hani sevenler böyle küçük kesitler paylaştıkları zaman o çok değerli oluyor tabii. Benim de o şarkıyı söylediğimi duyurmak adına o videolar bayağı viral oluyor. Azerbaycan'ı da çok seviyorum, sıklıkla da gidiyorum zaten.
2: Evet.
1: O müzik, yani müzik kültürünü çok seviyorum. Çünkü çok bana samimi geliyor. Çok içten geliyor. Bir taraftan da işte öyle devam ediyor.
0: Oh, çok güzel. Yürekli Olmalıydık. Keşkelerle dolu bir aşk hikayesi anlatıyor. Biraz hikayesinden bahsetsene.
1: Ya aslında aşklar hep böyle keşkelerle dolu da. Yani biraz hayat öyle. İnsanın hani keşkeleri hep var. Onlar insanı büyüten şeyler elbette ki. Şarkıda bütün şarkılar aslında aşk şarkıları, hepsi bunu anlatıyor ama ben şeyi çok sevmiştim orada. Belki de bir

0: utangaç biri. İkimiz de biraz yürekli olmalıydık. Hani ben şey kısmını sevdim yani. Bazen bazı şeyleri tutmak için o sorumluluğu alıp o emeği vermek gerekiyor ya hayatta. Evet. Daha doğrusu kendi hayatının sorumluluğunu alıp, çünkü insan yani insan hayata gider, hayat insana gelmez. O yüzden kendi hayatının sorumluluğunu alıp kendinle yüzleşme cesaretini gösterip o yolculukta kendi dönüşümünü, kişisel gelişimini öyle tamamlayabilmek çok değerli. Belki bu şarkıya o anlamda anlam yüklemiş olabilirim.
1: Çünkü yürekli olmalıydı.
0: Yürekli olmalı insan. Yani seçimlerinde, kararlarında aşk mı, gurur mu? Yani elbette insanın gururu, onuru, bence her şey, adaleti, her şeyin çok üstünde. Aşk her zaman var. Ama yani adaletli olursa ve kıymet bilinirse. Çünkü herhalde bu zamanlarda, şimdi bu kadar hızlı her şey tüketilirken, şimdi çok hızlı ilerlerken her şey, en çok dikkat ettiğim şey şu: değer alma duygusu, değersizlik duygusu, yani insanların görünme arzusu sosyal medyada. Yani bu çok böyle hani pik yapmış durumda bence. Çünkü Allah hakikaten herkesi bir kere kıymet bilenlerle karşılaştırsın.
2: Amin.
0: Çünkü değersiz hissettiğiniz ya da hissettirildiğiniz İnsanlarla ya da ortamlarda bulunduğunuzda, bu bence en büyük üzüntü bu. İnsanı en çok kıran şey budur hayatta. Yani bu çok büyük bir mutsuzluk sebebi bence. Çünkü herkes değer görülmenin peşinde ve bunu ancak ve ancak kendinle yüzleştiğinde başarabiliyorsun. Çünkü orayı bir tamamlaman gerekiyor öncelikle. Biraz kişisel gelişim şey gibi oldu ama
2: çok güzel.
1: Ben
2: anladım.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? O bilmem, kadar güzel bir noktaya başladın. Çünkü yani her yerde, evde, orada, burada, şu anda konuştuğumuz her şey, çok hızlı akıp gidiyor hayat.
0: Evet.
1: Çok fazla işle, başka şeyler, sokakta başka şeylerin peşinde koşarken evdeki değeri unutuyoruz.
0: Hem evdeki değeri, hem de yetişme ve bir yerlere yetişme, yani bir yerlere yetme duygusu, bakın.
1: Aynen öyle.
0: Yani ben bundan mesela
1: bazı
0: çok
1: bazı şeyler
0: yoruldum.
1: Aradan kaynıyor. Çok evet. Önem verilen evet. Şeyler aradan kaynıyor. O kadar güzel anlattın ki. Çok İnşallah şarkı da yerini bulur. Çok çok
0: evet,
1: önemli.
0: Umarım
1: yani.
0: Hani buralardan dinleyebiliriz şarkıyı. Hani bir şarkıya bu kadar anlam yüklemek doğru mu bilmiyorum ama ben hani belki yok. Adım öykü, hep öyle hikaye doluyum. Biraz da hayatı öyle dolu dolu anlamlandırarak yaşamak istiyorum. İnsanın ömrünü bereketlendirmesi çok kıymetli. Yani bu ne demek? Yani okuduğu bir şeyden, yediği bir şeyden, bir sohbetten, bir kahveden, içtiği bir çaydan, sizi görmekten duyduğu mutlulukları, anların kıymetini yaşamak. Kesinlikle. Sağlıklı bir güne, her yeni güne, o kadar çok bakın olumsuz bir güne uyanıyoruz ki, farkında
1: kesinlikle.
0: Mısınız?
1: Aynen öyle.
0: Sürekli böyle olumsuz bir haberler oluyor değil mi? Üzücü vefat haberleri alıyoruz, kazalar. Yani bir
1: her
0: sürü
1: şey,
0: hani
1: her şey, savaşı, cinayeti, şusu,
0: evet,
1: busu.
0: Evet, yani savaş, o bu ve mutlu olmaya ve kendi değerimizi korumaya ve de iyiliği, güzelliği paylaşmaya çok ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle.
0: Yani ben de o yüzden hep iyi niyetli olup, insanın hayattaki gailesinin, hayattan geçiyor insan çünkü tabii, yani hepimiz geçiyoruz ama geride ne bıraktığın, işte o bir iz, iyilik ve işte birinin yüzüne kondurduğunuz tebessüm bence, ya da böyle hoş sohbet yani. Değer. Çünkü ne kalıyor ki Allah aşkına, yani ne kalıyor? Yani ben o maneviyat kısmını çözdükten sonra, akışa teslim olduktan sonra, hani buna çok kadercilik diyemeyiz. Çünkü bilinçliyim aslında ama tabii kaderciyim de. Fakat insanın kaderine müdahalesi bir noktada var. Bazı kapılar açılıyor ve siz o yollardan seçmeyi tercih ediyorsunuz. Yani bu bir seçim. İşte ben de tam konuşmamın başında belki bunu ifade etmek istedim. O seçtiğiniz yollardan, seçtiğiniz andan itibaren o sorumluluğu alıp onun bedelini ödemeye hazır olan bir kalp ancak güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Şimdi kurban psikolojisine girip kahırlanabiliriz. Hani dertlenebiliriz. Bu da bir seçim. Yanlıştır demiyorum ki, hani klinik psikologlar, tabii ki uzmanlar benden çok daha güzel anlatıyorlar. Ama ve lakin ben kendi yolculuğumda çıkarımım bu oldu. Bir şeylerle çok fazla böyle kavga etmeyeceksin yani. Kendi içinde bir şeyleri böyle gereğinden fazla

0: anlam yüklemeyeceksin.
1: Hayır.
0: İnsanın hayata anlam yüklemesi ayrı, ama bazı şeyleri de ederinden fazla büyütmesi gözünde ya da çok fazla kendine dert etmesi çok başka şeyler. Biz bilgi sahibi olmaya dertlenmeliyiz. Yani çünkü bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan çok fazla insan var. Yani bizim mesleğimizde de sizde de öyle
1: Her
0: yani.
1: şeyde.
0: Her
1: Tabii.
0: sektörde var. O yüzden önemli olan
1: Her şeyi
0: bence
1: bilen abiler ve ablalar var yani.
0: evet o yani her şeyi bilencilik o yani o bana biraz şey geliyor. Ben
1: Kesinlikle,
0: zaten öyle
1: kesinlikle.
0: ortamlardan ve insanlardan uzak tutuyorum kendimi. Çünkü ben o yükleri artık bu saatten sonra taşıyamam. Yani kimsenin hayatında yaptığı ya da yapmadığının bedelini ben ödeyemem. Yani çünkü bakın herkes bunu yapmaya kalkıyor. Böyle bir bahane. Yani o öyle dedi, bu böyle dedi. Ya kardeşim hani siz bir şey başaramadıysanız ya da hayatınızda mutsuzsanız onun bedelini benden çıkaramazsın ki.
1: Değil mi?
0: Onun sorumlusu ben değilim ki. Onun sorumlusu sensin. O zaman ne yapacaksın? Kendinle, hakikatinle yüzleşip kendine bir soracaksın. Her şeyi bilemeyiz çünkü.
1: Aynen.
0: Ben nerede yanlış yaptım? Allah'ım neydi günah? Hani ben nerede yanlış yaptım? Ben neyi eksik yaptım? Kendi kişisel gelişimimi tamamlamak için daha iyi, kendimin daha iyi versiyonunu nasıl oluşturabilirim? Aslında bütün hayatın anahtarı bu cümle bence. Benim hayat mottom gibi. Ben
2: Şarkıları da yani tam öyle seçmişsin bu dönemde.
0: galiba öyle
1: Bilerek
0: oldu.
1: seçmiş.
2: Evet.
1: Öykü diyor ya, ismim gibi
0: Öykü
1: diyor
0: gibi.
1: ya.
0: Yani
1: Öykü.
0: dinleyenler de öyle olursa biraz fazla konuştum
1: Yok,
0: galiba.
2: Ama
1: hayır
2: çok
1: hayır.
2: güzel
1: Çok
2: anlatıyorsun.
1: güzel anlatıyorsun, çünkü bir şey soracağım. Şimdi ilişkilerden evlerde yaşananlara, kendi değerine kadar her şeye gidip gelirken o kadar günümüzde yaşanan şeylere değindin ki. Şimdi mesela
0: Ben
1: biraz önce
0: teşekkür
1: de şimdi
0: ederim.
1: burada onu anlatırken ben hemen sosyal medya aklıma geldi. Bir şeyi paylaşıyorsun. Ya sen utanmıyor musun bunu yapmaya? Benim senin pozisyonda olduğumun suçunu ben niye çekiyorum ki? Ben
0: İşte
1: mutluyum.
0: bu da empati
1: Ben
0: eksikliği ama.
1: aha işte yani, anladın
0: Çünkü
1: mı?
0: yerine koyamıyor. Yani bizde şu çok arttı bakın. Bunu özellikle dile getirmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok dertliyim bu konuda. Başkalarının mutluluğundan ya da başarısından çok rica ediyorum lütfen rahatsız olmayın. Biz böyle hiçbir yere varamayız. Biz iyi olana iyi demek durumundayız. Güzel olana güzel demek durumundayız ki toplum olarak ve insan olarak bir kere birey olarak gelişme gösterebilelim. Çünkü siz her şeye eleştirir, her şeye bir kulp bulursanız ve sizde olmayanı sürekli mukayese ederseniz o zaman siz zaten hayatınızı eksik yaşıyorsunuz demektir. Çünkü bence mutsuzluğun böyle ana konu başlıkları var.
1: Aynen.
0: Bir tanesi geçmişe takılı kalmak, bir diğeri mukayese etmek. Başkalarının hayatıyla kendi hayatınızı kıyaslamak. Bir diğeri hayallerle gerçekler arasındaki fark, bunun idrakında olmamak, beklentileriniz. Yani bunlar böyle insanın sırtında gerçekten yük. Çünkü net olmak o kadar zor değil. Eğer
1: Kesinlikle.
0: birine nasılsın diye sormak istiyorsanız sorun. Yani nasıl bunun için bir takım bahaneler edinmenize gerek yok. Ya da fiziksel özelliği üzerinden ya da sahip olduğu mal mülk üzerinden birileriyle sohbet etmenize ya da eleştirmenize ihtiyacımız yok ki. Başkalarının değer verme duygusu üzerinden ben hayatımı değerli kılmıyorum. Ben zaten değerliyim. Yani birinin beni takdir etmesi ya da sevmiyor olması o onun
2: Onun
0: sorunu.
2: sorunu.
1: Aynen öyle.
0: Beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben kendimi tamamlamaya geldim bu dünyaya. Ve varlık gösteriyorsak bunun bir sebebi olmalı. Üretmeliyiz devamlı ve insanlara yardım etmeliyiz birbirimize. Bunu sadece Ramazan'da
1: Ha,
0: yapmamalıyız.
1: güzel, çok güzel.
0: Her zaman yapmalıyız. Eğer bu bakış açısıyla bilmiyorum biraz fazla mı iyi niyetli görünüyorum sizin cepheden oradan bakınca bana ama şu an
1: Yo, bence
2: güzel.
1: şu, yani senin söylediğini zaten herkes yapsa şu anda bambaşka bir dünya.
2: Evet.
1: Yani bir kere
2: Evet, doğru.
1: sabahları günaydın diye başlamalıyız yani herkes.
0: Günaydın, günaydın.
1: Yok
0: Evet.
1: yani, kimse kimseye selam vermiyor, kimse
0: Doğru.
1: kimseye
0: Maalesef.
1: konuşsa.
0: Mesela Avrupa'da bu şeyi severim. Hani derler ya böyle aman Avrupa. Ama onu örnek vermek için değil. Ben zaten memleket sevdalısı bir
1: Evet,
0: insanım. Bu
1: onu
0: kadar
1: biliyor
0: yıl
1: artık
0: zaten
1: herkes.
0: belli yani ne oldu ama şey var yani o medeniyet başka bir şey. Yani gerçekten hani kimse kimseye teşekkür etmiyor. Dizi setlerinde de bir ara bu tarz

0: anlaşıldı ya. Yani gel işini yap git falan ya. Biz insanız bir kere ya. Bizi yani diğer canlılardan farklı kılan bir şey var yani. Düşünme, muhakeme yeteneğimiz, empati duygumuz, yani hoşgörümüz, iyi niyetimiz, iyiliklerimiz, niyetlerimiz yani. Yoksa ne yani şey hiçbir şeyden farkın olmaz
1: Yani.
0: ki hayatta.
1: Evet, şimdi şarkı zamanı.
0: Evet.
1: Bak hepsi bu gelsin o zaman.
0: Evet.

0: olsun.
1: Ağzına
0: sağlık. Teşekkür ederim. Birazcık böyle nameli Alaturka bir vokal şeyi var ya bu şarkının, ama işte bir yandan çok özlüyorum, bir yandan çok istiyorum, seviyorum, ama bak hepsi bu diyor. Belki de bazen de bak hepsi bu demek lazım sadece. Evet. Bilmiyorum belki ki.
2: Kimlerle çalışıyorsun şarkı şimdi? Kim şarkı sözleri ve
0: Tural Toğrul'dan aldık dediğim gibi.
2: Azerbaycan'dan, evet.
0: Özlem Güneykaya var. Şimdi iki şarkısı var. Biri Kim Suçlu, diğeri Aşk Belası. O da sektörde, popüler kültürde çok şarkıları olan bir müzisyen arkadaşımız Özlem Güneykaya. Kendi orkestram, ekibim zaten her zaman çok destekler.
2: Süper.
0: O yüzden böyle...
2: Sen yazıyor musun?
0: Ben evet, aslında benim şarkı... Ben birazcık orada yapay zekadan destek alıyorum gibi şu an. Çünkü şöyle, kafamda bir yapmak istediğim bir tarz var. Flamenco, biraz da flamenco fusion gibi değişik bir tarz. Yani duyduğum bir şey var kafamda, bir orkestrasyon, yaylılar. Ama onu hani mesela bu konuda yardım almak güzel oldu teknik açıdan. Bunu anlattığımda ya da biraz sözler yazdığımda, o zaman ortaya nasıl bir şey çıkacak, şimdi biraz onun peşindeyim. Çünkü eğer öyle istediğime yakın bir şey duyarsam, sonra onu aranjörüme götürüp hani bunu birazcık daha hani akustik, hangi enstrümanları kullanarak, flamenco gitar zaten hep var, kahon da var, perküsyon da var. Ama hani bir renk saz olur, bir şey olur, klarnet olur. Hani nasıl yaparız diye o şekilde bir çalışmada yapacağım.
1: Harika. O çok da yeni proje geliyor yani.
0: Evet, yani çok fazla yani şarkı hep böyle üretmek istiyorum. Çünkü çok beklemek istemiyorum. Bir de dediğiniz çok doğru. Yani biraz önce o kadar hızlı tüketiyoruz ki her şeyi. Yani keşke öyle olmasa, evet, aslında. Aynen.

0: Ama hani teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için bir kere daha.
1: Ne demek? İşte
0: şey, güzel bir şey çünkü. Yani bir programa katılıp radyo programları olsun, televizyon programları. Çok fazla hani magazin figürü biri olmadığım için hani televizyon programlarında ve hani radyolarda ve ancak yazılı röportajda da dile getirebiliyorum yaptığım eserleri. Çünkü şey onu gördüm. Geçen gün yazılı bir röportaj yaptım mesela. O ya şey sordular. Şimdi o da geri gelmişken şimdi aklıma geldi. Erkekler kadınlardan daha fazla oyunculuk işte ücret alıyor mu? Ben de öyle bir şey, bu arada yazılı yaptım röportajı, yani ben kendimi yazdım ve gönderdim. Soruların cevabını yazdım. Yazılı olarak yazdım ve şunu anlattım, dedim ki eşit olmalı. Herkes emeğinin karşılığını almalı ve eşit olmalı. Haber başlık şey diye çıktı. Erkekler ne fazla almasın. Öyle bir şey demedim bu arada. Hani erkekler fazla almasın falan demedim.
1: Eşit olsun.
0: Sadece eşit olsun dedim. Ya da mesela işte çocuk sahibi olmakla ilgili bir takım sohbetler oluyor. İşin magazin kısmı. Dedim ki yani belli bir yaştan sonra, belli bir saatten sonra bunu biyolojik olarak planlamak gerekiyor. Eşimle konuşup. Çok ciddi bir sorumluluk çünkü. Bundan bahsettim. Anne olmak istiyorum. Yani... Çok şey ya illa öyle bir tarafa çekiliyor belki. Siz de sonuçta
1: daha çok okunsun diye.
0: Evet, yıllardır aynı sektörün içindeyiz. Siz de iyi biliyorsunuz ki daha çok okunsun diye böyle şeyler yapılıyor ama ben hiçbir zaman o duruşumu bozmadım. Kesinlikle. Bozmayacağım da. O yüzden ama tabii benim de zaman zaman böyle içimde patlayan ve dile getirmek istediğim çok şey oluyor magazinel
1: peki,
0: olarak.
1: Peki biraz önce dedin ki flamenk. Ya senin İspanyol tarafın evet. Zaten var. Hı-hı. Peki yapay zeka yerine Berk'ten yardımcı alırsın.
0: Harika. Şahane. Kesinlikle İspanya'da olmasa. Gerçi İspanya'da da olsa artık yani zaten yani komunikasyonumuz.
1: Evet, her şey yani çok hani kolay.
0: Gayet her şey çok kolay. Orada bir Berkçi'yi mi ikna etmemiz gerekiyor? Çünkü gerçekten çok çok iyi bir sanatçı. Çok iyi bir müzisyen.
1: Hazır ondan bahsetmişken evet, ne yapıyor, hala iyi mi şu anda,
0: ya iyi,
1: mutlu mu?
0: Berk evet yani idealist biri ve evet. Berk aslında belki de çok fazla onun yaptığı müziği burada anlamak istemedik belki de, yani çoğul konuşayım çünkü biraz kıymet vermek gerekiyor. Berk'in yaptığı müzik Türkçe sözlü flamenkoydu, şimdi İspanyolca da yapıyor zaten, artık İspanyolca söylüyor. Ama şöyle o değerli buluyorum. Berk benim yapmadığımı başarmış biri, yapmış biri. Yani şöyle ki İspanya'ya gidip orada Türk kültürünü anlatan ve oradaki Flamenco Festivali'nde bir Neşet Ertaş türküsü söylemiş biri. Bunlar çok kıymetli.
1: Kesinlikle.
0: Ben de tabii ki elimden gelenin en iyisini kendi yolculuğumda yapıyorum ama Berk'in bu anlamda o kültür elçisi gibi hareket ediyor olması beni çok gururlandırıyor. Ama dediğim gibi burada çok fazla değeri bilinmiyor. Ya da değeri bilinsin diye bir adım atmıyoruz. Bu da olabilir.
1: Öykü bizim şeyden çıkmamız lazım. Yani o kadar güzel bir yere değindin ki şu anda bizim ezik şeyimizden kurtulmamız lazım. Ben öyle diyorum net. Artık şeyden çok sıkıldım. Bir şey oluyor yani bizim Murat Karahan gidip İtalya'da en iyi yerde operasını söylüyor ve evet. Ayakta alkışlanıyor.
0: Evet,
1: Berk Neşet evet. Ertaş'ı İspanyolların İspanyol diye.
0: Evet.
1: Vay be, bunu nasıl yaptı? Biz bunu zaten yapmalıyız. Yani şeyden
0: çok
1: bahsediyorum.
0: Doğru.
1: Yani biz bir şeyleri başardık mı? Sanki bir şeyler oluyor. Bir o kadar şeyiz ki.
0: Ya Murat sindirilmiş. Ergin de öyle. Mesela bugün konuştuk. O da öyle. Yani İşler Amerika'da, yapıyor. İspanya'da Murat'ın da yani o kadar çok güzel işleri var.
1: Ben belki Oscar ödül töreninde Los Angeles'taydım. Birisi geldi bana Murat Evgin'i sordu. Geçen ay buradaydı. Çok güzel bir şeyimiz var. O ne yapıyor? Görürseniz selam söyle. Bak hala Murat'a unuttum selam söylemeyi.
0: Yani bunlar Murat'cığım, çok evet önemli. Ben de bugün konuştum. Ona
1: yani
0: selamlar
1: Öykücüğüm, bunların zaten yani bunları biz artık şaşırmıyoruz. Ne yazık ki işte senin biraz önce söylediğin gibi yani
0: evet, doğru.
1: Yani değeri
0: bunu böyle bir şey haline getirmememiz gerekiyor. Öyle değil mi? Yani böyle bir hani sanki yoksunluk. Hani eksiklik, yoksunluk. Bunu biz bir ego yapıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ya bunu niye ego yapıyoruz ki? Yani işte diyorum ya, iyiye iyi diyeceğiz. Yani Berk popüler kültüre ait bir şarkı yapmadı diye, ama Berk pop yapıyor. Yani flamenco pop yapıyor. Flamenco puro yapıyor. Yani flamenco'nun katıksız böyle çok klasik örneklerini seslendiren eserler de yapıyor. Ama şu anda günümüz dünyasına hizmet eden şarkılar da yapıyor. Ama bunun için ona emek vermemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle çok yani çalışmak lazım.
0: Bizim de ona emek vermemiz gerekiyor. Açıp belki dinlememiz gerekiyor, belki tıklamamız gerekiyor, belki mesaj göndermemiz gerekiyor. Onun değerli olduğunu ona hissettirmemiz gerekiyor. Şimdi o küserse, küsüp giderse ya tavrı ya da düşüncesi ne olursa olsun bakın. Yani bu hiç önemli değil bence. Çünkü biz bu toplumda yaşıyoruz hepimiz ve hepimiz biriz. Hepimiz fikir, ideoloji, farklılıkları hiçbir şey gözetmeksizin eğer söz konusu olan sanatsa bizim topraklarımızın bütün dünyaya vereceği çok büyük dersler var.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bizim memleketimiz adeta ya türkü zenginliği. Bizim memleketimiz de yemek kültürü zenginliği. Yani yemeği, türküsü, sazı, klasik Türk müziği, kaldı ki şimdi ne kadar ben İstanbul Teknik Üniversitesi ses eğitim bölümü mezunuyum. Alaaddin Yavaşçı'nın öğrencisiyim. Şimdilerde düşünüyorum mesela diyorum bir Türk sanat müziği, klasik Türk müziği albümü yapmalıyım no, galiba so, diyorum. Of, çünkü çok özledim. Çok özledim. Hiç söylenmiyor.
1: Tabii kesinlikle kendi değerlerimiz. Türk sanat müziği
0: evet,
1: sanatçısı.
0: Hiç söylenmiyor yani o aldığım eğitimi böyle hani pekiştirecek böyle onu benim de aslında ruhumun nefes alacağı, mutlu olacağım bir yere neden yani aslında bunu hiç düşünmedim? Çünkü birazcık da yaşanmışlık da gerekiyor ama bunun için yani. Şimdi 20'li yaşlarda çok hani pardon 20'li yaşlarda çok düşünemiyor insan bunu. Biraz böyle yaşalıp olgunlaştıkça.
1: Bir de Öykü şey biraz önce bir şey söyledi. Bir şey bırakmak, geriye bir şey bırakmak, bir değer bırakmak diyorsun
0: evet,
1: ya.
0: Biz söylemezsek kim bırakacak?
1: Aynen bir de her şey şu olmamalı. Belki o belli bir yaştan sonra oluyor. Yani her şey para kaygısıyla hesaplanmalı.
0: Evet, bu arada çok değerli TRT solistlerimiz var. Hani onu tamamen şey olarak söyledim hani o konuşmanın dışında. Onlar evet. Zaten hani başımızın gözümüzün üstüne hani çok kıymetliler. Bütün hani solist arkadaşlarımız, klasik Türk müziği icra eden, benim okuldan mezun olduğum arkadaşlarım hepsi çok değerliler. Ama dediğim gibi hani dinlenmiyor diye dayatılan şeyi dinlemek zorunda değiliz. Yani bunu dayattım mesela, bunu dinle. Yani tamam da yani sanat, yani sözler, kesinlikle. Anlam, derinlik, yani bu kadar basit olmamalı ki. Ben de eğleniyorum yoksa günümüz şarkılarında. Benim de yeğenlerim, kuzenlerim, kuzenlerimin çocukları, herkes böyle neler neler dinletiyor. Yani böyle Öykü abla sen bunu biliyor musun diyor. Bir geliyor söylüyor, bir şeyler söylüyor. Ne? Dur bir daha.
2: Sen de dinleyin bakıyorum.
0: Aynen ne dinliyorsun sen? Onu mu dinliyorsun, bunu mu dinliyorsun? Ben, o kadar böyle güzel danslar yapıyorlar, koreografiler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Çok hoşuma gidiyor onların o heyecanını görmek ama... Bir taraftan da hani sanat çok kıymetli bir şeydir yani öyle herkesin harcı değil yani.
2: Bu arada seni de belki de ilk tanıdığımız şarkı
0: Boyalı Direk.
2: Kasıp kavurdu. Herkes hala söylüyor.
0: Aynen. Evet o bir işte evet. Kült oldu. Yani
1: kült
0: bir klasikleşti.
1: Eğlencelerde evet. Kesin çalınan bir şarkı.
0: Yani çok teşekkür ederim gerçekten tüm dinleyicilerimize, bizi sevenlere. O Berk'in yaptığı bir aranjeydi. Zaten Berk yaptığı için de ondan sonra bir daha öyle bir aranjeyle bir türkü çıkaramadı.
2: Çıkmadı.
0: Her ne kadar bunu düşünsem de. Çünkü 8 yaşından beri yanı başımda öyle flamenco gitar çalan bir kardeş var. İkiz var.
1: 8 yaş.
0: Evet. Şimdi o 8 yaşında flamenco gitara başlamış. Sonra bir takım yani müzisyen arkadaşlarımla da tanıştığımda, karşılaştığımda flamenco'yu anlatamıyorum ki. Çünkü flamenco'nun akorları... Çok başka armonisi. Onun için flamenco gitar çalmak gerekiyor. Ben onu anlatamam çünkü ben flamenco gitar çalmıyorum. Bu eksiklik bu yüzden aslında. Hani neden onun gibi bir tane daha yapmıyorsunuz sorusu var ya yüzyıllardır evet. Hatta milattan öncesinden beri maruz
1: sanki
0: kaldım.
1: Sanki tek şarkıda evet. Kalmışın gibi sen öyle.
0: Yani tek şarkıda kalsam bu zamana kadar yaşantımı nasıl sizce hani devam ettirebilirdim zaten. Hani bir sürü şey yaptım, dizilerde oynadım. Yani mesela Öderim Bedeli şarkımı da o yüzden seviyorum. Heh, onu düşündüm.
1: Bana gelin onu söyleyeceksin
0: o
1: şimdi.
0: O kadar çok bedel ödedim ki. Yani şöyle bedel, ne bedeli ödedin diye soruyorum. Mesela buraya gelirken konuştuk. O kadar sıklıkla hiç playback yapmadığım için canlı konserlerde klimadan, tozdan inanılmaz böyle bir şey yapım var. Etkilenen. Bunu hep korumak zorundayım. Serumlarla, iğnelerle yaz konserlerimi bitirdim Bodrum'da, Marmaris'te. Ve beni gördüler yani benim gripten ayağa kalkacak halim yok. Beni iğnelerle ayağa kaldırdılar ve ben o çıkmayan kısık sesimle, hatta öksürdüğüm, faranjit olmuşum. Yani iltihap, bakteri, yani

0: geçmiş ve yok yani ses çıkmıyor yani. Ve bu halimle işte kortizonlu iğneler olup sahneye çıksın. İşte kendi hayatımla ilgili, özel hayatımla ilgili, aile hayatımla ilgili yeri geldi. Onları ikinci plana attım, sahneye çıktım. Sevenler de, ama bunların hiçbiri, sanki her şey, herkes son noktaya bakıyor. Hani bazen görülmüyor. Bazen yakınlarınız tarafından da görülmüyor. Çünkü siz çok profesyonel ve güçlü bir şekilde ayakta durduğunuzda bu zaten onun işi. Yapar. Yani bu o yapmak zor. Yani zaten yapar o. Çünkü o onun işi. Tabii ki yapacak. Falan gibi bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ama öyle değil.
1: Bir sürü fedakarlık var.
0: Ya sizin için de aynı şey değil mi?
2: Evet.
0: Belki senelerdir, yıllardır aynı şeyi yapıyorsunuz. Ama aynı şeyi yaparken ki o aynanın içinde ne kadar değişkenler var.
2: Olmaz mı?
0: Yani aile hayatı olarak var, kişisel sağlığınız olarak var. Her zaman herkes aynı enerjide olamıyor ki. Şimdi göz önünde olmak, bir şeyler üretmek ve bunu göstermek için sağlıklı da olmak durumundayız. Ve insan bunlar için gerçekten çok ciddi bedeller ödüyor. Ben yani stüdyolarda sabahladım. Yani o kadar çok şarkıların peşinde koştum. Müzik firmasını, plak şirketini o şarkılara inandırmak düşüncesiyle boğuştum. Bazen destek gördüm, bazen göremedim. Bazen işin maddi boyutu çok araya girdi. Bazen dönemsel aranjörler çok abarttı. Bir takım hani bütçelerde bulundular. Ya bunların hepsini düşününce, dışarıdan bakınca çok kolay görünüyor.
1: Kratos pembe değil her
0: ama
1: şey
0: ama müzik
1: aslında.
0: Yapmak o kadar büyük bir lüks ki. Eğer gerçekten üreten ve müziği seven, buna gönül vermiş biriyseniz benim gibi, bu gerçekten çok zor ve Berk'ten ayrılınca çok daha zor oldu. Yani şu 17-18 yıl nasıl geçti? Bir ben biliyorum, bir Allah biliyor. Gerçekten bunu çok hani böyle dramatize eden bir yerden söylemiyorum asla. İyi ki de böyle yaşadım zaten, çok şükür. Kendimden çok razıyım. Ama bütün rağmenlere rağmen bir şeyleri ortaya koymaya devam edebiliyorum ya hala, kendi duruşumu bozmadan. İşte o yüzden kendimle gurur duyuyorum. Ve beni sevenler de öyle zannediyorum. Bu samimiyeti bir dizide oynadığımda ya da bir şarkı çıkardığımda bu samimiyeti görüp beni dinlemeye, izlemeye devam ettikleri için ben şu an burada oturuyorum.
2: Evet, evet.
0: Çünkü müzikal anlamda çok kayıplarım oldu belki olmadığı için. Yani çünkü öyle bir gitarist, tek kişilik orkestra. Hem de yanı başınızda yani. Küçük yaştan beri onu duyuyorsunuz. Sonra başka bir müzisyen, atıyorum kendini çok da geliştirememiş bir müzisyen olduğunda, o zaman eksik kalıyorsunuz. Çünkü enstrüman çalmak çok başka bir şey. Yani ben onu anlatamam. O yüzden söz beste yapma konusunda da hep biraz böyle geride duruyordum. Biraz da cesaretsizdim belki. Ama şimdi bir görünme zamanı.
2: Vay be, bir Berk dedim, bak nereye geldik ona.
0: Şimdi böyle yıldızlar astrolojik olarak da aslan burçları. Aslan burçları şimdi astrolojik olarak da ben çok takip ediyorum öyle şeyleri.
2: Sen aslan mısın?
0: Evet.
2: Tamam, bu yıl senin yılın olacak.
0: Çok mutluyum. Böyle bütün hani olumsuz düşündüğüm ya da ne bileyim ayağıma takılan taşlar, onların hepsi gitti artık. Şimdi böyle birazcık daha o verdiklerimi geri toplama.
2: 2026'da kükreceğim diyorsun.
0: Değer görme zamanı. İnşallah da öyle olur yani.
1: Lider ruhlu diyorlar aslan burçlarına, öyle misin?
0: Birazcık da o da dediğim gibi yani, şimdi 20'li yaşlar gibi değil yani. Ama ben ön planda olmayı, dikkat çekmeyi her zaman çok seviyordum. Yani okul yıllarımda da okul orkestrası solistiydim zaten. Benim çocuk yılları, yani çocukluk yaşlarından ve küçüklükten beri hep böyle görülme, kendimi salonun ortasına atıp şarkı söyleme ve işte hani okulda bir etkinlik yapılacaksa hemen o müsamerede benim ön planda olmam ve ben okurum o şiiri 10 Kasım'da Atatürk için, ben okurum o şiiri atamız için, ondan sonra işte buradan geçerim, o şarkıyı da ben söylerim, bu piyeste de ben rol alırım falan. Öyle zamanlarım çok oldu yani, hani okul arkadaşlarım hatırlarlar zaten, zaman zaman konuşuyoruz da. Hep böyle söylüyorlar, sen hep taklit yapardın falan diyorlar. O yüzden hani lider ruhluk öyle, ama ben dediğim gibi insanın her zaman kendi gelişimini idrak ettikleri

0: biriyle tamamlayabileceğini düşünüyorum.
1: İyi hadi o zaman şarkı gelsin. Öderim bedeli.
0: Aa, özel
1: Öderim
0: aynen.
1: bedeli dedik.
0: Tamam.
1: Öderim
0: Evet, hadi özelim bedelini. İyi, bu hareketle. Eğleneceğiz.

0: Bu arada çok güzel çalıyorsunuz. Tebrik ederim sizi de.
1: Evet, harika.
0: Programın başında çünkü müzisyen arkadaşıma teşekkür edememiştim. Çok evet. Kıymetliler. Evet.
2: Çok hassas.
0: Evet, piyano çalmak çok şey, gerçekten çok hayranlık uyandırıcı.
3: Bu arada oyunculuk nasıl gidiyor? Oyunculukta bu kadar başarılı olacağını tahmin ediyor muydun?
0: Yani aslında dediğim gibi okul yıllarından itibaren böyle bir yani yeteneğim olduğu ya da sahnede herhangi bir yani tiyatroda, okulda hani tiyatro gösterisinde yer aldığımda bunu hissediyordum ama tabii Boyalı Direk'ten sonra yani meşhur olduktan sonra belki de öyle demek daha doğru olur. Böyle bir teklif gelince ilk Urfalıya Mezel'den dizisinde geldi. Orada dizi çok uzun soluklu olmadığı için biraz demoralize oldum ben. Çünkü o 11 bölüm sürmüştü. Orada Ceylan diye şarkı söyleyen müzisyen birini oynuyordum. Çok da değerli bir kadrosu vardı o Urfalıya Mezel'den dizisinin. O zaman biraz üzüldüm. Yani sektörün hani böyle yuttuğu yediği bir noktayı hissettim. Çünkü düşünsenize Settar Tanrıören var, Bülent İnal var, Menderes Samancılar, Meral Çetinkaya, Zuhal Olcay, Uğur Güneş, Cahit Gök. Yani Şampiyonlar Ligi bir kadro. Harika bir dizi. Hüsnün Senin Ey Dilberi Nadide Kamer mi söylüyorum? Uzun Hava, Un Kapanında. Kınıfır Bedreng Olur türküsünü söylüyorum. İlk defa dizinin başrolünü oynuyorum ve aynı zamanda dizinin jeneriğini seslendiriyorum. Yani o zaman böyle başrol oyuncuları şarkı söyler gibi bir şey yok. Belki de o Urfalıya Mezel'den ilk örneğidir. Hani ben söylediğim için demiyorum. Ama bu gerçekten ilk örneği Urfalıya Mezel'den. Çünkü o türkülerin hikayesini anlatan bir dizi gibi kurgulandı. Sevgili Sinan Tuzcu yazmıştı ekip arkadaşlarıyla birlikte. Sonra ben Sinan'la Sen Anlat Karadeniz'de.

0: partner
1: evet.
0: oldu.
1: Evet.
0: Ama bizim tanışıklığımız oraya dayanıyor. Ve Bülent İnal'la başrolü oynuyorum. Ve ben Bülent İnal hayranıyım o zaman da. Ve mesela inanamamıştım. Ceylan diye bir karakter oynuyorum ama tabii o dönem hani reytingler vesaire bir şeylere kurban gitti dizi. O kadar sevilen ve yani baba ve oğulların hikayesiydi aslında. Ben de bir şarkıcıyı oynuyordum. E şimdi o 11 bölüm sürünce ben dedim ki yani ben herhalde ben başaramadım galiba gibi oldu. Tam bundan 3-4 yıl yok 3-4 yıl değil. 6-7 sene sonra galiba 2018'de çünkü sen anlat sen Karadeniz diğeri 2013'tü galiba. Böyle yıllar geçince şekerler. Böyle yıllar geçince neyse siz orasına bakmayın. Hiçbir şey yok yani çok genciz. Daha dün oldu bu hadiseler. Ondan sonra şey aradan böyle biraz zaman geçince bir telefon böyle gelince hani sen şive yapıyor musun falan filan. Tamam hani İstanbul doğumluyum ama Karadenizli, Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Gurur duyuyorum. Ve şey oldum böyle dedim ki şive yapabiliyor musun mu? Ya tabii ki yani zaten teyzemler orada, akrabalarımız var. İşte yazları gidip gelmişiz. Tamam çok uzun süre yaşamadım ama hep biliyorum yani müzisyen olduğum için o şiveye çok hakim benim kulağım.
2: Hem de nasıl yapıyorsun?
0: Evet ve yani böyle o kadar da güzel oldu, o kadar da güzel, ne kadar da güzel oldu. Öyle dedin, bunu dedin, ne dedin, ne giydin, ne yaptın, ne yaptın. Hani çok güzel. Şey dedin ama ne dedin, hiç anlamayırım, yapamayırım, gidemiyorum, gelemiyorum. Hani böyle ya, yani bu sürekli ama şimdi 10 kilometrede bir şive değişiyor. Yani Sürmele'de başka, Araklı'da başka, Vakfı Kebir'de başka, Akçabat'ta başka. Hani bambaşka yani hani Karadeniz canım memleketim yani o kadar seviyorum ki. E şimdi çok renkli ve her gün bir hikayeye uyanıyorsunuz yani. Her gün böyle yani her gün bir dizi, her gün bir film çekersin, her gün bir kitap yazılır orada yani. O kadar hikaye dolu memleketim. Çok renkli. E şimdi onlar da deyince rahmetli Allah rahmet eylesin Osman Sınav. Saygı ve rahmetle anıyorum canım hocam. O işte audition sahnesi çekilecek diye davet ettiler beni Sinegraf'a. Ben şimdi çok heyecanlandım çünkü Osman Sınav nasıl beni audition... Ya Osman Sınav orada mı olacak diyorum. Hani o kadar heyecanlandım ki. Sonra işte o metni gönderdiler Asiye'nin metnini. İşte bir de ırmağın palikleri da tuttu ortalıkları. Oy benim sevducağım da çeker sevdalukları. İşte kapının önünü süpürürken türkü söyleyeceksin. Sonra işte anlattı hoca. Dedi ki işte duygulanma yani duygudan duyguya geçeceğim ona bakacak tabii. Ondan sonra bir taraftan türkü söylüyorum falan. Saat 2'de gitmiştim oraya. Akşam böyle 7-8-9'a doğru falan anca çıktım. Çünkü yani her türlü çekim alındı. Audition deneme çekimi. Her türlü böyle ince böyle hani ilmek ilmek yani. Her şeye çok dikkat edildi. Sonra oradan çıkarken şey demişti. Ne zaman ararsınız? Yani kısa sürede ararsınız çok iyi olur. Hani çünkü o beklentiyi ne kadar... Çünkü çok iyi geçtiğini biliyorum. İyi hissettim. Çünkü Asiye benim dedim yani. Asiye benim. O kadar emindim ki yani. O kadar kararlıydım. O kadar çok kendime güveniyordum ki o rol için. Asiye ben olacağım dedim. Sonra işte malumunuz öyle de oldu. 2 gün sonra aradılar. Bizim Asiye'miz sensin dediler.
2: En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü bile aldım.
0: Evet. Ay çok teşekkür ederim. Ya. Ay evet, çok teşekkür evet. ederim hatırlattığın
1: ve,
0: için.
1: Ve çok güzel bir şey.
0: Hatta yani... müzikten alamadığım ödülleri.
2: Oyunculuktan aldım.
0: Müzikten alamadığım ödülleri oyunculuktan aldım.
1: Ama oyunculukta efsanesin. Yani bir de iyi senaryo okuyorsun. Yani oynadığın bütün dizilerin hiçbir tanesi bir sezonda kalkmadı yayından. Yani
0: çok teşekkür ederim. Evet, yani. Alparslan Büyük Selçuk. Da Öke Hatun oynadım. Yani, Yunal Bey'in karısı Öke ya. Hatun. Atlara bindim, kılıçlar kuşandım. Onun da altından başarıyla kalktım. Sonra en sonunda Gönül Dağı. Orada da şoför Kiraz oynadım. Manuel minibüs kullandım. Uzun sürede otomatik arabadan manuele geçişim birazcık böyle stop ettiriyorum. Neyse çok yardımcı oldular sağ olsunlar.
1: Çok çok çok iyi yani.
0: Orada öyle bir şey yaptım. Şimdi de işte yeni ve güzel dediğim gibi içinde kendimi böyle güvenli, konforlu ama bir o kadar da mutlu hissedeceğim bir iş olsun istiyorum.
1: İyi seçicisin yani tebrik ediyoruz
0: yani
1: seni.
0: Yani ben teşekkür yani ederim. Oyun... Biraz da şans yani iyi de denk geldi beni düşünen.
1: Ama kendi karşılığını veriyorsun ki izlettiriyorsun. Sonuçta oyuncu da izlettiriyor yani.
0: Evet doğru. Yani, yani şeye çok inanıyorum ama. Ben mesela müzik kulağı olarak şiveye çok yatkınım. Yani

0: olduğu ve onların anneleri babaları. Mesela orta şey, hani çok böyle bazen bakıyorum, bazı oyuncu arkadaşlarımla da konuşuyorum. Herkes aynı şeyden dert yanıyor aslında. Biraz böyle hani hikayeler mi artık çok kısır döngü oldu?
1: Evet.
0: Hani tabii ki hani güzel kız, yakışıklı o erkek, hani tabii ki çok başarılılar. Zaten hiçbirine lafımız yok da. Ama şu var. Yani hani şimdi benim yaşımda ya böyle bir anne olma ya da, anlatabiliyor muyum? Hani
1: Anladım abi.
0: Avrupa'da böyle değildir. Hani şey gibi oluyor. 20'li 30'lu yaşlarını geçince, şimdi artık tam söylemeyeyim yaşımı da. Hani 20'li 30'lu yaşları geçince şey gibi oluyor biraz daha. Yani oradaki rollerin çok dar olmaya başlıyor size gelen rol teklifleri. O yüzden de mesela bundan birazcık dertliyim. Böyle olmamalı bence.
1: Öykücüğüm çok keyifli bir sohbetti. İnanılmaz zaman
2: Öyle
1: akıp geçti. O
2: güzel
1: kadar güzel
2: ki.
1: anlattın ki sabaha kadar seni dinleyebiliriz.
2: Gerçekten
1: Hatta
2: öyle.
1: son şarkını bile yedin yani. O kadar güzel
0: Ya
1: sohbetti. Ama çok
0: gerçekten.
1: keyifliydi, şarkı okutmak yerine ben seni dinlemek istedim.
0: Ben teşekkür ederim. Bugün de bir konuşasım varmış herhalde.
1: Ağzına sağlık.
2: Evet.
1: Çok
2: Yani
1: teşekkür
2: seni çok
1: ediyoruz.
2: özlemişiz.
0: Çok
1: Sana
0: teşekkür ederim. Ay, çok
1: Diyanardan
0: teşekkür ederim. Çok
1: kitabımız var. Bir
0: naziksiniz.
1: tanrası olma.
0: Sağ olun. Ay,
1: Güzel günlerde
0: çok
1: okuman
0: teşekkür ederim.
1: dileğiyle.
0: Sağ olun. Çok naziksiniz. Çok da
1: Yeni
0: severim
1: şarkılarında
0: kitapları.
1: başarılar diliyoruz. Çok sağ olun.
2: Tekrar
0: Sağ olun.
2: ayaklarına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Evet, havuz kenarında evet. Müzeyyen Hanım'ı gördünüz.
1: Müzeyyen abla oturuyor. Biz de böyle işte sıradan hani odalar. Biz en son havuzun öbür başındaki odadayız müzisyen arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Hepsi radyodan abilerimiz, hocalarımız. Bir tek ben radyodan değilim müzisyen olarak. Kemal abi, rahmetli Kemal Erci, Keman dedi bir tane okusana dedi. Bir kılçık atalım buradan dedi ablaya. Dedim boş ver abi Allah aşkına falan. Akustik de o kadar güzel ki yani buradan konuşmaların ta oraya gidiyor yani.
0: Aa, çok
1: öyle güzel. De bir havuzun akustiği var. Boş ver Kemal abi ya dedim. Allah aşkına dedi, bak dedi sesin o Elazığ'ın o türkü ben demin okuduğum Elazığ'la Kerkük Azeri birbirine çok benzerler kısmen yapı itibariyle. Sizin dedi oraların türkülerini çok sever Müzeyyen abla dedi. Ya boş ver Kemal Allah aşkına dedi bir tane at dedi. İyi dedim. Bizim Elazığ'ın bir Karayelik Çağla'da bir türküsü var. Onu ben ufak ufak mırıldanmaya başladım. Daha başlar başlamaz bir baktım kulakları dikildi. Kim okuyan dedi. Kim okuyan? Kemal abi bizim Kürt dedi okuyor dedi. Çabuk gelin buraya dedi. Çabuk gelin. Haydi biz tezgahı aldık doğru oraya. Şöyle bir şey diyeyim. Bu saat 3. Bir ara baktım geldiler. Abla bir saat sonra sahne. Akşamın 8'i olmuş. Ondan sonra sağ olsun Sezen'i de ilk defa orada görmüştüm. Sezen Aksu. Daha yeni meşhur olmuştu. Sezen Aksu bu dediler falan. İlk defa orada görmüştüm. Baktım işte benim gibi uzun boylu bu kadar bir kızcağız. Neyse işte çaldık söyledik. Allah muhabbet gidiyor. İşte bir ara dedi ki ya evladım dedi, sen ne güzel okuyorsun. Böyle bir ses Türkiye'de yok. Harika okuyorsun. Neden sen dedi müzisyenlik yapıyorsun? Hani ses sanatçısı olarak çalışmıyorsun. Dedim abla biz İzmir'deyiz yani bize kimse kayıla almaz dedim yerli malını. Burada gazinolar var bir sürü. Yani solist ihtiyacı olmuyor.

0: Da ya İstanbul'dan genelde veya Ankara'dan da azınlıkta olsa oradan çağırıyorlar. Bize kimse itibar etmiyor. Yani solist olarak benim gazım orada talep etmezler. Olacak yerlerde pavyonlar. Dedim hani pavyona gidip orada şarkıcılık yaptıktansa ben iyi müzisyenim. Çok kalite yerlerde çalışıyorum. Allah'a şükür iyi müzisyenim. Paramı da kazanıyorum. Sen dedim bak solistin abla dedim. Koy bir gazino programına çalışalım yani. Gelmez mi? Gelmez miyiz dedim yani.
1: Vay çok güzel.
0: Tamam lan Kürt dedi. Kış sezonu bir programım var dedi İstanbul'da. Seni çağıracağım. Tamam abla dedik. Neyse aradan işte birkaç ay geçti. Ahmet Özhan yıllarca işte Ahmet Özhan hep şeye gelirdi. İlk zaten 73'te Ahmet'le tanıştık. 73 senesinde ben de pavyon sazından gazino sazına terfi ettim. Allah rahmet eylesin gazinocular kralı Fahrettin Aslan İzmir'de dalyan gazinosunu açmıştı şeyde. Limanda Alsancak'ta. Ben oraya pavyon sazından çıktım, terfi ettim. Büyük solistlere çalıyorum. İlk solistimiz de şey Beyi Aksoy rahmetli. Şimdi orada hatta basmaya inerdik arkadaşlara faça yaparız. Hani ben siz pavyonda çalışıyorsunuz bir şeydi. Neyse mevzu atlıyorum kusura
1: olsun,
0: bakmayın.
1: Olsun çok güzel anılar çok önemli.
0: Ha, eyvallah çok karmakarışık. Orada şimdi şeye geleyim ben.
1: Kış oldu.
0: Bu arada Ahmet şeye gelirdi. Hep Luna Park'a gelirdi programa. Evet. Özhan. 73'te ilk defa orada dalyan gazinosuna gelmişti. Oradan beri arkadaşız. Arkadaşlığımız devam etti. O her programa, kış programlarına da gelirdi. Sağ olsun geldi. Yani bir aylık programa gelirdi. 10-15 gün bizde yatardı, kalkardı. Hani öyle samimiydik. Benden Orhan abiye bahsetmiş. Gencebay'a. Yavrum hiç İzmir'de bir müzisyen var. Harika okuyor. Ona bir plak milak falan meselesi. İşte geldi bana dedi bir kasete demiş tamam bu kadar metri diyorsun hani birkaç tane okusun bir yere getir beraber fuar dönüşü. Bu 5-6 sene sürdü ben hiç oralı olmuyorum. Geliyor bana diyor ya okusana bir tane tamam diyorum hiç. Başkası olsa balıklama atlar.
2: Evet.
0: Şey yapmıyoruz. Şimdi o ilkten dedi ki hani ben idealim iyi bir müzisyen, iyi müzik adamı olmak. İlkten şöhret değildi. Sonraları işin menbaının burada İstanbul olduğunu öğrendik. Artık ben 15 sene sonra kaset yaptım yani mesleğe başladıktan sonra. İşte yıllar sonra yıllar geçince insan etrafına bakıyor ulan tırnağını etmeyecek adamlar şöhret olmuş. Affedersiniz hani kaba tabirle malı götürüyor para kazanıyor. Ben ne olmayayım ondan sonra ben de artık o şeyler heveslere girmeye başladım. Ahmet'e pek oralı olmadık. En son işte sene 78'in fuarından çıkıyoruz. Ya dedi, abi dedi ya başkası olsa üstüne para verir, balıklama atlar. 5 senedir sana yalvarıyoruz dedi, okumuyorsun bir şey. Tamam dedim yapıyorum, fuarın bitmine de 1-2 gün var. Hemen girdik stüdyoya, öyle ben tambur çalıyorum, bir darbuka bir keman. Girdik 5-6 tane okuduk, kısa kesiyorum. İşte onu aldı götürdü. Bir hafta sonra baktım Orhan abi aradı. Mustafa'cığım repertuarını hazırla gel kasete giriyorsun diye.
1: Çok güzel.
2: Öyle mi geldiniz İstanbul'a?
0: Yok. Daha var. Daha oraya gelmedik. İşte o zaman İzmir Radyosu'ndaydım ben.
2: Evet.
0: Akabinde Müzeyyen abla aradı. Kürt dedi bir ay sonra program var dedi geleceksin mi? Geleceğim abla zaten kasete geliyorum dedim. Orhan abi çağırdı. Geldik işte bir ay... Burada şimdi bir yıl önce de Bülent'i çıkarmış Ersoy'u sahneye yani bize lanse etmiş. İşte bir yıl sonra yine fotoğraf şeyleri gazeteleri getirmedim. Gazete ilanlar, tam sayfa ilanlar. Neon'da bir tarafta Müzeyyen Senar yazıyor, bir tarafta en başta Mustafa Kezer yazıyor falan. Herkes isyan. Esin Enginler, bilmem kimler, benim alt kadromda. Ondan sonra herkes isyan. Kim bu ya, biz bunun altında çalışmayız. Şikayet bir kez Müzeyyen abla demiş, çalışan çalışır, çalışmayan defolsun gitsin. Asolist ne derse olur. Herkes ekmek parası kaldı tabii, çalıştılar. Her akşam en az 10 masa şey var, sanatçı masası var. Kim bu abla, yine kimi çıkarmış filan gibi. Her akşam, o zamanlar 7 günü çalışıyoruz. Her akşam en az 10 masa sadece sanatçı masası, radyodan, piyasadan geliyorlar. Bu organizatörler etrafımda, aman bu savaşın sakın bir yere kaybolma, sen yırttın. Tamam, şimdi bir Luna Park yapacağız şey. Ankara, İstanbul, sen artık Türkiye çapında şöhretsin. Halen dahi var. O zaman da vardı yani. 2-3 tane erkek solist vardı piyasada yani. Böyle işte Ahmet'ten önce Mustafa abi, Şah Yaşar. Hmm. Bir iki tane daha vardı. Ahmet. Başka da kimse de yoktu yani. Halen şu anda da zaten külliyen
1: yok.
0: Kimse yok. Fakirden başka. Şey geldik. Aman sakın bir yere kaybolma filan. Benim de bir oğlanın doğumu var. Şubat'ta. Dedim o organizatörler nasıl yalvarıyorlar. Sakın bir yere kaybolma, sen yırttın. İyi tamam dedik. Ben dedim gideyim. Başlarında kimse yok çocukların. Hanım doğum yapsın. Ben de onunla sakın gel, sakın bekliyoruz. Bir gittim. Biz de ta askerden sonradan beri kafamıza takmışız ya, o zamanlar tabii en büyük ideal nedir? TRT sanatçısı olmak. Hmm. Gerek müzisyen, gerek ses sanatçısı, en büyük ideali hepimizin TRT sanatçısı olmaktır. Bir gittim, aman dediler bir yere kaybolma imtihanı var. Bir girdik imtihana, kazandık kaldık. İstanbul'a dönemedik. Yani Müzeyyen Senar'ın bana açmış olduğu kapıyı devam ettiremedim yani. O yani... O zaman Ferdi Tayfur'dan başka da çalan okuyan kimse yoktu. Hmm. Yani tek bu piyano şantörü hesabı. Ben bir sürede 5-6 sene piyano şantörü olarak çalıştım.
1: Ya Mustafa abi ya.
0: Ya maşallah girip, ya. Girip çıkmadığımız şey kalmadı. Şoförlük, şoför hocası ne derler ona? Eğitmenlik yaptım.
1: Sürücü kursu eğitmenlik.
0: Eğitmenlik yaptım.
1: Ehliyet.
0: Tabii. Oo. Arabamı yaptırmıştım çift direksiyon. Sonradan anam dedi ki ya oğlum dedi, bu şoförlükten sana bir şey çıkmazdı. Bak dedi, bacanak dedi çok zeki adamdır, yıllardır esnaftır. Onunla beraber ortak bir şey yapın. Bir baktım arattı sattım minibüsü. Üç yolda bir tane süpermarket açtık. Bacanak süpermarket diye.
1: Bacanak süpermarket diye.
0: İki sene gitti. Sonra bir gün geldim. Baktım dükkanda başka birileri var. Aga kimsiniz siz ya? Biz dedi dükkanın sahibiyiz. Ulan nasıl dükkanın sahibisin oğlum? Sen bacanak hiç bana sormadan satmış git o. Trampa yapmış bir tane çeyiz erkek bayan içkinin mağazasına trampa etmiş, dükkanları değişmiş benim haberim. Yani neler macera çekti neler canan evet. Elinden epey şey gördük. İşte ne zaman ki ben İzmir Radyosu'nu kazandım, ondan sonra tali işleri bıraktık.
1: Diyelim hemen bir şarkı dinleyelim, sonra devam edelim.
0: Tamam, bugün kendi şarkılarımı söylüyorum.
1: Olsun, en güzeli.
0: Ne var sırada bakalım?

0: Eyvallah.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Bu şarkıyı 20. evlilik yıl dönümünde eşime yapmıştım.
1: Oo, ne kadar güzel.
0: Zaten iki şarkı yaptım. Şeyi kaçırdım ya, bu 41. yılda 41 kere maşallah diye bir şarkı yapacaktım.
1: Ya.
0: Bir türlü içime sinen bir söz bulamadım. Arkadaşlara da söyledim yazın diye. Yazdılar ettiler, pek içime sinmedi. Ben de yazamadım nasılsa 41 kere maşallah diye.
2: 50 inşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Yakındır. Bu şarkım çok hayırlara vesile olmuştur. 30 senedir dillerden düşmüyor. 7'de 77 işte içinde sevgi olan şarkı ya. Birini görüyorum ya baba diyor. İşte ana hanımım küsmüştü gitmişti anasına. Senin bu şarkıyla işi bağladık. Öbürü diyor nişanlımı senin şarkıyla bağladım filan. Çok da hayırlara vesile olmuş yani.
1: Çok büyük yaşanmışlıklar var bu şarkılarda.
0: Eşime bir de evlendiğimiz gece yapmıştım bir şarkı. Başka bir şeyim yoktu yani. İşte bir şarkı yaptım ona. Külcü Asker. Görmüyor bak gözlerim başka birini artık. Sevgimi sende buldum. Başka sevemem artık diye. Bir şey yazmıştım böyle.
1: En güzeli diye. Daha evet. Ne olsun?
0: Ya, başka bir şey yoktu. Ne yapayım? Varını veren utanmaz. Bizde öyle bir laf vardır.
2: Mustafa Bey yakışıklıymışsın ha. Hala yakışıklısın.
0: He?
2: Hala yakışıklısın.
0: Orada. Eyvallah.
1: Eşinize
0: abi
1: çok
0: biz
1: güzel.
0: De bir zamanlar kartaldık yani.
2: 50 yıl her gün 5 saat çalıştım diyorsunuz.
0: Aynen.
2: Şimdiki şarkıcılarda bu disiplini görebiliyor musunuz?
0: Maalesef. Şimdi ben bundan yıllar önce mesela okul açtıydım. Konservatuvar düzeyinde eğitim veriyordum.
2: Evet.
0: İşte maalesef kapattık yani. Hem bu şimdi söyleyeceğim sebeplerden bir de oğlum 150-200 tane talebem vardı. Bayağı konservatuvar düzeyinde eğitim veriyorduk. O büyük oğlum bir trafik kazası geçirdi. Paramparça oldu. O zaman 20 sene önce. İşte 1,5 seneden 1,5-2 seneye yakın ben okula adım atmadım. Hep onun peşinde koşturmaktan ettik. Allah'a şükür şu anda %99 oranında iyidir. Talebe dağıldı maldı. Zaten bu şimdi arz edeceğim sebepten dolayı da şimdi benim gibi mesela ben mesleğe ilk başladığımda zaman zaman hocalarımıza sormuşumdur. Hocam ben kaç senede yetişirim? Yani ben önünde eski tabirle diz dövüp oturduğum hocam hiç olmadı. Hep çalışırken yani. Çalışırken işte hep radyo sazlarıyla, hep ustalarla çalıştım. Çok büyük ustalarla çalıştım. Mesela biz İzmir'de pavyonda çalıştığımız zaman İzmir'in sosyetesi hanımını alır pavyona fasıl dinlemeye gelirlerdi. Öyle müzik vardı yani.
2: Adı pavyon.
0: Adı evet. Pavyon. Ne zaman ki işte 11-11.30 fasıl biter, iş pavyon statüsüne döner. Yani mesela işte hep söyler işte Maxim Gazinosu. Sahne itibariyle pavyondaki sahnenin Maxim Gazinosu'ndan hiç farkı yoktu. Sazın en kralı, solistlerin en kralı. Mesela Nimet Köprülü diye bir soprano bir kadın vardı. Mesela neyle çıkardı sahneye? Bimenşe'nin Hicaz şarkısıyla. Fikir Katin aldı bütün neşe hitabım bu gece. Buyur hadi bakalım.
2: Eyvah.
0: Şimdi hangi solist biliyor? Yani Adap Erkan öyleydi. Şimdi bakma işte şekiller değişti meyişti falan. Şimdi tabii gençler filan her meslekte olduğu gibi işte kısa yoldan hani bir elimden kolumdan bacağımdan tutsun bir yerlere geleyim şeyi var. Yani çalışarak beğenmek vererek bazen o okul yıllarından işte biri denk gelir. Hocam oğlum sen ne yapıyorsun? Hocam beni tanıdın mı? Yok oğlum tanımadım. Ben adım Mehmet. Ben sizin talebenizim. Ha, tamam. İşte aradan 10 sene geçmiş mesela. Mehmet ne yapıyorsun oğlum? Hocam koşturuyoruz. Oğlum sen beygir misin? Nereye koşturuyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Onu söyle bana. İşte hocam onun kapanına gidiyoruz filan. Oraya okul değil ya. Oraya profesyonel adam gider. Ben sanatçıyım der. İşte elimden tutmuyorlar. Mehmet oğlum sen bu 10 sene içerisinde kendin için ne yaptın ya? Yani senin başkasının sana ne yaptığını bırak. Sen kendin için ne yaptın? Ses yok. Ulan kerata, sen kendin içine ufak çaba sarf etmeden hangi yüzle başkasından yardım istiyorsun elinden? Yani biri görür, ya bak çocuk burasından tutmuşsun, kaldırmaya çalışıyorsun, gücün yetmiyor. Ama bir görüyor ki sen de kaldırıyorsun, gelir sana yardım etmesinler. Sen oradan, abi ben bunu kaldıramıyorum, bir baksana. Böyle bir iş yok. Veya işte demin dediğim gibi ben hocalarımıza sorduğumuzda hocam ben ne kadar sürede yetişirim? Hocam oğlum bir 15-20 sene sonra hafiften bir şeyler olursun dedi. Yani tamam değil yani. 15-20'si tamam olsun hocam ben çalışırım. Fikir bu. Yani bakış açısı. Şimdi geliyor oturuyor. Hocam ben ne kadar zamanda sahneye çıkarım bana? İlk sorusu ben ne zaman sahneye çıkarım? Soru bu. Bir defa bu beni sinir ediyor. O bir. Oğlum işte başlıyordum. Bak ben şunları yaptım. Sen de bunları bak şu anda buradayım. Demek ki doğru şeyler yapmışım ki bugün bulunduğum noktadayım. Sen de bunları yaparsan bir yere gelirsin. O Tom ve Jerry'nin hani çizgi film var ya.
2: Evet.
0: Kaçarken arkada duman bırakıyor. Aynen bir duman arkada bir daha da göremiyorsun. Kaçıyor. Şimdi bu zikirde, bu bakış açısında bugüne kadar kimseye rastlamadım. Dolayısıyla da yetişen maalesef arkanızdan gelen kimse yok yani. İşler de değişti, şekil değişti.
1: Gençler falan. Sizi çok seviyor. Evet. Sahne programlarınızı takip ediyorlar.
0: Bildiğin gibi değil.
1: Evet.
0: Bu son 15 senedir en az gittim her gazino full. Her gazino full. Gençler yani bir de diyorlar ki gençler Türk müziğini sevmiyor. Sevmiyorsa benim gittiğim yerler niye?
1: Evet.
0: Ben
1: evet.
0: Şeyi okumuyorum. O hav hav hav okuyorlar ya. Yani Türk müziği okuyorum. Demek ki anlıyorlar malını iyi satarsan, anlatırsan yani.
2: Anlatırsan.
0: Karşı tarafa iyi anlatırsan. Sen kendi söylediğini bile hala anlamaz haldeyken nereden bunu biliyoruz? Şarkılardaki Arabi Farsi kelimeleri hep yanlış söylüyorsun. Demek ki konuştuğun ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Ne mana ifade ettiğini bilmiyorsun. Ne mana ifade ettiğini bilmediğin sözü karşı tarafa nasıl anlatırsın? Böyle bir rezalet var ortada işte.
2: Abi ilk ne zaman hak ettiğin değeri ve sevgiyi aldığını hissettin?
0: İşte bu ben ilk...
2: Müzeyyen Senar hikayesinde.
0: Şöyle... Ha dur şeyi anlatayım sana. İstanbul'a nasıl geldiğimi dedin ya. İstanbul'a o zaman mı geldin? Şimdi yıllar hep ulan artık bak biz de İstanbul'a gitsek bir halt oluruz. Bir gitsek bir şeyler olur filan fikri hep vardı. 20 küsur sene İzmir'de olduğum zaman bir türlü dediğim gibi yani çocuklarını kendinle beraber ben gelirim burada parkta markta da yatarım sürüngahlığını yaparım ama çoluğunu çocuğunu kendinle beraber maceraya sürükleyemezsin. Orada takıldık kaldık. Vakta ki Allah rahmet eylesin Kadir Şençalar ustayla uzun yıllar beraber çalıştık. Onlardan çok feyizlendik, çok şeyler öğrendik. Hangisinden öğrenmedik ki? Çok şeyler öğrendik. Sene 1989 akşam haberlerinde izliyorum. O 10 yıldan fazla İzmir'de kaldı. O zamanlar şey hep gazinolarda beraber çalıştık. O zamanlar dedemizin yaşında adamdı. Şimdi akşam haberlerinde Kadir Şençalar rahmetli olmuş diye okur okumaz ben sabah ilk uçaktan buraya cenazeye geldim. Odur benim İzmir'e yerleşmeme sebep. Bak ben 20 küsur sene hayal edeyim. Ulan gitsek nasip olmasın. Kadir Şençalar rahmetli olsun ben geleyim. Zincirlikuyu Camii'nde Bertan Üsküdarlı abimizle yan yana geleyim. O zaman Zincirlikuyu'da Kent Fasıl diye gazinosu vardı.
2: Evet.
0: Ben Bertan Üsküdar'la beraber çok çalıştık. Beraber yan yana geleyim. O arada da bayağı bir bu benim karakolda aynalar şunlar bunlar çıkmış 87'de bayağı ismim duyulmuş Türkiye'de falan ya gelsene dedi bize bir program yapsana burada gazinoda. Bertan abi bizim nikahlıyız abi radyodan nasıl ayrılacağız? O zamanlar bir 20 gün ücretsiz hakkımız vardı. Al dedi bir 20 gün ücretsiz hakkı gel. 37 sene oldu buradayım. geldim buraya bu meyanda. Baktık iş oturdu. Gazino doluyor taşıyor. Beş posta. Sirkülasyon. O Seda Sayan'dır, Necat Alp'tir falan. Her gece bendeler. Allah ya Allah ben okuyorum. Onlar takla atıyorlar falan. Her akşam beş olmasa en az hepsi beni tanıyan insanlar geliyorlar. Baktık iş oturdu. Ben hemen tayinimi İstanbul Radyosu'na istedim. Ta işte Şubat'tan Kasım ayına kadar bekledim. En son cevap erkek kadrosu şişkin olduğundan İstanbul Radyosu'nda tayiniz yapılmıyor. Ben de şişkinliğinizle baş başa bırakıyorum sizi dedim. İstifa ettim. Bak iş oturmuş artık çalışıyorum. Tabii. Bıraktım. İstanbul'a geldik. Yani baktık artık burada macera değildir. İş oturmuştur. İşte çocukları da aldık geldik buraya. İstanbul'a gelişimiz de böyle. Nereden nereye? İşte evet. Ben hep hesapta olmayan şeyler. Hani bu meslekler İstanbul'a gelişim.
2: Ben 89'da işe başladım. 89'da başladığımda ilk gece hayatında fotoğraf makinesiyle gönderdikleri iş Zincirlikuyu'daki kent.
0: Öyle mi?
2: Evet. Senin oldu akşam. Bayağı bir sanatçı.
0: Ya nasıl doluyordu taşıyordu?
2: Sadece iki yani Seda Sayan falan değil. Bayağı bir 4-5 masa vardı.
0: Çok falan. Çok. Her
2: herkesi
0: akşam.
2: Çekmekten.
0: Her gece ama. Her gece böyle. Şimdi tabii müzisyenler benim ne yaptığımı çok daha iyi biliyorlar. Hani mesela resimden bana deseler işte burada bir resim adam yapmış güzel manzara deyip bakıyorsun işin tekniği bilmediğimiz için ama resimden anlayan bir ustaya işte Van Gogh'un eseri bilmem ne anlarım Van Gogh'un şeyinden bakıyorum tabii adam iyi bir resim hatta diyorum bu ne lan dört köşe bir şeyler gibi hani o, ama resimden anlıyor aman Allah'ım diyor bu yeşille mavi ne kadar güzel karışmış buraya hani ben görmüyorum onu. İşte

0: Müzisyenler de bu bapta beni bildikleri için benim yaptığım numaraları, enstantaneleri, orada yaptığım büyük ustalıkları teknik olarak bildikleri için onların bana tezahürü, takdiri çok daha fazla mübalağalı denecek şekilde oluyor yani. Maldan anladıkları için yani.
1: Mustafa abi, halkını bu kadar seven, halk tarafından bu kadar sevilen bir sanatçı olarak neden halk konserleri vermediniz?
0: Ona sana da bir müjde vermiş olayım. Başlıyoruz abla.
1: Hayırlı olsun.
0: 60 yıldır zaman zaman çocuklar aramızda konuşurduk. Çünkü her gittiğim yer doluyor, taşıyor gençler. Yani benim sahnem çok fena, çok farklı bir sahnem var. Yani beni sahnede izlemeyen benim %90'ımı tanımıyordur. Sahne bambaşka bir şey. Hep istemişimdir yani bu Anadolu'da insanlar beni en azından bir kere sahnede izlesin. Bu baptan yıllardır aklımızdan geçeridir ama bir türlü tahakkuk sahasına koyamamıştık. En son işte Erkan küçük oğlum gene bu fikri ortaya attı. Baba sen karışma, biz organize edeceğiz, şudur budur falan, yalnız bizden para isteme. Tamam oğlum, bedavaya çalışayım, ya aldığınızı da masraf edin, yapın. Şu anda dört başı mamur bir şekilde organize işini de, tabi bilmedikleri iş filan, ama buna rağmen epey yol aldılar ve onun haricinde de bir 12-13 tane yerlerde bağlanmış durumda yani. Kaporaları vermiş, salonları tutan. Çok külfetli iş tabii.
1: Her yeri gezeceksiniz ama,
0: değil mi? Her şeyimizi de kendimiz karşılayacağız tabii. Yani başka organizatör değil. Maddi bütün. Evet. Benim Allah'a şükür para ihtiyacımız yok. Allah yeteri kadar, karnımızı doyuracak kadar vermiş. Bir hizmet olsun. O insanlar da beni görsünler. Biz de kazanırsak biraz sağa sola da biz verelim. Elimiz veren el, alan elden iyidir falan. Diyarbakır, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Ankara, Balıkesir, Samsun. Epey yerler bağlandık. Yalnız tabii bunları... İnşallah bu konuşmamızı insanlar dinler, haberleri olur.
2: Tabii tabii.
0: Reklam işleri çok pahalı çünkü. Bir şeyi konuşuyoruz. 200 bin, 300 bin lira billboardlara para istiyorlar ya. Zaten biz o parayı kazanırız ya kazanmayız. Yani benim şeyim zarar etmeyin, başka bir şey.
2: Mustafa abi, biz gazetelerine anons ederiz, merak etme. Her konserini haber yaparız.
0: Para kazanmak gibi bir amacımız yok. Yeter ki
2: salon kirası çıkaralım,
0: cepten yemeyelim. Yeme yani her yeri dolduruyorlar. Evet. Gelmeseler yani dolduramasak reklam yani duyurusuzluktan belki olabilir. İşte sizlerin de yardımıyla bu
2: ne demek?
0: Konserlerimizi duyurursanız en azından bu güzellikten insanlar da
1: yararlansın.
0: Evet, insanlar, ben çok mutluyum yani, bana sağ olsunlar, böyle bu son 15-20 yıldır tam bana gereken, önceden background'umu yani nasıl yetiştiğimi buralara falan bilinmediği için fazla, evet. İşte bu gözleri fetten güzel olarak biz hani işte her şarkıyı söylüyor, ezberi kuvvetli bir adam gibi algının, ne zaman ki bizim hani baktılar ki bu adam Türkiye'de yetişmiş nadir müzisyenlerden biri, işte şudur budur, kariyer ne ararsam var, onun için artık bana hakikaten bir üstad ve hoca gözüyle artık yaklaşıyorlar, bakıyorlar. Bu beni ziyadesiyle tabii onların bizi bu daha önceden işte bu şekilde karşılamalarının sebebi de iyi bir sebep. Yani benim bugünkü şöhretime altyapı olan işte Alo. HBB'de evet. 95'te Alo'lara başlayınca bugünkü şöhretimi ona borçluyum yani.
1: Doğru.
2: Nereden nereye?
0: Nereden nereye?
2: Bir de abi meclisteki iki şarkı söyledim, meclis açılış resepsiyonu, açılış resepsiyonunda, meclisin, Türkiye Meclisi'nde olay oldu. Cumhurbaşkanımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan da sen her şeyi söylersin, her makam var sende dedi. Aranızda da çok hoş bir sohbet geçti.
0: Şimdi bana başkaları söyledi. Yani meclis tarihinde, yani meclisin kurulundan bu yana meclis açılışı resepsiyonunda ilk defa biri şarkı söylüyor.
2: Evet, kesinlikle.
0: Allah razı olsun, sağ olsun, beni sever. Hatta abi de hitap eder bana. O öyle de bir yönü de var. İşte bu meclisin açılış şeyiydi bu.
2: Evet,
0: Ekim'in ikisi, Ekim ayının ikisi miydi neydi? İşte evet. Sağ olsunlar, davet etmişlerdi, gittik. işte

0: bütün millet tabii adamcağızın kafasında örümcek ağı gibi, bulaşmak mümkün değil. Ben de boyum uzun, zaten gözükmüyorum tabii arkada. Böyle kalmışım. Bir ara nasıl olduysa önden gördü beni. Aradan, yerden. Açılın dedi, Mustafa abim gelsin dedi. O açtı. Kim lan bunu, Mustafa abi siz dediler. Millet döndüler, baktılar ki Mustafa abisi benmişim. Neyse, girdik. Eşimin rahatsızlığını da biliyordu. Eşim benim 3 senedir kanser tedavisi görüyor. Rahatsızlığını bildiği için. İşte orada 2-3 dakika bir sohbet ettik. Yani nasıl hanımı dedi filan, onu şey yaptım. Allah razı olsun, hemen yanındaki o işte profesörler filan var, abimin eşiyle ilgilenin dedi, emir verdi. Sağ olsunlar, onlar da ilgilendiler, ettiler. Bu arada gazinoyu sordu, beyler beyni kapattın mı dedi. Kapattım, öyle 3-5 dakika bir sohbet ettik. Okusana dedi bir tane. Efendim dedim, baktım müzik ortamı yok, bir şey yok dedim burada. Kim oraya gider? Kim? Sen dedi oku. Tamam dedim, yani emir buyurursanız okuruz, o mesele ayrı. Oku dedi. Hemen şeyi, meclis başkanı Numan Bey. Numan dedi, az da sahneye hazırlayın abim, şarkı söyleyecek. Çıktım, atar bir tane bu benim demin eşim için yaptığım şarkıyı, Tutku'yu söyledim. Arkasından da bir neyi okudum? Yeşil Yeşil miydi? Neydi, onu okudum. Öyle bir şey oldu yani. Yahu dediler, ilk defa meclis açılış tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor dediler.
1: Çok o da güzel nasip oldu olmuş.
2: Yani. Ne güzel, harika valla. Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
2: Pişmanlık var mı abi hiç hayatta?
0: Vallahi pek pişman olduğum şey olmadı aslında. Pişmanlık kızdığım kendi kendime. Bu kadar neden? Yani bir adamdan 3 kere kazık yiyoruz. 4. dev adamla yine iş yapıyoruz. Ha. Yani böyle bir huyumuz var. Yok ya, yapmaz filan fikri. Bu huyumu sevmem. Yoksa bütün huylarımı severim yani. Çok çalışkan bir adamımdır. Ben halen bile çalışırım. Bizim eve mesela tamirci girmez abi. Elektrikten elektronik, su beyaz eşya. 3 tane tamirhane açarım. O kadar alet edevat var önünde.
2: Ne diyorsun?
0: Babadan geçme tabii, bizim büyük bir el becerilerim mevcut. Her işten anlarım, yaparım yani. Elimden gelirse. Boş zamanlarımda da müzik yapıyorum.
1: Kitaptan sonra film gelir mi bir
0: de? Ya abla, ben 18 yaşında dedim ya, İstanbul'a geldiğinde filmde oynadım ha. Tabii evet. Bir filmim var.
2: Var.
0: Evet. Nasıl oldu? Bir gün yatıyorum sabahın fecri. Kalk dediler şey, ya ne şey, neler çektim abla ya.
2: Yanayamaz.
0: Tarla başında metruk binalar yok mu?
2: Evet.
0: Onun içinde yatıyorum. 5 katlı. Kimse oturmuyor. Yıkık dökük. Yatağım var. Yatağımı atmışım. Oraya yatıyorum. Sabah kalkıyorum. Toparlıyorum. Gidiyorum işe. Kalacak yerim yok. Falan. Bir gün geldiler, kaldılar. Ne var? Kalk dediler. Bir film var. Filmde oynayacaksın. İşte bir tane bağlamacı lazımmış. Bir uzun hava bir şey okuyacak. Kalk dediler. Gittik. Göksel Aşoğlu, Sevda Ferda. Son Darbe adlı filmi. Şeydeki balıkçılar yok mu? Çiçek Pasajı'nın arka tarafı.
2: Balıkçılar.
0: Evet. Orada çal bakayım garip diyor. Elini omuzuma atıyor. Şimdi o film kazada bizim kapalı kişi oynuyor. Ben de o zaman İstanbul'dayım ya, kaçmışım. Kaza kaynıyor. Tabii sinemacı da kazamızın Meda İftiharı, Mustafa Keser başrollerinde falan filan diye görünüyorum. 30 saniye bir şey. Neyse. Anam en sonunda tabi protokolda oturuyor. O yaşlı kadınlar sinema ayıptır gitmek deyip diyenler bile sinemadalar. Keser'in oğlu ne yapıyor, gidelim görelim diye. 3 gün şeyde kaldım. Şimdi bir oynuyor ya. Tak bitti. Ne yok mu? Haydi yaygara. Hadi tekrar baştan sarıyor. Sarıp sarıp oraya oynatıyormuş adam. Filmimiz de öyle geçti. Ama ben izleyemedim ya. Yine askerdeydim, gelmişti o film. O kaçtığım gecelerden biriymiş meğer. Yani pavyona kaçtığım gecelerden biri. Sabah dediler, onun başım şeyim vardı, filmim vardı. Yine göremedim. Araştırdım, bulamadım bir türlü. Evet. Bizim şey, bu neydi filmci?
2: Ha, Türker abi. Türker
0: yok
2: abi.
0: Yok, Beli Kambur abimiz var. O Abdurrahman abi.
2: Abdurrahman Keskiner. Abdurrahman Keskiner. Çiçek film.
0: Ondan rica ettim. Keskin mi? Keskiner mi?
2: Keskin.
0: Rica ettim, abi sen bulursun filan. Bulamadılar bir türlü ya. Göksel abiyi de görsem.
2: Onda vardır kesin.
0: Göksel abi. Ya kimlere çalmadık ya abla ya. O zamanlar modaydı. Şeyler. Ne o? Artistler hani sahneye çıkarlardı. İşte bir sene, bir buçuk sene önce sürdü o sanat hayatları. Fatma Giray'ı çaldık. Ayhan Işık'ı çaldık. Fotoğrafları var oralarda.
2: Evet, evet.
0: Ondan sonra Göksel Arsoy'a çaldık. En uyumlusu şeydi. Allah rahmet eylesin. Ayhan abi çok cimriydi ya. Şimdi tabii biz müzisyenler şey yapardık. Solistleri dolaşırız fuar zamanı. Abi ya abla bak, İzzet abi bize gömlek aldı. Sen de kravat al. O kadar şey yaptık. Hiç duyamamazlıktan geldi. Bize hiçbir şey almadı. İzzet abi en mülayim, anlayışlı İzzet abiydi. Yani bizim gönlümüzü alırdı. Böyle şey, yani kendi ne olduğunu biliyordu. Yani bize hava yapmıyordu. Bazen poz moz yapıyordu. Arkaya da dönüp çocuklar kusura bakmayın. Hani derip böyle gönlümüzü alırdı.
2: Ne güzel.
0: Şey, şimdi mesela 4 tane Hicaz şarkı söyleyecek. 4 tane de Hüzzam. Belli yani, her akşam aynı. Şimdi uşaklar bitiyor, Hüzzamlara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ne okuyalım bu akşam? Belli zaten, Hüzzam okunacak 4 tane. Abi hiç Hüzzam okumadın ya. İyi tamam, bu akşam Hüzzam yapalım.
2: Harika. Mustafa abi ağzına sağlık.
0: Allah razı olsun.
2: Ama şarkıyla uğurlayacağız seni.
0: He?
2: Şarkıyla uğurlayacağız.
0: Çok teşekkür ederim. Akşam hep kendi şarkılarım. İlk
1: çok teşekkür ederiz.
0: Şarkı şey.
1: İyi ki geldiniz. Yeşil, yeşil. Ayaklarınıza
0: ya
1: sağlık.
0: Ya işte bak mesela Yeşil Yeşil. Şimdi bu.
2: Şimdi Yeşil Yeşil'e veda edelim.
0: Tabii ben Yeşil Yeşil'i çıkardım. O zamanlar tabii İbrahim Tatlıses benden daha meşhur olduğu için. Hemen benim okur okumaz hemen bir ay sonra da o da okudu. Tabii millet ondan dinledi hep şeyi. Sana da bana gelip diyorlar ki İbrahim Tatlıses'in Yeşil Yeşil'ini okur musun? Okuyayım diyorum. Ne diyeyim 2 saat orada? dert mi anlatacağım?
2: Çok tatlısın ya.
0: Şey yok, o şarkı benimdir de şudur budur. 10 dakikada yaptım o şarkıyı ya.
2: Maşallah.
0: Yeşil Yeşil.
1: Nasıl bir şarkı oldu
0: kasete
1: ama?
0: Geliyorum. 87'deki kasete. Ulan baktım şöyle bir tane hareketli parça yok. Dedim ulan bir tane hareket. Bu şarkının sözleri de bir senedir öyle salonda masanın üstünde durur. Her akşam gelirim çıkarım işten. O zaman piyano şantörüm işte. Piyano şantörlüğüm de yine benim tezadüfen. Anlatayım mı bilmiyorum. Baktıkta kalmadı.
2: Bir dahaki sefer
0: tamam. Abi. Tamam. Ondan sonra işte hasılı kelam, hırsız kaçtı ve selam. Başka bildiğim yok.
2: Hakim Bey. Güzel.
1: Abi, hediyelerimiz var.
2: Diyanar'dan sana kitap var. Bakalım bak kitabı.
0: Çok teşekkür ediyorum. İbrahim kardeşimizin. Evet. O tabi bağlamacı olduğu için bize ondan ülfetimiz daha fazla.
2: Tahmin ettiğimiz için onun kitabını.
0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür,
2: güzel günler
1: dostum.
2: Çok teşekkür ederiz abi. Eminim konserler de olacak taşacak.
0: Programdan sonra bu haberlerimizi inşallah duyar insanlar.
1: Tabii ki.
2: Duyacaktır, gazetede tabii de yer alacaktır. Sen için rahat olsun.
0: Allah razı olsun. Çok senden teşekkür ediyorum. Yeşil Yeşil.
2: Evet.
0: Ya, yeşil yeşil.
2: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim mutlu günler, bize sorunla karşınızdayız. Emekliye ödenen banka promosyonlarındaki artışları konuşacağız. Ardından sorularınızı cevaplayacağız Faruk Erdem'le birlikte. Bize sorun@apara.com.tr mail adresinden de bizimle irtibata geçebilir ve sorularınızı paylaşabilirsiniz. Sizi daha fazla bekletmeden hemen sorularımıza geçeceğiz. Faruk Erdem, öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun.
0: Tabii emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Emeklilik maaşını belirleyen kalemler hangileri? Dilerseniz bununla başlayalım.
1: Olur. Şimdi bu çok soruluyor bize. Ya işte 2026'da mı emekli olayım, 2027'de mi olayım? Her yıl böyle yıl sonu yaklaştım, bu sorular soruluyor. Aslında baktığın zaman emekli maaşını belirleyen şey bizim ödediğimiz primler, yani prime esas kazancımız, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen brüt maaşımız aslında. Bu ne kadar yüksek olsa maaşımız da o kadar yüksek oluyor. Ama işte biz 20 yıl, 25 yıl önceki primlerimiz de şimdi

0: devreye girdiği için bir güncelleme yapılıyor. Bu güncelleme katsayısı da son dönemde, yani özellikle 2008'den sonra bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme hızıyla ölçülüyor. Dolayısıyla enflasyon ve büyüme hızı değişken olduğu için her sene güncelleme katsayısı da değişiyor. O yüzden de ne kadar prim maaşı belirlese de emekli olduğunuz tarih de aslında sizin için maaşı belirleyen bir unsur oluyor. O yüzden de bu soruların sorulması doğal. Biz de cevaplıyoruz. Şöyle topluca bir cevaplayalım istedim. Aslında emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli sorusunun cevabı şu: emeklilik dilekçesi verdiğiniz aydan sonraki ay başından itibaren maaşınız hesaplanıyor. Dolayısıyla ayın 1'inde vermekle 31'inde vermek arasında bir fark yok. O yüzden de o ay içinde verdiğiniz zaman bir sonraki ay başından itibaren maaşınız hesaplanıyor. Ama yıl burada önemli oluyor. Şimdi hani benim maaşım nasıl hesaplanıyoru bir formülize edelim istedim. Çünkü bu konuda çok soru geliyor. Belki birazdan yine gelecek. Ben işte şu kadar gün çalıştım, az para alıyorum filan, daha az gün çalışmış çok para alıyor, niye diye emeklilerin kafası da karışık. Şimdi bir kere burada birinci öncelik sigortalının çalışırken ödediği primler. Dolayısıyla emekli maaşımızın yüksek olmasını istiyorsak çalışırken yüksek prim yatırmaya bakmak lazım. Yani asgari ücretten gösteriliyoruz, elden para alıyoruz. Devlete ne kadar çok prim yatırırsanız o kadar çok, yani bir kazana ne kadar çok para koyarsanız oradan alacağınız maaş da yüksek oluyor. Dolayısıyla buraya çok gün değil, yatırılan paralar önemli. O yüzden de birinci maddeye onu koyduk. Sigortalının çalışırken ödediği primler. İkinci madde, üç dönem için, ki ben aslında bu her zaman eleştirdiğim de bir formül. Karmaşık bir formül. Üç dönem için hesaplama yapılıyor. Mutlaka sadeleşmesi lazım. Ama şu anda yasal olarak bu uygulanıyorsa bunu anlatacağız. Üç dönem için aylık bağlama oranlar. Üç dönem dediğim, birincisi 2000 öncesi, yani 99 ve öncesi. İkinci dönem 2000 ve 2008 arası. Üçüncü dönemde 2008 sonrası. Her üç dönemde farklı aylık bağlama oranlarıyla sizin kazanç ortalamanız çarpılıyor. İşte 2000 öncesinde daha yüksek aylık bağlama oranları var. 2000 ile 2008 arasında biraz daha düşüyor ama bu sefer işte başka çarpanlar devreye giriyor. 2008'den sonra biraz daha düşüyor aylık bağlama oranı ama işte büyüme ve enflasyon devreye giriyor. Dolayısıyla aslında oradaki dengeyi sağlamaya çalışmış kanun koyucu, ama 3 dönem hesaplanıyor, sonra toplanıyor ve bir maaş ortaya çıkıyor. Önceki yılın güncelleme katsayısı. Dolayısıyla İşte şimdi bugün anlatacağımız mesele bu aslında, 2026 mı 2027 mi diye. Bu güncelleme katsayısı da enflasyon oranı ve önceki yıl büyümenin %30'uyla hesaplanıyor. Şimdi birazdan o hesabı da göstereceğim. Ayrıca içinde bulunan yılın enflasyon artışları, yani şimdi Aralık ayında ya da Kasım ayında ya da Ekim ayında emekli olacak bir vatandaş için Ocak ve Temmuz'da yapılan maaş artışları da maaşına etki ediyor. Sonra o vatandaş 2027'nin ocağında yeni bir artış alıyor. Evet. Dolayısıyla şu formül az çok anlaşıldı diye düşünüyorum. Hani karmaşık da olsa bizim maaşımızı belirleyen parametreler. Ama en önemlisi dediğim gibi bu primler. Bu primlerin tam ödenmesi lazım. Peki şimdi 2026'da mı 2027'de mi emekli olmak daha avantajlı? Şu anda emeklilik zamanı gelmiş vatandaşlar için. O sorunun cevabını verelim. İstersen onları da formülize edelim.
1: Diğer grafik de şimdi ekranlarımıza gelecek. Evet.
0: Şimdi 2026'da dilekçe verilirse, yani Kasım ayına kadar, Aralık'ın 1'inden itibaren maaşınızın hesaplanması şartıyla Kasım ayına kadar dilekçe verilirse 3 dönem aylık bağlama oranıyla sizin çalışma hayatınız boyunca kazançlarınızın ortalamaları çarpılıyor, bir maaş ortaya çıkıyor. Sonra 2025 yılının enflasyonuna bakılıyor, %30.89. Bunu 3.6'lık büyümenin %30'u olan 1.08'de topluyoruz, yüzdeliğini alıyoruz ve 1 ekliyoruz. Formül böyle. Evet. Dolayısıyla 1.3197 çıkıyor. Yani hesaplanıyor sizin maaşınız. Atıyorum senin maaşın hesaplandı 2026'da. İşte 25 yıl çalışmışsın. Maaşın 15 bin lira olarak hesaplandı ya da 20 bin lira olarak hesaplandı. Onu nasıl güncelliyoruz? 1.3197 ile güncelliyoruz. Dolayısıyla Buna

0: 2026 yılındaki maaş artışları da ekleniyor.
1: Evet.
0: O da %12.19 Ocak ayında, 17.76 da Temmuz ayında. Dolayısıyla 2027'nin zamları da zaten önümüzdeki dönem başlayacak. Dolayısıyla şu 2027'nin zamlarına kadarki kısım 2026'da dilekçe veren bir vatandaşın maaşını belirliyor. Bir daha bunu aklımızda tutalım. 1.3197. Evet. Yani daha yüksek bir katsayı var. 2027'ye geldiğimiz zaman neye bakacağız? 2026'nın verilerine bakacağız. 2026'da da her halükarda enflasyonda bir düşüş var. Büyüme aynı kabul etsek bile 2026'da enflasyon düşecek. Yani geçtiğimiz yıl işte 34.89 muydu? Pardon, 30.89'du. Bu sene 30'un altına da düşme ihtimali. Dolayısıyla tahminlere göre, neye göre? İşte Merkez Bankası'nın beklentisi veya hedefi diyelim %26. Buna göre bir hesaplama yaptık. Yine aynı oranda büyümeyi koyduk. Yani orada bir haksızlık olmasın. O da 1.08. Bu sefer 1.2714 çıktı. Yani aslında 2026'da dilekçe verenin maaşı 1.3197 ile çarpılacak. 2027'de dilekçe verenin maaşı 1.2714 ile çarpılacak. Dolayısıyla bu arkadaşımızın çarpanı daha düşük olacak. Aşağı yukarı %3-4, 3 ile 4 arasında bir fark oluşacak. Ha, sonuç ne? 2026'da dilekçe verip emekli olan, 2027'yi beklemeden emekli olan daha avantajlı duruma gelecek. %3-4 aralığında bir artış alacak. Ayrıca ben hep şunu söylüyorum. Hani burada şu anda daha 8. aydayız. 4 ay daha var. Yani şu anda emekliliğin gelmiş. Niye 2027'yi bekleyesin? Yani 2027 daha avantajlı olsa bile. Yani şu rakamlar tam tersi olduğunu düşün. Zaten 4 tane maaş kaçıracak.
1: Evet.
0: Bu 4 maaş zaten bunu karşılayacak bir oran. Dolayısıyla ben diyorum ki hani emekliliği gelen mutlaka o zamanı geldiği zaman emekli olsun. Ki maaş kaçırmasın. Ama başka parametreler var. Mesela diyelim ki bir vatandaş çalışıyor ve yüksek de bir maaş alıyor. Emekli olursa maaşı daha düşük olacak. Belki o yüksek maaştan vazgeçmek istemeyebilir. Ya da Ocak ayını bekleyip yine memur maaş katsayısı kadar artan kıdem tazminatı yüksek alabilir. Bütün bunlar kişiden kişiye göre değişiyor. Ama emekli maaşı açısından baktığın zaman 2026 daha avantajlı görünüyor.
1: Evet, tabii emeklilerin en çok merak ettiği ve takip ettiği konulardan bir tanesi de promosyon meselesi. Yeni dönemde yükselme durumları oluyor. Yine emeklilerin en çok sorduğu sorulardan banka değiştirmek mümkün mü?
0: Onları da cevaplayalım.
1: Evet.
0: Şimdi promosyon niye bir daha gündeme geldi? Çünkü Temmuz ayında maaşlar arttı.
1: Evet.
0: Maaşlar artınca o maaş skalaları da yükseldi. Atıyorum işte 5.000 ile 15.000 arasına şu kadar promosyon verilir. 15.000 ile 20.000 arasına bu kadar. 20.000'in üstü bu kadar. Maaşa zam gelince sen ilk skaladaydın, ikinciye geçtin. İkincideydin, üçüncüye geçtin. Dolayısıyla alacağın taban promosyon miktarı da yükseldi. O yüzden de hem de bankalar arasındaki rekabet arttı. Niye? O maaş pastası atıyorum 1'di 3 oldu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o pasta büyüdükçe bankaların rekabeti artıyor. Dolayısıyla kampanyalar da artıyor. Bu aslında rekabet her zaman iyidir. Hani haksız olmadığı sürece rekabet hem o rekabet edenlere kazandırır hem de tüketiciye kazandırır. Dolayısıyla bankaların yarışıyor olması bu konuda emekliye kazandırıyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken şeyler var. Onları da konuşuruz. Promosyonu kimler alıyor? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan herkesin promosyon hakkı var. Yani emeklinin var, dul yetim maaşı alanın var, ne bileyim işte şampiyon sporculara maaş veriliyor, o var, gazi maaşı var, şehit yakını var gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan herkes bankaya gidip promosyon alma hakkına sahip. Şartlar ne? Bir tane şartı var aslında. Şimdi bankalar yüksek promosyon verirken 100 tane şart önünüze koyuyor. Yani benim ürünümü kullanacaksın, kredi kartımı kullanacaksın, kredi alacaksın, otomatik
1: ödeme
0: talimatı vereceksin, evet. Ya da bazısı emekli getireceksin falan diyor. Bu şartlar farklı. O kampanya ile ilgili şartlar. Ama promosyonun şartı şu: bir bankadan 3 yıl boyunca maaşını almaya söz vereceksin. Onu imza altına alacaksın. Bu kadar. Ve o promosyonu alacaksın. Yeni dönemde nasıl yükseliyor anlattık. Yani evet. Maaşlar arttıkça rekabetle birlikte artıyor.

0: Hani bankalar kampanyadan şart öne koşuyorlar ya. İşte sana kredi veriyor aslında. Sen o kredi borcun bitmediği için de banka değiştiremezsin diyorlar. Aslında birçok tüketici mahkemesinden farklı kararlar çıktı. Yani borcun da olsa değiştirebilirsin diye. Bu kararları da kullanabilirler. Ama dediğim gibi o şartlar önünüze geldiği zaman bugün 100 bin liralara yani faydasıyla birlikte atıyorum 25 bin lira promosyon veriyor. 75 bin lira da faizsiz kredi veriyor. Öyle düşündüğün zaman 100 bin lira alabiliyorsun. 100 bin liraları bulmuş bu rakamlar önünüze geldiği zaman bir anda ya çok iyi para ben bunu alayım demeden önce ya benden ne istiyor bu banka diye bir bakmak lazım. Ve onu iyi okuyup imzalamak lazım. O yüzden emeklilerin bu konuda dikkatli olacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bir kere daha hatırlatmış olalım. Yani şimdi bu konularla ilgili soru gelirse de sen bana sorarsın, ben cevaplarım Rifat.
1: Evet, artık sorulara da geçelim.
0: Lütfen.
1: Bize sorun @apara.com.tr adresinden de sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de anlık olarak Faruk Erdem'e aktaracağız. İlk sorumuz Erol Aydemir. 1982 doğumluyum. 05.04.2005 sigorta girişim var. 7300 prim günüm var. Staj dönemim 18.09.1999. Sigorta başlangıcım yazıyor. EYT'yi staj girişi sayılmadığı için alamayacağım iletildi. Teyit eder misiniz demiş.
0: Ederiz yani. Şimdi evet izleyicimiz bir de bizden duymak istemiş ama staj maalesef başlangıç sayılmadığı gibi stajda geçen sürelerde emeklilikte kullanılmıyor. Netice itibariyle stajı bir çalışma değil, sistem bir eğitim olarak görüyor. Şimdi çalışma ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Bir eğitim olarak gördüğü için de orada sadece sağlık primleri yatırılıyor. Emeklilikle ilgili olan primler yatırılmıyor. Dolayısıyla sizin emeklilikle ilgili bir başlangıcınız olmuyor da. Bir eğitim görüyorsunuz aslında. Yani eğitim görürken evet iş başında bir şeyler yapıyorsunuz, üretiyorsunuz filan ama onu sistem eğitim olarak görüyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla teyit ederiz. Evet, staj sayılmıyor maalesef.
1: Emin Bey'in sorusu gelecek şimdi ekrana. 1977 doğumluyum. 01.04.2006 Tarım Bağkur girişliyim. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Şimdi bu Bağkur devam edecekse 9000 günü tamamlaması lazım. Yani 25 yıllık bir Bağkur ödemesi yapacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Aysel Hanım'ın sorusu geliyor. 1981 doğumluyum. 1 Temmuz 1997 sigorta girişliyim. 1400 iş günüm var. 4 çocuk annesiyim. Çocukları ödeyerek emekli olma şansım var mı? Kaç gün gerekir demiş.
0: Ya aslında var. Şöyle 4 çocuk 1997'den sonra doğduysa ki öyle gözüküyor. Çünkü 16 yaşında sigortalı olmuş ki o da bak az önce stajdan vesaire bahsettik. Burada da bir 16 yaşında sigorta var. Ona dikkat etmek lazım. Eğer uzun vadeli sigorta kollarındansa bu 97'deki giriş 1400 gün geçerli. 4 çocuğun 3'ü borçlanılabilir. Aralarında 2 sene fark olmak şartıyla ve yaşıyor olmaları şartıyla. Dolayısıyla 2160 gün kazanılır. Topladığın zaman da işte 3560 gün mü ediyor? Yani yanlış toplamayayım. Evet 3560 gün ediyor. 40 gün daha çalışıp ya da prim ödeyip 3600'ü tamamlayın ve 58 yaşında emekli olursunuz. Ama tekrar oraya şerh düşeyim. 16 yaşında bir sigorta var. Ona bakmak lazım.
1: Evet. Yine bir hanımefendinin sorusu gelecek. 10.09.1970 doğumluyum. 2009 yılında 3,5 ay SGK çalışmışlığım bulunmakta. Daha sonra 2012 yılında devlet memuru olarak atandım. Halen görev yapıyorum diyor. Ne zaman emekli olurum?
0: Evet, şimdi devlet memuru olarak tabii emekliliği hesaplanacak. Dolayısıyla 20 yılı tamamlayacak ve 58 yaşında emekli olacak.
1: Evet, Umut Bey'in sorusu ekrana geliyor. 1998 giriş gözüküyor demiş E-Devletim'de ama gün olmadığından 2001 yılını atıyor. 8000 iş günü sigortam var. Nasıl emekli olabilirim demiş.
0: Keşke 98 yılındaki o girişin ne olduğunu da söyleseydi. Kendisi biliyordur. Yani 98 yılında ben bir yerde çalıştım diyemiyor. Demiyor. Dolayısıyla belli ki hani ya bizim arkadaşı senin dükkanda bir sigortalı gösteri verelim durumu da olmuş olabilir.
1: Girişini yapalım.
0: Evet gibi giriş yapılmış ama prim yatırılmamış, fiili çalışma yok. Dolayısıyla 2001 yılındaki fiili çalışma ve prim yatırmayı sistem kabul ediyor. Evet. Öbürünü kabul etmiyor. Yani bir gün bile prim yatırılmış olsa 98 geçerli olacak ve EYT'li olacak. Dolayısıyla arkadaşımız orayı bize anlatmıyor. O da biliyor ki orada bir çalışma olmamış belli ki.
1: Evet.
0: Dolayısıyla 60 yaşını bekleyecek 2001 girişine göre. Ama 98'de bir yerde çalıştınız, sigortanız yapıldı ama primleriniz yatırılmadı. O zaman hizmet tespit davasıyla onu tescil ettirip

0: EYT'li olabilirsiniz ama mutlaka fiili çalışma gerekiyor.
1: Evet. Hikmet Uslu, 1990 doğumluyum. SSK girişim 2011. 5 sene yurt dışı borçlanabiliyorum ve askerliğimi borçlandığımda 5400 günden emekli olabilir miyim, yoksa yaşımı beklemek zorundayım?
0: Evet, şimdi yurt dışı borçlanmalar 2019'dan sonra Bağkur olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla 5400 günü tamamladığınızda tabii ki yaş şartı var. Daha arkadaşımız da çok genç. 64-65 yaş bulabilir ya da 63-64 yaş. Yani o 5400 günün tamamlandığı tarihe göre de bir yaş belirleniyor. O da 63 yaşından aşağı olmaz. Onu söyleyeyim. Daha çok da genç, evet, bir arkadaşımız.
1: 29-30 yılı var.
0: Evet. Yani ama kendisi de çok genç. Kaç yaşında oluyor işte? 36
1: yaşında. Evet.
0: Daha emekliliği çok düşünmemesi gereken bir yaştı.
1: Evet. Evet. Feyza Demir, 1977 doğumluyum. Ocak 1998, sigorta girişim var. 3320 günde primim var. Bir çocuğumu ödeyeceğim ama ne zaman emekli olabilirim? 58 yaşı bekleyecek miyim demiş.
0: Evet, yani 280 gün o çocuktan bir gün ödeyip bunu 3600'e tamamlarsınız. Daha fazla ödemeye gerek yok. Ama 58 yaşı her halükarda bekleyeceksiniz.
1: Evet, Korkut Bey'in sorusu geliyor. 1971 doğumluyum demiş. 8.09.1992 sigorta girişim var. Prim günüm 4300 gün. Askerlik borçlanması ve yurt dışı 13 ay demiş. Çalışmam var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi askerlik aşağı yukarı 550 gün eder. Yani orası 4800 eder. Yani 13 ay kadar da 360-390 günde oradan gelse yani 5200 küsür gün eder. Yetmiyor. 5525 gün lazım.
1: Evet.
0: Hemen tamamlayıp yani bu borçlanmaları yapın. Kalan 100-200 gün neyse onu da ya isteğe bağlıyla ya da çalışarak tamamlayın, emekli olursunuz.
1: Evet, Erdi Toraman'ın sorusu geliyor. 01.09.1997 tarihinde sigortalı oldum. EYT'li olmaya hak kazandım. Şu an 49 yaşındayım. 5760 günüm var. 2004 yılında kısa dönem askerlik yaptım. Askerlik ödemesi yapmam durumunda emekli olabilir miyim demiş.
0: Olabilirsiniz. Şöyle kısa dönem bazen 6 ay oluyor, bazen 8 ay oluyor. Eğer 8 aysa, yani 240 gün gerekiyor burada. Yani 5900 gün gerekiyor arkadaşımıza. 240 günse 8 ay hemen borçlanıp emekli olsun, EYT'li olmuş. Ama 6 aysa bir 60 gün daha ihtiyacı olacak. Onu da ya çalışacak ya isteğe bağlıyla tamamlayacak. Yani her halükarda 5900 günü tamamlayıp emekli olabilirsiniz.
1: Evet. Alper Turan, eşimin 1999 ve 2002 yıllar arasında milli eğitimde ücretli ve vekil öğretmenlikleri 15 ay kadar, ancak vekil öğretmenlik bile sigortada görünmüyor. Bütün evrakları topladık, SGK'ya ilettik ama ses seda yok, ne yapabiliriz demiş.
0: Mutlaka cevap verecektir. Yani mutlaka kamu kurumları vatandaşın dilekçesine idare hukuku açısından baktığın zaman 60 gün içinde cevap vermek zorunda. O yüzden siz tabii bunu elden vermişseniz bir sayı numara size verilmiştir. O cevap gelecektir. Vekil öğretmenlik ya da ücretli öğretmenlerin işte senede ayda 15 gün kadar primleri yatırılıyor. Kalanını kendileri 30 güne tamamlayabiliyorlar. Onlar mutlaka ortaya çıkacaktır.
1: Evet. Nesrin Hanım'ın sorusu var. EKPSS ile giren engellilerin emeklilik durumu nasıl olur demiş.
0: Şimdi şöyle en az EKPSS denilen engelli KPSS, yani engelli memur alımı yapıyor devlet, aynen KPSS sınavı gibi. En az %40 engellilik durumu ile SGK tarafından da onaylanırsa belli prim ve yıl şartıyla emekli olabilirler. Evet. Yani yaş şartı aranmadan emekli olma hakkı var. %40 ve üzeri engeli varsa. Evet. Ve tabii SGK onaylarsa. Evet.
1: Zeynuttin Yaprak, 1975 doğumluyum demiş. 22.09.1989 girişliyim. 4859 günüm var. EYT'li miyim? Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi sigorta olunan tarihe baktığınız zaman evet EYT'lisiniz diyorum ama koyuyorum çünkü 14 yaşında sigortalı olmuş. Evet. Yani 14 yaşındaki sigortanın ne olduğunu bilirsek o zaman kesin konuşuruz. Yani çıraklık mı, staj mı, yoksa uzun vadeli sigorta kollarından mı? O önemli. Ona bir baktırın. Eğer oysa evet EYT'lisiniz. Ona göre de 5450 günle EYT'den emekli olursunuz ama hala diyorum 14 yaşında bir sigorta var, ne olduğunu bilmek lazım.
1: Evet. Serhenk Öztürk, ben 1973 doğumluyum demiş. 1986'da çıraklık girişim var. Şu an

0: Da SSK prim gün sayısı 3850. Kaç yaşında emekli olurum demiş.
1: Şimdi işe ne zaman girdiğini yazmamış ama evet. İzleyicimiz hani işte 13 yaşında çıraklık yapmış. Eğer hani 90'lı yıllarda hani 99'dan önce sigortalı olmuşsa ki öyle bir ihtimal var. İnşallah öyledir. O zaman EYT'li olursunuz ama bu primle 60 yaşını beklemeniz lazım.
0: Evet. Şimdi mailimize gelen sorulardan size iletelim. Emine Yoldaş hanımefendi, eşim 28-12-1983 doğumlu demiş. 01-07-1997 yılında da sigorta girişi var. 7800 günü var. Doğum tarihini beklemek zorunda mı? Sigorta girişi de normal diye not düşmüş.
1: Şöyle, burada da 14 yaşında bir sigorta var. Evet. Ama uzun vadeli sigorta kollarındanmış. Onu söylediği için söylüyorum. Doğum tarihini beklemek zorunda değil ama 25 yılı doldurmak zorunda. 25 yılda 18 yaşından sonra başlıyor. Yani 18 yaşına ne zaman girdi bu izleyicimiz? 2001 yılında.
0: Evet.
1: Dolayısıyla 2026 yılında doğum tarihinde 25 yıl dolacak ve EYT'den emekli olacak. 14 yaşındaki sigorta uzun vadeli sigorta kollarındansa. Evet, doğum tarihini beklemek zorunda.
0: Ali Bey bir mail atmış. 1997 ile 2000 yılı arasında bir iş yerinde sigortasız çalıştım. İşten çıkarma sonunda bölgesel çalışma mahkemesinde şikayette bulundum ve kabul görüldü demiş. Çalıştığım tespit edildi. Buna göre emekli olmam için ne yapmam lazım demiş.
1: Şimdi bir hizmet tespit davası açmak lazım ama o davayı açmak için zaman aşımı var. Hatta hak düşürücü bir süre var. Yani evet, dava açma süresi var. 5 yıl, o da geçmiş. Keşke hani 2005'e kadar bu davayı açabilseydiniz olurdu. Bir hukukçuya danışsın ama dediğim gibi hani buradaki hak düşürücü bir süre. Zaman aşımı da değil. Hani zaman aşımı başka bir şey. Hak düşürücü süreden kasıt da o süre geçtiği zaman hak arayamıyorsun yani.
0: Evet. Artık. Celil Uyanık, 1998 SSK girişim var. 1979 doğumluyum. 2003 emekli sandığı, EYT'den yararlanabilir miyim? Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi artık devlet memuru olduğu için 2003 girişine göre 60 yaşında ve 9000 günlük keseneyi dolduracak. Yani 25 yıl çalışacak.
0: Evet. Mehmet Bey'in sorusu var. Vergi kaydı olup Bağkur kaydı açılmayanların durumu nedir? Onu öğrenebilir miyim demiş.
1: Onların durumu şöyle. Bağkur'a gidip kayıt olmadıkları için sigorta tescilleri yapılmıyor. Vergi kaydı ayrı bir şey. Bağkur kaydı ayrı bir şey. Bağkur'a da gitmeleri gerekiyordu. Yani şöyle. Sen burada çalışıyorsun, vergi veriyorsun, KDV ödüyorsun, ne bileyim alışveriş yapıyorsun, bir vergi ödüyorsun. Ama sigortan yapılmamış. İşte o geçerli sayılmıyor.
0: Evet.
1: Yani sigortalarını yaptırmamışlar o manada.
0: Evet.
1: Tescil etmiyor SGK. Bununla ilgili talepler var. Davalar açılıyor. Şu anda o sadece vergi mükellefi olanların Bağkur tescili yapılmıyor.
0: Hümeyra Cansız Şimşek'in sorusu var. 1976 doğumluyum. SGK girişim 01.09.1998. 3720 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? İki tane de çocuğum var demiş.
1: Şimdi bu primle emekli olmak istiyorsa 58 yaşını bekleyecek. Yok, ben iki çocuğu da borçlanırım, yani o iki çocuktan da 720 gün kazanılır ve biraz da çalışırım diyorsa 5975 günle EYT'den emekli olabilir.
0: Evet.
1: Yaşı beklemez o zaman.
0: Sorularımızla devam edelim. Feyza Hanım'ın sorusunu az önce yanıtlamıştınız. Şimdi Erkan Bey'in sorusu gelecek ekranlarınıza. Erkan Nalkıran, 1975 doğumluyum. 1997 girişim. 7053 günle emekli oldum. Taban maaşı alıyorum. Sizce taban maaş almam doğru mu? 7053 günün 4 yılı Bağkur demiş.
1: Şimdi bu bilgiler gelince tabii bu 4 yılı Bağkur vesaire, belli ki Bağkurlar asgari ücretten yatırılmış. Çalışma hayatı boyunca da asgari ücret alınmış ki taban maaşı almanız öyle. Yani doğru yanlış onu bilemem. Yani bir hesaplama, az önce programın başında nasıl hesaplandığını anlattık. 3 dönem hesaplanıyor. İşte çalıştığınız süre içinde yatırdığınız primlerin, yani kazançlarınızın ortalaması alınıyor vesaire. Kazançlarınız düşükse

0: Burada 7000 gün olmuş, 15000 gün olmuş çok fark etmiyor. Kazancınız önemli. Kazançlar düşükse emekli aylığı da düşük oluyor. Doğal olan, adil olan da bu. Yüksek kazanç bildirenin düşük maaş alması adil olmazdı.
1: Evet. Yılmaz Güneş'in sorusu geliyor ekrana. 1979 doğumluyum. 2002 girişim var. 7800 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim demiş.
0: Burada primler tamamlanmış. 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Rabia Hanım'ın sorusu geliyor. 2011 SGK girişliyim. 5200 günüm var. İşten ayrılsam kıdem tazminatı alabilir miyim demiş.
0: Evet, bunu 5400 günü doldurabilirse, yani 200 gün sonra işten ayrılırsanız SGK'dan da bir yazı alarak kıdem tazminatı alabilirsiniz.
1: Evet, Serdar Demir'in sorusu geliyor. 47 yaşındayım. 20 Ekim 1999 SGK girişliyim. 4850 gün sigortam var. Şeker hastasıyım. Kronik birçok hastalığım ve gözümde görme kaybı var. Malulen emekli olabilir miyim diyor.
0: Tabii şimdi emekli olup olamayacağınızı ben sadece prim açısından söyleyebilirim. Priminiz tamam, malulen emeklilik için müracaat edebilirsiniz. Ama bundan sonrasına karar veren doktorlar olacak. Evet. Doktorlar %60 ve üzeri iş yapamaz raporu verir ve bu SGK'da onaylanırsa malulen emekli olabilirsiniz.
1: Alper Bey'in sorusu geliyor. Eşimin sigorta giriş yılı 2002, 2012 yılında bir şirkette işe başladı ve hala çalışmakta. Prim gün sayısı 5600 civarı. Kıdem tazminatını alıp işten ayrılmak istiyor. Ne kadar daha çalışmamız gerek demiş.
0: Şöyle, aslında kıdem tazminatını alıp ayrılabilir 2002 girişine göre. Yani 2002'de prim yatırıldıysa. Evet. 4500 gün 25 yıl şartı var. 2027'de 25 yıl dolacak. 2027'de işe girdiği tarihte 25 yılını doldurmuş olacak ve SGK'dan yazı alıp kıdem tazminatını alabilir.
1: Tuncay
0: Emeklilik Çelik için çok affedersin 7000 gün 58 yaş gerek.
1: Evet. Tuncay Çelik'in sorusu geliyor. 1997 yılı Mayıs ayında memurluğa başladım. Öncesinde 1985 başlangıcıyla 1400 iş günü primle SSK'm var. Emekli sandığından emekli olacağıma göre bu primlerin ikramiyeme ve emekli maaşıma katkısı olur mu?
0: Evet, yani hizmet birleştirmesi yapınca hem ikramiye hem de maaşa katkısı olur.
1: Armağan Yarım, 1974 doğumluyum. 2001 SSK girişim, 02-02-2002 Bağkur girişim var. 7652 günüm var. Askerlik borçlanırsam EYT'li olur muyum demiş.
0: Şöyle, askerlik borçlanması yaptığınız sürenin 2001'deki SSK girişinizi 8 Eylül 1999 öncesine götürmesi lazım. Bunun için de yani 2001'in ocağı bile olsa belki yani ucu ucuna 15-16 aylık bir askerlikle, o yüzden çok mümkün görünmüyor.
1: Haydar Bey'in sorusu gelecek şimdi. 1974 doğumluyum. 2000 girişliyim. Sigortalı olarak başladım. 9200 günüm var. Şu an memurum. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: 60 yaşında.
1: Adem Bey'in sorusu gelecek. 2003 girişliyim. 7000 prim günüm var. Hala sigortalı olmamın ilerisi için bir faydası olur mu?
0: Elbette
1: diyor.
0: Yani zaten ilerisi için de gerisi için de, gerisi için şöyle faydası var. Emekli maaşınızı arttırır. İlerisi için Allah korusun bir iş ve meslek hastalığı olur. Kıdem tazminatı almanız gerekir. Hala çalışıyorsunuz. Evet. Emekli olamamışsınız. Dolayısıyla ne kadar çok prim yatırırsanız o kadar çok emekli maaşı alırsınız. Her türlü faydası var. Yani kayıtsız çalışmak kadar tehlikeli bir şey yok.
1: Evet. Ümit Kırbaç, 1978 doğumluyum. 1996'da üstüme dökülen bir üründen dolayı kesilen faturadan kesinti olmuş. 2002'den sigorta girişim var. 2003'ten beri tarım bağ kurum var. Şu anda 3 yıldır faal sigortalıyım. Gün doldu, emekli olabilir miyim diyor.
0: Şimdi şöyle, 60 yaşında 7000 gün ve 60 yaş geçerli. Yani 2002 girişine bakacağız. Tabii o izleyicimiz şunu söylemek istemiş aslında anladığım kadarıyla. 96'da bir hadise yaşamış. Dolayısıyla evet, ben bununla o tarihte çalıştığımı ispatlayabiliyorum demiş ama orada bir zaman aşımı var maalesef.
1: Alparslan Çitil, 1980 doğumluyum. 01-01-1999 sigorta girişim var. Şu an 1300 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Tabi bu primle emekli olmak mümkün değil. Hani bu tarihe göre de en az 3600 gün 60 yaş, ya da 5975 günle emekli olunur ama 1300 günde emeklilik yok.
1: Zübeyde Hanım'ın sorusu geliyor. 1974 doğumluyum. SSK giriş

0: Şimdi 01.12.1998, 5.415 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar gün lazım demiş.
1: Evet, şu anda 5.975 güne ihtiyacı var. Aşağı yukarı bir 500 gün, 550 güne ihtiyacı var. Eğer 98'den sonra bir doğumu varsa hemen 550 gün satın alıp emekli olsun. Yoksa 550 gün bekleyecek.
0: Evet, Metin Bey'in sorusu geliyor. 1988 doğumluyum. 2008 Nisan ayında normal sigorta girişim var. 2015 yılında memur oldum. Emekliliğe baktığımda 5510 sayılı kanuna tabiyim. Ama girişim 2008 sigorta girişine göre 5434 sayılı kanuna tabi olmam lazım değil mi?
1: Şöyle, 1 Mayıs sonrası değişiklik başlıyor. Yani 2008 1 Mayıs sonrası. Siz Nisan'da girdiğiniz için önceki yasaya tabisiniz.
0: Evet, Betül Hanım'ın sorusu geliyor. 1987 doğumluyum. Sigorta girişim Haziran 2006. 4690 günüm var. Hangi koşullarda emeklilik hakkım oluyor? Gün olarak kaç günü tamamlamalıyım?
1: Şimdi 7000 gün 58 yaş şartı var ama bu primle de emekli olunabiliyor. Ama yine 58 yaş ve 25 yıl lazım. Yani 2031'i bir göreceksiniz. Zaten 58 yaşına gelmemiş olacaksınız. O yüzden hani çalışma imkanı yoksa bekleyip 58 yaşında emekli olabilirsiniz bu primle.
0: İsmail Safyürek, 1980 doğumluyum. 01.07.1997 sigorta girişliyim. 5000 prim günüm var. Ne zaman emekli olabilirim diyor.
1: 5900 gün gerekiyor. Yani bir 900 güne ihtiyacınız var. Askerlik varsa borçlanabilirsiniz ya da işte bu 900 gün çalışmanız lazım.
0: Evet, Yaşar Savaş, 1975 doğumluyum. İşe başlangıcım 1994. Ne zaman emekli olurum? 2005 yılından beri de Almanya'da yaşıyorum diyor.
1: Şimdi 94'te işe başlamış ama hiç primi yok mu Türkiye'de, onu yazmamış. Prim varsa da yoksa da yurt dışı borçlanmayla 5400 güne tamamlayacaksınız günlerinizi ve 61 yaşında emekli olacaksınız.
0: Semih Bey'in sorusu geliyor. Aile şirketimiz var. Şirket hissem var. 4A SSK primi yatırıyorum. Bu primler şirket hissedarı olduğum için 4B Bağkur'dan yatırılması gerekir mi? Ödediğim primler Bağkur borcundan düşülür mü?
1: Şimdi şöyle, bu SGK'ya gidip bunu düzeltmeniz lazım. Kimse kendi şirketinde işçi olamıyor. Yani hem evet, patron hem işçi olamıyorsunuz. Bağkurlu olmuşsunuz. Bağkur'dan ödeyeceksiniz.
0: Rıdvan Bey'in sorusu geliyor. 1964 doğumluyum. Sigorta girişim 05.03.2003, 5669 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: Şimdi bu 2003 girişine göre 7000 gün ve 60 yaşa ihtiyacı var. 60 yaş dolmuş. Ama diyorsa ki ben artık çalışamıyorum. Bu primle de emeklilik var ama o zaman da 5 Mart 2028'i beklemek zorunda, 25 yılında da olması lazım.
0: Evet, Mustafa Özben, sigorta başlangıcı öncesinde yapılan doğum borçlanması olma şansı var mı demiş.
1: Yok maalesef, yani zaten buradaki mantık da annelerin çalışırken doğum yaptıktan sonra iş hayatından ayrı kaldıkları süreleri satın almaları ile ilgili. Dolayısıyla doğum, sigortadan önceki doğumlar bu şeyde sayılmıyor. Şu anda da böyle bir çalışma da yok, böyle bir değişiklik de yok. O yüzden de tamamen sigortadan sonraki doğumlar borçlanılabiliyor. Tek istisnası staj. Anne staj yapmış, atıyorum 16 yaşında staj yapmış, 25 yaşında da evlenmiş ve doğum yapmış. Yani 25 yaşına kadar o arada doğum yapmış ve sonra çalışmaya başlamış. O doğumu borçlanabiliyor. Staj orada giriş kabul ediliyor. Ama onun dışında doğumda, sigortadan önceki doğumlar borçlanıyor.
0: Evet, Mehmet Bey'in sorusu gelecek ekrana. 1983 doğumluyum. 2008'in 4. ayında sigorta girişim var. 700 gün SSK prim günüm var. 2017'de memurluk başlangıcım var. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: Şöyle, 25 yılı tamamlayacak memurlukta ve 60 yaşını dolduracak. Tabi bu 700 gün boşa gider mi? Gitmez. Az önce izleyicimiz de sormuştu. Hem hizmet birleştirmesiyle primlerine ekletebilir, hem maaşını, ikramiyesini arttırır.
0: Evet. Havva Hanım'ın sorusu geliyor. 1976 doğumluyum. Ağustos 1989 yılında işe girişim, 4200'de günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: Şöyle, 5375 güne ihtiyacı var. İşte bir 1175 gün daha lazım. 89'dan sonra dünyaya getirdiği bir çocuk veya iki çocuk, üç çocuk neyse varsa bu 1175 günü oradan satın alabilir. Yoksa da çalışacak ya da isteğe bağlı sigorta ödeyecek. İsteğe bağlı sigorta 1261 günü geçmesin ki Bağkurlu olmayın. 5375 günle EYT'den emekli olursunuz.
0: Evet. Onur Gonca 1994 sigorta girişimi.

0: yaşlıyım. 97'de 221 gün ödemem var. 2003'ten beri öğretmenlik yapıyorum. 5280 günüm var ama emekli olamıyorum. Neden demiş?
1: Çünkü 9000 gün yani 25 yıllık hizmet süresini tamamlamamışsınız. Önce onu tamamlamanız gerekiyor. Dolayısıyla yani 94 doğumlu bir arkadaşımız da niye emekli olamıyorum diye ya anlamadım şimdi. Ha,
0: 94 sigorta girişliyim.
1: Evet, tamam. Şimdi bir kere 25 yılı tamamlayacaksınız devlette. Sonra 60 yaşını tamamlayacaksınız. Dolayısıyla önce onların bir tamamlanması gerekiyor. 5280 gün değil 9000 gün gerekiyor.
0: Evet. Betül Güven, eşim 1987 doğumlu, 2004 girişli ve 5590 primi var. Ne zaman emekli olur demiş.
1: 7000 günü tamamlayacak ve 58 yaşını bekleyecek.
0: Fatma Türkmen'in sorusu gelecek ekrana. 1962 doğumluyum. 4 çocuğum var ve 2009 girişli 1 yıllık sigortam var. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: Tabii 1 yıllık sigorta yani 360 günle emeklilik diye bir şey söz konusu değil. Hani 3 çocuk borçlansanız bile onlar yetmeyecek. Yani buradan bir emeklilik çıkmaz maalesef. Hani 4 çocuğun da 2009 sonrası dünyaya gelmiş olması lazım. O da çok mümkün görünmüyor. Yani eğer öyle bir şey varsa 3 çocuk borçlanabilir ama en az 5400 gün gerekiyor şu anda.
0: Evet, Seda Hanım'ın sorusu gelecek ekrana. Babam 1969 doğumlu, %45 iş kazasından dolayı malulen aylık alıyor ve hala kamuda çalışıyor. 4300 günü var. Ne zaman emekli olabilir ve ayrıyeten emekli olunca da iki maaş alabilir mi demiş.
1: Şöyle, malulen emeklilik maaşı almıyordur. Çünkü çalıştığına göre malulen emekli oldunuz mu çalışamıyorsunuz. Zaten adı üstünde evet. Malul olmuşsunuz, çalışamazsın. Muhtemelen iş kazası olduğu için iş göremezlik ödeneği alıyor. İş göremezlik ödeneği de emekli olmaya mani değil. Evet, emekli zamanı gelince, ne zaman işe girdiğini yazmamış arkadaşımız. Zamanı gelince, primini doldurunca, yaşını doldurunca emekli olacak. İki maaşı da alabilir. Hani iş göremezlik ödeneği süresizse ikisini de alabilir.
0: Evet. Bir izleyicimiz 1980 doğumluyum diyor. 4000 prim günüm var. Engelli annesiyim. SGK'da çalıştığım gün kadar 1/4 oranında emeklilik prim gününe ekleneceği ve yaştan düşeceği söylendi. Bu durum 4500 gün ve 58 yaş kısmi emeklilikte de geçerli mi diyor.
1: Şöyle, bu durum şurada geçerli aslında. Anneler, engelli annelerin 2008 ve sonraki çalışmaları 1/4 oranında arttırılıyor. Yani 4 yıl çalışmışsa 2008'den sonra 5 yıl çalışmış gibi görülüyor. Ve bu çalışılan, yani arttırılan yıl kadar, yani 1 yıl arttırılmış, yaş şartından düşülüyor. Mesele bu. Tabii bunun için de sadece çocuğun engelli olması yetmiyor. Çocuğun bakıma muhtaç olması da gerekiyor. Bunun da doktor raporuyla tescil edilmesi lazım. Yani doktor demeli ki bu çocuk bakıma muhtaçtır ve anne de 2008 sonrası çalışmış olması lazım. Bu şartlar varsa evet 1/4 oranında primleriniz artırılacak. Dolayısıyla emekli olacaksınız. Hani 4000 prim ne zaman sigortalı olduğunuz belli değil. Bu 4000 günü ne zaman çalıştınız o da belli evet. değil. O bilgiler gelirse cevaplayalım ama dediğim gibi önce 2008 sonrası çalışmalara bakılacak. Sonra tabii çocuğun bakıma muhtaç olup olmadığına bakılacak.
0: Evet. Zekeriya Bey'in mailimize gelen sorusu var. 1974 doğumluyum diyor. 18.01.2001 yılı kamu çalışanıyım. Askerlik borçlanmasıyla 9710 prim günüm var. Uzun vade iş başlangıcım da 25.08.1999 demiş. EYT'li olur muyum diye sormuş.
1: Şimdi bu 2001'de eğer devlet memuru olduysa evet. kamu çalışanıyım dediğine göre yani işçi değil memursa
0: evet,
1: kamu 60 çalışıyor. Yaşını bekleyecek.
0: Evet, bunu da ifade etmiş olalım. Evet. 1978 doğumlu bir izleyicimiz Alihan Barlas 01.09.1999 işe girişliyim demiş. 4704A SGK primim var. EYT kanunu çıktıktan sonra 180 gün askerlik borçlanması yaptım. Sonra isteğe bağlı sigorta ödemeye başladım. Askerlik borçlanması Bağkur mu yoksa 4A'dan mı sayılır demiş.
1: Askerlik borçlanması nereden sayılacağı sizin son emekli olacağınız kuruma göre. Yani siz Bağkur'dan emekli olacaksanız 9000 günü tamamlamak için 180 gün kullanılacak. SSK'dan emekli olacaksanız 5975 günü tamamlamak için 180 gün kullanılacak. Yani onun Bağkur'dan ya da SSK'dan sayılmasının bir önemi

0: Önemi yok. Sizin son 3,5 yılda hangi kurumda olduğunuzun önemi var.
1: Evet. Fatih Topçu'nun sorusu ekranlarımızda. Merhaba, ben 1977 doğumluyum. Sigorta başlangıç yılım 2003. 5182 prim günüm var ve 18 ayda askerlik var. Ne zaman emekli olabilirim diyor.
0: Tabii 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Atalay Uzar'ın sorusu geliyor. 1984 doğumluyum demiş. 02.06.2006 işe giriş tarihim. 7000 küsür günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Bir de hangi hastalıklarda malulen emekli olunuyor demiş.
0: Şimdi 7000 günü doldurduysa 60 yaşını bekleyecek ve 60 yaşında emekli olacak. Malulen emeklilik için de hastalıktan ziyade %60 ve üzeri iş göremezlik raporunun alınması lazım. Evet. Bu hastalık, hangi hastalık olursa olsun, eğer sizi %60 ve üzeri işten alıkoyuyorsa doktorlar zaten çalışamaz diyor ve mahallen emekli oluyorsunuz.
1: Evet. Durmuş
0: Yoksa
1: Bey'in,
0: 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Durmuş Bey'in sorusu gelecek. 1978 doğumlu demiş eşim. 2 Şubat 1997 SSK başlangıcı var. 5339 günü var. Bunun 880 günü Bağkur. Şu an 4A'ya devam ediyorum. Ne zaman emekli olurum? 4A'dan mı, Bağkur'dan mı emekli olurum demiş.
0: Şimdi 4A'dan devam ederse artık Bağkur daha az olduğu için Bağkur'dan emekli olmaz. 5825 gün gerekiyor. 5825 günü tamamlasın 4A'dan devam ederek EYT'li olarak emekli olur.
1: Emin Bey'in sorusu geliyor. Sigorta girişim 1995. 456 günüm var. 1975 doğumluyum. 2000'den bu zamana kadar yurt dışında yaşıyorum. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar ödemem lazım diyor.
0: Şimdi yurt dışı borçlanma ile en az 5400 günü tamamlayıp 61 yaşını bekleyecek. Şimdi bunu ben zaman zaman söylüyorum. Hani Türkiye'de çok az primi olan gurbetçilerin 5400 gün para ödemeleri aşağı yukarı 2-3 milyon lirayı buluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla çok rentable da bir şey değil, ama ben illa ödeyeceğim derse, ki bunu, bu hesaplama da asgari ücretten yapıyoruz. %45'i ödeniyor her ay için. Dolayısıyla alacağınız maaş da çok yüksek olmaz, ki orada da kesin dönüş yapmanız lazım. Oradan da bir gelirinizin olmaması lazım. Yaş şartı var. Yani zaten çok da böyle yani kazandıran bir şey gibi görünmüyor. O kadar parayı verip sonra düşük maaş almak çok da böyle rentable görünmüyor, ama illa ben Türkiye'den emekli olacağım, kesin dönüş yapacağım diyen varsa en az Bağkur'dan en az 5400 günü tamamlaması lazım kısmi emekli olmak için. Orada da yaş şartı 61, 62, 63 öyle gidiyor 5400'ün tamamlandığı tarihe göre.
1: Evet, Muharrem Bey'in sorusu geliyor. 17-11-1980 doğumluyum. 2001-2003 yılları arasında askerlik yaptım. 2003-2008 arası sigortam var. 2008-2026 arası devlet memuruyum. 2012 yılında %50 engelli raporum var. Ne zaman ve hangi şartlarla emekli olurum?
0: Şimdi şöyle, bu rapor onaylanırsa eğer SGK'dan engelli emeklilik için 16 yıl 3790 güne ihtiyacı var. Onun dışında 9000 gün 60 yaşla emekli olur.
1: Süleyman Bey, 1996 staj girişim var. 2004 uzun süre prim başlangıcım. 7850 prim günüm var. 1980 doğumluyum. Emekli olma ihtimalim var mı diyor.
0: Var. Primler tamamlanmış ama 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Murat Bey'in sorusu gelecek şimdi ekrana. 1973 doğumluyum. 1992 sigorta girişim var. 3608 gün ödedim. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Şimdi bu primle emekli olmak istiyorsa 60 yaşını bekleyecek. 5600 günü tamamlayabilirse o zaman da EYT'den yaş şartı olmadan emekli olabilir.
1: Fehmi Kavak, 2006 SSK girişliyim. Prim gün sayım 4000. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Bu prim de yetersiz. 7000 gün lazım ve 60 yaş şartı var.
1: Sedat Bey'in sorusu gelecek. 1973 doğumluyum. 1860 iş günüm var. Kalan günlerimi ödeyip EYT'den emekli olabilir miyim? İş başlangıcım 26.05.1998. 550 günde askerliğim var demiş.
0: Keşke kalan günleri ödeyip emeklilik imkanı. O zaman kimse çalışmazdı.
1: Evet.
0: Herkes topluca bir para bulur, öder, devletten maaş alırdı. Bu çok mantıklı değil. Bunun yasal yolları var. Bir, doğum borçlanması, askerlik borçlanması, işte yurt dışı borçlanma gibi. Sizi 550 günü satın alabilirsiniz. Ama onun dışında ben boşlukların tamamını satın alayım, çalışmış gibi göstereyim kendimi çalışmadan ve emekli olayım. Maalesef öyle bir dünya yok.
1: Evet, Sultan Hanım'ın sorusu gelecek. 1978 doğumluyum. 2012 Kasım ayında sigorta girişim oldu. 2000 günüm var. Çocuğumu borçlanırsam ne zaman emekli olurum diyor.
0: 5400 gün ve 60 yaş şartı var. Dolayısıyla hani 2000 günde çocuğu borçlansanız da borçlanmasanız da yeterli olmayacak. Çalışmaya devam etmeniz lazım emekli olmak istiyorsanız.
1: Zekeriya Bey'in sorusu gelecek. 1963 doğumluyum. Bağkur emeklisiyim ve 9500 günlük ödemelerim var. Yeni alacağım emeklilik maaşım yaklaşık 25 bin lira. 5000 günlük ödeme yapanlar şimdi 23500 civarında. Emekliliğim hukuken düzeltilmesinin imkanı var mı?
0: Şimdi eğer ödediğiniz primlerin karşılığı buysa, az önce işte maaş hesaplama sistemini anlattım program başında, yapacak bir şey yok. Belli ki Bağkurlusunuz ve hep asgari ücretten ödemişsiniz. Kimse Bağkurlu olup da yüksekten prim falan ödemiyor. Yani varsa da çok bir elin parmakları kadar. Herkes asgari ücretten ödüyor. Dolayısıyla 9000 günde olsa, 19000 günde olsa hep asgari ücretten ödediğiniz için düşük maaş alıyorsunuz. 5000 günden ödeyip de 23500 lira alan kim var, onu nereden biliyorsunuz onu bilmiyorum ama eğer 5000 günü varsa ve siz asgari ücretten öderken o sizin 3 katınız, 4 katınız, 5 katınız kazanç bildirmişse sizden daha çok maaş alabilir günü az olmasına rağmen. Ha, burada taban maaştan bahsediyorsa 23.552 lira oldu biliyorsun. Evet. En düşük emekli maaşı. Onu alıyorsa eğer 5000 günü olan birisi, onun maaşı atıyorum 17-18 bin lira olabilir, 19 bin. Yani sizden daha az hesaplanmıştır. Ona hazine yardımı veriliyor. Ha, siz diyebilirsiniz ki ya şurada aramızda 552 lira para var. Onlar hazine yardımı alıyor. Ben niye almıyorum? Pardon, 2500 lira fark var. Ben niye alamıyorum? O başka bir şey. Ama 5000 güne 23500 veriliyor. Bana da 25000 veriliyor. Bu hukuken doğru değil demek de doğru değil. Ha, şunu diyebilirsiniz. Ben çok yüksekten Bağkur ödedim ama bana çok az maaş hesapladılar. Bir yanlışlık oldu. O zaman hakkınızı mutlaka arayın.
1: Evet, Şebnem Hanım'ın sorusu gelecek. 1978 doğumluyum. 08-10-1999'da işe başladım. Emekli sandığına mensubum. İki çocuk ücretsiz iznim var. 20 ay. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şimdi 58 yaşında ve 20 yıllık memuriyeti tamamlayacak kadın olduğu için. Erkekler 25 yıl, kadınlar 20 yılı tamamlıyor. Memuriyette 20 yılı tamamlayacaksınız ve 58 yaşında emekli olacaksınız.
1: Mehmet Eroğlu'nun sorusu geliyor. 1961 doğumluyum. 1977 sigorta girişim var. 3100 prim günüm var. Askerlik borçlanmasını ödersem emekli olabilir miyim demiş.
0: Olabilirsiniz. Hani askerlik 550 günse işte 500 gününü ödeyip 3600'ü tamamlayın. Yaş da dolmuş zaten, 60 yaş şartı var. Emekli olabilirsiniz.
1: Yüksel Çokokur'un sorusu geliyor. 2003 Haziran girişliyim. Şirketimde 10 yıldan beri çalışmaktayım. Tazminat alma hakkım ne zaman doğar demiş.
0: Şöyle 7000 günü doldurursanız SGK'dan bir yazı alarak kıdem tazminatı talep edebilirsiniz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz efendim.
0: Ben teşekkür ederim. Zamanımız doldu galiba.
1: Zamanımız doldu. Su gibi geçti. Evet. Bize sorunu noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar. Müzik

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: BIST 30 Endeksi, ulusal pazarda işlem gören şirketlerle kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 30 paydan oluşur.
0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Ahbap ekranlarından herkese mutlu sabahlar sayın seyirciler. Seans öncesiyle karşınızdayız. Hemen öne çıkan gündem başlıklarıyla başlıyoruz bültenimize. Temmuz'da aylık enflasyon %1,78 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon %31,75 seviyesine geriledi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekonomi yönetiminden dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uygulanan kararlı ve bütüncül politikalar sayesinde enflasyonla mücadelenin sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin sürdüğünü belirterek bu görüşmelerin iyi bir anlaşmaya varılması açısından İran'ın son şansı olduğunu söyledi. Trump, Tahran yönetiminin müzakere halinde değiliz açıklamasının ardından Tahran'ın görüşmeler konusunda birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını savundu. Hürmüz Boğazı'nın ise tamamen ABD donanmasının kontrolünde olduğunu iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve arz sıkışıklığının etkisiyle ikinci çeyrekte karını artıran Exxon Mobil ve Chevron'a tepki gösterdi. Trump, şirketlerin elde ettiği yüksek karın ardından tüketicilerin ödediği petrol ve akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi. Exxon Mobil'in net karı ikinci çeyrekte yıllık bazda %105,1 artarak 14,5 milyar dolara yükseldi. Chevron'un net karı ise aynı dönemde %384,8 artışla 12,1 milyar dolara çıktı. Zirveden yaklaşık %26 gerileyen altın yatırımcısını tedirgin ediyor. Fed'in şahin politikaları ve ETF, borsa yani borsa yatırım fonu çıkışlarıyla baskılanan değerli metal için dev banka Morgan Stanley ise yapıcı duruşunu koruyor. Tüm bu kısa vadeli olumsuz koşullara ve baskılara rağmen Morgan Stanley analistleri yıl sonu için 5200 dolarlık fiyat hedefi belirledi. Bu mevcut seviyelerden yaklaşık %27 oranında bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Öte yandan Deutsche Bank altının Ağustos 2024'ten bu yana süren güçlü ivmesini koruduğunu belirterek yıl sonu değerini ons başına 4700 dolar olarak açıkladı. Her ne kadar bazı teknik modeller ons başına 2600 dolarlık geri çekilme olasılıklarını gösterse de banka yaşanan son düzeltmenin 3900 dolar seviyelerinde dip yaptığını değerlendirdi.

0: Evet, verilerle devam ediyoruz. Dün petrolde düşüşü takip etmiştik. Tabii bugün bir miktar yükseliş olduğunu görüyoruz. 85 dolar seviyesine yakın bir seviyede %1,4'lük bir yükseliş var. Dün Trump'ın müzakereyle ilgili açıklamasının ardından düşüşe geçmişti Brent petrolün varil fiyatı. Devam edelim, kıymetli metallere bakalım. Altın 4052 dolar seviyesinde, gümüş 58,69 dolar seviyesinde, paladyum %1,24'lük yükseliş var, platinde de %1'lik yükseliş var. Şimdi ABD piyasalarına bakalım. Dow Jones 53.336, Nasdaq 28.860 ve S&P 500'de 7.617 seviyesinde. Asya piyasalarına da bakalım hemen hızlıca. Çin 3.815, Japonya 66.422, Hindistan 78.743 seviyesinde, Hong Kong 25.883 ve Güney Kore düşüşte %1,14'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Şimdi Asya piyasalarına takip edilen gelişmeleri muhabir arkadaşımız Mehmet Seyrek aktaracak bize. Mehmet, sözü sana bırakalım.
1: İyi sabahlar. Ahmet Tunağan, Asya piyasalarında Amerika teknoloji hisselerindeki değerlemelere yönelik endişeler ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin hafiflemesi gibi karmaşık faktörler değerlendiriliyor ve genel olarak biraz geri çekilmeleri izlemeye başladık günün ikinci yarısında. Güney Kore piyasası teknoloji hisselerindeki ağır satış baskısı nedeniyle şu anda Asya'da en sert değer kaybeden borsalar arasında izliyoruz. KOSPI endeksi geçtiğimiz cuma günü gördüğü rekor seviyeden sonra pazartesi günü yaklaşık %5 oranında sert bir düşüşle 6300 puan seviyelerine kadar da geri çekildi. Piyasayı aşağı çeken ana unsur yarı iletken sektöründeki devler oldu. Özellikle Samsung şirketlerindeki endişeler daha da geri çekilmeleri derinleştiriyor. Morgan Stanley gibi kurumlar bu düşüşü yatırımcılar için cazip bir giriş noktası olarak değerlendiriyor ve kaldıraçlı fonların temizlenmesiyle piyasanın istikrar kazanmasını yorumluyorlar. Japonya cephesinde özellikle yine satış dalgasını görüyoruz. Nikkei 225'te %1'in üzerinde değer kaybı izledik. Amerikan Hazine Bakanlığı ve Japonya'nın yendeki düzensiz hareketleri engellemek için koordineli müdahale bulunması piyasalarda yankılanıyor. Buna rağmen yen dolar karşısında son 3 ayın en düşük seviyelerine geriledi. SoftBank Grup gibi bazı hisseler bu ortamda %1 civarında sınırlı kazançlar elde etmeyi başardı. Çin tarafına şöyle baktığımızda teknoloji merkezli küresel satış dalgasına karşı görece daha dirençli bir tablo var Çin'de. Şanghay Bileşik Endeksinde hafif bir düşüş yaşanırken ana kara endekslerde GCI 300'de yatay negatif bir performansı izliyoruz. Çin'in imalat PMI verisinin 50.9'la beklentilerin altında kalması ekonomik büyümeye dair endişeleri taze tutan bir faktör olarak piyasaya yansıdı. Genel olarak bugün Asya cephesinde ekonomiye dair hükümetlerden gelen resmi veriler yok. Ama borsalarda ve para piyasalarında çok temkinli ve sıkı bir duruş olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ahmet Tunan.
0: Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Sayın seyirciler, borsada ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Açıklanacak bilançolara hemen bakalım. Bugün Aselsan Aygaz, Ford Otosan ve Tüpraş, 5 Ağustos Koç Holding, Lila Kağıt ve Sanayi, Medikal Park, TAP Gıda Sanayi, Türk Hava Yolları, Teknosa, Türk Telekom ve Birisa bilançosunu açıklayacak ikinci çeyrek. Ve 6 Ağustos'ta da Albıraka Türk Katılım Bankası, Ebebek Mağazacılık ve 7 Ağustos'ta Akmerkez, GYO, Borusan, Boru bu şirketler ikinci çeyrek bilançolarını, finansallarını açıklayacak. Şimdi açıklayanlara hemen bakalım. Çimsa ile başlayalım. Çimsa, Çimento'nun ikinci çeyrek bilançosu. Şirket yılın ikinci çeyreğinde 1,33 milyar lira net kar açıkladı. İlgili çeyrekte şirket 13 milyar lira hasılat elde etti. Şirketin ilk yarı hasılatı 25,4 milyar lirayla yıllık bazda %5 küçüldü. FOBÖK ikinci çeyrekte 2,62 milyar lira olarak açıklandı ve FOBÖK marjı yaklaşık 150 bas puanlık artışla %20,1 seviyesine yükseldi. Çimsa Çimento'nun ikinci çeyrek bilançosu bu şekildeydi. Şimdi İş Bankası'na bakalım. Banka ikinci çeyrekte 9,6 milyar lira net kar açıkladı. Net kar yıllık bazda %44, çeyreklik bazda ise %53 daraldı. Bankanın aktif büyüklüğü bu dönemde 5 trilyon lira seviyesini aştı. Net faiz geliri 33,8 milyar lira seviyesinde oluştu. Öz kaynak karlılığı yılın ilk 6 aylık döneminde %13,8 seviyesinde gerçekleşti. İş Bankası'nın ikinci çeyrek finansalları bu şekildeydi. Şimdi Türk Traktör'e de bakalım. Şirket yılın ilk yarısında 669,2 milyon lira zarar açıkladı. Çeyreklik dönemde şirketin karı yaklaşık 696 milyon lira oldu. Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında azaldı ve şirketin öz kaynakları çeyreklik dönemde %4'lük bir artış sağladı. Şimdi tabii kurumlardan altın için yeni tahminler var. Hemen bakalım, ons altın bir süredir 4000 dolar seviyelerinde seyrini sürdürüyor. Jeopolitik risklere rağmen aslında sınırlı bir artış olduğunda söyleyebiliriz. Buna ilişkinde değerlendirmeler var. Morgan Stanley yıl sonu için 5200 dolarlık fiyat hedefi belirledi. Ons altında Deutsche Bank yıl sonu hedefini ons başına 4700 dolar olarak açıkladı ve UBS de ons altın için Haziran 2027 beklentisine 5200 dolara yükseltti.

0: Ascom Başkanı Orhan Aydın, A Para'ya özel açıklamalarda bulundu. 2026'nın ilk yarısını değerlendiren Aydın, yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerini paylaştı. Faizlerdeki düşüşün enflasyondaki gerileme ile uyumlu olması gerektiğini vurguladı. Aydın, Ascom'u katma değerli üretime yönelik çalışmalarını da anlatırken, ihracatta ise ikinci yarının daha olumlu geçmesini beklediklerini söyledi.
1: Ascom Başkanı Orhan Aydın'la yılın ilk yarısını değerlendirip yılın ikinci yarısına ilişkin öngörüleri masaya yatıracağız. Sayın Başkan, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, sağolunuz.
1: Öncelikle yılın ilk 6 ayını konuşarak sohbetimize başlayalım. 2026 yılının ilk yarısı hem Türkiye ekonomisi için hem de küresel ekonomi için oldukça hareketli geçti. Jeopolitik gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalar iş dünyasının da gündemindeydi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, tabii 2026'nın ilk yarısındaki aslında en büyük sıkıntının bilinmezlik ortamının uzun bir süredir devam ediyor oluşu. Yani yaklaşık 4 aydır gibi bir süredir önemli bir bilinmezlik, ekonomi açısından bilinmezlik döneminden geçiyoruz. Ancak şunu ifade etmek gerekir. Türkiye açısından bizim coğrafyamız ve jeopolitik avantajlarımızı değerlendirdiğimizde Türkiye açısından bu sürecin hem olumlu hem olumsuz tarafları oluştu. Özellikle emek yoğun sektörler ve Avrupa'ya ihracatımızın önemli olduğu ürün gamına bakıldığında savaş senaryolarının başladığı, Amerika-İran sorununun başladığı günden bu yana bu sektörlerde bir artış, hatta ihracatımıza bakıldığında Mayıs ayında, Nisan ayındaki önemli bir büyümeleri, hatta %20'lere kadar çıkmış, sektörel bazlı %20-25'lere kadar çıkmış bir büyümeler gördük ki savaşın hemen arkasındaki aylarda bütün sektörlerde yeşil ışık yandığını gördük. Bu dolayısıyla bu Türkiye'nin, daha önce biz bunu pandemi döneminde yaşadık, Türkiye'nin önemli coğrafi avantajlarından kaynaklanan bu süreçlerdeki ihracat payındaki bir artış, pastadan daha fazla dilim alma imkanı oldu. Tabii bunlar özellikle bu ihracatımızın arttığı ürün gamlarına bakıldığında birçoğunun uzak doğudan gelen ürünler olduğunu, Avrupa'ya ithalatının uzak doğudan yapılan ürünler olduğunu görmekteyiz. Burada da tabii özellikle hem bilinmezlik atmosferi hem de lojistik fiyatlarındaki ciddi artışın hızlı bir şekilde artmasından kaynaklanan ve olası Hürmüz Boğazı'nın kapanması dolayısıyla da firmaların ürünlerine ulaşamama gibi riskleri bertaraf etmek adından Türkiye'ye olan talebin arttığını, teveccühün arttığını biz savaşın başladığı Şubat-Mart aylarından bu yana yaşıyoruz. Tabii biraz önce de ifade ettim, bunu biz pandemide yaklaşık 2 sene yaşadık, bu avantajlı süreci. Tabii bunun dezavantajlarını da yaşıyoruz Türkiye olarak, Türkiye ekonomisi olarak. Biz buradaki savaş ortamının en büyük dezavantajının, biz artık 2026 yılında faizlerin ve enflasyonun düştüğü bir dönemi konuşuyor olacakken, maalesef ki bu savaşın etkisiyle birlikte bu ilk 6 ayda bunun daha mütevazi azaldığını görüyoruz. Yani işte gerek enflasyon hedeflerinde gerek faiz hedeflerinde bir revizeye gidildiğini görmekteyiz. O sebeple iş dünyası açısından bu savaş atmosferi, gerek ihracatımız gerek sanayi tarafındaki kapasite kullanım oranlarındaki artışa bakıldığında müspet olarak değerlendirebiliriz. Özellikle de işte bir süredir bazı sektörlerimizde biliyorsunuz sıkıntıların yaşandığı, tekstil gibi, hazır giyim gibi ürünlerde, bunu üreten firmalarda önemli bir sıkıntı yaşandığı, maliyet üzerinde ciddi problemler yaşadıklarını sektörden uzun bir süredir dinliyoruz bunu. Ama bu sürecin, savaş süreciyle birlikte bizim gibi Türkiye gibi ülkelerde know-how'ı, özellikle tekstil, hazır giyim gibi, kimya gibi, demir çelik gibi bu alanda know-how'ı yüksek bir ülke olarak bu ürünlerden de hiçbir zaman vazgeçmememiz gerektiğini de bize gösterdi bu süreç. Yani savaşın başlamasıyla birlikte işte Şubat ayına kadar tekstil firmalarında mal satamıyorum krizi varken, Şubat ayından bu yana mal ürettirecek yer bulamıyorum krizi başlamaya başladı. Dolayısıyla bu süreç bize Türkiye'nin emek yoğun alanda da devam etmesi gerektiğini, bu sektörlerin devamlılığını koruması, hatta devletimizin bu sektörlerle alakalı teşviklerini ve desteklerini artırarak bu sektörleri de koruma altında tutmaları gerektiğini görmüş olduk. 2026 ilk 6 ayı genel perspektifte bakıldığında olumlu ve olumsuz taraflarını yaşadık. Ama olumlu taraflarına bakıldığında, iş dünyasının ihracatına bakıldığında bir artı, ciddi bir artı ivmeyle devam ettiğini görmekteyiz.
1: Bu dönemde özellikle enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar üretim maliyetlerinde yakından etkiledi. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik birçok sektöründe gündemindeydi. Sizin faaliyetlerinizi nasıl etkiledi?
2: Tabii sektörlerimizden aldığımız bilgi şu yönde. Özellikle petrokimya ürünlerinin direkt ham maddesi petrokimya ürünleri olan sektörlerde yaklaşık %50, kimisinde %70'i artan bir fiyat artışları, ani fiyat artışları başladı. Sonrasında artık Mayıs ayından itibaren biraz daha toparlama, Haziran ayı ile birlikte de artık biraz daha artık rayına oturma. Lakin savaş başlamadan öncekiyle Haziran ayına bakıldığında da hala %25-%30 bandında özellikle petrokimya ürünlerinde, ham maddesi petrokimya olan ürünlerde bir pahalılığı görmekteyiz. Tabii bir aslında sektörlere bakıldığında petrolün artışı sadece direkt ham maddesi petrol ya da petrol türevi olan ürünlere değil, işte bugün bakınız işte gıdada neredeyse paketleme %30-%40, hatta neredeyse birebire kendi ürün kadar en az paketlemenin de giderinin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bunun kökenine bakıldığında da, bu ürünün menşeine bakıldığında da görüyoruz ki petrokimya ürünleri var. O sebeple direkt ve endirekt olarak petrol ürünlerin, petrolün artışındaki fiyat aslında birçok sektörü direkt etkilediğini görüyoruz. Şimdi tabii petrolün artması olumsuz, özellikle enerji girdilerinde olumsuz, sanayi tarafında olumsuz bir dönem yaşayacağımız algısı vardı. Lakin artık tabiri caizse Allah'ın yardımıyla diyelim, malumlarınız bu sene ciddi bir yağmur senesiydi. Bütün barajların dolduğu, çok güzel bir sezon geçti. İşte Şubat, Mart, Nisan aylarında, işte hala Mayıs aylarında Anadolu'da sel baskınları yaşandı. Dolayısıyla ciddi bir yağışın olduğu bir dönemden geçtiğimiz için de bu barajların doluluk oranından kaynaklanan da sanayicilerimize devletimizin desteğiyle birlikte çok uyguna elektrik kullanma imkanı tanındı. Dolayısıyla biz savaştan önce ya da işte Aralık Ocak ayında elektrik birim fiyatları 4-4,5 lira bandındayken, bugün bakıldığında o özellikle barajların doluluk oranına ulaştıktan sonra 1.60, 1.70, 1.80 liralara kadar birim fiyatta düştüğünü gördük. Dolayısıyla direkt enerji tarafına bakıldığında HES'lerden gelen avantajı gördük. Yani bu avantaj olmasaydı, direkt doğalgaz kaynaklı ya da diğer petrol kaynaklı bu kadar artışın olduğu bir dönemde elektrik fiyatlarında da enerji girdi maliyetleri tarafında da ciddi patlamalar yaşayabilirdik. Bu bir riskti. Lakin bu riski de devletimizin de desteğiyle, bu ciddi bir sübvanse de ederek burada güzel bir maliyetlerle kapatmış olduk. Ama tabii petrol, biraz önce de ifade ettiğim gibi, enerji girdi maliyetlerini etkilediği gibi direkt ana ham madde ve tali ham maddelerde de ciddi yeri var. O sebeple bizim zannediyorum ki enflasyonu şu anda istenilen seviyelere düşemeyişinin de bir bacağında da maalesef ki petrol fiyatlarındaki, Brent petrol tarafındaki hızlı artışın da etkisini olduğunu görmekteyiz.
1: Üretim maliyetleri konuşulurken öte yandan da reel sektöre yönelik destek paketleri de açıklanıyor. Evet. Tabii bu iş dünyası

0: Artık 81 şehrinde fabrikaların, organize sanayi bölgelerinin olduğu, her şehrinin ihracat yaptığı bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu bakıldığında da önemli bir yüzdesinin aslında sanayinin de ihracatın da bel kemiğini oluşturan KOBİ firmalarımız. KOBİ'lerimiz açısından bu 1 trilyon liralık özellikle Sanayi Bakanlığımızın da desteğiyle birlikte ciddi manada direkt KOBİ'lerimizi ve üreten KOBİ'lerimizi etkileyeceğini, ciddi avantajlar olacağını görüyoruz. Ama burada aslında en önemli bir payda da şunu ifade etmek lazım. Tabii devletimiz bu KGF destekli krediler olsun, yatak kredili destekleri olsun, bu tip destekleri sene içerisinde dönem dönem işte gidişata göre, sektörlerin ihtiyaçlarına göre revize ederek devam ediyorlar. Bu dönemki, bakıldığındaki bu desteklerin de aslında sanayi tarafında, istihdamı koruma tarafında, işte vatan sanayicilerimizin büyük şehirlerden, metropollerden 4-5-6. Bölgelere göç etme açısından da ciddi desteklerin de olduğu, teşviklerin de olduğu bir paket bu paket. O yönüyle biz hep şunu ifade ettik zaten, Türkiye 81 şehriyle birlikte ürettiği ve sanayide kümelenme modeliyle büyüdüğü bir ekonomi ile aslında hedeflerine, ihracat rakamlarına ulaşabileceğini düşündük. Bu açıklanan 1 trilyon liralık destek paketi gerek firmalarımızın bir nebze de olsa nefes almasına katkı sağlayacağı aşikar. Ama en önemlisi de sanayicilerimizin bu dönemde, bu işte belirsizlik dönemleri, ki iş dünyasının en sevmediği dönem belirsizliktir. Yani bazen işte kapital yer değiştirir, bazen işleriniz iyi olur, bazen kötü olur, ama belirsizlik atmosferi iş dünyasının en taşıyamadığı, en zor geçirdiği dönemler olur. Bu dönemlerde de Sayın Cumhurbaşkanımıza, ben buradan sizin huzurunuza da şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bu tip desteklerin iş dünyası açısından çok olumlu olduğunu biz hep birlikte görüyoruz.
1: Türkiye artık sadece üretim miktarını değil, üretimin değerini de konuşuyor. Evet. Katma değerli üretim ve teknoloji odaklı ihracat her platformda öne çıkıyor. Burada iş dünyasının üzerine düşen görevler neler sizce ve askın olarak siz hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?
0: Evet, Aziz Hanım, burada artık ya son 5 senedir özellikle pandeminin başladığı dönemden bu yana, hatta bir süre öncesinden de başlayan bir durumdu bu. Artık iyi üretmeniz, uyguna üretmeniz, kaliteli mal üretmeniz, evet bunlar çok önemliydi ama artık bunların yetersiz olduğunu görüyoruz. Artık dünya şunu istiyor: bana ürün üretirken hangi enerjiyi kullandın diyor. Bana ürün üretirken kaç tane ağaç kesildi diyor. Bana ürün üretirken kaç milyon litre su tükettin diye soruyor. Dolayısıyla biz artık sanayiciler olarak yeşil dönüşüm meselesine ciddi önem vermeliyiz. Dijital dönüşüm meselesine ciddi önem vermeliyiz. İnovasyona ciddi önem vermeliyiz. Bu üç saydığım konuyla ilgili de devletimizin de çok önemli destekleri var. Biz ASKON olarak mesela şu an bünyemizde bununla ilgili bir masa kurduk. Burada bilabedel bütün üyelerimize bu dönüşümü sağlayabilmeleri için bilabedel destek veriyoruz. Ve bu destekleri de bakanlıklarımızla, koordinasyonla birlikte firmalarımızın, bakanlığımızın, ilgili bakanlığımızın hangi alanından, hangi biriminden, hangi genel müdürlüğünden destek alacaksa da üyelerimizi yönlendiriyoruz ve bu maksimum desteği alabileceği, maksimum faydayı sağlayabileceği bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü şu anda gerek Ticaret Bakanlığımız ki Sanayi Bakanlığımız önemli destekleri bu alanlarda olduğunu görüyoruz. Ve artık dünyada işte biraz önce ifade ettiğim gibi inovasyonunuz yoksa, bir Ar-Ge çalışmanız yoksa, Ar-Ge merkezi için çalışmalarınız başlamadıysa, artık enerjinizi yeşil enerjiden üretmiyorsanız, artık dijital dönüşü sağlayıp bütün üretim bandını sipariş geldikten müşteriye sevk olacak kısma kadar hala Excel üzerinde not alarak tutuyorsanız, sizin için maalesef kötü günler geliyor demektir. Yani biz şunu her zaman söylüyoruz: dijital dönüşümü hızlı bir şekilde adapte olmamız, bunu KOBİ'lerimiz maalesef ki burada biraz geç kalıyor. Büyük firmalarımıza bakıldığında onların her birinin tamamladığını görüyoruz. Ancak ekonominin bel kemiğini oluşturan milyonlarca KOBİ'mize bakıldığında

0: Biz diyoruz ki lütfen bu dijital dönüşüme, bu yeşil dönüşüme, Ar-Ge çalışmalarına, hatta firmaların bir araya gelerek Ür-Ge çalışmalarına katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Ümit ediyoruz ki bunları da olabildiğince KOBİ'lerimiz faydalanırlar ki olabildiğince seminer veriyoruz ASKON'da. Sık sık bu alanda uzmanları getiriyoruz. Firmalarımızın bu alandaki deneyimi olan kişileri getirerek firmalarımızın buradan faydalanmalarını sağlamaya gayret ediyoruz. Çünkü destek çok fazla. Ancak bu desteklere eskiden tabii şu bürokrasi çok fazlaydı. Yani biz devletin vermiş olduğu desteği almakta KOBİ'lerimiz, küçük firmalarımız her zaman temkinli. Hala öyle. Ama biz diyoruz ki hayır, o eski Türkiye geride kaldı. Artık her şey dijitale dönmüş durumda. Devletin birçok mekanizması çok hızlı yürüyor. Bir mail attığınız zaman ilgili bakanlığın ertesi günü sizi hemen ilgili daire başkanının, ilgili kişinin, uzmanın size döndüğünü görüyoruz. Bu da çok memnuniyet verici bir durum bizim açımızdan. O yönüyle bu desteklerden maksimum seviyede faydalanmasını ben iş dünyasına şiddetle öneriyorum efendim.
1: Dış ticaret tarafında da önemli bir kilometre taşı geride kaldı. İlk 6 ayda 136,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Son 12 ayda da 278 milyar dolarlık ihracat ilk defa yapılmış oldu. Evet. Siz bunu nasıl okuyorsunuz?
0: Evet, biraz önce bahsettik bu konulara da. Burada özellikle emek yoğun sektörlerde ihracatın Mart, Nisan, Mayıs aylarında, Haziran aylarında patladığını gördük. Avrupa tarafındaki ciddi bir talebin Türkiye'ye kaydığını gördük. Bu tabii savaş atmosferinin getirdiği bir müspet senaryoydu Türkiye açısından. Şu anda da bunun devamlılığını görüyoruz. Tabii Amerika İran meselesi nasıl devam edecek onu henüz kestirebilmiş değiliz. Dünya kestiremiyor. Yani sabah başka bir şeyle uyanıyoruz. Akşamleyin yatmadan önce başka bir senaryoyla yatabiliyoruz. Dolayısıyla bu sürecin ihracata, Türkiye ihracatına önemli katkılar sağladığını gördük. Ve işte hedeflenen ihracat rakamlarına son 12 ayda şimdiden çok şükür ulaşmış olduk. Ama bu bizim için yeterli mi? Kesinlikle değil. Yani bizim artık kilogram birim fiyatlarında hızlı bir şekilde 2 dolar artmamız lazım. 2 dolar şöyle 2 dolar merhalesini bir aşmamız gerekiyor. Yani katma değeri fazla ürünlerin ihracatını artırmamız gerekiyor. O yönüyle biz ikinci 6 ayda da gıdanın da eklenmesi, malum artık gıda ihracatının artacağı dönemdeyiz. Ürün mahsullerin verildiği bir dönemdeyiz. Üçüncü çeyrekte özellikle gıda tarafında ihracatın daha fazla arttığını görüyor olacağız. İşte emek yoğun sektörlerdeki siparişler çok şükür devam ediyor. Üçüncü çeyrekte bir de gıdanın etkisi. Bununla beraber tabii turizm artık Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ciddi bir girdi sağlayacak. Hizmet ihracatında da önemli girdiler olacak. Dolayısıyla biz ikinci yarının da ilk yarıdan eksik olmayacağını, bilakis daha artıyla kapatacağımız, yine 2025'e göre de ciddi bir artıyla kapatacağımızı düşünüyoruz.
1: Öte yandan en önemli konulardan birisi de faiz tabii ki. Evet. İş dünyasının yatırım kararları açısından faiz çok önemli bir yer tutuyor. Yılın geri kalanında faiz beklentiniz nedir? Yıl sonunda politika faizi nerede olur?
0: Faizlerin düşüşü konusunda maalesef Merkez Bankamız çok mütevazi yaklaşıyor. İşte ya sabit bırakıyor ya da 100 bas puan gibi bir düşüşle devam ediyor. Ama biz ASKON olarak şunu ifade ediyoruz her daim, bir sanayici kimliğiyle de bakıyorum konuya. Faizin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde enflasyonun önemli bir düşüşünü beklemek çok akıllıca bir iş olmadığını düşünüyorum ben. Yani faiz artık bakıldığında enflasyonun rakamlarının, faiz rakamlarının altına geldiğini görüyoruz. Yani enflasyon 30'un altında, faiz hala 37 bandında ki bankaya gittiği zaman bir KOBİ, bir esnafımız gittiğinde hala %55'lerle, %50'nin üstünde faizlerle borçlanmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu işin artık sürdürülebilir halin dışına çıktığını ifade ediyoruz. Evet, bu biz dedik ki 6 ay kemer sıkalım, 1 sene kemer sıkalım, 2 sene tamam, ama artık sanayicinin, iş dünyasının artık hakikaten kemiğe geldiğini

0: ifade etmek lazım. Bu faiz meselesinde hızlı bir düşüşün ivedi bir şekilde artık aksiyon alınması ve yıl sonunda da artık 20'li bir rakamlarla bizim politika faiziyle 2027'ye girmemiz gerekiyor. Bizim beklentimiz bu ama görünen o değil şu anda. Yine 30'un üstünde bir sanki faizle yılı kapatmış olacağız. Ama iş dünyası olarak faizdeki düşüşün tıpkı enflasyon artarken ki faizin hızlı arttığı, hızlı aksiyon verdiği dönemin aynısını enflasyon düşerken de faizin aynı etkiyi, aynı tepkiyi vererek aynı süratte faizinde düşmesi gerektiğini dile getiriyoruz. Çünkü uygun finansa erişim sektörler açısından şu anda neredeyse en önemli hale geldi.
1: Son olarak enflasyon cephesini de konuşalım. Enflasyonla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Tabii jeopolitik gelişmeler enflasyon beklentilerinde tekrar gözden geçirilmesine neden oldu. Siz ne bekliyorsunuz?
0: Tabii enflasyonla bakıldığında sanıyoruz ki yıl sonu artık 25 bandında bir enflasyonla kapatacağız gibi duruyor. Enflasyon beklentimiz sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında bu savaş atmosferi olmadığı bir dönemde olsaydık artık onlu rakamları biz 2027'ye girerken konuşurduk. Tabii enflasyonu tetikleyen unsurlarda işte enerji maliyetlerinin artışı, faizlerin stabil kalması hatta bir miktar artması gibi konular, dünyadaki uluslararası arenadaki finansal erişimin zorlaştığı, lojistik fiyatların arttığı gibi birçok unsur var. Bu unsurların her biri enflasyonu tetikliyor ve bu bizim de Türkiye'de 2026'ya başlarken yüksek bir enflasyonla, aslında bu savaş atmosferine yüksek bir enflasyonla girmiş olduk. Bu da bizim talihsiz tarafımızdı. Dolayısıyla bu enflasyon sürecinin 2027 sonuna kadar yine düşüş devam eder. Özellikle gıdanın hızlı bir şekilde devreye giriyor oluşu ve turizmden girecek girdi maliyetleriyle birlikte enflasyonda biz 2027'ye girerken artık işte 23, 24, 25 bandında bir enflasyonla sanki kapatırız gibi duruyor. Veriler onu gösteriyor. Yani şu anki gidişat böyle olacak gibi gösteriyor ama tabii tetikleyici unsurların artık bir an evvel kontrole geçmesi, işte savaş ortamının toparlanması, faiz meselesinin bir an evvel indirilmesi ve özellikle petrokimya ürünlerinde ki işte kökenine bakıldığında petrol ve enerji unsurlarının da artık stabil bir hale gelmesiyle birlikte enflasyonda 2020'de güzel bir sene geçiririz diye düşünüyoruz efendim.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ascom Başkanı Sayın Orhan Aydın'la birlikteydik. Yılın ilk yarısını değerlendirdik. İkinci yarıya ilişkin beklentileri konuştuk.
2: Evet, röportajımızı izledik. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk. Ahmet Tunan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz. Trump İran'a yeni saldırıları müzakere için durdurduğunu söylemişti ve dün petrolde bir miktar düşüş olmuştu. Tahran cevap verdi, müzakere halinde değiliz dedi ve bugün de bir miktar bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Öncelikle şunu sormak istiyorum, bugün baktığımızda piyasa iyimserliği erken mi fiyatladı? Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda çatışmaların artarak sürmesi ve dolayısıyla trafiğin daha da aksaması petrolü kısa vadede $100 seviyesine tekrar çıkarabilir mi? Buyurun.
3: Çok teşekkür ederim Ahmet Tunan Bey. Artık şeye döndü. Piyasalar bence çok erken hareket etti gibi geliyor sizin de dediğiniz gibi. Çünkü yaklaşık işte şu Şubat'ın sonu, 28 Şubat'ta başlayan çatışma, savaş hali şimdi bugün ayın 4'ü, 4 Ağustos ve yaklaşık Haziran'dan beri de biz tabiri caizse bir ileri bir geri, yani şeyde işte bir diplomasi trafiği, tekrar bir müdahale ile beraber artık piyasalarda açıkça söylemek gerekirse hani buna uyum sağladı da diyebiliriz. İşte iyimser haberlerle beraber hemen bir risk iştahındaki yükselme, işte kötümser tekrar bir çatışma.

0: Hali veya taraflardan yapılan, ben hep bu konuda özellikle Temmuz ayından beri temkinli durulması gerektiğini, yani iyice bir beklenmesi gerektiğini hep düşünüyorum. Yatırımcılar açısından da ve diğer unsurlar açısından bakacak olursak bence de evet, hızlı bir iyimserlik havası esti hafta başı olması nedeniyle. Tabi bunun arkasındaki yatan nedenler de var Ahmet Tunahan Bey. Şöyle var, işte Kasım'da Trump'ın seçime gidecek olması, işte Çin'in ve Avrupa'nın stoklarındaki azalış meydana gelmesi, ciddi anlamda stoklarda meydana gelen azalış, üretimin azalmış olması ve stokların arzın buna karşılık veremiyor olması, biraz da şey de var tabii, sizin de dediğiniz gibi Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalarla beraber bunun diğer bölgedeki diğer akım yollarına da sirayet ediyor olması gibi beklentiler, hani artık buradan bir anlaşmaya gidilir havası esti. Ama bugün İran'ın yapmış olduğu açıklama, bir şey halinde değiliz, müzakere halinde değiliz açıklaması, petroldeki hareketi tekrar 85 dolarlara doğru Brent'te yukarıya doğru aldı. Tabii katılıyorum. Eğer burada bir çatışma hali devam edecek olursa ve bölgeye yayılacak olursa, genelde geçen hafta da konuştuğumuz gibi sizinle bir 100 dolar hareketi, ki zaten 90 dolarları geçen hafta yine test etmişti o kriz anında, çatışmanın en yüksek halinde. Burada tabii şöyle bir unsur var. Kara savaşı başlayacak olursa, yani bilmiyorum, hani çok şeyci değilim, uluslararası bir stratejik hakimiyetimiz yok hani uluslararası strateji anlamında, ama şunu biliyorum bir finansçı olarak, kötüye gitmesi, kara harekatı veya bölgeye yayılması, genel anlamda, geniş anlamda bölgeye yayılması, Husilerle Kızıldeniz'i kapatıyor olması İran'ın, buna bağlı olarak da yine petrol üretisi diğer ülkeleri hedef alıyor olması İran'ın, bölgeye genişleme yaratması halinde petrolün 100 dolar, hatta daha da ileriye giderek daha bir yüksek senaryoda tekrar 100 doların üstünü test etme imkanı var. Ama şeyi görürsek, müzakerenin ciddi anlamda olduğunu görürsek artık, yani bu, çünkü yani ben sayamadım kaçıncı müzakereye oturuş başlangıç, ki en son İsviçre'de bir geri dönmüştü. Avusturya görüşmeleri yapılamamıştı. Bence en etkin müzakere çalışması oradaydı. Şimdi böyle bir müzakere çalışması olmazsa yine böyle günübirlik şeylerle devam ederiz. Ahmet Doğan Beyciğim.
1: OPEC Plus'ın bir açıklaması vardı, kararı vardı. Eylül ayında günlük 188 bin varil artırma kararı aldı günlük üretimi. Hürmüz kaynaklı arz riskini dengelemek için yeterli midir bu?
0: Ya şöyle, ben çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü Hürmüz Boğazı dünya petrol üretiminin yaklaşık %20'si ile 25'i arasını oluşturuyor. Yani buradaki 180 bin, 188 bin varil petrolün de orayı çok kompanse edebileceğini zannetmiyorum açıkçası. Bu yüzden yani, tabii doğal olarak şimdi OPEC'te şey almaya çalışıyor, tedbir almaya çalışıyor. Çünkü arzda meydana gelebilecek daralmalar, daha da daralmalar, işte demin de söylediğim gibi petrol fiyatlarında çok ciddi artışlara neden olabilir. Bu da enflasyonun, zaten global enflasyonun katılığıyla mücadele ederken tüm ülkeler, bunun yanında eğer devam edecek olursa büyümenin yavaş yavaş azalıyor olması durumunda, bu sefer de stagflasyon etkisiyle karşı karşıya kalırız. Bu hiç de istemediğimiz bir durum. 1970'ler, 94-95'ler, adını bile anmak istemediğimiz krizler aslında biz ekonomistler için, buraya doğru evrilmesini kesinlikle istemeyiz. OPEC de bununla ilgili elinden geleni yapıyor. Burada da ama ben yeterli olacağına inanmıyorum 188 bin varillik artışın.
1: Peki devam edelim FED'le. Geçtiğimiz hafta FED faizi sabit tuttu. 3 üye faizin artırılmasından yana oy kullandı. Bir taraftan Trump faizi indirin çağrısında bulunuyor. Enflasyona baktığımızda açıklanan enflasyon hedefin neredeyse iki katı. Bir taraftan işte ABD-İran savaşı gerilimi bir türlü bitmek bilmiyor. FED önümüzdeki dönemlerde ne yapacaktır sizce?
0: Valla Fed'in bu çıkışları piyasalara da bir kafa karışıklığına yol açtı. Özellikle burada hemen şeye söylemek gerekirse. Çünkü biliyorsunuz geçen hafta son 19 yılın en yüksek tahvil faizlerine ulaştı Amerika. Özellikle uzun vadeli 10 yıllıklarda 5'in üzerine, 5-14'ün üzerine çıktı. Yine 5.28'de galiba geçen 30 yıllık tahviller. 10 yıllık tahvillerde de 4.72 ile yani şimdi artık şu oluşmaya başladı. Ahmet Tunahan Bey küresel ölçekte tahvil Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için yeterince bir çaba göstermeyeceğinden endişe duymaya başladı. Yani aslında verilerin bir kısmı şey geliyor, iyi geliyor. Bir kısmı maalesef şey geliyor. Özellikle ABD ekonomisi ikinci çeyrekte %1.5 beklentinin altında büyüdü. Ekonomik büyüme birinci çeyreğe göre yavaşladı ABD'de. Kişisel tüketim harcamaları enflasyon göstergesi olarak yakından takip edilen kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi azalırken yıllık bazda da %3 arttı. Bu biraz da yavaşlayan büyüme, azalan kişisel tüketim harcamaları yavaşlayan büyüme FED faizlerini daha uzun süre sabit tutabilmesi için biraz daha alana sahip olabileceğine dair iyimserliği artırırken olası bir ikinci faiz artırım beklentilerinde zayıflamasını sağladı. Bu şey dedi, kafalar karışık seyrediyor. Şimdi yaklaşık olarak bir faiz artışı, Eylül'deki bir faiz artışı ile ilgili %67 ekonomistlerin beklentisi, Ekim'deki ikinci faiz artışı ile ilgili beklenti biraz yavaşladı Ahmet Tunahan Bey. Bu açıdan da kafalar, Fed'in de kafası karışık, üyelerin de kafası karışık. Warsh'un hareket etmesi biraz yavaş kalıyor anladığım kadarıyla, isteksiz görünüyor onunla beraber faiz artırımı konusunda. Çünkü orada da zaten Trump'ın şeyi belli, hatta orada faiz indirilmesini savunuyor Trump. Bu yüzden de dolar endeksi de geriledi biraz daha. 100'ün üstündeydi, daha yüksekti. Biraz daha son dönemde özellikle şeyle beraber, bu gelişmelerle beraber dolar endeksinde bir tık geriye geldiğini görüyoruz. Yine aslında güçlü dolardan biraz daha zayıf dolara doğru bir geçişin sinyali olarak bunu algılayabiliriz. Kafalar karışık, FED'de de karışık. Doğal olarak piyasalarda da kafaların karışmasına neden oluyor. Bu da tahvil faiz oranlarının artmasına sebep oluyor. Çünkü bir beklenti, faiz artışı beklentisi varken hani burada sabit tutması biraz da bunu destekliyor.
1: Euro bölgesiyle devam edelim. Euro bölgesinde enflasyon %2,9'a çıktı. ECB'nin Eylül ayında faiz artırması artık daha güçlü bir ihtimal mi? ECB Başkanı Lagarde'ın da zaten bir açıklaması vardı. Eylül ayında faiz artırımına ilişkin kapıyı aralık bırakmıştı.
0: Kuvvetle muhtemel. Yani ECB'deki gelen enflasyonla beraber 2.9'la henüz o katılığın hem ABD tarafında hem Avrupa tarafında o katılığın giderilememesi doğal olarak faiz artışlarını da gündeme getiriyor. ECB tarafında da özellikle tabii Avrupa'nın bir sıkıntısı da Avrupa neredeyse tamamıyla enerji bağımlısı dışarıya karşı, özellikle petrol ve doğalgazda önemli bir kısmı Rusya'dan temin ediyor. Tabii Rusya-Ukrayna tarafında karışık olması, diğer taraftan da yine Avrupa tarafındaki büyümenin de zayıflıyor oluşu. Tabii o tarafta bir şöyle de bir şey var. Orada savunma harcamalarına yapılacak olan harcamaların, savunma sanayine yapılacak olan harcamaların bir büyüme olumlu etkisi olur ama orada da şöyle bir açmazdalar. Doğal olarak enflasyon 2.9 ve faiz oranlarının yüksek oluşu yüksek dönemli uzun vadeli borçlanmalarda yüksek maliyette borçlanacak olmaları o yatırımları da açıkçası biraz erteliyor. Bu durumda da önümüzdeki dönemde ECB'nin özellikle Eylül ayında faiz artışı yönündeki beklentiler kuvvetleniyor. Bunu da bekliyoruz.

0: Göreceğiz. Orada da bir faiz artışı beklentisi kuvvetlendi.
1: İmalat PMI 49,2 ile daralmayı işaret etti ki zaten ikinci çeyrekte de zayıf bir büyümeyi takip etmiştik. Çin'de Güney Kore borsasında %2'nin üzerinde bir yükselişi takip ettik. Japonya'da bir gerileme söz konusuydu. Genel anlamda baktığımızda Asya piyasalarında şu an nasıl bir görünüm var?
0: Ahmet Ünal Bey, Asya piyasaları da karışık şu anda bir seyir izliyor. Haftaya aslında şeyle başladılar. Sizin de söylediğiniz gibi özellikle jeopolitik risklerin azalmaya başlaması, işte tekrar bir müzakere sürecine giriliyor olmasıyla beraber risk iştahı yükselmişti o tarafta. Fakat orada da yine büyümenin yavaşlıyor olması, enflasyonla ilgili özellikle jeopolitik risklere bağlı, petrol fiyatlarına bağlı gelişmeler. Diğer taraftan orada özellikle çip teknolojisindeki firmaların yine değerlemesiyle ilgili yüksek satış baskısı geldi haftanın ilk gününde Asya piyasalarında karlılıklarıyla beraber, karlılık artışıyla beraber doğal olarak zaten kar yazıyor. Ama orada da bir borsalarda özellikle yapay zeka ve çip teknolojisi satış baskısı orayı da baskıladı. Ama yine tabii jeopolitik riskler ön planda, yine petrol fiyatları ön planda. Bu borsaların karışık seyir izlemesini bir müddet daha devam ettirecektir diye düşünüyorum.
1: ABD ve Japonya'nın ortak müdahalesi oldu. Yenin Japon şey ABD doları karşısında değer kaybetmesinden sonra bir karşılık buldu mu şu anki seviyeye baktığımızda neler söylersiniz? Japonya bundan sonra bir faiz indirimine gidebilir mi ki şu an %1'de bu da 31 yılın en yüksek seviyesi oluyor. Buyurun.
0: Evet, Cuma günü 31 Temmuz'da bir ABD Japonya bir faiz şeyle beraber bir para piyasalarındaki bir karşılıklı hareketi gördük. Özellikle değerlenen Japon yeninin Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'le beraber alınan kararla beraber bir orada müdahale oldu açıkçası Ahmet Tunahan Bey. Şimdi bu yanılmıyorsam da 2011'den sonra ilk ortak döviz müdahalesi oldu diye biliyorum. Bunu da tabii biz şeyden duyduk. Hazine Bakanı Scott Bensett'ten duyduk ABD merkezinde. Burada da kuvvetle muhtemel bu tip hareketleri görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Çünkü Japonya Maliye Bakanı da bu açıklamada Hazine Bakanlığı ve Japonya Maliye Bakanlığı koordinasyon içinde Japon yeni alımı gerçekleştirdiği ifadelerini kullanarak bu şeyin devam edeceği yönünde özellikle aşırı oynaklık ve düzensiz hareketlere karşı önlem amaçlı olduğunu söyledi. 163 yenden geldi 29 Temmuz'da yanılmıyorsam. Tekrar 163-164'lere kadar çıktı neredeyse. 163-92'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. 163-40'da güne başladıktan sonra tekrar 157'ye kadar yaklaşık %2,36 kayıpla 159,5 yene doğru bir düşüş seyrettik. Tam tersi faiz indirimine yönelik olmayabilir ama orada Ahmet Tunahan Bey şey bekleyebiliriz. Hani faiz indiriminden ziyade belki bir ufak faiz artışı da gelebilir. Onu söyleyebilirim.
1: Altınla devam edelim. Ons altın 4060 dolar seviyelerinde bir süredir yatay seyrini sürdürüyor ki jeopolitik risklere rağmen. Şu anda altın neyi fiyatlıyor? Bu risklere ve gerilimlere rağmen aslında sınırlı bir artış olduğunu takip etmiştik. Geçtiğimiz haftalarda, bu hafta da yine aynı şekilde devam ediyor. Buyurun.
0: Metal piyasaları tabii altın özellikle küresel para politikaları, reel faizler, dolar endeksi yatırımcı risk iştahı ile şekillenmeye de devam ediyor. Altın ve gümüş daha çok finansal piyasalardaki belirsizlikten etkileniyor. Bu arada diğer platin, paladyum gibi otomotiv başta olmak üzere sanayi sektöründeki talep görünümüne daha duyarlı devam ediyor. Ahmet Tunan Bey, onu hani öncelikle ortaya koymak lazım. Tabii önümüzdeki döneme jeopolitik krizlerle beraber altın fiyatlamasına Fed'in faiz politikası,

0: merkez bankalarının rezerv tercihleri. Çünkü o biliyorsunuz uzun zamandan beri merkez bankaları dolar yerine altın rezervlerinde tutmaya devam ediyor. Bunlar yine temel belirleyici olmaya devam edecek. Temmuz'da değişim neredeyse sıfırdı. Temmuz ayında yılın başından beri bu yana değişime baktığımızda yaklaşık olarak %9'luk bir kayıp var altında. Yine merkez bankalarının Temmuz'daki altın fiyatlarının en önemli etkileri merkez bankalarının alım aktiviteleriyle Fed'in faiz politikalarına ilişkin beklentiler arasında dalgalı bir seyir izledi. Orta Doğu'daki gelişmeler zaman zaman alımları artırırken ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin dirençli görünümü koruduğuna işaret etmesi faiz beklentilerindeki değişim nedeniyle yükselişi sınırladığını ben düşünüyorum. Yine merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacı alımları ise orta uzun vadeli görünüm açısından destekleyici oldu. Şimdi burada taleple ilgili özellikle merkez bankalarının alımları orta uzun vadede altının yönünü belirleyecek önemli unsurlar. Sizin yayının başında söylediğiniz ETF yatırımları, merkez bankaları ile beraber borsa yatırım fonları, ETF yatırımları, yine fiziki yatırım talebi ve güvenlik talebi altının orta uzun vadedeki fiyatını belirleyecek unsurlar arasında yer alırken de kısa vadede de jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Fed'in para politikası, ABD'deki reel faizleri belirleyebilir. Reel faizlerde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde altının yeniden güç kazanma ihtimali bulunuyor. Ama bunun tersi de reel faizlerin yukarıya doğru özellikle de faiz indirimi evet. beklentilerin ötelenmesi durumunda da yukarı yönlü bir hareket sınırlanabilir.
1: Sayın Küçükkaplan çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yatırımcılarımıza da bol kazançlı günler diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler şimdi ara vereceğiz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

platform tüm dünya. Philip Capital sundu.

0: devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 32, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 38, Aydın 41, Muğla ve Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 30, Karabük 31, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Malatya 38, Erzincan 36, Van 32, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 38, Şanlıurfa 42, Siirt ve Diyarbakır 41 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Mağazalarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: notte, buona notte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: Sayın seyirciler, saatlerimiz 8'i gösteriyor. Seans öncesiyle devam ediyoruz ve hemen gündem başlıklarına bakalım.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin yeniden başladığını belirterek görüşmelerin iyi bir anlaşmaya varılması açısından İran'ın son şansı olduğunu söyledi. İran da Trump'ın müzakere iddialarını yalanladı. İran lideri askeri danışmanı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kendi belirlediği deniz yolları dışında herhangi bir güzergahın açılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Açıklamada bu tür yetkisiz güzergahlara giren ABD savaş gemilerinin hedef kabul edileceği ifade edildi. Altın ABD-İran gerilimi ve kritik ABD istihdam verileri öncesinde yatay seyrini koruyor. Savaşın enflasyonu körüklemesi faiz artışı riskini canlı tutarken uzmanlar zayıf istihdamın altına yarayacağını belirtiyor. Citi önümüzdeki yıl altının 5000 dolara ulaşacağını öngörüyor. Yatırım fonlarında toplam portföy değeri 10 trilyon liraya dayanmışken Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni düzenlemeleri faizlerde yüksek seyrin süreceğine yönelik inancın güçlenmesiyle serbest fonlardan bir haftada yüksek çıkış yaşandı. Tefas Takasbank verilerine göre 31 Temmuz'da biten haftada geçen haftaya göre serbest fonlarda 74,7 milyar lira düşüş yaşandı. Tüm yatırım fonlarında bir haftalık kayıpsa 165,6 milyar lirayı buldu. Aynı dönemde en yüksek giriş ise 69,2 milyar lirayla para piyasası fonlarında yaşandı. Gündem başlıkları bu şekildeydi. Detaylarını birazdan konuşacağız. Şimdi verilere hemen bakalım. Amerika ile başlayalım. S&P 500 7619 seviyesinde yükselişte. Nasdaq ile devam edelim. 28888 seviyesinde %0,4'lük bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Ve ABD'den Dow Jones Endeksine de hemen bakalım. 53.337 seviyesinde Dow Jones'ta yükselişte. Ve BIST100'e de bakalım hemen. Dün %0,35'lik düşüşle kapattı BIST100 endeksi günü 13.410 seviyesinden. Altınla devam edelim. 4063 dolar seviyesinde altının ons fiyatı, gümüş yükselişte 58,92 dolar seviyesinde, paladyum yükselişte %1,24, platinde %1'lik bir primlenme olduğunu görüyoruz. Enerji fiyatlarına bakalım. Petrol 81,26, Brent petrol %1,50'lik yükseliş var, 85 dolar seviyesinde, doğal gazda 2,77 seviyesinde. Şimdi şirket haberlerine bakıyoruz hemen. Girişim Elektrik'le başlayalım. Girişim Elektrik 197 milyon liralık ihale kapsamında kesinleşen ihale kararının tarafına tebliğ edildiğini bildirdi. Sasa Polyester'in Temmuz ayındaki cirosu yıllık bazda %60 oranında arttı. Obama Karnıcılık toplam bedeli 50 milyon dolar olan yeni ürün satış sözleşmeleri imzaladı. Şirket haberleri de bu şekildeydi. Şimdi gazete manşetlerine bakacağız. Öne çıkan manşetler, öne çıkan haberler hangileri? Sabah gazetesiyle ilk haber, gazetemiz Sabah gazetesiyle başlıyoruz hemen. Son 6 yılın en düşük Temmuz enflasyonu manşeti atıldı. Dün enflasyon verileri açıklanmıştı. %1,78'de son 6 yılın en düşük Temmuz ayı fiyat artışı gerçekleşirken yıllık enflasyon %31,75'e geriledi. Üretici fiyatları endeksinde de bu yılın en düşük aylık artışı görüldü. Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi denilmiş. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uyguladığımız kararlı ve bütüncül politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz mesajı verdi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 oranında gerçekleşti açıklamasında bulundu. Devam ediyoruz yine Sabah gazetesiyle. Bir sonraki manşetimiz Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'ndan yurt dışı atağı manşeti atılmış. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Irak'taki Kerkük Ortaklığı'nın ardından Bulgaristan'ın Karadeniz'deki

Antervel sahasına da ortak oldu. Şirket 2028'e kadar günlük 500 bin varil petrol ve doğalgaz üretimine ulaşmayı hedefliyor denilmiş. Ve Takvim gazetesiyle devam ediyoruz. İhracatta rekor. Dün ihracat verisi de açıklandı. 25,6 milyar dolarla en yüksek Temmuz ihracatına imza atıldığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatta da iki rekor kırıldığını söyledi. Otomotiv tabii ki her zamanki gibi ilk sırada. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatta ikinci yarıya artışla başlamanın önemli olduğunu belirterek, Temmuz'da 19 sektörümüzün ihracatı artarken 7'sinde düşüş oldu. Sektörler sıralamasında otomotiv 3,6 milyar dolarla liderliğini sürdürdü. Otomotivi 3 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,8 milyar dolarla elektrik elektronik, 1 milyar 580 milyon dolarla hazır giyim ve 1,4 milyar dolarla demir ve demir dışı metaller sektörümüz takip etti açıklamasında bulundu. Şimdi Hürriyet'e bakalım hemen, son haberi, son gazetemiz. İlk yerli lokomotif Afrika'ya ihraç edildi. Ulaşma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli manevra lokomotifi D11'in Afrika'ya ihraç edildiğini duyurdu Uraloğlu. Konuya ilişkin yazılı açıklamasında, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde %90 yerlilik oranıyla ürettiğimiz D11 manevra lokomotifimizi Tanzanya'ya uğurladık açıklamasında bulundu. Gazete manşetlerimiz bu şekildeydi.

0: Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Şimdi canlı yayın konuğum MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu'yla devam ediyoruz. Furkan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Tabii hemen Trump'ın açıklamalarıyla başlayalım. İran'a yeni saldırıları müzakere için durdurduğunu açıklamıştı ve ardından Brent petrol varil fiyatında düşüşü takip etmiştik. Sınırlı bir düşüş olmuştu. Tahran müzakere halinde değiliz dedi ve Trump'ın iddialarını yalanladı. Bugün de bir miktar yükseliş olduğunu görüyoruz Brent petrolde. Bugün aslında baktığımızda ve dünkü seyre baktığımızda Brent petrolün piyasa iyimserliği biraz erken mi fiyatladı? Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda çatışmaların artarak sürdüğünü de görüyoruz. Haliyle trafiğin de aksaması anlamına geliyor bu. Önümüzdeki dönemlerde nasıl bir seyir olacaktır? Kısa vadede petrolde 100 dolarları görebilir miyiz?
1: Evet, yani o tarafta Orta Doğu'da özellikle ABD ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. Genel anlamda baktığımız zaman taraflardan ABD tarafından pozitif haber akışı görmüştük haftanın başında, ancak İran tarafı bu haber akışlarını reddetti. Puslu havanın devam ettiğini görüyoruz bu tarafta. Yani artık fiyatlamalara baktığımız zaman dün 88 dolarda kapatan Brent petrol haftanın ilk günde müzakere beklentileriyle beraber 83 dolara kadar gerilemişti. Bugün yine bir miktar çatışmaların artmasıyla beraber 85 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Yani bu tarafta baktığımızda kırılgan yapının devam ettiğini görüyoruz. Özellikle ABD tarafından bir gün baktığımızda müzakere beklentilerinin olduğu haber akışları, diğer gün saldırıların olduğu haber akışları artık piyasalar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor diyebiliriz. Ancak genele baktığımız zaman kırılgan yapının da devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada İran tarafı müzakereleri reddetmiş ve çatışmalar devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yine Hürmüz tarafındaki trafiğin aksamasına yönelik beklentilerle beraber Brent petrol tarafında da yine 85 dolarlara doğru bugün bir atak gördük. Piyasalar şunu dikkat ettim son zamanlarda, pozitif haber akışlarına, yani müzakere olabileceğine yönelik beklentilerde piyasa biraz daha düşüş yönlü pozisyonları daha hızlı alıyor, daha hızlı tepki veriyor gibi görüyorum ben şu son zamanlarda. Özellikle dün 106'lık Brent tarafındaki düşüş, yani artık önümüzdeki süreçte müzakere beklentilerinin daha da yakın olduğunu bana gösteriyor, benim düşüncem. Bugün yine çatışmaların devam ettiğini ve taraflardan müzakere olmayacağına yönelik haber akışları var. Yani bu haber akışlarına rağmen bugün Brent petrol tarafında %1,5'luk bir yükseliş söz konusu. Yani piyasa bence artık olumsuz haber akışlarına daha az tepki veriyor, olumlu haber akışlarından da daha fazla tepki veriyor gibi görüyorum ben şu an için.

0: Ancak hala yapı çok kırılgan, puslu hava devam ediyor. Önümüzdeki süreçte çatışmaların devam etmesi, Hürmüz tarafının tamamen kapanması durumunda tekrardan 90 dolarları ve 90 dolarların üstünü görebiliriz. Bence müzakere olması durumunda ise, en azından müzakere olabileceğine yönelik beklentiler biraz daha canlanabilirse, taraflardan somut açıklar görebilirsek, bence burada 80 dolarların altında test edebiliriz. Olur da taraflar müzakere masasına oturur, daha somut adımlar atılırsa da, bu sefer 80 doların altında kapanışlarla da 75 dolara, 70 dolarlara doğru bir Brent petrole geri çekilme görebiliriz. Ancak şu an için yapı oldukça kırılgan, haber akışı oldukça değişken, biraz daha piyasalar bugün bekle gör politikası izleyecek gibi gözüküyor.
1: Risklerden ziyade olumlu haber akışını fiyatlıyor dediniz. O haberlerden bir tanesi de OPEC Plus'ın kararı olabilir mi? Eylül ayında günlük üretimi 188 bin varil artıracağını duyurmuştu. Hürmüz kaynaklı arz riskini dengelemek için yeterli olur mu bu?
0: Yani bir miktar. Tamamen yeterli olması bile, en azından arz kaynaklı kesintileri bir miktar absorbe eder diye düşünüyorum. Zaten geçtiğimiz haftalarda Brent petrol tarafında 70 dolara kadar bir gerili çekilme görmüştük. Burada en büyük etken hem tarafları müzakere masasına oturması, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve en önemlisi bence OPEC'in de geçtiğimiz ay yine üretimini arttırmış olmasıydı. Bence 70 dolara kadar geri çekilmedeki en büyük etkenler. Yine aynı şekilde OPEC tarafı üretimlerini arttırırsa, en azından o Hürmüz'deki aksaklıkları bir miktar absorbe etmek için Brent petrol tarafında tekrardan hani arz endişelerinin biraz daha azalmasıyla beraber en azından yukarı yönlü hareketleri biraz daha sınırlandırabilir OPEC tarafı. Ama olur da önümüzdeki süreçte müzakere olur ve OPEC de aynı şekilde üretimlerini arttırmaya devam ederse, bu sefer arz endişeleri ortada kalmaz ve tekrardan 70 dolarlara kadar hızlı bir düşüş görebiliriz. Ve bence OPEC'in bu tarafta da üretim artışı oldukça kıymetli duruyor şu an için.
1: Amerika ile devam edelim. Geçtiğimiz hafta Fed faizi sabit tuttu. 3 üye faizin artırılmasından yana oy kullandı. Trump faizi indirin diyor. Enflasyona baktığımızda hedefe nazaran tabii yüksek bir enflasyon. Beklentinin altında olsa da 2 katına yakın bir enflasyon geldi. Tabii ABD-İran gerilimi de bitmek bilmiyor ve Kasım'da ara seçimler var. Bu anlamda Fed önümüzdeki dönemlerde ne yapacak? Eylül ayında nasıl bir karar verecektir sizce?
0: Evet, geçtiğimiz hafta FED piyasa beklentilerine paralel faizleri sabit tuttu. Burada karar 3'e karşı 9 oyla alındı. 3 üye uzun zaman sonra 3 üye faiz artış yönünde oy kullandı ve önümüzdeki süreçte hani zamanda faiz artışı olmazsa önümüzdeki süreçte daha sert adımlar atılması gerektiğini savundular. Yani uzun zaman sonra 3 üyenin faiz artışı yönünde oy kullanması bence biraz kritikti. Yani enflasyonist beklentilerin ve enflasyonist önümüzdeki süreçte enflasyonun daha da canlanması yönelik beklentiler oldukça artmış durumda ve bunu üyeler tarafında da görüyoruz. Diğer taraftan karar metnine baktığımızda yeni başkan Kevin Warsh enflasyon tarafına atıfta bulundu. Yani enflasyon kontrolümüz altında, ancak hani kontrolümüzden çıkarsa faiz artışları yapabileceğine yönelik bir açıklamada bulundu. Yani bu açıklamalar, bence piyasalar daha şahin açıklamalar bekliyordu bence FED tarafından. Ancak biraz daha hani şahinden ziyade güvercinimsi açıklamalar geldiğini düşünüyorum ben Kevin Warsh tarafından. İlerleyen dönemde yine ben açıklanan verilere baktığımızda enflasyon, evet, hedeflenenin neredeyse 2 katında. Haziran ayı enflasyon verisi bizleri mutlu etse de hala %3,5'luk bir veri söz konusu ABD tarafında ve hedeflenen enflasyon %2, oldukça yüksek seviyelerde. Ve Haziran ayından ziyade Temmuz ayında enerji fiyatları daha da yüksekti. Muhtemelen Temmuz enflasyonu bir miktar beklentileri bozacak gibi duruyor şu an için. Piyasalar şu anda Eylül ayında bir faiz artışını %60'ın üzerinde bir olasılıkla fiyatlıyor. Yani Eylül ayında FED tarafından bir faiz artışı görebiliriz. Tabii ki burada Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisi bence daha da artık önem kazandı. Yani Haziran ayında 90 dolardan 70 dolara inen bir Brent petrol varken Temmuz ayında 70 dolardan 90 dolara yükselen bir Brent petrol tarafı vardı. Yani dolayısıyla Temmuz enflasyonu biraz daha Eylül tarafındaki faiz kararı için etki edecektir diye düşünüyorum. Şu an için piyasalar %60'ın üzerinde bir fiyatlamayla Eylül ayında faiz artışı olacağını fiyatlıyor. Muhtemelen Eylül ayında olmasa bile yani enerji fiyatları

0: bu seviyelerde kaldığı sürece ABD tarafından bu yıl için bir faiz artışı olacak gibi duruyor. Hala hatta enerji fiyatları yüksek kalır ve enflasyondaki katı seyir devam ederse muhtemelen bu yıl iki faiz artışı görme ihtimalimiz de var gibi duruyor şu an için. Diğer taraftan da yine ABD tahvil faizlerine baktığımız zaman 30 yıllıklar %5'in üzerinde son 20 yılın en yüksek seviyelerinde. Yani tahvil fiyatlarına baktığımız zaman da tahvil fiyatları da önümüzdeki süreçte faiz artışı olacağına yönelik fiyatlamaları da tahvil fiyatlarında da görüyoruz.
1: Evet, Avrupa ile devam edelim. Euro bölgesinde Temmuz enflasyonu %2,9'a çıktı. Tabii enerjinin doğrudan etkilediği bir bölge Avrupa. ECB'nin Eylül ayında faiz artırması artık daha güçlü bir ihtimal olarak değerlendirilebilir mi? Enflasyon verisine baktığımızda siz Fed Eylül ayında faiz artırımına gidebilir dediniz. Genelde ECB biraz daha aceleci davranıyor ki geçtiğimiz aylarda da 2023 Eylül'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmişti ECB. Bu anlamda Eylül ayında tekrar bir faiz artırımı olabilir mi ki Lagarde da zaten faiz artırımına ilişkin aralık bırakmıştı kapıyı. Buyurun.
0: Evet, geçtiğimiz aylarda zaten ECB hızlı bir atak yaparak Fed'den önce bir faiz artışı gerçekleştirdi. Temmuz ayındaki toplantıda ise faizleri sabit tutmuştu. Yine önümüzdeki aydaki toplantıda da bir faiz artış ihtimali piyasalarda tabii ki mevcut. Ancak yani faiz artışı şu an sadece tek çözüm olarak da masada durmuyor. Yani enflasyon %2,9'luk bir veri aldık. Hedeflenen enflasyona oldukça uzak. Orada da %2'lik bir hedeflenen enflasyon var. Ancak tek sorun bence enerji fiyatları değil. Yani enerji fiyatları yüksek olmasından kaynaklı bir faiz artışı olacaksa bunu çok doğru bulmuyorum. Ancak içeride enflasyon tarafına baktığımda hizmet enflasyonu Avrupa tarafında da hala katı seyrini sürdürüyor. Yani dolayısıyla sadece enerji fiyatları kaynaklı değil, diğer taraftan da hizmet enflasyonunun canlı kalması önümüzdeki süreçte Avrupa Merkez Bankası tarafından da faiz artışlarını tekrardan gündeme getirebilir. Enerji fiyatları düşerse en azından bir miktar alanı var. Yani faiz artışına gitmeyebilir ancak şu an için baktığımızda ilerleyen süreçte muhtemelen bu yıl sonuna doğru tekrardan ECB'den bir faiz artışı görebiliriz. Şu an için bence Temmuz verisi ECB tarafı için de bence oldukça kritik. Yine Brent petrol tarafı da az önce nasıl Fed tarafında bahsettiğimiz gibi Temmuz ayı enerji fiyatlarının yükseldiği bir aydı. Yani dolayısıyla burada da tekrardan enflasyon verisi Avrupa Merkez Bankası'nın odak noktasında olacak. Enflasyon sadece enerji fiyatları kaynaklı mı yoksa iç tarafta hizmet ve mal fiyatlarındaki artış da devam ediyor mu? Biraz bu tarafa bakacağız. Yine hizmet fiyatlarında da bir artış devam ediyorsa işte o zaman Avrupa Merkez Bankası tarafından da tekrardan bir faiz artışı görebiliriz.
1: Hele devam edelim. Çin'de imalat PMI 49,2 ile daralmaya işaret etti ki ikinci çeyrekte zayıf bir büyümeyi takip etmiştik. Çin'de, Güney Kore'de geçtiğimiz günlerde ciddi düşüşler olmuştu KOSPI endeksinde. Teknoloji satışlarıyla birlikte, teknoloji hisselerindeki satışla birlikte. Genel görünüm nasıl şu anda Asya piyasalarında?
0: Yani Asya tarafı da yine Kore'de sizin de bahsettiğiniz gibi teknoloji hisseleri öncünde bir kar realizasyonu söz konusuydu. Şu an için yine baktığımız zaman vadeli tarafta bir miktar toparlanma sinyalleri görüyoruz. Ancak genel çerçevede baktığımızda küresel piyasalarda hafta başından beri risk iştahının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler hem ABD piyasaları öncülüğünde risk iştahının tekrardan canlandığını bizlere gösteriyor. Enerji fiyatlarındaki düşme de zaten bu risk iştahını destekliyor. Bugün yine baktığımız zaman vadeli piyasalarda Asya piyasalarında da bir miktar pozitif seyirin olduğunu görüyoruz. İlerleyen dönemde bu tozlu bulutun da tekrardan dağılmasıyla beraber bence teknoloji hisseleri öncülüğünde Asya piyasalarında da tekrardan bir tepki hareketi görebiliriz.
1: Peki şimdi yen dolar karşısında düşüşe geçmişti. yükselişe geçmişti, özür diliyorum, değerini kaybetmeye başlamıştı ki şimdi ortak bir müdahale geldi ABD ile Japonya tarafından. Ancak bu yeterli mi? Şu an mevcut seviyeye baktığımızda 157'de olduğunu görüyoruz ki

0: Görsem %3'lük bir yükseliş de Japon yeni doları karşısında %3'lük bir yükseliş gösterdi. Bugün ise baktığımızda parite 157.58 civarlarında. Yani biraz daha müdahaleden sonra piyasa fiyatlamasına bakmak daha doğru olacak diye düşünüyorum. Şu an için biraz daha yatay işlem görüyor. Önümüzdeki süreçte yine dolar yen paritesinin daha yenin daha da düşme ihtimaline karşı ilerleyen süreçte Japonya Merkez Bankası tekrardan faiz artışına yönelebilir. Burada fiyat istikrarını sağlamak açısından. Diğer taraftan Japonya'da da enflasyon oldukça yüksek seviyelerde. Hem enflasyonu baskı altına almak hem de dolar yen paritesini yenin değerini korumak adına ilerleyen dönemde Japonya Merkez Bankası'ndan da faiz artışı göreceğiz gibi duruyor şu an için.
1: Kıymetli metallerle devam edelim. Altınla başlayalım. 4060 dolar civarında yatay seyrini sürdürüyor. Bir süredir sınırlı bir artış olduğunu gözlemledik. Jeopolitik risklere rağmen altında. Ne olur sizce önümüzdeki dönemlerde nasıl bir seyir olabilir?
0: Evet, geçtiğimiz hafta Fed'in faiz kararını aldık. Faiz kararı sonrası bir miktar risk iştahı yükselmişti altın tarafına. 4200 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş görmüştük. Ancak tekrardan o seviyelerden fiyatların realize olduğunu görüyoruz. Yani dar bir bant aralığında yönünü arıyor diyebiliriz altın cephesi için. 4000 dolarla 4200 dolar arasında bir yatay trend hareketi gerçekleştiriyor şu an için. Yine dün Brent petroldeki %6'lık düşüşe rağmen altın tarafında bir tepki hareketi görmedik. Hatta altın da dün günü negatif kapatan varlıklardan bir tanesi de, hatta yatay kapattı. Yani çok fazla şu an fiyatlamaları etki ettiğini görmüyoruz. Yani jeopolitik taraftaki haberlerin çok ciddi bir şekilde altın tarafında fiyatları etki etmediğini görüyoruz. Yani bir süre daha bence 4000-4200 dolar aralığında ons altının yatay seyretmesini bekleyebiliriz. Yani kırılım hangi yöne olacaksa 4200 doların üzerinde kapanışlarda tekrardan 4500 dolarlı seviyeler hedef fiyat olarak takip edilebilir. 4000 doların altındaki kapanışlarda ise 3800 dolar ve 3500 dolar seviyelerine doğru bir sarkma görebiliriz. Ancak şu an için genel görünüme baktığımız zaman, yani birçok olumsuz haber akışlarına rağmen altın cephesi için 4000 dolar seviyesinin güçlü bir şekilde tutulduğunu ve bu seviyelerden tepki hareketi aldığını görüyoruz. Ben 4000 doların altında çok fazla sarkacağını düşünmüyorum. Yani 4000 doların altında günlük ve haftalık kapanış görebilirsek işte o zaman biraz daha satış baskısı artabilir. Ancak şu an için bence 4000 dolar seviyesi güçlü bir şekilde korunuyor diye düşünüyorum. 4200 dolar seviyelerine yaklaştıkça da bu seviyelerden bir kar realizasyonu yaşanıyor. Yani toparlayacak olursak kırılımın yönünü takip edeceğiz burada. 4000'in altındaki kapanışlarda satış baskısı artabilir. 4200'ün üzerinde günlük kapanışlarda ise bir miktar daha risk iştahı altın cephesinde artabilir. Yani birçok olumsuzluğa rağmen hala 4000 doların üzerinde olur da ilerleyen dönemde ABD'de özellikle enflasyonist beklentilerde bir yumuşama olur. Fed'den bir faiz indirimine yönelik beklentiler tekrar yavaş yavaş gündeme geldiği bir tabloda tekrardan altın tarafında daha güçlü yükselişler görebiliriz. Ancak şu an için ne güçlü yükselişler ne de sert düşüşler beklemiyorum altın tarafında. Bir süre daha 4000-4200 dolar arasında yatay bant hareketi gerçekleştirmesini bekliyorum.
1: Peki gümüşle devam edelim. Altına göre son günlerde özellikle biraz daha dalgalı bir seyir olduğunu görüyoruz ki şimdi şu anda 60 dolar civarında, 60 dolarda yakın bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Nasıl bir seyir olacaktır gümüşte? Devam eder mi? Hem sanayi talebini düşündüğümüzde hem de Çin'deki yavaşlamayı düşündüğümüzde önümüzdeki dönemlerde nasıl bir seyir olacaktır gümüşte?
0: Gümüş tarafı da 60 doların altında seyrediyor. Yani 60 doların üzerinde çok fazla kalıcılık göremiyoruz gümüş tarafında. Yani ilerleyen dönemde Çin tarafındaki sanayinin toparlanması ve yapay zeka yatırımının artması gümüşte tekrardan bir katalizör olabilir. Ancak şu an için sert yükselişleri gerektirecek bir katalizör görmüyorum gümüş tarafında. Altına nazaran daha sert hareketler yapıyor. Yani bu da bir miktar hani yatırımcının riskten gümüşü biraz daha riskli gören yatırımcının altın tarafına pozisyonlanmasını beraberinde getiriyor diye düşünüyorum ben. 60 doların üzerinde kapanışlarda 62 dolar ve üzerinde kapanışlarda 67-68 dolarlara kadar bir hareket görebiliriz. Ancak yani genel çerçevede baktığımız zaman böyle sert hareketleri, yukarı yönlü sert hareketler yapacak.

0: bir haber akışı veya bir katalizör görmüyorum şu an için. Teknik olarak da 58 doların altında kapanışlarda tekrardan 55 dolarlara kadar bir gevşeme görebiliriz. Genel çerçeve gümüş tarafında da 60 dolar bandı seviyelerinin biraz altında, biraz üstünde bir süre daha yatay hareket etmesini bekliyorum. Olur da ilerleyen dönemde tekrardan yapay zeka yönelik beklentiler ve yatırımların artacağına yönelik haber akışları ve Çin ekonomisinin, Çin sanayisinin toparlanacağına yönelik veriler alabilirsek, o zaman gümüş tarafında biraz daha iyimser senaryo görebiliriz.
1: Peki yurt içiyle devam edelim. Dün Temmuz ayı enflasyonu açıklandı, aylık %1,78, yıllıkta %31,75 olarak gerçekleşti. Beklentinin altında bir enflasyon verisiydi. Ağustos ayında da yine beklentinin altında bir veri olursa Merkez Bankası bu yıl içerisinde faiz indirimine gidebilir mi sizce? Ve bu beklentinin altında verinin gelmesi dezenflasyon sürecini güçlendirdi mi?
0: Evet, yani Temmuz ayı enflasyonu bizi bir miktar mutlu etti diyebiliriz piyasalar tarafında. %1,90'lık beklentilerin altında 1,78'lik bir veri aldık aylık bazda. Yıllık bazda veri ise 32,10'dan 31,80'e geldi. 4 ay sonra 32'nin altında bir enflasyon verisi bizleri karşıladı. Alt kılımlara baktığımız zaman çekirdek enflasyonda da bir düşüş söz konusu. Çekirdek enflasyondaki gerileme bence piyasayı biraz daha mutlu etti. Diğer taraftan enerji fiyatlarındaki artışa rağmen üfe tarafında da %1,52'lik bir veri aldık. Bu da bizleri açıkça mutlu etti diyebiliriz. Genel çerçevede baktığımızda dezenflasyon sürecinin devam ettiğini düşünüyoruz. Çekirdek enflasyondaki düşüş bence çok da göz ardı edilecek bir şey değildi. Yani 2'nin altında bir veri aldık orada da. 1,50'lik 1,80'lik bir veri aldık çekirdek enflasyon tarafında. Bence bu biraz daha önemli bir durumdu. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini görüyoruz. Ağustos ayında da yine bence bir miktar yönlendirilen fiyatların etkisini göreceğiz ve enerji fiyatlarının yüksek kalmasından kaynaklı ulaştırma tarafında da yine bir etki göreceğiz Ağustos ayındaki veride de muhtemelen. Ancak genel çerçeveye baktığımızda veri bizleri mutlu etti diyebiliriz. Gözümüz kulağımız aslında Brent petrol tarafında şu an 84 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Belki yani Ağustos ayında müzakereler yapılır ve 80 doların altında fiyatlamalar görebilirsek ve bu seviyelerde kalıcılık görebilirsek Brent petrol tarafında bence karardan önce faiz kararından önce Eylül'deki faiz kararından önce Merkez Bankası piyasayı günlükten değil de belki haftalık repodan fonlayabilir. Yani dolayısıyla burada tabelada %37'lik bir politika faiz var, ancak gecelik borçlanma şu an %40'lardan geçiyor. Belki onu peyderpey %39, 38 belki 37'lere de çekebilir diye umut ediyoruz. Yani gözümüz kulağımız Brent petrol tarafında. Orada 80 doların altında fiyatlamalarda Eylül'deki karardan önce haftalık fonlamaya geçebilir Merkez Bankası. Şu an için bence açıklanan mailler umut verici. Orta Doğu'dan da müzakere haberleri alıp enerji fiyatlarına bir düşüş görürsek, işte o zaman biraz daha faiz indirim beklentilerinin canlanacağını düşünüyorum.
1: Peki önümüzdeki hafta yılın 3. enflasyon raporu açıklanacak. Burada Temmuz verisi ne kadar belirleyici olacaktır sizce? Tahminlerde bir revize bekliyor musunuz?
0: Tahminlerde bir revize beklemiyorum. Yani Temmuz ayındaki enflasyonla beraber yani genelde piyasanın beklentisi yıl sonu için %30'un biraz altında bir enflasyon bekliyor yıl sonunda piyasa. Ancak yanlış hatırlamıyorsam ikinci enflasyon toplantısında %26-27'lik bir enflasyon bekliyordu Merkez Bankası. Yani o seviyeler biraz şu an için zor gibi gözüküyor. Ancak en azından %30'un altında, belki 29'lu seviyelerde, 29'lu seviyelerin biraz altında yılı tamamlayabiliriz gibi duruyor şu an için veriler. Ancak tabii burada sadece iç faktörler değil, dış faktörlerden daha fazla etkilendiğimizi söyleyebilirim. Yani enerji fiyatları bu seviyede kalırsa %30'da enflasyon bile zor gibi gözükebilir yıl sonu için. Ancak müzakere olabilirse ve Brent petrol tarafında tekrardan 70 dolarlı seviyeler görebilirsek bence çok da zor değil. Yıl sonu %28-29'lu rakamlarda görmemiz hala muhtemel. Yani dolayısıyla Merkez Bankası burada revize konusunda acele etmeyeceğini düşünüyorum. Biraz daha iç dinamiklerde zaten daralma var. İç taraf dezenflasyon sürecini desteklerken dış taraf

0: taraftan küresel taraftaki haber akışları bizi aslında son zamanlarda yıpratıyor. Yani dolayısıyla o taraftaki yaşanan gelişmeler de bizim elimizde olmadığı için bence Merkez Bankası tarafı biraz daha bekleyecektir diye düşünüyorum üzerimize için.
1: Furkan Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler devam ediyoruz. Şimdi İş Portföy Yönetimi Sabit Getirili Portföy Yönetim Müdürü Barış Keskin bizimle birlikte. Barış Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Günaydın.
1: Günaydın. Yurt içiyle isterseniz ilk olarak başlayalım. Dün Temmuz ayı enflasyon verisi açıklandı. %1,78, aylık yıllıkta da %31,75 olarak rakamlar geldi. Şimdi genel anlamda tabii beklentinin altında bir veri olduğunu gördük. Bu ne anlama geliyor? Dezenflasyon sürecinin yeniden güç kazandığını söyleyebilir miyiz? Ve önümüzdeki ay Ağustos ayı verisi de yine beklentinin altında bir veri olursa Merkez Bankası bu yıl içerisinde bir faiz indirimine gidebilir mi?
2: Tabii dediğiniz gibi dünkü veri hakikaten aslında her yönüyle iyi bir veriydi. Hem sizin de bahsettiğiniz gibi tüfe endeksi, aylık tüfe endeksi beklentilerin altında geldi. Hem de çekirdek kalemlerde biz aslında hani Merkez Bankası'nın daha çok baktığı ve para politikasının daha çok etkileme alanında olduğu kabul edilen çekirdek verilerde de aslında bir beklentilerin altında bir değer gördük. Özellikle katılığı süren bazı kalemlerde. O yüzden bu da aslında bizleri Merkez Bankası'nın bu yıl içerisinde faiz indirimlerine tekrar devam edebileceğine dair açıkçası cesaretlendirdi. Yani bu verinin bu şekilde gelmesi ki zaten biliyorsunuz burada iki şey yaşadık aslında. Biz Temmuz ayında Orta Doğu'daki gerilimin tekrar alevlenmesi sadece ham petrol, Brent petrol fiyatının değil özellikle zaten hani burada yayınlarda da zaten konuşuluyor. Ürün marjlarını ciddi şekilde hani hem Orta Doğu'daki gerilim hem Rusya-Ukrayna tarafındaki gerilimin tekrar alevlenmesi burada ürün marjlarını ciddi şekilde yukarı çekmişti. Biz de o yüzden aslında sadece petrol fiyatındaki yükseliş, Brent'teki yükseliş değil aynı zamanda ürün fiyatlarındaki yükselişi de ciddi daha fazla bir şekilde görmüştük. Bu yüzden de aslında Temmuz ayı bu etkilerin de yansıdığı bir ay oldu, bir aydı ve beklentilerden iyi geldi. Bu tabii olumlu. Tabii ki bu enerji fiyatlarındaki bu hareketlerin bir kısmı da Ağustos ayına yansıyacaktır doğal olarak. Fakat yine de dediğiniz gibi Ağustos ayında da hani bu beklentileri çok bozmayan bir veri gelmesi durumunda biz aslında Eylül ayı toplantısından önce belki de Merkez Bankası'nın öncelikle gecelik fonlamayı da haftalık fonlama faizine çekebileceğini düşünüyoruz. Yani yaklaşık şimdi biliyorsunuz politika faizi 37'de ama piyasa 40'tan fonlanıyor. Hani onu da yavaş yavaş 37 seviyesine çekebilir. Burada eğer dış koşullar özellikle burada uygun olursa yıl sonuna doğru da biz hala iki tane birer puanlık faiz indirimi için alan olduğunu düşünüyoruz. Ama dediğim gibi burada jeopolitik gelişmeler izin verirse biz yıl sonunu 35 civarında bitirebileceğimiz düşünüyoruz.
1: Önümüzdeki hafta yılın 3. enflasyon raporu açıklanacak. Burada Temmuz ayı enflasyon verisi ne kadar belirleyici olacaktır ve tahminlerde bir revize olabilir mi sizce?
2: Yani şöyle Merkez Bankası'nın biz aslında bu enflasyon verisinden önce Merkez Bankası'nın şeylerini görmüştük, yorumlarını okumuştuk geçtiğimiz hafta. Orada Merkez Bankası'nın temkinli olduğunu görmüştük. Aslında Merkez Bankası bu tüm başından beri bu temkinli duruşunu devam ettiriyor. Zaman zaman hani burada biz hani kalıcı bir anlaşma olacak mı şeklinde piyasada fiyatlamalar olsa da hani özellikle dış piyasada Merkez Bankası temkinli duruşunu sürdürüyor. Aslında buna devam edecektir diye ben düşünüyorum. Bu yüzden de bence orada evet bu veri iyi geldi fakat Merkez Bankası genel olarak hani bu jeopolitik durum belirsizliğini koruduğu için ve her an tırmanma ihtimali de olduğu için temkinli duruşunu koruyacaktır. Enflasyon raporunda da ben bu temkinli duruşunu korumaya devam edeceğini düşünüyorum.
1: Borsayla devam edelim. BIST endeksi dün %0,35'lik bir gerileme oldu. BIST endeksinde 13.410'la günü tamamladı. Son bir ayda da yaklaşık %7'lik bir gerileme söz konusu. 15.205'te Mayıs'ta gördüğü en yüksek seviyeydi. Bu yıl içerisinde mevcut seviyelere baktığımızda alım fırsatı olarak değerlendirmek doğru olabilir mi? Yoksa düşüş riski devam edecek midir BIST endeksinde?
2: Tabii yani aslında şöyle tabii ki bu borsa yani hisse senedi olduğu için her zaman içerideki de dışarıdaki her gelişmeye tepki verecektir. Burada hani zaten biz Mart ayından beri yaklaşık hani 5 aydır

0: piyasanın jeopolitik gelişmelere tepki verdiğini görüyoruz. Borsa İstanbul'da da benzer durum devam ediyor. Tabii ki burada dışarıdaki bir tırmanış Borsa İstanbul'u kötü etkileyecektir doğal olarak. Fakat biz genel olarak bu seviyelerin artık değerlemeler bakımından baktığımızda hani bir negatif haber akışı, gelen negatif haber akışlarını da düşündüğümüzde fiyatlara yansıdığını düşünüyoruz. Bu yüzden seviye anlamında BIST endeksinde özellikle BIST endeksindeki hani blue chip diyebileceğimiz büyük şirketlerin değerleme ki zaten hani genellikle bu şirketler oluşturuyor BIST endeksindeki en büyük ağırlığı. Biz buraların seviye olarak cazip olduğunu değerlendiriyoruz. Yani genel olarak geldiğimiz seviyeler yani dediğim gibi burada jeopolitik gerilimlerin artması durumunda tabii ki fiyat oynaklığı olacaktır. Sonuçta bu hisse senedi yani hani o yüzden riskli bir yatırım aracı doğal olarak hani burada oynaklık olacaktır. Fakat seviye anlamında diğerlerin seviyelerin değerleme olarak da bakıldığında cazip olduğunu düşünüyoruz biz.
1: Türk imalat PMI'ye baktığımızda Temmuz'da 47,1'den 47,7'ye yükselse de daralma bölgesinde önümüzdeki dönemlerde faizlerde bir düşüş görürsek eğer burada 50'nin üzerini görebilir miyiz ve şirket bilançolarına nasıl yansıyor? Şu an tabii ikinci çeyrek bilançoları açıklanıyor. Genel görünüm nasıl? Buyurun.
0: Şöyle aslında dediğiniz gibi biz burada hani ondan da etkilenme ihtimalimiz var. Hani burada faiz indirimlerine biz eğer bu bir şekilde Merkez Bankası tekrar devam edebilirse bu jeopolitik gerilimler sonucunda burada tabii ki o olumlu etkileyecektir sizin dediğiniz gibi. Fakat tabii bizim burada sadece faiz konusu değil özellikle ihracat yaptığımız pazarların performansı da çok önemli. O yüzden hani Avrupa'yı ve Orta Doğu'daki şimdi Orta Doğu'da zaten malum jeopolitik gerilimlerin yarattığı bir sıkıntı var. Biz hani Avrupa ve Orta Doğu tarafında eğer bir şey görürsek toparlanma burada oradan ekonominin büyümeleriyle ilgili bir şey görürsek burada onu destekleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir şekilde pazarların performansı ihracat yaptığımız pazarların performansı da kritik yani burada biz daha önce Merkez Bankası da biliyorsunuz hani bu konuda çeşitli çalışmalar yaptı hani akademik çalışmalar da yaptı. Bizim özellikle ihracat yaptığımız pazarların büyüme performansından etkileniyor daha çok. Bu yüzden de ben açıkçası burada bizim pazarlarımızın pazarımız olan ülkelerin büyüme performansının daha önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Küreselle devam edelim isterseniz. Trump müzakereler için saldırıları durdurdu İran'a yönelik. Ancak İran yalanladı. Müzakerelerin olmadığını söyledi. Trump'ın açıklamalarından sonra dün Brent petrolde sert bir düşüş aslında takip ettik. Bugün biraz yükselişte olduğunu görüyoruz. %1,6'lık bir yükseliş var ki 85 dolarında üzerinde bir fiyatlama var şu anda. Ne dersiniz? Piyasalar iyimserliği biraz erken fiyatlamış olabilir mi? Nihayetinde Hürmüz Boğazı'nda riskler devam ediyor, çatışmalar devam ediyor. Bu da trafiğin aksamasına sebep oluyor ve öyle görünüyor ki buradaki risk devam edecek ve çatışmalar, gerginlik devam edecek. Önümüzdeki dönemlerde hangi seviyeleri görebiliriz petrolde? Kısa vadede 100 dolar görülebilir mi sizce?
0: Yani tabii burada bu enerji tarafındaki fiyatlamalar biraz daha hani farklı bir konu. Orada çok ciddi hani arz talep dengelerinin hani o farklı bir alan oradaki arz talep dengeleriyle ilgili gelişmeler. Fakat dediğiniz gibi biz burada aslında burada gerilimin tekrar hani biz bir ateşkes süreci yaşadık. Ondan sonra gerilim tekrar elendikten sonra da petrol fiyatlarının Mart ayında gördüğü tekrar 100'ün üzerindeki seviyelere çıkmadığını gördük. Brent petrol fiyatlarının özellikle o 110'lu seviyelere gelmişti hatırlıyorsanız. Oralara tekrar gelmediğini gördük. Hani yüzlere yaklaştı ve oradan geri döndü. O yüzden baktığımızda gerilim tekrar tabii ki Mart ayındaki gibi tekrar şiddetlenirse tabii ki olabilir. Yani burada tekrar o noktaya gelirsek her gün saldırıların olduğu ve sürekli hani yoğun saldırıların olduğu döneme gelirsek yoğun bir gerilimin olduğu döneme gelirsek tabii ki petrol fiyatında kötü senaryo gerçekleşebilir. Görebiliriz fakat hani şu anda konuşmamın başında da söylemiştim. Sadece ham petrol fiyatı değil biz burada aslında ürün marjları da çok ciddi anlamda etkilenmiş durumda ki hatta Mart'tan daha kötü bir davranıştan daha yüksek seviyelere çıkmış durumda. Bence ikisini de takip etmek lazım. Yani hem orada ham petrol fiyatını tabii ki herkesin baktığı yer ham petrol fiyatı fakat burada ürün marjları da dikkate takip edelim. Özellikle bizim enflasyon, bizim gibi petrol ithal eden ülkeler için enerji maliyetleri önemli olduğu ülkeler için ürün marjlarının gidişatı da önemli. İkisini beraber takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum ben o yüzden.
1: Peki OPEC Plus'ın kararı ne?

0: kadar etkili olacaktır peki? Eylül ayında günlük üretimi 188 bin varil artıracağını duyurmuştu. Arz konusundaki endişeler karşısında bu yeterli olacak mıdır?
1: Yani aslında şöyle, şu anda arzın olmasından sonra arz konusunda kararlar verilebilir, fakat siz de az önce bahsettiniz, Ümmüz Boğazı ile ilgili sıkıntı devam ettiği sürece bu arzın dünyaya ulaşımı bir soru işareti olacak. O yüzden tabii ki orta uzun vadede bahsettiğiniz arz gelişmeleri olumlu olarak değerlendiriyorum ben. Fakat kısa vadede tabii ki orada Boğazın etrafında olacak gerilim daha ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii orta uzun vadede, yani özellikle yani şimdi bu jeopolitik gerilim bittikten sonra yani inşallah biter kısa zamanda, bu savaş durumu bittikten sonra zaten hani biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrıldığı da hani bu geçtiğimiz aylarda gerçekleşti ayrılması. Hani burada zaten arzla ilgili daha pozitif bir gelişmeler olabilir önümüzdeki dönemde. Fakat öncelik tabii buradaki savaşın bitmesi olacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi Amerika ile devam edelim. Geçtiğimiz hafta Fed faizi sabit tuttu. 3 kurul üyesi faizin artırılmasına yönelik oy kullandı. Trump dünyadaki en düşük faize sahip ülke olmalıyız diyor. Faizleri indirin çağrısında bulunuyor. Baskısı sürüyor. Enflasyona baktığımızda hedefin neredeyse 2 katı %3,7, hedefte %2 ve İran'la olan gerilimde bitmek bilmiyor. Kasım'da da ara seçim var. Fed ne yapacak Eylül ayında?
1: Aslında şimdi burada biliyorsunuz Walsh göreve geldikten sonra, Başkan Walsh göreve geldikten sonra farklı bir strateji izleyeceğini zaten açıklamıştı. Burada özellikle Fed'in bizim 2008 krizinden beri alışık olduğumuz ileriye yönelik yönlendirme, forward guidance dedikleri onların ileriye yönelik yönlendirmeyi artık yapmayacağını söylemişti. Bu zaten piyasalar için yeni bir haber oldu. Biz bunun etkisini özellikle Amerika'da tahvillerin, orta ve uzun vadeli tahvillerin faizlerinin yukarı çıkmasıyla gördük. Orada bir oynaklık arttı. Çünkü Fed'in ileriye yönelik bir yönlendirmesi kalmadı. Biz böyle bir etkisini görmüştük. Bu son toplantıda da Walsh Fed faizleri arttırmadı. Fakat hani orada başkanın şöyle bir söylemi oldu. Biz arttırmadık ama piyasa faizleri yukarı geldi diye, ki doğru, Amerikan veri meclisinde hem 2 yıllık hem 10 yıllık hem 30 yıllık bütün vadelerde faizlerin yukarı geldiğini gördük biz. Ve hani özellikle orta ve uzun vadelerin, uzun veri meclisinin uzun tarafının daha çok yukarı geldiğini gördük. Bu tabii piyasada, yani Walsh bunun kendiliğinden bir sıkılaştırma olduğunu söyledi piyasa için. Bunları takip etmek gerekiyor. Biz burada hani benim gözlemim Fed'in de faiz arttırmaktan kaçınmak istediğini yönünde, mümkün olduğunca. Ama tabii ki burada eğer enflasyon beklentileri açısından bir kötüleşim olursa, çünkü bizim hani konuşmalardan ve açıklamalardan anladığımız kadarıyla Amerikan veri meclisindeki yükselişin de sıkılaştırıcı etkisinin önemli olduğunu ve Fed'in faiz arttırması da gerek olmayabileceğini düşünüyor pek çok Fed üyesi, ki başkan da bunlardan birisi. Bu yüzden hani buradaki gelişmeleri takip etmek lazım. Hakikaten buradaki sıkılaşma, veri meclisindeki tahvil faizlerinin yükselmesi burada beklenen etki yaratacak mı? Yoksa Fed'in faiz arttırmasına gerek olacak mı? Yani bunu takip etmek gerekiyor. O yüzden hani önümüzdeki dönemde Fed'in alacağı karar ve Amerikan tahvil faizlerinin hareketi sadece Amerika için değil, tüm dünya piyasaları için çok kritik olacak. Takip etmemiz gereken en önemli göstergelerden birisi, göstergeler bunlar olacak açıkçası.
0: Avrupa ile devam edelim. Euro bölgesi Temmuz enflasyonuna baktığımızda %2,9'u yükseldiğini görüyoruz. ECB'nin Eylül ayında faiz artırımına gitmesine kadar güçlü bir ihtimal. Genelde Fed'e göre daha hızlı aksiyon alabiliyor faiz artırımı konusunda ECB. Lagarde'da faiz artırılabileceğine dair mesaj da vermişti zaten. ECB nasıl bir tutum sergileyecektir ki enerji krizi devam ediyor. Bu da Avrupa'yı doğrudan etkiliyor ve enflasyonla mücadelede nasıl bir pozisyon?
1: Tabii doğru söylüyorsunuz. Biz burada hani az önce petrolden, ürünlerden bahsettik. Avrupa'da doğalgaz fiyatları da yükselmiş durumda. O da devam ediyor. Yani orada da yüksek seviyeler söz konusu. O yüzden hani zaten ECB'den bu yıl faiz arttırımı bekleniyor. O yüzden ben açıkçası sürpriz olmayacağını düşünüyorum faiz arttırımının. Ve zaten orada enflasyon konusunda bir hassasiyet de var orada. Ama tabii ki bu fiyatlarda zaten hani. O yüzden ECB'nin bu yıl içerisinde, yani artık bir önceki toplantıda da olabilir, sonrakinde de olabilir işlerin gidişatına göre. Ama ECB'nin aksiyon alıp faiz artırımı yapması zaten bekleniyor. Ben

0: bu yıl içerisinde eğer jeopolitik koşullarda çok önemli bir değişiklik olmazsa yapacaktır diye düşünüyorum. Ya tabii burada şey çok önemli. Hani bu bütün merkez bankaları için geçerli aslında. Yani burada enerji petrol fiyatındaki gelişmelere çok bağımlı olduğu için buradaki durum aslında gereksiz yere bir faiz arttırımı da yapmak istemiyor kimse. O yüzden de aslında biraz daha burada bakıp izleme politikasını bütün merkez bankaları devam ettiriyor. Bunu da söyleyebiliriz. Genel olarak aslında Avrupa, Amerika'dan bağımsız olarak. Yani çünkü öyle de biraz yapmak gerekiyor belki de. Çünkü neticede burada savaşla ilgili bir sönümlenme olursa bu sefer hani faiz arttırmış olacaksınız gibi bir durum var. Enerji fiyatları hızla aşağıya gelebilir. O yüzden de biraz merkez bankaları bu bir, yani şöyle aslında özetleyeyim. Bu sadece enerji fiyatlarından kaynaklı yükselişlerde biraz daha bekleyip görmeyi tercih ediyorlar ama biraz bu enerji fiyatlarındaki yükseliş diğer alanlara, özellikle hizmet fiyatlarına yani yansırsa, daha ekonominin geneline yansıyan bir fiyat yükselişi olursa o durumda aksiyon almayı tercih ediyorlar. Bu şekilde devam eder diye düşünüyorum.
1: Devam edelim. Genel görünüme baktığımızda Çin imalat PMI 49,2 ile daralmaya işaret etti. Tam sınırda, aslında daralma bölgesinde üretimde de bir düşüş olduğunu görüyoruz ki ikinci çeyrek büyümesine baktığımızda zayıf bir seyir söz konusuydu. Çin'de, Japonya'ya baktığımızda geçtiğimiz hafta faizi sabit tutmuştu. Artan dolar yen paritesine rağmen ancak ABD ile ortak bir döviz müdahalesine gidildi. Sonra bir miktar düşüşü takip ettik. Genel görünüme baktığımızda Asya'da nasıl bir tablo var?
0: Yani evet, dediğiniz gibi biz burada aslında Asya'da son dönemde takip edilen bir sürü gösterge var. Bunlardan bir tanesi işte Çin'le ilgili ekonomik veriler. Bazısı dolar yen paritesinin gidişi. Bir de Güney Kore'deki borsa hareketi. Yani bunlar temelde Asya'yla ilgili temel takip ettiğimiz şeyler aslında, dünyadaki gidişatı da göstergesi olması açısından. O yüzden burada özellikle 160'ın üzerindeki dolar yen paritesinden hani bir rahatsızlık olduğunu gözlemliyoruz. Burada çeşitli müdahaleler gelecektir. Hani o faiz arttırımı da gündeme gelebilir yıl içerisinde. Orada da hani faiz arttırmaya çok kaçınıldığını görüyoruz ki bu da normal. O yüzden hani orayı takip etmek gerekiyor ama 160 seviyesi burada hakikaten demek ki 160 seviyelerinin üzerindeki bir dolar yen paritesi burada Japonya'daki otoriteleri rahatsız etti. Bunu anlayabiliyoruz. O yüzden hani orada Amerika'da açıkçası burada bir koordineli bir hareket olduğu için hani Amerika'nın da burada bu destek verdiğini görüyoruz. O yüzden hani kısa vadede orası muhtemelen savunulacaktır diye düşünüyorum ben dolar yen paritesinde. Tabii ki uzun vadede bu sadece müdahale yetmez. Uzun vadede bu baskı devam ederse bu faiz hareketine girişmesi gerekebilir Japonya'nın. Çin tarafında zaten hani Çin'in uzun yıllardır büyüme patikasının belli bir noktaya yavaş yavaş aşağıya gelerek belli bir noktaya geleceğini, herkesin beklentisi bu yönde ki zaten Çin'in yönlendirmeleri de bu yönde. O yüzden hani çok büyük bir şey yok olduğunu düşünmüyorum Çin tarafında da. Çin tarafında hani bu şekilde, çünkü hani sonuçta çok uzun yıllar çok çok hızlı büyüyen bir ekonomi olduğu için hani bir miktar burada yavaş yavaş bir platoya oturması, soğuması da zaten beklentiler dahilindeydi ki zaten Çin'in yönlendirmesi de böyleydi bu şekilde.
1: Peki altınla devam edelim. Bir süredir 4000 dolar seviyesinde, şu anda da 4060 dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz. Ons altının nasıl bir seyir olacaktır önümüzdeki dönemlerde? Çok fazla aslında parametre olmasına rağmen, unsur olmasına rağmen sınırlı bir artışı takip ettik. 5000 dolarlardan aslında bu seviyelere kadar geriledi. Yatay seyir devam edecek midir altında?
0: Yani aslında burada daha çok hani az önce konuştuğumuz Amerikan faizlerindeki gelişmelere çok bağlı. O yüzden burada eğer Fed'in faiz arttırdığı bir sürece gelirsek özellikle sonbahardan sonra burada altın içinde yani pek olumlu olmaz açıkçası. Fakat Fed'in faiz arttırmadığı ve bir şekilde yönetildiği senaryoda, yani çünkü şunu da gözlemliyoruz, genel olarak 4000 seviyesinin altını da zorluyordu geçmiş dönemde son bir iki ayda. Fakat 4000 seviyesinin altından hani 3950-4000 civarından diyeyim alımların da geldiğini gördük. O yüzden şimdilik bu buralarda tutunuyor diyebiliriz. Fed'in aksiyonlarına göre burada tutunduktan sonra yukarı harekete tekrar dönebilir ya da daha olumsuz bir hareket olabilir. Burada o yüzden Fed'e bakmak lazım. Yani Fed'in Amerika tarafındaki hareketlere bakmak lazım.
1: Altına nazaran gümüşte biraz daha dalgalı bir seyri takip etmiştik. Gümüş için beklentiniz nedir? Hem sanayi talebini düşündüğümüzde hem de Çin'deki zayıf büyümeyi düşündüğümüzde gümüşe dair neler söylersiniz?

0: Yani aslında ikisi için de biz Ocak ayından itibaren savaşın başlamasından 2 ay önce, yani bir ay önce diyeyim, yani Ocak ayından itibaren, Ocak sonundan itibaren bir negatife döndüğünü şeyin gördük, ortamın. Yani burada işte Warsh'un gelmesi, Fed'in faizleri hızla indirmeyeceğinin belli olması diyelim. Bu gibi sebeplerle biz hani hem altın tarafında da gümüş tarafında da hani bir çünkü çok yukarılara gitmişti, bir hatırlıyorsanız Ocak sonunda işte 5500'lere giden altın 100 doların üzerine çıkan bir gümüşten bahsediyorduk. Oradan çok ciddi geri çekilmeler oldu. Özellikle gümüşte dediğiniz gibi. Bence o yüzden yani genel olarak baktığımızda tabii ki altınla beraber çeşitli tepkiler verebilir ama burada şeyi göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hani altında olan ve gümüşte olmayan bir şey var. O da Merkez Bankası alışları. O yüzden burada hani pozisyon alırken biraz da ona bakmak gerekir. O yüzden gümüş daha oynak olabiliyor. Altında belli seviyelerden alıcılar gelebiliyor. Merkez evet. Bankalarının aldığını da görüyoruz. Gümüşte bu tabii ki yok. Evet. O yüzden de hani gümüş biraz daha oynak ve biraz da dikkat edilmesi gereken bir enstrüman.
1: Peki. Barış Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sayın seyirciler, seans öncesi bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Flipkapital.com tüm dünya. Flip Kapital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
0: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
1: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evresi.

0: Beyaz Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 32, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 38, Aydın 41, Muğla ve Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 30, Karabük 31, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Malatya 38, Erzincan 36, Van 32, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 38, Şanlıurfa 42, Siirt ve Diyarbakır 41 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: olmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

günde fiyatlamaları, küresel borsaları ve içeriği konuşacağız. Son fiyatlamalar nasıl? Gündemde neler var? Ve altın onsta 4061 dolar.

fiyatlamasını takip ediyoruz. Brent petrol belirsizlik sebebiyle Orta Doğu'daki bir miktar yukarı yönüne hareket etti. Hemen 85 dolar bandının sınırında. Hepsini konuşacağız. Güçlü bir canlı yayın kadrom olacak birazdan paranın rotasında. Öncelikle gündemin öne çıkan başlıklarına birlikte bakalım. 4 Ağustos gündeminde neler var? Amerika-İran arasında müzakere belirsizliği sürüyor. Trump'tan İran'a uyarı da geldi. Anlaşma yapmak için son şansınız dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. İran'la müzakerelerin yeniden başladığını belirtti. Görüşmelerin iyi bir anlaşmaya varılması açısından da İran'ın son şansı olduğunu söyledi. Devam edelim. Gündemin bir diğer önemli başlığıyla Hürmüz gerilimi devam ediyor. İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı geldi. İran lideri askeri danışmanı İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kendi belirlediği deniz yolları dışında herhangi bir güzergahın açılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ve açıklamada bu tür yetkisiz güzergahlara giren Amerikan savaş gemilerinin de hedef kabul edileceği de ifade edildi. Devam edelim, altınla ilgili bir öngörü var. City'den geldi. Birazdan onun detaylarına bakacağız. Petrol diplomasi umudunun azalmasıyla bir miktar toparlandı. Yukarı yönlü hareket etti ve savaşın enflasyonu körüklemesi, faiz artışı riskini de canlı tutarken uzmanlar zayıf istihdamın altına yarayacağını da belirtti. City'den bir altın ons öngörüsü var. Önümüzdeki yıl altının 5000 dolara ulaşacağını belirtti. Devam edelim. Trump'tan enerji şirketlerine uyarı var. Fiyatları düşürün dedi Donald Trump. Çünkü Kasım'da bir seçim var ve içeride de İran savaşı ile ilgili Amerikan başkanına destek de azalmış durumda. İran Trump'tan da ardı ardına açıklamalar geliyor. Bir başka önemli gündem maddesiyle devam edersek bakalım ne var? Kurumlar altın tahminlerini revize ediyor. City'den az önce söyledik 5000 doların üstünde önümüzdeki yıl için bir öngörü vardı. Altın onsun seyriyle ilgili bir miktar önümüzdeki ay bir miktar yükselebilir veya gerileyebilir dedi. Ancak 2027 için 5000 dolar senaryosunu güçlü tuttu. Şimdi rakamlara bakacağız. Fiyatlamalara bakacağız. Son durum ne? Grafikler ne söylüyor? Fiyatlamalar nasıl? Brent petrolle piyasaların barometresiyle başlayalım. Hemen 85 doların kıyısında bir Brent petrol takip ediyoruz. Açıklamalar yapılmıştı. Pazartesi günü müzakere başlayacak İran'la Amerika arasında, ancak İran'dan gelen yalanlama sebebiyle de petrol tarafı biraz gerildi. Yukarı yönlü hareket etti. %1,2 oranında yukarı yönlü hareket izliyoruz. Altın onsa bakalım. Altın ons tarafında da son fiyatlama bize ne gösteriyor? Altın ons yatay hareket ediyor. 4064 dolardan fiyatlanıyor. Şu anda 0,23'lük kazancı var. Birazdan canlı yayın konuklarımla tüm bu fiyatlamaları konuşacağız. Dolar endeksi ne söyleyecek bakalım. Dolar endeksi de 99,9 dolarda. Bu bandı takip ediyoruz. 0,14'lük yukarı yönlü hareketi var. Şimdi küresel borsalara bakalım. Haritayı açalım. Asya tarafıyla başlayalım. Asya tarafında yeşil bir tablo var. Baktığımızda Hong Kong sadece ekside hareket etti. 0,84'lük geri çekilme takip ettik Hong Kong tarafında. Çin Şangay 0,52 kazançla 3829 puanda. Hindistan'da 0,10'luk yukarı yönlü hareket izliyoruz. 78,713 puan bandında. Güney Kore'de de 0,89'luk yukarı yönlü hareket vardı. Amerika'ya bakalım. Amerika'da yeşil tablo var. Rekorlar takip ettik Amerika tarafında. 0,26'lık yükselişiyle 7600 bandının üzerine çıktı. S&P 500 7620 puanda. Nasdaq'ta 0,54 yükselişle 28932 puandan geçti. Dow Jones tarafında 0,25'lik yukarı yönlü hareket vardı. Tabii Amerika'daki bu yeşil tablo bu sabah Asya tarafına da yansıdı ve Asya tarafında da yeşil bir tablo takip ettik. Şimdi Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da da Madrid, Paris ve Frankfurt yükseldi. Ancak tek geri çekilen Londra tarafıydı. 0,10'luk aşağı yönlü hareket etti Londra. 10857 puandan kapandı. Peki bakalım Borsa İstanbul ne yaptı? 0,35'lik geri çekilmeyle eksi tarafta kapattı haftanın ilk işlem gününü. 13410 puan seviyesine indi. Bankacılık endeksinde son durum ne? Gelin birlikte bakalım.

Bankacılık tarafı dün %3'lük yükselişle 15.459 puan seviyesine geldi. Bunların hepsini birazdan konuşacağız. Kıymetli canlı yayın konuklarım olacak. Birazdan stüdyomda paranın rotası devam ediyor efendim.

0: Paranın Rotası'nda stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. Banu Kıvcı Tokalı, BİVERİ Danışmanlık Kurucusu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tabii öncelikle enflasyon verisini konuşarak başlamak istiyorum. Beklentinin altında gelen bir veri aldık dün. Nasıl değerlendirdiniz?
1: Ya şöyle tabii hani aylık bazda baktığımız zaman özellikle o %2 seviyesinin üzerine çıkmamış olması biraz rahatlattı. Hala yıllık enflasyonun düşüş trendinde kalması açısından rahatlattı. Ama hani rakama baktığımız zaman mevcut seviyeye de hala 31'li seviyelerdeyiz. Yani 32'ye yakınız. İşte geçen yıl sonuna baktığımız zaman 31'in altındaydık. Yani bir 7 ayı değerlendirirsek böyle yapışkanlık kazanan, 30'ların altına inmekte zorlanan bir enflasyon görünümü var. Önümüzdeki dönem baz etkisi ve işte belli riskler eğer devreye girmezse 30'un altına inebileceğiz. Ben o beklentimi hala devam ettiriyorum. Yani Eylül itibariyle 30'un altına inebiliriz ama tabii 30'un altında 20'lere giden bir yolculuk 2027'de evet olur mu? O tarafta yani bunlar şimdiye kadarki söylediklerimiz biraz bardağın dolu tarafıydı ama boş tarafına baktığımız zaman da hala belli katılıklar var. Yani evet hizmet enflasyonu belli alanlarda bir iyileşme gösteriyor. Özellikle kira, eğitim, yemek hizmetleri. Ama genele yayılan bir iyileşmeden henüz bahsedemiyoruz. Yani hizmet enflasyonu hala aylık ve yıllık yüksek seviyelerde. İşte konaklamaya bakıyoruz, ev hizmetlerine bakıyoruz, eğlence hizmetlerine bakıyoruz. Burada hala yüksek artışlar görüyoruz. Hani o açıdan orada beklenti kanalı ve o katılıkların kırılması önemli. Sadece hizmet tarafı değil risk unsurları. Yani gıda enflasyonu da öyle. Şimdi mesela Temmuz enflasyonu güzel diyoruz ama işlenmemiş gıdada yine fiyat artışlarının olduğunu gördük. Muhtemelen de Ağustos'a sarkacak bir fiyat artışları da devam ediyor olacak. İşlenmiş gıda çok iyiydi. Yani aslında hani manşetin 2'nin altında kalmasında bence en önemli unsuruydu. Şimdi orada da yani 3'lerden 1'lere işlenmiş gıda aylık enflasyonda çok hızlı bir düşüş oldu. Bu kalıcı olur mu? Genelde orası çok hızlı böyle hareketler göstermez ve böyle bu tip düşüşlerde de sonraki aylarda bir yükseliş telafisi olur. O yüzden ben hani Ağustos ve sonrası için belli risk unsurların hala devam ettiğini düşünüyorum. Bir de hani gıda enflasyonu toplamda baktığımız zaman şimdiye kadar aslında küresel gıda enflasyonu fena değildi. Hani onun etkisini çok içeride yaşamamışken şimdi dışarıda işte El Niño kaynaklı küresel gıda enflasyonu baskısı bekliyoruz. Biraz yılın kalanı için işleri o zorlaştırabilir. Son olarak da iç taleple ilgili yani iç talep bir zayıflama var. Birçok alanda bunu görüyoruz ama onun maalesef fiyatlama davranışına aktarımında tam o mekanizma işlemiyor. Yani biraz daha mesela dayanıklı tüketim sınırlı da olsa şimdiye kadar aylık bazda böyle %1'ler, 2'ler seviyesinde artışlar vardı. Temmuz'da onun biraz da hızlandığını görüyoruz. Yani

0: Mesela giyim sektöründe normalde mevsimsel düşüş olur, olmuş ama beklentinin yani neredeyse yarısı düzeyinde. Evet. Yani o yüzden hani o iç talep, zayıf görünüm, dezenflasyon için olumlu görürüz ama onun maalesef henüz enflasyon tarafında istediğimiz kadar bir şeyini, yansımasını görmüyoruz. O yüzden hani bu risk unsurlarına bakmak lazım. Yani biz evet 30'ların altına ineceğiz, onu daha güvenli söyleyebiliyoruz ama 2027'de 20'lere yolculuk başlayacak mı? Hala ciddi risk unsurları var.
1: Peki enflasyondan bahsetmişken Brent petrole geçelim. Biraz nefes almıştı, müzakereler başlayacak. İran'dan yalanlama gelince o hattaki yine belirsizlik devreye girdi. Brent petrolü hemen 85 doların kıyısına taşıdı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu fiyatlamayı? Beklentiniz ne? Daha yukarı atak bekler misiniz?
0: Yani hani ben bundan sonraki o bölgedeki tansiyonda sıcak savaştan ziyade bu çözüm görüşmeleri biraz daha ön planda kalacak beklentim olduğu için yani 90 doların üzerindeki bir seviyeyi yakın vadede açıkçası çok beklemiyorum. Hani zaten orta vadeli petrol piyasasına baktığımız zaman da dinamikler biraz daha arz talep dengesiz, yani arz fazlalığı yönünde olduğu için daha orta vadeli baktığımızda. O yüzden hani eğer yeni bir sıcak çatışma riski gündeme girmiyorsa, ki dün evet hemen çözüm süreci gerçekleşmeyecek ama Trump'ın şey açıklamasında gördük, yani artık nükleer önemli bir konuydu çözüm, hızlı çözüme gitme anlamında. Nükleer taraftaki görüşmeler ikinci aşama.
1: Evet.
0: Yorumu. Bu mesela bir miktar o çözüm görüşmelerine destek sağlayabilecek. Yani en azından o sıcak çatışmaya dönme olasılığını azaltacak bir unsur. O yüzden hani ben 90 doların üzerine çıkmasını beklemiyorum ama 70-75 dolarlar böyle hızlı bir iniş olur mu? Şu andaki arz talep dengesi de çok onu açıkçası sağlamıyor gibi geliyor. Yani evet bundan bir süre önce o çözüm görüşmeleriyle biz çok hızlı 70 dolara geldik. Ama orada bir miktar daha o beklenti kanalı ön plandaydı. Arz talep dinamikleri biraz daha sanki arka planda tutulmuştu. Şu anda hala enerji piyasasının normalleşmeye dönmesiyle ilgili bir süreç var önümüzde. Ülkelerin stratejik rezervleri şu anda dip seviyelerde. Evet. Muhtemelen bundan sonraki dönemde hani boğaz açılıp akış daha rahatladığında ülkeler stratejik rezervlerini tekrar yenileme ihtiyacı duyacaklar. O yüzden hani ben biraz daha böyle işte 75-80 dolar en iyimser senaryoda yıl sonu için öngörüyorum. Bizim açımızdan çok büyük bir artı katkı olmayacaktır. Çünkü işte Eşel Mobil şimdiye kadar o yüksek artışları yansıtmadığı için düşüşleri de aynı şekilde çok fazla içeriye yansıtmayacak. Ama dezenflasyon sürecine ek bir baskı gelmemesini sağlayacak hani Brent petrolün bu seviyelerde kalması. Hani o anlamda pozitif bakabiliriz.
1: Altın ons fiyatlamasına geçersek sizin bir değerlendirmeniz vardı. Altın kazandırmayacak değil ama diğer varlıklar altından daha çok kazandıracak. O yatay seyir açısından ve altın yatırımcısı aynı zamanda gümüş de. Gümüş yatırımcısı açısından baktığınızda tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer varlıklarla tabii. Evet. Kıyasladığınızda.
0: Yani değerli metal, hani altın, gümüş özelinde değerli metallere baktığımız zaman 2025'te başka bir platformu vardı. İşte zayıf doların, fiyat paraların sorgulanması, dolayısıyla parabolik ralliler yaşayan bir değerli metaller gördük. 2026'ya geldiğimizde piyasalarca şok olan güçlü dolara geçiş, biraz fiyat paraların itibarını toparlaması, faizlerin o korkulan hızı yükselişi göstermemesi, altın ve gümüş pardon yani faizlerin evet. hızlı hareket etmesi altın ve gümüşü ciddi anlamda baskıladı. O paraboliklerden sonra da sert düzeltme hareketleri gördük. Şimdi bulunduğumuz noktada da yine o yeni bir dönüm noktası olarak ben bakıyorum. Bundan sonraki dönemde nasıl para politikası göreceğiz? Dolar endeksi nasıl işleyecek? Bunlara çok bağlı olacak. O noktada da Fed'e işte yeni başkan Walsh'la birlikte yeni bir bakış açısı geldi. Yeni bir politika çerçevesi geldi ama yönlendirmeler de geri çekildiği için aslında o yeni politika çerçevesinde sadece işte eski söylemler, gördüğümüz toplantılarda sadece Walsh'un aktardığı kadarıyla biraz da tahmin ediyoruz. Hani yeni dönem çok belirsizliklere gebe ama şu andaki biz veri setimizde baktığımız zaman biraz daha böyle Fed'in işte veri setini, enflasyon göstergesini yenilediği, açıklanan verilere duyarlılığının azaldığı, biraz daha öngörülerin ön plana çıktığı. Yani faiz geçmişte olduğu kadar sanki ön planda olan bir para politikası enstrümanı değil. Biraz daha böyle miktarsal genişleme dediğimiz, işte bilançonun biraz daha kontrol altına alınmasının önceliklendirildiği. Böyle bir değişik bir dönem var. Yani ben bunları toparladığım zaman Fed'in faiz arttırımında çok iştahlı olmayabileceği, biraz daha böyle açıklanan verilere karşı toleransının yüksek olup öngörülerine güvenerek politika izlemeyi tercih edebileceği bir dönem bekliyorum. Mesela şeyi de konuşuyoruz, yani faiz toplantı sayısının azaltılmasından bahsediyoruz. Evet. Aslında bu da Fed'e öngörülere odaklı politika izlemesi, politika aksiyonu almasında daha yavaş davranması açısından da bir alan tanıyor.
1: Evet.
0: O yüzden hani ben dolar endeksi 2026, yani 7 aylık döneme göre bundan sonraki dönemde biraz daha böyle zayıflamasını bekliyorum. Faizler tarafı çok kritik olacak aslında, hani altına dönecek olursak. Şimdi hani dolar endeksinin zayıflaması destekleyici. O yüzden altın önümüzdeki dönemde daha iyi bir performans gösterebilir, ama faizler ne olacak? Faizler tarafında da işte bu Fed'in yeni politika anlayışı ne kadar piyasalar tarafından güvenli karşılanmaya devam edecek. Yani şu anda belli soru işaretleri var, ama yine de Fed'in yeni politikasına piyasalar şans vermeyi tercih ediyorlar. O da muhtemelen hani bir süre gerçekleşen rakamlar izlenecek. İşte hemen istihdamdan güçlü çıktı, Fed faiz arttırmadı, kredibilitesi azaldı demeyeceğiz. Birkaç ay daha bu iş nasıl devam edecek gibi. Çünkü Fed üyelerine bakıyoruz, aslında benzer sinyalleri alıyoruz. Evet, ben enflasyonda kararlıyım, %2'ye çekeceğim, enflasyon riskleri var diyor, şahin gibi görünüyor dün Williams'ın söylediği gibi. Ama aksiyon almaya geldiğinde de ben enflasyonun düşeceğine inanıyorum diyor.
1: Evet.
0: Yani buradan biz bir miktar aslında o sinyalleri alıyoruz. O yüzden ben biraz daha iyimserim altın gümüş tarafıyla. Gümüşte ek belki şunu da düşünebiliriz. Küresel stagflasyonu çok konuştuk. Yani özellikle evet, bu işte jeopolitik riskler tırmandığında, dolar endeksi çok güçlendiğinde, o dönemde büyümeden biraz zayıf sinyaller geldiğinde, ama son döneme baktığımız zaman işte dün açıklanan ISM verileri, PMI verileri küresel olarak güçlü geliyor. Yani küresel stagflasyon şu anda böyle çok olasılığı düşmüş. Ana planda, yani ABD'nin dün Atlanta Fed açıkladığı 3. çeyrek için %6'nın üzerinde, tabii ilk tahmin ama yani çok ciddi bir rakam ABD ekonomisi için. O yüzden ben küresel büyüme tarafında şeyim, biraz daha iyimserim. O da ek olarak hani gümüş tarafını destekleyebilir. Biraz daha altına karşı kısa vadeli bir bakışta biraz daha ön plana çıkarabilir diye düşünüyorum.
1: Öngörüler var. Örneğin Citi önümüzdeki yıl 5000 dolar öngörüsünde bulundu altın ons için. Deutsche Bank 4700 yıl sonu değeri olarak öngördü. Morgan Stanley'den de 5200 dolarlık bir yıl sonu için fiyat hedefi var. Bu öngörüleri nasıl değerlendirdiniz?
0: Şimdi eğer kısa vadeli bakarsak, hani altın için sanki ekranda 4000 dolar böyle bir taban olmuş gibi. Yani dolar endeksi bana göre yönünü değiştirmemiş olsaydı taban olduğu konusunda o kadar güvenli konuşmazdım. Ama şu anda dolar endeksine bakışın bir miktar daha hani zayıf dolar yönlü olduğu için hani 4000 doları biraz daha taban görüyorum. 5000 dolar tabii çok iddialı. Bir de 2027, hani oraya gerçekten biz küresel tahvillerde hangi görünümle geçeceğiz, evet, onu da bilmiyoruz. Yani enflasyon tarafında eğer bir noktaya gelinebilirse iyimser anlamında, o zaman daha rahat konuşabiliriz 2027 5000 doları. Ama ben biraz daha hani 4500-4600 dolar seviyesini böyle belki bir 6 aylık süreçte ulaşılabilir bir hedef olarak görüyorum. Şimdi küresel tahvil faizinde tabii borç yükleri çok yüksek, hala enflasyon riskleri var, katılıklar var. Bir tarafta da Japonya'mız var. Yani hani onun dinamikleri bir miktar daha küresel tahvil faizlerinde tetikleyici. Çünkü gerçeklerinin ötesinde bir faiz sunuyor uzun süredir. Yani kontrollü bir faiz piyasası var. Şimdi onu o borç gerçeklerinin

0: Bana göre çok sebep var. Evet. Yani bunu bir süredir ben hani strateji raporlarımda da dile getiriyorum. Şimdi öncelikle Fed yaklaşım dedik. Yani bu yeni yaklaşım, yani Powell döneminden Walsh dönemine geçişin bir getirdiği, piyasa oyuncuları onu hissediyorlar. Yani Fed üyeleri de sirayet ediyor. Yani biz şahin faiz notları görüyoruz ama arkasından aksiyon alınmadığını ve kısa vadede de sanki alınma olasılığının düşük olduğunu görüyoruz. Piyasa oyuncuları da biraz miyop baktıkları için hani bunu kullanıyorlar. Hani küresel piyasaları en önemli destekleyici unsuru. Diğer taraftan sadece tabii bu değil. Yani jeopolitik riskler de artık yaklaşımı da değişti. Yani bu yeni dünya düzeninin bir parçası olarak gördüğü için piyasa oyuncuları ya nasıl olsa bir taco trade var, yani Trump geri adım atar. Şahin konusunda da sonrasında bir güvercin yaklaşım gelir. Bir çözüm tarafı
1: hep geldi çünkü arkasından.
0: Evet. O yüzden bir jeopolitik gerilimlere karşı esneklik de var. Bir de şeyi bahsediyoruz, yani büyüme çok önemli. Yani o stagflasyonun olmadığını gördük. Küresel olarak bir büyüme tekrar, yani bu kadar ciddi bir enerji krizi yaşanmasına rağmen ekonomiler büyüyorlar. Hem imalat hem hizmet tarafı genişleme bölgesinde. Aynı zamanda mesela imalat ve hizmet arasında da bir farklılıklar var. Yani genelde Avrupa'nın imalatı öne çıkardı. İşte ABD bölgesinin hizmet daha ağırlıklı olduğu için hizmet PMI'ları öne çıkardı. Şimdi küresel olarak imalat aktivitesinin biraz daha önemsendiğini görüyoruz. Onu da ben şeye bağlıyorum. Yani yeni dünya düzeninde bir yerel güç olmak, çünkü o tedarik zincirleri kırıldı, yeni zincirler oluşturana kadar ülkeler bocaladı. Önümüzdeki dönemde bunların devam etmesi de yüksek olasılık. İşte bölge bölgesel ittifaklar kuruldu. O yüzden biraz daha böyle imalat sektörüne yönelik ülkelerin bir şeyi de var. Yani yönelimi de var. Bu büyümeler, güçlü büyümeler şirket karlılıklarına yansıyor. Yani şimdi S&P 2. çeyrek bilanço sonuçlarına bakıyoruz. Sadece o yapay zeka tarafında değil, diğer alanlarda da işte perakende gıda tüketim mallarına yönelik sektörler, sanayi tarafı, bankacılık, finansal taraf hep beklentinin üzerinde geliyor. Yani şirket finansalları da güçlü. Bir tarafta teknoloji, yapay zekanın sorgulanmasını yaşıyoruz ama bilanço sonuçları o nakit akışını sağladığı için evet yatırımların geri dönüşü bir sorgulama süreci ama şimdilik finansal taraf da ona destek oluyor. Dolayısıyla bütün bunları birleştirdiğimiz zaman yani piyasalar niye çıkmasın ki diyoruz. Evet, yani bir siyasi işte seçim dönemine gidiyoruz, belki bir siyasi belirsizlik var. Hala Orta Doğu'da çözülmemiş bir sorun var. Ama diğer taraftan da ekonomilerin, dünyanın, piyasaların bir esnekliği var. O yüzden de ben hani küresel piyasaların bu şeyinin, gücünün bir süre daha devam etmesini bekliyorum.
1: Ekranda şu anda HSBC'nin ikinci çeyrek bilançosu var. Kârı %60 arttı ve 10,1 milyar dolara yükseldi diyor. Evet. Nasıl değerlendirdiniz bu bilançoyu?
0: Yani finansal taraflar güçlü. Şimdi bir taraftan da tabii hani Fed'in aksiyon almaması, o faiz marjı anlamında da finansal sistemi destekliyor. Ekonomi güçlü. Yani krediler tarafı devam ediyor. Yani bu demek değil ki tabii ki önümüzdeki dönemle ilgili, yani hala yüksek borç yükünün, yüksek faizin, Fed'in yeni yaklaşımının kredibilite sorunu, bunlar hepsi bizim karşımıza 2027'de gelecek. Yani ben burada toz pembe bir dünya çizmeye çalışmıyorum ama kısa vadede baktığımız zaman şu anda piyasa ve ekonomi dinamikleri destekleyici olduğu için hani piyasalar bu ağırlıklı görünüm olduğu sürece bunu kullanmayı tercih ederler. Ama ne zaman ki bu işte yeni politikanın, para politikasının güvenilirliği sorgulanmaya başlanır. Yani şunu kastediyorum, işte bir tane enflasyon verisi çıktı, yüksek geldi. Fed dedi ki ya önemli değil, ben nasıl olsa enerji fiyatları çok düşecek. Teknoloji sektörü verimlilik artışı enflasyonu düşürecek. O yüzden ben buna tepki göstermiyorum. Bunu doğal karşılayabilir ama ikinci, üçüncü veri hala yüksek gelirken FED eğer bir aksiyon almıyor ve tamamen hani bakışını orta vadeli öngörülere çeviriyorsa, orada biz bir miktar piyasa dinamiklerinde artık şeyin bozul, çünkü o risk unsurları var zaten, sadece evet. Şu anda fiyatlamıyor.

0: Ama politika da doğru bir politika değil ve bu risk unsurlarını arttırıcı bir noktaya getirici yönde görürse, o zaman biz bütün bu risk unsurlarını işte siyah kum olarak görürüz, farklı bir şey olarak mı görürüz, piyasanın gündemine geldiğini göreceğiz.
1: Evet, ekranda Lufthansa'nın da var ikinci çeyrek bilançosu, orada da 11 milyar 443 evet, milyon evet. euroya çıktı diyor. Şimdi içeriye gelelim, devam ediyor. İçeride bilanço sezonunu nasıl değerlendirdiniz genel olarak baktığınızda? Ve tabii gelenler, son gelenler açısından da İş Bankası var, Çimsa ve Türk Traktör var.
0: Yani şimdi tabii hani iç dinamikler biraz farklı. Aslında insan üzülüyordu, hani küresel bu kadar böyle bir rüzgar varken gelişen piyasalara. Biz de bu kadar ucuzken bundan yararlanamıyor olmak, ama maalesef bu görünüm bir süre daha bizlerle gibi görünüyor. Yani özellikle işte içeride piyasanın regülasyonu ile ilgili önlemler devam ediyor. O önemli bir baskı unsuru. Şimdi enflasyon iyi geldi diyoruz ama bardağın dolu tarafı kadar belki biraz daha fazla boş tarafı da var. Yani enflasyon riskleri var ve Merkez Bankası çok hani faiz indirimine geçmedi de çok rahat hareket edemiyor. Mesela bir süredir o gecelik fonlamayı kesmişti, güzeldi. Hani tekrar haftalığa geçme anlamında bir adım olabilir mi diyorduk. Son iki gün tekrar gecelikte mesela fonlamayı gördük. Yani dün enflasyon günü bile TL refin işte %40'a yakın olduğunu, 2 yıllık tahvil faizinin yine %42 seviyesinde olduğunu görüyoruz. O yüzden hani ben dezenflasyon süreci ve faiz indirimine tekrar dönülmesini çok önemsiyorum. O piyasanın sıkışmışlık görünümünden kurtulması adına. Bilançolarda hani bu anlamda tabii hala yüksek finansman maliyetlerini içerdiği için dışarıdaki gibi değil. Yani bizim ikinci çeyrek bilançoları, işte savunma, demir, çelik, evet hani burada iyi bilançolar var ama diğer taraftan dayanıklı tüketim, otomotiv, bankalar, mesela bankalar bizim çok güvendiğimiz, ikinci çeyrek çok iyi geçmiyor. Ama orada da mesela dün bankalarda güzel bir hareket gördük. O devam edebilir.
1: %3'lük bir yükselişle kapattı.
0: Yani çünkü çok fazla da cezalandırılmıştı. İşte banka sanayi rasyosuna bakıyoruz, 0.80'lere geldi. Yani birler bile düşük gibi görülürken şimdi 0.80'lerden bahsediyoruz. O yüzden bir miktar orada toparlanma devam edebilir ama hani orada da kalıcı bir yükseliş, kalıcı bir ralliden piyasayı tekrar işte 300 dolar seviyesine getirecek bir hareket kısa vadede maalesef ben görmüyorum şu anda.
1: Deutsche Bank'tan dikkat çeken de bir analiz var. En cazip tahvil piyasası Türkiye'de diyor.
0: Doğru, işte bu enflasyon denklemini çözebilsek, yani mesela bazı alanlarda hani Mehmet Şimşek Bakanımız da telaffuz etti. Yani mesela kiralar gerçekten öyle. Yani %40'ların üzerindeyken yeni kira endeksi olarak bahsediyorum. İşte en son %30'lar seviyesini artık konuşmaya başladık. İşte eğitimde bir miktar o yıllık artışlar daha makul seviyelere geldi. İşte yemek hizmetleri diyoruz. Ama genele yayılmıyor. Yani hala %40'a yakın sayan bir yıllık hizmet enflasyondan bahsediyoruz. Şimdi onu 30'lara çekebilmeniz lazım ki sizin 30'un altı kalıcı bir enflasyon ortamından bahsedebilin. O yüzden hani buna yönelik mesela Ağustos'la biz eğer Temmuz'da gördüğümüz o hizmet, belli hizmet kalemlerindeki iyileşmeyi genele yayıldığını görebilirsek, evet yani tahvil piyasası gerçekten cazip diyebiliriz. Ama şu anda tam yönünü de bilemiyoruz. Çünkü enflasyon hangi tarafa hareket edecek, o da bir soru işareti.
1: Evet, özellikle de enflasyon verisi açısından Borsa İstanbul'a da baktığımızda dalgalı bir Temmuz vardı geride.
0: Evet.
1: Sizin yine yorumunuz, enflasyon, Temmuz enflasyonu o toparlanma için çok kritik olacak değerlendirmesinde bulunmuştunuz. Şimdi tablo ne söylüyor size? Enflasyon verisini aldık. Geri çekilerek kapatan bir Borsa İstanbul vardı. Ağustos'u nasıl geçirir Borsa İstanbul?
0: Şimdi benim açımdan ben Temmuz'da bir miktar daha korkuyordum. Çünkü ben işlenmiş gıdayı bu kadar düşük gelebileceğini düşünmüyordum. Şimdi eğer bu geçiciyse o zaman benim risklerim devam ediyor. Ama işlenmiş gıda gerçekten kalıcı olarak %1'ler seviyesine geldiyse biz önümüzdeki dönemde gıda enflasyondan bir miktar daha katkı bekleyebiliriz. Bu olabilir. olumlu bir gelişme. Ama hani diğer taraftan da küresel gıda tarafından bir baskı var. Onu da unutmamak lazım. Hani dediğim gibi bu yani hem gıda hem gıda dışı hizmet kalemi bir miktar daha şey yaparsa, yani bizi kalıcı olarak destek olursa, ben borsa ile ilgili, şimdi borsada da yani 280 dolar seviyesi, yani zaten hani neredeyse 275 dolar bizim için, evet, en düşük seviyeler. Yani gerçekten borsanın artık aşağı sınırlayacağı alanı çok azaldı. Bir taraftan da küresel tarafta eğer gördüğüm gibi bir gelişen ülkelere yönelik, gelişen piyasalara yönelik bir olumlu rüzgar varsa, o zaman bir miktar böyle iç dinamiklerde rahatlatıcı unsurlar özellikle o enflasyon faiz denkleminden gelecek. Çünkü şey, hani sabit getirili risksiz ve işte %40'lar, %45'ler, evet, seviyesinde mevduat faizlerinden bahsediyoruz. Yani onu karşı alternatif olabilmesi ancak böyle bir dediğimiz işte faiz, tahvil faiz piyasası çok cazip. Yani evet, biz artık faiz indirimine, faiz indirimlerinden bahsedebiliriz dediğimiz noktada, o zaman piyasa faizler çok hızlı düşmese de gelecek dönemi çok hızlı satın alabilir. Piyasanın mevcut düşük seviyeleri itibariyle.
1: Evet. 13 Ağustos'ta da yılın 3. enflasyon raporunu alacağız. Ne dersiniz? Merkez Bankası o enflasyon hedeflerinde revizyona gider
0: şimdi
1: mi?
0: Şimdi Merkez Bankası'nın bizi bıraktığı nokta %26. Yani piyasaya da baktığımız zaman 29'larda. Benim de 29,5 yıl sonu beklentim. Ama tabii artık biraz daha böyle hani 12 aylık döneme bakmak gerekiyor. Ya da 2027 enflasyonunu bahsetmek gerekiyor. Yani 2026 için biraz daha böyle hani piyasaya yaklaşmayı tercih edebilir. Çünkü Ağustos'ta toplantı, geriye 4 ay kalmış olacak. Hani realist de kalması gerekiyor. Yani zaten politika faizini hani bir miktar daha orta vadeli görünüme göre ayarlaması gerekiyor. Ama 26'yı da hani ben böyle bir puanlık falan, bir iki puan arasında bir tekrar bir yukarı revizyon olabilir. 27'ye muhtemelen çok fazla dokunmamayı tercih edecektir. Hani biraz daha gelişmeleri görmeyi, bir de o hani oradaki pozitifliğini korumaya, tamamen dezenflasyondan vazgeçtim ya da işte çünkü çok gevşettiğiniz zaman da, evet, bu sefer para politikasında bir gevşeklik mi ifade ediyor? Dezenflasyondan vaz mı geçiyoruz? O sorgulama sürecine de neden oluyorsunuz. O yüzden 27'de çok büyük bir... Çünkü şeye de baktığımız zaman, hani varsayımlara, evet, baktığımız zaman, mesela petrol için bu yıl 89'du. Ve şu anda hala şey, makul yani, ortalama o seviyelerde olabilir. O yüzden hani petrol tarafı çok büyük bir şeylik, dalgalanma getirmedi. Gıda fiyatları bir miktar beklentinin üzerinde gerçekleşiyor. Evet. Orada belki yine hani şeyle birlikte, yani o enflasyonun biraz o yukarı revizyonun arkasında hem kurdaki hafif hızlanan bir şey, değer kaybı var, hem de gıda fiyatlarında belki bir miktar yukarı revizyon olabilir.
1: Çok keyifli bir sohbet oldu. Sürede bitti. Hiç de anlamadım gerçekten. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: Çok kısacık bir ara. Birazdan kripto piyasasını konuşacağız. Kıymetli bir konuğum olacak. Birazdan görüşürüz.
2: Bilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.

0: Bankası. İş Bankası Murat'la sunar.
1: Murat mı? Sıra ben değil mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
0: Tamam. Topla bakalım.
1: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
0: Güzel topladın.
1: Yani, bir kıvanç değilim ama.
0: Aa, hayır. İyisin.
1: Ben isterim. İş cebim yapar.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Paranın rotası devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. Ali Eşelioğlu, CoinTR CEO'su bizimle birlikte paranın rotasında. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın Sema Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Son dönemde kripto piyasasında görünüm nasıl? Hareketli, iniş ve çıkışlı bir süreç vardı. Genel hava şu an nasıl? Yatırımcıların beklentisi ne yönde?
1: Aslına bakacak olursanız son bir aydır 61.500-66.000 aralığında hareket ediyoruz diyebiliriz. 21 Temmuz'da 67.000'i bir gördü ama çok kalıcı olmadı. Açıkçası şu temel söyleyebileceğimiz 58-63.000'ler dip seviye oldu mu? Niye bunu söylüyoruz? Ekim ayında biliyorsunuz 120.000'lerden buralara kadar düşüş yaşandı. Dolayısıyla artık dip arayışı birçok belki yatırım enstrümanında olduğu gibi kriptoda da var. Bitcoin özelinde de işte 58-62.000 aralığı dip seviye oldu mu? Bunun açıkçası ölçümü var. Tabii makroekonomiyi herkesle birlikte kripto piyasaları da izliyor. İşte geçtiğimiz hafta Fed vardı. Bu hafta istihdam verileri olacak. Petrol fiyatlarının enflasyona yansımaları ve bunun devamında da işte birkaç gündür konuştuğumuz tahvil faizleri. Amerika'nın 5, 10 ve özellikle 30 yıllık tahvil faizlerindeki yüksek seviyeler. Japonya'nın tarafındaki biliyorsunuz dün Amerika ile Japonya'nın birlikte müdahalesi. Dolayısıyla makroekonomi izliyoruz. Ama kripto üzerinde baktığımızda bir geniş olmayan bir aralıkta hareket söz konusu ve aslında uzun döneme baktığınızda bir düşüş olduğu için buralardan destek bulup yukarı gidebilir miyim arayışı var. Şimdi ETF piyasalarını takip ediyoruz kripto özelinde, makroekonomi dışına bakacak olursanız. ETF piyasalarına baktığınızda mesela Temmuz ayı pozitif geçti. Nisan-Mayıs ayları, Haziran ayı özellikle çok kötü çıkışlar vardı. Yaklaşık 4 milyar dolara yakın. 4 milyar dolar civarında Bitcoin ETF'lerinde çıkışlar vardı. Ama Temmuz ayı biraz pozitife döndü diyebiliriz. Burada da fiyatlara yansımayı gördük. İşte 59.000'den 67.000'e kadar bir hareket ve yukarı denemeleri gördük. Önümüzdeki dönem ne olacak? ETF'lerde giriş devam edecek olursa, hazine şirketlerinde bir takım pozitif şeyler olursa yukarı hareket edecektir. Ama hazine şirketleri demişken orada da biliyorsunuz strateji en büyük Bitcoin hazine şirketi. Onun geçtiğimiz hafta bir satışı oldu. Niye satış yaptı? Hisse senedi temettü ödemeleri için ve bir miktar da hisse geri alımı için. Şimdi stratejinin önemi şu, en büyük Bitcoin hazine şirketi satış yaptı ama hala yaklaşık 54-55 milyar dolarlık elinde Bitcoin var. Dolayısıyla onun hareketlerini piyasa izliyor. İzlemeye devam edeceğiz. ETF'ler dışında regülasyonları takip ediyoruz. Regülasyonlarda da en önemli olan Amerika'daki önümüzde yoğun bir şekilde konuştuğumuz Clarity Act yasaları. Amerika'da da biliyorsunuz Kongre tatile girecek 10 Ağustos'ta ve arkasından Eylül'de dönüşü var ve Kasım'ın başında da orada bir ara seçim var, çok önemli. Amerika Trump yönetimi açıkçası bunu

0: kongre tatil öncesinde yetiştirmek ve geçmesini istiyordu. Ama burada birçok tartışma söz konusu. İşte etik kurallar var, stable coinler tarafındaki düzenlemeler var, borsaların listelemeleriyle ilgili düzenlemeler var. Amerika'da bu özellikle Rusya, İran tarafındaki yaptırımlar tarafındaki kripto hareketlerin izlenmesiyle ilgili kurallar var. Dolayısıyla buraların bu kripto ek yasasında oldukça fazla detay var. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tarafında bazı konularda anlaşılmayan noktalar var. Dolayısıyla bir türlü kongrenin önüne gelemedi. Ve 10 Ağustos'ta gelmezse de işte Eylül'e atacak ve biraz sıkışacak. Çünkü Eylül'den sonra genelde bütçe konuşuluyor. Amerika'ya bakacak, Amerika'yı konuştuğumuzda. Dolayısıyla bir risk oluyor. Şimdi kripto özelinde kripto ek yasası seçim öncesi geçmezse uzun dönemde negatif bir etkisi olabilir diye tartışıyoruz. Niye? Çünkü eğer geçmesi durumunda kripto piyasalarının çok önemli kararlar alınacağı için burada uzun dönemde bir pozitif bakış açısı sağlayacak. Özellikle kurumsal tarafta hem kurumsal yatırımcıların daha fazla girmesi, özellikle birçok banka finans kurumunun regüle edilmiş bir sektörde daha fazla ürün çıkarması, yatırımcıya, kullanıcıya sunması. Dolayısıyla açıkçası kripto, dijital varlıklar sektörünü Amerika Clarity Act'i izliyor. Eğer burada olumlu gelişmeler olursa pozitif yansıyacak fiyatlara. Açıkçası Temmuz ayındaki olumlu fiyat gelişmelerinin sebebi buydu. Clarity kongre tatil öncesi geçer mi beklentileriydi. Ama tatile süreye yaklaştıkça açıkçası burada biraz ümit kaybediliyor. Ve şu anda kararsız seyir söz konusu. İşte dar aralıkta hareket etmeye başladık. Biraz önce söylediğim gibi 58-62 binler destek seviyesi oldu mu, dip noktası oldu mu? Bunun önümüzdeki günlerde tekrar tartıyor olacağız. Piyasa ölçülmeyecek. Özellikle kongre tatili öncesi bu yasa geçmezse muhtemelen bir aşağı deneme söz konusu olacak. Burada önemli olan da piyasayı etkileyecek olan da ETF'ler tarafındaki alım satım girişler ve hazine şirketlerinin olası adımları diyebiliriz.
1: Ethereum da bu dönemde %18'in üzerinde bir artış kaydederek son 11 ayın da en yüksek seviyesini görmüş. Dinamikler nelerdi o tarafta?
0: Şöyle aslında Mayıs-Haziran döneminde Bitcoin'deki düşüşün çok daha üzerinde bir düşüş gördük Ethereum'da. Ama Temmuz ayında bu biraz tersine döndü. Mesela Bitcoin aşağıları denerken Ethereum çok aşağı gitmedi ve günün sonunda da Temmuz'u pozitif kapattığımız Temmuz'da Ethereum Bitcoin'in üzerinde bir performans sergiledi. Bunun sebebi ne dersek bir uzun süredir devam eden düşüş en önemli etkenlerden bir tanesi. Onun dışında da Ethereum tabanlı kullanılacak yeni ürünlerin açıkçası piyasaya çıkıyor olması. Mesela stablecoin'lerde yaklaşık 1-1,5 ay önce çok önemli sayıda 170'in üzerinde çok önemli kurumun bir araya geldiği bir stablecoin duyurusu yapıldı. Bu Ethereum tabanlı olduğu için ve buna benzer bir takım yeni uygulamalarda da Ethereum kullanılacağı için açıkçası biraz daha buradaki pozitif algı artmaya başladı. Yani yatırımcı Ethereum'un biraz daha gelecek vaat ettiğini ikna olmaya başladı diyebiliriz. O yüzden de biraz pozitif ayrımcılık oldu orada. Temmuz'da daha iyi performans gösterdi ve risk aralığı daha azdı Bitcoin'e göre. Şeyde de baktığımızda bunu Ethereum spot ETF'lerinde de gördük. Zaman zaman Bitcoin'e yakın seviyelerde Ethereum ETF'lerinde alımlar oldu. Ve Temmuz ayını Bitcoin gibi güzel seviyede kapattı. Dolayısıyla yatırımcı biraz daha Ethereum'u kabul görmeye başladı diyebiliriz. Onun da fiyatlara yansıdığını net bir şekilde görüyoruz.
1: Tabii dünyadaki büyük yatırım şirketlerinin de hem Bitcoin hem de Ethereum fonları kurduğunu da takip ediyoruz. Bireysel yatırımcı için ne anlam ifade ediyor bu Ali Bey?
0: Şimdi güzel bir noktaya değindiniz. En son Morgan Stanley geçtiğimiz hafta Ethereum ETF'i çıkardı ve Solana ETF'i çıkardı. Niye önemli? Tabii ki yaklaşık 14 milyar dolarlık portföy büyüklüğüne sahip ETF'lerde Morgan Stanley. Ethereum şimdi de çıkardı. Dolayısıyla yeni ürün geliyor. Yatırımcıya yeni ürün sunuyorlar. Morgan Stanley gibi bir önemli kurumun da bu ürünü sunuyor olması açıkçası piyasaya güvenin altını bir kez daha çizmiş oluyor. Ve yatırımcılar birçok aracı kurumdan bu ürünlere ulaşabiliyorlar. Morgan Stanley'nin avantajı en düşük fon masrafı maliyeti yansıtan ETF olarak başvurusunu yaptı ve onay aldı ve piyasaya çıkardı. Şu anda yatırımcı için aslında cazip bir ürün ortaya koydular.

0: Bu da piyasaya açıkçası uzun dönemli bakışı destekleyen ve yatırımcı güvenini arttıran bir adım.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkür ederim değerli analizleriniz için. Kolaylıklar,
0: Rica
1: keyifli
0: ederim.
1: ve kazançlı bir gün olsun Ali Bey.
0: Hep beraber iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Canlı yayın konuğum var. Mehmet Bilal Bircan, TR Yatırım Araştırma Direktörü bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk.
1: Öncelikle tabii küresel borsalardaki yükselişi konuşup Borsa İstanbul'a geçelim istiyorum. Temel dinamik ne bu yükselişlerde? Nasıl değerlendirdiniz?
2: Aslında biraz böyle geçtiğimiz haftaya değinerek başlayalım isterseniz. Çünkü dinamiklerin biraz kökeni oradan geliyor diyebiliriz. Neden? Çünkü hatırlarsak geçtiğimiz hafta odağımız ABD'de Fed'in faiz kararıydı. Hemen akabinde çarşamba günü faiz kararının akabinde büyüme verisini takip ettik. Ve diğer taraftan jeopolitik riskler zaten son dönemin ana temalarından bir tanesi. O zaten masada kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da biz jeopolitik riskleri konuştuk ama bir taraftan Fed'in öne çıkmış olması ve hatırlarsak beklentilere paralel faizlerde bir değişikliğe gitmemiş. Ama 3 tane FED yetkilisi faiz arttırım yönünde karar açıklamıştı. Bu da aslında biraz belirsizlik yaratırken bir taraftan da faiz arttırım ihtimalini güçlendirmiş ve beraberinde piyasalarda dalgalanma yaratmıştı. Ama hemen akabinde geçtiğimiz hafta Perşembe günü büyüme verisini de takip ettik ABD'den ve beklentilerden düşük gelmişti. Bu nokta oldukça önemli. Neden? Çünkü büyümenin beklentinin altında kaldığı bir ortamda FED'in bir sonraki aşamada faiz arttırma ihtimali de zayıflıyor. Tabii tablo bu şekilde. Dolayısıyla Perşembe günü gelen büyüme verisi bir miktar bir önceki gün açıklanan Fed kararının etkisini görece sınırladı diyebiliriz. Diğer taraftan jeopolitik riskler evet masada, hatta bu sabah da dönüp baktığımız zaman Trump'tan gelen açıklamalar yine oldukça önemli. Hatta dün akşam bir açıklaması vardı. İran'ın ikiyüzlü davrandığını söylemişti. Bu sabah ekranlarımıza düşen haberlere baktığımızda ise tekrardan İran'ın ikiyüzlü davrandığını söylemekle beraber görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Dolayısıyla mevcut durumda jeopolitik riskleri piyasalar artık kanıksadı diyebiliriz. Evet, gerginlik, gerilim devam ediyor ve bir süre daha muhtemelen devam edecek ama en azından şu aşamada piyasalar tarafında etkisi biraz daha ikinci, üçüncü seviye de kaldı diyebiliriz, sırada kaldı diyebiliriz. Diğer taraftan dediğim gibi geçtiğimiz hafta büyüme verisinin beklentiden aşağıda gelmiş olması biraz daha faiz artırım ihtimalini zayıflattı. Bu haftaya dönüyoruz. Bu hafta da aslında Cuma günü ABD'den istihdam verilerini takip ediyor olacağız. Oradan gelecek veri bu açıdan baktığımızda çok çok önemli. Eğer beklentilerden kötü bir istihdam verisi gelirse bu da yine büyüme tarafındaki beklentilerden düşük gelen rakamla birleşerek bir sonraki aşamada tekrardan Fed cephesinde faiz artırma ihtimalini daha da aşağıya çekecektir. Dolayısıyla biraz böyle bunun belki iyimserliği olduğunu söylemek mümkün. Diğer taraftan ifade ettik, jeopolitik riskler tarafı keza şu aşamada biraz daha ikinci, üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Dolayısıyla böyle bir tablo karşımıza. Tabii diğer taraftan yine ek olarak şunu da belirtmekte fayda var. Geçtiğimiz hafta malum Microsoft, Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin finansallarını izledik ve çok ciddi manada aslında borsalarda dalgalanma yarattı. Hatta dalgalanmanın da ötesinde bir baskılanma yaratmıştı ve yeni haftada biraz daha artık bu baskılanmanın etkisinin yavaş yavaş tersine döndüğünü söylemek mümkün. Bütün bu etkenler bir araya geldiğimizde, getirdiğimizde dediğim gibi küresele dönüp baktığımız zaman ABD vadelerin en azından pozitif seyrettiğini görmekteyiz. Bundan sonraki süreçte ne olur dersek, hafta özelinde odamız yine ABD-İran geriliminde kalmaya devam ediyor ama şu aşamada biraz daha ikinci, üçüncü sırada takip edeceğimiz başlıklardan bir tanesi. Özellikle ABD'den gelecek istihdam verileri biraz daha odağımızda olacak. Eğer beklentilerden zayıf büyüme verileriyle karşılaşırsak dediğim gibi faiz arttırım ihtimalini zayıflatırken borsalar için başka bir destekleyici unsur olacaktır. Eğer beklentilerden daha güçlü bir istihdam verisiyle karşılaşırsak geçtiğimiz hafta gelen büyüme verisinin etkisini nötrleyecektir diye düşünüyorum. Tabii onun dışında bu hafta üzerinde özellikle odağımız yan tarafındaki hareketlere de çevirdi. Küresel piyasalar için şu aşamada tam olarak bir risk faktörü olmasa da risk potansiyeli olan bir etken olarak masada kalıyor. Yan tarafındaki son dönemde yaşanan dalgalanma, özellikle de çok ciddi manada değer kaybı beraberinde ABD ve Japonya'nın birlikte müdahalesini getirdi yine. Oradaki hareketler bence yakından izlenmeli. Dediğim gibi şu aşamada çok fazla risk barındırmıyor ama risk barındırma potansiyeli söz konusu. Onu da yakından izlenmeli.

0: demek gerekiyor. Bütün bu temaları baz alıp içeriye döndüğümüz zaman içeride odağımız biraz daha dün gelen enflasyon verisindeydi ki beklentilerle uyumlu geldiğini söylemek lazım ve halihazırda dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret etti. Bir miktar belki kısa vadeli hareketlerde piyasa için rahatlatıcı etkisi olduğunu söylemek lazım ama önümüzde artık bu ay içerisinde malum yılın enflasyon raporunu takip ediyor olacağız. Enflasyon raporundan gelecek Merkez Bankası'nın revizeleri oldukça önemli. Tabii devam eden süreçte enflasyonda nasıl bir seyir göreceğiz ve bu beraberinde Merkez Bankası'nda faiz politikasını nasıl şekillendirecek oraya odaklanacağız. Dolayısıyla biraz daha Ağustos ayı da genel anlamda hareketli geçecektir ama kısa vadede bu haftada enflasyon verisi oldukça önemliydi. Keza dün de fiyatlamalara etki ettiğini söylemek mümkün. Bunun dışında hafta genelinde aslında endekste bir BIST endeksinde ağırlığı yüksek olan Aselsan, Tüpraş, Türk Hava Yolları gibi şirketlerin finansallarını takip ediyor olacağız. Dün akşam İş Bankası'nın keza bilançolarını takip ettik. Koç Holding'in bu hafta üzerinde yine finansallarını takip ediyor olacağız. Endekste ağırlığı yüksek olan özellikle dönüp bakarsak hatırlarsak Aselsan'ın %9'a yakın bir endekste ağırlığı var. Tüpraş'ın keza %6'ya yakın, Türk Hava Yolları'nın %5'e yakın ağırlığı var. Dolayısıyla buradan gelecek finansal performanslar endeks tarafında volatiliteyi arttırabilir veya endeks tarafını destekleyici veya baskılayıcı şekilde yön verebilir. O yüzden hani enflasyon verisini dün geride bıraktık. Hafta genelinde küreseldeki başlıklara ek olarak içeride de gelecek finansallara odağımız çevrildi diyebilirim. Aselsan ve Tüpraş tarafında biraz daha iyimser bir tablo var finansallar anlamında baktığımızda beklentiler çerçevesinde değerlendirdiğimizde Türk Hava Yolları'nda bir miktar daha karlılık tarafının negatif etkileneceği bir beklenti söz konusu. Dolayısıyla biraz daha odağımız aslında bu üç bilanço performansına çevrildi diyebilirim. Oradan gelecek tablonun bize çizeceği ya da fiyatlamanın yönünü tayin ediyor olacak. Eğer Aselsan ve Tüpraş beklentilerden iyi gelir, Türk Hava Yolları beklentilerden iyi gelirse endeks tarafında hızlı bir yükseliş görmemiz söz konusu olabilir. Ama tam tersi bir tabloyla karşılaşırsak yani Aselsan, Tüpraş ve Türk Hava Yolları gibi bilançoların beklentilerden daha kötü bir performans sergilemesi de endeks tarafında sert satışı beraberinde getirebilir diye ifade edebiliriz. Halihazırda baktığımızda dün hatırlarsak 13.400 seviyelerini hemen üzerinde kapatan bir Borsa İstanbul 100 endeksi vardı. Yeni günde yukarı yönlü olası hareketlerde baktığımız zaman 13.600 daha yukarıda 13.750 seviyesi ara direnç konumunda takip edilebilir. Asıl dirençlerimiz 13.900 ve daha yukarıda 14.050 seviyesinde olacaktır. Olası aşağı yönlü hareketleri gün içerisinde göz ardı etmememiz gerekiyor. Volatilite yüksek kalmaya devam ediyor malum. Olası aşağı yönlü hareketlerde 13.300 daha aşağıda ise 13.150 seviyesi destek olarak takip edeceğimiz seviyeler. Halihazırda saydığımız başlıklar önemli ve biraz daha ana temaya odaklandığımızda malum ABD ve İran savaşını hemen hemen her yayınımızda dile getiriyoruz, konuşuyoruz ve bir süre daha konuşmaya devam edeceğiz. Ve henüz bitmediğini bu anlamda göz ardı etmemek gerekiyor. Diğer taraftan küresel tarafta büyüme endişeleri var. Büyüme tarafında bir yavaşlama riski var. Bu taraf yakından takip ediliyor. Merkez bankalarının faiz politikalarını yakından izliyoruz. Orada çok ciddi manada belirsizlikler var. Bir jeopolitik risklere paralel şekilde. Keza bütün bunlara da ek olarak yine enerji fiyatlarını, özellikle de petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı ekleyebiliriz. Bu dört faktör yani ABD İran gerilimi, küresel tarafta büyüme endişeleri, Merkez bankaların politikalarındaki belirsizlik ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar aslında kısa vadede trade etmeyi zorlaştırıyor. O yüzden yatırımcılara da bu açıdan baktığımızda biraz daha orta vadeye odaklanmalarını yine hatırlatmakta fayda var.
1: Açılış beklentiniz ne? Bugün çok da az kaldı. Birazdan ilk fiyatlamaları alacağız.
0: Aslında ben ekranında rakamları görmeye başladım. Yatay negatif bir açılışla başlıyoruz güne. 13.399 puanda BIST endeksi güne başlıyor. Yayının başında konuşarak
1: Evet,
0: muhtemelen yatay
1: görelim. İlk
0: pozitif geldi.
1: fiyatlamaları alalım.

0: Ve gong al bayrak için çalıyor.
1: Borsa İstanbul'da güne yatay başladı. Bugün düşüşle başladı. 13.399 puandan açıldı. Nasıl değerlendirdiniz bu açılışı?
2: Aslında yatay veya yataya yakın başlaması yine beklentiler dahilindeydi. Burada önemli olan nokta sanayi ve bankacılık tarafı nasıl eşlik ediyor tarafı olacaktır. Ki bugün özelinde baktığımız zaman bankacılık endeksi %0.5'lik bir düşüşle, sanayi ise %0.3'lük bir artışla endeks tarafını destekliyor veya endeks tarafına katkı sağlıyor diyebiliriz. Gün içerisindeki volatilite devam edecektir. Dün bankaların desteğini çok fazla gördük endeks tarafından. Buna rağmen hatırlarsak yine de negatif tarafta kapatmıştı endeks. Yeni günde bankalar negatif başlıyor. Dolayısıyla gün içerisinde eğer buradaki aşağı yönlü, bankalar tarafındaki aşağı yönlü hareket hızlanırsa endeks tarafını bir miktar aşağıya çekebilir. Böyle bir durumda da az önce ifade ettiğimiz 13.300 ve daha aşağıda 13.150 destekleri göz ardı edilmemeli. Sanayi tarafı destekleyici ama şu aşamada hani yukarı yönlü hareketleri tek başına kalıcı hale getirmesi anlamında yetmeyebilir. Bankacılığın da eşlik etmesi söz konusu olmalı ki biz endeks tarafında kalıcı yükselişleri, hatta yükselişlerin ivme kazandığı bir tabloyu konuşalım. Ama o zamana kadar kısa vadeli hareketlerde yatırımcının çok dikkatli olması gerektiği kanaatindeyim ki yine az önce vurguladık, aslında hem küreselde hem içeride çok fazla başlığı takip ediyoruz. Bu kadar başlığın söz konusu olduğu, bu kadar başlığın masada kalmaya devam edeceği, en azından bir süre daha kalmaya devam edeceği bir tabloda yatırımcının kısa vadeden ziyade orta vadeye odaklanması ve portföy çeşitlendirmesine ağırlık vermesi çok çok çok çok daha elzem hale geliyor. Ki burada portföy çeşitlendirmeden kastımız sadece hisse ve sektör bazında değil, varlık bazında da, yani işte altın, gümüş gibi kıymetli metaller, gerekirse sabit getirili menkul kıymetler, tahvil, bono gibi, eurobond gibi. Ve bunun yanı sıra baktığımız zaman işte yine borsada çeşitlendirilmiş hisse ve sektör anlamında çok ciddi manada böyle geniş bir yelpazeye yayılan bir portföy oluşturması şu aşamada biraz daha avantajlı gibi duruyor. Biraz daha belki sabit getirili menkul kıymetlere bu konjonktürde ağırlık verilebilir. Biraz daha portföy riskini dengeleyebilir kanaatindeyim ben tabii.
1: İşlem hacmi açısından bize nasıl bir günün sinyalini veriyor açılıştaki görüntü?
2: Aslında güne yatay negatif başlıyoruz ve aslında son dönemde de hacim tarafına baktığımız zaman zayıf kalmaya devam ediyor. Bir süre daha bu risk faktörleri masada kalmaya devam ettikçe hacim tarafında da çok ciddi manada bir toparlama beklemiyorum ben. Toparlamayı hem hacim bazında hem de endeks tarafında böyle yükselişlerin ivme kazanacağı bir hacimsel toparlamayı önümüzdeki süreçte bu risk faktörleri ortadan kalktığında, yani özellikle ABD ve İran arasında kalıcı bir uzlaşma sağlandığında, bunun yanı sıra küresel tarafta büyüme endişeleri ortadan kalktığında, enerji fiyatlarındaki dalgalanma ortadan kalktığında ve içeriye dönüp baktığımız zaman biz tekrardan Merkez Bankası'ndan faiz indirimlerini konuşmaya başladığımızda, ki şu anda ağırlıklı beklenti biraz daha yılın son çeyreğinde tekrardan Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayabileceği yönünde. Tabii bu faktörleri baz aldığımızda en azından yılın son çeyreğine kadar hacim tarafında çok ekstrem bir gelişme, olumlu anlamda bir gelişme olmaz ise hacim tarafında görece hani mevcut seviyeler korunacaktır. Çok ekstrem bir hacim artışı görmemiz söz konusu olmayacaktır kanaatindeyim. Ki hacim tarafında artışlar olduğu durumda da hem tabii yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini varsayarak konuşuyorum bunu. Aşağı yönlü hareketler hızlanırsa hacim tarafında yine artışlar görebiliriz panik satışlarıyla beraber, ama şu anda bu senaryoyu çok daha zayıf görmekteyim. İhtimaller dahilinde olmakla beraber biraz daha iyimser senaryolardan gidiyorum. Orada da bankacılık ve sanayinin beraber eşlik etmesi yükselişlere hem hacim tarafını yukarı yönlü destekleyecektir kalıcı anlamda, hem de endeks tarafında yukarı yönlü kalıcı hareketleri beraberinde getirecektir diye düşünüyorum.
1: Peki hangi seviyenin kırılması satışı derinleştirir veya alımı tetikler, ne dersiniz?
2: Aslında hali hazırda 12.900 seviyesi, 12.850-12.900 seviyesi önemli destek bölgelerimizden bir tanesi. Halihazırda buraya çok yaklaşan bir Borsa İstanbul 100 endeksi görmekteyiz ki mevcut durumda da takip ettiğimiz şu aşamada 13.500 desteği vardı. Orası da yine güçlü destekti ve geldiğimiz noktada buradaki desteğini kırdı ve 13.400'lerde fiyatlanan bir Borsa İstanbul 100 endeksi görüyoruz. Daha aşağıda dediğim gibi 12.850-12.900 bandı var. Eğer bu destek kırılır ise aşağı yönlü hareketlerin biraz daha ivme kazandığını görebiliriz. Böyle bir durumda da yine hacim artışı görmemiz söz konusu olacaktır ama satışlarla beraber gelen hacim artışlarının genelde çok kısa süreli olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla hacim artışından ziyade burada takip edilecek olası negatifliğin arttığı, yani ABD ve İran gerilimin çok daha şiddetli şekilde tırmandığı, işte büyüme tarafındaki endişelerin daha somut hale geldiği, merkez bankalarından faiz arttırımlarının biraz daha belirginleştiği bir tabloda aşağı yönlü hareketler hem küresel tarafta hem de bizim borsamızda öne çıkabilir ki böyle bir durumda da ifade ettiğim gibi 12.850 seviyesinin altında çok hızlı şekilde aşağı yönlü fiyatlamaların oluştuğu bir Borsa İstanbul görmemiz, Borsa İstanbul 100 endeksi görmemiz söz konusu olacaktır. Ama ben şu aşamada az önce saydığımız faktörler, yayının başında vurguladık sık sık, evet ABD İran gerilimini takip ediyoruz ama biraz daha piyasa kanıksadı artık buradaki gerilimi ve biraz daha böyle ikinci üçüncü plana attı. Dolayısıyla çok çok çok ekstrem bir negatiflik olmaz ise bu seviyenin çok fazla test edileceğini düşünmüyorum veya test edilse dahi bu seviyelerde çok fazla kalacağını düşünmüyorum. Yani 12.850-12.900 seviyelerinde çok fazla kalıcılık sağlayacağını düşünmüyorum. O yüzden iyimserliğimi koruyorum. Tabii iyimserliği korurken de volatilitenin yüksek olduğuna vurgu yaptık. Tedbirli duruşumuzu da sürdürmek bu aşamada oldukça önemli.
1: Peki bugünkü yatırım stratejiniz ne sizin?
2: Aslında kısa vadeli yatırım kararlarından mutlaka kaçınmak oldukça önemli. Yine de özellikle borsa tarafı için konuşacak olursak çok çok seçici olmak mutlaka yapılması gereken ilk adım. Hem hisse bazında hem sektör bazında seçici olmak gerekiyor. Burada şunu görüyoruz son dönemdeki hareketlerde. Finansalları sağlam şirketleri portföyünüze ekleseniz bile orada finansalları sağlam olmasına rağmen negatif ayrışan hisseler var. O yüzden hani evet finansallar önemli. Kısa vadede maalesef finansallara rağmen negatif performans sergileyebilen hisseler, şirketler söz konusu. Ama burada yine de portföylere eklemeyi tercih ettiğimiz hisselerin mutlaka finansal anlamda performansının iyi olması, en azından marjlarını sürdürebiliyor olması, cirosunu arttırabiliyor olması, karlılığının yine hem artıyor hem de en azından sürdürülebilir seviyelerde olması oldukça önemli. Evet kısa vadede belki buna rağmen, yani iyi finansallara sahip şirketleri seçmenize rağmen negatif ayrışmanı görebilir ama en azından risklilik ortadan kalktığında pozisyonunuz terste dahi kalksa en hızlı toparlayacak şirketlerin yine bu şirketler olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla evet seçici olmak gerekiyor. Seçici olurken de fiyat performansına bakarak karar vermekten ziyade finansallara bakarak karar vermek yine bu noktada oldukça önemli diyebilirim.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Kıymetli analizleriniz için keyifli kazançlı bir gün olsun sizin için.
2: Ben teşekkür ederim yayından.
1: Teşekkürler. Paranın rotasını rotasına noktayı koyalım. Saat başının birazdan stüdyomda konuğum olacak. Ekonomi notlarıyla karşınızda olacağım efendim. Birazdan görüşürüz.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Festiler geldi.
2: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
1: Lezzeti de.
2: Ha?
3: Bravo! Bravo!
1: Italiano.
2: Festi.
1: Festi.
4: Opet'te lezzetlerin festi festi.
5: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
10: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Stüdyomda değerli bir konuğum var. Serdar Karakaş, Info Yatırım yatırım uzmanı bizimle birlikte. Hem küreseldeki yükselişleri konuşacağız, Borsa İstanbul'un açılışını konuşacağız. Yatay düşüşle başladı bugün güne Borsa İstanbul. Sektörlere de bakacağız. Sonrasında da borsanın bugünün ilk 11'ini sahaya çıkartacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk yayına Sema Hanım.
0: Teşekkürler. Öncelikle küreselden başlamak istiyorum. Çünkü o tarafta hem Asya'da hem Amerika'da yükselişler takip ettik. Avrupa tarafında da sadece Londra negatif ayrıştı dün işlem sonunda. Nasıl değerlendiriyorsunuz yükselişleri? Dinamikler neler oradaki tetikleyen ana faktörler?
1: Evet. Şöyle bir şey var. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda zaten sizin de söylediğiniz gibi Fransa'da falan yeni zirveler yazıldı. Çok kuvvetli yükselişlere hakimdik ki çok güzel bir tablo zaten hazırlamışsınız. Asya'dan başlayacak olursak zaten mesela Cuma günü %18'lik bir yükseliş kaydetmiştik biz. Özellikle orada çip firmalarının işte eski Hynix veyahut da Samsung tarafındaki hızlı düşüşler. Daha sonrasında burada sadece bir tepki alımları diyebileceğimiz şimdilik hani bir trend oluşturabilecek bir sebep değildi. Daha çok bir tepki alımlarıyla beraber %18 yükselmişti ama haftaya biraz daha böyle baskılı bir şekilde devam ediyordu. Ama bugün özelinde yine yoğunla devam ediyor. Avrupa ve gün özelinde bakacak olsa Amerika vadelileri de yine yukarı yönlü hareketlerini devam ettiriyor. Özellikle Amerika tarafına baktığımızda biraz daha beklenti üstündeki o bilançoların gelmesi katalizör vazifesi görüyor bu yükselişte ama asıl önemli mesele tam da Körfez tarafındaki hikayeden kaynaklanacak. Evet. Orası açıkçası şekillendirecek fiyatlamaları. Çünkü asıl sorunumuz bizim piyasalarda konuştuğumuz nokta şu değil yani İran Savaşı değil. İran Savaşı'nın içerisindeki petrol tarafı navlun fiyatı oradan geçen gemiler açıkçası piyasaları şu an için yönlendiriyor. Hafta sonunda işte biraz daha buranın durgunlaşması veyahut da çözüme yönelik açıklamalar veyahut da Hürmüz'e ilişkin yeni alternatif yönlü yolların konuşulması biraz daha böyle piyasaları rahatlattı diyebiliriz. Ama bunlar bugün konuştuk yarın çözülecek mi? Hayır. Hepsi zaman istiyor maalesef. Hepsi belirli bir noktada yani en azından bir yıl, iki yıllık bir periyodu kapsıyor bu konuştuklarımız. O yüzden sadece beklenti satın alma şeklinde gerçekleşen fiyatlamalar diyebiliriz. OPEC arttırıyor. Şu an için arzı tekrardan arttıracağına yönelik ama bu dediğimiz gibi tamamıyla geçtiğimiz dönemdeki yapılan kontroller şeklinde yara bandı niteliğinde. Yani bize ve ekonomilere iyi gelecek bir süreç değil. Bizim için önemli olan Hürmüz'ün kalıcı bir çözüme ulaşması. Yani evet. Petrolün kalıcı bir çözüme ulaşması ve ondan sonra merkez bankalarının rahat bir nefes alıp faiz artırımlarına değil de artık indirimlere ne zaman gidebiliriz, nasıl sabit durabiliriz burada onu konuşmamız gerekiyor ki daha sürdürülebilir bir piyasayı bahsedebilirim. Yoksa bu konuştuklarımız tamamıyla her yayında neredeyse adını anmadan geçemiyorum. Lagarde'ın en başında söylemiş olduğu bir söz vardı. Biz günlük haberlerle değil tamamıyla işin sonucuna bakıyoruz şeklindeydi. Hakikaten de geldiğimiz nokta onu yansıttığını söyleyebilirim şu an için.
0: Şimdi Borsa İstanbul ekside başladı ama yönünü yukarı çevirdi. Yarım puana yakın yükseliş var şu anda. Küreseldeki rüzgar Borsa İstanbul'a ulaştı gibi görünüyor şu anda. 13.468 puanda.
1: Evet, küreseldeki zaten havayı dün sabah itibariyle

0: de yakalamıştık. Aslına bakarsanız beklentiden altında da bir enflasyon almıştık ama orada piyasalar tedirgin eden nasıl devam edecek? Yani bu ivmeyi devam ettirebilecek miyiz konusu açıkçası biraz soru işareti bıraktı. Sadece bankanın desteklediği bir endeks görünümüne sahip olduk. O yüzden biraz daha sınırlamalar işte sebzedeki bir tık böyle yukarı artışlar diğer taraftan dediğimiz gibi üfenin özellikle petrol tarafında biliyorsunuz geçtiğimiz yayınlarda da biz Rusya'nın dizele yapmış olduğu etkiyi konuşmuştuk. O nereye geldi yansıdı? Sebze fiyatına yansımış oldu. Bunun etkilerini görüyoruz. Biraz daha o ara açılabilirse en azından tüfe rakamında gelebilecek aşağı yönlü sonuçları bir sonraki rakamlar için rahatlatıcı bir sebep olabilir. Orada da endeksteki fiyatlamalarda en azından Merkez Bankası'nın yapabileceği harekete ilişkin bir rahat bir öngörü oluşabilir. İşte burada beklentileri fiyatlayabiliriz. Zaten cümlenin içerisine bakın neredeyse hepsi birbirine zincirleme olaraktan geliyor. O yüzden hani tek bir veri maalesef yetmiyor.
1: Şu an para nereye akıyor?
0: Daha çok baktığımızda şöyle bir genel tabloya baktığımızda enerji tarafı diyebiliriz.
1: Evet.
0: Enerji tarafı. Zaten şöyle bir şey var. 2025'in son çeyreği itibariyle biz yayınlarımızda sürekli bahsediyorduk. Enerji 2026 dahil olmak üzere önümüzdeki seneler konuşacağız diye. Keşke hani böyle bir savaşla beraber gündeme gelmeseydi de o şekilde konuşsaydık enerjiyi ama savaşla beraber daha üst noktalara taşındığını söyleyebilirim. Yarın savaş bitse biz yine enerjiyi konuşacağız. Çünkü burada bir yapay zeka teknolojisi var. Arkasından gelen sürekli bir enerji ihtiyacı var. Zaten hani bireysel talep kuvvetli bir şekilde geliyordu. Ama burada katlanarak devam eden bir dalgadan bahsediyoruz. O yüzden hem yenileme bakımından hem ihtiyaç bakımından enerjiyi yine konuşacağız diyebilirim.
1: Şimdi enerji demişken enflasyonu da dün gelen veriyi de değerlendirdiniz. 13 Ağustos'taki 3. enflasyon raporunu aslında sormak istiyorum. Merkez Bankası enflasyon bandını revize eder mi?
0: Orada biraz daha bekle gör yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Toz duman bulutu henüz kalkmış değil. Tam kalktı. Yani çünkü mesela biz ateşkesi konuştuğumuz dönem daha 2-3 hafta oldu. Tam ateşkesi ciddi anlamda konuştuğumuz noktada hatta biz toplantıda çok daha farklı sonuçlar beklerken işte orada ihaleler tekrardan açıp 40'tan 37'ye çekilmeyi konuşurken 70 dolarlarda petrolü görürken birdenbire pazartesi başladığımızda görünüm değişti. O yüzden Merkez Bankası da burada artık nihai sonuç istiyor önünde. Yani İran'la eğer ki bir barış olacaksa burada imzalar atılıp ona göre bir dünya denklemi içerisinde karar vereceğini düşünüyorum. Oraya kadar biraz daha temkinli adımını sürdürecektir.
1: Deutsche Bank'ın da bir analizi var. Türkiye tahvil piyasası açısından en cazip yer açıklaması. Nasıl değerlendirdiniz?
0: Zaten bunu biz uzun zamandan beri koruyorduk. Yani tahvillere girişin yabancı yatırımcının ilgisini devam ettiğini görüyorduk. Zaman zaman dalgalanmalar dünya ile beraber yaşadık. Ama tekrardan toparladığımız döneme evrilmiştik. Bu süreç içerisinde de önümüzdeki zamanlarda eğer ki biz bu etkiyi koruyabilirsek daha sonrasında bizim işimize yarayabilecek döngü içerisinde değerlendirebiliriz. Nedir? Faizlerin aşağı gelmesiyle beraber tahvilden çıkan yatırımcının borsa tarafına da girişini izleyebiliriz. Yani burada en azından gidişat yönünde iyi öngördükleri bir süreç olduğunu, burada alınabilir seviyede gördüklerini, daha sonrasında bu döngü içerisinde en azından risk iştahının geriye döndüğünde tekrardan yurt içinde bırakabilecekleri bir parayı konuşabileceğimizi söyleyebilirim.
1: Peki o zaman hadi bugünün ilk 11'ine bakalım. Şimdi rakamlar olduğu kadar nasıl bir kadro kurulduğu da önemli. Evet. Çünkü bazı hisse savunmayı ayakta tutacak, bazısı tabelayı değiştirecek, oyunu okuyacak, bazısı atak yapacak. Hadi başlayalım. Bir numara kimin?
0: Evet, bir numarada Aselsan'ı takip ediyoruz. Savunmayı takip ediyoruz. Niye? Çünkü dünyada var olan bir rüzgar var ve bu dinecek gibi de gözükmüyor. Ve biz bu tabloya bakarken de bugünden yarına değil daha çok beklenti, projeksiyonu konuşuyoruz zaten. Ve mesela Avrupa Birliği

0: tarafında artan savunma tarafı ki bunu önümüzdeki 10 yıl içerisinde de artıracakları yönündeki anlaşmalar ve görüşmeler sadece bizde değil tüm dünyadaki savunma sektörlerini ayakta tutan bir rüzgarla beraber devam ettiğini söyleyebiliriz. Aselsan'ın sadece bizde şöyle bir değişik tarafı yer alıyor. Neyi konuşmuştuk? Teknolojiyi, yapay zekayı, işte çip teknolojilerini konuşuyorduk. Ama bizim ülkemizde buna eşdeğer olabilecek bir sektör olmadığından özellikle Aselsan'ın da bu tarafta değerlendiren fonlarla girişler olduğunu görmüş olduk. Şimdi biz hani belirli bir fiyatlamaları karşıladık, belirli bir yükselişi ivmeyi kaydettik. Bundan sonra ne olabilir şeklini biz takip ediyoruz Aselsan'da. Şimdi ise özellikle gelen siparişler en azından yıl sonuna kadar dolar ve euro bazı arkasına destek olduğunu görüyoruz. Ve diğer taraftansa en azından yatayda seyredebilecek bir fiyat performansını, tekniğini burada izleyebiliyoruz. Burada yeni zirveler nazarına geçilirse zaten teknik seviyeler olarak da önümüzdeki süreçte yeni noktaları konuşabiliriz olaraktan takip ediyoruz.
1: Peki o zaman sol kanattan devam edelim. O mevki önemli, gerektiğinde savunma yapacak ama ileride çıkabilecek bir oyuncu gerekiyor değil mi oraya?
0: Evet, orada Parakende tarafını izliyoruz. Parakendeci içinde de daha çok hani raporların geldiği bir Migros ve Şok tarafını görüyoruz. Biz burada Migros'u izliyoruz.
1: Neden Migros?
0: Çünkü burada diğer iki şirkete göre daha farklı bir satış stratejisine hakim. Biraz daha özellikle online taraftaki kanalını iyi bir şekilde yönetmesi, bilanço içerisindeki bu online kanalını %40 destek vermesi bu sürece destek verdiğini söyleyebiliriz ki bilanço bazında da baktığımızda geçtiğimiz bilançolarda nakit akışı tarafından avantajlı bir konumda devam ettiği için Migros'u bu tarafta izlediğimizi söyleyebilirim. Sektör olaraktan da zaten burayı ikiye çekmemizin bir nedeni vardı. Daha önceden daha ön planda izliyorduk. Çünkü burada biz tüfe rakamlarına baktığımızda rakamların biraz daha sıkıştırdığını görmüştük. Burayı biz bilançoda acaba bu marjları ne kadar koruyabilirler ve net karda sürdürülebilirlik açısından ne seviyede olabilecek karneler onları izlemek istediğimiz için izlemeyi bırakmıyoruz ama biraz geri adım ataraktan geri planda izlediğimizi belirttiğimizi söyleyebilirim. O yüzden biraz daha geri planda yer alıyor.
1: Peki 3 numaraya gelelim. Orada da uyumlu olmak önemli o hatta. 3 numaralı forma bugün kimin?
0: 3 numarada demir çelik sektörünü konuşuyoruz. Orada Ereğli Demir Çelik yer alıyor. Burada her şey bitti mi? Çünkü son dönemde özellikle hem madencilik hem de işte demir çelik sektörüne özellikle para girişinin olduğunu gördük. Sadece bu iki sektörle biraz daha yukarı yönlü hareketin desteklendiği bir süreç içerisindeydik. Her şey bitti mi? Maalesef demir çelik için her şey bitmiş değil. Çünkü neden? Arkada Çin tarafı bu fiyat etkisiyle marjları baskılayabilecek tarafta, tehdit eden tarafta olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi oranın tamamıyla bitmesi gerekiyor ki biz tekrardan sağlıklı bir şekilde demir çelik sektörünü takip edebilelim. Ama bu savaş koşullarının olması, yayınımızın başında da konuştuğumuz gibi işte yollar ve tedarik sürecinin içerisinde yer almasıyla beraber biraz daha arka planı destekleyen yurt içinden gelen taleple beraber marjları da koruyaraktan özellikle sektör içerisinde sadece Ereğli dediği sektör içerisinde bir hareketlenmeyi görmüş olduk. Peki bunun devamı nasıl gelir? Birincisi tamamen dediğimiz gibi Çin'i ekarte etmemiz gerekiyor. Yani bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Diğer taraftansa işte inşaat sektör olaraktan otomotiv işte beyaz eşya tarafının tekrardan hareketlenerekten oyuna girmesi gerekiyor ki arka planda demir çelik sektörünün devamını konuşabileceğimiz bir süreç içerisinde devam edelim. Yoksa biraz daha temkinli izlememiz gereken tarafta yer alıyor.
1: Peki 4 numarayla devam edelim o zaman. 4 numaralı forma bugün kimin?
0: 4 numaraya baktığımızda enerji tarafı yer alıyor ki Tüpraş. Petrokimya tarafı. Şimdi muadillerine baktığımızda da yurt dışında çok muazzam bilançolar açıkladılar. Çok muazzam marjlara

0: üzerinden de devam ettiğimizi söyleyebiliriz varil başına. Bu şekildeki marj derinlikleri devam ettiği sürece de... Evet,
1: tüpraşı koyabiliriz o 4 numaraya. 4 numara tüpraş.
0: Evet. Devam ettiğimiz sürece, bu marjları da koruyabildiğimiz sürece önümüzdeki projeksiyonlarda da, yani gelecek açısından da baktığımızda yine avantajını sağladığı dönemde yer alıyor. Burada sadece yatırımcılar şu algıya düşüyorlar. Petrol fiyatları düşünce bu hissede de biz kayıp görebiliriz. Aşağı yönlü ivmeler kaydedebiliriz. Evet, onu göreceğiz. Onda bir sıkıntı yok. Burada ana trende bakmamız gerekiyor. Şimdi çünkü çok hızlı yükselen bir hisseden bahsediyoruz. Ama hisse yapısına da, yani şirket yapısına da baktığımız zaman bu şirket toprak altından petrol çıkaran bir şirket değil. Petrolü alıp işleyip satan bir şirketten bahsediyoruz. O yüzden bu maaş aralığını, operasyonel verimliliği koruyabildiği sürece biz bu şirketin devamından bahsedebiliriz. Petroldeki anlık düşüşler, burada evet o trend içerisinde fiyat sapmalarına neden olabilir ama sürdürülebilirlik açısından tamamen bilanço odaklanmamız gerekiyor.
1: Peki, devam edelim 5 numarayla. 5 numaralı formayı bugün kime veriyorsunuz?
0: 5 numarada iletişim tarafını takip ediyoruz. Biraz daha geri plandayız burada. Neden? Türk Telekom tarafıyla takip ediyoruz. Biz 2025'te biraz daha dalgalı olaraktan takip ettik. Niye? İşte 5G ihale sürecidir. İşte imtiyaz sözleşmeleri, altyapı çalışmaları, bu tarafı biraz daha sınırlı takip etmemize ve hatta fiyatların kalmasına sebebiyet verdi. Ama önümüzdeki süreçte de şu şekilde, birinci çeyrekler itibariyle Avrupa büyümelerinde biraz daha sıkıntı yaşadığımızı gördük. Yani 2025'teki ivmenin devam etmediğini gördük. Eğer ki burada ikinci ve üçüncü çeyreklerde bu sıkıntıyı yaşarsak, 2025'teki bu borçlanmalarla beraber bu kasadan para çıkmasını telafi edemezsek, burada biraz daha bu yatay seyri görebilmemiz mümkün olabilir diyebilirim Türk Telekom tarafında. Ama diğer tarafta, yani hem iletişim tarafı hem perakendecilik tarafı özellikle konjonktür açısından hızlı bir şekilde kendisini koruyabilen sektörler arasında yer alıyor.
1: Evet, defansa koydunuz onları zaten.
0: Evet, öyle olması gereken tarafta, ama iç cepheye baktığımızda bu şirketlerin canlı bir yapıda bu şirket. Haliyle girdileri var, çıktıları var maalesef. Bunları zaman zaman yapmak zorundalar ilerlemeler açısından. Böyle de şanssız bir döneme denk geldiğini söyleyebilirim.
1: Peki, devam edelim o zaman 6 numarayla.
0: 6 numarada Garanti Bankası yer alıyor. Şimdi burada şunu konuşabiliriz. Öz kaynak karlılığı mı yoksa net kardaki gelir mi? Şimdi İki tarafa da baktığımızda, öz kaynak karlılığı tarafına baktığımızda bankacılık sektörü içerisinde Garanti Bankası ön plana çıkıyor. Gelen son bilançolarla. Ama diğer taraftan net karlılığa baktığımızda da Akbank tarafı ön plana çıkıyor. Şimdi siz bir şirket kuruyorsunuz. Elinizde belirli bir paranız var. Bu parayı siz sermaye olaraktan koyduğunuzda, hiçbir şey yapmadığınızda, yani en azından mevduat tarafına baktığımızda geliriniz ne kadar oluyor? Eğer ki bu parayı bir işletmeye yatırsanız ne kadar oluyor? İşte o yüzden öz kaynak karlılığı bir tık daha ön plana çıktığı için biz burada 6 numarada Garanti Bankası'nı izlemeye devam ediyoruz. Ha, bankacılık genel bir değerlendirmesini de yapacak olsak, özellikle en kötüyü fiyatladığımızı düşündüğümüz noktadaydık. Sadece bizim burada soru işaretimizi yaratan nokta ateşkesin bozulmasıyla birlikte, dediğim gibi görünümün biraz daha bozulması burada bankacılık sektörüne direkt olaraktan etki eden tarafta yer alıyor maalesef. O yüzden eğer ki ateşkes bozulmasaydı ikinci çeyreklerde en kötüyü alıp üçüncü ve dördüncü çeyreklerde daha rahat bir süreç geçirip orada bilançoları dördüncü çeyrekte daha düzeltebileceğimizi düşünüyorduk. Ama şu an için burada da temkinli bakış açımızı hala hazırda koruduğumuzu söyleyebilirim.
1: 7 numarayla devam edelim o zaman günün ilk 11'ine.
0: 7 numarada ise Astor'u, yine enerji tarafını izliyoruz ama Astor şimdi tüm enerji şirketleri içerisinde baktığımızda daha farklı bir yapıya sahip. Nedir? Burada transformatör üretimi yapıyor. Yayınımızın ne bir noktasında ele aldığımız gibi, şimdi burada bir dönüşümden bahsediyoruz. Enerji ihtiyacından bahsediyoruz. Bu dönüşüm olduğu sürece de Astor'a ihtiyaç olacaktır. Ki bizim şirketin bilançosuna da baktığımızda %50'si yurt içi, %50'sinde yurt

0: içine taşıyan ve iş anlaşmaları açısından da globale biraz daha son zamanlarda ağırlık veren tarafta yer alıyor. Ama bir taraftan da ciddi oranlı da fiyatlamasını yapmış durumdayız. O yüzden yine izlemeye devam ediyoruz. Şirketin temeli veyahut da projeksiyon açısından iyi bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Ama piyasada yer bulduğu fiyatlamalar açısındansa özellikle iskontoları veyahut da takip eden süreçte de belirli fiyatlamaları gözetmekte fayda olduğunu belirtmekte önem görüyorum.
1: 8 numara.
0: 8 numarada içecek tarafında Coca-Cola'yı takip ediyoruz ki 2025'in ikinci çeyreği itibariyle önümüze almıştık biz burada. Niye? Buranın özellikle 2025'in ikinci çeyrek sezonuna kadar belirli bir pazarlama gideri vardı. O yüzden burada belirli bir bilançoyu alamıyorduk. Zaten o fiyatlama kırılımında yansıtamamıştık. Şimdi ikinci çeyrekler itibariyle biz dedi pazarlamayı tamamladık. Bundan sonra daha çok net kâra, bundan sonra daha çok üretime bakacağız biz dediler. Ve bu teknik kırılımda bilançoda bize kanıtlamış oldular. Ve yukarı yönlü hareketimizi almış olduk ki zirveleri neredeyse test ettik daha sonrasında. Şimdi de 2026 yılı itibariyle de bunun devam etmesini zaten öngördüğümüz için burada 8 numarada takip ettiğimiz tarafta yer alıyor. Sadece burada dikkatle bakmamız gereken nokta Irak'taki aksiyon noktaları. Orada birazcık zayıflama var ama genel olarak bilançoya çok zarar verebilecek noktada yer almadığını söyleyebiliriz.
1: Geldik 9 numaraya. Oyunun aklını okuyacak, gerektiğinde tabelayı da değiştirebilecek oyunculardan biri o forma.
0: Sağlık tarafı yer alıyor ki Medical Park'ı izliyoruz orada. Zaten geçtiğimiz günlerde de su tarafında bir iyileştirme oldu biliyorsunuz ki. Zaten bu tüfede de etkisini maalesef ki hissettik içerisinde. Şimdi bunlarla beraber genel olaraktan şirketi incelediğimizde baktığımızda yatırımlarına devam ediyor. Yeni yatak sayısını arttırıyor, yeni hastaneler açıyor. Keza bunları yaparken de iyi bir yönetimin arkada olduğunu görüyoruz. Yani bu yatak sayısı artıyor ama arka planda acaba eleman sayısı da artıyor mu? Yani yatak sayısına düşen eleman sayısı da sabit kalıyor şeklinde görüyoruz ki son dönemde bizim en çok önem verdiğimiz nokta bu. Ham madde fiyatlarını dizginleyemiyoruz. Yani bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı zaten dünyada yükseliyor. Diğer taraftan fiyatlamaların yukarı yönlü kayma noktası var. Ama operasyonel verimliliği arka planda iyi yönetebilen şirketler, yani finansal yükü de aynı şekilde düzenleyemiyoruz biz. Operasyonel verimliliği dengeleyebilen şirketler o en altta net kar kısmında ön plana çıkan tarafta yer alıyor. O yüzden sağlık tarafında da Medical Park bu tarafı iyi yönettiğini söyleyebiliriz. Zaten burada son gelen bilançoya da baktığımızda yine bunun devamlılığını gözlemliyoruz. Sağlıklı bir bilançoyu da geride bıraktığımızı söyleyebiliriz.
1: Bu hissede risk ve getiri dengesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bu hissede biraz daha sadece hani biz global tarafta da muadillerine baktığımız zaman zaten yurt dışında da aynı şekilde sağlık tarafının bir ivme tarafında olduğunu gözlemliyoruz. Yurt içinde de Medical Park'ın bu ivmeye biraz daha ayak uydurabilen tarafta yer aldığını söyleyebiliriz. Şimdi burada özellikle önümüzdeki çeyrekler itibariyle yani kış ayına girmemizle beraber biraz daha arkasına hani iyi bilançoları karşılayabileceğimiz bir döneme doğru yaklaştığımızı söyleyebilirim.
1: Peki hisse için büyük ölçüde fiyatlandı mı yoksa alan var mı beklenti açısından?
0: Şu an için ciddi bir iskonto tarafını almış durumdayız. O yüzden buralarda tekrardan temkinli bir bakış açısıyla beraber destek ve dirençleri, yani burada çünkü baktığımız nokta uzun vadede genel bir projeksiyondan bahsediyoruz. Diğer tarafta teknik tarafı ise özellikle pazarda ne şekilde yankı bulduğu, ne şekilde alıcı bulduğu konusuna, yani pazardaki durumuna bakmış oluyoruz. O yüzden o tarafı da gözeterek irdelemekte fayda var gözüyle bakıyoruz şu an için.
1: Şimdi 10 ve 11'de sıra.
0: Evet.
1: Tribünleri coşturacak hisseleri alalım.
0: Evet. 10 ve 11 aslına bakarsanız havacılık tarafını 10'da ulaştırma tarafını izliyoruz ki burayı biraz daha ateşkesle beraber şekillendirmiştik.

0: Yani biz burada 70 dolara kendimizi attık. Evet. Yolcu sayıları, işte posta ve kargo tarafının destek verdiği arka planda kısımları görmüştük. Bununla beraber daha ön plana taşımıştık. Şimdi ise burada şöyle bir şey var. 110-100 dolarları tekrardan test ediyoruz. Ve henüz tehlike geçmiş durumda değil. O yüzden 70 dolara kadar ortalama hedgelemiş olan şirketin tekrardan içerisine dahil ettiğimiz bir petrol tarafı yer alıyor. Bu karne döneminde de şuna bakacağız. Acaba bize bu petrol tarafı ne kadar zarar verdi? Keza yolcu durumuyla, posta ve kargo durumuyla bize destek veren sürecin operasyonel verimlilikte ne kadar desteklendiğini test edeceğiz. Eğer ki burada iyi rakamlar alabilirsek Türk Hava Yolları'nda hem endekse kesinlikle bunun
1: 10 altını, numara Türk Hava Yolları.
0: Evet, Türk Hava Yolları. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hem endekse, çünkü katkısını beklediğimiz tarafta. Niye? Çünkü Aselsan'ı ciddi bir şekilde geçmiş dönemde gördük. Destek verdi ve buraya kadar taşıdık. Şimdi ise arka planda kalan ne kaldı? Türk Hava Yolları olabilir, yani havacılık tarafı. İşte diğer tarafta petrokimya tarafı olabilir. Bunlarla tekrardan endeksi konuşabiliriz, destek verebilir. Bankacı ciddi bir iskontoya kavuştu. Burada sadece dediğim gibi ateşkesin çözülüp tekrardan bu toz bulutunun geride kalması ve artık ya 4. çeyrekler veyahut da 2027'nin 1. çeyrekleri bize burada beklentiyi satın alabilecek elimize bir hikaye yaratması gerekiyor ki hem havacılık hem de en azından bankacılık tarafıyla yola devam edebilelim.
1: Ne geldik günün son oyuncusuna? Hangisi?
0: Son oyuncusunda Türkiye Sigorta yer alıyor ki bizim son, yani bu ikinci çeyreklere başlarkenki bilançomuzdu. Açıkçası güzel bir şekilde başladık Türkiye Sigorta ile. Temennimiz o yöndeydi. Yani bu şekilde başladık, bu şekilde devam edelim dedik ama maalesef zaten beklentilerle görünümde, hani özellikle iç talepteki daralmayla beklentilerimiz içerisinde değildi. Umarım bundan sonraki süreçte olur. Türkiye Sigorta'da şöyle bir durum var. Şimdi kasa yönetimini iyi bir şekilde yapıyor bir şirket. Ama bize o yetmiyor. Yani bizim öncelikli baktığımız nokta o değil. Esas faaliyet kısmından gelirleri nasıl? Çünkü bu şirket bir sigorta şirketi, bir portföy yönetim şirketi değil. Neye bakacağız? Prime bakacağız. Primler yine iyi bir şekilde geldi. Onları cebimize koyduk. Diğer taraftan ise hasarsızlık oranları. Hasarsızlık oranlarında %70'den %60'lara gerileyen rakamları kaydetmiş olduk. Bu da ne oluyor? En azından ilerleyiş açısından, karlılık açısından buraya pozitif bir katkı sağladığını gördük. O yüzden bundan sonraki süreçte kasa yönetiminde, yani şu anki faiz ortamında buna destek verdiği için de gelirleri açıkçası arka planda destekliyor şu an için. O yüzden de 11 numarada Türkiye Sigorta'yı takip ediyoruz.
1: Şimdi sahaya baktığımda şunu sormak istiyorum. Sert bir volatilite döneminde ilk etkilenecek oyuncunuz hangisi? Yani hangisini oyundan alırsınız volatilite olduğunda?
0: Şimdi volatilitenin ana sebebine bakmak gerekiyor ki ana sebebimiz burada daha çok belli. Hemen onu söyleyebilirim. İran tarafındaki çatışmaların daha çok sertleşmesi ki zaten bizi tedirgin eden nokta da orası. Yani Trump her iki cümlesinden birisinde müdahale çok hızlı olacak, çok sert olacak ve aniden bitecek. Bu şekilde bir durumun olması, işte bu sizin söylemiş olduğunuz volatilite hem dünyada hem de bize sirayet eder ani bir şekilde. Burada ilk başta zaten etkilenecek olan hızlı bir şekilde bankacı likit taraftır. Daha sonrasında işte havacılık tarafı ani bir şekilde etkilenebilir diyebiliriz. Diğer tarafta da şöyle bir şey var. Yukarı yönde de enerji tarafını enerji ve savunma tarafını daha ön planda görebiliriz ama şöyle bir şey var. Savunma tarafı enerjiye göre bir tık geride kalır. Çünkü savunmanın özellikle belirli bir kısmını, burada hızlı kısmını tamamladığımızı düşünüyoruz. Burada daha yavaş kalabilir bu süreç içerisinde.
1: Peki yedek kulübenizi de merak ediyorum aslında.
0: Yedek kulübemiz çok dolu aslına bakarsanız. Yani biz Ocak ve Şubat'taki hikayemizde devam etmiş olsaydık biz bugün tamamıyla çok daha farklı olurdu. Bu senaryo arkada işte

0: Dingler, işte gayrimenkuller, işte daha sonrasında taş, toprak, çimento ve demir, çelik ve beyaz eşya otomotiv tarafını konuşabileceğimiz tarafta yer alacaktı. Bunlar yine hali hazırda arka planda duruyor. Görünümün değişmesiyle beraber özellikle sektörün çok daha hızlı gerilemesi ve fiyatlamaların geri kalmasıyla beraber bunlar yine ucuzluk hikayesinden dolayı arka planda izlediğimiz tarafta yer alıyor.
1: Kaptanlık pozu bandı kimin Serdar Bey? Bu takımda?
0: Şu an için daha çok hani sigortacılık tarafında olduğunu söyleyebilirim. Hem konjektür açısından hem de gelen bilançolar açısından.
1: Tabii ayrıca da ağırlık açısından da bakmak lazım. Tabii küreselde, içeride durumlar, fiyatlamaları elbette etkiliyor ama nasıl bir ağırlık kurarsınız bu kadroda?
0: Buradaki kadroda daha çok şöyle bir şey olabilir. Yani önümüzdeki süreç için baktığımızda daha çok...
1: Ağırlık arttırma açısından hangisini tercih edersiniz?
0: Ağırlık arttırma açısından daha çok enerji tarafı olabilir açıkçası. Yani enerji ve perakende tarafı olabilir. Azaltma açısından da tamamıyla bankacılık tarafı ve hava yolları tarafı düşünülebilir. Yani şu en azından konuştuğumuz konular kapsamında.
1: Peki bu kadroyu 3 ay boyunca taşır mısınız bu şekilde?
0: Tabii ki. Zaten hani dediğimiz gibi daha çok kısa vade olaraktan bakmıyoruz şu anki bu tabloya. Daha çok uzun vadeli olaraktan bakıyoruz. Bu tabloyu da en çok etkileyecek nokta tamamıyla enerji fiyatlarının alabileceği yön. Enerji fiyatlarının yapabileceği manevra ile beraber alan açacak olan Merkez Bankası'nın duruşları. Şunu da şurada hemen bir antiparantez olaraktan açayım. Aslına bakarsanız hepsini konuştuk ama dünyada özellikle geçtiğimiz yıllardan beri olan bir tedirginlik var. O da neresi? Ta ki uzaklardan Japonya tarafı. Herhangi bir kriz anında oluşabilecek şu an için en hassas nokta orası duruyor. Dün de müdahalesi geldi zaten. Bence yatırımcıların gözü kulağının yende de olmasının faydası olduğunu düşünüyorum tahviller açısından.
1: Sizin bu kadronuzda kısa vadeli performans oyuncusu var mı?
0: Kısa yok maalesef. Çünkü kısayı görebilecek kadar önümüz açık değil.
1: Evet.
0: Çünkü çok daha kısayı yapan daha çok Trump yönetimi oluyor biliyorsunuz. Kısa evet. Vadeli haberler yaratıyor. Ve o kısa vadeli hareketler maalesef volatiliteye çok sebebiyet veriyor. O yüzden ancak şu an için uzun vadeli değerlendirmeler yapabiliyoruz.
1: Piyasada bazen iyi şirketlerde kötü fiyatlanabiliyor. Bu kadroya baktığınızda... Nasıl değerlendirirsiniz fiyatlamasını? Yatırımcı bu kadroda değerleme açısından neye dikkat etmeli?
0: Şöyle, bu kadroda değil de daha çok açık tarafa, yani BIST 100 geneline baktığım zaman o zaman zaman olabiliyor. Yani iyi bilanço göre mesela evet. Geçtiğimiz dönemlerde Ford tarafında olmuştu. İyi bir bilançoyla karşılaştık ama yatırımcı dedi ki ya hisse düşüyor, niye böyle bir şey? Hani bilançoyu hisse düşüyor. Yani burada aslına bakarsanız temel anlam bize... Önümüzdeki sürecin nerede olacağını gösterir. Ama teknik anlamsa orası bir pazardır. Pazarda nasıl yankı bulduğu kısmıdır. Nasıl gideceğimiz kısmıdır, navigasyondur. O yüzden orada zaten belirli bir formasyonu tamamladıktan sonra Ford kırılımı gerçekleştirdi ve o temeline, bilançosuna eşdeğer bir şekilde fiyatını tamamladı. Zaten yatırımcı da dedi ki evet tamam şimdi oldu. İşte o yüzden bazen temelle fiyat örtüşmeyebilir. Sizin de dediğiniz gibi işte burası fırsat noktası, maliyetlenme noktası, düşünme noktası olarak önümüze çıkıyor.
1: Peki bu kadroda yabancı yatırımcı hangisiyle ilgilenir en çok? Hangi oyuncuyla?
0: Yabancı yatırımcı şöyle bir şey var. Tüpraş'la, Aselsan'la, Migros'a girmeyeyim. Perakendecilik tarafında mesela BİM tarafıyla daha çok ilgileniyor. Var. Rağbet ettikleri Astor aynı şekilde var. Tüssel tarafı var. Ama daha çok hani baktıkları noktalar açıkçası şu şekilde likit tarafı ve bilanço kısmıyla daha çok ilgilendiklerini söyleyebiliriz yabancının.
1: Peki atağa kalkıp tabelayı değiştirecek oyuncunuz kim?
0: atağa kalkıp
1: skoru değiştirecek.
0: Tamamıyla değiştirecek taraf burada bankacılık tarafı yer alıyor. Burada hem çünkü endeksi kaldıracak olan taraf, hem de en azından eğer ki bankacılık tarafı 11'e geliyorsa biz burada çok daha iyi bir görünümü konuştuğumuz güne denk gelir. Yani atağa kalktıysa eğer ki bankacılık tarafı, burada görünüm değişmiştir. Savaş bitmiştir. İşte biz burada yolların tekrardan yapılanmasını, kuyuların tekrardan yapılanması, işte petrol arzının belirli bir noktaya geldiği noktayı konuşuyoruzdur. Merkez bankaları da kendine bir projeksiyon çizmiştir. Artık ne zaman indirim yapabiliriz fırsatını kolladığı noktalardır. O yüzden tamamıyla hem endeksin görünümünü hem de tabloyu değiştirecek olan burada bankacılıktır.
1: Peki burada hangi hikayeyi satın aldınız Serdar Bey? Burada, bu kadroyu kurarak.
0: Burada daha çok şunu biz gözettik. Savaşın devam ediyor noktası, henüz anlaşmanın imzalanmadığı ve enerji tarafının kuvvetli kaldığı, yani piyasalara yön verdiği noktasını gözettik. Çünkü söylemler şu an için çok başarılı değil. Hem İran tarafından hem Amerika tarafından masada bozuluyor maalesef. Uzadıkça uzuyor ve biz şunu söylüyorduk. İlk savaş 28 Şubat'ta başladığı zaman, bu savaş ne kadar uzarsa bizim için o kadar kötü olacak. Enflasyonu tekrardan onarmamız için süreç o kadar uzayacak. Ve şu an maalesef ikinci söylediğimiz noktadayız. Yani savaş uzadı ve enflasyonu hemen maalesef onarabilmemiz artık mümkün değil. Belirli bir vakit alacak. O vakti de bir en azından 2027'nin birinci çeyreklerine kadar yayabiliriz şu an için.
1: Peki bugün sahada olmayan yatırımcının da belki radarından kaçan ama sizin izleme listesine aldığınız hisse hangisi? Veya hisseler?
0: Şu an için açıkçası şöyle bir şey var. Herhangi bir radarda olan kısım yok. Niye derseniz, çünkü orası faize dayalı sektörler veyahut da savaş durumuna dayalı sektörler. Nedir? Otomotiv tarafını veyahut da holding tarafını kesinlikle izlemede olduğumuz veyahut da gayrimenkul tarafını izlemede olduğumuz tarafta olduğunu söyleyebilirim. Ama en birinci taraf olaraktan soruyorsanız orada holding tarafı yer alıyor.
1: Radarınızda olan.
0: Tabii en birinci tarafta holding, daha sonra otomotiv geliyor.
1: Peki dünkü kapanış, bugünkü açılış Borsa İstanbul'da. Bugün işlem stratejiniz ne olur Borsa İstanbul'da?
0: Bugün itibariyle baktığımızda biraz daha yukarı yönlü hareketimizin yoğun olduğunu gördük. Dün itibariyle, yani tüfenin gelmesiyle beraber. Onun, yani enflasyonu biz aslına bakarsanız fiyatlayan bir görünümümüz vardı. Bugün itibariyle de daha çok hani burada acaba bir kırılım yaşadık mı? Dünkü fiyat hareketleriyle beraber belirli bir trendi döndürdük mü? Onunla beraber bir ön sentez yapıp daha sonrasında trend değiştirmiş olan sektörlerin ana hikayeyle beraber mi acaba dönüş sergiledi? Ona bakıp yolumuza devam edebiliriz diyebiliriz, ama şöyle bir şey var. Bunu destekleyebilecek bir görünüme kavuşmamız için, evet, bizim endeksi 14.200'ü geçmemiz gerekiyor. O yüzden bir düşen trend içerisindeyiz. Yukarı yönlü hareketlerimiz zayıf, aşağı yönlü hareketlerimiz daha kuvvetli geliyor. Aşağı tarafta 13.150 desteğini takip ederiz. Yukarı tarafta 14.200 adımlarının yukarı çıkmasıyla beraber daha böyle yükselen trend içerisinde ondan sonra dirençleri test edebileceğimiz bir süreci konuşabiliriz. O şekilde bir görünüm diyebilirim.
1: Peki yani yaz ayları biraz durgun geçen aylar. Ağustos beklentiniz ne yönde Borsa İstanbul'da? Temmuz'u dalgalı tamamladık.
0: Evet, Ağustos tarafındaki de bizim yönümüzü belirleyecek olan tamamıyla gelecek olan enflasyon rakamları olacak. Orada da en azından Temmuz'daki gibi bir inmeyi sürdürebiliriz, beklentimiz var şu an için. Ama Eylül için artık biraz daha yukarı yönlü sonuçta mevsimsellik etkisiyle hareketliliği göreceğimiz bir sürece doğru bağlanacak. Biz daha çok orada Ağustos fiyatlamalarına değil de Eylül ve yeni başlayacağımız dönem için bir beklenti fiyatlaması gerçekleşecektir. Orada biraz daha yön tayini edeceğiz işte.
1: Bugün yatırımcı için ekranını açtığında sizce ilk bakması gereken, yatırım planı yaparken, stratejisi geliştirirken ilk bakması gereken gösterge petrol mü? Brent petrol mü?
0: Petrol. Tamamen. Ardından? Tabii petrol tarafı, ardından gelecek olan işte merkez bankalarının duruşları. Çünkü

0: Şöyle bir şey var. Orada faiz indirimleri gelmediği sürece iç talepteki de canlanmadan bahsedemeyiz. Yani şimdi burada hemen bir olay örgüsü kuralım. Şimdi eğer ki merkez bankaları herhangi bir iç talebe yönelik bir şey yapmadığı sürece burada bilançolardaki biz satışı, hasılatı konuşamayız. Hasılatı konuşamazsak biz orada ne kadar net kar marjlarını derinleştirsek de biz burada herhangi bir faydayı sağlayamayız ki. Şu an için dünyada ciddi oranda bir rekabetten bahsediyoruz. Bu rekabet ortamında da o kar marjını o kadar büyütmek çok kolay bir şey değil haliyle. O yüzden satış tarafındaki hasılat tarafını güçlendiremediğimiz sürece de zayıf bilançolar gelecektir. Risk iştahını da ön plana taşıyabilecek yakıtı biz bilançolarda bulamayacağız işte. O yüzden her şey zincirleme bir şekilde olduğu için basit tarafta petroldür ama komplike tarafta ise diğer tarafta işte bu Merkez Bankası, iş talebin genişlemesi ve globaldeki rahatlamayı sayabiliriz.
1: Gelen finansalları nasıl değerlendirdiniz?
0: Genel
1: tabloya baktığınızda?
0: Genel tabloya baktığımızda açıkçası ikinci çeyreklerdeki o talebin daralmasıyla beraber hani biraz daha negatiftik ama şu an hepsini tamamlamadık. Gerçi burada Aselsan, Türk Hava Yolları gibi ana hisselerin daha önümüzdeki evet. günlerde bilançolarını alacağız. Şu ana kadar açıkçası biraz daha bir tık daha böyle güzel bilançoları karşıladığımız söyleyebiliriz. Eğer ki kötüyü burada bırakabilirsek yani her an gelebilecek bir anlaşmayla beraber 3. çeyreklere daha hızlı bir beklenti fiyatlaması yapabilecek taraftayız diyebilirim.
1: HSBC ve Lufthansa da geldi küreselde bilançoları.
0: Evet, o taraf
1: nasıl değerlendirdiniz?
0: O tarafta açıkçası şöyle bir şey var. Şimdi teknoloji tarafının iyi gelmesini biz orada bekliyoruz. Yani sağlıkta, enerjide, finansal tarafta iyi bilançolar kesinlikle bekleniyor ki geldi de zaten. Ama işte Apple gibi hisseler, Apple, Google gibi hisselerin önümüzdeki günlerde gelecek bilançoları. O bilançolar çok önem arz ediyor. Çünkü orada biz fiyatlamaları çok yapmış durumdayız. Olağanüstü bir bilanço gelmesi gerekiyor ki bu fiyatlamaların devamını, trendin devamlılığını konuşabilirim. Aksi takdirde gelecek her normal bir kar açıklaması burada düzeltmenin ve volatilitenin özellikle teknoloji tarafında devam etmesine sebebiyet verecektir ki şu anki Nasdaq endeksini özellikle domine eden taraf teknoloji tarafı yer alıyor. Tabii tabii. Biz oradaki hacme baktığımızda bir alt sektördeki hacimle arasında dağlar kadar bir uçurum var. O yüzden burada domine edecek taraf tamamıyla teknoloji hisselerinin gelecek olan o olağanüstü konuşacağımız bilançoları. Aksi takdirde dediğim gibi volatilite ve yeni zirveler biraz daha güçleşir.
1: Tabii Asya tarafında da bugün yeşil ekranlar vardı.
0: Tabii tabii orada da var.
1: Wall Street'teki havayı Asya'da aldı zaten.
0: Evet, orası şöyle bir şey var. O fırtınayı biz geçen haftalar evet. yaşadık biliyorsunuz Samsung'daki. Mesela oraya örnek verebiliriz kesinlikle. Samsung'da iyi bir bilanço aldık. Yani normal kar getirdiler, projeksiyon getirdiler ama yatırımcı dedi ki bu bize yetmedi. Ve hızlı bir satış dalgasıyla karşılaştık ki orayı da domine eden zaten bir iki şirketten bahsediyorduk. Hızla geri gelmeyi gördük. Ve işte Cuma günü işte %18'lik bir yükselişte yukarı yönlü katkı gördük. Orada da sadece hani trend değişiminden değil bir tepki hareketinden bahsedebiliyoruz şimdilik.
1: Doların yönü açısından beklentiniz ne? Dolar endeksinin?
0: Dolar endeksi çok karışık aslına bakarsanız. Yani şu an için tamamıyla Fed'in faizini konuşuyoruz ama önümüzdeki süreçte bu işte ne dedik? Düzeltmeyi konuştuk. Eğer ki orada sert bir düzeltmeyle karşı karşıya kalırsak likitte ihtiyacı daha fazla doğacak. O yüzden yüzün üzerinde seyreden dolar endeksinde bu ne demek? Hızla yukarı yönlü puanlamaların gelmesine sebebiyet verecektir. Ve diğer tüm globaldeki para birimlerini biraz daha ezecektir. Aynı şekilde altını da aynı şekilde geri çekecektir. Bu sorun teşkil edecek. Ama diğer taraftan işte biz hani bu B planıydı. A planı şu an için Fed'in faiz tarafı. Tamamıyla arttırımları konuşacaksak doları yine güçlü kılabilecek sebep olarak da önümüzde yer alıyor. Yani hangi yönden bakarsak bakalım şu an için yön yukarı. Diğer tarafta 2025'te en çok konuştuğumuz maalesef ki altın tarafını biraz daha baskılayıcı sürecin devamını getirecek gibi gözüküyor.
1: Yayına katkılarınız için teşekkürler. Günün 11'i için.

0: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok kıymetli analizlerinizle keyifli kazançlı bir gün olsun.
1: Umarım herkes için çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Ekonomi notları bitti efendim. Piyasa saatiyle devam edecek Alpara yayını. Görüşmek üzere.

0: Sera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 32, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 38, Aydın 41, Muğla ve Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 30, Karabük 31, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Malatya 38, Erzincan 36, Van 32, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 38, Şanlıurfa 42, Siirt ve Diyarbakır 41 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
3: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle. Otobit'te.
4: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Geleceğin Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
2: Ankara Medipol Üniversitesi.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Küresel piyasalarda ve içeride borsaları konuşacağız. Detaylarını canlı yayın konuklarıyla değerlendireceğiz. Ama önce bir gidelim bakalım haftanın ikinci işlem gününde küresel hisse senedi endekslerine nasıl bir güne başladık diyelim. Hemen bakıyoruz, ABD tarafına yükselişli açılışa işaret ediyor. Wall Street endeksi dün Orta Doğu'daki gerilimlerin azalmasıyla beraber, aslında Trump'ın açıklamalarıyla beraber yeniden yönünü yukarı doğru çevirmiş. S&P 500 endeksi rekor seviyelere yaklaşarak %1,5'luk artışla spot piyasada kapanışını takip etmişti. Yine bölgede en önemli gündem maddelerinden bir tanesi, aslında başlıklardan bir tanesi, Amazon'un tarihinde ilk kez 3 trilyon dolar piyasa değerini aşmasıydı. Böylece lige giren 5. şirkette oldu Amazon şirketi diyelim. Döndüyoruz hemen Avrupa borsalarına bakıyoruz. Yine yeşillerin hakim olduğunu görüyoruz. Genel hatlarıyla yükselişler, alıcılı bir tablo Avrupa borsalarında haftanın ikinci işlem gününde takip ediyoruz. Yani bir de bakalım Asya tarafına. Aslında bir ayrışma söz konusu. Hong Kong burada negatif tarafta ayrışırken Güney Kore, Japonya ve Çin Şangay'da da yine yeşiller, alıcılı seyirlerde hakim. Özellikle MSCI Asya Pasifik Endeksinde bir düşüş göstermiş. Yine buradaki ayrışmalarla beraber 11 sektöründe, grup sektöründen de 8 tanesini kayıpla izlediğine takip etmiş. Bir de bakalım ABD tahvillerine. Orada nasıl bir tablo var? Geçtiğimiz hafta Fed'i takip etmiştik. Beraberine dalgalı bir seyir vardı. 30 yıllıklar 19 yılın en yüksek seviyelerine kadar yükselmişti. 5.20'leri görmüştük. Kısa vadeli tarafa baktığımızda da 2 yıllıklarda 4.25, 5 yıllıklar 4.40, 10 yıllıklarda da 4.69 seviyelerini takip ediyoruz. Burada da bir ayrışma söz konusu diyelim. Bir de bakalım enerji emtiaya. Dün sert geri çekilmelerle haftaya başlangıcın ardından bugün yönünü yeniden yukarı doğru çevirdi. Petrole bakıyoruz. Ham petrol 80 dolar. Brent petrolü 84 doları takip ediyoruz. %1 ila 1,5'a yakın yükselişlerle devam ediyor enerji emtia piyasası. Bir de bakalım altın ons fiyatı nasıl bir tablo var diyelim. 4066 doları görüyoruz. %0,28'lik bir yükseliş var. Yine son 3 aylık tabloya bakıyoruz. 4735 en yüksek seviyeleriydi. Dip seviyelerde de 3976, 4000 doların altına sarkmalarda takip edilmiş. Aslında ons altın hala 4000 doların üzerinde kalmaya da devam ediyor bu ortamda diyelim. Bir de bakalım ons gümüşe spot tarafta nasıl bir tablo var. 59 doları görüyoruz. %1,5'a yakın bir artış var. Altına göre daha yüksek bir alıcılı seyir. Bu tabloda görüyoruz, zaten zirvesinden oldukça aşağıda, %50 geride olduğunu her seferinde aslında altını çizmeye devam ediyoruz. Gümüşte de genel hatlarıyla zaten aslında zayıf bir seyir olduğunu da söylemek mümkün. Gün içinde artış olsa dahi. Bir de bakalım içeriye, Borsa İstanbul'da güne nasıl başladık, nasıl devam ediyoruz. 13.501 puanı görüyoruz. %0,70'lik bir yükseliş var. Aslında dün benzer bir tablo vardı açılışta, daha sonra eksi tarafta tamamlamıştı Borsa İstanbul. Dolar TL 47.55, Euro dolar paritesi 1.15, dolar endeksinde de yeniden 100 seviye altına bir sarkmada söz konusu olduğunu görüyoruz. Diyelim buradan gidelim. Peki bu fiyatlamalar bize ne anlatıyor? Yorumları alalım. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar bizlerle birlikte olacak. Sevgül Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi her gün aslında yeni bir tabloyla güne başlıyoruz. İşte Trump'ın açıklamaları bir gün farklı oluyor, ertesi gün farklı bir açıklama oluyor. Dolayısıyla yatırımcılar da bu noktada nasıl tepki vereceğini şaşırıyor. Dün petrol piyasası oldukça sert geri çekilmişti. Bugüne döndük, yeniden bir yükseliş hakim. Diğer taraftan içeriye döndüğümüzde dün enflasyon verileri oldukça önemliydi. Bir taraftan küresel risklerin ardından Borsa İstanbul'da fiyatlamalara dahil oldu diyelim. Dolayısıyla nasıl bir haftaya başladık ve devam ediyoruz? Genel hatları nasıl özetlersiniz?
1: Öncelikle geçtiğimiz hafta FED faiz kararı açıklandı. FED beklentiler doğrultusunda faizleri sabit bıraktı. Ancak karar metni ve üyelerden gelen açıklamalar şahin tondaydı. Ve toplantı ardından Eylül ayındaki FED toplantısına ilişkin faiz beklentileri artmaya başladı. Hatta bu sabah itibariyle Eylül toplantısına ilişkin faiz artışı beklentisi %65'e yükselmiş durumda. Haftaya ise azalan jeopolitik gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarındaki düşüşle başladık. Bu da küresel risk iştahına destek verdi. Hem Avrupa borsalarında, hem ABD borsalarında, hem de yurt içi tarafta bir destek unsuru olarak değerlendirildi. Bizim tarafta ise dün enflasyon rakamlarını aldık. Aylık enflasyon beklentilerin altında geldi. Yıllıkta son 2 aydır iyileşme var. 31.75'e geriledi yıllık enflasyon. Dolayısıyla burada dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ediyor. Bankacılık endeksi Cuma günü tarihi dip seviyelerini, yıl içi tarihi dip seviyelerini test etti. Endeks tarafında da cuma günü ve şu anki seviyeler 280 dolar etrafında şekilleniyor. Yani dolar bazında oldukça düşük seviyelerdeyiz. Bu yılın dip noktasına yakın seyrediyor Borsa İstanbul. Bankacılık endeksinde enflasyon rakamları ve cuma günkü dip seviyelerinin test edilmesiyle birlikte bir tepki hareketi var. Dün hatta endeks günü eksi kapattı adı. Bankacılık endeksi günü %3 artıyla kapattı. Dolayısıyla bir endekste ve bankacılık tarafında bir değişim olduğunu belirtebiliriz. Endeks tarafını biraz daha detaylandıracak olursak 200 günlük ağırlıklı ortalamanın altında hareket ediyor Borsa İstanbul. Özellikle de son 2 haftadır yoğun bir satış baskısı gerçekleşti. Burada aşağı yönde 13.000 seviyesinin önemli bir eşik olduğunu düşünüyoruz. Olası satışlarda taban oluşumu ve destek unsuru olarak buranın korunmasını bekliyoruz. Yukarı yönde bir çıkış, bir tepki hareketinin başlaması için ise 13.500-600 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Ama ana trend, yani orta vadeli bir trend dönüşümü için ise 14.000 puan üzerine yerleşmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu hafta küresel tarafta bu arada önemli bir veri açıklanacak cuma günü. Tarım dışı istihdam verisini alacağız. Tarım dışı istihdam verisi Haziran ayında 57.000 kişi olarak gerçekleşmişti.

0: piyasa beklentisinin altında kalmıştı. Aslında olumlu olarak bir küresel risk iştahını destekleyici bir veriydi. Ancak Temmuz ayında petrol fiyatlarının artan jeopolitik gelişmeler riskler nedeniyle yüksek kalması özellikle de bu etkiyi piyasalarda hissettirememişti. Bu ayki beklentiye bakalım. Bu ay Temmuz ayında yani tarım dışı istihdam verisi 90 bin kişi bekleniyor. Beklentinin üstünde bir veri piyasalarda risk iştahını baskılayabilir. Diğer taraftan beklenti altında bir veri gelmesi ise risk iştahını destekleyebilir. Özellikle de emtialar tarafından yakından takip edilecek. Çünkü son süreçte ons altın 4000 dolar civarında destek ve taban oluşturma çabasında. Yukarı yönde bir trend dönüşümü için ons altında 50 günlük ağırlıklı ortalamasının karşılık geldiği 4100 doların aşılması gerekiyor. Son süreçte bu seviye aşılamıyor. Yani zaman zaman bu seviyenin üzerine bir yükseliş görsek de buranın üzerinde bir kalıcılık göremedik. Bu veri ve sonraki hafta yani Fed'in Eylül toplantısı öncesinde bir enflasyon verisi alacağız, TÜFE verisini. Bu veri ve bu haftaki tarım dışı istihdamın bu yönde netleştirici bir etki yaratmasını bekliyoruz. Yine gümüş tarafında da bir sıkışma söz konusu, 60 dolar altında. Burada da 60 dolar seviyesini önemsiyoruz. Bir trend dönüşümü ve kısa vadeli bir tepki hareketinin başlaması için de gümüş tarafında 60 dolar üzerine yerleşme ve sonrasında da 62 ve 64 dolar bandının geçilmesi gerekiyor. Aşağıda da önemli bir eşik gümüş tarafında 55 dolar civarında bulunuyor. Son olarak Borsa İstanbul'a kısaca değinip bitirelim. Borsa İstanbul'da 13.500-600 bölgesinin önemli olduğunu hatırlatalım. Önümüz bu ay Merkez Bankası faiz kararı yok Ağustos ayında. Bir sonraki toplantı Eylül ayında. Ama enflasyon raporu açıklanacak. Ve bankacılık endeksinin yönü açısından da önemli olacak enflasyon raporu. Herhangi bir revize gelip gelmeyeceğine ilişkin yıl sonuna dair bunu takip ediyor olacağız. 14 Ağustos günü yapılacak enflasyon raporu da. Bugüne dair beklentilerimiz bu şekilde. Herkese iyi günler, iyi seanslar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz Sevgül Hanım diyelim değerli katkılarınız ve yorumlarınız için. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar bizlerle birlikteydi. Borsaları ve küresel piyasaları konuşmaya devam edeceğiz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizlerle birlikte. Kudret Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi aslında içeriden başlayacağım. Dün enflasyon rakamlarını aldık Temmuz ayı. Zaten Merkez Bankası toplantısına verilen bir mesaj vardı. Geçici bir artıştan bahsedilmiş ama beklentinin altında bir rakam geldi aylık tarafta. %1,78 rakamı. Dolayısıyla önce bu enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirirsiniz? Bir genel hatlarıyla sorayım daha sonra detaylarına gidelim.
2: Şimdi tabii burada piyasa beklentisi biraz daha 1.87-1.90 civarlarındaydı. Öncelikle beklenti altında geldi. Bu aslında sevindirici ama tabii ki Haziran'da 0.99 geldikten sonra şimdi 1.80'li gibi bir rakamın olması ister istemez Temmuz ayındaki Merkez Bankası toplantımızda da geçici yükseliş temasını çok net bir şekilde teyit ediyor. Tabii önemli olan bundan sonraki süreçte enflasyonun ne gelebileceği. Bildiğiniz gibi Haziran'da düşük enerji fiyatları Temmuz ayında görece yüksek enerji fiyatları vardı. Dolayısıyla bunların etkilerinde gelecek dönemki enflasyon rakamları üzerindeki etkilerine de bakıyor olacağız. Tabii şu anda bir sonraki ayki Ağustos enflasyonu ne gelebilecek şeklinde bir kesinlik arz edebilmemiz mümkün değil. Biraz daha data setlerini toplamamız gerekiyor. Ama ben simülasyonlarıma baktığım zaman da işte baz aldığım seviye şu anda aylık 1.72, %2.04'te %1.56 arasında bir reaksiyonun gelebilme ihtimali üzerinde şu anki görünümde durmaktayım. Bir önceki yılın aynı döneminde de %2.04 geldi. Yani dolayısıyla Ağustos enflasyonu aslında %2'nin altında bir reaksiyonla sonuçlanabilme ihtimali ön plana çıkar diyor. Bu da teorik olarak yıllık enflasyonu biraz daha aşağı çekecektir. Buraya kadar aslında belli ölçüde dezenflasyon görünümünü konuşabiliyoruz. Ama dünkü enflasyonun kendi iç dinamiklerine baktığımız zaman yine gıda ve ulaştırma tarafı aylık bazdaki enflasyon yukarı yönlü seyrini ana kalemde etkileyen gelişmeler. Özellikle gıda tarafı gerçekten birazcık daha soru işareti görünümündedir. Çünkü bir önceki yıl Temmuz ayında yılbaşından bu yana 14 puanlık hareket şimdi 22 puana çıktı. Dolayısıyla gıda tarafı gerçekten dikkatli bir şekilde takip edilecektir. Tabii ki aylık enflasyondaki bundan sonraki değişimlerde Merkez Bankamızın bundan

0: sonra ne yapabilir sorusunun cevabını yorumlayabilmemiz açısından da önemlidir. Yani özetleyecek olsak dün beklentilerin altında kaldı. Kalem kalem gittiğimizde bazı dikkat edilmesi gereken hususlar var. Gıda ve ulaştırma gibi, özellikle gıda. Ama genel çerçevede çekirdek ve manşet enflasyonda baktığımız zaman da belirli görece yatayda ya da bir miktar daha hedeflere doğru kademeli bir geri çekilme senaryosunu devam eden bir senaryo ön planda.
1: Evet, peki bu ay herhangi bir toplantı yok ama 10 Eylül toplantısına gözler çevrildi. Sadece 13 Ağustos'ta enflasyon raporunu bekliyor olacağız. Dolayısıyla sizce bu gelen rakamlar nasıl etkiler para politikası kararını?
0: Burada tabii şunu söylemekte fayda var. Ağustos ayındaki enflasyon raporu sunumunda genel çerçevede beklentilerde çok ciddi bir revizyon olmak istemeyebilir. Ben tabii ki burada sadece hani petrolün şu anki konjonktürü 87 dolar ortalamayla gittiği bir yerde Merkez Bankası'nın burada bir revizyon yapacağını düşünmüyorum. Enflasyon tarafında da keza çok fazla bir değişikliğe gidebileceğini düşünmüyorum. Beni burada sadece dikkatle takip etmemi gerektirecek konu başı gıda enflasyonu. Acaba orada bir değişime gidecek mi Merkez Bankası? Oraya biraz daha fazla takip edeceğim. Ama tabii burada Merkez Bankamıza ilişkin Eylül toplantısında yeni bir reaksiyon görebilmemiz için enflasyon aylık serini görebilmek lazım. Evet, şu anda biz Temmuz ayı enflasyonu gördük ama Ağustos'u görmedik. Dolayısıyla Merkez Bankamızın ayın ortasındaki toplantısında başkan ve ekibinin enflasyona ilişkin vereceği ipuçlarını arıyor olacağız. Nasıl bir önceki metinde Merkez Bankası'nın para politikası kararlarında Temmuz ayına ilişkin görece, yani geçici yükseliş olacağını vurgusunu yaptı. İşte biz de bu enflasyon raporu sunumunda bir sonraki enflasyona ilişkin beklentileri inceliyor olacağız. Çünkü bildiğiniz gibi Ağustos enflasyonunda gelebilecek aşağı yönlü sonuçlar Merkez Bankamızın da Eylül toplantısında bir hafta vadeliye dönüş tarafındaki psikolojik hızı arttıracaktır. Dolayısıyla buradaki enflasyon raporu sunumu da bunun öncesinde dikkate takip edeceğimiz bir gelişme. Tabii 10 gün sonra olacak bir toplantıdan bahsediyoruz. Bu 10 günlük süreçte petrolün seyrine de bakmakta fayda var. Bildiğiniz gibi Temmuz ayı çok verimli geçmedi petrol tarafında. Bu yüzden de Ağustos ayı eğer biraz daha normalleşme ibareleri görürsek, velev ki 80 doların altına sarkacak bir seyir izlenirse, bu Merkez Bankası olan bakış açısını faiz tarafındaki olası değişimi, yani bir hafta vadeli tekrar geri dönüş senaryosunu kuvvetlendirecektir diye söyleyebilirim.
1: Evet, bir de bakalım Borsa İstanbul'a faiz indirim beklentisi Eylül'e doğru kaydı dedik. Yani yine Eylül gözler o tarafta. Dün işte enflasyon verisi sonrası hemen baktık. Bankacılık endeksi %3 artışla tepki verdi. Ama Borsa İstanbul günü eksi tarafta tamamladığını takip ettik. Aslında orada da bir karışık tablo vardı. Dolayısıyla enflasyon verisi sonrası Borsa İstanbul'u nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi tabii öncelikle buradaki ayrışmalara dikkatli bir şekilde bakmak lazım. Bunu neden söylüyorum? Çünkü BIST 30'un ağırlığı en yüksek 6 şirketinin endeks içerisindeki ağırlığı neredeyse yarısı. Ve bu 6 şirketin içerisinde sadece banka var. Dolayısıyla burada bankacılık dünkü enflasyon verisiyle birlikte Eylül'deki Merkez Bankası'na ilişkin beklentilerle yukarı yönlü bir reaksiyon gerçekleştirmiş olsa da BIST 100 endeksinde bu bölümde hareket marjı daha sınırlı kaldı. Dolayısıyla burada endeksin içerisindeki ağırlığı olan şirketin performansını incelemek gerekiyor. Buradaki ayrışmayı öncelikle bilmekte fayda var. İkincisi, bankacılık tabii ki burada iyi bir performans sergiledi ve aslında belli bir umut verdi. Ama burada şunu da vurgulamakta fayda var. Biz gün içerisindeki herhangi bir dalgalanmalar ziyade genel akışta Borsa İstanbul'a ilişkin iyimser tavır devam edecek mi? Buna bakmak lazım. Bu yüzden de hem BIST 100 endeksinin kendisine, hem 4 ana sektör, banka, holding, hizmet, sanayi endeksine, bir de endeks içerisinde ağırlığı yüksek en azından 5-6 şirketin kısa vadeli performanslarını incelemek gerekiyor. Şu anda BIST 100 endeksinin kendisine baktığımız zaman da ben 104 haftalık ortalama olan 280 doları önemsiyorum. Hatta 52 ve 104 haftalık ortalamalar 280 ve 291 dolarlardan geçiyor. Endeks son düşüşünde 280 doların hafif altına sarksa da haftalık kapanışı 280 doların üzerinde yaptı. Yani görece şu anda ora savunuluyor. Dolayısıyla eğer biz 280 dolar üzerinde kalmayı sürdürürsek bu endeksin yeni döneminde o 345 dolar ki hedefine doğru gidebilme ihtimalini psikolojik olarak masada tutacaktır. Ve burada eğer biraz daha rahatlama göreceksek 291 dolarların aşılmasına da bakmak lazım. Şimdi TL bacağına döndüğümüz zaman da burada da benim takip ettiğim 110 ve 220 günlük ortalamalar var. Kabaca aşağıda 12.960, yani yuvarlak hesap 13.000 diyebiliriz. Yukarıda da 13.800. Biz şu anda bu bölgenin içerisindeyiz ve bir karar verme sürecindeyiz. Eğer gerçekten endeks yukarı yönlü reaksiyonlarını hızlandıracaksa zaten alt bölgeden gerçekleştirdiği dönüş yukarı yönlü bir zemin oluşturacaktır. Ama burada bir teyide ihtiyacımız var. Dolayısıyla 110 günlük ortalama 13.800'ün üzerinde kalıcılaşmaya gerekiyor. Şimdi bir de detaya girelim. 4 ana sektör üzerinden baktığımız zaman benim burada gördüğüm bankacılık endeksi kabaca 200 günlük ortalama 16.600'lerin hala altında. Yani banka dün evet yükseldi ama bu yükseliş henüz ortalama üzerinde rahat bir nefes aldıramadı. Dolayısıyla biraz temkinli yaklaşmakta fayda var. Ama bundan sonraki süreçte Merkez Bankası enflasyon raporu sunumu ile birlikte vereceği mesajlar oluşacak olası iyimserliğe de ayrıca bakmakta fayda var. Ama bildiğiniz gibi finansallar geldi. Bankalarla ilgili hedef fiyatlarda aşağı yönlü revizyonlar görüyoruz. Dolayısıyla çok kolay değil bu denklemde henüz agresif bir yukarı yönlü hareket oluşması. Biraz daha normalleşmeye ihtiyacımız var. Bunun yanı sıra sanayi ve hizmetler sektörüne baktığımız zaman şu anda bulunmuş olduğu kompozisyonda, yani sanayide 22 günlük ortalama 18.560, hizmetlerde kabaca yine 22 günlük ortalama 12.660. Buralarda bir karar verme eğilimi içerisinde. Sadece burada iyimser diyebileceğimiz holding tarafı var. Orada da 14.000'lerin üzerinde holding tarafında o iyimserlik devam ediyor. Yani ana sektörler içerisinde bankanın henüz iyimser tarafa geçmediği iki tane sektörün, yani sanayi ve hizmetlerin karar aşamasında kaldı. Holding'i biraz nefes aldığını görüyoruz. Bu da BIST 100 endeksini genel bir detayla yorumlayabilmek açısından önemli. Son olarak da endeks içerisinde ağırlığı en yüksek 6 şirket demiştik. Bunların ağırlığı BIST 100 30 endeksi içerisinde neredeyse 50 puan. Dolayısıyla bunların gidişatı da önemli. Burada son düşüşlerle birlikte Ereğli tekrar bu listenin içerisine girdiğini söylemekte fayda var. BİM, TÜPRAŞ ve Ereğli'nin 44 ve 66 günlük teorik benim baktığım ortalamaların üzerinde kaldığını görebilmekteyim. Aselsan, Türk Hava Yolları ve Akbank'ın da bu ortalamanın altında kaldı. Yani burada da bir aslında bir karar verme süreci var. Dolayısıyla BIST 100 endeksine genel itibariyle baktığımız zaman da yolu uzun. Burada hareket marjını gün gün takip etmek gerekiyor. Birazcık daha zaman verilmesi lazım daha iyimser hareket marjı oluşturması için. Ama şu an için baktığımız zaman da işte bu karar aşama sürecinde hareket marjını dikkatli bir şekilde incelemekte fayda var. Tabii biz bunları anlatırken yatırımcıların, yani bizi izleyenlerin seçmiş olduğu şirketler endeksin dışında hareket ediyor olabilir. Çok doğaldır. O yüzden de izleyiciler de kendi seçmiş olduğu şirket ve sektörlerdeki durumları da dikkatli bir şekilde incelemesi gerekiyor.
1: Evet, bu ayırdığınız sektörlerden bankacılığı biraz daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü ilk 6 ayı çok zayıf geçirdi. İşte beklentiler bilanço tarafından oldukça düşük tarafta kalıyor. Ama peki faiz indirim süreci başlarsa, Eylül ayında bir indirim görürsek ilk ayrılacak, pozitif ayrılacak sektörü soracağım. Ve yeniden bankalar endeksin lokomotifi olur mu sizce?
0: Şöyle vurgulamakta fayda var ilk başta. Eğer BIST 100 endeksi gerçekten TL bazlı zirvelerini yenilemek istiyorsa burada lokomotif desteğe ihtiyacı var. Tabii ki yabancı tarafının bakış açısıyla burada bir miktar daha bu zirve rakamlarını revize etme konusunda iyimser bir katalizör olabilir. Ama ana odak noktamız tabii ki hikayenin satın alınabiliyor olması. Zaten biz bildiğiniz gibi son yıllarda hikaye tarafında hep şunu konuştuk. İşte Merkez Bankamız enflasyona uyarlı bir şekilde faizini ayarlayacak. Şirketlerin finansman maliyeti azalacak. ve enflasyon düştükçe enflasyon muhasebesi tarafı süreci de görece etkisini yitirecek, finansallara yansıyacak. Bu yansıması görüldüğünde daha da istekli bir şekilde hisse senedi piyasasına yatırımlar gelecek ve dolayısıyla genele yayılan bir ilgi olacak şeklinde. Ama bunlar ne kadar ötelenirse dolayısıyla hikaye satın alınma tarafı da soru işaretlerine bağımlı kalabilir. Çünkü karşılığında alternatif getirilere baktığımız zaman orada cazibe sunan bölümlerde olabiliyor. Dolayısıyla burada özellikle Merkez Bankamıza ilişkin

0: Eğer enerji tarafında şok etkisi yaratacak yeni bir gelişme olmayacaksa, Merkez Bankamızın da Eylül'de böyle bir senaryoya geçebilme ihtimali gündemimizi meşgul edeceği için tabii ki burada en çok etkilenecek sektörler gelecek. İşte banka, holding, gayrimenkul gibi gibi belli başlı kademeli bir şekilde girecektir. Burada tabii ki ana odak noktamız hala bankacılık olmaya devam edecektir. Ben hep bankacılığı BIST endeksi içerisinde lokomotif olacağını düşünen taraftayım ve portföylerde bankaların olması gerektiğini de düşünüyorum. Ve zaten bizim portföylerimizde de banka durmaktadır diye söyleyebiliriz. O yüzden de şu anki hareket marjı sevindirici ama biraz daha fiyat anlamında daha iyimser beklenti oluşabilmek için hem destekleyici hem de teyit unsuru gelişmelere ihtiyacımız vardır.
1: Evet, bir de otomotiv tarafını soracağım. Çünkü Türk Traktör'le Otokar'ın bilançosunu aldık. Zayıf burada beklentiler. Aslında bilançolar zayıf geldi. Bir hemen hedef fiyatlarda güncelleme geldi. Onları da bir görelim. Otokar'da nasıl bir hedef fiyat? Çünkü aşağı yönlü güncellemeler vardı. Bir evet görselimiz vardı. Onu da ekrana getirelim. Otokar için Deniz Yatırım 450 lira hedef fiyat verdi. Tut tavsiyesini korurken Halk Yatırım'da 372,1 kuruş hedef fiyat belirledi. Yine tut tavsiyesini korudu. Bir de Türk Traktör için bakalım. Orada daha fazla hedef fiyat veren kurumlar vardı. Oradaki detaylara da bakalım. Yapı Kredi Otokar için 780 lira demiş. Vakıfbank da 454 lira demiş. Bunu da aktaralım. Bir de Türk Traktör'e bakalım. Oradaki hedef fiyatlarda da İş Yatırım 639 lira, Deniz Yatırım 564 lira. Burada aslında ciddi bir ayrışma var. Bir sonraki sayfaya da bakalım Türk Traktör için. Tamam, son gelen hedef fiyatlar bu şekildeydi Kudret Bey, aktarmış olduk. Aşağı yönlü revizyonlar aslında burada oldukça önemli. Peki buradaki otomotiv sektörü nasıl yorumlarsınız? Çünkü yüksek faiz ortamı, iç talep, maliyet baskısı sektörde zaten önemli bir başlık. Bu ortamda otomotiv sektörü nasıl bir ayrışma gösteriyor?
0: Tabii burada otomotiv sektörü özellikle bireysel ve kurumsal olarak araç satışlarının sergilediği yerel ve global taraftaki satış marjındaki değişimler bunların hepsi önem arz ediyor. Tabii ki buradaki faiz değişimleri dikkat çekiyor. Hatırlarsak geçtiğimiz dönemlerde özellikle emtia fiyatlarında altın özelinde gittiğimiz zaman hani oradaki çok önemli reaksiyonlarla insanlarımızın burada otomotiv tarafına daha nakite şeklinde satın alma girişimleri olmuştur. Ama şu anki durumda bu tabii ki çok net bir şekilde farklılık arz ediyor. Ve dolayısıyla işin satış tarafları, beklentiler ve karlılık dönemleri burada baskılanabiliyor. Ve burada tahminleri yaparken biz özellikle değerlemede rakamları izah ederken gelecek döneme ilişkin beklentileri oluşturmaya çalışıyoruz. Orada faizin şu anda bu şekilde haliyle 5 senelik bölümde de aynı dönemde kalmayacağı düşüncesinden yola çıkarak belirli oranlarda, rakamlarda revizyona gidiyoruz. Dolayısıyla hedef fiyat değerleri de belli iyimserlikte oluşmak durumunda kalıyor. Ve her gelen çeyreksel finansal sonuçta bu rakamlarda ne kadar aşağı ya da yukarı yönlü revizyon sağlamamız gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla otomotiv tarafında bir yıl önceki rakamlarla kıyasladığımızda, mukayese ettiğimiz zaman da işte satışlarında, brüt karında, net dönem karında, favoyünde bunlarda ciddi anlamda azalmalar göreceksek, görüyorsak dolayısıyla burada değerleme tarafında da yukarı yönlü daha önce verilmiş olan hedefler aşağı yönlü revizyon gerçekleşebiliyor. Ama şunu vurgulamakta fayda var. Evet, biz şu anda sadece otomotiv değil diğer sektörlerde de işin faiz tarafındaki baskılığın kaynaklandığı bir şekilde maaş tarafında baskıların olduğunu görebilmekteyiz. Dolayısıyla şu anda şirketlerde oluşan bu tür baskı gelecek dönemde Merkez Bankamızın biraz daha normalleşme eğilimiyle birlikte farklılaşılacaktır. Yani buradan söylememdeki gaye şu: en iyi yatırımlar genellikle en kötü zamanlarda yapılır. Önemli olan sizin burada seçtiğiniz sektör ve şirketin gelecek hikayesel kısmında bu farkı satın alıp almayacağı, yani finansallarla da size bu hikayeyi sunuyor olup olmaması. Bu dolayısıyla da özellikle şirketlerin bu anlamdaki sunumları çok daha önemli olmaktadır. Yine biraz önce söylediğim gibi değerleme tarafında biz önümüzdeki 5 yıllık projeksiyonda neler olabilirin hususu üzerinden bir fiyat çıkartmaya çalışıyoruz. Çok basit indirgenmiş nakit akışıyla. Dolayısıyla buradaki tahminlerle şirketin kendi sunduğu hikayesel kısmını iyi bir şekilde incelemek gerekiyor.
1: Evet, bir de küresele bakalım.

0: bir aslında başlıkta. Çünkü dün piyasa diplomasiyi satın aldı. Aslında Trump'ın açıklamalarıyla işte Brent petrol, ham petrole sert geri çekilmelerle haftaya başladık. Hatta İran için son şans cümlesini de kullandı Trump, ama İran'a baktı, yeniden reddediyor. Yani bir çelişkili açıklama var iki taraftan da. Dolayısıyla petrol piyasası yeniden yükselişe geçti. O taraf için ne dersiniz peki?
1: Tabii biz yani gönül ister ki çok daha sağlıklı açıklamalar, karşılıklı benimsenen açıklamalar ve Hürmüz Boğazı enerji trafiğinin tekrardan normale dönmesi. Yani ana isteğimiz, beklentimiz hep bu, ama bildiğiniz gibi bu söylemler birbirlerini desteklemediği müddetçe petrol tarafındaki dalgalanma eğilimleri etkisini hissettirecek. İşte 80 dolarlara salınımlar aslında teyit kazanmadığı için devam edemiyor. Hatırlarsak Temmuz ayında da 70-71 dolarla aya başlamış, 100 dolara ulaşmıştık. Dolayısıyla burada Trump'ın tehditkar vari söylemlerinin karşılık bulması önem arz ediyor. Ya da bu söylemlerinin tarih unsuru olarak çok farklı noktaya gidip gitmemesi de önemli. Bildiğiniz gibi İsrail ve Amerika sürecinde bir seçim dönemi var. İran'da stratejik olarak bunu da süreç içerisinde yedirmeye de çalışıyor. Dolayısıyla bir denklem var. Bu denklem üzerinde bizim ana odak noktamız özellikle Hürmüz Boğazı enerji trafiği. Brent petrol 80 doların altına sarkmadığı müddetçe hala riskler masada. Ama şunu söylemekte fayda var. Şu an ortalama 87 dolar civarlarında hareket marjını devam ettiriyoruz. Hani bundan sonraki süreçte de aylık bazı 85 dolarlık bir hareket senaryosu sürdüğünde keza buralarda yılı kapatabilme senaryoları söz konusu. Burada ne kadar iyimser ya da kötümser olacak? Burada yine gelecek açıklamaları ve karşılığındaki etkilerine bakacağız. Şunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. 80-100 dolar arasında bir hareket marjının şu an için gündemi daha fazla meşgul ettiğini, daha kısa vadeli görüntüde de 80-90 arasında bir bant hareketinin devam ettiği şeklinde. Şu an için tabii ki yön tarafında çok sağlıklı bir şekilde yukarı ya da aşağı söylememiz mümkün değil. Çünkü bir haber geliyor, salınım hareketleri görebiliyoruz. Ama şunu daha rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yeni normalde negatif hareketleri ya da düşüş yönünde bir senaryonun ağırlık kazanabilmesi için 80-81 doların altında kalıcılaşmaya ihtiyacımız var. Enflasyona ilişkin endişelerin de görece azalması, daha iyimser senaryoların oluşabilmesi, Merkez Bankası üzerinde faiz artır baskısının daha da azalabilmesi için bizim 80 doların altında Brent petrol fiyatına ihtiyacımız var. Ama tek başına düşmesi değil, kalıcılaşmaya ihtiyacı var. Aksi takdirde bu patinaj belli seviyeler arasında bir miktar daha devam edecektir.
0: Evet Kudret Bey, teşekkür ediyoruz yayına değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizlerle birlikteydi. Şimdi bakacağız emtia piyasalarına nasıl bir tablo var, detaylarını konuşacağız. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizlerle birlikte olacak. Şirin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi dün piyasa diplomasiyi satın aldı. Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamalarla işte İran'a son şans, müzakereler başlayacak dedi. Petrol fiyatları sert düştü. Bugüne döndük. İran hayır, böyle bir müzakere süreci yok dedi. Dolayısıyla karşı taraflı çelişkili açıklamalar var. Petrol fiyatları yeniden yükseliyor. Dolayısıyla önce bir jeopolitik taraftaki son tabloyu nasıl yorumlarsınız? Orayla başlayalım.
2: Tabii ki aslında alışkın olmadığımız bir tablo değil. Özellikle son savaş başladığından bu yana, hatta ateşkes sonrasında özellikle hemen hemen aynı konuşmaları her gün dinliyoruz. Piyasada o yüzden durgun, dar bir bantta hareketlenme görüyoruz. Aynı zamanda da volatilite de yüksek, dar bir bant var ama çok kararsız bir seyirin olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatları evet alternatif yollar bulmaya başladı. Hazar boru hattı tarafı Kazakistan'ı besliyor. Diyor. Biz Irak'la bir yıllık daha sözleşme imzaladık petrol noktasında. Yavaş yavaş ülkeler kendi çözümlerini bulmaya devam ediyorlar. OPEC 2023'te başlamış olduğu arz kısıntılarına mütevazi bir şekilde de olsa arttırımlar şeklinde devam ediyor. Bunların hepsi petrol fiyatlarını rahatlatıyor. Bir noktada da tabii dünya ekonomisinin Japonya'daki faiz arttırımı ile beraber de olumsuz demeyeyim ama likiditenin azalması ve burada yeniden dünya ekonomisinin

0: şekillenmesi, ucuz paraya ulaşımın azalması da biraz yatırımları da azaltacak önümüzdeki günlerde. Bu da yine petrole olan ihtiyacı, enerji ihtiyacını da azaltıyor. Bir yandan da tabii yaz aylarındayız. Petrol fiyatlarında şu an dar bir bantta volatilitenin olduğunu görüyoruz. Ama kış aylarına geldikçe de ülkelerin petrol ihtiyaçları arttıkça ve savaşın anlaşmazlık düzeyinde devam etmesi ister istemez baskı yaratıyor. Bu hafta kritik seviyelerdeyiz. Geçtiğimiz hafta da yine 85-90 bandını takip ettik. Buraların üzerindeki her fiyat hareketi ister istemez dünyanın tedirgin olduğunu bize gösteriyor petrol fiyatları noktasında ve yeniden yükselişler aslında kapıda gibi görünüyor. Eğer 85 doların altında fiyatlamalar görebilirsek biraz daha rahatlayan ekonomik anlamda da merkez bankaları düzeyinde de ve ülkelerin enerji maliyetlerinin azalması, enflasyonist baskının da azalması noktasında önemli olmuş olacak. Bu hafta o iki jeopolitik gelişmeyi açıkçası yakından takip ediyoruz. Gözümüz kulağımız bu noktada Hürmüz Boğazı'nda ve Kızıldeniz'de. Sadece bu değil, bu haftanın önemli ekonomik verileri de var Amerika cephesinde. Yarın ADP özel sektör istihdam rakamlarını alacağız. Perşembe günü haftalık işsizlik rakamlarını alacağız. Cuma günü ise hem işsizlik oranını hem de tarım dışı istihdam rakamlarını alacağız. Tarım dışı istihdamda geçtiğimiz ay 57 binlik bir artış vardı. Beklentinin aşağısında gelmişti. Bu biraz Fed'in faiz indirimleri noktasında elini güçlendirmişti. Fakat enflasyon verisinin ve petrol fiyatlarının hala o tedirgin fiyatların üzerinde durması. Bir yandan da bu hafta bu veride 80 bin 100 bin bandında bir artış olması bekleniyor. Bu ise Eylül ayı itibariyle %80'lere yaklaşan olasılıkla Eylül ayında Fed'in faiz artırım beklentilerini güçlendiriyor. O yüzden bu hafta kritik, her hafta kritik diyoruz. Jeopolitik gelişmeler bir noktada benimsendi ama bu jeopolitik tablo içerisinde merkez bankalarının verdiği kararlar daha etkili. O yüzden Fed'in vereceği karar başta olmak üzere ve Fed'in kararını etkileyen büyüme, enflasyon ve istihdam piyasasındaki rakamları da yakından takip ediyoruz. O yüzden bu hafta istihdam rakamlarını alacağımız için Amerika'dan önemli olmuş olacak. Yavaş yavaş da Kasım seçimlerine de yaklaşıyoruz.
1: Evet, bir yandan tabii bu ortamda altın fiyatlarını da takip ediyoruz. Citi'den bir yeni analiz geldi. Önümüzdeki yıl altın fiyatı ons başına 5000 dolara ulaşabilir dedi. Bu jeopolitik risklerin olduğu ortamda ki kritik de sizin de bahsettiğiniz gibi ABD istihdam verileri öncesi. Dolayısıyla altın tarafına baktığımızda ne dersiniz? Çünkü 4000 dolar üzerine bir tutunma çabası görüyoruz. En son baktığımız rakam 4050 ile 4060 dolar arasıydı. Dolayısıyla 4000 dolar üzerindeki kalıcılık önemli mi? Yani çünkü artık bir psikolojik seviye de anlamına geldi bu eşik seviyesi. Orayı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Doğru. Evet, 4000 dolar hem teknik olarak çünkü burada bir dip çalışması içerisinde olduğundan dolayı hem de psikolojik olarak önemli bir destek seviyesi. Hatta 3940-4000 dolar bandı olarak bunu düşünebiliriz. Zaman zaman 4020'lere kadar da geliyor ama oralardan alımların olduğunu görüyoruz. Yukarıda ise 4100-4120 dolar direnç bölgesi oluştu. 4100-120'lerin üzerinde de aslında 4200 beklentimiz var. Belki o zaman altında daha rahat yükselişleri konuşabiliriz. Bir noktada başta da söylemiştim. Japonya'daki faiz artırım süreci ister istemez dünyadan likiditenin çekilmesini sağladığı için burada altında da bir miktar güçsüz bir tablo oluşmasını sağladı. Bir yandan gelen veriler ve petrol fiyatlarındaki o hassasiyet hala 90 dolarlara belki olası 100 dolar senaryoları ister istemez burada enflasyonist baskıları arttırdığı için altının da baskılanmasını sağlıyor. Peki bu tabloda altını destekleyen unsurlar ne? Tabii ki jeopolitik riskler. Zaten Orta Doğu'daki gelişmeler masada. Bir yandan da Fed'in faiz artırımı şu an özellikle merkez bankalarının alımları da altını destekleyen tarafta. Bu yılın ortalaması medyan beklentisi 4500 dolar civarında. Kısa vadeli şu an Fed'den etkileniyor ama orta uzun vadede tüm dünyada aslında altında yükseliş beklentisi devam ediyor. Önümüzdeki yıl için rakamlar 5000 dolarlara kadar tahminler ulaşmış durumda. Aslında bu tabloda şunu görüyoruz. Evet, savaş devam ediyor. Petrol fiyatı fiyatlarında yükselişleri görüyoruz ama dünya aslında buna inanmıyor. Bir noktada Fed'in faiz artırabileceğini değil de tam tersi faiz indirebileceğini düşünüyor. Son toplantıda da 3 tane Fed üyesinin faiz artırımları noktasında görüş bildirmemiş olması da yine önemli noktalardan bir tanesi. Dünya buna inanırken de orta ve uzun vadede

0: yüzden altın beklentisinin yukarı yönde güncellendiğini görüyoruz. Teknik olarak tabii yakından takip ettiğimiz o 4000 dolar aşağıda yukarı 4100 dolar seviyesi nereden kırılacağı çok önemli olmuş olacak. Eğer aşağı yönde kırılırsa bu biraz daha dünyada faiz artırım beklentisinin güçlendiğini bize göstermiş olacak. Bu önemli. Yukarı yönde kırılırsa buralar dip olabilir mi? Dip seviyelere yakınız. Belki yine o Ocak ayında gördüğümüz, Şubat ayında gördüğümüz hızlı hareketlenmeleri görebiliriz ons altında. O yüzden yatırımcı tedirgin ve şu an ne alış ne de satış noktasında bir hareketlilik görmüyoruz piyasada. O yüzden kısa vadeli belki 4000'in altında hızlı bir fiyatlamalar görsek de orta ve uzun vadede yukarı yönde bir iğme görecek ama şu an hem Merkez Bankası alımları hem de özellikle jeopolitik riskler zaten fiyatların içerisine girdiği için yeni bir katalizör lazım piyasaya. Yani altın fiyatlarını etkileyebilecek, yatırımcıyı alım noktasında ikna edebilecek bir neden lazım açıkçası. Bu neden nereden kaynaklanabilir? Belki de resesyon beklentisini yıl sonunda daha fazla konuşmamız, altının yukarı yönde belki yüksek faiz ortamında yine de altının yükseldiği bir tabloyla karşılaşabiliriz. Altın yatırımcıları noktasında ne konuşmak ya da nasıl bir tavsiyede bulunmak gerekiyor? İşte portföyü çeşitlendirmek bu noktada önemli. Tüm portföyü altın değil de olası fiyat hareketlerine karşı, riskli varlıklara karşı portföyün değerini, dengesini koruyabilmek açısından önemli olduğunu hep konuşuyorduk. Yine bundan sonraki süreçte de almak isteyenler aslında kademeli alımlara uygun bir fiyatlamanın olduğunu görüyoruz. Mevcut elinde bulunduranlar açısından belki 4000 dolarların altında bu pozisyonları hani biraz daha arttırmaları, %20 ise %25'lere belki portföydeki altın ağırlıklarını arttırmaları söz konusu olacak. Bu da zaten ilerleyen süreçlerde herhangi bir jeopolitik riske karşı portföyün korunması anlamına geliyor.
1: Evet, aslında yatırımcı son dönemde her şeye yetişmeye çalışıyordu diyebilir miyiz? Çünkü altın ayrı hikaye, petrol ayrı, dolar ayrı, aslında bir günde iki günde gelen açıklamalarla tüm hikaye bir anda değişebiliyor piyasalarda. Dolayısıyla böyle bir ortamda sizce yatırımcı yani daha çok haber odaklı mı gitmeye, çünkü daha çok hassaslaştı habere karşı, yoksa grafiğe mi daha fazla bakmalı?
0: Tabii şimdi altını konuştuğumuz zaman altın uzun vadeli bir yatırım aracı. Zaman zaman jeopolitik risklerden, Merkez Bankası alımlarından Merkez Bankası faiz kararından çok ciddi anlamda etkilenmiş oldu. Para farklı noktaları, daha riskli varlıklara kaydığı zaman altında satışların olduğunu gördük. Ve bu yılda, yılın başına kadar da çok hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi son bir yıl içerisinde. Ve o zirvelerden de kar satışlarının olduğunu gördük. İşte aslında bu tablonun içerisinde altın yatırımcısının kendini koruyabilmesi açısından evet bir miktar kenarda altın bulundurduğunu söylüyoruz ama ya da görebiliyoruz en azından fonlarda taşınan miktarlar anlamında. O belirsizlik haber akışındaki önünü görememe süreci altın fiyatlarında ister istemez yansıyor. Her enstrümanın her dönem bir dönemi var. İşte altında yükselişler gördük, petrolde yükselişler gördük, endekslerde yükselişler görüyoruz. Belki son çeyrekte gelişmekte olan ülke borsalarında yükselişler göreceğiz. Yani sermaye sürekli yer değiştiriyor. Çünkü dünyanın jeopolitik riskler dolayısıyla üretimi düştüğü için üretim düşünce de finansal piyasalardaki hem volatilite artıyor hem de kar arayış beklentileri artıyor. Bu noktada yatırımcının kendi finansal bilgi ve tecrübesine göre kendini koruma çabasının olduğunu görüyoruz. Ama özellikle temel olan bir şey var ki enflasyon, altın eşittir enflasyon karşısında paranı koruduğun en önemli enstrümandır. O yüzden biz petrol fiyatlarını, enerji maliyetlerini ve enflasyonu konuştuğumuz sürece aslında altında hep yanı başında konuşmaya devam edeceğiz.
1: Evet Şirin Hanım, az bir süremiz kaldı. Gümüşü de sormak istiyorum. Çünkü hep altın konuşuyoruz ama gümüşün de volatilitesi oldukça yüksek. Evet. Şimdi geçen yılı biz değerli metaller yılı demiştik. İşte gümüş altına göre 2 kat fazla kazandırmıştı yılın sonunda. Peki bu sene yine öyle bir altına göre ayrışma gösterir mi gümüş? Yani daha pozitif tarafta kalır mı? Çünkü gümüşün hikayesi biraz daha farklı. Sanayi talebini konuşuyoruz. Doğru. Orada nasıl bir tablo var?
0: Aslında gümüş fiyatlarının bu kadar hızlı yükselmesiyle beraber özellikle güneş panellerinde bir güneş panelinde 21 gram gibi bir gümüş kullanılıyor. Özellikle başta Çin olmak üzere daha az gümüş kullanarak güneş paneli elde edebilme gibi bir teknolojiye geçilmiş oldu. O yüzden arzla talep birbirini son zamanlar

0: genelde dengeledi ama arzın artması, işte fosil yakıtlardan artık daha yenilenebilir enerjiye dair yatırımların artması gümüş talebini de önümüzdeki süreçte arttıracak. Zaten gümüşün asıl hikayesini bu oluşturuyor. Altından daha iyi bir performans sergilediği bir dönem göreceğiz ama şu an bu tabloda bütün ülkeler kendi kendine yetebilir ve mevcut şartlarda ayağını yorganına göre uzatırken o yüzden gümüş talebinde dengeli kaldığını görüyoruz. Arz ve talep bir noktada birbirini dengelemeye çalışıyor ama son neredeyse 4 yıldır zaten 5 yıldır gümüş açık veriyor. Yani 2025'te de açık verdiğini gördük. 2026'da da gümüşün talebinin arzı geçmesi bekleniyor. Yani orada da bir açık var. O yüzden evet. Altının performansını geçen bir tablo 2027'lerde göreceğiz ama şu an altınla gümüş kardeş gibi ve birlikte hareket ediyorlar. Bu tüm emtiaların da takip ettiği başta altın olmak üzere. Altında yeniden yükselişler. Evet. Gümüşte, bakırda, platinyumda, paladyumda yükselişleri beraberine getirecektir.
1: Evet Şirin Hanım, çok teşekkür ederiz yeniden değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, saygılar.
1: Çok sağ olun. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizlerle birlikteydi. Böylece piyasa saatini burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşınızdayız.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Ağ Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimde indi düştü.
0: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Buona notte, buona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Ağ Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul'a öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarına göz atacağız diyelim ve gün özelinde öne çıkan ilk başlıkla başlayalım. Anadolu Sigorta'dan operasyonel bir

gelişmeden çok kurumsal taraftan bir adım geldi. Hemen detaylarına bakıyoruz. Kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesinin bir yıllık yenilendiğini açıkladı. Tabii bu tarz haberler hisseyi tek başına hareket ettirecek bir potansiyeli olmuyor ama özellikle kurumsal yönetim notuna önem veren yatırımcılar için yakından takip edilen de bir başlık olarak da altını çizebiliriz. Hisse performansına baktığımızda yatay bir görünüm var. 27 lira 30 kuruştan işlemler geçiyor. Anadolu Sigorta'nın payları diyelim. Son 3 aylık tabloya şöyle bir bakıyoruz. 31 liralara kadar görürken dip seviye olarak da 26 lirayı Temmuz ikisinde test etmiş. Tabi yine son 3 aylık performansa %10'lukta bir geri çekilmesi var Anadolu Sigorta'nın. Zaten Anadolu Sigortası ilk yarı yılı çok güzel bir şekilde geçirdi. Gerek zaten bilançolarda da görüyoruz. Türkiye Sigorta da zaten güçlü bir bilançoyla başlamış. Dolayısıyla sigortacılık sektörü genel hatlarıyla güçlü kalmaya da devam ediyor diye de sektör yorumunu da eklemiş olalım ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. Katılım evim tarafında operasyonel taraftan güçlü bir veri geldi. Temmuz'da toplam 42,2 milyar lira tutarında sözleşme büyüklüğü gerçekleştirildiklerini açıkladı. Son dönemde zaten şirketi bedelsiz sermaye artırımıyla çok fazla konuşmuştuk. Bugünkü veri ise daha çok hacminin büyümeye devam ettiğinin bir göstergesi olarak kaldı. Hisse performansına bakarken aslında fiyat hareketinin yanında operasyonel tarafta da şirket güçlü kalmaya da devam ediyor diyebiliriz. Bu haber başlığıyla birlikte hisse performansına taban bir fiyatlama görüyoruz. %10'luk bir geri çekilmesi var. Aslında bir bölünme de yaşamış katılım evim. 156 liraları görüyoruz. Şu an 37 lira seviyesinde. Son bir haftalık performansa baktığımızda diyelim 3 ayda da %10'luk yükselişi vardı ki 6 ayda %250'lik de bir getirisi vardı. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Aslında bir bölünme de yaşanmış. Bunu da tekrar belirtmiş olalım katılım evim tarafında. Bir de bakalım diğer hisse şirket başlığına Sasa Polyester'den bir haber başlığı geldi. Rakamlar konuşulmaya başlandı. Temmuz ayındaki satış rakamlarına bakıyoruz. Geçen yılın aynı dönemine göre %60'lık artışı 178 milyon dolar olarak gerçekleştirilme yaşandığı açıklandı. Son dönemde yine Sasa'da sermaye artırımı vardı. Tahvil ihraçları oldukça önemliydi. Finansman tarafı daha fazla konuştuk ama bugün ki veri daha fazla operasyonel tarafın güçlü seyrettiğini de bir göstergesi diyelim. Hisse performansı %1'e yakın bir yükseliş var. 2 lira 54 kuruşu görüyoruz. Yine 3.54'leri görmüştü. Mayıs ayında diyelim son 3 aylık performansı piyasa zaten Sasa'da en çok üretim ve satış tarafına bakıyor. Dolayısıyla da asıl hikayenin burada yazıldığı için de bu tarz rakamlarda şirketin gücünü de göstermeye devam ediyor demiş olalım. Ve bir sonraki şirket başlığına geçelim. Türk Traktör'den dikkat çeken bir revizyon geldi. 2026 yılı iç piyasada traktör satış beklentisinin 8 bin ila 10 bin adetten 8 bin 500 ila 10 bin adet paya yükseltildiğini açıkladı. Türk Traktör'ün dün bilançosunu da almıştık. Onu da hatırlatmış olalım. İkinci çeyrekte zararla kapatmıştı diyelim ve hisse performansına geçelim. Tabii otomotiv tarafında Türk Traktör önemli bir oyuncu zaten. Beklentiler de aşağı yönlü revize ediliyor ama Türk Traktör'de daha tam tersi rakamlar görüyoruz. Yani şirket diyor ki iç piyasada beklediğim talep düşündüğümden daha güçlü gidiyor ki bu revizyondan da zaten bunu net bir şekilde görüyoruz. Hisse performansı %1'lik bir artış var. 409 lira 50 kuruştan işlemler geçiyor piyasada. 476 liralara kadar görmüş Mayıs ayında. Genel trende baktığımızda son 3 ayda %7'lik bir geri çekilmesi olsa da orta vadede yine güçlü kalmaya da devam eden bir göstergesi var Türk Traktör şirketinin diyelim. Özellikle tabii ki son dönemde tarım tarafındaki soru işaretlerinin bir kısmını da azaltabilecek de bir gelişme olarak da bu haber başlığını değerlendirelim ve son şirket başlığına geçelim. SDT Uzay tarafından bir haber geldi. %95 bağlı ortaklığı olan BKM Bursa Kalıp'ın 5,7 milyon dolarlık sipariş aldığını açıkladı. Son haftalarda yine şirket özeline baktığımızda bedelsiz sermaye artırımı bu şirkette de vardı. Yeni iş anlaşmaları derken neredeyse zaten her gün kap haberi şirketten görüyorduk. Savunma şirketlerine zaten yatırımcılar artık tek bir sözleşmeye bakmıyor. Bu haberlerin sürekliliğine daha fazla odaklanıyor. Dolayısıyla da bu haber başlığı da canlı tutması da yatırımcılar açısından da güven mesajı veriyor diyelim. Ve hisse performansı %3'lük bir yükselişi var. Haftanın ikinci işlem gününde izledik. Son 3 aylık tablosuna bakıyoruz. 288 liraya kadar test ederken dip seviye 219 lira olmuş. Temmuz ayının sonunda test etmiş. Yine son 3 aylık tarafta yatay bir seyri olsa da 6 ayda %16'lık da bir getirisi var. Aslında şirketin hisse performansına
6 aylık dönemde baktığımızda diyelim. Tabii bu noktada bilançolar da önemli olacak. İkinci sezon bilanço dönemini takip ediyoruz. Dolayısıyla gelen

bilançolarda şirketin karlılıklarını, marjlarını nasıl etkiliyor? Yine şirket haberlerinin yanı sıra bunları da takip ediyor olacağız diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Saatler 13.50'de küresel şirketleri konuşmak üzere yeniden görüşelim.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Duratal Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 32, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 38, Aydın 41, Muğla ve Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 30, Karabük 31, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Malatya 38, Erzincan 36, Van 32, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 38, Şanlıurfa 42, Siirt ve Diyarbakır 41 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Likidite. Bir varlığın kısa sürede ve düşük maliyetle paraya çevrilme olanağı.
4: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: Alper ekranlarından herkese mutlu günler. Sayın seyirciler, başarının anahtarıyla karşınızdayız. Eğitim sektörünü ve tabii tercih sürecini konuşmaya devam ediyoruz bu bölümümüzde. Anakent Koleji Genel Müdürü Yeliz Erdem ve Anakent Koleji Okul Müdürü Banu Alemdar Sörpük bizimle birlikte olacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam sizinle isterseniz başlayalım. Şimdi tabii öncelikle şunu sormak istiyorum. Günümüzde tek başına bilgi yeterli mi? Her şeyin dönüştüğü bu çağda.
1: Evet.
0: Eskiden bilgiye ulaşmak tabii esas olan şeydi. Şimdi bilgiye ulaşabiliyoruz. Bununla ilgili hiçbir problem yok. Ancak doğru bilgiye herhalde ulaşmak esas olan şey. Ama bunun yanında herhalde sosyal beceriler de daha çok ön planda, değil mi?
1: Doğru. Çok doğru bir noktadan başladınız. Bilgi değersizleşti gibi düşünmemek gerekiyor aslında. Bilgi eğitimin temeli. Temelinde bilgi var. Ama bu sefer bilgiyi nasıl kullandığımız, nasıl dönüştürdüğümüz bizler için ve öğrencilerimiz için çok daha önemli. Çünkü öğrencilerimiz artık bilgiye çok hızlı ulaşabiliyorlar. İnsanlık tarihinden bu yana bilgiye en hızlı ulaşılabilen dönemdeyiz. O yüzden bilgiye sahip olmak tek başına bir değer ifade etmiyor. Bunu nasıl yorumladığınız, bilgiyi nasıl sorguladığınız, doğru bilgiyle yanlış bilgiyi nasıl ayırt edebildiğiniz ve bilgiye nasıl değer katabildiğiniz. Tabii buna bir de şunu eklemek istiyorum. Problem durumlarında bilgiyi nasıl kullanabildiğiniz önemli. Eğitim kurumlarının da en büyük aslında geleceğe yatırımı öğrenmeyi öğrenmiş bireyler yetiştiriyor olmak ve bilgiyi doğru sentezleyebilen çocuklar yetiştirmek olmalı.
0: Öğrenmeyi öğretmek gerekiyor, evet. Diyorsunuz. Peki hocam sizinle devam edelim. Şimdi hep konuşuluyor geleceğin meslekleri diyoruz ama evet. Çağımızda artık geleceğin mesleği diye bir şey kaldı mı? Yani geleceğin meslekleri hangileri diye sorsam muhtemelen hiçbirimiz bunu bilmiyoruz.
1: Aynen.
0: Önümüzdeki sene ne olacak? 2 sene sonra, 3 sene sonra ne olacak? Bu sorunun cevabı hiçbirimizde yok. Çünkü yapay zeka, dijitalleşme, teknolojinin gelişmesi her şeyi değiştiriyor ve zaman geçtikçe bu dönüşümün vadesi de kısalıyor.
1: Evet.
0: Bu anlamda herhalde burada biraz daha beceriler ön planda oluyor.
1: Evet.
0: Geleceğin becerileri. Ama evet. O beceri kavramı da herhalde değişecek.
2: Aynen öyle. Muhtemelen şu anda ilkokula başlayan bir öğrenci üniversite zamanı geldiğinde hangi mesleklerin olacağını şu andan öngörmemiz çok mümkün değil. Çok büyük bir yapay zeka ve teknolojiyle değişimin içindeyiz. O yüzden biz şu dönemde çocuklarımızı hızlı adapte olmaya, değişime hızlı aynı
0: yeniliğe
2: şekilde...
0: Yeniliğe sürekli açık olmaları gerekiyor.
2: Aynen, yeniliğe açık olmaları gerekiyor. Adaptasyon ve esneklik, iletişim, bunlar bizim soft skills dediğimiz sosyal ve beşeri özellikler. Bu özellikleri çocuklarımıza kazandırmamız gerekmektedir. Empati kurabilen, iletişime açık, problem çözebilen, duygusal dayanıklılık çok önemli. Çünkü her şey hızlı bir şekilde değişiyor. Burada oyunun kuralları oyunun ortasında biterken değişebilir. O yüzden yine kalktığı, düştüğü yerden kolayca ayağa kalkabilmesi. İnsani özellikler aslında algoritmaların daha üstünde olacak.
0: Evet.
2: Bu özellikleri kazandırmamız gerekiyor. Burada bu soft skills dediğimiz özellikleri öğretmenlerimizden de verebiliriz. Bir öğretmen sınıfa giriyor, matematik formülleri tahtaya yazıyor, dersini anlatıyor, çıkıyor. Bu tamamen teknik bilgi. Ama başka bir öğretmen düşünün, derse giriyor,

0: çocukların hatırını soruyor. Ondan sonra anlatacağı formülle ilgili, bakın bunu işte mimarlıkta, video tasarımında şöyle kullanabiliriz diyor. Burada nedir? Merak duygusunu uyandırıyor öğrencinin. Evet. Ondan sonra gruplara bölüyor. Nedir? Çünkü bu soft skills, yeteneklerin, becerilerin içinde takım çalışması da çok önemli. Orada belki birbirinden hoşlanmayan iki çocuğu aynı ekibe koyuyor. Orada nedir? İş birliğini destekliyor. Hata yapıldığında kızmıyor. Biz bu hatadan ne kadar güzel bir şey öğrendik diyerek de nedir? Öğrencinin psikolojik olarak kendini güvende ve kaygısız hissetmesini sağlıyor. İşte bu öğretmenlik mesleğinden verdiğimiz bir örnekti. Bunu başka meslekler adına da verebiliriz. İşte bu beceriler İş hayatında da fark yaratan beceriler. Belki evet, biz teknik bilgimizle bir işe giriyoruz ama o işteki yükselmemiz, kendimizi daha da kanıtlamamız bu beceriler sayesinde olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet, temeli şimdiden oluşturuyorlar. Yani şimdi 17-18 yaşındaki bir genç, evet, bugün üniversite tercihi yaparken 5 sene sonra, 6 sene sonra yapacağı mesleği aslında seçmiş oluyor. Oldukça zor aslında işleri.
0: İşte o yüzden adaptasyon evet, diyoruz, esneklik diyoruz. Evet.
1: Peki İliz Hocam, sizinle devam edelim. Eğitim sistemindeki dönüşüme ne kadar hazır okullar? Okullar bu dönüşüme uyum sağlayabiliyor mu? Özellikle Anakent Koleji bu noktada nasıldır? Evet. Eğitim modeli sunuyor öğrencilere.
2: Dijitalleşme ve yapay zeka ile birlikte tüm dünyada ciddi bir dönüşüm var eğitim sistemleri içerisinde. Tabii ki bu dönüşüm sadece okul ortamlarımızı yapay zeka ve dijitalleştirme ile bitmiyor. Burada önemli olan öğretmen eğitimleri. Öğretmenlerin bu sisteme ne kadar adapte olduğu, tabii ki sınıf ortamlarımızı, okul ortamlarımızı, öğrenme alanlarımızı şu an içinde bulunduğumuz çağa ve bu çağın ihtiyaçlarına göre revize etmek durumundayız. Ancak burada öğretmenin rolü, öğrencinin öğrenme sorumluluğu, ölçme değerlendirme yaklaşımları, proje tabanlı çalışmalar ve öğrencinin gelecekte nasıl bir birey olması gerektiği, nasıl bir insan olacağına dair ana alanları da belirlemek lazım. Biz Anakent Koleji olarak Karyem, Kariyer ve Yetenek Merkezi adı altında öğrencilerimize bir hizmet veriyoruz. Burada öğrencilerimize sadece gelecekte hangi mesleği yapmak istedikleri ve hangi üniversitelerde okumak istediklerine dair bir bilgi vermiyoruz. Burada sen nasıl öğreniyorsun? İlgi alanların ve yeterliliklerin neler? Dönüşüme ne kadar açıksın? Gelecekte yapmayı planladığın mesleğin farklılaşma durumuna hazır mısın? Yani sürekli öğreniyor musun? Yine başta söylediğim şeye geliyoruz aslında, öğrenmeyi öğrenme. Çünkü artık sistemde bunun üzerinde öğrencilerimize evet, çalışıyoruz. Çünkü şu devir kapandı gibi görünüyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra yapmaya başladığımız mesleği bir ömür boyunca artık gençlerimiz yapmayacaklar. Çünkü yapacak olsalar bile mesleğin içeriği, mesleğin beklentileri sürekli olarak teknolojik değişimlerle birlikte değişecek. Öğrenci de bu değişimlere, yaptığı meslekteki değişimlere ne kadar hızlı adapte oluyor ve bu süreci ne kadar hızlı öğreniyor, öğrettiğimizde tabii ki daha başarılı olacağız. Ama en önemlisi burada bu dijitalleşme ile birlikte yapay zekanın okul ortamlarımızı değiştirdiği, dönüştürdüğü noktada değiştiremeyeceği, dönüştüremeyeceği çok daha önemli bir mevzu var. İnsan olarak vicdan, etkili iletişim, empati, estetik algı gibi alanlarda da çocuklarımızın hem sosyal hem akademik hem bilişsel anlamda desteklenmesi, duygusal anlamda da yeteneklerini keşfederek yönlendirilmesi lazım. Biz okul ortamlarımızı buna göre entegre ediyor ve bu alanda onlara kendilerini geliştirebilecekleri içerikler sunuyoruz. Ama tabii ki gün geçtikçe daha fazlası gerekecek.
1: Sadece bir akademik kariyer değil, aslında hayata hazırlamış oluyorsunuz. Şimdi tabii, bu noktada hocam size şunu sormak istiyorum. Sınav başarısıyla hayata hazırlık arasında nasıl bir denge kurmak gerekir? İkisi arasında bir ilişki, nasıl bir ilişki var veya bir ilişki kaldı mı diye soruyorum.
0: Evet. Sınav tabii ki hem ülkemizin hem dünyanın olmazsa olması. İsimleri, içerikleri, şekilleri değişebiliyor ama her zaman hayatımızda olacak. Akademik başarı, sınava hazırlık tabii ki olmazsa olmaz. Ama hayat becerileri dediğimiz o becerilerle eş zamanlı.

0: zamanlı yürümesi gerektiğine inanıyoruz. Yani ya o ya o diye bir seçim yapamayız. Dengeli bir şekilde ikisini de götürmemiz gerekiyor. Çünkü sınav akademik olarak bir üst kuruma geçmemizi sağlıyor. Ama hayat başarıları da o geçtiğimiz kurumda ve iş yerlerinde daha başarılı ve kalıcı olmamızı, fark yaratmamızı sağlıyor. Bu aşamada ikisini de dengelememiz gerekiyor. Ama başarıyı da şöyle görmemiz lazım. Başarı bir sonuç değildir, süreçtir. Sadece doğru, yanlış ve netler üzerinden başarıyı değerlendirmememiz gerekiyor. Bizim de okulumuzda uyguladığımız gibi performans dosyaları, portfolyolar, sosyal sorumluluk, topluma hizmet, bunları çok önemsiyoruz. Çünkü sadece akademik başarı değil, dediğimiz gibi çocuklarımız okul dışında da STK'larla birlikte ihtiyacı olan hangi gruplara yardım ediyor? Bu volunteer work dediğimiz gönüllü işlerin hangilerine dahil oluyorlar? Sanat ve sporla muhakkak ya da bilimle ilgi ve yetenekleri dahilinde ilgilenmelerini istiyoruz. Bunların hepsi aslında sadece not değil, bu yaptıkları bütün çalışmalar bence başarılarını gösteriyor.
1: Evet, başarıyı etik değerlerle biraz bağdaştırmak gerekiyor. Yoksa evet, akademik başarı doğru kutucukları işaretlemekten ibaret bir şey.
0: Değil maalesef mi? Değil. Evet. Artık hele hiç öyle değil.
1: Evet. Peki hocam, sizinle devam edelim. Her öğrencinin farklı olduğu gerçeği eğitim modeline nasıl yansıtılmalı? Yani işte 30 kişilik, 40 kişilik sınıflar var ve her öğrenci farklı.
2: Evet, şimdi bir elin beş parmağı bir değilken 20 kişilik, 15 kişilik sınıflarda bir eğitim verdiğimizde çıktığının her öğrencide aynı olmasını beklemek doğru bir yaklaşım değil. Çünkü hazır bulunuşlu, öğrencilerin arasındaki yaş farkı, ay farkı bile zaman zaman fark yaratıyor. Geldiği kültür, iklim, öğrencinin öğrenme ve başarı düzeyini değiştirir. İlgi ve yetenekleri doğrultusunda da geliştirmek gerekiyor. Biraz önce Banu Hocam'ın söylediği gibi. Çünkü artık bilgi dört şıklı bir sorunun doğru olanını bulduğunuzda tam olarak başarı kriteri değil. Çünkü o bilgiye doğru giderken hangi yollardan geçti öğrenci, hangi mantık ve kuram çerçevesinde hareket etti, sonuca ulaşmak için hangi çıkarımlarda bulundu, sonuç bazen yanlış olsa da kat ettiği yol ve mesafe çok kıymetli ve değerli. Burada her fikrin, her düşüncenin, öğrencinin sunacağı her fikrin çok kıymetli ve önemli olduğu üzerinden yola çıkarak hareket etmek gerekiyor. Çünkü yeni kuşak, yeni nesil artık çok çabuk sıkılıyor ve dikkat süreleri çok az. Standart eski sistemdeki bir eğitim anlayışıyla aynı akademik başarıyı ve aynı çıktıyı öğrenciden beklemek çok büyük bir yanılgı olur. Ki ben hep şunu söylerim sınava girecek öğrenci velilerime. İki şey söylerim aslında. Her sabah uyandığınızda aynı motivasyonla uyanıyor musunuz? Uyanmıyorsunuz. Peki ben size kendi hayatınızla ilgili 80 soru sorsam, 80'ine de doğru cevap verebilir misiniz? Veremezsiniz. Çünkü ilgi alanlarınız, yetenekleriniz ya da o günkü ruh haliniz sizi hataya teşvik edebilir. Burada önemli olan süreç, sonuç değil. Yani bilgiye ulaşmak için ya da o bilgiyi harmanlamak için öğrencinin ya da öğrencilerin kat ettiği yol, verdikleri emek ve kendi ceplerine koydukları çok çok daha kıymetli. O yüzden de öğrencilerin sadece akademik çıktı ve doğru ya da yanlışı bulması değil, süreç içerisinde nasıl bir kurguyla, düşünceyle sonuca doğru hareket ettiği önemli. Süreçte eğer kendimizi yoğunlaştırırsak, geri bildirimde de sen olsan bunu nasıl yapardın, bir daha olsa aynı şekilde çözer miydin gibi sorularla da öğrenciyi aslında tamamen motive etme, enerjisini yüksek tutma motivasyonuyla çalışmak lazım.
1: Esas olan yolda olmak aslında, yani çabalamak gerekiyor. Evet. Peki Banu Hocam, sizinle devam edelim. Tabii velilerin işi de oldukça zor. Onlara ne mesaj verirsiniz? Geleceğe hazırlarken çocuklarını nelere dikkat etmeleri gerekiyor?
0: Ne mesaj verebiliriz? Bir kere merak uyandırmalarını temenni ederim çocuklarda. Çünkü merak çok önemli bir duygu. Özellikle erken yaş çocukluk döneminde. Dijital, evet, kızıyoruz bazen çocuklarımıza. Çok fazla dijitaldesin, vakit geçiriyorsun.
1: Bunu vazgeçilmez bir gerçek.
0: Evet, vazgeçilmez. İşte bunu aslında avantaja çevirebileceklerine inanıyorum.

0: nedir orada da tüketmekten ziyade üretmeye onları yönlendirebilirler. Artık zaten geleceğin becerileri dediğimizde dijitali de tüketen değil, onu bir kaldıraç gibi kullanarak üreten bireyler yetiştirebiliriz. Çok fazla programlar var değişik ilgi alanlarına göre. Öğrencilerimizi, çocuklarını, velilerimiz bunlara yönlendirebilirler. Kitap okuma alışkanlığı her zaman bence çok önemli. Bu yeni sınav sistemimizle birlikte daha da değerli ve önemli oldu. Hızlı okuma alışkanlığı, bunlar önemli. İlk önce kendi dilimizde okuyup ondan sonra yabancı dilimizde de bunu devam ettirebiliriz. Evet. Araştırmaya, merak, bunlar çok önemli kavramlar olduğunu düşünüyorum.
1: Peki hocam, sizden de son sözleri alalım. Evet. Siz neler söylersiniz?
2: Şimdi velilerimize en büyük tavsiyemiz şu olacak. Ne biliyorsun, ne öğrendiğinden ziyade nasıl bir insan olmak istiyorsun? Aslında sormamız gereken en önemli soru bu. Çünkü akademik olarak mental bir tanı olmadığı sürece öğrencilerimiz illaki öğreniyorlar. İlgi alanlarına göre, yeteneklerine göre, meraklarına göre, bazen de bebeğinlerin yol göstermesi ya da öğretmenlerin yönlendirmesine göre. Sadece bilmek yeterli değil, bilgiyi doğru yorumlayabilmek önemli. O yüzden de bugün ne öğrendin? Bugün öğrendiğin şey sende nasıl bir etki yarattı? Bugün hayatında ya da okulda farklı sana bir şey katan bir durum yaşadın mı gibi sorularla aslında onlarla iletişim kurmak doğru olanı. Çünkü ne bildiğinden çok aslında dediğim gibi gelecekte nasıl bir birey, nasıl bir insan ve sürece değişen çağa ne kadar uyum sağlayabilen esneklikte, güç de değil esneklikte bir birey olduklarıyla daha çok ilgilenmeleri ve onların motivasyonunun da çocuklarını bu tarafa doğru yönlendirmek ve beslemek olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Yeliz Hocam, Banu Hocam, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.
1: Sayın seyirciler, başarının anahtarını noktalandırıyoruz. Bu bölümümüzde Anakent Koleji Genel Müdürü Yeliz Erdem ve Anakent Koleji Okul Müdürü Banu Alemdar Sörpük bizimle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşçakalın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranlarda

0: tatlı yiyelim.
1: Tatlı konuşalım.
2: Nesildi festi?
3: Enfesti. Sonra çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
4: Opet'te lezzetlerin enfesti festi. Benim bankam iş bankası.
5: İş bankası Elif'le sunar.
6: Ay bana çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
5: Yani.
6: Sunalım.
5: Tabii.

0: Tabii, buyurun.
1: İşcep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşcep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
2: O zaman ne diyoruz?
1: Ben isterim, İşcep'im yapar.
2: Hayır.

0: Gün ortasındayız. Değişim zamanına hoş geldiniz. Değişim bugün yalnızca teknolojiyi değil, tüketim alışkanlıklarımızı, eğitim anlayışımızı ve gelecek nesilleri yetiştirme biçimimizi de yeniden şekillendiriyor. Bir anda sürdürülebilir ekonomi, döngüsel tüketim ve yenilenen teknolojiler. Diğer yanda deneyim odaklı öğrenme, finansal bilinç ve geleceğin becerileri. Bugün değişim zamanında hem teknolojinin ekonomiye katkısına hem de çocukların geleceğe nasıl hazırlandıklarını konuşacağız. İlk konuğum yenilenmiş teknoloji pazarının büyümesini, tüketiciye ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı değerlendirmek üzere Yepi ve sahibinden.com ikinci el alışverişten sorumlu genel müdürü Hakan Orhun. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle yenilenmiş telefon pazarını bir konuşmak istiyorum. Nasıl bir büyüklüğe ulaştı ve son birkaç yıl içinde nasıl bir değişim dönüşüm geç,

0: Dudak büktüren bir davranış olabilir.
1: Evet.
0: Fakat bu artık özellikle bizim yakın zamanda yaptığımız araştırmalarda hiç böyle olmadığını görüyoruz. Gençler buna hiç böyle bakmıyorlar. Gençler tamamen fonksiyonaliteye bakıyor. Benim işimi görüyorsa tamamdır diyor. Zaten yenilenmiş telefonlarda işte ek garantileriyle ve maliyet avantajlarıyla, taksit avantajlarıyla onların her zaman tercihleri oluyor. Özellikle gençlerde bu tercihi görüyoruz.
1: Tabii teknolojik bir ürün olunca elinizdeki bir de güven de devreye giriyor aslında. O anlamda ne durumda?
0: Bu çok önemli. Şimdi yenilenmiş teknoloji ürünleri Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın normlarıyla belirleniyor. Burada Sanayi Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünleri için bir takım firmalara lisans veriyor. Hali hazırda 20'yi aşkın firma bu lisansa sahip ve bu firmalar TSE tarafından denetleniyor. En önemli nokta, ikinci el telefonunu sattığınızda bu telefonun sonraki kullanıcısına bütün verileri silinmiş ve tekrar geri getirilmemiş olarak verilmesi. Artık biliyorsunuz telefon verileri çok çok önemli.
1: Evet.
0: Hatta cep telefonu neredeyse TC kimlik numaramız kadar kişisel bir ürün.
1: Evet.
0: O yüzden de buradaki veri temizliği çok çok önemli ve bu da dediğim gibi TSE'nin belirlediği standartlar içinde lisanslı yenileme merkezlerince yapılıyor. O yüzden bu kısmı tamamen güvenli diyebilirim. İkincisi ürünün güvenliği. Burada da yine Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği şekilde bu ürünler bir sene garantili. Dolayısıyla ne kadar eski bir telefon alırsanız alın, yenilenmiş ürün aldığınız takdirde bu ürün bir sene garantili olacaktır.
1: Peki yenilenmiş telefonla ikinci el telefon arasında nasıl bir fark var Hakan Bey?
0: Bu çok önemli bir soru. İkinci el telefon aslında şöyle baktığınızda birazcık sayılardan gitmek istiyorum Sema Hanım.
1: Buyurun.
0: 12 milyon sıfır ürün satışı var ve bu genelde bütün ürün ülkelerde 1/3 kadar ikinci el ürün satışı demek. Yani 4 milyon ürün ikinci el ürün olarak satılabilir durumda ülkemizde. İlk verdiğim sayı 660 bindi hatırlıyorsanız. Dolayısıyla 4 milyon ürünün 660 bini yenilenmiş ürün olarak tekrar satılıyor. 3 milyon 400 bin ürün ise lisanslı olmayan firmalarca satılıyor. Bu 660 bin yenilenmiş ürün bütün testleri yapılmış, bütün fonksiyonlardan geçmiş, bütün komponentleri gerekiyorsa yenilenmiş, kozmetik olarak size iletildiği şekilde, hatta eğer mükemmel seviyesindeyse bunu sıfırından ayırt etmeniz mümkün değil. Veya bu bazen farklı grade diyoruz biz. Farklı grade'lerde ise bu da maliyet avantajı getiriyor. Ekranda ufak bir çizik sizi rahatsız etmeyebiliyor. Bunun için çok daha düşük fiyat alabiliyorsunuz. Ya da diyorsanız benimki yenisi gibi olsun, o zaman yine bir maliyet avantajıyla bunu alabiliyorsunuz. Ve neden eminsiniz? Telefonun içinde hiçbir şekilde veri olmadığından, telefon tıpkı ilk sahibiymiş gibi olacağınızdan emin oluyorsunuz. O yüzden bu tür güveni tercih edenler yenilenmiş ürün tercih ediyor. Ben birazcık risk alırım diyenler de ikinci eli tercih ediyor diyebilirim.
1: Peki yenilenmiş ürün yüzde olarak bakarsanız ne kadar daha aşağıda fiyatı?
0: Şöyle, hedefimiz her zaman en az %20 aşağısında olmak ama özellikle daha geçmiş modellerde bunun çok daha altına inebiliyoruz. Ancak burada asıl farklılığımız taksit imkanı. Sıfır ürünlerde, yani sıfır telefon satışlarında taksit imkanı bulunmuyorken,
1: evet,
0: yenilenmiş ürünlerde 12 aya varan taksit imkanı var ve birçok firmada bunu peşin fiyatına taksit kampanyalarıyla destekliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir maliyet avantajı oluşturuyor ve gençler de aslında buradan da tercih ediyorlar diyebilirim. Çok düşük taksitlerle ürünlere sahip olabiliyorlar.
1: Şimdi cep telefonu ithalatta cari açık açısından çok da önemli bir kalem aslında. Yenilenmiş cep telefonu tarafı bu tabloyu nasıl değiştiriyor, nasıl etki edebilir olumlu anlamda?
0: Açıkçası bu en önemli konu. 12 milyon sıfır ürün satışı var Türkiye'de. Aslında bu sadece resmi rakamlar. Bunun belki daha da ilerisindedir. Bir ürünün yenilenmesi, Sema Hanım, ürünün ömrünü en az 2 sene uzatıyor. Dolayısıyla burada şundan da bahsetmiştim. Her yeni telefon satışı 1/3 oranında ikinci el ürünü de doğuruyor demiştim. Bunları hesaplayabiliriz.

0: Topladığımızda yıllık 3 milyar dolara yakın tasarrufa yol açabilir diyebilirim. Bu dediğim gibi tüketici önemli alışkanlığının değişmesi demek, ülkemizde bu paranın kalması demek. İkincisi şu da çok önemli, dediğim gibi hem bu dış ticaret açısından çok çok avantajlı bir şey ülkemiz için, bir de halkımızın teknolojiye daha uygun fiyatlarla ulaşması için de çok önemli. O yüzden şunu biliyoruz, her 100 vatandaşımızın 35'inin çekmecesinde ikinci elde satılabilecek bir ürün duruyor. Bunu açıkçası ne yapacağını da bilmiyor. Orada bir gün kullanırım diye koyuyor ama hiçbir zaman onun zamanı gelmiyor. Onların ekonomiye tekrar kazandırılması müthiş önemli. Ülkemiz için, sonraki kullanıcılar için ve o kullanıcılar için. Bu sadece cep telefonu evet. Bu arada.
1: Bu arada ne kadar eskiye, yani ne kadar eskisini getirebilir? Yıl olarak baktığınızda, çünkü teknoloji hızla gelişiyor.
0: Çalışıyor olması yeterli. Çünkü 87 milyon liralık bir ülkede emin olun her ürünün bir alıcısı var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla birçok kişi işte şu anda 5G ile beraber yeni telefonlara geçti. Ama birçok kişi o teknolojiye ihtiyacı olmayanlar var. Elindeki telefon daha eski olanlar var. Dolayısıyla herkes bir üstüne geçebilir. Yani bu çok çok önemli.
1: Peki yenilenmiş telefonlar tabii sürdürülebilirlik açısından da bir değer yaratıyor, öyle değil mi?
0: Çok önemli bu. Yıllık tonlarca, milyon tonlarca teknoloji atığı var. Tabii burada bunların sadece %20'si recycle oluyor. Ama baktığınızda asıl konu ürünlerin ömrünü uzatmakta. Bir cep telefonu 3-5 sene arasında bir ömre sahipken bunu 5-7 seneye uzatmak gerçekten ekonomiye çok büyük katkı. Çünkü bunlar maalesef bizim üretmediğimiz ürünler. Üretsek bile komponentlerini satın aldığımız ürünler. Dolayısıyla cep telefonu çok çok önemli. Ama ben biraz diğer elektronik ürünlerden de bahsetmek
1: lütfen
0: İsterim. Burada cep telefonu elektronik ürünlerin ana amiral gemisi diyebilirim ama %40'ın üzerinde bir oran ikinci elde elektronik ürünlerde. Dolayısıyla bu çok çok önemli. Biraz sayılarla izleyicilerimizi buluşturayım ben. Bir evde ortalama 300 bin ürün bulunuyor.
1: Bu, bir dediğim, evde?
0: Evet. Bunlar ama bir toplu iğne de bir ürün sayılmak üzere, bir vida da bir ürün sayılmak üzere 300 bin ürün var. Ana ürünler 500-600 civarında ana ürün bulunuyor. Bu 500-600 ürünün %20'si son bir sene içinde hiç kullanılmadı. Dolayısıyla bir evde ortalama 120-150 ürün arasında son bir senede hiç kullanılmayan ve önümüzdeki birkaç sene içinde de kullanılmayacak ürün var. 25 milyon hanemiz var ve bunları hesapladığımızda ortalama 3 milyar ürün evlerimizde atıl olarak bekliyor. İkinci bir veri vereyim. 20 sene önce evlerimiz 140 metrekareydi. 10 sene önce evler 120 metrekare oldu ve en son TÜİK verilerine göre 100 metrekarenin altına düştü. Daha az alanımız var artık evlerimizde ve aslında bu neye yol açıyor? Evlerimizde birikmiş ürünlerin iyice artık bizi rahatsız etmesi durumu.
1: Evet.
0: O yüzden bunları tekrar ekonomiye katabiliriz ve ekonomiye kattığımızda kişi başına 2000 doların üzerinde yıllık bir birikme söz konusu. Burada dediğim gibi hem bunlar yeni kullanıcılarla buluşabilir hem de bir gelir kapısı olabilir. Şunu da ileteyim, evde kimsenin çalmadığı bir gitar bir öğrencinin konservatuara götürecek bir gitar olabilir.
1: Evet tabii, mutlaka.
0: Sosyal yönde çok çok büyük.
1: Peki siz bu anlamda ikinci elde de yenilenmiş üründe de nasıl bir güvence veriyorsunuz? Mesela Yepi olarak ve sahibinden.com olarak.
0: Yepi şu anda cep telefonları üzerinden hizmet veriyor. Kullanıcılar telefonlarıyla ilgili ön teklif alıyorlar ve burada biraz da sayı verirsem 500 bin kullanıcı haftalık gelip bizden telefonun kaç lira diye sorguluyor.
1: Evet.
0: Sonra bu ürünler eğer bizim onlara ilettiğimiz fiyattan memnun kalırsa, ki bu fiyat bizim yenileme merkezlerine aldığımız en iyi fiyat, memnun oluyorlar, ürünü bize gönderiyorlar. Biz sahibinden olarak ürün o beyanda tutarlıysa paralarını yatırıyoruz. Sonra bize gönderdikleri ürün yenileme merkezleri tarafından dört dörtlük bir şekilde standartlarda belirlenen şekilde yenileniyor ve sonra yine YEPI aracılığıyla yeni kullanıcılara da iletiliyor. Bu YEPI tarafıydı. YEPI tarafında sahibinden olarak biz her zaman kullanıcının arkasındayız. Yani çok önemli bir yatırım yapıyoruz buraya. İkinci el tarafında ise sahibindenin zaten yıllarca bilinen bir güvence sistemi var. Burada özellikle kullanıcılar, satıcılar ürünlerini listeliyor. Kullanıcılar ürünleri satın alıyor. Eğer kullanıcılar onaylarsa satıcıların hesabına para gönderiliyor. Evet. Aksi takdirde koşulsuz iade var. O yüzden de kullanıcılar çok çok tercih ediyorlar diyebilirim.
1: Özellikle profil açısından baktığınızda mesela örneğin gençler mi, öğrenciler mi tercih eden?
0: Şöyle %45 Türk kullanıcıların evinde ikinci el bir ürün var. Ve bunların %44 ise son bir sene içinde alışveriş yapmış. Dolayısıyla yapan sürekli yapıyor. Ve baktığımızda eğitimli kesim, gençler, zaten ülkemiz giderek daha eğitimli oluyor, daha genç oluyor. O yüzden de gelen kuşak daha ikinci elci kuşak diyebilirim. O yüzden de bizim buradaki adetlerimiz
1: yani
0: artıyor.
1: Gençlerin tercih etmesi gerçekten ilginç.
0: Dediğim gibi gençler hiç dudak bükmüyorlar. Çünkü evet, onlar kullandıkları ürünün daha iyi olmasına özen gösteriyorlar. Niye fazlasını ödeyeyim ki diyor. Özellikle de burada işte YEPI güvencesi, sahibinden güvencesi gibi bir güvenceyi de bulduğu zaman diyor ki benim riskim yok zaten. Dolayısıyla iyisini tercih ediyor diyebilirim.
1: Peki bu pazarın önündeki fırsatlar ve riskleri de konuşalım. Türkiye'de. Sizce neler, nasıl görüyorsunuz?
0: Açıkçası ben burada bakanlığımıza da teşekkür etmek isterim. Yani sektörü çok dinleyen bir bakanlığımız var. Dolayısıyla yönetmelikler sektörün daha iyi olması için çok böyle uygun bir ortam hazırlıyor. Ve ülkemiz birçok gelişmiş ülkeden çok daha normları iyi diyebilirim bu konuda. O yüzden de biraz yavaş ilerliyoruz ama daha sağlam ilerliyoruz. Burada Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı yenileme merkezleriyle çalışan yerlerde kullanıcı hiç risk görmeden alışveriş yapabilir. Tamamen gözü kapalı o ürünlere sahip olabilir. Ama dediğim gibi ikinci el tarafında yine kullanıcının dikkat etmesi gerekiyor. Orada tabii ki hangi markada bunu yaptığı önemli ama bilinen bir markaysa bu da çok problem olmayacaktır. Ama yenilenmiş ürün tarafı tamamen damgalanmış bir ürün olduğu için çok daha güvenilir diyebilir.
1: Peki kalite standartları nasıl denetleniyor?
0: Burada TSE tarafından denetleniyor bu yenileme merkezleri. Onun dışında bakanlığımızın çok keskin yönetmelikleri var. Bu yönetmeliklere hepimiz tabiiz. Orada kuralları hepimiz uyguluyoruz ve burada da çok ciddi denetimlerimiz oluyor.
1: Şunu da konuşalım tabii, programın adı da değişim zamanı, teknoloji hızla ilerliyor. Daha çok artık mesela yapay zeka bizim hayatımızda. Yapay zeka özellikleriyle donatılmış telefonlar açısından bakarsanız yenilemede nasıl bir fark yaratır?
0: Çok haklısınız Sema Hanım. Hayatımızda çok daha önem kazanıyor bu. Ve teknoloji ürünleri artık hayatımızın bir parçası, elimiz kolumuz neredeyse. O yüzden de bu ürünlere ihtiyacımız giderek artacak. Ben hep şunu söylüyorum. YEPI olarak biz bugün cep telefonu yeniliyoruz ama 10 sene sonra ne yenileceğimizi bilmiyorum.
1: Evet.
0: Ama bir şeyi yenileyeceğimiz kesin. Burada özellikle yapay zeka ile beraber çift fiyatlarında çok büyük artış görüyoruz ve ileride de bunun bu şekilde devam edeceği söz konusu. Ama bir taraftan da teknolojiye ihtiyacımız artıyor. O yüzden yenilenmiş ürün pazarı giderek önemini arttıracağını düşünüyorum. Ülkemizde de bu dışa bağlı bir sektör olduğu için evet, bu sektörün çok çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Hem yenilenmiş cihaz hem de ikinci el için izleyiciye özellikle ne söylemek istersiniz? Ne tavsiye etmek istersiniz? Satın alırken neye baksınlar önce?
0: Vallahi dediğim gibi şöyle, hepimiz sizin evinde en az 5 üründen bir tanesini son bir sene içinde kullanmadık. Bu ürünlerden kurtulmak, bir kere yenisini alacaksak yenisine yer açmak anlamına geliyor. İkincisi, bu yeni kullanıcılarına gitsin, bir öğrenci evine gitsin. ona ihtiyacı olan birisine gitsin. Onlara ikinci bir hayatı olsun o ürünlerin. Bazı Avrupa ülkelerinde bunlara pre-loved deniyor. Yani önceden değerlenmiş ürünler. Evet. Dolayısıyla bizde de bunun yaygınlaşması açıkçası çok çok önemli. İkincisi, dediğim gibi, bunun kişi başına ortalama bir Türk evinde kişi başına $2000'lık atıl ürün var.
1: Evet.
0: Bir bu gözle bakmalarını tavsiye ederim. O yüzden ben bu akşam ilan sayımıza bakacağım.
1: Evet.
0: Umarım artar. Dolayısıyla o şunu getiriyor. Yeni kullanıcılara
1: bize de bildirin lütfen. Olmuş. Merak ettim ben de şimdi. Çok teşekkürler. Çok da güzel bir konuyu nefis de anlattınız. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değişim zamanı devam ediyor efendim. Birazdan yeni bir konuğum olacak.

0: Teknolojiyi konuşurken aslında geleceğe yapılan yatırımı da konuşuyoruz. Ancak geleceği şekillendirecek olan sadece kullandığımız cihazlar değil. O cihazları kullanacak çocukların hangi becerilerle yetiştiği de büyük önem taşıyor. Bugün eğitim artık sınıfın dört duvarıyla da sınırlı değil. Deneyimleyerek öğrenmek, finansal bilinç kazanmak, çevre farkındalığı geliştirmek ve teknolojiyle üretmeyi öğrenmek yeni nesil eğitimin temel unsurları haline geliyor. Şimdi değişimin çocukların dünyasındaki yansımasını konuşacağız ve konuğum Kidsanya İstanbul Genel Müdürü Ebru Timur. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle Kidsanya'dan başlayalım tabii ki. Orası sadece bir eğlence merkezi değil çocuklar için. Başka bir tanımı var değil mi?
1: Evet.
0: Ve çocuklara kattığı çok önemli şeyler var.
1: Kesinlikle.
0: Buyurun.
1: Kesinlikle. Kidsanya bir çocuklar ülkesi. Bundan tam 26 yıl önce Meksika'da kurulmuş olan ülke, bugün 27 ülkede 33 tane Kidsanya şehrine sahip. Kidsanya İstanbul'da 12 yıl önce 10.000 metrekarelik kocaman bir alanda çocuklu ailelere deneyimleyerek öğrenme hizmeti veriyoruz. Bu alanda yaklaşık 3 milyon üzerinde çocuklu aileye bugüne kadar ev sahipliği yaptık. Aslında ne yapıyoruz?
0: 12 yılda değil mi?
1: Evet. Aslında ne yapıyoruz? Kocaman bir şehir hayal edin. Bu şehrin tamamı çocuklar tarafından yönetiliyor. Meslekler üzerinden çocuklar gerçek hayatı deneyimleyebilecekleri güvenli, hijyenik bir ortam sunuyoruz. Gerçeklik hissi ön planda olduğu için de finansal okuryazarlık temelinde deneyimleyerek öğrenebilecekleri, hiç tanımadıkları akranlarıyla bir araya gelip bir takımın üyesi olacakları inanılmaz bir ortam. Ve çocuklar biz yetişkinlerden çok daha kolay uyum sağlıyorlar. Kidsanya tam günlük bir gezi. Dolayısıyla evet, özellikle de 7 yaş civarındaysa, 7 yaş ve üstü, çocuğunuzu bırakırsanız tam gün bizimle birlikte kalır.
0: Tabii benim 18 yaşında bir kızım var. O da işte bu Kidsanya konseptinin gerçekten de sürekli götürdüğümüz bir yerde. Oraya geleceğim. En çok sevdikleri yer bankadan para aldıkları, para yatırdıkları değil mi?
1: Evet.
0: Orayı biraz anlatır mısınız? Çünkü çocuklara önemli şeyler katıyorsunuz aslında orada.
1: Evet, çocuklar
0: finansal
1: da
0: okur yazarlık da gibi.
1: Doğru. Gerçek hayatın simülasyonunu yapıyorlar ve gerçekten bir şehre geldiklerini, yani yurt dışında bir programa nasıl dahil oluyorsunuz? Bizim şehrimize geldikleri zaman da Kidsanya'nın para birimi olan Kizos'u alıyorlar. Hayata atılmaları için başlangıç evet, Kizos'larını biz veriyoruz içeriye girdiklerinde. Evet. Sonrasında ise tamamen bireysel tercihleriyle istedikleri aktiviteleri kendileri karar veriyorlar ve yaşıtlarıyla birlikte her şeyi öğrenebiliyorlar. Biz

0: çocuklardan çok şey öğreniyoruz. Onlar şehre girdikleri zaman önce itfaiyeci olmak istiyor. Sonra doktor, polis, geleneksel meslekler, ama sonrasında ben de kod yazarım, ben de sanatçı olurum, ben de sporcu olurum duygusuyla şehirden ayrılıyorlar. Kizanya tam günlük bir gezi ve tüm Türkiye'den, tüm dünyadan misafir ağırlamaktan çok mutluyuz.
1: Şimdi programımızın adı Değişim Zamanı. Evet. Şunu sormak istiyorum. Çocukların öğrenme biçimleri sizce son yıllarda nasıl değişti?
0: İnanılmaz değil mi? Değişim hayatımızın her bölümünde var. Ama çocuklar bu dünyaya doğdular. Dijital dünyaya doğdular ve büyüyorlar. Son yaptığımız araştırmalardan artık gayet net biliyoruz ki bugünün çocukları aktif karar vericiler. Ailelerin kararlarında söz sahibi olmak istiyorlar. Ve dijital dünyayı son derece aktif kullanıyorlar. Hepsi, yani tüm Türkiye'deki
1: çocuklar.
0: Bizden
1: çok daha iyi hatta.
0: Aynen. Ve bu dijital dünyada izleyici olmak da istemiyorlar aslında. Onlara sunulan içerikleri kendileri karar vermek, üretmek, kendilerini ifade etmek için kullanmak istiyorlar. O kadar aktifler ki tercihlerini de aslında, yani karar verme mekanizmalarını, kendi kişisel tercihlerini de dijital dünyayı dan edindikleri bilgileri gerçek hayattaki deneyimleri üzerine kurgulamış durumdalar. Dolayısıyla bugünün çocukları aslında şu anda karar verici mekanizmaya kendilerini konumlandırmış durumda.
1: Bir araştırmanız var. Dijital çocuk, hibrit ebeveyn.
0: Evet.
1: Nasıl sonuçları var? Dikkat çekici sonuçlar geldi mi?
0: Kesinlikle. Bizim için değişim süreci diyoruz ama onlar bu dünyaya doğdukları için çocuklar bugünden ne yapacaklarını, nasıl karar vereceklerini kendileri belirliyor. Ve deneyim herhalde anahtar kelime. Artık çocukların kendi hayatlarındaki karar mekanizmaları deneyim üzerine kurulu. Bunu gerçek hayatta da arkadaşlarıyla birlikte sosyal çevresinden edindiği bilgileri deneyim, kendileri deneyimledikleri zaman karar verme noktasına doğru ilerliyorlar. Ve bunlar çok basit tercihler de olabilir, gerçek tercihler de olabilir ama hayalleri çok büyük. Ve bugünün çocukları her konuda son derece hassaslar. Aslına bakarsanız iyilik için geliyorlar diyebilirim. Yepyeni bir nesil geliyor. Onlara geçen sene elinizde sihirli bir değnek olsaydı ne yapardınız dediğimiz zaman bütün çocuklara yardım ederdim. Hepsine bilgisayar alırdım. Savaşları durdururdum gibi, evet, güzel. İnanılmaz güzel cevaplar geliyor. O yüzden yeni neslin, bugünün alfa kuşağının son derece duyarlı, hassas olduğunu söyleyebiliriz. Ve onlarla birlikte herhalde dünyadaki düzen tamamen değişecek diye ümit ediyorum.
1: Şimdi satın almak, bugünün çocuğu satın almaktan çok deneyimlemek istiyor dediniz. Burası çok kıymetli. Bu değişim size ne anlatıyor?
0: Burada aslında artık aktif karar vericiler dedik. Deneyimi o kadar ön plana çıkartıyorlar ki bence bir markaya almak, bir fikri sahiplenmek, bir şeyi benimseyebilmek için kendi deneyimlerinden yola çıkıyorlar. Bu yüzden de artık pasif kullanıcı dönemi ya da pasif tüketici dönemi artık yavaş yavaş sona eriyor. Bugünün markalarının, bugünün çocukları yarının tüketicilerine ulaşabilmek istiyorlarsa onları bu karar süreçlerine dahil etmeleri gerekiyor. Ve yakın tarihte bu değişimi, hani pasiften aktif kullanıcı boyutuna değiştiğini hepimiz birlikte şahit olacağız. Bu çocuklar, yani bugünün çocukları kendileri satın alma kararını verdiğinde bir markaya, o markanın içerisinde söz sahibi olmak isteyecekler. Ve bunu da yavaş yavaş değil, aslında aktif olarak da gösteriyorlar. Çünkü dijital dünyada çok söz sahibiler.
1: Peki şimdi orada, sizin orada çocukların çalışarak para kazanması, biriktirmesi, harcaması sonrasında bu hayattaki finansal davranışlarına da, değil mi, o yaştan yön verebilen bir uygulama, deneyim yani.
0: Evet, bizim şehrimizin para birimi Kizos.
1: Evet.
0: Dolayısıyla her çocuklar şehirde 67 tane aktivite, 120'nin üzerinde de rol var. 4-14 yaş ağırlıklı diyebilirim ama bu kadar rolün içerisinde önce bazı aktivitelerde gerçek hayatta olduğu gibi Kizos harcamak zorundalar, bazılarında da Kizos kazanmak zorundalar. Dolayısıyla şehrin temeli aslında finansal okuryazarlık mantığını kavramaları için kurulmuş bir dünyada ve çok çabuk adapte oluyorlar. Yani 4

0: İşlem zihinden yapılmaya başlıyor. Hangi aktivitede kizloz kazanacaklar öğreniyorlar. Ve bunun sonucu olarak yaptığımız araştırmalarda kizanya deneyimi yaşamış olan çocukların harçlık biriktirme fikri %46 gibi pozitifken ülkemizdeki çocuklara sorduğumuz zaman %12 civarında kalıyor. Bu da bize kizanyanın sunduğu deneyimleyerek öğrenme ortamının, yani kendileri keşfettikleri zaman son derece kalıcı, güzel bir bilinç oluşturduğunun kanıtı. Dolayısıyla böyle ortamlar çocukların yeni öğrenme metodu için son derece büyük bir ihtiyaç oldu.
1: Biraz önce sizin araştırmanızdan bahsederken onun sonuçları arasında ekran bağımlılığı konusunda da çok dikkat çekici sonuçlar var. Bu deneyimleme, gerçek yaşam deneyimlemesi bu bağımlılığı azaltmada etkin mi?
0: Kesinlikle. Çünkü bugünün çocukları dijital dünyadalar. Yani evet. Buna çok engelleyebileceğimiz bir konu yok. Ancak deneyimleyerek öğrenebilme içgüdüleri, çocuğun merakını besleyen dünya o kadar fazla ki genel olarak baktığınız zaman kizanya deneyimi yaşamış olan çocuklar Türkiye genelindeki ekran kullanımına, ekran sahipliği fazla olmasına rağmen son derece azlar. Bunun da aslında çok doğal bir açıklaması var. Yani bir habercinin, bir haberci gibi haber hazırlamak, bir pilot gibi sorumluluk almak, bir doktor gibi hastasıyla ilgilenmek gibi rolleri deneyimlemeye başladıkları zaman çocuklar pek çok şeyi deneyim kazanıyorlar ve bunu içselleştirmeye başlıyorlar. Dolayısıyla sosyalleşmek, arkadaşlarıyla bir arada olmak, tanımadıkları akranlar da dahil, aileyle birlikte vakit geçirmek her dönem en önemli ihtiyaç. Sadece onlara bu uygun ortamı sunduğunuz zaman hemen kabulleniyorlar.
1: Şimdi deneyim alanlarınıza bakıyorum. Bunların arasında yazılım geliştirme merkezi, ARGE merkezi,
0: hepsi var.
1: Sürdürülebilir gıda merkezi. Hangi etkinlikleri kazandırıyor çocuklara?
0: Her aktivitenin farklı yaş gruplarına özel hazırlanmış olan ve globalde kullandığımız beceri ve kazanımları mevcut. Ama genel olarak baktığınız zaman beceriler dediğimizde hem otonom sistemleri hem zihinsel kavrama, pratik zeka gibi bir sürü beceriyi edinebilmek varken analitik düşünme, sıraya sokma, sınıflandırma gibi. Ama en önemlisi kazanımlar bence. Çünkü toplumda birey olmayı deneyimledikleri doğal bir ortam var. Ve hiçbirini öncesinde siz dikte etmiyorsunuz. Çocuklar kendileri alıyorlar. Biz sadece onlara çok kısa bir bilgilendirme veriyoruz ve ardından deneyimi kendileri yaşıyor. Buradan çıktıklarında, yani kendi tercih ettikleri aktiviteden çıktıkları zaman farkında bile olmadan finansal okuryazarlık temelinde hem bir deneyim yaşayıp aslında pek çok kazanımı ceplerine koyuyor. Topluma saygı göstermek, arkadaşlarını beklemek, bir arada bir takımın üyesi olmak gibi sayabileceğim bir sürü beceriye sahip oluyorlar, kazanımlara ediniyorlar.
1: Peki çevre bilinci, sürdürülebilirlik.
0: Tabii onlar çok da önemli. Aktivitelerin evet. içerikleri. Sürdürülebilirlik hepimiz için çok en önemli konulardan biri. Sürdürülebilirlik dediğiniz zaman biz Kizanya'da çocukların finansal okuryazarlık temelinde toplumda eşitlikçi yaklaşım, yani o insight'ı edinebilmeleri, toplumda iyi bireyler olabilmeleri ve gelecek becerilerine dair fikir sahibi olabilmelerini anlıyoruz. Bu yüzden de inanıyoruz ki bugünün çocukları, yarının yetişkinleri bu dünyanın fayda yaratan, katkı sağlayan vatandaşları, bireyleri olmaları için varlar. O yüzden de biz Kizanya'da daha iyi bir dünyaya hazırlanın diyoruz.
1: Büyüklere Kizanya var mı?
0: Evet. Evet, 12 senenin sonunda artık gençler de bizi çok seviyor. Hatta geçen sene o kadar büyük talep gördü ki iki aktivitemiz biletler anında tükendi, haftalar önce tükendi. Biz de senede 4 defaya çıkardık. 23 Ekim ve 4 Aralık'ta
1: önümüzde 23 Ekim'de ve 4 Aralık'ta büyüklere de Kizanya var. Evet, bunu da buradan duyurmuş olalım.
0: 7 ile akşam 11 arasında şehrimizi büyüklere devredeceğiz. Onlar sadece eğlenmeye geliyorlar.
1: Büyüklere devrettiğiniz yaş aralığı 18 ve üstü. Çok güzel. Geleceğin iş dünyasını düşündüğünüzde de bugün çocuklara mutlaka kazandırılması gereken 3 temel özellik ne olur? Sürenin sonu çok kısa.
0: Kesinlikle analitik düşünmek, insanlara saygılı olabilmek, yani toplumdaki eşitlik kavramını içselleştirebilmek ve faydalı iyi bireyler olabilir.

0: bilmek. Bunlar da aslında okulda öğrendiklerini akranlarıyla bir arada yaşadığı ortamlarda var olabilecek değerler.
1: Çok teşekkürler. Çok güzel anlattınız. Çok zengin, çok keyifli bir sohbet oldu. İyi ki geldiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Değişim zamanını noktalayalım efendim. Değişimin rotasına biz konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Tüketici fiyat endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse tüketici fiyat endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
2: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
2: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım günlüğünden herkese merhaba. Melis Koval ben. Bugün de birlikteyiz Apara ekranlarında. Önce bakalım bugün öne çıkan haberlerinde neler var.
1: Altı yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %25 azalarak 80.786 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre Temmuz'da otomobil satışları 62.478 adet olurken hafif ticari araç pazarı 18.308 adet olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele adımlarıyla yatırımcı güvenindeki artış mevduatta Türk lirasına geçişi hızlandırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre toplam mevduatta Türk lirasının payı 3 yılda 2 kat artarak %62'ye dayanırken kur korumalı mevduatın payı ise %26,2'den 0 noktasına geldi. HSBC Türkiye'ye yönelik strateji raporunda Türk hisse senetlerine ilişkin olumlu beklentisini korudu. Banka, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin para politikasındaki normalleşmeyi sekteye uğratmadığını, yalnızca ertelediğini değerlendirdi. Raporda petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle faiz indirim sürecinin ötelenmesine rağmen Eylül ayında yeniden gevşeme adımlarının başlayabileceği öngörüldü. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan çelişkili müzakere mesajları gelirken Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı enerji arzına yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'la müzakerelerin yeniden başladığını belirterek bu görüşmeler iyi bir anlaşmaya varmak için İran'ın son şansı ifadesini kullandı. Ancak İran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir müzakere yürütüldüğünü veya böyle bir görüşmenin planlandığını kesin bir dille reddetti. Küresel piyasalar Orta Doğu'da diplomatik temaslar sürerken kalıcı ateşkese yönelik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle haftaya temkinli başladı. Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminde diplomatik çözüm umutlarının zayıf kalması ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin güvenlik endişeleri petrol fiyatlarını destekledi. Brent petrol önceki seansta yaşadığı sert kaybın ardından yeniden yükselişe geçti.
0: Efendim şimdi dönelim verilere bir bakalım. Nasıl şu andaki görünüm hızlıca bir göz atmış olalım. Önce küresel haritamıza bakalım. 13.484'teyiz. BIST endeksinde 0.55'lik kare yönlü bir hareket var. Avrupa'da

0: Frankfurt 0.44, Londra 0.30 yukarıdayken Paris pozitif yatay, Madrid ise negatif yatay bir görünümde. S&P'de 0.11, Nasdaq'ta 0.60, Dow Jones'ta ise 0.14'lük yukarı yönlü bir hareket görüyoruz vadeli tarafta. Güney Kore bugün 1.62 yukarı yönlü hareketle kapattı. Çin'de 0.33 yukarıdayken Hindistan'da 0.40, Hong Kong'ta ise 0.74 gerideydik. Bakalım petrol fiyatlarına. Brent petrolde şu anda 85.76 seviye, 2.38'lik yukarı yönlü bir hareket var. Petrol 82.12, 2.22 yukarıda ve doğalgaz 2.75'te 1.01 geride. Altında 4049'dayız, 0.13 gerideyiz. Gümüş 58.74, 0.96 yukarıda. Platin 1.88, paladyum 2.01 yukarıda. Tahvillerde ise şu anda Amerikan 10 yıllıklarda 4.71'e geldik. 0.56'lık bir yukarı yönlü hareketle 2 yıllıkta da yukarıdayız. 4.26'dayız. 5 yıllıkta da 4.42'deyiz. Satıcılı bir seyirin devam ettiği bir gündeyiz. BIST endeksi 0.57 yukarıda. Dolar TL 57.55, Euro TL 54.77, Euro Dolar 1.15.09, Dolar endeksi 99.90 ve sepet kur 51.17'de. Ve BIST endeksinde 0.58 yukarıdayız. 13.538 en yüksek seviyemiz bugün ve 13.399 bugünün en düşüğü. Ve endekslerde bankacılık 0.74 geride, turizm 0.21 geride, sanayi 0.57, spor 1.85, gayrimenkul 0.25, teknoloji 2.81 yukarıda. Ve sigortacılık 0.47, gıda 1.12 gerideyken, kimya 0.86, inşaat pozitif yatay, madencilik 0.81, bilişim ise 2.65 yukarıda. En çok artanlarda ilk sırada Pacific Holding 6.25'i, Obama Karnacılık 5.37, DAP Gayrimenkul 4.47, Reader Teknoloji 4.19 ve Pacific GYO'da 4.43 yukarıda. Azalanlara da bir bakalım. Margül Enerji 3.99, Efor Yatırım 3.64, Anadolu Efes 2.26, İş Bankası 2.21 ve Halk Bankası da 2.14 geride diyerek buradan Betülgedi'ye gidelim ve soralım. Bugün ki sizce hava bize neyi söylüyor? Öncelikle BIST endeksiyle başlayalım.
1: Tabii, merhabalar, iyi yayınlar dilerim öncelikle. Aslında baktığımız zaman Ağustos ayının ilk işlem gününe görece pozitif küresel tarafta başladık diyebiliriz. Burada Cuma günü bu tarafta jeopolitik riskleri ilişkin pozitif açıklamalar bu tarafta bir destek bulmuştu. Ancak bunun devamlılığı tabii ki sorun yarattı diyebiliriz. Bu tarafta Cuma günü içeride de pozitif bir kapanış vardı. Ancak dün baktığımız zaman sadece bankacılık sektöründe pozitif bir seyir söz konusuydu. Ki haricinde de zaten zayıf negatif bir tarafta günü tamamladık. Bugünkü gelişmelere bakacak olursak aslında küresel tarafta her ne kadar Ağustos ayının ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yapmış olsak da özellikle ABD borsalarında güçlü yükselişler, buradaki bilanço sezonu tabii ki bu tarafta vardı ve jeopolitik tansiyonun düşmesine yönelik beklentiler, petrol fiyatındaki aslında geri çekimler bu tarafta biraz da teknoloji hisselerine gelen alımların risk iştahını desteklediğini gördük. Ancak içeriye baktığımız zamansa mevcut durumda şu an için dün pozitif ayrışan bankacılık sektörünün dün enflasyon rakamları önemliydi içeride. Dün enflasyon rakamlarının görece iyi gelmesiyle birlikte burada beklentilerle bankacılık sektörü oldukça zaten geri plandaydı ve buradaki kazancın %3'ü bulduğunu gördük bankacılık sektöründeki alımların. Ancak bunun tabii ki devam ettiremediğini görüyoruz ve bu anlamda endekste şu an 0.52'lik yatay pozitif bir seyir varken halihazırda bankacılık sektöründe 0.82'lik zayıf bir seyirden bahsedebiliriz. Bugün için özellikle BIST endeksinde beta anlamında endeksteki pozitifliği destekleyenlerde Aselsan, Odin, Bimaş ve Ereğli Astor hisselerinin ilk dörtte yer aldığını görüyoruz. Ancak baskılayan taraftaysa İş Bankası, Katılmaya Koç olduğu Anadolu Efes'in olduğunu takip ediyoruz. Burada tabii ki bilanço sezonundayız. Burada zaman zaman zayıflamanın söz konusu olduğunu ve alım iştahının güçlenemediği bir performansla karşı karşıyayız diyebiliriz. Özellikle enerji fiyatlarındaki volatilite devam ettiği sürece bu tarafta güç bulmakta zorlanan ve yeni hikaye yaratmakta zorlanan bir Borsa İstanbul aslında performansı var diyebilirim. 13.400 bölgesinde bir fiyatlama söz konusu olsa da özellikle bu haftayı da 13.000 600 bölgesinin altında kapatıyor olmak ve bu anlamda risk iştahının baskılanmasını içeride

0: açıdan güç kazanması anlamında tabii ki negatif etkileyecek unsurlardan bir tanesi. Ki bugün itibariyle özellikle kapanış itibariyle önemli bilançolarda zaten geliyor olacak. Zaman zaman önden satın almaların endeksteki performansı yansımasını sektörel anlamda gördük. Hisse ayrışmalarının söz konusu olduğunu gördük. Ancak burada dediğimiz gibi biraz daha özellikle enerji fiyatlarındaki volatilitenin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olduğunu söylemek daha doğru bir yorumlama olacaktır.
1: Peki yani ne önerirsiniz yatırımcılara portföy yaparken bu aşamada? Çünkü malum çok fazla haber akışına bağlı bir dönemdeyiz.
0: Oldukça da kırılgınız. Hem haber akışlarına bağlı bir dönemdeyiz ve haber akışı oldukça yoğun ve bu haber akışlarına karşı da oldukça kırılgınız. Kırılgan kalmaya devam ediyoruz. MSCI değişiklikleri var özellikle 12 Ağustos, 13 Ağustos tarafında. Burada bazı şirketlerin giriş sağlayacağını, bazı şirketlerin sepetten çıkış sağlayacağına yönelik tabii ki beklentiler ve kriterlere uygunluk anlamında beklentiler var. Ancak burada şeffaflık ilkesi, yani son tarafta aslında burada yayınlanan raporlarda şeffaflığın altını çizildiğini görmüştük. Bu anlamdaki bir gölge yaratıyor diyebiliriz buradaki fiyatlamalarda ve bunun baskısı altında aslında biz buradaki zayıf seyrin söz konusu olduğunu görüyoruz. Özellikle Ağustos'un ikinci yarısı itibariyle biraz da alım iştahının güç kazanmasıyla beraber burada iştah artış söz konusu olabilir. Ancak mevcut duruma geldiğimiz zaman özellikle portföy oluştururken yatırımcılar için %70'lik kısmı hali hazırda tahvil tarafında, para piyasası tarafında değerlendiriliyor olmak. Çünkü hali hazırda %40'la fonlanan bir piyasa söz konusu. Bu taraftaki faiz getirisi oldukça güçlü ve istikrarlı diyebiliriz. Bu anlamda halen %70'lik kısmı tahvil ve sabit getirili tarafta değerlendiriyoruz. Ama %20'lik kısmı özellikle %20, %25 kısmı çıkarttık bu taraftaki geri çekilmelerle birlikte. Borsa İstanbul'da artık hisse alımları için aslında kademeli alım için oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz. Altında evet şu an için yatay bir seyir söz konusu ancak portföyünü bulmayan yatırımcılar için en azından %10'luk kısım için değerlendirebileceği düşüncesindeyiz. Küresel taraftan bahsediyoruz. Yabancı hisse senetlerinden bahsediyoruz. Bu tarafta yabancı hisse senetlerinin içerisinde bulunan fonlar bu anlamda zaman zaman ayrışma kaydedebiliyor. Küresel tarafta da bilanço sezonunun aslında sektörlere olan yansımasını, endekslere olan yansımasını gördük. %10'luk kısmı da yabancı hisse senetleri tarafından değerlendirilebileceği düşüncesindeyim diyebilirim.
1: Evet, peki. Şimdi özellikle petrol fiyatlarını çok konuşuyoruz tabii ki. Ne dersiniz? Hani tabii çok, yani şu andaki ortamda çok zor ama en azından hani beklenti olarak beklentinizi alalım.
0: Farklı senaryolar var. Baktığımız zaman bizim en azından yıl sonu için enflasyon beklentimizi oluştururken yıl sonu enflasyon beklentimizi ve faiz patikasına dair faiz bölgesindeki öngörümüzü oluştururken aslında biz biraz daha $70-80 arasında petrol fiyatlarının kısa vadede yeniden dengeye oturacağı varsayımıyla birlikte aslında bir senaryo çiziyoruz. Zaman zaman bunun $80-90 seviyesinde sabit kalması durumundaki senaryoların da olduğunu zaten görüyoruz. Bu taraftaki aslında bu sebeple verilen tahminler biraz daha var olan senaryolara göre şekilleniyor diyebilirim. Bizim aslında bu tarafta $70-80 arasında dengeleneceğini varsayarsak petrol tarafında yıl sonu enflasyon tahminimiz burada %29.8 seviyesinde, politika faizinin tarafında %35.5-%36 bölgesine çekiyoruz. Ancak dediğim gibi biz burada biraz daha $70 ve $80 seviyesinde petrol fiyatlarındaki bu dengenin bu bölgede oturacağını varsaydığımız takdirde.
1: Peki altın tarafına ne diyelim?
0: Altın tarafında tabii ki buradaki enerji fiyatları ve buradaki öngörülememezlik aslında altın fiyatlarında da biraz daha bekleme modunu aslında beraberinde getirdi. Dolar endeksindeki güçlü seyrin devam ettiğini, buradaki güçlü seyrin korunmasıyla birlikte dolar endeksindeki güçlü seyir altın tarafında baskının yaşanmasının etkisini gösteriyor diyebiliriz. Zaman zaman biz burada toparlanmalar görüyorsak da, yani $4000 seviyesinin üzerinde bir toparlanma görüyorsak da burada $4200 seviyesinin üzerinde tutumda zorluk çıktığını ve bu tarafta zorlandığı bir fiyatlamayı aslında takip ediyoruz. Burada da FED'e ilişkin beklentiler tabii ki belirleyici oluyor diyebiliriz. Şimdi Eylül ayına ötelenen beklentiler var. Jackson Hole toplantısı var ve burada şahin mesajlar verilmeye devam edecek mi endişesi var. Jeopolitik gerilim halen zaten var. Evet, her ne kadar burada diplomasi artık son bulunduğuna ilişkin bir açıklama görmediğimiz sürece Cuma günü bazen gelen haber akışlarıyla birlikte kırılgan kalmaya zaten devam eden bir emtia. Bu tarafta değişen beklentiler, faiz beklentileri, enflasyon beklentileri ve jeopolitik

0: gerilim dolar endeksini besliyor ve dolar endeksinin beslendiği bu ortamda da altının baskı altında kaldığını ve 4000 dolar seviyelerinde yatay seyrini devam ettirdiğini takip ediyoruz. Bu rekabet akışlarına karşı aslında kırılgan kalmayı sürdürüyor diyebiliriz.
1: Peki çok konuştuğumuz için bir de gümüşü sorayım.
0: Tabii ki. Şimdi burada gümüş tarafında yıl içerisinde aslında altın tarafında %6'lık bir geri çekilme var. Ancak burada baktığımız zaman gümüş tarafında %17'lik bir geri çekilme var. 2025 yılını hatırlayacak olursak biz burada aslında çok sert yükselişlerden, %140'lık yükselişlerden bahsetmiştik. Şimdi gümüş tarafında işler biraz daha farklı. Burada volatilite oldukça yüksek. Buradaki kayıpların daha hızlı alındığı bir atmosfer söz konusu olabilir. Büyüme üzerinde bir baskı yaratacak mı? Aslında biraz daha burada gümüş tarafında, sanayi tarafında da kullanılıyor olması sebebiyle biraz daha endüstri ve sanayi tarafındaki kullanımıyla birlikte volatilitenin burada yüksek kaldığını görebiliriz. Bu sebeple aslında büyüme üzerine baskı görmediğimiz sürece, burada sıkıntı, resesyona ilişkin bir endişe olmadığı sürece, bu tarafta aslında gümüşün zaman zaman altından ayrışarak yukarı yönlü hareketlerde bandın daha uzun kaldığını, dalganın daha büyük çaplı kaldığını görebiliriz. Bu sebeple buradaki geri çekilmeler biraz daha sınırlı kalıyor diyebilirim. Her ne kadar %17'lik yıl içerisinde bir kayıp söz konusu olsa da.
1: Peki ne dersiniz? Şimdi malum bu arada sene başında gündeme gelen zayıf bir dolar teması vardı ama o sanki devam etmeyecekmiş gibi görünüyor. Sizdeki beklenti nasıl?
0: Bu tarafta evet, savaş riski ve enerji fiyatları burada zayıf dolar beklentisini ve senaryosunu geride bıraktı. Bundan sonraki dolar endeksinde aslında biz biraz daha 100 dolar seviyelerinin söz konusu olduğunu bir atmosferi görüyor olsak da 101 direncinin kırılmasıyla birlikte burada daha farklı bir aksiyon aslında görebiliriz. Tahvil cephesine zaten yansımasını görüyoruz ABD tarafında. Ancak burada dolar endeksinin her ne kadar dediğimiz gibi aslında 2026 yılında zayıf dolar ve bu tarafta birazdan merkez bankalarının faiz indirimlerinden bahsederken biz faiz artırımlarını konuşuyor olduk. Çünkü dediğimiz gibi jeopolitik risklerin ön plana çıkmasıyla birlikte burada dolar endeksinin özellikle 6 ayda güçlendiği bir performans söz konusuydu. Yılın geri kalanında da güçlü seyrini korumasını değerlendiriyoruz. Dediğimiz gibi savaş bitmediği sürece, bu taraftaki risk devam ettiği sürece dolar endeksi de güçlü kalmaya devam edecektir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Betül Gedik. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Rica ederim. İyi seanslar dilerim.
1: Efendim, burada kısa bir araya gidelim. Birazdan yine birlikteyiz.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: efendim, yatırım gününe devam ediyoruz. Seltem İlgün bizimle birlikte, Kofas Türkiye ve Orta Doğu Baş Ekonomisi de. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi enflasyonla başlayalım. Sizin beklentileriniz dahilinde mi geldi? Ne dersiniz?
1: Aylık bazda benim beklentimin altında geldi enflasyon. Tabii burada şu olumlu etkileri gördük. Öncelikle mevsimsellik etkisinin fiyatları aşağı çektiğini gördük. Çünkü mevsimsellik etkisi dışlandığında enflasyon aylık bazda biraz daha yüksek gerçekleşmiş olacaktı. Yani 1,9'lar civarında bir enflasyonla karşı karşıya gelmiş olacaktık. Dolayısıyla mevsimsellik etkisinin olumlu yönde etkilediğini gördük. Onun dışında gıda fiyatlarında, özellikle sebze fiyatlarında bir artış olduğunu gördük. Bu da gıda fiyatlarının aylık %5 civarında yükselmesine sebep oldu. Hizmetler tarafında hala bir fiyat katılığı görüyoruz. Kira tarafında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre aylık fiyat yükselişleri %4,5'lardan %2,5'lara doğru gerilemiş vaziyette. Fakat hem ulaştırma tarafında

0: Enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklı %4 civarında bir artış gördük. Hem de sağlık fiyatlarında, sağlık hizmeti fiyatlarında bir artış olduğunu görüyoruz. Tabii genelde bu aylarda turizm de arttığı için lokanta ve otel grubunda da tabii ki gıda fiyatlarındaki artıştan da kaynaklı yükselmeler görebiliyoruz. Ama tabii Merkez Bankası açısından değerlendirdiğimizde bir önceki toplantısında, en son toplantısında daha doğrusu Merkez Bankası Temmuz ayında enflasyonun yüksek gerçekleşebileceğini ifade etmişti. Ben %2'ler civarında bir enflasyon bekliyordum. Dolayısıyla beklentilere paralel gelmesi, benim beklentimin altında kalması dışında normalde piyasa beklentilerine paralel gelmesi bu anlamda olumlu değerlendirilebilir. Dezenflasyon süreci üzerinde tabii ki bir takım baskılar oluşuyor. Hem gıda fiyatlarındaki volatilite, hizmetler sektöründeki fiyat katılığı ve tabii yurt dışından kaynaklı maruz kaldığımız enerji fiyatları şoku nedeniyle daha yavaş bir enflasyonda düşüş süreci görüyoruz. Ama en azından bozulmadan devam edebilmesi bu dezenflasyon sürecinin olumlu bir gelişme diye değerlendiriyorum.
1: Evet, peki bu özellikle hizmet tarafındaki kırılganlık biraz öne çıktı bu enflasyon verisinde. Oraya dair tespitiniz nedir?
0: Şöyle, hizmet sektöründe tabii satılan hizmetler temel mallar gibi çok büyük bir rekabete söz konusu olmayabiliyor ve ticarete de konu olmadığından dolayı orada tek seferde gelen talebi karşılamakla yükümlüsünüz. Bundan dolayı fiyat katılığı daha fazla oluyor. Örneğin temel mal grubuna baktığımızda burada altındaki fiyat gerilemesinden kaynaklı ve mevsimsellik, yani tekstil ve giyim sektöründeki fiyatların düşmesinden de kaynaklı bir düşüş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dezenflasyonu, yani enflasyondaki düşüşü temel olarak destekleyen grup temel mal fiyatları. Hizmetler sektöründe de bir yavaşlama var fiyatlarda, fakat istenilen kadar değil. Dediğim gibi bunun temel nedeni hem rekabet koşullarının tam olarak oluşmamış olması, hem de hizmetler sektörüne girdi teşkil eden mal gruplarında gıda gibi fiyatların artmış olması. Bu da tabii örneğin lokanta ve gıda fiyatların, özür dilerim, lokanta ve konaklama grubunda fiyatların istenildiği kadar hızlı aşağı gelmemesine neden oluyor. Enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklı tabii ulaştırma grubunda fiyat artışları görüyoruz. Haberleşme fiyatlarında bir aylık bazda %, yanlış hatırlamıyorsam, 4'ler civarında bir artış oldu. Yani iki grubu, hizmetlerle temel malları karşılaştıracak olursak, hizmetler grubundaki fiyatların aşağı gelmesi için hem biraz daha rekabetçi koşulların oluşması lazım, hem gıda sektöründeki tedarik zinciri biliyorsunuz çok uzun. Gıda fiyatlarındaki volatilite azaldığı takdirde lokanta fiyatlarında da bir en azından düşüş olmasa da artış hızında yavaşlama görme ihtimalimiz var. Bir de tabii ki sezon bittikten sonra, yani turizm azaldıktan sonra fiyat artışlarında bir yavaşlama görülebilir. Bu anlamda kiraların da tabii artış hızının yavaşlaması önümüzdeki dönemde enflasyon düşüşüne destek verecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. Nedir peki yıl sonu beklenti?
0: Bizim sene sonu beklentimiz yukarı doğru revize edildi. %31,5-31'e yakın bir enflasyon gerçekleşmesini bekliyoruz. Tabii sene sonuna kadar bu jeopolitik gerginlikler nereye doğru evrilecek? Petrol fiyatları aynı seviyelerde kalacak mı, yoksa 100 doların üzerine çıkacak mı? Bunlar biraz daha görülmesi gereken konular olduğu için bugünkü koşullar altında diyebilirim. Bizim beklentimiz %31 seviyesinde.
1: Evet, o zaman faize de bir değinelim. Oradaki beklentiniz nedir? Sizce şu an hani bu bir beklenti altı gelen veriyle birlikte bir indirim alanı açıldı mı Merkez Bankası için, ne dersiniz?
0: Şöyle, tabii Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısında, yani Eylül ayı toplantısında bir indirime gitmekten ziyade daha önceden, yani savaş başladığı dönemde yaptığı örtük faiz artırımını geri almasını bekliyorum. Tekrardan haftalık repo fonlamasına dönebilir Merkez Bankası. Nitekim %30'lar, %31'ler civarında merdiven yapan bir enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. Merkez Bankası en son yaptığı PPK toplantısının metninde de trend enflasyonun yukarı doğru biraz kısa vadede baskılanabileceğini ifade etmiş. Yani kısa vadede enflasyon üzerindeki risk risklerin yukarı, baskıların yukarı yönlü olduğunu ifade etmişti. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde faiz indirme

0: beklentilerine karşın aslında Fed'in kendi faiz hedefini önceliklendiren tarafta kalıyor. Dolayısıyla çok şaşırtıcı açıkçası bulmuyorum. Bana yeni Fed başkanının açıklamaları çok daha keskin, daha kısa ve hedef odaklı geliyor açıkçası. Enflasyonun düşmesini önceliklendiren bir duruşu var. Bu tarafta da çok acele etmeyeceğini değerlendiriyorum son açıklamalarına istinaden. Tabii Amerikan ekonomisine baktığımızda istihdam piyasasında bir gevşeme olmasına rağmen enflasyonu çok hızlı aşağı indirecek kadar bir gevşeme yok. Öte taraftan tabii ki Amerikan ekonomisi de diğer ekonomiler gibi bu enerji fiyatlarındaki, petrol fiyatlarındaki artıştan etkileniyor. En son enflasyon rakamlarına baktığımızda enerji fiyatlarındaki artışı da görebiliyorduk. Dolayısıyla bu ortamda Fed Başkanı'nın faizlerin indirileceğine ilişkin bir açıklama yapmasını beklemiyoruz. Bizim sene sonuna kadar bir faiz artışı beklentimiz yok. Fakat tabii bu şu anki jeopolitik görünüm altındaki beklentimiz. Eğer tekrar bir çatışma dönemine girilirse ve petrol fiyatları yüzün üzerine atar ve burada kalıcı hale gelirse, o zaman tabii ki biz de beklentimizi gözden geçirebiliriz. Bunun dışında özellikle Warsh'un altını çizdiği bir unsur var. Bu da hem forward guidance dediğimiz piyasalara Fed'in sonraki adımıyla ilgili bir rehberlik yapmayacak. Fed bundan sonra, yani piyasalar kendi çıkarımlarını kendi yapıp kendi ayakları üzerinde durmak durumundalar. Fed'in sonraki faiz adımını tahmin etmek için. Bu birincisi. İkincisi de veri bazlı hareket edeceklerini oldukça sık ifade etti. Yani sonraki enflasyon ve istihdam verileri bence önemli olacaktır. Eğer çekirdek göstergede, çekirdek enflasyon verisinde bir artış görürsek ve bu birkaç ay üst üste tekrar ederse, o zaman Fed'in tabii ki faiz artırma ihtimali daha fazla olur. Çünkü çekirdek göstergedeki artış ekonominin sadece enerji fiyatlarındaki artıştan etkilenmediğini ve genele yaygın bir enflasyonist baskıyla karşı karşıya kaldığını gösterecektir. Burada bir aydan daha fazla süreyle bir artış görürsek, o zaman Fed'in faiz artırma ihtimali de artar demektir diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Peki bu Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın bu yeni müdahalesini nasıl değerlendirdiniz birlikte? 2011'den bu yana ilk kez çünkü gerçekleşen bir müdahale. Kaldı ki çok da başarılı olmadığı gibi de bir algı var piyasada, siz de dersiniz.
0: Şöyle biraz daha bekleyip görmek gerekiyor. Bu müdahalenin etkisi ne yöne olacak? Ama şunu söylemek lazım. Müdahale edildiği yerin daha altında. Yani tekrardan müdahale edildiği yere gelmedi en azından Japonya'ya. Dolayısıyla bu yine de en azından Japonya'daki ekonomi yönetiminin istediği şekilde bir kısmen de olsa sonuç aldığını gösterebilir. Bundan sonra ne olur diye soracak olursanız, birincisi tabii Japonya Merkez Bankası'nın ne kadar şahinleşip şahinleşmeyeceğine bağlı. Çok hızlı bir faiz artırma olacak mı? Maliye politikası daha gevşekken burcun tek başına para politikasını daha sıkı hale getirmesi Japon yeni açısından yeterli desteği sağlamayabilir. Tabii ki öte yandan bir enflasyonist baskıyla karşı karşıya Japonya ekonomisi. Bu anlamda da aslında para politikasında sıkı duruşu devam ettirmesi gerekiyor Japonya Merkez Bankası'nın. Dolayısıyla bu müdahale aslında bekleniyordu. Dönem dönemde olabiliyor. Ben açıkçası çok etkisiz olduğunu söyleyemem. Ama biraz daha etkisini bekleyip görmemiz lazım. Şu anda geldiği yerde aslında müdahaleden daha düşük bir yer olduğu için kısmen de olsa istenilene verdiğini söyleyebiliriz müdahalenin. Ama biraz daha beklemek gerekiyor. Bakalım piyasa nasıl bir tahminde bulunuyor ve nasıl pozisyonlanıyor piyasada yatırımcılar. Burada çok ciddi bir tekrardan değer kaybı olmadığı sürece ya da o müdahale edildiği yer 164'lere doğru yaklaşmadığı sürece tekrardan çok hızlı bir müdahale olmayabilir. Gerçi tekrardan bir müdahale olup olmadığı konuşuldu piyasada. Ama verileri de beklemek gerekiyor. Tekrardan dediğim gibi 164'lü seviyelere gelmeden çok keskin bir müdahale olmayabilir. Yine de bekleyip görmek lazım. Bakalım Japonya ekonomi içinde yönetim nasıl karar verecek?
1: Evet. Peki bu dolar endeksine dair beklentinizi de alalım. Orada ne dersiniz? Nasıl bir tema bizi bekliyor sizce?
0: Şöyle, orada daha çok volatilitenin ben hüküm süreceğini değerlendiriyorum. Faiz artırımına daha yakın duran ve faizi artırmış

0: bir Avrupa Merkez Bankası'yla faiz artırımını şimdilik bekleme gör politikasıyla öteleyen bir Amerika Merkez Bankası var. Dolayısıyla tabii ki bunun pariteye yansımasını görüyoruz. Fakat eğer jeopolitik gerginlikler tekrardan küresel piyasalarda bir risk iştahının bozulmasına sebebiyet verirse, enflasyonist baskıları gündeme getirirse, o zaman tabii ki Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırımı da ihtimalleri en azından kuvvetlenecektir. Ki şu anda yanlış hatırlamıyorsam %60'lar civarında bir sonraki toplantısında faiz artırma ihtimali. Bu da dolar endeksinin yükselip paritenin biraz daha aşağı gelmesini destekler. Fakat bir bant hareketi de görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Geçtiğimiz seneden bu yana 1.15'lerle 1.20'ler arasında gidip geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradan çıkması için dolar endeksinin 100'ün üzerine kalıcı bir şekilde çıkması gerekiyor. Bu gerçekleşmediği takdirde bu bant aralığında bir hareket görme ihtimalimiz ve buralarda volatilite görme ihtimalimiz yüksek, ama çok ekstrem bir durum bekler miyiz? Şu anda biz beklemiyoruz.
1: Evet. Peki Avrupa tarafı için ne dersiniz? Çünkü hani faiz artışlarında önde gittiler ya, bundan sonrası için nedir beklentiler?
0: Bundan sonraki toplantısında yani bir miktar daha Avrupa Merkez Bankası da aynı Amerika gibi bekle ve gör tarafında kalmak isteyebilir diye değerlendiriyoruz. Son toplantısında biliyorsunuz enflasyonist risklerin yukarı yönlü olduğunu, fakat atılan adımların etkisinin beklenmesi gerektiğine vurgu yapan bir açıklama yaptı Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Enflasyonist baskılar evet yüksek. Özellikle çekirdek tarafta da her ne kadar manşet enflasyonunda kadar bir artış olmasa da bir yükselme olduğunu görüyoruz. Ama aslında aynı dinamik Avrupa için de geçerli. Genel olarak Avrupa'da şu anda bu fiyat artışlarının manşet enflasyonda olduğunu görüyoruz. Yani daha çok enerji grubu ve buna bağlı gruplarla sınırlı kalmış vaziyette. Ekonominin geneline yaygın işte maaş artışlarını etkileyecek, talebin daha kuvvetli olmasını sağlayıp buradan bir enflasyonist baskı ekstra olarak getirecek bir durumda değil fiyat artışları. Dolayısıyla sadece şimdi enerji grubuyla sınırlı bir enflasyon riski olduğundan dolayı Avrupa Merkez Bankası faiz artırmakta çok hızlı hareket etmeyecektir. Şu anda en azından durdukları yerde bir kere faiz artırmış olmalarına karşın FED'de biraz daha paralellik arz ettiğini görüyoruz. Ama eğer bu enflasyonist baskılar enerji grubundan çıkıp diğer harcama gruplarına da, temel mal gruplarına da yansırsa ve maaş artışlarını da beraberinde getirirse, o zaman Avrupa Merkez Bankası FED'den daha proaktif bir şekilde faiz artırabilir.
1: Evet. Peki ikinci yarıda en kritik nokta ne olacak sizce piyasalar açısından genel olarak?
0: Tabii ki öncelikle jeopolitik gerginlikler hem Orta Doğu'da hem Asya Pasifik'te bu jeopolitik gelişmeler nereye doğru evrilecek? Piyasalar mutlaka bunları takip edecektir. Öte yandan Amerika Merkez Bankası'nda biliyorsunuz FOMC'de yani para politikası kurulunda son dönemde görüş ayrılıkları olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz seneden beri aslında benim altını çizdiğim konulardan bir tanesi bu. Bu görüş ayrılıkları ne kadar acaba piyasalara verilen mesajları etkileyecek? Buradan bir İkircikli durum çıkar mı? Çünkü bir kısım üye, oy verme hakkı olan üye faizlerin sabit tutulmasından yanayken diğer 3-4 kişilik bir grup bunlar faizin artırılması gerektiğini, bazıları da birden fazla artırılması gerektiğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu görüş ayrılığı devam ettiği sürece Fed'in piyasaya verdiği mesajlarda bir takım belirsizlikler oluşma riski var. Şu anda piyasa bu tarafta bir fiyatlama yapmıyor. Ama bu görüş ayrılığının sayısı artarsa o zaman işte piyasa açısından ekstra bir belirsizlik konusu daha gündeme gelmiş olabilir. Bu da nedir? Fed'deki görüş ayrılıkları. Dolayısıyla buraya ben dikkat edeceğini değerlendiriyorum. Bir de tabii ki Amerikan yönetiminde dönem dönem açıklanan ek gümrük tarifelerinin ticaret hacimlerini nasıl etkileyeceği olacaktır. Özellikle finansal piyasalarla reel ekonomi arasında bir dengelenme arayışı olduğunu görüyoruz. Küresel büyüme tahminimiz bizim 2026 yılı için %2,3'ler civarında. Sonrasında ise ise %2,5'lar ve belki 2,7'lere doğru çıkabileceğini değerlendiriyoruz ama %3'ün altındaki her türlü büyüme küresel ekonomi için bir daralmaya işaret ediyor. Dolayısıyla büyümenin toparlanma hızı da reel sektör açısından çok önemli olacak bundan sonraki aylarda. Dolayısıyla ben bu 3 konunun çok önemli olacağını değerlendiriyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Seltem, iyi gün. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim, burada kapatalım bu bölümü. Birazdan yine 14'te birlikte olacağız. Görüşmek üzere.

0: her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu. Genel izleyici için uygundur.
1: Ziraat Bankası sunar.

Bamya Ebe Gümecigiller familyasından ılık iklimlerde yetişen bir yıllık bir bitki türüdür. Sapı ılık iklimlerde 70 ila 90 cm, sıcak iklimlerde 1 ila 2 metredir. Yaprakları el ayası şeklinde, kökleri oldukça derinde, meyvesi ince uzun piramit şeklinde, tohumları yuvarlak, oval ve yeşil renktedir. Anadolu'da yetiştirilen ve tüketilen geleneksel sebzelerden biri olan bamya, ülkemizin belli yörelerinde üretilmeye devam ediyor. Türkiye'de özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde bamya yetiştiriciliği yoğunlaşmıştır ancak Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde de yaygınlık kazanmıştır. Bu durumda zamanla iklimle uyum sağlayan yerel bamya çeşitlerinin oluşmasına neden olmuştur. Amasya bamyası, Sultani bamya, Bornova bamyası ve Balıkesir bamyası ülkemizde başlıca yetiştirilen ve bilinen bamya türleridir. Bamya yetiştiriciliği kısmen küçük alanlarda gerçekleştirilse de verimsiz topraklarda bile yetiştirilebildiği için çiftçilerimize avantaj sağlarken hem kuru hem de sulu tarımla üretilebiliyor. Bamya tarlasına önceden hazırlanan karıkların boyun noktalarına ocakvari direkt tohum ekimi yapılıyor. Öncelikle ilkbaharda toprak derin olmayacak şekilde sürülerek ekime hazırlanıyor. Düzlenen tarlada ekim yapılacak masuralar 40 ila 50 cm arayla açılıyor ve toprak tavı uygunsa hemen ekime geçirebiliyor. Uygun değilse tavlama bekleniyor ve uygun ortamda masura boyun noktalarına 20 ila 25 cm sıra üzeri mesafe korunarak üçer tohum ekiliyor. Ekim derinliği 2 ila 3 cm olarak belirleniyor. Ekim esnasında her ocağın üzerine bir avuç kadar yanmış ahır gübresi koymak, kaymak tabak oluşumunun önüne geçiyor. Çiftçilerimiz ekimden önce tohumları bir gün süreyle ıslak bez arasına tutarak çimlenmesini kolaylaştırabiliyor. Tav, sıcaklık ve tohum uygun olduğunda tohumlar 2 hafta içinde toprak üzerinde görünür hale geliyor. Eğer kuru bamya yetiştiriciliği yapılacaksa, toprak işlemesinin ardından düz tarlaya, mibzerle sıra arası 40 ila 50 cm, sıra üzeri 15 ila 20 cm mesafe korunarak ekime geçiliyor. Bir dekara ortalama 1,5-2 kilogram tohum yeterli oluyor. Sebzeler arasında hasadı en zor olan bitkilerden birinin bamya olduğu biliniyor. Yapraklarındaki dikensi tüyler nedeniyle hasat sırasında çiftçilerimiz kaşıntı sorunu yaşayabiliyor. Bu nedenle toplayıcılar genellikle eldiven kullanıyor. Tohum ekiminden 40 ila 60 gün sonra çiçeklenmeye başlayan bamya tarımının ilk hasadı çiçeklenmeden birkaç gün sonra yapılıyor. Hasat gecikirse bamya sertleşeceğinden genellikle meyve normal iriliğinin 3'te 1'ine ulaştığında hasat ediliyor. Hasat edilen bamyalar istif edildikten sonra ayıklama ve boylama işlemlerinden geçiriliyor. Kurumuş çiçekler, çok iri taneler ayrıldıktan sonra bamyalar konservelik ve yemeklik olarak sınıflandırılıyor. Bamya meyveleri 7 ila 10 derece sıcaklıkta ve %90-95 nemde kontrollü depolarda 8 ila 10 gün süreyle depolanabiliyor.

Turunçgiller dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan, üretim ve ihracatı her geçen yıl artan, içerdiği C vitamini ve antioksidanlar nedeniyle sağlık açısından faydalı olan önemli bir meyve grubudur. Mandalin çeşitlerinin kolay soyulmaları, pazarlama kolaylıkları, soğuğa diğer turunçgil türlerine göre dayanıklı olmaları, farklı dönemlerde olgunlaşan çeşitlerin bulunması, çekirdeksiz çeşitlerin bulunması ve çekirdeksiz çeşitlere olan talebin artması nedeniyle önemi ve ticareti her geçen gün artmaktadır. Turunçgillerin ana vatanı Güneydoğu Asya'nın tropik ve semitropik bölgeleridir. Çöl iklimi, semitropik ve subtropik iklimlerde yetiştirilebilmektedir. Ancak bazı çeşitler kaliteli ürün için belli iklimleri istemektedir. Tropik ve semitropik bölgelerde meyvelerin iç ve dış renklenmesi iyi olmamakta ve aroma yetersiz kalmaktadır. Bu çerçevede kaliteli sofralık üretim Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu subtropik bölgelerde yapılmakta, diğer bölgelerdeki üretim genellikle meyve suyu sanayine yönelik olmaktadır. Mandalinalar cinslerine göre 4 grup altında toplanmıştır. Bu türler Satsuma grubu, Akdeniz mandalini, King mandalini ve normal mandalinlerdir. Türkiye'de gerçekleştirilen turunçgil üretiminin %25'i mandalinadır. Ağaçları yıl boyunca yaprak dökmeyen ve yeşil kalan mandalina, düşük sıcaklıklara karşı en dayanıklı turunçgil olarak gösterilebilir. Bahçe tesisinin düşünüldüğü yerlerde toprak derinliğinin en az 1,5-2 metre seviyesinde olması gerekmektedir. Toprak havalanabilir bir yapıda değilse mandalinanın yetiştirilmesi mümkün olmaz. Bitkilerin kökleri yüksek miktarda oksijen istemektedir. Turunçgil denildiği anda hemen akıllara sıcak iklimler gelir. Kesinlikle sıcak iklimlerde yetiştirilmesi gereken mandalina, sıcaklıkların -3 derecenin altına düştüğü durumlarda zarar görmeye başlar. Çok soğuk havalara bağlı olarak donup ölebilirler. Her ne kadar sıcak havaları seviyor olsa da 45 derecenin üzerine de dayanamamaktadır. Mandalina'nın fidan üretiminde kullanılacak tohumlar mutlaka virüs ve virüs benzeri hastalıklardan temiz olduğu bilinen ağaçlardan alınmalıdır. Tohum üretiminde kullanılacak meyveler ağaç üzerinden hasat edilmeli, yere düşmüş meyveler tohum üretiminde kullanılmamalıdır. Çünkü meyvelerin, dolayısıyla tohumların mantari hastalıklara bulaşması söz konusudur. Mandalina yetiştiriciliğinde fidan temini çok önemlidir. Tüm çok yıllık kültür bitkilerinde olduğu gibi uygun olmayan arazi, anaç ve çeşit seçilirse geriye dönüşü çok zor olur. Alınan fidanların mutlaka sertifikalı olması gerekir. Mandalina yetiştiriciliğinde sulamanın ana ilkesi, toprakta bulunan suyun tarla kapasitesinde tutulması ve fidanların solma noktasına gelmemesidir. Salma sulamadan kaçınılmalı, damla sulama yöntemi tercih edilmelidir. Toprak yapısı ve iklim şartlarına göre değişmekle birlikte sulama esnasında fidanlara 8-12 litre, orta büyüklükte ağaçlara 40 ila 60 litre, yetişkin ağaçlara 100 ila 200 litre su verilmelidir. Yıllık bakım işleri yapılan ve hasat dönemi beklenen mandalinaların hasada hazır olması için bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Basit bir şekilde belirtilmesi gerekirse, meyvenin 1/4'ü mandalinanın kendine has rengini almışsa bu meyveler hasada hazırdır. Meyvedeki su miktarı, asit miktarı ve suda çözünebilen kuru madde miktarı, mandalinanın hasat döneminin gelip gelmediğinin anlaşılması için bakılabilen etmenlerdir. Eylül-Ekim ayları mandalinanın hasat zamanı olarak gösterilir. Hasada hazır olan mandalina makas kullanılarak toplanmalıdır. Sap kısımlarının her zaman uzun bırakılması gerekmektedir ve hasat sırasında meyvelerin ıslak olmaması gerekir. Eğer meyveler ıslanmışsa kuruması beklenir ve sonrasında hasat işlemi gerçekleştirilir.

0: Mobiler Özel Fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
2: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

Hisse atlasıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda hareketli bir ayı Temmuz ayını geride bıraktık ki hemen baktık detaylara. Küresel hisse senetli endekslerinde çok fazla ayrışmalar vardı. Pozitif ayrışanların yanı sıra bilanço sezonun etkisiyle de hayal kırıklığı yaşatan şirketleri takip ettik. Artık yatırımcı sektörü değil, sektörün içinden doğru şirketleri seçmeye çalıştığı bir aydı aslında. Dolayısıyla Temmuz ayında hangi şirketler kazandırdı, hangileri kaybettirdi? 3 tane şirket üzerinden bunun değerlemelerine bakacağız. Ama önce bir gidelim borsalara bakalım. Haftanın ikinci işlem gündeyiz. Nasdaq endekse nasıl bir fiyatlama var diyelim. Endeks kontratlarında %1'e yakın yükselişe işaret ediyor. Nasdaq endeksi zirvesinden %10'luk gerilemeyle aslında bir düzeltme bölgesine de girmişti. Bunu da altını çizmek gerekiyor ki Temmuz ayında da %5 eksi tarafta bir kapanış da var. Çünkü teknoloji hisselerinde, sektöründe sert satışların olduğu da bir ayı geride bıraktık. Bu noktada tabii ki yapay zekada bir balon var mı? Patlayacak mı? Dotcom balonuna benzer bir tablo görecek miyiz endişeleri oldukça büyük bir başlıklı soru işaretlerini beraberine getirmişti. Dolayısıyla da teknoloji devlerinden gelen bilançolarda bu soru işaretlerine cevap olmaya başladı diyelim ve hemen bakalım Micron diyelim. Micron Temmuz ayının kaybettiren şirketlerinden bir tanesiyle aslında şaşırtıcı bir isim diyebiliriz bu liste için. Çünkü yapay zeka hikayesi hala değişmiş değil. Her ne kadar soru işareti olsa da veri altyapı yatırımları devam ediyor. Bir diğer noktada talep hala oldukça güçlü ki yine şirketin özeline baktığımızda HBM belleklerine oldukça talepte yüksek. Dolayısıyla da Nvidia'nın büyümesini konuştuğumuz bir ortamda

0: Makronda tabii konuşmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla da piyasa bazen iş şirketleri değil beklentiyi daha fazla fiyatlayabiliyor. Dolayısıyla da burada aslında bunu daha fazla net bir şekilde gördük. Şirketin faaliyet alanları ve hisse detayları ekranda olurken hisse performansına da bu noktada bakalım. Yılın ilk yarısına bakıyoruz. Yaklaşık %200'lük bir getirisi var. Güçlü agresif bir yükseliş ama Temmuz ayına baktığımızda %30'luk bir geri çekilmesi oldukça önemliydi. Bu noktada tabii negatif bir ayrışması da söz konusuydu. Özellikle böyle bir güçlü rally'nin ardından gelen yatırımcı da aslında biraz daha masadan kalktı. Biraz hisse senedinde soluklanma dönemine girdi diyebiliriz. Dolayısıyla da sektörün geneline baktığımızda aslında büyük bir bozulma görünmüyor şu an için. Hala teknoloji tarafındaki beklentiler oldukça yüksek. Yapay zeka yatırımları devam ediyor. Dolayısıyla da veri merkezi harcamaları da oldukça güçlü. Özetlemek gerekirse sektör özelinde yoruma baktığımızda bir soluklanma dönemini Temmuz ayında teknoloji hisseleri geride bıraktı. Dolayısıyla da şirketin hikayesi bittiği anlamına gelmiyor bu geri çekimler. Sadece bir kar realizasyonu olarak da okuyabiliriz diyelim. Bir de gidelim S&P 500 endeksine bakalım. Küresel endekslerin göstergesi olan sınırlı bir yükselişe işaret ediyor spot piyasa için. Dünkü spot kapanışa baktık. Hemen %1,5'lük yükselişi vardı ki yeniden rekor seviye denemeleri oldu. S&P 500 endeksinde diyelim. Aslında buradan farklı bir hikayeye geçelim. Enerji tarafına bakalım. Çünkü Temmuz ayında Brent petrolü %21'lik bir yükseliş vardı. Orta Doğu'daki risklerin olması, Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olması, geçişlerin normale dönmemesi petrol piyasalarındaki enerji maliyetlerini arttırmış. Bu ortamda da enerji tarafındaki devlerde büyük bir karlılık sağladı. Hemen bakıyoruz Chevron'a. Yine şirketin detayları ekranda olurken özellikle Chevron dünyanın en büyük entegre petrol üreticisi konumunda. Dolayısıyla da üretimi var, rafineri var ve LNG tarafı var. Dolayısıyla da petrolün yükseldiği bir ortamda da nakit akış beklentisi bir o kadar da güçlü olabiliyor. Temmuz ayının kazandıranları listesinde de Chevron yerini alıyor diyelim ve hisse performansına bakalım. Son bir yıllık tabloyu görüyoruz. Temmuz ayında %20'lik bir yükselişi var. Yine son bir yıla baktığımızda %30'luk da bir kazancı da ulaşmış. Yine petrol fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamdan da bahsedebiliriz. Tabii burada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Çünkü Chevron'un performansı sadece şirket üzerinde değerlendirmemek gerekiyor. Enerji sektörünün tamamına yönelik güçlü bir algıyı da beraberinde getiriyor. Tabii bundan sonraki süreçte yine şirket için petrol fiyatlarının yönü oldukça belirleyici. Orta Doğu'daki gelen haber akışları, Trump'ın İran'ın söylemleri derken eğer savaş biterse petrol fiyatlarına yeniden bir düşüş görürsek dolayısıyla da şirketlerde de yeniden bir baskı altında kalışta görebiliriz diyelim. Bir de gidelim buradan Güney Kore diyelim. Oradaki endekse nasıl bir tablo var bakalım. Asya gecelik seansını %1,5'luk yükselişe kapatmış KOSPI endeksi Temmuz ayında %20'lik bir geri çekilmesi vardı ama 31 Temmuz yani ay kapanışında günlük performansa %18'lik güçlü bir yükselişe imza atmıştı KOSPI endeksi. Teknoloji tarafına gelen alımlar önemliydi. Ve teknoloji tarafındaki alımlar da Kumho Elektriği oldukça destekledi. Hemen şirketin detayları yine ekranda olurken rakamlara baktığımızda çok agresif yükselişler gördük bu şirkette. Tek günde %360'lık güçlü bir yükselişi vardı. Hemen neden sorusuna geliyoruz. Çünkü son dönemde sadece çip üreticileri değil, yapay zeka altyapısını besleyen şirketlerde de ciddi bir şekilde yansımaları olabiliyor. Çünkü veri merkezleri büyüyor, elektrik tüketimi artıyor, güç sistemleri olan ihtiyaç yükseliyor. Dolayısıyla da Kumho Elektriğin hikayesi de burada devreye giriyor. Aslında piyasanın burada satın aldığı şey bilanço değil, gelecekte oluşabilecek talep beklentisi. Hisse performansına bakıyoruz. Temmuz'da %220, bu yılda %600'lük güçlü de bir yükselişi var. Tabii böyle hareketlerin olduğu bir noktada oynaklıkta aynı ölçüde artabiliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de aslında yatırımcılar yüksek beklenti gerçekten finansallara ne kadar yansıtacak buraya da odaklanacaktır diyelim. Dolayısıyla Temmuz ayının özeti oldukça net. Piyasalar iyi şirket değil beklenti üzeri performans gösteren şirketleri ödüllendiriyor. Bu yüzden aynı sektörden biri yükselirken biri arka planda kalıyor. Ağustos'ta da benzer bir tablo görmeyi bekliyoruz aslında. Bilançolar oldukça önemli. Yatırımlar ne kadar finansallara yansıyacak yine takibimize kalacaktır diyelim ve hesaplasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarda da görüşmek üzere diyelim.
1: Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
1: Festiler geldi.
2: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
1: Lezzeti de.
2: Ha?
3: Bravo! Bravo!
1: Italiano.
2: Festi.
1: Festi.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu. Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Efendim, piyasa gündeminden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Birlikteyiz Apara ekranlarında. Önce bakalım bugün öne çıkan başlıklarında neler var. Küresel piyasalarda savaş belirsizliği, geçen hafta tırmanan jeopolitik gerilimler bu hafta bir nebze azaldı, ancak kalıcı barışa yönelik umutlu, olumlu gelişmelerin olmaması ve Tahran'dan net sinyallerin gelmemesi yatırımcıların endişelerini körüklemeye devam ediyor. Trump, Washington'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin desteğiyle Tahran'la görüşmeler yürüttüğünü belirterek bunun iyi bir anlaşmaya varmak için son şans olduğunu söyledi. Bu arada Goldman Sachs'tan bir petrol yarısı var. Goldman Sachs, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeni bir nükleer anlaşmanın teyit edilmesine ya da saldırılarda önemli bir tırmanma yaşanmasına kadar Brent petrolünün varil başına 80-90 dolar aralığında işlem görmesini bekliyor. Çin'den Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesi bir soya fasulyesi atağı geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, gelecek ay gerçekleştirilmesi beklenen Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesinde düşük fiyatlardan yararlanarak Amerika Birleşik Devletleri'nden soya fasulyesi alımlarını hızlandırdı. HSBC'den de Türk hisse senetleri için ağırlığı arttır görüşü var. HSBC raporunda Türkiye hisse senetleri için ağırlığını arttır görüşünü korudu. Banka Orta Doğu çatışmasının para politikası normalleşme sürecini geciktirdiğini, ancak raydan çıkarmadığını da vurguladı.

0: Ve şimdi dönelim BIST endeksindeki görünüme bir bakalım. 13.506'dan geçiyor şu an. Fiyatlama 0.72'lik yukarı yönlü bir hareket var. Bugünün en yükseği 13.538 oldu. En düşük de 13.399. Ve endekslerde bankacılıkta negatif yatay bir görünüm. Sanayi 0.40 yukarıda, teknoloji 3.31. Gayrimenkul 0.47, spor endeksi 0.108 yukarıdayken turizmde 0.29'luk bir geri çekilme var. Ve sigortacılık 0.22, gıda 1.30 geride ama kimya 0.12, inşaat 0.46, madencilik 1.15 ve bilişimde de 3.31'lik yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. En çok artanlarda ilk sırada Pacific Holding 9.38, Odyne Solutions 4.68, Obama Karnacılık 4.34, Reader Technology 4.19 ve DAP Gayrimenkul 3.65 yukarıda. Dönelim azalanlara. Efor Yatırım 4.87, Margül Enerji 4.26, Anadolu Efes 2.81, İş Bankası 2.05 ve Halk Bankası da 1.93 geride. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere yönelik yeni gümrük vergileri yargıya taşındı. Detaylarına bir bakalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin ticaret politikalarına karşı yeni bir hukuki mücadele başladı. Aralarında New York, Kaliforniya ve Illinois'da bulunduğu 25 demokratik eyalet, Trump yönetiminin 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere uyguladığı yeni gümrük vergilerinin iptali için Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Dava dilekçesinde %10 ile %12,5 arasında değişen yeni tarifelerin Başkan Donald Trump'ın yasal yetkisini aştığı savunuldu. Eyaletler yönetimin daha önce mahkemeler tarafından hukuki dayanağı tartışmalı bulunan tarifeleri bu kez farklı bir yasal gerekçeyle yeniden yürürlüğe koymaya çalıştığını öne sürüyor. Trump yönetimi ise söz konusu vergilerin ticaret ortaklarının zorla çalıştırmayla üretildiği öne sürülen ürünlerin ithalatını yeterince engellememesi nedeniyle uygulandığını ve yasal zemine dayandığını savunuyor. Davacı eyaletler mahkemeden tarifelerin yürürlüğünün durdurulmasını, hukuka aykırı ilan edilmesini ve tahsil edilen gümrük vergilerinin iadesini talep etti. Kararın Trump yönetiminin ikinci dönem ticaret politikalarının geleceği açısından emsal oluşturması beklenirken, küresel ticaret dengeleri üzerindeki etkisi de yakından izleniyor.
0: Ve şimdi karşımızda Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar var. Kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Bugünün teması sizce nedir piyasalarda?
2: Teşekkürler, iyi günler. Bugüne özel haber akışına bakarsak tabii dün enflasyon verileri açıklandı. Bugün de enflasyona dair değerlendirmeler çeşitli yatırım bankalarından geliyor. Bir bununla alakalı haber akışı var. Bunun dışında Borsa İstanbul'da yatay bir seyir. Yani yukarı veya aşağı yönlü güçlü bir seyir olduğunu söyleyemem. Yatay pozitif denilebilecek bir seyir var. Yani bugün için yatay pozitif diyebiliriz.
0: Evet. Peki şimdi tabii malum Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimine ilişkin biz gündem maddelerini takip ediyoruz. Orada petrol fiyatlarına ilişkin beklentiler de şekilleniyor. Mesela Goldman Sachs demiş ki Brent petrolünün varil başına 80-90 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz. Nedir sizin tahminler?
2: Aslında petrol tarafında çok isabetli tahminler yapmak şu aşamada çok mümkün değil. Senaryolar üzerinden gidebiliriz. Şu anda mevcut durumda nispeten düşük yoğunluklu da olsa savaşın dönemlerine göre ara ara çatışmalar ve görüşmeler devam ediyor. Bu görüntü altında evet 80-90 dolar arası bir Brent petrol seyri görmemiz mümkün. Yani işler böyle giderse, süreç böyle işlerse 80-90 dolar arası Brent petrole devam edeceğiz gibi gözüküyor. Eğer olumlu gelişmeler olur, ateşkes tekrar ilan edilir, görüşmelerde yol alınabilirse 80 dolar belki biraz daha aşağısı görülebilir. Ama çatışmalar büyür, hızlanır, başka ülkeler müdahil olur gibi olumsuz senaryolardaysa 90 doların hatta 100 dolara kadar hareketlerde görülebilir. Yani şu anda küresel bazda petrol fiyatını belirleyen ana unsur bizim bildiğimiz klasik anlamda işte arz talep stok verileri vesaire değil. Daha çok şu anda Brent petrol Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere direkt bağlı diye söyleyebilirim. Bu sebepten dolayı da dalgalanma oranı gereğinden fazla yüksek.
0: Evet. Peki kıymetli metal tarafında o zaman devam edelim. Petrolden sonra altın tarafında nedir beklentiler?
2: Şimdi altın tarafında biliyorsunuz altında önemli bir düşüş oldu. Ama artık düşüşün yavaşladığını görüyoruz. Daha çok bir yataya sardı. Yatay konsolide bir banta sardı. Bunda da bir FED beklentileri önemli. Enflasyon, ABD enflasyon verileri. Acaba FED önümüzdeki dönem faiz arttırır mı, arttırmaz mı, arttırsa ne zaman arttırır gibi beklentiler söz konusu en çok altını etkileyen fiyatlamada. Şu anda altın daha çok bekleme modunda diyebiliriz. Biliyorsunuz 5600 dolardan aşağı doğru geldi. 3900 dolara kadar seviyeleri gördü aşağıda. Şu anda yaklaşık 3950 dolar aşağıda, 4150 dolar yukarıda bu bant arasında işlem görüyor. Yatay ve zayıf bir bantta işlem görüyor diyebiliriz. Sert yukarı veya aşağı yönlü bir hareket sinyali şu an için vermiyor. Yani öngörülebilir kısa vadeli gelecekte yatay bir seyirde devam ettiğini söyleyebiliriz. 3950 ile 4150 arası. Bu bandın dışına çıkarsa hızlanabilir ama şu anda bant içinde.
0: Evet, peki Borsa İstanbul'a dair beklentilerinizi de alalım. Şu anki görünüm sizce bize neyi söylüyor?

0: enflasyon ve faizde problem olduğunu gösteriyor. Dün enflasyon verileri geldi. Tamam, beklentinin çok hafif aşağısında. Ama daha önce sene başında beklediğimiz gibi enflasyonda bir gerileme, tabi savaşın ve jeopolitik gerilimin de bunda etkisi var. Ama istendiği kadar da gerilemedi enflasyon. %30 civarına geldi ve sene sonu görüşlerde %30 yakınlarında, yani sene sonu enflasyon beklentisi. Daha önce savaştan önce 25 civarındaydı. Savaşla beraber bu %30 civarı çekildi enflasyon beklentisi. Bunda tabii ki Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci de, bununla ilgili beklentiler de olumsuz etkilendi ve fazla da bir faiz indirim artık şu aşamada yakın vade beklenmiyor. Bu da Borsa İstanbul'u olumsuz olarak etkiliyor. Hacim de düşük. Yani aşağı doğru sert bir hareket yok. Evet, 13.000'in aşağısına doğru bir hareket gözükmüyor. Zaten 13.000'e yaklaşılan yerlerde alıcı geliyor. Ama diğer taraftan da 14.500'ün de yukarısına kıramıyor. Yani yatay bir bantta, aşağıda 13.500 ve 13.000 seviyesi, yukarıda da 14.500 seviyesi, bu bant arasında Borsa İstanbul'un yatay ve zayıf bir seyir, hacimsiz bir seyir içerisinde olduğunu söylemek mümkün.
1: Evet, peki nedir sizce kritik seviyeler?
0: 13.000 aşağıda, 14.500 yukarıda, bu ana bant. Bununla beraber iyimser bir durum olursa belki son çeyrekte 15.200 seviyesi de yukarıda izlenebilecek dirençlerden biri. Yani şu an kısa vadede 13.000 ile 14.500 arasında dalgalanıyor diyebiliriz.
1: Evet, peki bu sizce bilanço sezonu nasıl gidiyor?
0: Aslında açıklanan şirketlerin birçoğu beklentinin üzerinde kar açıklamakla beraber bankalarda kar beklentileri ve net interest marjı, yani net faiz marjı beklentileri aşağı doğru revize edildi. Bu biraz olumsuzluk getirdi. Ama genel manada bilançoların güçlü olduğunu söyleyemem. Tamam, birçok şirket beklenti üzerinde kar ve gelir açıklamakla beraber şu aşamada tam olarak endeks toptan, hani şirket bazlı, sektör bazlı hareket oluyor ama endeks toptan destekleyen bir bilanço sezonu olduğunu şu aşamada söyleyemeyiz.
1: Evet, peki ne dersiniz? Hani özellikle hangi endekslerin öne çıkabileceğini düşünüyorsunuz önümüzdeki dönemde?
0: Şimdi hepsinin farklı hikayesi var. Ama sanayi tarafı, ihracat tarafı, otomotiv tarafı şu anda çok olumlu diyemeyiz. Gıda ve gıda perakende daha defansif tarafta olduğu için biraz tercih ediliyor. En azından sene başından bu yana bakarsak. Sigorta tarafı faizlerden dolayı tercih edilen sektörler içerisinde. Bununla beraber ucuz kalan holdingler var. Net varlık hesabına göre ucuz kalan holdingler var. Bunlarla ilgili tavsiyeler var. Enerji ve enerji ekipmanları tarafında bazı öne çıkan şirketler var. Savunma sanayi bu sene uzun zamandan beri, acaba bu sene de ön plana çıkıyor. İşte bankacılık tarafı zayıf kaldı. Eğer ki senenin son çeyreğinde en azından enflasyonla ilgili gelişmeler olur, olumlu gelişmeler olur ve Merkez Bankası faiz indirim beklentileri oluşursa veya kuvvetlenirse, o zaman da bankalarda bir hareket görebiliriz. Ama şu anda bankalarda öyle bir şey söylemek çok mümkün değil. Son çeyrekte dediğim durum var mı yok mu izleyeceğiz.
1: Peki nedir yani sizin portföy olarak öneriniz? Nasıl bir portföy oluşabilir sizce?
0: Yani şöyle, bu anlattığımız olumsuzluklar Borsa İstanbul'da fiyatlandı. Tamam, olumlu gelişmeler de var. İşte en azından cari dengenin olumlu olması, rezervlerin geçmişe göre daha iyi durumda olması gibi, CDS'lerin geçmişe göre daha düşük seviyede olması gibi olumlu durumlar da var. Ama bunlar büyük ölçüde Borsa İstanbul'da fiyatlandı. Ve bu açıdan Borsa İstanbul ucuz mu? Bence ucuz. Ama bunun ne zaman yükseleceğini veya ne zaman olması gereken değerlere doğru yaklaşacağını söylemek pek mümkün değil, zaman vermek. Ama rahatlıkla bu seviyeler Borsa İstanbul'da alım yapılabilecek, uygun. Tabi seçici olmak lazım, hisselere bakmak lazım, bir sepet oluşturmak, çeşitlendirme de yapmak lazım. Diğer açıdan yüksek oranda faiz de bulunabiliyor. Mesela para piyasası fonları gibi yerlerde %40'ların üzerine faizler bulunabiliyor. Bulunuyor daha doğrusu. Bunlarla ilgili bir çeşitlendirme yapılıp Borsa İstanbul tarafında da bir portföye katılabilir, alım yapılabilir. Şu anki fiyatların ben orta ve uzun vade düşünen kişiler için oldukça uygun fiyatlı olduğunu düşünüyorum. Yani konuştuğumuz şeyler hisse senetlerinde, borsada büyük ölçüde

0: ve fiyatlandı. Eğer bir düzelme olursa bu da olumlu olarak gelecekte fiyatlanacaktır.
1: Evet, peki başlangıçta da söyledik, Temmuz enflasyonu beklentilerin altında kaldı. Öncelikle sizin tahminleriniz ne yöndeydi ve yıl sonu nasıl şekilleniyor size tahminler?
0: Yani 3 aşağı 5 yukarı aynıydı. Daha çok önemli olan yıl sonu tahmin. Dediğim gibi savaştan önce, yani ABD-İran savaşından önce genel beklenti yıllık %25'te seneyi bitiririz. Hani 1-2 puan, 1 puan yukarı aşağı oynar ama %25 civarında seneyi bitiririz gibi piyasada bir beklenti vardı. İşte o beklentinin jeopolitik gelişmelerle, işte petrol fiyatıyla, doğalgaz fiyatıyla beraber %30 bandına çıktığını gördük. Yani şu anda genel piyasa seneyi yıllık manşet enflasyonu %30 bandına yakın bir seviyede. Dediğim gibi biraz aşağısı biraz yukarısı elbette ki olabilir. Tam nokta atışı yapmak mümkün değil zaten. Ama orta seviye %30 diyelim, buraya yakın bir yerde seneyi bitiririz diye ben de tahmin ediyorum.
1: Evet. Peki tabii 13 Ağustos'ta malum bekliyoruz düşünce enflasyon raporunu. Orada sizce hedeflerde bir revizyona gitme ihtimali ne kadar yüksek?
0: Sanmıyorum. Zaten %30'a yakın hani bir patika ilan ediyor Merkez Bankası beklenti olarak. Zaten üst yani patikanın üst kademesi %30'a yakın bir seviye olduğu için şu anda en azından önümüzdeki toplantıda ben enflasyon hedefi anlamında bir enflasyon beklentisi anlamında bir revizyon beklemiyorum. Çünkü geçtiğimiz toplantıda revizyon yaptılar.
1: Evet. Peki nasıl mesajlar gelebilir?
0: Enflasyonla mücadele edeceğiz mesajı gelecektir. Gerekirse sıkılaştırma yapabiliriz. Sıkılaştırma yapılması için illaki faiz artışı gerekmez. Likidite kompozisyonu ayarlayarak da sıkılaştırma yapılabilir. Veya kredileri ayarlayarak da kredilere ilgili verilen teşvikler veya tam tersi caydırıcı önlemlerle de sıkılaştırma yapılabilir. Yani gerekirse sıkılaştırma yapabiliriz mesajını verecektir diye tahmin ediyorum. Bununla beraber tabii baktığımız zaman talep şartlarında bir zayıflama var. Aslında dezenflasyonuz bir süreç de var. Ama az önce konuştuğumuz gibi işte enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeler bu dezenflasyon süreci de yavaşlattığını ve durdurduğunu görüyoruz. Böyle bir problem var. Buna dem vurur. Bununla alakalı bir açıklama yapar diye düşünüyorum. Bunun dışında ekonomik aktivitede de yavaşlama var. Çok sert değil. Ama sınırında olsa bir ekonomik büyümede yavaşlama olduğunu görüyoruz ve enflasyonun mücadelesinde bu da gerekiyor zaten. Burada bir miktar vurgu yapabilir. Genel manada beklentilerim bu şekilde olur söyleyebilirim.
1: Evet. Peki ikinci yarıda hani özellikle hani ne damga vuracak peki sizce piyasalara? Çünkü çok fazla gündem maddemiz var. Hani global tarafta bakıyoruz işte bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapay zeka şirketlerinin işte bu nakit akışına ilişkin soru işaretleri. Diğer taraftan tahvillerdeki yukarı yönlü hareket ve aslında oranın da tam sönümlenmemesi. Yine zayıf dolar temasıyla geldi Trump ama çok da zayıf bir dolar görmüyoruz. Enerji fiyatları desek orası da evet yüksek enerji fiyatları. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var Kasım'da. Ne dersiniz yani ikinci yarının temasına dair?
0: Şimdi şöyle küresel bazda bakarsak ana tema FED durumu. Şimdi Amerika'da enflasyon istendiği gibi gitmiyor. Hani son geçtiğimiz veride bir miktar enflasyon iyi geldi ama bunun devamının gelmesi lazım. Eğer devamı gelmezse yine enflasyon beklenti yüksek kalır. Ve FED ile ilgili faiz artışı beklentisi. Tam piyasada bir konsensüs yok ama faiz arttırma ihtimali devamlı piyasada konuşuluyor ve bazen de nispeten fiyatlanıyor. Yani ana temanın birinci öncelikli FED olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ana tema yine küresel piyasalarda. Biliyorsunuz ABD borsaları zirve üstüne zirve yaptı uzun bir süre önce. Nasdaq'ta daha sonra bir satış olduğunu gördük ama satışlar teknoloji şirketlerinde, yani yapay zeka ile ilgili şirketlerde gerçekleşti. Diğer şirketlerde böyle bir durum pek olmadı. Acaba yapay zeka ile ilgili şirketler çok yüksek oranda fiyatlandı da bir miktar geri çekilme endişesi var piyasalarda. Böyle bir durum olur mu olmaz mı? Bu da bence piyasadaki ikinci unsur küresel bazda piyasalarda yapay zeka ile ilgili şirketleri fiyatlaması diyelim buna. Üçüncüsü de tabii ki ABD ile İran arasındaki gelişmeler. Bununla beraber yurt içinde de dediğim gibi yani neyi değiştirir senaryoyu, ne değiştirir var olan durumu, ne değiştirir diye sorarsanız enflasyon ve enflasyon beklentilerine olabilecek gelişmeler yurt içinde şekillendirir diye söyleyebilirim.
1: Evet. Peki Fed'den ne bekliyorsunuz yıl sonuna kadar?
0: Büyük ölçüde sabit kalmasını bekliyorum. Yıl sonu son toplantısı belki bir faiz arttırım ihtimali var. Ama şu an yakın vadede bir faiz arttırım beklemiyorum. Daha çok sabit bırakacaktır ve piyasaları verileri, enflasyon verilerini özellikle izlemeye devam edecektir. Veriye göre hareket edecektir diye düşünüyorum. Yeni başkan da zaten, yeni FED başkanı da zaten piyasaları çok yönlendirme modunda biri değil. Daha önceki FED başkanları açıklamalarıyla piyasaları yönlendirmeye, en azından panik ettirmeme, panik yaptırmamaya çalışırdı. Yeni başkanda gördüğüm kadarıyla şu ana kadar böyle bir durum yok. Veriye göre hareket edeceğiz diyor. Bence daha çok bekleme ve izleme modunda kalacak gibi gözüküyor.
1: Evet. Peki siz nasıl buldunuz geçen hafta borçun performansını? Çünkü malum bu sözlü yönlendirmeyi kaldırmış olması aslında biraz sanki piyasalar tarafında sıkıntı yaratmış gibi.
0: Ya evet, istenen bir şey değil. Normalde piyasalar Fed'in şeffaf olmasını, yapacağı hamlelerinde işaretlerini daha önce vermesini ve bir iletişim politikası olmasını ister. Bu normalde nasıl yapılır? İlk önce FED başkanları, bölgesel başkanlar, şube başkanları veya FED üyeleri konuyla alakalı açıklamalar dile getirir. Daha sonra tabii FED toplantısından sonra karar metni olur. Bu karar metninde FED üyelerin beklentileri yer alır. Bir de bunun üzerine FED başkanı çıkar, açıklama yapar ve böylece geleceğe dönük beklentiler piyasada yönlendirilmiş olur. Piyasa oyuncuları yönlendirilmiş olur, bilgilendirilmiş olur. Tam olarak böyle yapmadı. Bu da piyasanın alışık olmadığı bir durum. Dolayısıyla evet, biraz kafa karışıklığı yarattı. Yani son FED başkanının konuşması, son konuşması şahin miydi, güvercin miydi? Biraz ortada kaldı gibi. Ama gene de görünen o ki faiz arttırmasa bile gelecekte arttıracaktır ya da şu anda bekleme modunda kalacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Evet, bu arada tabii önemli bir gündem maddesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 trilyon dolarlık kamu borcu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadarki en büyük borcuymuş bu. Bir taraftan da tahvillerin de özellikle uzun vadeli tahviller tarafında yine hani yüksek seviyelerin test edildiğini takip ediyoruz. Malum bu Fed'in açıklamalarının ardından geçtiğimiz haftaki özellikle 30 yıllık tarafta son 19 yılın en yüksek seviyelerini görmüştük. 10 yıllıklarda 4.77'lere kadar gelmiştik ama yani yine de orada tansiyon çok düşmüyor. Neden sizce? Bu özellikle tahvil enflasyon tarafındaki tansiyonun böyle yüksek olması, tahvil tarafındaki.
0: Şimdi şöyle, evet, ABD'nin borsu da yüksek ve her sene yükselmeye devam ediyor. Muhtemelen yükselmeye devam edecek. Ama borsu da dolar bazlı ve ABD dolarına sahibi. Böyle bir avantajı var. Yani yabancı para cinsinden çok yüklü bir borsu da ona sahip değil. Ama yine de önemli ölçüde bir borsu da var. Bu da maliyet yapıyor. Ve tahvil faizlerinde etkiliyor mu? Etkiliyor, ama bunun etkisi daha çok sınırlı. Ben daha çok önemli etkiyi enflasyon tarafında görüyorum. Yani gelen enflasyon verileri, enflasyonun ABD tarafında da yapışkan olmaya başlaması, getirilen kafa karışıklığı, belki FED faiz arttıracak mı arttırmayacak mı, bununla alakalı tartışmalar ABD tarafındaki tahvil faizlerini yüksek tutuyor ve yüksek tutmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ne zaman gelirler ABD tahvil faizleri diye sorarsanız, Amerikan enflasyonunda gerileme başlar. %2'ye doğru bir gerileme olur. İstikrarlı bir şekilde ve kalıcı bir şekilde olduğu anlaşılır. Bununla beraber piyasa faizleri, tahvil faizleri aynı şekilde gerilemeye başlar. Yani bunun yönlendiren ana unsur enflasyon beklentileri. Enflasyon beklentileri gerilerse ABD tahvil faizlerinde de gerileme görürüz. Ama şu anda böyle bir durum yok.
1: Evet. Peki bu arada Amerika Birleşik Devletleri demişken Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın dolara 2011'den sonra yeniden birlikte müdahale ettiğini gördük. Bu da tabii piyasalar açısından önemliydi. Şimdi tabii orada bu yani, ikilinin beraber olmasını siz nasıl değerlendirdiniz? Çünkü orada tabii tahviller de devreye giriyor. Hani Japonya'nın da tabii tahvil, Amerikan tahvillerini satmaması noktasında Amerika'nın da devreye girmesi konusu önemli.
0: Yani Japonya ABD tarihi stoğu bulunduran en önemli

0: dips aslında geçirdi Japonya'nın kaynaklı küresel bazda piyasalar. İşte bu olmasın diye ABD ile Japonya ortaklaşa bir süreç yürütüyorlar. Yani eğer Japonya'nın bir değer kazancı olursa, Japonya Merkez Bankası faiz artırım beklentilerinden dolayı küresel bazda bir sarsılma olmasın, süreci yumuşatalım diye ortak bir süreç yönettiklerini söyleyebilirim. Geçen sene ki gördüğümüz anlık günlük volatilden sonra şu anda önlem almışlar gibi gözüküyor.
1: Hep faiz artışlarını konuşuyoruz. Ne dersiniz? Hani hangi Merkez Bankası'nın önce olmasını beklersiniz yakın vadede faiz artışları noktasında?
0: Şimdi Avrupa yaptı zaten. Ve Avrupa'daki enflasyonu geriledi. O taraftan bir şey beklemiyorum. Japonya'nın faiz arttırması bekleniyor ama devamlı öteliyorlar. Yani devamlı öteliyorlar piyasalarda bir oyun, ekstra bir oynaklık olmasın diye. Yine Japonya veya Fed diye tahmin ediyorum Avrupa Merkez Bankası'nda şu aşamada faiz arttırımı bekliyorum. Çünkü faiz arttırımı yaptı ve bekleme moduna geçti.
1: Evet. Peki. Şimdi tabii malum sene başından beri de hep zayıf dolar temasını konuşuyoruz ama bir taraftan da öyle bir tema gerçekleşmedi. Dolar endeksinin bundan sonraki görünümüne dair beklentileriniz neler?
0: Şu an 100 seviyesine yakın seviyelerde. Çok yükselmesini beklemiyorum. Yani çok şimdi dolar endeksinin yarısından fazlası zaten euro dolardan oluşur. Dolar endeksinin çok yükselmesi için euro doların çok düşmesi gerekir. Böyle bir durumda beklemiyorum. Yani euro doları ben 1.13 aşağılarını şu yakın zamanda beklemiyorum. Dolayısıyla şu an 100'e yakın bir seviyede belki 101 civarına gelebilir. 102 civarına gelebilir. Çok da fazla yüksek bir seviye beklemiyorum. Yani 98'de 102 diyelim. Önümüzdeki dönem bu bant arasında dalgalanır. Kısa vadede bir miktar geri çekilme görebiliriz. Euro dolar son günlerde biraz güçlendi. Bu dolar endeksi bir miktar baskıladı. 100'ün aşağısını indirdi ama genel manada bakarsak çok sert ve ciddi bir hareket yok. Yani 99 ile 101 arasında bir seyir devam edecek gibi gözüküyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Arda Coşar. Size de kolaylıklar dileyelim Ahlatçı Yatırım
0: Ben teşekkür
1: Hazine Müdürü.
0: ederim. İyi
1: Görüşmek
0: günler.
1: üzere diyerek. Efendim kısa bir araya gidelim, birazdan buradayız.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
3: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Efendim piyasa gündemine devam ediyoruz. Gün öne çıkan haberleriyle Amerikan Başkanı Donald Trump ikinci çeyrekte yüksek kar açıklayan petrol devleri ExxonMobil ve Chevron'u hedef aldı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve arz sıkışıklığından şirket gelirlerini arttırdığını belirten Trump, enerji şirketlerinin elde ettikleri kazançların bir bölümünü tüketicilere yansıtması gerektiğini söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte ikinci çeyrekte güçlü finansal sonuçlara ulaşan ExxonMobil ve Chevron'a tepki gösterdi. Trump, enerji şirketlerinin yüksek karlarının bir bölümünü tüketicilere aktarması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı özellikle benzin fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Petrol şirketlerinin arz sıkışıklığı ve yükselen fiyat ortamından önemli gelir elde ettiğini belirten Trump, bu kazancın bir kısmının halka yansıtılması gerektiğini ifade etti. ExxonMobil ve Chevron ikinci çeyrekte petrol fiyatlarındaki artış ve güçlü rafineri marjlarının desteğiyle beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Şirketlerin yüksek karlılığı küresel

0: Enerji piyasalarındaki arz endişeleri ve fiyat hareketlerinin etkisiyle arttı. Trump'ın açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketicilerin yüksek akaryakıt maliyetleriyle karşı karşıya kaldığı dönemde geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı enerji şirketlerinden daha düşük fiyat politikası izlemelerini isterken petrol sektörüne yönelik eleştirileriyle dikkat çekti.
1: Küresel piyasalarda Orta Doğu bilinmezliği risk iştahını sınırlıyor. Küresel piyasalar Orta Doğu'da devam eden barış müzakerelerine karşın her an yeni bir çatışmanın patlak verebileceğine yönelik endişelerle karışık seyrediyor diyerek dönelim. Ekber Karabağ bizimle birlikte İran'da ve son gelişmeleri Ekber senden dinleyelim. Nedir son durum?
2: Teşekkür ederim. Esasında şöyle söyleyeyim, bir beklentinin olduğunu ifade edebilirim İran kanadından. Dün ABD Başkanı Donald Trump İran'la müzakerelerin devam ettiğini, bunun İran için son şans olduğunu ifade etmişti. Özellikle Hürmüz'le ilgili bir gelişmenin beklendiğini ifade etmişti. O beklenti gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Gerçi İran tarafı böyle bir görüşmenin Amerika Birleşik Devletleri ile yapılmadığını ve sadece Umman tarafıyla görüştüğünü belirtiyor. İran'la Umman arasında Hürmüz'ün açılmasıyla ilgili, daha doğrusu oradan bir güzergah belirlenmesiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Resmi olarak bu işte görüşmelerin hangi aşamada olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmasa da Reuters adını açıklamadığı İranlı bir kaynağa dayandırarak İran'ın Umman'a önerdiği önerinin şu şekilde olduğunu ifade ediyor. Hürmüz'e girişlerin İran karasularına yakın bir bölgeden olacak. Çıkışlar ise Umman tarafından olacak. Ancak Umman çıkışlar konusunda da yine İran'a bilgilendirme yapacaktır. Yani bir şekilde İran'dan izin alacaktır. İran'ın işte bu boğazın açılmasıyla ilgili gündeme getirdiği konunun bu olduğu, işte Reuters haber ajansı az önce dediğim üzere açığını açıklamadığı İran'lı bir kaynağa dayandırarak böyle bir meseleyi gündeme getirmektedir. Diğer taraftan bölgede gece saatlerinde, daha doğrusu sabahın erken saatlerinde yine Umman'da, Umman yakınlarında, Hürmüz'e yakın bir bölgede bir kargo gemisine yönelik saldırı söz konusu oldu. Gelen bilgilere göre işte kargo gemide yangın çıktığı, hatta mürettebattan birinin de kayıp olduğu ve an itibariyle gemiyi söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade ediyor. Donald Trump geçtiğimiz günlerde birkaç kez eğer böyle bir durum yaşanırsa ve İran bölgede gemileri hedef alırsa İran'ın altyapısını vuracağını ifade etmişti. Ancak bunu söylemesine rağmen bugüne kadar bunu gerçekleştirmedi. Bundan sonra bunu yapar mı yapmaz mı bekleyip göreceğiz. Ancak sözlerimi özetlemem gerekirse bir beklenti vardır. Umman'la İran arasında yürütülen müzakerelerden Hürmüz'ün açılmasıyla ilgili, daha doğrusu bir rota belirlenmesiyle ilgili nasıl bir işte sonuç çıkacak, bu konuyla ilgili bir beklenti var diyor ve sözü sana bırakıyorum.
1: Çok teşekkürler Ekber. Sana da kolaylıklar diliyoruz, görüşmek üzere diyerek buradan dönüyoruz Mustafa Aşkın'a. Mustafa Aşkın'la da piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olacağız. Ekber'den son bilgileri aldık, Tahran'dan Orta Doğu'daki son duruma dair. Ne dersiniz, süreç bizi nereye götürüyor sizce?
3: Analiz etmek çok zor. Çünkü ekonomik bir açılımı yapacak modeliniz yok elinizde. Tamamen siyasi ve insani bir süreci yorumlamak gerekecek. Ancak bundan önceki verilere baktığımızda gerek Trump, gerek İran tarafı, gerek İsrail tarafı genelde ikircikli açıklamalar ve davranışlar içinde. Umarız bir an önce bize yakın coğrafyamızda barış hakim olur. Bir an önce Körfez'deki süreç tamamlanır. Dünyadaki enflasyonist baskı azalır. Son açıklamaları dikkate aldığımızda sanki bir parça daha kapalı kapılar arkasında özellikle İran ve Amerika'nın görüşmeler yaptığına dair haberler çıkıyor. Umarım bu görüşmeler sulhla sonuçlanır. En azından kalıcı bir barış olmasa bile kalıcı bir ateşkes imzalanır ki bu da kısa vade için baktığınızda gerek enerji fiyatlarını, petrol başta olmak üzere, gerekse bazı petrol ve kimyevi ürünlerin değerlerini daha aşağı noktalara getirerek dünya ekonomisinde bir soluk alma fırsatı yaratır diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi tahminler yine var ama hani dediğiniz gibi haber akışına evet çok bağlıyız. Bir taraftan da demiş ki Goldman Sachs 80-90 dolar aralığında Brent petrolünün varil başına işlem görmesini bekliyoruz. Yeni bir nükleer anlaşmanın teyit edilmesine ya da saldırılarda önemli bir tırmanma yaşanmasına kadar. Böyle bir tahmin var mesela.

0: Ne dersiniz buna dair?
1: Belirli bir gerginliğin yarattığı fiyatlama var tabii ama biraz kötümser bir tahmin olmuş gibi geliyor. Bir 15-20 gün hatta bir ay önceye bakarsanız petrol fiyatlarının 70 dolarlı rakamlara geldiğini net bir şekilde görmüştük yumuşama ortamı olmasıyla birlikte. Keza bir barış anlaşması imzalanırsa veya bir ateşkes burada petrol fiyatlarının rahatlıkla 70 dolarlar civarına geleceğini ifade edebilirim. Bir parça kötümser yaklaşmış gibi geliyor ilgili rapor bence.
0: Bizim için sizce şu an en büyük risk nedir piyasalar tarafında?
1: İçeride ve dışarıda farklı algılar var tabii. Dışarıya baktığınızda küresel enflasyonist eğilim, Trump'ın gümrük politikaları ve yavaşlama, küresel anlamda bir yavaşlama söz konusu. Bunu yaratacağı sonuçlardan ne yazık ki etkileniyoruz. Dolayısıyla ilk önce bu körfezdeki sürecin bitmesi ve buna bağlı enflasyonist küresel eğilimin parça azalması hepimizin yararına olacak, başta Türkiye'nin. İçeriye baktığımızda ise henüz halledemediğimiz yine enflasyon ve buna bağlı sorunlar, bunun ikinci veya üçüncü sorunları da olmaya başladı. Çünkü gelir dağılımından tutalım, ücretlendirmeye, fiyat alışkanlıklarına, beklenti yönetimine kadar pek çok etkisi var. Bu enflasyonist eğilimi bir an önce kırmamız lazım. 30'larda katılaşan ve oldukça dirençli bir hale gelen bir enflasyonist eğilim söz konusu. Aynı zamanda ekonomi dışındaki gelişmelerde yurt içinde dikkatli şekilde takip ediliyor. Dolayısıyla bu temel göstergeler fiyatlama anlamında, varlıkların fiyatlaması anlamında önemli. Bir de borsa üzerinde baktığımızda MSCI ve S&P gibi bazı endeks yapıcılarının bizim borsamızla ilgili bazı çekinceleri ifade ettiklerini geçtiğimiz günlerde görmüştük. Bu çekincelerle ilgili düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor. Bunların hayata geçmesi de gerekiyor tabii ki. Bunların yarattığı baskı da bizim sermaye piyasalarımız üzerinde hissediliyor.
0: Evet, peki bizim sermaye piyasalarımız deyince malum bizim performans da pek iyi gitmiyor aslında baktığımız zaman. Tabii burada pek çok unsur var. Hani NATO zirvesinin sonrasında biraz hani oradan çıkan mesajların zayıflaması. Diğer taraftan işte bu MSCI'dan özellikle gelen S&P ile birlikte gelen bir takım uyarılar diyelim vesaire vesaire. Halka arzlarda da malum biraz frene basıldı geçtiğimiz hafta. Şimdi ne dersiniz, bize nasıl bir hikaye gerekiyor sizce yeniden borsanın ivme kazanması için?
1: Bir epeydir biriken, kelimenin tam anlamıyla benzetme olarak ifade ediyorum, alan altına süpürülen finansal piyasalarla ilgili regülasyon ve düzenlemelerin hayata geçmesi lazım. Bu bugünün meselesi değil. Bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Ben yıllardır söylüyorum. Benim gibi birkaç arkadaşım da söylüyor. Finansal piyasalar, sermaye piyasaları ve borsada bazı düzenlemelerin ve regülasyonların yapılması lazım. Hatta bence yapısal bir reforma ihtiyacı var Türk finans piyasalarının, ama yapısal ve reform kelimelerini ne yazık ki hayata geçirmekte zorlanıyoruz. Diğer taraftan baktığınızda Türkiye'deki enflasyon hikayesinin olumluya doğru evrildiğinin herkes tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Baktığınızda az önce ifade ettiğim gibi katılaşan bir enflasyon eğilimi var. Bu eğilimin 20'li rakamlara doğru indiğini herkesin teyit edip ve bununla ilgili politikaların da kararlılığını görmesi lazım. Malum biz 37-38 ay önce yeni bir ekonomi programı uygulamaya başlamıştık. Neticesinde 38 küsurlardan enflasyonu 31'e kadar getirebildik ki bu baktığınızda bir başarıdır ama hedef değildir. Çünkü biz bu işe başlarken malum yaklaşık 3 yıl önce 2026'da tek haneli rakamları hedefliyorduk. Hala çift hane ve oldukça yukarıdayız. Bunun halledilmesi gerekiyor. Bu süreçte tabii Merkez Bankamızın biraz parasal gevşemeyi de sağlayacak bir marjı olacak. Onun hayata geçmesi lazım. Faiz indirimi gibi. Reel sektörün sorunları var. Özellikle tahsilat, satış, düşen talebe bağlı cirolardaki azalma gibi. Bunların da bir şekilde dengelenmesi ve gideriliyor olması lazım. Tabii bunlar dışında da Türkiye'nin yakın coğrafyasının biraz daha sakinlemesi ve içerideki ekonomi dışındaki gerçekleşmelerin de en azından öngörülebilir olması lazım. Özellikle siyasi hayata baktığımızda. Bunlar

0: Alınırsa zaten pek bir şey de kalmıyor geriye. Kendi kendine bir hikaye yazmış olur Türkiye. Potansiyeli çok yüksek ülkemizin hem üretim anlamında hem de sermaye ve finansal piyasalar anlamında, ama bir bakıma bu bir helva yapmak gibi. Şeker, yağ, su, tuz hepsi var elimizde ama bu kıvamı tutturmamız gerekiyor. Umarım önümüzdeki dönemde bu kıvamı tutturacak çalışmalar biraz daha hızlanır.
1: Evet, mesela ne dersiniz? Yani ne yapılması gerekir sizce bu anlamda çalışmalar derken?
0: Yani dediğim gibi az önce mikrodan başlamak lazım. Finansal piyasalarla ilgili ciddi regülasyonlar ve yapısal düzenlemeler hemen hayata geçirmek için bir çalışma yapılabilir. Ki kısmen yapılıyor, gerek Sermaye Piyasaları Kurulu'nun tarafından gerek Borsa İstanbul tarafından, ama biraz daha köklü değişime de ihtiyacı var bu yapının. Diğer taraftan baktığınızda enflasyonda zaten mücadele ediliyor ama bu mücadelede eksik kalan yan nedir? Beklentiler yönetilemiyor. Hala katılaşan bir temel gıda ve konut ulaştırma gibi enflasyonist eylemi körükleyen unsurlar var. Bunlarla ilgili diğer politika yapıcılar nasıl karar verebilir? Tarım politikası, ulaştırma politikası, konut ulaştırma ile ilgili diğer politika metotları ile ilgili çalışmaların hayata geçirilmesi gibi. Bunların da ivedilikle hayata geçirilmesi artık net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Diğer taraftan tabii de diğer kısımda dış şoklara karşı biraz daha dayanıklı ve elastik bir ekonomi yapıyı oluşturmak için özellikle üretimin çeşitlendirilmesi ve yaşadığımız bir tür ikinci sanayi devrimi gibi olan yapay zeka ve bileşenlerine dair süreçlerin bizim üretim süreçlerine dahil ediliyor olması lazım. Bunun için de tabii sermaye yatırımları, altyapı yatırımlarının hayata geçiriliyor olması lazım.
1: Evet.
0: Lafta kolay dediklerim ama uygulamada oldukça zor ve zahmetli işler olarak yorumlanabilir.
1: Bir virgül koyalım. Çünkü Çin'e gideceğiz. Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari dengede yeni bir gelişme yaşandı. Pekin yönetimi Devlet Başkanı Xi Jinping'in gelecek ay gerçekleştirmesi beklenen Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesinde düşük fiyat fırsatını değerlendirerek Amerika Birleşik Devletleri'nden soya fasulyesi alımlarını hızlandırdı. Bir bakalım, gelişmeleri dinleyelim. Mehmet Seyrek'ten, bizi Pekin'de bekliyor.
2: Melis Kobal geçen hafta Çin devlet şirketlerinin Amerika'dan 1 milyon ton soya fasulyesi aldığı bilgisi geldi. Amerika Tarım Bakanlığı bunun yaklaşık 500 bin tonluk bölümünü resmi ihracat satışı olarak doğruladı. Peki neden şimdi alım yapıldı diye şöyle bir göz attığımızda ilk neden ucuz olması. Geçen hafta Chicago emtia borsasında soya fiyatları gerileyince Çinli devlet alıcıları düşük fiyat fırsatını değerlendirdi. İkinci nedense diplomatik olarak yorumlanıyor. Piyasalarda Devlet Başkanı Xi Jinping'in Eylül ayında Amerika'ya gitmesinin beklendiği ve alımların bu ziyaret öncesinde iki ülke arasında ticari atmosferi yumuşatabileceği yorumları yapılıyor. Peki Xi Jinping'in ziyareti neden önemli diye baktığımızda batılı kaynaklara göre Washington ve Pekin Eylül ayında liderler düzeyinde bir zirveye hazırlığında masada yalnızca tarım değil, özellikle gümrük vergileri, teknoloji ihracatı, yapay zeka, yarı iletkenler ve yatırım başlıklarının yer alması bekleniyor. Peki soya fasulyesi bu süreçte nasıl bir rol oynuyor diye baktığımızda öncelikle Çin dünyanın en büyük soya ithalatçısı. Çünkü bu soya fasulyesini Çin hayvan yeminde, yem sanayisinde ve yemeklik yağ üretiminde kullanıyor. Adeta bir temel ham madde Çin için. Bu nedenle Amerika'dan yapılan büyük alımlar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli göstergelerinden biri olarak da okunuyor. Uzmanlara göre bu alımlar iki ülke arasındaki stratejik rekabetin sona erdiği anlamına gelmiyor. Taraflar teknoloji, özellikle Tayvan adası, yarı iletkenler ve güvenlik alanlarında rekabet etmeyi sürdürürken tarım ticareti gibi karşılıklı çıkar sağlayan alanlarda işbirliğini koruyor. Çin'in

0: Geçen yıl varılan anlaşma kapsamında 2028'e kadar her yıl yaklaşık 25 milyon ton Amerikan soya fasulyesi alma taahhüdü bulunuyor ve son alımlar bu çerçevede değerlendiriyor. Pekin'le Washington arasında teknoloji ve güvenlik alanında rekabetler sürse de soya fasulyesi alımları iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde diyaloğu tamamen koparmak istemediğini gösteren önemli bir işaret olarak da karşımıza çıkıyor ve Eylül ayında liderlerin görüşmesi de en önemli beklentiler arasında. Trump'ın Pekin ziyaretinde çok dostane mesajlar verilmişti. Bakalım Xi Jinping'in Washington ziyareti, beklenen bu ziyarette nasıl bir tablo karşımıza çıkacak? Elbette şu anda tüm diplomasinin gözü de bu görüşmede olduğunu da belirtebiliriz. Melis Kobal.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Mehmet Seyrek. Ben buradan dönüyorum yine Mustafa Aşkın'a. Şimdi bu gelişmeyi nasıl okumak gerekir sizce?
2: Çin ve Amerika tabii ticari anlamda baktığınızda çok büyük rakipler birbirlerine, ama bu rakiplik meselesi bir bakıma ortak hayat formu gibi. Hani likenler vardır biyolojide okuduğumuz, başka bir hayat formu başka bir hayat formuna muhtaçtır. Amerika'daki ekonomik ilişkiler Çin'le beraber, Amerika ile Çin'in ilişkileri biraz buna benziyor. Hem üretim anlamında hem baktığınızda finansal anlamda birbirlerine de muhtaçlar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri üretim üssü olması özelliğini biraz kaybetmesini istiyor. Kendi topraklarında veya kontrol altında olduğu yerlerde üretimin arttırılmasını istiyor. Bu gümrük vergileriyle ilgili ilk fitilin ateşlenmesi de zaten Trump'ın ilk döneminde bununla ilgili olmuştu. Nitekim ikinci döneminde de yine aynı süreç devam ediyor gibi görünüyor. Bence ikisi de birbirinin hem zayıf yanlarını hem de güçlü yanlarını bildikleri için denge politikası üretmeye devam edeceklerdir. Her ne kadar Trump biraz agresif gibi görünse de burada kısa vadede elde ettiği kazancın esasında orta ve uzun vadede yeterince kendisine bir kazanç sağlamayacağını da ölçecek veya görecektir. Ama netice itibariyle İki güç de birbirinden hem ticaret anlamında hem de finansal işbirliği anlamında çok kolay vazgeçebilecek durumda değiller. Belki ileriki aşamalarda komplo teorisi gibi görülebilir, ama doların farklı bir para birimiyle yer değiştirmesi küresel anlamda söz konusu olabilecekse, tabii burada Çin parası Yuan'ın öne çıktığında rahatlıkla ifade edebiliriz. Bununla da ilgili çeşitli parasal fikir alışverişlerinin de olabileceğini hem akademik anlamda hem de devletler bağlamında rahatlıkla bu süreç içinde gözlemleyeceğiz gibi görünüyor bana. Diğer taraftan tarım ürünleri konusunda Çin'in ciddi talebi de var nüfus nedeniyle. Temel gıda maddesi olarak da soyayı ciddi derecede kullanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da zaten her gittiği yerde bir bakıma soya satmaya çalışıyor. Hatta Amerika'daki pek çok gazetede bunu esprili bir dille uçak ve soya satışına mı gidiyoruz diye eleştiriyor. Dolayısıyla bu sürecin bir bakıma devam edebileceğini de söyleyebiliriz. Öte yandan tabii jeopolitik anlamda Tayvan meselesi, Orta Doğu'daki gelişmeler, Çin'in yine dolaylı veya doğrudan taraf olabileceği noktalar, bunlarla da ilgili muhtemelen görüşmeler bu ziyaret sırasında hayata geçirilecektir.
1: Evet, bu arada biz tabii bir taraftan Çin konuşurken TL tarafına da şöyle bir gelişme var. Mevduatta Türk lirasının payı 3 yılda 2'ye katlanmış. Bunu nasıl değerlendirelim?
2: Çok basit bir yorumu var. Yüksek reel faiz bağlamında değerlendirmek gerekiyor bunu. Buna bağlı olarak elinde fon bulunduran kişiler, kurumlar özellikle bunu yüksek faize değerlendirmek istiyorlar. Keza mevduat ve tahvil bonoya baktığınızda TL cinsinden bu popülerliğin devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten faizin bu kadar yüksek olması da bir bakıma hem DTH'ları baskılıyor hem de döviz kurunun yüksek olmasını engel unsur sibop olarak kullanılıyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonda bir parça geri çekilmeye bağlı olarak her ne kadar faizde de geri çekilme beklesek de reel anlamda yine yüksek faiz vermeye devam edeceğimiz için bu tablonun çok büyük bir değişiklik göstereceğini düşünmüyorum.
1: Evet. Peki bu arada bankacılık endeksinde de şimdi bakıyorum yükseliş %1'i aşmış. Dün de malum yukarı yönlü hareket vardı. Üst üste gelen bu yükseliş hareketini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü biz Temmuz ayını %16'lık bir geri çekilmeyle kapattık.
2: Evet, Temmuz ayı ne yazık ki borsamız açısından sonuca baskılı bir dönem gibi geçti. Özellikle 2024 ve 25'e ben çok benzettim. Birkaç büyük kurumun önderliğinde bazı haber akışlarını da fazlasıyla negatif yönde kullanarak aşağı doğru bastırılan bir piyasa gözlemledik. Mali sektör malum bizim borsamızda lokomotif sektördür. Çıkınca borsa genelde bir yükseliş dalgası geçirir. Düşünce de düşer. Bilançolar geliyor mali sektörle ilgili. İyi gelen bilançolar var. Beklentinin altında gelen bilançolar var ama netice itibariyle bilanço dönemi yavaş yavaş sönümleneceği için bundan sonra biraz daha önümüzdeki döneme ait fiyatlamalar yapılacaktır. Mali sektörde öz sermaye karlılığı, aktif karlılığı gibi oranlara baktığınızda evet bunlar çok tatminkar değil ama bizim bankacılık sektörü oldukça dirençli ve elastik bir yapıya sahip olduğu için bir parça faiz indirimleri ve ekonomik canlanmaya paralel olarak daha sonraki dönemlerde özellikle yılın son çeyreği döneminde açıklayacağı bilançoların ben biraz daha toparlanacağı kanaatindeyim. Borsada da biliyorsunuz gerçekleşmeler satılır ve beklentiler alınır. Önümüzdeki dönemde potansiyeli yüksek hisse senetleri arasına beklentisi de iyi olabilecek banka senetlerini de ilave etmek gerekiyor. Önümüzdeki dönemde ben biraz daha borsadan umutluyum. Ancak tabii az önce ifade ettiğimiz düzenlemeler, haber akışları, enflasyonun seyri, jeopolitik riskler gibi unsurlar da göz ardı edilmemeli.
1: Evet, nasıl kapanış beklersiniz bugün?
2: Bugün bu civarlardan bir kapanış beklenebilir. Hani 0.50 civarında yukarıdayız yanılmıyorsam 0.90'a çıkmışız. Evet. 0.90 0.50 arasında bir artı değerle kapanabilir ama az önce değinmeye çalıştığım borsa endeksinin de tam olarak borsadaki değeri yansıtmaması ile ilgili bazı düzenlemeler yapılacak. O düzenlemeler yapılırsa biz borsa endeksini daha sağlıklı olarak ölçebileceğiz. Teknik anlamda baktığınızda 13.400'ün üstünde kapanması olumlu. 13.200'lerde bir desteğimiz var. Direnç noktası da kısa vade için 13.700'müş gibi görünüyor. Yatırımcıların bu noktalara dikkat etmesinde fayda var.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mustafa Aşkın. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Efendim, piyasa gündemini burada noktalayalım. 16'da yine birlikteyiz.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 32, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 38, Aydın 41, Muğla ve Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 30, Karabük 31, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Malatya 38, Erzincan 36, Van 32, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 38, Şanlıurfa 42, Siirt ve Diyarbakır 41 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlem.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Mutlu günler efendim. 4 Ağustos Salı günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette yoğun bir gündem. Özellikle de Amerika ile İran arasında bundan sonra neler olacak, bu konu oldukça dikkat çekici. Piyasalarında diken üzerinde izlediği bir belirsizlik olduğunu söyleyelim. Ve bakalım günün öne çıkan başlıklarına. Öncelikle özetlerimize bakalım. Ardından önemli konuklarımız olacak ve farklı alanlarda ekonomideki gelişmeleri değerlendirme şansı bulacağız. Piyasalar müzakere belirsizliğiyle diken üstünde dedik. Çünkü 5 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik açıklamalarda çelişkiler devam ediyor. Belirsizlik arttı ama bugün yaklaşık bir saat önce Katar, Amerika-İran çözümü için çabalar devam ediyor dedi ve bir anlaşmaya ilişkin metin taslağı hazırlandığı açıklamasını yaptı. Ve Katar taraflar arasında olası bir anlaşma taslağı dolaşıyor. Karar Amerika ile İran görüşmelerine geri dönmeye yardımcı olur. Şu anda odak kısa vadeli çözüm üzerinde açıklamasını yaptı. Bu da bundan sonraki süreç için aslında önemli bir adım olarak değerlendirebiliriz. Bakalım nasıl bir sonuca ulaşılacak ya da tekrar barış umudu olacak mı, göreceğiz. Bu arada Uluslararası Kredi Dejelendirme Kuruluşu Fitch'in bir raporu yayınlandı. Türk ekonomisine dair güven mesajı verdi Fitch ve Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki yüksek kredibilitesine vurgu yaptı raporunda. Türk bankalarını ve hazinesinin zorlu konjonktürde bile dış kaynak bulma kabiliyetini koruduğu belirtildi bu raporda. Bir başka raporsa HSBC'den geldi ve Türk hisselerine ağırlığı artır tavsiyesini korudu. HSBC raporunda Orta Doğu'daki gerilimin para politikasındaki normalleşmeyi rayından çıkarmadığını, sadece geciktirdiğini belirtti. Türk hisse senetlerinin hak ettiği değerin altında olduğunu ve yabancı takas oranının düşük seyrettiğini vurguladı. Banka ağırlığını artır tavsiyesini koruduğunu duyurdu. Bu arada otomotiv satışları Temmuz'da geriledi. Son 4 yılın en düşük Temmuz ayı verisi olduğunu söyleyelim. Otomobil ve hafif ticari araç satışları %25 düşüşle 80.786 adete geriledi. Otomobil satışlarında %25.8, hafif ticari araç pazarındaysa %22.2'lik düşüşü takip ettik bu ay. Bu arada Trump enerji devlerini hedef aldı. Amerikan Başkanı Trump, İran Savaşı ile birlikte yükselen petrol fiyatlarının enerji şirketlerine rekor seviyede kazanç sağladığını belirtti. ExxonMobil ve Chevron'u hedef aldı. Kıtlıktan çok fazla para kazanıyorlar, bunu beğenmiyorum açıklamasında bulundu. Evet, bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var. BIST %100'de 1.26'lık yükseliş var. 13.579 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. Diğer endekslere de bakalım. BIST Banka'da %2'ye yakın prim var. BIST Sanayi'de %0.5'lik yükseliş var. BIST Spor'da %1.6'lık, BIST Gayrimenkul'de %0.7'lik, BIST Teknoloji'de ise %3.3'lük yükseliş takip ediyoruz. BIST Turizm'de yatay negatif seyir var. BIST Sigorta'da %0.3'lük yükseliş var. Yine BIST İnşaat'ta %0.4'lük yükselişi görüyoruz. BIST Madencilik'te %2'lik yükselişi takip ediyoruz. BIST Bilişim'de ise %3.3'lük prim var. BIST Kimya'da %0.5'lik, BIST Gıda'da ise %1'i aşkın kayıp olduğunu söyleyelim. Devam edelim. BIST yüzde

Şirketlerde en çok artan hisseleri Pacific Holding, Reader Technology, Odin, Pacific GEO, Obama Karnacılık şu anda sıralamaya giren hisseler. BIST 100'de fiyatı en çok azalan hisseler ise Efor Yatırım, Margün Enerji, Anadolu Efes, Tüpraş ve Enerji Sağ olarak sıralanıyor. Altının ons fiyatında yatay pozitif seyir var. 4069 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Petrol tarafına baktığımız zamansa tekrar geri çekilmeyi takip ediyoruz.

0: doğal göz üretimine ulaşmak var.
1: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı küresel ölçekte büyüme stratejisini hızlandırıyor. Şirket yurt içindeki arama ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra sınır ötesi ortaklıklarla uluslararası enerji sahalarındaki varlığını artırıyor. Hedef ise 2028 yılında günlük yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğalgaz üretimine ulaşmak. Uzun vadede bu kapasitenin günlük 1 milyon varile çıkarılması planlanıyor. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın son hamlesi Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Kantervel sahası oldu. Şirket Shell'in operatörlüğündeki projeye %33 payla ortak oldu. Yaklaşık 3800 kilometre karelik sahada petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yürütülecek. Projede Shell %42, TPAO %33, OMV ise %25 paya sahip olacak.
2: Onların mutlaka yabancı ortaklara ihtiyacı vardı. Yabancı firmaların bunu yapması gerekiyordu. Shell ve bizi seçtiler. Biz inşallah bu iki şirket olarak burada bu çalışmaları gerçekleştireceğiz.
1: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın uluslararası açılımındaki bir diğer kritik adımsa Irak'taki Kerkük projesi. Şirket BP ve ConocoPhillips'te oluşturulan konsorsiyuma %15 ortak olarak Baba, Avana, Bayasan, Cambur ve Kabas sahalarının geliştirilmesinde rol alacak. Bu sahalarda mevcut üretimin günlük yaklaşık 300 bin varil seviyesinde olduğu belirtiliyor. Türkiye Petrolleri küresel enerji devleriyle işbirliklerini de genişletiyor. ExxonMobil, Chevron, BP ve Total Energies de farklı bölgelerde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına yönelik anlaşmalar yapıldı. Gabar ve Sakarya gaz sahasındaki yerli üretim hamleleriyle birlikte yurt dışındaki ortaklıklarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın küresel enerji portföyünü büyütmesi bekleniyor.
0: Efendim, ekonominin pek çok alanını konuşuyoruz ama belki de ekonomiyi önümüzdeki dönemde en çok etkileyecek konulardan birisi dünyanın bundan sonraki durumu. Maalesef küremizde oldukça sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Aslında hava şartlarından da bunu son günlerde oldukça fazla hissediyoruz. Özellikle de maalesef orman yangınlarıyla birlikte belki de bu daha da fazla ortaya çıkıyor. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde fırtınalar, depremler ve pek çok konuda aslında bize dünyanın geleceğini sorgulamayı ve daha çok sahip çıkmayı gerektiren bir tablo ortaya çıkarıyor. Ve tabii bunu nasıl yapacağız? Hem kişisel hem de şirketler olarak üzerimize düşenleri yaparak. Bu konuda iş dünyasının, Türk iş dünyasının nasıl bir yolculuğu var sürdürülebilirlik konusunda? Bunu konuşacağız. Ve UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gülüz Öztürk'ü ağırlayacağız. Gülüz Hanım, hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Böyle sanki pek çok ciddi konunun arasında çok da böyle naif bir konuymuş gibi görünüyor ama son günlerde yaşadıklarımız özellikle bize ne kadar ciddi bir konu olduğunu gösteriyor sürdürülebilirlik konusunun. Şöyle bir baktığımız zaman sürdürülebilirlik sizce yeteri kadar önceliğini koruyor mu? Hem şirketler için hem de aslında ülke gündemleri için.
3: Çok teşekkür ederim. Çok haklısınız. Belki dünyanın içinden geçtiği süreç tüm sektörleri zorluyor. Dolayısıyla bu kadar zorlu dönemlerden geçerken, yani belirsizliğin de çok arttığı dönemlerden geçerken bazen romantik kaldığını düşünenler olabilir. Veya sürdürülebilirliğin acaba ikinci plana mı itiliyor diye düşünülebilir. Aslında durum tam tersi olmalı. Çünkü sürdürülebilirlik konusu belki başladığında geçmişte markalar açısından bir vaat olabilir. İşte tüketicisi için, yatırımcısı için bir itibar konusu olabilirdi. Belki başta öyle başladı zaten. Ama bugün gerçekten iş dünyasının iş yapma şeklinin ortasında, merkezinde yer alan bir konu olmalı. Neden öyle? Çünkü bugün baktığınızda özellikle Covid dönemini de bir kırılma zamanı diye düşünürsek gerçekten gördüğümüz, yaşadığımız bütün zorluklar içerisinde tedarik zinciri kırılması, enerji güvenliği, geleneksel yani alternatif enerji kaynaklarının öneminin artması gibi konularda aslında şirketlerin dayanıklılığını hatta

0: finansa erişimini. Dolayısıyla bir anlamda rekabet gücünü de belirleyen bir konu sürdürülebilirlik ve sadece çevre de değil. Tabii sadece çevre değil. İşin içerisinde yönetişim tarafı var. İşin içerisinde yani sürdürülebilirliğin bir bacağı bizim sosyal dediğimiz çalışma standartları, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği konuları. Yani bir 360 derece bir bütün aslında sürdürülebilirlik. Bunun içerisinde tabii ki ekonomik olarak da şirketlerin ömrünü sürdürülebilir kılması var. Ama hani şunu söylememiz lazım. Sürdürülebilirlik sadece iyi günlerin, iyi zamanların konusu değil. Sürdürülebilirlik aslında artık günümüzde bir stratejik odak alanı olmalı şirketler için. Şeyi de kabul ediyorum. Öyle maliyetli olabiliyor ki bazı sektörler için. Elbette ki şirketler için her bu tür dönüşümün bir ekonomik değer yaratması lazım. Yani bunu hani ben de havacılık sektöründeyim. Biliyoruz ya bunu da. Elbette böyle olmalı. Ama bu bir günlük işinizin bir parçası olarak yönetilmeli. İşimizin merkezinde yönetilmeli. Hedeflerimiz olmalı. O hedefler performans ölçütlerine dönüştürülmeli. Aksi halde yol almak alıyoruz ama yavaş ilerliyor.
1: Biraz böyle hani mış gibi davranılmaya fırsat tanıyan bir alan gibi görünüyor. Yani herkes böyle bir şeyler yapıyoruz demeyi seviyor ama aslında biraz böyle içi boş kalıyor sanki bazı şirketler için özellikle. Ama belki önümüzdeki günlerde bunun karşılığını çok daha fazla ya da çok daha sıkıntılı bir şekilde alınabilecek alanlardan birisi. Şimdi 2030 yılı amaçlar için, hedefler için önemli bir tarih ama dünya buna ne kadar hazır? Gerçekten o tarih için alınan hedefler gerçekçi kalabiliyor mu şu anda?
0: Doğru. 2030'da da çok az bir zaman kaldı. Evet. 4 yıldan az bir zaman kaldı. Yani şu anda şöyle söyleyelim. Bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarında koyduğumuz hedeflerin yaklaşık yarısı açıkçası hedefe doğru, hedefe karşılayacak hızda ilerliyor. Bu şu demek ama tabii diğer yarısı öyle ilerlemiyor. Ve bugün bu hız böyle devam ederse, yani işte taahhütler var, niyet var. Mesela Türkiye'de de biz biraz sonra konuşuruz, hı hı, bizim ilerleme bildirim analizini UN Global Compact Türkiye'nin bu sene yaptığımız. Orada da çok güçlü bir sahiplenme var ama onlar eyleme dönüşüp işte işin finansman tarafı yönetilemezse ve aslında bu bir küresel de bir konu ya, bir uluslararası anlamda burada belli işbirlikleri yapılmazsa, bu hızla giderse, evet dediğiniz doğru, yaklaşık üçte birinden biraz fazlası hedeflerin gerçekleşmiş olacak 2030'da. Yani %16-17 ancak bu hızla kalırsak. Onun için hakikaten hızlanmamız lazım. Yani hızlanmaktan da kasıt işi biraz eyleme dönüştürmek lazım. Taahhütler olur. Taahhüt doğru, önemlidir. Hedef önemlidir ama o hedefleri ölçmek lazım. Gerçek verilerle hedefleri belirlemek lazım. Yatırımların artması lazım. Kamunun işbirliğiyle, belki teşviğiyle orada bir finansman desteği lazım. Uluslararası işbirliklerinin artması lazım. Teknolojiye, veriye ulaşımın kolaylaşması lazım. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha içselleştirilip gerçekten uygulamada hedeflerin görülmesi lazım pratik hayatta gibi gibi atılacak adımlar elbette var. Hani hedeflerimizi değiştirmiyoruz. İddialı hedefler mi? İddialı hedefler ama iddialı da olması lazım ki biz 2050'ye, 2053'e koşarken bu ara hedefleri de gerçekleştirmiş olarak koşmalıyız.
1: Şimdi tabii sizin az önce bahsettiğiniz gibi UN Global Compact Türkiye'nin ilerleme bildirim analizi. Bu ilk defa yapılmış bir analiz bildiğim kadarıyla. Ve tabii burada biraz hani ne mesaj veriyor bu analiz bize? Özellikle Türk iş dünyası ne durumda? Avrupa ile ya da dünyanın diğer gelişmekte olan ülkeleriyle aramızda çok fark açılmış durumda mı? Yoksa biz daha mı iyi durumdayız? Nasıl bir tablo çıktı ortaya?
0: Anlatayım. Şimdi öncelikle rapor şunu inceliyor. Yaklaşık 153 ülkeden 11 binden fazla şirketin katıldığı bir ilerleme bildirim verisi bu. Türkiye'den de 250 şirketin verisi içeride. Her yıl UN Global Compact üyesi şirketler, yani küreselde verilerini raporluyor. O raporlar üzerinden bu yıl bir kıyaslama yaptık. Gerçekten Türk iş dünyası nerede? Güçlü

0: alanlarımız neler, hangi alanlar geliştirmemiz gereken alanlar neler diye Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle yaptık. Çok da değerli, çünkü bugün ölçtüğümüz ve kıyasladığımız bu verileri şimdi biz artık bir başlangıç olarak da kullanacağız. Yani seneye yeniden kıyasladığımızda acaba neredeyiz diye bakabileceğiz. O anlamda da bir bizim için önemli bir ışık tutacak geleceğe. Şöyle, Türk iş dünyası politika yapıcılığında iyi durumda. Yani bir ivme yakalanmış durumda orada. Şimdi mesela birkaç tane rakam vereyim. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını önceliklendirme konusunda, yani o konudaki politikalar, politika sahipliği konusu %94 ile Avrupa ve küresel ortalamaların üzerinde Türkiye'de. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının da politika sahipliği %89 ile yine güçlü bir performans sergiliyor. Çevre alanında örneğin enerji ve atık yönetiminde yine politika sahipliği %84. Büyük şirketlerin kapsam 3 emisyon raporlaması %64-65'lerde, o da gene Avrupa ve küreselin oranını yakalamış durumda. Ya bu anlamda Türkiye niyet, politika sahipliği, bir taahhüt oluşturmak konusunda güçlü. Peki nerede aslında gelişim alanımız? Evet. Gelişim alanı şu. Şimdi bu taahhütlerin operasyona, yani işe dönüşmesi konusunda biraz hızımız daha yavaş. Özellikle tüm tedarik zincirine yayılması konusunda daha gerideyiz. KOBİ'ler küreselde de toplam ticaretin yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Yani dünyada da istihdamın yarısını oluşturuyor. Şimdi KOBİ'ler Türkiye'de gerek veri sağlığı olsun, gerek işte uzman insan kaynağı olsun, gerek bütçe kısıtları olsun, sürdürülebilirlikteki bu dönüşümde biraz daha geride gözüküyor. Dolayısıyla bir gelişim alanı bu. Yani şirketlerin sadece kendi operasyonunu geliştirmesi, dönüştürmesi yetmiyor sürdürülebilirlik için. Tedarik zincirine de bir destek sağlaması gerekiyor. Bu bilgi desteği olabilir, teknik destek olabilir, gerekirse yatırım desteği olabilir. Bu alan bir gelişim alanı. Eyleme dönüştürme konusu, daha hızlı eyleme dönüştürme konusu bir ikinci aslında gördüğümüz alan. Dolayısıyla toplam bir bakış ve bu dönüşümü tüm değer zincirine yayma konusunda böyle bir daha bir kolektif bir çaba gerekiyor. Bir analiz raporundan çıkan bu. Orada Avrupa ve küreselde bizden daha ileride ortalamalar var. Yani çok büyük bir fark yok. Tüm dünyada KOBİ'ler büyük şirketlerden biraz daha geride. ama bizim şirketlerimizle tedarik zincirleri arasındaki açıklık biraz daha yüksek. Fark biraz daha yüksek diyeyim. Dolayısıyla alanlar bunlar.
1: Peki neden KOBİ'lerin gelişimini daha önemsiyorsunuz ve bunun için nasıl destekler verilmeli? Siz nasıl, neler yapılmasını tavsiye ediyorsunuz?
0: Biz de UN Global Compact olarak birçok eğitim programlarıyla aslında destekliyoruz. Şöyle, şimdi dediğim gibi, yani küresel ticaretin yaklaşık %40'ı tedarik zincirleri üzerinde. İşte KOBİ'ler istihdamın dünyada yarısı gibi istihdam sağlıyor bilgilere göre. Şimdi böyle baktığınızda emisyonun da dolayısıyla, mesela çevre tarafından baktığınızda emisyonun da bir önemli bir kısmı tedarik zincirleri üzerinde. Dolayısıyla benim şirket olarak dönüşmem aslında gelecek için o ve benim koyduğum hedefler açısından, o hedeflerin hızı açısından yeterli gelmiyor. Ben ancak tedarik zincirlerimle beraber dönüşürsem o zaman koyduğum 2030, 2035, 2050 hedeflerine ulaşabileceğim. Bir kere bunun için kritik. Peki ne yapılmalı? Şimdi biraz önce söylediğim gibi şirketlerin farkındalık, teknik kapasite geliştirme, iyi uygulamaları destekleme. Yani böyle biraz yukarıdan aşağıya, işte bunu yapılması gerekir eğer bir çalışıyorsak gibi bir iş yapış şekli değil de, biraz daha beraber birlikte bir işi yönetiyoruz. Aslında bir zincirin parçasıyız. Yani değer zincir dediğim de o. Bir değeri birlikte üretiyoruz. Bir zincirin parçasıyız. Dolayısıyla öyle bir aktarım gerekli. Yatırım tarafında desteklenebilir. Biz UN Global Compact Türkiye olarak üyelerimize çeşitli işte eğitim programları sunuyor.

0: Ücretsiz tabii. Atölyeler, iyi uygulamaları paylaştığımız buluşmalar yapıyoruz. Bunları üyelere yapıyoruz. Ama herkese açık eğitimlerimiz de var. Farkındalık eğitimleri var. Bilgilerini hani bu alanda nasıl, emisyon nasıl ölçeceğim, hedeflerimi nasıl koyacağım gibi bilgilendirdiğimiz eğitimler de var. Böyle desteklemeye çalışıyoruz. Bir de bu yıla özel hem analiz raporumuz da söylüyor zaten bunu bize gelişim alanı olarak. Son çeyrekte bir sürdürülebilir tedarik zinciri programı başlatacağız. O program şirketlerle onların getirdiği tedarik zincirleri beraber olacak. Amacımız şu: KOBİ'ler, tedarik zincirleri bir kere öncelikle bu konuyla ilgili bir detaylı bilgi sahibi olacak. Ondan sonra da nerede durduklarını bir analiz edecekler. Yani tabii ilerleyebilmek için bugün nerede olduğunuzu da bilmeniz önemli ya. Nerede durduklarını bir belirleyecekler. Belirleyeceğiz o programda. İki faz program, iki aşamalı. İlk aşamada sonra bilgilendirme ve teknik kapasite geliştirme. İkinci aşamada da, ikinci fazda da birlikte eylem planı hazırlama, taahhütleri üretme, bir yol haritası çıkartmak gibi. Ve buna sonra devam edeceğiz gelecekte de bu programlara. Amacımız dediğim gibi iş dünyasına bir bütün olarak bakmak ve KOBİ'lerin söylemlerinden aslında analiz raporunda da var. Yani önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bir politika sahipliğine gitmek istiyorlar. Yani bir niyet var aslında. Dolayısıyla burada o açıkları biraz kapatmaya çalışacağız biz de. Ve böylece aslında o zincirin tüm halkalarını birlikte tamamlamaya çalışacağız.
1: Aslında ihtiyaç duyulan öncelikle eylem planlarını da çıkarmışsınız ama şimdi şöyle bir şey gözlemliyorum, özellikle konuştuğum herkesle bunu fark ediyorum. Sürdürülebilirlik konusunda daha ileride olan şirketler ve daha büyük şirketler, daha fazla iş yapma kapasitesi olan şirketler çalıştıkları bu tedarik zincirindeki diğer şirketlere de bazı şartları koydukları zaman aslında onların da daha hızlı gelişimde katkıda bulunuyorlar gibi görünüyor. Yani mecburen o şirketle çalışmak için kendilerini biraz daha yönetme imkanı buluyorlar. Ne dersiniz? Bu aslında biraz böyle sürdürülebilirlikte daha ileride olanların, daha geride olanları da yanına katma çabası daha kolektif bir sonucu oluşturmaz mı?
0: Tabii çok haklısınız. Doğru. Çünkü aslında bu, bakın mesela bizim ihracatımızın yarısı Avrupa Birliği'ne, değil mi? Hı-hı. Yaklaşık. Şimdi mesela Avrupa Birliği'ndeki bazı regülasyonlar, işte sınırda karbon düzenlemesi gibi, CSRD gibi, havacılık tarafında da var düzenlemeler Avrupa Birliği tarafında, işte dünyada var CORSIA gibi, bir kere size hani bir uyum zorunluluğu getiriyor ve artık bir mali yükümlülükle de geliyor bu yıldan itibaren. Dolayısıyla aslında bu yıl bir milat. Şimdi büyük şirketler buna zaten uyum eğer çalışıyorsa yurt dışıyla uyum zorunluluğu var. Şimdi uyum zorunluluğu bir yerde aslında sizi belli bir noktaya taşımak zorunda. Yani siz ayrışabilmek için rekabetten, hatta iş yapabilmek için bir orası bir pazara giriş zorunluluğu gibi oluyor. Ama bir taraftan da sadece pazara girmek yetmiyor. Yani rekabette ayrışabilmek için de aslında o farkı yaratmanız lazım, öne çıkmanız lazım. Şimdi benzeri, şimdi tedarik zincirleri olmadan o uyum da yapılamayacak çok. O yüzden büyük şirketler aslında yolu açarken ne istediğini anlattığında, dediğiniz doğru, uyum sağlarken aslında bir anlamda uyum, yani

0: yurt dışında finansmana erişebileceksin bunu yaparak. Sadece uyum sağlayayım şu kadarına dediğin yerde bunlar belki de mümkün olamayacak. Bu fırsatlar kaçacak. O yüzden dediğiniz doğru. Kurallar, regülasyonlar önemlidir. O regülasyonlara uyum bir noktada sizi taşır elbette gitmek istediğiniz yere. Ama bizim hedeflerimiz de büyük ve iddialı olduğu için orada bu bilgiyle ve bir o dönüşümün aslında biraz organizasyonlarda sindirilmiş ve işi buna göre tasarlamış ve yapıyor olmak bir anlamda gerekiyor.
1: Şimdi aslında sürdürülebilirlik konusunda hani Türkiye'deki şirketleri, KOBİ'leri biraz daha böyle farkındalığını artıracak çok büyük bir zirve olacak. COP31 yani bir iklim diplomasisi ama aynı zamanda Türkiye'deki şirketler için de ciddi bir farkındalık getirecek. Peki ne bekliyorsunuz bu zirveden? Yani neyin altına imza atmalı Türkiye? Tabii özellikle şirketler burada nasıl bir rol üstlenmek isteyecek? Çünkü bir yandan da aslında hani geçtiğimiz dönemde Bakü'deki neydi sanırım? Finansman konusu çok ciddi olarak öne çıkmıştı. Ve orada aslında hani gerçekten büyük şirket, büyük ülkelerin küçüklere öyle çok da sıcak baktığını görmüyoruz. Dolayısıyla birileri hep geride kalacak mı? Yoksa bunun için ne yapmak gerekecek?
0: Çok doğru, teşekkür ederim. Bakü'de çıktı belli kararlar ama tam arkası işte belli bir şeye dönüşmedi. Yani bu bir somut adıma dönüşmesi gerekiyor şimdi. Şimdi COP31 gerçekten Türkiye'nin bu yıl çok önemli. NATO zirvesini geride bıraktık. En önemli uluslararası organizasyonlardan bir tanesi Türkiye'nin ağırlayacağı. Tabii sürdürülebilirliğin çevre çok önemli. İşin merkezinde çok doğal olarak. Ama aslında diğer alanlarımız da var. Yani işin dediğim gibi insan hakları, çalışma standartları, toplumsal cinsiyet eşitliği, yönetişim gibi alanlarla bir bütün olarak bakıyorum bir kere bu zirveye. Şöyle kıymetli buluyorum. Şimdi bu zirvenin üçlü bir vaadi var. Yani bu zirve diyalog, uzlaşı ve uygulama kopu. İlk defa. Bu ne demek? Artık taahhütlerin konuştuğumuz değil de yani hani konuştuk. Taahhüt önemlidir. Çünkü taahhütü vermeden zaten yola çıkamıyorsun. Hedefler önemlidir. Ama artık diyoruz ki tamam artık hadi somut adımları konuşacağımız, bir yol haritası ve uygulamayı konuşacağımız bir zirve olmalı ve ona da Türkiye ev sahipliği yapıyor. Yani Türkiye aslında kurucu ülke bir anlamda. Bu açıdan çok önemli ve değerli buluyorum. Antalya'da olacak, Kasım'da olacak. Tabii böyle bir uygulama kopu ve bir yol haritası belirlenmesi gerekiyor dediğinizde birkaç konu öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi finansman konusu. İşte finansmana erişim konusu. Bakü'de oldu. İşte 300 milyar dolar sanıyorum. 300-350 milyar dolar gibi işte gelişmiş ülkeler bir şey yapacak, hani bir fon sağlanacak falan. Mesela burada ihtiyaç sırf çevre için 1.3 trilyon dolar yıllık. Şimdi bunun kamu, özel sektör işbirliğiyle ortaya konması lazım. Bir kısmı bu. Enerji dönüşümünün hızlanması lazım. Bu zirve iş dünyası açısından da bu anlamda kritik. Çünkü iş dünyası da yaptığı inovatif işleri, özellikle sürdürülebilirlik alanında ortaya koyduğu iyi uygulamaları, ama teknolojiyi kullanarak ama işini dönüştürmüş olarak orada aslında sergileme fırsatı bulacak ve bu tabii hem yurt dışı finansmana erişim için hem uluslararası işbirlikleri için, o tür küresel işbirliklerin oluşumu için de bir fırsat penceresi de açmış oluyor. Dolayısıyla gerçekten yani uygulama kopu olması açısından da ve ilk olması açısından da bir dönüm noktası olarak da görüyorum. Biz de UN Global Compact Türkiye olarak bir seri yuvarlak masa toplantısı başlattık bu sene. Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi ve Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle istişare serisi. İlk ikisini tamamladık. Üçüncüsü Eylül'de olacak. İşte iklim finansmanı, karbonsuzlaşma, enerji dönüşümü, yine iklim finansmanı gibi konuları ele aldık masalarda ve oradan şimdi bir rapor çıkacak. Son serinin son toplantısında da biyoçeşitliliği

0: konuşacağız ve adil dönüşümü, yani kimseyi geride bırakmamak, dönüşürken, işler dönüşürken insanlarımızı da o dönüşüme ayak uydurmasını sağlayacak adil dönüşüm nasıl olmalı diye. Ondan sonra COP31 öncesi bunu bir rapor haline getirip yine sunmayı planlıyoruz COP31 ofisine ki orada gerçekten somut adımların yer aldığı bir rapor olacak. Bu bizim de üzerimize düşen görev bu. Çünkü aslında hem iş dünyası için, hem ülkemiz için, hem de tabii küresel anlamda, yani gezegen için, gelecek için hakikaten artık şunu söylememiz lazım. İşte gördüğünüz gibi 2030'a 4 yıl kaldı. Hani belirlediğimizde daha uzun bir zaman vardı, öyle değil mi? Yani burada söylenecek şey artık hani taahhütten icraata geçmemiz lazım. COP31'de taahhütleri konuşacağımız, yeni hedefleri konuşacağımız değil, somut eylemleri ve uygulamaları ve yol haritasını konuşacağımız bir COP31 olmalı.
1: Evet. Ve tabii burada alınacak kararlar oldukça önemli olacak.
0: Elbette. Ve geleceğe doğru, hem hedeflerimize doğru hızlanmamızı sağlayacak, belki bazılarına çözüm olmuş olacak. Dolayısıyla son derece kritik tabii.
1: Bir de tabii bu işin içine şimdi bakıyoruz, genç nüfus, gençlik ve tabii iş hayatında gençlerin de çok ciddi bir etkisi var. Belki bu doğrularla büyüyen ya da bu doğrularla iş hayatına girenlerin daha hızlı bir dönüşüm sağlamaları da mümkün olabilir.
0: Doğru olabilir. Şimdi başta konuşurken hani bu bir itibar meselesi gibiydi ama artık değil, öyle değil. Şirketler bunu bir stratejik fırsat alanı, risk yönetimi, operasyonel dayanıklılığa katkı sunacak bir alan olarak görüyor demiştim. Şimdi aslında artık markalarda, şirketlerde, iş dünyasına da sadece finansal göstergeleriyle ya da finansal sonuçlarıyla değerlendirilmiyor. Orada sizin dediğiniz katkı var işte. Çünkü müşterisi de onu sadece finansallarıyla değil, insan hakları tarafındaki politikaları nasıl, çevreye duyarlı mı, neler yapıyor, öyle değerlendiriyor. Yatırımcı da öyle değerlendiriyor. Kendi hissedarları da ona bakıyor. Dolayısıyla yani finansmana erişim açısından da ihtiyaç oluyor. Kendisini müşterisinin gözünde bir ürettiği vaatle ilgili olarak tercih sebebi de oluyor. Gençler bunu istiyor. Gençler aynı zamanda hem çalışan, bugünün çalışanı, yarının yöneticileri, liderleri, ama aynı zamanda da tüketici. Dolayısıyla bunların hepsinin aslında şirketlerin dönüşümüne dediğiniz gibi katkısı oluyor. Olacaktır da daha fazla.
1: Finansman açısından da tabii çok ciddi bir şekilde aslında fonların, kredilerin geliştiğini ve yani bu yeşil ekonominin aslında önümüzdeki dönemde bu şirketler için de çok daha büyük bir kaynak olacağı görülüyor.
0: Elbette,
1: değil mi?
0: Elbette. O yüzden de doğru. Doğru.
1: Siz özellikle hani şirketiniz açısından ve diğer şirketler açısından bu alanda nasıl bir ilerleme görüyorsunuz?
0: Şöyle, biz tabii yani Pegasus tarafında da mesela uçak finansmanında sustainability ile, yani sürdürülebilirlik bağlantılı uçak finansmanı iş yaptık. Hatta ödül de aldık. Bir ilkti havayolu sektöründe. İşte iki tane hedef koyduk. İşte bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin bir hedefti. Bir tanesi emisyon hedefiydi. Dolayısıyla finansmanda böylece, yani uçak finansmanında böylece ilk defa ileriye doğru bir, çünkü o finansmanlar uzun soluklu oluyor biliyorsunuz. Var evet. Ve daha çok yatırımcı veya daha çok finansman arayışında olduğunuzda daha fazla artık sizin çevre tarafında, işte sosyal tarafta neler yaptığınıza bakılıyor. Bu raporlamaların hepsi aslında ona da hizmet etmiş oluyor. Ama belki orada da finans dünyasının bu konuya biraz daha odaklanması doğru olabilir. Ki bizim hızımızı da belirlesin. Var evet, yani bugün geçmişe göre çok daha önemli bir konu sürdürülebilirlik ve hedefleriniz ve ne yaptığınız. Ama gelecek açısından da yine birlikte çalışmamız gerek diye düşünüyorum. Bu hakikaten bir ekosistem işi. Yani bu alan şirketlerin de birlikte çalışması gereken, kamunun, STK'ların, akademinin, yani üniversitelerin, finans çevrelerinin, hepimizin birlikte bir strateji ve yol haritası belirlemesi ve bu alanlarda ortaklaşa bir zemin ve gidiş, bir yol, bir hedef oluşturması.

0: oluşturması son derece önemli. Yani tek başınıza iş dünyasının tek başına yapabileceği, şirketlerin de tek başına yapabilecekleri çok sınırlı gerçekten.
1: Evet. Hep birlikte umuyorum dünyayı kurtarabilme şansımız olur bir gün. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Için. Efendim, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gülüz Öztürk'ü ağırladık. Bir kısa ara verelim. Devam edeceğiz.

0: Efendim, paranın yönünde bu bölümde piyasaları konuşacağız. Özellikle bundan sonraki dönem için nasıl bir tablo karşımıza çıkacak değerlendirmeye çalışacağız. Sparta Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarslan konuğumuz olacak. Taner Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk. Selamlar Hasan'ım.
0: Merhabalar. Şimdi önce dilerseniz içeriden başlayalım. Enflasyon açıklandı. Temmuz enflasyonu ve tabii bu tablo bize ne gösteriyor? Özellikle 1.78'lik bir aylık performans ve tabii yine 30'lara yaklaşmaya başlayan bir yıllık enflasyon gibi görünüyor ama yıl sonuna baktığımızda 30'un altını görür müyüz? Yoksa daha temkinli mi yaklaşmak lazım?
1: Burada son dönemde yaşanan uluslararası aslında jeopolitik gerginlikler ciddi anlamda özellikle arz maliyetli olarak petrol fiyatları basit olmak üzere birçok ürün gamında bir fiyat artışına sebep oldu. Bu da dolaylı olarak daha hızlı düşmesi beklenen tüketici enflasyonunu bir katılık ile devam ettirdi. Yeniden yaz ayları gelince beklentilerin bir miktar altında gelen enflasyon aslında talepli bir yavaşlama olduğunu göstermekle birlikte arz maliyetli şoklar burada 30'ların belki biraz altında ama 30'lar civarında bir enflasyonun şu anda sürpriz olmayacağını gösteriyor. Tabii dünyadaki bu hareketi bilemiyoruz şu anda. İşte bugün itibarıyla 81 dolarlara kadar gerileyen bir petrol var. Önceki günlerde 90 dolarları aşmıştı. Dün biraz gevşemişti. Ama oradaki gerginliğin azalıp artması dolaylı olarak önce petrolü arkasından tüm dünyada aslında en korkulan yer olan enflasyonu vuruyor. Şu andaki görüntü bir miktar daha pozitif bir hava var. Uluslararası bu jeopolitik gerginliklerde bir anlaşma ihtimali yeniden hayata geçiyor. Trump 11. kez yanlış hatırlamıyorsam barış ilan ediyor. Tabii bu dönem böyle gitgellerle piyasalar ama bunun makroekonomik anlamda pozitif etkilerini bekleyebiliriz. Eğer bir barış ve burada artık savaşın geride kaldığını görürsek.
0: Şimdi 11. kez barış ilan ediyor dediniz. Hem gerçekten petrolün yükselmesine neden olup hem de Amerikan enerji şirketlerine neden bu kadar kâr ettiniz diye hedef alabilecek bir durum da var ortada. Şimdi önümüzdeki dönem için bu kadar bu belirsizlik acaba şirketleri nasıl etkiler diye de sormak isterim. Çünkü Amerikan şirketlerini belki nispeten daha iyi etkiliyor olabilir bu ama Türkiye'deki baktığınız zaman özellikle bir bilanço dönemi geçirirken nasıl görüyorsunuz bilançolara etkisini bu sürecin? Çünkü artık bu çeyrekte daha net bir şekilde savaşın etkilerini görme şansımız oluyor.
1: Evet, temelde Türkiye'deki şirketlerin İki tane aslında problem var bana göre. Tabii ki üretim azlığı veya uluslararası rekabet.

0: rekabet bunlar etkiliyor olabilir ama genel olarak maliyetiyle satış arasındaki marjda istediğini alamıyor şirketler. Evet, belki son 3 seneye kadar döviz bazında gelirleri olan şirketler TL bazında maliyetleri varken çok para kazandılar. Bunu bir yana koymak lazım ama son 3 seneye geldiğimizde bu karlarını ciddi anlamda eritmeye başladılar. Hatta zarar üretim yapan çok fazla şirket var. Yani maliyette yukarıya giderken gelirleri yukarıya gidemiyor ve kar marjları daralıyor. Birinci bence sanayi şirketleri, hizmet şirketlerini ilgilendiren yer burası. İkincisi de yüksek faiz etkisi. Yani faaliyetten para kazanamıyor. Bir taraftan da eğer borç nakdi yoksa genel olarak bir şirket çok az nakitte geçer. Çünkü eğer bir şirket zaten yatırım yapmıyorsa ve elindeki nakdi hala elinde tutmaya devam ediyorsa büyümüyor demektir. O yüzden normalde şirketlerin kaldıracını kullanabilmesi, borçlu yapıda devam ediyor olması da gerekir. Burada yüksek fonlama ihtiyacı, yüksek faizler şirketlerin ikinci problemi olarak şu anda ön planda oluyor. Burada işte normal mevduat faizlerinin 40-45 bandında olduğu bir noktada kredi faizleri de 50'ler civarında minimum aslında şirketler açısından bir maliyet yaratıyor. Bu da günün sonucunda ne kadar çalışırsa çalışsın şirket dipte borcun azalmamasını ortaya koyuyor. Çünkü bunu faizi ödüyor kazandığı paranın büyük kısmını. Yani Türkiye'deki şu anda sanayi şirketlerini, hizmet sektöründeki şirketleri en çok ilgilendiren taraf burası. Tabii keza bu sektörler para kazanamıyorken bankacılıkta para kazanamıyor. Yani bankaların karlarını da bilançolarına şimdi görmeye başladık. İş Bankası'nın bilançosu geldi. Beklentilerin çok altında bir kar açıkladı. Demek ki bankacılık sektörü de yüksek faizden aslında pozitif etkilenmiyor. Tam tersine olumsuz etkileniyor. Faizler düşerse bankalar aslında para kazanmaya başlayacaklar. Aslında herkes bir anlamda faizin düşmesini bekliyor. Sanayi kesimi, hizmet sektörü, bankalar, şirketler. Peki kim kazanıyor dersek, burada kazanç tarafı daha çok borç verenlerde, borcu da daha çok Türkiye'ye yabancılar veriyor. O yüzden yabancı yatırımcı yüksek faiz ortamında Türkiye'de ciddi anlamda portföy yatırımları değil belki ama kısa vadeli fon akışlarında işte carry trade dediğimiz daha kısa vadeli bir borcu Türkiye'ye verme açısından çok iştahlı davranıyorlar ve yüksek faizin bir anlamda tüm olanaklarından yararlanıyorlar. Burada işte istikrarlı bir para politikası ve maliye politikası da daha önümüzdeki günlerde dünyadaki jeopolitik gerginlikte normalleşirse yeniden olumluya dönebilir ve bu faizler genel düzeyini aşağı çekebilir. Düşen ve faiz düzeyi hem şirketlerin maliyetlerini azaltır. Hem de belki sıklıkla eleştirilen işte Türk lirası çok pahalı kaldı. Dolar bazında çok ciddi anlamda maliyetler arttı endişeleri yavaş yavaş azalabilir. Çünkü TL ile doların getirileri biraz daha yakınlaşmaya başlayabilir. Bu da ihracatçıların ciddi anlamdaki o bir anlamda eleştirilerini ortadan kaldırır.
1: Taner Bey, şimdi geçtiğimiz yıl aslında biraz hani endeks bazında bakarsak BIST 100'de 11 bin puanlara takılmış gibi görünüyordu. Bu yılda sanki 13 binlere takılıyoruz ya da takılmaya devam edeceğiz gibi bir tablo var sanki. Ne dersiniz özellikle BIST 100 endeksi konusunda? Bir de bugün HSBC'nin bir raporu vardı. Türk hisse senetlerinin hak ettiği değerin altında olduğunu ve yabancı takas oranının düşük seyrettiğini vurguluyor ve ağırlığını artır tavsiyesini koruduğunu bildiriyor. Türk hisse senetlerinin sizde hak ettiği değerin altında olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa zaten tablo bunu gösteriyor. Yani hak ettiği de bu diyebiliyor muyuz?
0: Şimdi tabii burada hak etme kavramı biraz böyle görece olabilir. Yani ben şimdi iki taraftan da bakabilirim. İyimser taraftan bakıyorsam evet defter değerlerinin çok altında işlem görüyor ki defter değerleri şirketlerin gerçek öz varlık değerlerini yansıtmıyor olabilirler. Çünkü şirketlerin varlıkları amortismanla erimiş olduğunu varsayalım. İşte 5 yılda geçmiş olsun diyelim üretim kabiliyeti. Çoğu orada yapmış olduğu makine teçhizatlarını aslında değer olarak bile görmüyoruz.

0: bilmiyordur. O yüzden hani bugün o fabrikayı kursanız belki bunun 2-3 katına kurmanız gerekebilir. Yani şirketleri yeniden kurma değeri çok yüksek. Bu sanayi şirketleri için böyle, hizmet sektörü için öyle. Yeniden kursanız çok daha pahalıya kurarsanız. Türkiye'deki borsadaki 600 küsür tane şirketi. Tabii hepsi aynı kategoride değil belki ama çoğu için söylüyorum. O yüzden Türk şirketleri bana göre de ucuz. Burası net. Ters taraftan bakarsanız, bir alıcı gözüyle baksanız, ben bu şirketi niye alayım diye bakabilir. O alıcı eğer ben aldığım bu şirketten para kazanıyor muyum, yoksa bir de üzerine yeniden para mı koymam lazım diye baktığı zaman, evet bazı sektörlerde o şirketi almanız başınıza dert de açabilir. Çünkü daha fazla gider yatıracaksınız, daha yüksek finansman maliyeti yatıracaksınız. Diyebilirsiniz ki ya ben buraya paramı koyacağıma giderim, faizden para kazanırım, dövizden para kazanırım diyebilirsiniz veya başka ürünlerden. O yüzden alıcı taraf Türkiye'deki şu makroekonomik konjonktürde sanayici veya hizmet sektöründe olmayı çok doğru bulmayabilir. O taraftan yatırımcı da dolayısıyla bulmayabilir. Ne zaman kazanacaklar bu parayı? Hatta işte bu nakit akımları analizi gibi analizlerle önümüzdeki 5-10 senelik projeksiyonlara baksa bu şirketlerin değerini istediği kadar yüksek olmadığını da görebilir. Şimdi burada önemli olan bu ikisini yan yana getirip buradan doğru bir sonuç çıkartabilmek. Buradaki doğru sonuçtur şu bence, bazı sektörler daha ön planda, bazı sektörler geri planda kalacak veya bir süre daha ucuz kalmaya devam edecek. O yüzden seçici büyüme, seçici portföy dağılımları borsada, hisse senetlerinde, şirket alımlarında çok daha değerli bence.
1: Tabii şimdi bu dönem bir yandan da halka arzlarının da devam ettiği bir dönem. Şimdi geçmiş döneme bakıp, yani geçtiğimiz yıla ve bu yıla, belki de bu yılın ilk yarısına bir kıyaslama yaptığınızda halka arz için uygun bir dönem midir? Yani çünkü bazıları da aslında geri çekiliyor bu dönemde, yapmaktan vazgeçiyor ya da erteliyor. Bir yandan da hani hızlı bir dönem başladı gibi tekrar. Nasıl değerlendirirsiniz? Halka arz Türkiye'de doğru anlaşılıyor mu ve şu andaki tabloyu nasıl bulursunuz?
0: Şimdi şirketler halka açılmak istiyorlar. Niye? Burada yatırımcılar içeriye giriyor ve ciddi anlamda ucuz bir kaynak ortaya çıkıyor. Yani çoğu şirkette işletme sermayesi ihtiyacı için yeni buradan kaynak yaratarak işletme sermayesine ve yatırımlarını finanse etmek için, borçlarını kapatmak için halka arzı tercih ediyorlar. Halka açılan şirketler böyle çok paraya ihtiyacı olmayan şirketler değil. Tam tersine nakde ihtiyacı olan şirketler. Burada şeyi iyi kurmak lazım. Halka arzından elde ettikleri parayla ne yapacaklar şirketler? Ortaklar mı? Buradan bir kazanç elde edip bir çıkış yapacaklar veya şirketlere mi girecek para? Bir kere yatırımcının buna bakması lazım. Bir şirket ortağa bir ödeme yapıp şirketine girmiyorsa halka arzına, bana göre bir tercih sebebi olmamalı. Yani ilk önce yatırımcının ilk bakacağı yer bence bu. İki, bu şirket gerçekten son dönemde hep bir büyüme kaydetmiş mi ve gelecekte de böyle bir büyümeyi kaydetme potansiyeli var mı? Şimdi biz hani son halka arzlara baktığımızda ben çok fazla bunu göremiyorum. Yani böyle gerçekten hikaye yazacak şirketler görmedim henüz. İşte biz savunma sanayinden, sağlık tarafından, böyle hızlı büyüyen sektörlerden, dünyaya açılan şirketler çok görmüyoruz. Bu da yatırımcının ister istemez, belki eskiden daha az halka arz vardı ve bir talep, ciddi talep vardı. O sırada fiyatlar çok yükseliyordu ama sermaye piyasası kurulu bence doğru bir karar verdi. Madem halka arzlara çok ilginiz var, ben bakayım açayım bunları dedi. Bu sefer de halka arz fiyatlarının çok altında ikinci el piyasalar oluşmaya başladı. Demek ki yani halka arz bir furya olmasın. Bence şirketler iyi olsun. Şirketlere gelen paralarla bu şirketler daha da büyüsün hikayesinin desteklenmesi lazım. İlk önce kurumsal yatırımcılar, sonra yerli bireyseller buna bakmalı. Yani muhtemelen düzenleyiciler de buna bakmalı. Yani halka arz sonrasında performansın düşük olmaması için Her türlü önlem alınmalı.

0: Bana göre bunlarda birinci kural da paranın şirkete girmesi esası olmalı. Ve hatta belirli işte ne bileyim geri alımların garanti edilmesi halka arzından sonra bir fiyat istikrarının sağlanması ama böyle gerçek bir fiyat istikrarından bahsediyoruz. İşte halka arzın %5'ini 10'unu ayırmak değil, daha yüksek seviyelerde buna katkı sağlamak halka arzının uzun vadede potansiyelini ve piyasanın büyümesini destekleyebilir. Dediğim gibi yani bir halka arzdaki şirket çok iyi olacak anlamına gelmez. Borsada zaten daha ucuzları bile var. Baksanız işte bu çarpan analizlerine A şirketi 14 çarpanlı işlem görüyor diyelim halka açılırken bir bakıyorsunuz sektörde bunun yarı fiyatından işlem gören zaten şirketler var. Çok anlamlı değil. Ama dediğim gibi iyi bir hikaye yazıyorsa buradan çıkan parayla gelecekte çok daha büyük karlar üretebileceğini gösterebiliyorsa şirket tabii ki halka açılma o açıdan olumludur.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi günler diliyoruz. Taner Özarslan bizimleydi efendim. Sparta Portföy Yönetim Kurulu Başkanı, piyasaları konuştuk. Böylece yayınımızın da sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15 gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

0: Hemen İNEGEL'i ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Tamam. Camlar.
3: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
2: Hedefe 500 adım daha var.
3: Hadi tamamlayalım.
4: Evini, arabasını,

0: ikinci sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
1: Türkiye sigorta, gücü adında.
2: Yalnız iyi düşünmüşler.
3: Çok iyi düşünmüşler.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bir önde eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 32, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 38, Aydın 41, Muğla ve Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 30, Karabük 31, Rize ve Samsun 29. Erzurum

Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 30, Karabük 31, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Malatya 38, Erzurum

26, Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 30, Karabük 31, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Malatya 38, Erzurum

0: ben. Bugün İsmail Güner'le birlikteyiz. İnfo Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü kendisiyle piyasalardaki son durumu konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Yönetmenimizden rica ederim. Bize bir küresel haritayı eğer açarsa bir son durumu görelim. Şu anda global tarafta hava pozitif görünüyor. Bizde içeride 1.52'lik yukarı yönlü bir hareket. Avrupa pozitif. Amerikan vadeliler, Amerika Birleşik Devletleri vadeliliği şu an açıldı. Zaten pozitif. Genel olarak hava bugün pozitif. Siz neye bağlıyorsunuz bu durumu?
2: Yani şu an için aslında piyasalar sürekli Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan gelişmelerden ziyade son günlerde biliyorsunuz Amerika'da bilanço sezonu yaşıyoruz.
0: Evet.
2: Bilançolar da yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Özellikle de bilançolardaki olumlu gelen şirketler hem Nasdaq tarafında teknoloji hem de S&P tarafında biraz daha yukarı yönlü yükselişi trend olarak destekliyor. Bu bakımdan bu cepte zaten yurt dışı piyasaları Amerika piyasaları şu an için regüle ediyor diyebiliriz. Destekliyor şu an için. Onlar şimdi Asya tarafı orada oynaklık çok fazla ama son günlerde nispeten biraz daha böyle hem Güney Kore borsası hem Japonya tarafı biraz duruldu gibi görünüyor. Çok volatil hareketler görüyorduk son günlerde. Güney Kore borsasında %8 düşüş, sonra yükseliş, tepki hareketleri. Ama dediğimiz gibi şu an yurt dışı piyasalar daha çok Amerika tarafında son gelen şirket bilançolarındaki olumlu seyirin etkisiyle en son Amazon'un bilançosu piyasalar üzerinde olumlu bir etki yaratmıştı. Bu etki ediyor. Biz Türkiye olarak biraz negatif ayrışmıştık yurt dışından son günlerde. Bizde de yavaş yavaş böyle bir tepki hareketleri görülmeye başlandı. Tabii sonuç itibariyle İran-Amerika arasındaki gelişmeleri konuşmazsak olmaz. Orada da her an her türlü haber gelebiliyor. En son Amerika biliyorsunuz İran'a olan saldırıları şu an durdurduk, tamamladık. İran anlaşmaya çok istekli gibi tekrar cümleler kurmaya başladı. Böyle bir durumda da tabii doğal olarak petrol fiyatlarındaki o oynaklığı biz görebiliyoruz. Şu an mesela an itibariyle Brent petrol tarafında %2,5'luk bir düşüş var. Sabah %1,5 civarı yukarı yönlü yükseliş içerisindeydik. Şimdi orada rüzgar tekrar terse dönmüş gibi görünüyor. 80-81 dolar arası seyrediyor. Bu da tabii bunun bir psikolojik etkisi de var. Artı piyasalar 80 doların altı biraz da psikolojik sınır seviyesi. Buranın altına inerse şöyle yorumluyor. İran masaya oturuyor gibi algılamaya başlıyor piyasa. Yani burada gemi trafiği biraz daha düzelebilir umudu fiyatlanıyor diyebiliriz. Çünkü bu durum çıkmaza girdiği zaman piyasalar bundan emin olduğu an zaten ciddi anlamda veriyor piyasaya. Petrol fiyatlarının yüksek kalması çok böyle sürdürülebilir bir şey değil. O yüzden benim gördüğüm kadarıyla piyasalar bu fiyatlamaları anlık olarak piyasalarda özellikle Borsa İstanbul tarafında bir miktar dalgalanma sebebi görüyoruz. Şu an için sabah yükseliyordu. Şu an düşüş olması burada bir anlaşma umudunun ortaya çıkmasıyla birlikte şu an Borsa İstanbul tarafında da bir tepki yükselişi diyoruz biz buna şu an için. Ama orta vadeli yön halen yukarı, orta ve uzun vadede ama kısa vadede son günlerde çok ayrışmıştık. Bunun bir tepkisini yaşıyoruz Borsa İstanbul tarafı.
0: Peki o zaman hemen sizin grafikte başlayalım. Borsa İstanbul'un TL bazlı teknik analiziyle yönetmenimizden rica edelim grafiğimizi alalım. Şimdi oradaki görünüm bize ne söylüyor kısa vadede?
2: Evet, aslında şöyle söyleyelim.
0: İsmail Bey'in grafiği var.

0: bu altın grafiği aslında.
1: Karıştı mı?
0: Evet.
1: O zaman şöyle, biz normal çizgili grafiği alalım, biz süzün, orada arkadaşlar hazırlasın grafiği. Aynen.
0: Evet, Borsa İstanbul tarafında aslında her hafta benzer bir grafik yayınlıyoruz. Çünkü o grafik üzerinde okumak çok daha kolay oluyor. Endeks bir paralel kanal içerisinde hareket ediyor. Orta ve uzun vadede son 1,5 yıl boyunca ve oradaki yaşanan bir paralel regresyon bandımız var. O regresyon bandına göre de yorum yapıyoruz. Ve bu süreç içerisinde de BIST 100 endeksine baktığımızda aslında en çok referans aldığımız seviyelerden bir tanesi 60 günlük hareketli ortalama yaklaşık olarak 14.000 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin altına indikten sonra Borsa İstanbul tarafında biz aşağı doğru bir kar realizasyonu sürecinin yaşandığı varsayımı üzerinde konuşuyoruz. Ama 200 günlük ortalama da 13.000 seviyesinde, 13.000-13.050 seviyesinde. Buranın altına inmediğimiz sürece, ki 1,5 yıldır bu seviyenin altına hiç inmedik biz. Bu bakımdan ben şu anda 13.000'in altına inmediğimiz sürece Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksinin bir düzeltme içerisinde, kar realizasyonu eğilimi içerisinde olduğunu varsayıyoruz. Şu an için 13.300 seviyesi bu söylediğimiz regresyon bandının, ortadaki regresyon bandının tam da geçtiği seviye. Endeks de bugün aslında bu seviyeden döndü. Bu aslında olumlu bir gelişme teknik olarak endeks açısından. Onun haricinde kısa vadede bir tepki yükseliş süreci var. Hem yurt dışı piyasalardaki olumlu gelişmeler, haber akışları, onun haricinde bu sabah enflasyon
1: evet,
0: verisi gelmişti. Orada da piyasa beklentilerini oldukça
1: sabah.
0: Evet, evet. Oldukça altında bir veri geldiğini gördük. Şimdi böyle bir tablo içerisinde açıkçası piyasalar bunu biraz daha olumlu okuyabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü enflasyon beklentilerinin altında gelmesi piyasalar açısından çok daha önümüzdeki süreçte belki bir faiz indirimi gündeme gelebilir.
1: Siz
0: sorusu,
1: böyle bir ihtimali ne kadar yüksek görüyorsunuz?
0: Şu an yani çok
1: şu an
0: yüksek
1: alan
0: değil.
1: Var mı?
0: Yani enflasyondaki düşüş eğilimi açıkçası biraz piyasaları rahatlattı. Çünkü Haziran, Temmuz ayında beklentilerin altında geldi. Ama Merkez Bankası'nın eli halen kuvvetli değil. Çünkü petrol fiyatlarının ne yönde gideceği, enerji maliyetleri şu an için henüz böyle tam net olarak oturmuş değil. Bu bakımdan ben burada belki Eylül ayı toplantısında piyasa sınırlı bir indirim içerisine, beklentisi içerisine girebilir ama sembolik bir indirim de olabilir. Onu söyleyeyim. Bu bakımdan şu an için bu sıkılaşmanın halen devam edeceği kanaatindeyim ben. Ama Merkez Bankası'nın eli kuvvetlenir böyle bir durumda. Enflasyon tarafındaki düşüş devam ederse 32'nin altına indik. Şimdi bunların hepsi piyasa üzerinde bir pozitif katkı yaratabilir. Ama şu an için dediğimiz gibi endeksi yukarıya taşıyabilecek en önemli gelişmelerin başında küresel taraftaki borsalardaki iyileşme ve Orta Doğu'da jeopolitik risklerin sis perdesinin aralanması, oradaki bir sulh, anlaşmanın zeminin oluşması Borsa İstanbul tarafında olumlu algılanır. Çünkü bu durum zaten direkt petrol fiyatlarına sirayet edecek ve bizim Mesela birçok kalemimiz enerji maliyetlerinden kaynaklı olarak bozuluyor. Bu yüzden ben şu an için Borsa İstanbul tarafında net bir yukarı böyle yükseliş başladı demek için erken diye düşünüyorum. Ama bu tepki yükselişlerinde 14.000 seviyesinin üzerine çıkmayı başarabilirsek aslında o zaman çok daha rahat bir şekilde konuşma zemini oluşabilir. Çünkü oralarda ciddi maliyetlenmeler var. Orta vadede 14 binler civarında. Burası kırıldığı andan itibaren Borsa İstanbul tarafında yeni bir yukarı yönlü hareketin başlama ihtimalini konuşabiliriz. Ama şu an için endeksin durumuna baktığımızda sadece kısa süreli bir tepki yükselişi piyasalardaki olumlu haber akışına bağlı olarak devam ediyor diyebiliriz.
1: Evet, evet. Çok pardon. Şimdi buradan sizin değerlendirmenizi de alayım bilançolara dair. Nasıl gidiyor sizce bilanço sezonu?
0: Aslında çok parlak değil. Yani çok böyle fazla bir şirket daha henüz bilançosunu açıklamadı. Belki önümüzdeki hafta ve bir sonraki hafta daha da yoğunlaşır diye düşünüyoruz. Ama mesela en son İş Bankası'nın bilançosu geldi bu sabah itibariyle. Orada da beklentilerin oldukça altında bir karlılık olduğunu görüyoruz. Net faiz marjlarının aşağı çekildiğini görüyoruz orada bilanço detaylarında. Ve yaklaşık 12-12,5 milyar civarı bir kar beklentisi vardı. 10 milyarın altında bir karlılık gördük. Hem çeyreklik bir düşüş var hem geçtiğimiz yıla göre. Doğal olarak da bunun fiyatlaması da piyasada negatif yönde olduğunu söyleyebiliriz. Bu akşam yanılmıyorsam TÜPRAŞ bilançosu ve Aselsan'ın bilançosu gelecek. Orada da aslında nispeten TÜPRAŞ tarafında iyi bir bilanço bekliyoruz diyebilirim. Aselsan tarafında da iyi bir bilanço bekliyoruz. Ama burada beklentilerin üzerinde bir örnek veriyorum. TÜPRAŞ'ta 34 milyar civarı bir kar beklentisi var. İlk çeyrekte yanılmıyorsam 4 milyarın hemen altındaydı. Ve burada özellikle de son zamanlardaki yaşanan gelişmeler burada TÜPRAŞ'ın karlılığını üzerinde pozitif bir etki yaratmasını bekliyoruz. Bu bakımdan beklentisi olan hisseler biraz daha pozitif yönlü ayrışabiliyor. Mesela bugün Aselsan'a da baktığımda yukarı yönlü bir hareketlilik içerisinde olduğunu görüyorum. Muhtemelen bilanço beklentisinin biraz daha ön plana çıkması söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi bilanço olayı şu an için çok karmaşık. Yani çok böyle bir şeye bağlayamıyoruz. Yani çok da iyi gelmiyor. Dönemsellik, petrol fiyatlarıyla ilişki kurduğumuzda ve burada o şirketler belki bu konuda avantajlı olabilecek şirketler ön plana çıkabiliyor. Ama diğer taraftan bankacılık tarafına baktığımızda faizlerle ilgili konular maalesef bankacılık sektörü üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Yani bankacılık tarafında şu an bilançolar geliyor ama çok da böyle bizim beğendiğimiz piyasanın böyle beklentisinin üzerinde kar getirebilecek çok banka bilançosunun olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hisse bazlı hareketlilik biraz daha ön plana çıkabilir böyle günlerde bilanço döneminde. Şu anki gelen bilançolar da açıkçası çok böyle güçlü bilançolar değil. Onu da söyleyeyim.
1: Peki o zaman grafiklerle devam edelim. Banka Sanayi ve BIST 30 karşılaştırması. Şimdi buradaki görünüm bize neyi söylüyor?
0: Evet, burada aslında bankacılık sektörü, yani siyah olan grafik, daha doğrusu bu grafiği biz BIST 100 endeksine göre bu sektördeki hisselerin performansını ölçtük. Yani nasıl diyelim, yıl başından itibaren ve ciddi anlamda negatif ayrıştığını görüyoruz. Şu an yaklaşık %24 banka hisseleri endekse göre negatif ayrışmış durumda. Diğer taraftan sanayi tarafı, yani morla çizilen grafik aslında endeksin üzerinde bir getiri işaret ediyor, ama bu da biraz kısmen şaibeli. Çünkü orada BIST 30 hisseleri de, ağırlığı yüksek olan BIST 30 hisselerin de etkisinin olabileceğini, endeks ağırlığı yüksek olan hisselerin etkisinin olabileceğini düşünüyoruz. Ama sonuç itibariyle sanayi sektörü hisseleri biraz daha pozitif yönlü ayrışmayı başarmış durumda. Burada biz bankacılık sektörü hisselerinin endeks performansını yakalayabilmesi için tekrar faiz konusunun gündeme gelmesi lazım. Yani faiz indirimlerinin konuşulduğu bir zemin oluşması gerekiyor. Onun haricinde olabilecek yukarı yönlü hareketler şimdilik bir tepki hareketinin çok böyle üstüne çıkmasını beklemiyoruz. En iyimser beklentimiz tepki hareketi. Ama sanayi tarafında bilançosunu iyi beklediğimiz şirketler oldukça fazla. Mesela biraz önce söyledim, Tüpraş tarafını, Aselsan, Petkim mesela beklentilerin üzerinde bir kar getirme ihtimali yüksek. Ereğli, Kardemir, yani iyi bilanço beklediğimiz şirketler. O yüzden biz burada beklentileri iyi yönetebilirsek o hisseleri değerleme oranlarına göre biraz daha yakından takip edebiliriz. Zaten o hisselerdeki yukarı hareketler, dikkat ederseniz, endeksi yukarı taşıyor. O ayrışma, sanayi sektöründeki ayrışma o yüzden. Küçük bir örnek vereyim. Son zamanlarda son bir buçuk ay içerisinde Tüpraş hissesi %50'ye yakın prim yaptı. Bu da aslında önemli bir detay. Bilanço beklentisi iyi olan şirketler önden satın alınıyor. Ve şu anda mesela bir kar realizasyonu süreci görüyoruz biz Tüpraş'ta. Şimdi bu %50 prim yapan hissenin endeks ağırlığı da yüksek olduğu için doğal olarak burada sanayi sektörü endeksini de yukarı taşıyor doğal olarak. O yüzden biz biraz daha hisse bazlı fiyat hareketlerini değerlendirmemiz daha doğru olabilir. Ama bu grafik bize sanayi sektörü hisselerinin performansının çok daha ön planda olmaya devam edeceğinin sinyalini veriyor.
1: Evet. Peki. O zaman buradan Brent petrol diyelim. Tabii petrol tarafında haber akışı çok etkin, ama teknik taraf ne söylüyor? Sizden dinleyelim İsmail Bey.
0: Yani şu an için açıkçası grafikten anlaşıldığı gibi fiyatlamalar çok keskin, sert. $60'dan yıl başında başlayan yukarı yönlü yükseliş, savaşın, İran savaşının böyle zirveye çıktığı süreçte spot Brent petrol fiyatı $114'lara kadar yükselmişti. Sonra artık piyasa bunu artık normalleşmeye başladı. Buralarda $90-$114 arasında zigzag hareketlerini gördük. Mesela bir ara anlaşma sağlandı dendiği an grafikten anlaşıldığı gibi $71'a kadar fiyatların, Brent petrol fiyatının geri çekildiğini gördük. Yani olumlu haberlere çok hızlı bir refleks verilebiliyor. Ama bu yalanlandı, tersine döndü dendiği anda aynı hızda düşmeye başladığı seviyeye geri gelebiliyor. Ki bunu da gördük. $90'ların tekrar üstüne çıktı. Şu anki seviyeye baktığımızda $81 civarında. Yani burada grafikte benim hazırladığım saatlerde aslında 84-85 dolarlar seviyesinde olduğunu gösteriyor grafik. Bakın saatler içerisinde grafik ne kadar hızlı değişebiliyor. Tekrar 81 dolara geri gelmiş. Yani bu grafikte kritik bir seviye var. 82

0: $2 seviyesi. Yani burada da ciddi bir maliyetlenmenin olduğunu görüyoruz. 200 günlük hareketli ortalama. Yani geriye doğru 200 gün gittiğinizde burada piyasanın genel ortalamasını, uzun vadeli ortalamasını yansıtıyor. Orada da denge fiyat seviyesi $82 seviyesi. Çünkü oranın üstünde olduğu zaman riskli bölge diye okuyoruz. Piyasadaki gerginlik devam ediyor. Oranın altında, 82'nin altına indiği zaman burada arka planda olumlu bir takım gelişmeler oluyor. Bunu yakından izlememiz gerekiyor yorumu var. Şu an 82 doların altındayız, 82,5'un. Mesela 80'in altına 7'li rakam, yani 79 gibi bir rakama doğru biz görmeye başlarsak tekrar bir anlaşmanın daha somut bir zeminde olabileceğine piyasa inanabilir ve bu mesela hisse senedi piyasaları üzerinde pozitif bir etki yaratacaktır. Zaten Amerika borsaları şu an tekrar yükseliyor. S&P neredeyse bu son günlerdeki yükselişiyle birlikte zirve seviyesine tekrar gelmeye başladı. Çok yaklaştı. O yüzden petrol fiyatları böyle 80 doların altına indiği an biz bunu çok daha olumlu olarak okuyabiliriz. İşte bu mesela bizde de aynı şekilde okunacak. Yani endeksin 14 bine doğru bir yaklaşması için bir sebep oluşturabilir. Çünkü petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüş algılandığı an, çünkü küresel piyasalar normalleşmeye başlayacak.
1: Evet.
0: Yani bu petrolle beraber her şey düzelir. Gıda, tedarik, ulaştırma ile ilgili birçok alan kendiliğinden normalleşmeye başlayacak. Varsayımı üzerine tekrar piyasalar canlanabilir. Ama dediğimiz gibi burada kritik seviye 82,5 dolarlar seviyesi. Grafikteki o kırmızıyla çizilen hareketli ortalamayı şimdilik referans almamız gerekiyor. Son birkaç hafta içerisinde de burası kuvvetli bir destek olduğunu da bize gösteriyor. Yani buranın üzerinde hep tutunuyorduk, dirençliydik. Şimdi buranın altında kalıcılığı olursa piyasalar bir nefes alabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki buradan altın diyelim. Tabii altın da malum bu süreçlerde çok konuştuk. Güvenli liman algısı biraz aslında altının değişti. Bu malum Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın arasındaki gerilim nedeniyle artık herhalde güvenli liman olarak algılamıyoruz değil mi? Ne dersiniz?
0: Dengede, evet. Şimdi güvenli liman diyebilmemiz için şimdi o güvenli liman tabiri savaş yokken kullanılabilecek bir tabir olduğunu anladık biz. Piyasa şimdi yavaş yavaş kendini böyle doğru okumaya doğru yönlendiriyor. Ve altının en büyük rakibi faizler. Maalesef Amerika'daki tahvil faizleri. Oradaki yükseliş eğilimi açıkçası bu ve doların güçlenmesi altın üzerinde, ons altın üzerinde en çok baskıyı kuran sebep. Başında bir numara. Ve şu an Amerika tarafındaki 10 yıllık olsun, 2 yıllık olsun tahviller artık 4.65-4.70 civarında dengelenmiş gibi görünüyor. Çünkü burada savaş daha da artarsa zaten işler tekrar bozulabilir. Amerika'da faiz artışı ile ilgili gündem tekrar masaya yatırılır. Zaten bu yıl bir faiz artışı bekleniyor. O yüzden dikkat ederseniz grafikte ons altın çok uzun zamandır belki Haziran ayının son

0: bir trend değişimi yaklaşıyor. Bu
1: öyle mi?
0: Aşağıda
1: trend değişimi derken nasıl?
0: Bakın yani
1: nasıl?
0: Şu kırmızıyla çizdiğimiz bir alçalan trend var grafikte. Evet. Şimdi o çizgi bakarsanız en tepeden sonra 1, 2, 3 noktada hep temas etmiş. Yani fiyatlar o kırmızı trende hep dokunmuş. Yani bizim için referans alabileceğimiz çok önemli bir trend çizgisi haline geliyor. Ve o trend çizgisinden biz 1-1,5 ay önce uzaktık. Şimdi o yataylaşma ile birlikte o trend çizgisine artık günler kaldı. Belki 2 gün, belki 3 gün. Bu süre içerisinde burada ons altın tarafında ya yukarı ya da aşağı doğru bir eğilimin oluşma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Bunu tamamen petrol fiyatlarının seyri muhtemelen belirleyecek. Bir anlaşma zemini oluşursa buradan tepki çok hızlı bir şekilde 4300 dolarlara doğru bir yükselişi biz bir anda görebiliriz. Ama şimdi burada iş hiç beklenmedik. Savaş artık Amerika, İran son şansını kullandı. Bizden günah gitti. Biz savaşı daha da hızlandıracağız. Elimizden geleni yapacağız. Dediği an işte o 4000 doların altı, 3950 dolar seviyesi çok hızlı kırılır ve yeni bir dip arayışı oluşur. Bu da aslında altının toparlanmasını gittikçe zorlaştıracak bir durum. O yüzden bu yataylık yaklaşık 1-1,5 aylık bu ons altındaki yataylık böyle bir şeylerin artık değişmeye çok yakın olduğunun bir sinyali olarak algılanabilir. Dediğim gibi bu kırmızı alçalan trend kırıldığı an örnek veriyorum 4100 doların üzerine doğru çıktık. İşte o zaman piyasalar biraz daha anlaşma oluşuyor şeklinde yorumlayabilir. O 4100 dolar orada kalmaz. 4200-4300'e doğru da bir hızlı bir tepki yükselişini beraberinde getirebilir. O yüzden aşağıya doğru da 4000 doların altı çok kritik. O yüzden bugünler önümüzdeki hafta belki ya da bu hafta bu noktada bir jeopolitik tarafta özellikle bir gelişme yaşanabilir diye düşünüyorum. Yakından takip edilmesi gerek. Biraz peki, falcı gibi konuştuk ama.
1: Zaten bu ama malum biraz
0: bu yataylaşma onu işaret ediyor. Yani bir trend değişiminin bir sinyali. Sadece bilemediğimiz tek şey iyi haber yukarı fiyatlamayı başlatır, tepkiyi hızlandırır. Kötü haber de yeni bir dip arayışı, piyasalar daha da bozulur.
1: Peki şimdi tabii dediğiniz gibi aslında biraz falcılığa döndü bu dönem. Fakat ne dersiniz ya, nasıl portföy yapılmalı sizce? Bu arada El Arabiya haberine göre Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda saatler içinde ya da yarın açıklama yapılabilir diye de bir
0: işte tam da anda kastettiğim şey bu.
1: Evet.
0: Yani bazen zamanlama çok iyi olabiliyor. Yani bu grafikler üzerinde bu sıkışma çünkü sonuna gelmiş. O kırmızı trendin kırılması için tahmin ediyorum yani 2 ya da maksimum 3 gün var. 3 gün içerisinde bir yön hareketi mutlaka geliyor aşağı ya da yukarı. Şu anda da indikatör şöyle söylüyor. Fiyatlar yatay giderken indikatörün de dipler hep yukarıda. Bu aslında teorik olarak diyorum pozitif bir haberin gelme olasılığı şöyle söyleyeyim istatistiksel olarak %50'nin üzerinde. Bu %51 de olabilir, %60 da olabilir ama %50'nin üzerinde buradaki diplerin yukarıda olması, pozitif ayrışması. Aksi halde burada düşüşün de çok sert olacağını net olarak söyleyebilirim ama bu tamamen anlık. Yani bir anda arkanıza döndüğü an bir haber düşer. Dersiniz
1: neler oluyor?
0: Çok kötü.

0: ya da çok iyi. Biraz önce sizin okuduğunuz haber gibi. Yani işin rengi bir anda çok hızlı bir şekilde değişebilir. Bu süreye çok yakınız.
1: Evet, bu arada bir gümüş grafiği de rica ederim yönetmenimizden. Çünkü bugün spot gümüşe de yükselişin %3'ü aştığını takip ettik. Anlık olarak bakalım son duruma. Şu anda 2.65 lik bir yukarı yönlü hareket. 59.83 günün en yükseği olmuş. Şu an 59.72'de. Şimdi gümüş neden daha fazla artıyor sizce altından?
0: Aslında çok böyle bunu yorumlamak zor ama belki gümüş tarafı biraz daha olumlu gelişmelerin olabileceğinin önden bir fiyatlaması olabilir. Ama tabii gümüş altın kadar likit işlemler açısından değil. O yüzden fiyatlamalar çok daha sert oluyor gümüş tarafında. Düşüşler ya da yükselişler. Ama dediğim gibi burada belki biraz daha pozitif tarafta, yani bir anlaşmanın olabileceği zemini, piyasaların normale gelebileceği fiyatlaması olabilir muhtemel.
1: Evet. Peki ne öneriyorsunuz portföy yapanlara şu anda?
0: Yani şöyle söyleyeyim, bir kere faiz tarafı gayet cazip. Yani bu bozulan piyasa koşullarında açıkçası mevduat tarafı ya da bunun fonlar üzerindeki faize dayalı fonlar tarafı bence risk almak istemeyen yatırımcılar için cazip olabilir. Hisse tarafı fırsatlar barındırıyor ama dediğim gibi şu an böyle çok seçici olmak lazım. Bir de hisse tarafında çok iyi bizim detaya inmemiz lazım. Yani ben açıkçası %30 şunu yapalım, %20, yani çok böyle tutturulabilecek sağlıklı bir yöntem olduğu kanaatinde değilim. Daha profesyonel gözle bakmak lazım. Şu an mevduat çok cazip. Faiz oranları piyasanın bu enflasyonist ortamda. O yüzden sabit getiriler ağırlıkta olmak zorunda böyle bir piyasada. Ama hisse tarafında da fırsatlar var. Hisseler çok ucuz aslında şu an için. Birçok hisse. Tek sorun şu, bilançolar kötü geldiği için o ucuz olan hisseye olan talep çok zayıf. Örnek veriyorum, mesela Türk Direktör'ün bilançosu son zamanlarda çok istediğimiz boyutta olumlu gelmiyor. Ama geriye gidin, birkaç yıl öncesine, iki yıl öncesine almak için yabancı yarışıyordu. O yüzden beklentiler çok önemli. Siz beklentileri iyi takip edebilirseniz, o yüzden orta ve uzun vadede, mesela hisse senedi alacaksınız, mesela basit bir kriter söyleyeyim size. Onu bile yapsa yatırımcı herhangi bir hisse almaktan çok daha avantajlı noktaya gelebilir. Çeyreklik bazda düzenli olarak karını yatay ya da arttırabilen hisseler her zaman 1-0 öndedir. Çeyreklik olarak karını sürekli arttırabilen, geçtiğimiz yıla göre aynı şekilde enflasyonun üzerinde arttırabilen. Biz şimdi bilançolar geliyor.
1: Süremiz olmuş orada İsmail Bey. Ben son cümleyi alayım.
0: Tamam. Bilançolar geldikten sonra bile bu kriterlere uyan hisseleri primli dahi olsa bulsak, aslında biz o hisselerde orta vadede çok rahat başarılar elde edebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz İsmail Günel. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim.
0: Teşekkür
1: efendim
0: ederiz.
1: Buradan da endüstriyel mutfak sektörüne ilişkin röportajımıza geçelim. TÜSİT Başkanı Bekir Topuz, Türkiye'nin endüstriyel mutfak sektöründe dünyanın 8.'si olduğunu söyledi ve savaş kaynaklı ihracat açığının yılın ikinci yarısında kapatmayı hedeflediklerini ifade etti. Röportajımıza kulak verelim.
2: Özel bir röportajla karşınızdayız. Türkiye endüstriyel mutfak sektöründe önemli bir oyuncu. Hem ihracatı konuşacağız, hem üretimi konuşacağız, hem yatırımları konuşacağız. Yanımızda değerli bir konuğumuz var. TÜSİT Başkanı Sayın Bekir Topuz. Ama öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz.
3: Siz de hoş geldiniz Rıfat Bey.
2: Teşekkür ederiz efendim. Tabii İhracatta geçen yıl 5.5 milyar dolarla kapandı. Toplamda da 11 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz endüstriyel mutfak sektöründe. 2026 nasıl başladı efendim? Nasıl geçiyor ve yıl nasıl kapanacak? Bununla başlayalım dilerseniz.
3: Önce isterseniz size bir endüstriyel mutfak nedir onu anlatayım. Endüstriyel mutfak ev dışında tüketim yapılan lokantalar, restoranlar, işte otellerde yediğimiz, yemek yenilen yerlerde kullanılan malzemelerdir. Endüstriyel mutfak sektörü bütün pastanelerde kullanılıyor, kafelerde kullanılıyor, restoranlarda kullanılıyor. Geçen yıl dediğiniz gibi ihracatımız 5.5 milyar dolar civarındaydı. Ayrıca biz geçen yıl 2 milyar dolarlık ihracat fazlası verdik. Yani Türkiye açısından baktığımız zaman en önemli, en değerli sektörlerden birisidir endüstriyel mutfak. 2 milyar dolar çok büyük bir rakam ihracat fazlası için. Bu yılda maalesef biraz kötü gidiyoruz. %6 oranında bir düşme var ihracatımızda. İlk 6 aylık barem için söylüyorum. Fakat ikinci dönemde bu açığı büyük bir ihtimalle kapatacağız. Kapatmak için tüm sektör elinden gelen her şeyi yapıyor. İhracatın tabii düşmesinin temel sebeplerinden biri biliyorsunuz körfez krizi meselemiz var, İran Savaşı. İran Savaşı da ihracatımızı maalesef etkiledi.
2: Evet, İran Savaşı ihracatı biraz etkiledi dediniz ama tabii savaşın olduğu yerde bazen fırsatlar da doğabiliyor efendim. Bununla birlikte yine Türkiye'de otel, tatil köyü yatırımları da illaki olacaktır gelecek dönemlerde. Siz nasıl görüyorsunuz tabloyu efendim?
3: Tabii fırsatların doğması doğru söylüyorsunuz. Savaş sonunda olur ama.
2: Evet.
3: Savaş anında biliyorsunuz tüm yatırımlar duruyor. İnşallah hem Ukrayna'da hem İran'da savaş durduğu takdirde Türkiye'nin tüm sektörlerine ciddi bir fayda olacağına inanıyoruz. Tabii ki endüstriyel mutfak sektörüne de fayda sağlayacak. Bu yıl Türkiye'de yatırımlar çok iyi gidiyor. Gelecek yılda çok büyük tatil köyleri, oteller ve şehir otellerinin açılmaları var. Genel manada baktığımız zaman iş pazarda çok bir daralma olmadı bu sene. Yani %10'lar civarında gibi bir daralma gözüküyor ama gelecek yıl daha iyi olacağını tahmin ediyoruz.
2: Evet. İç pazarda bir büyüme hedefi var mı? Onu soracağım. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri pazarına da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Buradaki açıktan da söz ettiniz ya. Açığı hangi pazarlarda kapatmayı hedefliyorsunuz ve ABD pazarı nasıl gidiyor?
3: Yaklaşık biz 4 yıldır sektör olarak Amerika pazarına odaklanmış durumdayız. Tüm fuarları Amerika'ya yönlendirdik. Yaklaşık 4 yılda 7 tane milli katılım fuarı yaptık. Burada Ticaret Bakanlığımızın bize çok büyük destekleri var. Biliyorsunuz uzak pazarlarda 175'e yakın destek oluyorlar fuar katılımlarında. Ayrıca alım heyetleri getiriyoruz. Ticaret Bakanlığı orada destek veriyor. Yeni pazar olarak da Singapur belirledik endüstriyel mutfak sektöründe. Yine Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle uzak pazarlarda başarılı olacağımıza inanıyoruz. Açıkça bu pazarlara güvenerek ihracatı büyütmeyi planlıyoruz.
2: Efendim Singapur'dan bahsettiniz. Tabii dikkatimi çekti. Sonuçta Çin makro üretimlerle öne çıkan büyük bir pazar ve Singapur'da aslında oraya çok yakın. Çin pazarını domine ederek Singapur'a endüstriyel mutfak sektörü ürün satabilecek mi peki?
3: Biz bu yıl bir Çin ve Singapur'a gezi düzenledik endüstriyel mutfak sektörü olarak. Yaklaşık 30 firma gittik. Gittiğimiz zaman tabii çok şaşırdık. İlk defa da o bölgeye gidiyoruz. Singapur dediğiniz zaman aklınıza Dubai gelsin. Dubai nasıl Orta Doğu'nun komple ticaretin döndüğü, tüm dünya markalarının satıldığı bir pazarsa, ticaret pazarıysa, Singapur'da Asya'nın ticaret pazarı. Yani Singapur dediğiniz zaman Çin'e yakın olması Türkiye'de mal satamayacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Singapur fuarında şöyle bir şeyle karşılaştık. Tüm Avrupa'nın ve dünyanın, Amerika'nın en ünlü markaları, hepsi tamamı Singapur'da standları vardı. Demek ki Çin'le konunun bir alakası yok. Singapur'da Avrupa'nın, Amerika'nın en önemli markaları stand açmışsa Türk mallarının şansında çok daha fazla olacağına inanıyoruz. Yani Çin'e yakın olması Türkiye'nin iş yapmasını zorlaştıracak diye bir anlam taşımıyor bence.
2: Evet, peki burada Türkiye'nin farkı nasıl oluşuyor? Örnek veriyorum, işte Alman ürünleri dayanıklılıkla ön plana çıkıyor. İşte İtalyanlardan hep tasarım konusunda bahsederiz. İşte Çinliler makro üretimlerle karakteristik özelliklerini çıkartıyorlar ortaya. Türkiye'nin bu pazarda farkı ne?
3: Türkiye biliyorsunuz dünyada 8. ülke şeyde, endüstriyel mutfakta. Yani Türk markası dediğiniz zaman ya da Türk malı dediğiniz zaman artık akla hem kalite geliyor, hem dayanıklılık geliyor, hem dizayn geliyor. Artı kalite ve dizayn olmasına rağmen fiyat skalası da Avrupa mallarına göre daha aşağıda. Onun için Türk mallarında bir şansı var pazara girmenin. Şu an dünyanın neresine giderseniz gidin, endüstriyel mutfak deyince akla artık Türkiye'den mal alınır fikri oluştu. Belki bir 15-20 sene önce böyle değildi ama şu an tüm dünyadaki fuarlara katılıyoruz. Türkler olarak Dubai'ye gidiyoruz, Rusya'ya gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz. Bu sene mesela bir ay sonra Meksika'ya gideceğiz. 2 sene önce Meksika'ya yine katılmıştık sektör olarak, milli katılım yapmıştık. Amerika'da dediğim gibi her yıl 2 tane fuara gidiyoruz. İtalya'da fuara katılıyoruz. Dubai'de katılıyoruz. Dünyada artık mutfak satıcıları Türkiye'nin bu oyunda bir oyuncu olduğunu, endüstriyel mutfakta liderliğe koştuğunu biliyor. Ayrıca bu yıl endüstriyel mutfak sektöründe dünyanın ikinci büyük fuarını yapıyoruz. Rıfat Bey çok güzel bir şey söyledim. İddialı da bir laf. İstanbul'da düzenlenen Hostek Baytüsit fuarı dünyanın ikinci büyük fuarı. Yani bu fuar dünyanın 10. büyük fuarıydı. Bundan 14-15 sene önce. 14-15 yıl içerisinde biz bu fuarı dünyanın ikinci büyük fuarı yaptık. 45 bin metrekare alanda düzenliyoruz bu fuarı. Ayrıca 120 farklı ülkeden 2000'e yakın alım heyeti getiriyoruz. Bu gelen alım heyetlerinin uçak paralarını, otel paralarını derneğimiz karşılıyor. Derneğimizin organizasyonunu da yapıyoruz. Demir Demir Dışı İhracatçılar Birliği destek oluyor. Tabii ki Ticaret Bakanlığımızın alım heyetlerinde ve fuar destekleri sayesinde bu kadar alıcıyı buraya getiriyoruz. Bu kadar alıcının buraya gelmiş olması artık Türkiye'nin bir pazarda oyuncu olduğunu, büyük bir oyuncu olduğunu, dünyanın ikinci büyük fuarını yapabilen bir pozisyona geldiğini net bir şekilde gösteriyor.
2: Peki efendim, endüstriyel mutfak sektöründe ürün gamı ve çeşitlilik açısından nasıl bir tablo var?
3: Şimdi Türkiye çok şanslı bir bölgede bulunuyor. Biliyorsunuz bizde hem Asya kültürü var, Orta Doğu kültürü var, Türkiye'nin kendi kültürü var, Rusya'ya yakınlığından dolayı Karadeniz kültürü var, Yugoslav kültürü, işte Balkanlar kültürü var. Atıyorum İtalya dediğiniz zaman aklınıza sadece gelen makarna ve pizza fırını var. Doğru mu? İşte evet. Ortada yendiğiniz zaman sadece kebap kültürü var ama Türkiye'de hem Akdeniz mutfağı, hem Karadeniz mutfağı, hem İç Anadolu mutfağı dediğimiz birçok ürün gamına sahip yemek çeşitliliği bakımından. Yemek çeşitliliği bakımından bu kadar çok ürün Türkiye'de üretildiği için, çok değişik lezzetler yapıldığı için bunları yapmak için de aynı oranda endüstriyel mutfak makinelerine ihtiyaç var. Yani şunu çok rahat diyebiliriz. Türkiye'deki üreticiler 3-4 binden fazla farklı ürünü Türk pazarında üretiyorlar ve dünyanın her bölgesindeki yemeklerin üretilmesi için cihazlar çıkartıyoruz. Tabii Türkiye'nin endüstriyel mutfak sektöründeki en büyük şansı bu yemek kültürünün çeşitliliğinden kaynaklanıyor. Biz bir İtalyan firması olsak pizza fırını yapacaktık, ızgara yapacaktık. Ama Türkiye'de öyle değil. Bir tandır makinesi yapıyoruz. Pide fırınları için ayrı şeyler üretiyoruz. İşte balıklar için ayrı şeyler üretiyoruz. Meze çeşitliliklerimiz için ayrı ürünler üretiyor. Onun için çok şanslıyız.
2: Evet, çok ciddi rakamlardan da bahsettiniz. 3-4 bin ürün çeşit.
3: Evet, 3-4 bin evet. Farklı çeşit ürünler üretiyoruz.
2: Evet. Tabii bu çok ciddi bir rakam ama bununla birlikte şunu da sormak isterim. Siz biraz yüzeysel olarak değindiniz ama Türkiye özellikle hangi ürün kalemlerinde ön plana çıkıyor? Ve hangi ürünler nerelere satılıyor efendim?
3: Yani birçok üründe çok başarılıyız. Ama böyle ağırlık diye tap mallar diyeceğimiz malları düşünürsek döner biliyorsunuz Türk malı olduğu için en çok döner ocakları satılıyor dünyaya. Bulaşık yıkama makineleri satılıyor. Buzdolapları satılıyor. Pişirme grupları satılıyor. Bunların içerisinde en enteresan olan pizza fırınlarıdır. Yaklaşık Türkiye'de 25 bin 30 bin arası pizza fırını üretiliyor. Birçok üreticimiz var pizza fırınlarını üreten. Artık İtalya'da İtalyan pizza fırınları Türk fırınlarında pişiriliyor. İtalya'daki fırın sektöründe %50'sini artık Türkiye sahip olmuştur.
2: Evet, bu da aslında bir gurur.
3: Tabii çok enteresan bir şey. Düşünsene İtalya'da pizza fırınları Türk fırınlarında pişiriliyor.
2: Evet. Peki bizim tabii Avrupa Birliği ihracatımızın en az %50'sini yaptığımız evet. Ana pazarımız. Ama Avrupa dışında hangi pazarlarda fırsat görüyorsunuz efendim?
3: Şimdi Türkiye'nin Orta Doğu'da, Avrupa'ya artık bir defa arka bahçemiz görüyoruz. Yani sizin de dediğiniz gibi %50'sini üretimin Avrupa'ya satıyoruz. Avrupa'nın dışında Rusya bölgesine satıyoruz. Orta Doğu'da pazara hakimiz. Afrika'da pazara hakimiz. Yani Türkiye'nin uçma mesafesi 4-5 saat olan tüm pazarlarda Türk ürünleri var. Türkiye'nin maalesef Amerika pazarında biraz kötü gidiyoruz. Kötü gidiyoruz değil, geç başladık diyelim. Bir 4-5 sene bir Amerika pazarıyla uğraşıyoruz. Bir de Uzak Doğu'dayız. Uzak Doğu ve Amerika hariç dünyanın her yerinde varız. En büyük fırsat tabii Amerika'da görüyoruz. Son 3 yıldır da her yıl ihracat oranlarımız Amerika'da %20'ler, %30'lar oranında ciddi oranlarda artarak devam ediyor. 3-4 sene öncesine baktığımız zaman ki satışlarımızla 3-4 yılda her yıl %15, %20, %25 artış var.
2: Tabii az önce işte fuarlardan bahsettiniz, alım heyetlerinden bahsettiniz, onlarla görüştüğünüzü söylediniz. Şunu da sormak isterim özellikle, bakanlık tarafında, devlet tarafında sektöre ne gibi destek ve teşvikler sağlanıyor efendim?
3: Ticaret Bakanlığımız biliyorsunuz tüm fuarlarda ciddi desteklerde bulunuyor. Uzak pazarlarda ve hedef ülkelerde 175'e yakın destek oranı var. URGE dediğimiz kapsamda alım heyetleri ve de %75 destek sağlıyor. Hem dışarıdan getirdiğimiz alım heyetlerine ya da bizim gittiğimiz ziyaretlerde, ikili büyütübilerde destek sağlıyor. Ticaret Bakanlığımız tamamen ihracatçıya çok büyük destek oluyor. Fuarlarla ilgili, alım heyetleriyle ilgili. Bence bu destekler Türkiye'nin ihracatının şu an iyiye gitmesinin en büyük sebeplerinden birisi.
2: Sektörün geçtiğimiz dönemlerde sıkça dile getirdiği bir vergi hikayesi de vardı. Aslında sizi bulmuşken onu da sormak isterim. Vergi yükünün hafifletilmesi durumunda bu durum sektöre nasıl bir kazanım sağlar? Hem ihracat açısından bunu hem istihdam açısından da değerlendirebiliriz efendim.
3: Maalesef şöyle bir şey yaşadık. Son 2 yıl önce İlave vergiler %8'di. 2 yıl sonra %16'ya çıktı. Yani bu da yaklaşık %100'lük bir artışa tekabül ediyor vergi oranlarından baktığınız zaman. Bu %6'lık bu sene geri düşmemizin altında bunun da bir payı var. Bu tabii olmasaydı ihracatta bu düşmeler yaşanmayacaktı. Belki %3, %5 yükselme yaşayacaktık. Bir de istihdama tabii katkı sağlayacak bu en az %10, %15'lik. Ticaret Bakanlığımızın inşallah bu yıl bu vergi işini çözeceğine inanıyoruz. İnşallah eski haline gelsin diye bekliyoruz vergilerin.
2: Efendim çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
2: Sağ olunuz. TÜSİT Başkanı Sayın Bekir Topuz'la endüstriyel mutfak sektörünün ihracatını, üretimini ve istihdamdaki son durumu konuştuk diyelim. Ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ve şimdi de dönüyoruz. Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dilim bizimle birlikte. Kendisiyle piyasalardaki son durumu konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Ne dersiniz? Bugünkü fiyatlama tema nedir?
4: Merhabalar, iyi yayınlar öncelikle. Haftanın başından itibaren, aslında son 1-2 haftada da diyebiliriz, birkaç tane ana gündemimiz var hatırlatmak gerekirse. Jeopolitik gelişmeler, FED beklentileri ve Amerikan bilançoları. Özellikle jeopolitik gelişmeler tarafında hafta başında böyle biraz hareketlilikle başladık. Geçtiğimiz hafta ateşkesin bozulması, yeniden çatışma haberleri vardı. Son gelen açıklamalarda bir miktar tekrardan Hürmüz'ün açılmasına yönelik anlaşma haberlerinin ön plana geldiğini görüyoruz. Bunun etkisiyle Temmuz ayı içerisinde yükseliş gördüğümüz, Temmuz sonlarında yükseliş gördüğümüz petrol fiyatlarındaki geri çekilme dikkat çekici. Ki özellikle bununla beraber yine ikinci gündeme de bağlayabiliriz. Fed beklentileri tarafında biraz faiz arttırma endişeleri ön plana çıkmaya başlamıştı. Enflasyon endişeleriyle petrol fiyatlarının geri çekilmesi bu tarafta da bir miktar iyimserlik sağlamakta diye söyleyebiliriz. Tabii bu devam edecek mi? Gelişmelerde uzlaşı haberleri sürecek mi? Bunu takip etmemiz gerekiyor. Petrol fiyatındaki gevşeme kalıcı olabilecek mi? Çünkü hala oynaklıklar, bazı İran tarafından gelen farklı açıklamalar da mevcut. Bununla beraber yine FED konusuna dönecek olursak, son gelen veriler ve açıklamalar sonrasında yine enflasyon ve istihdam verilerinin önemi arttı diye onu da altını çizmek gerekiyor. Bu hafta Amerika istihdam verileri haftası, cuma gününkü datayı bekliyoruz. Gelecek haftada da Amerika enflasyon verisi kritik. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bunlara biraz yoğunlaşıyor olacağız diye tahmin ediyorum. Ama biraz daha bugüne, daha sıcak verilere dönecek olursak da üçüncü gündeme geliyoruz. Amerika bilançolarından biraz önce söz etmiştim. Son günlerde biraz özellikle teknoloji şirketleri ve diğer sektörlerden öne çıkan bazı şirketlerin bilançolarının endeksler üzerindeki etkisi tabii artmış durumda. Bilançoların beklentileri aşmasıyla geçtiğimiz hafta bazı hisselerde realizasyonlar da görüyorduk ama sanki bugünkü haber başlıklarında piyasa hareketlerine dikkatimizi çeken Palantir, Caterpillar gibi veya BP gibi şirketlerin olumlu bilanço sonuçlarının biraz daha hisselere olumlu yansıdığı da dikkat çekiyor. Tabii diğer haberlerle beraber destek bulmuş olabilir. Biraz faiz artırma endişelerinin azalması, jeopolitik endişelerin azalmasıyla beraber de bu iyimserlik daha rahat bir çerçeve bulmuş olabilir diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi kısa vadede bilançolar ve ABD istihdam verisi özellikle yakından takip edilecektir. İstihdam verisinde yine biraz kritik bir denge durumu söz konusu olacaktır. Hem set olarak bütün datalar ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Bazen çünkü birbirinden ayrışan sinyaller de verebiliyor data seti. Onun haricinde enflasyon istihdam tarafında genel zayıf bir tablo mu verecek yoksa pozitif bir tablo mu verecek? Önemli. Eğer zayıf bir tablo verirse faiz arttırımı beklentilerin biraz azalmasıyla hisse senedi tarafına olumlu yansıma da yaratabilir ama çok zayıf bir data da istemeyecektir piyasa ekonomi endişelerini dolayısıyla. Dolayısıyla hassas bir denge söz konusu ki data sonrasında da küçük oynaklıklar görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Banu Dilim. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Yarın A Para ekranlarında yine buluşacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: yapmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: müşterinizden büyüyor. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobit'te.
1: Avantajlı fiyatlarla sigortam.net'ten alınır.

0: Fatma Yıldırım analiz programıyla karşınızdayız. Saatler 17'yi gösteriyor. Her cuma olduğu gibi stratejist Cüneyt Paksoy bizlerle birlikte grafikleri eşliğinde hem küresel borsaları hem yurt içindeki fiyatlamaları konuşacağız. Cüneyt Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Selamlar Fatma. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi aslında her hafta farklı bir, aslında her gün farklı bir gündem başlığıyla güne uyanıyor. İşte haftaya Trump'ın açıklamalarıyla başladık. Müzakere süreci başlayacak dedi. İran için son şans dedi. İran'a döndük. Hayır, müzakere süreci devam etmiyor gibi böyle çelişkili açıklamalarda gördük. Geçen hafta işte dün petrol sert düştü. Bugüne döndük. Yeniden bir yükseliş eğilimi var. Küresel tarafı nasıl yorumlarsınız?
1: Yani gördüğüm kadarıyla fiyatlara da baktığımda piyasa iyiyi duymak istiyor, iyi fiyatlamak istiyor. Çünkü yani zaten enflasyon kolay düşmeyecek artık, bu çok net. Enflasyon düşme işine bağlı olarak da başta FED olmak üzere merkez bankaları, majör merkez bankaları, FED gibi, ECB gibi, BOJ gibi vesaire şahin kalmaya devam edecekler. Bu zaten piyasayı önümüzdeki dönem zorlayacak öyle ya da böyle. Bu zorlamadan dolayı zaten piyasalar hani şu ana kadar ılımlı fiyatladılar ama bu ılımlı tonun devam edebilmesi için habere ihtiyaçları var. Haber de nereden gelir? Düşen petrol fiyatından gelir. Şu an piyasada onu gözlemliyoruz. Olumlu tarafından bakıyor. Ama tabii orada her an haber akışı değişebiliyor. Biliyorsun başından beri. Hatta NATO öncesi biz barışa artık tamam gittik deyip 70 dolara inen bir petrol fiyatı görmüştük. Ama akabinde tekrar savaş gündeme gelince 100 dolara çıkan bir petrol fiyatı gördük. An itibariyle ekranıma baktığımda 80 doların altında gevşemiş bir Brent petrol piyasalarda olumluluğu destekliyor diyeyim. Tabii olumlulukta ABD borsalarından başlayarak incelediğimde tamam FED gerginliği ve FED blokajı var ama piyasalarda. Ama bir yandan da bilanço fiyatlaması var. Özellikle ABD borsalarında teknoloji hisseleri önderliğinde bir bilanço fiyatlaması. Olumlu gelen bilançolar var. Sadece teknolojiden de gelmiyor. Diğer bankacılık başta olmak üzere bazı farklı sektörlerden de olumlu bilançolar. Şu an S&P'deki risk iştahını destekliyor ve yukarı yönlü bir S&P 500 endeksini, yukarı yönlü bir DAX endeksini, yani önemli borsaları destekliyor. Bu da risk iştahının artması anlamına geliyor ve şu ana kadar risk iştahına kayıtsız kalan Borsa İstanbul'un en azından bu son harekete katılıyor olması, çünkü bir süredir baskı altındaydık ve gerileme içindeydik. Önemli alt kritik desteklere geri çekilmiştik. Birazdan bizim bölümde detaylıca konuşacağız. En azından bu günkü, dün başlayan, bugün devam eden bu tepkiyi de önemsemek lazım. Takip etmek lazım. Nereye kadar gideri konuşmak lazım ama tabii bu hafta ABD verileri dışında FED'den gelen gelecek açıklamalar, son toplantının tutanakları vesaire yakından takip edilecek. Piyasalar artık Ağustos'u iyi geçirip galiba savaş tekrar masaya gelmedikçe Eylül FED toplantısına kadar ılımlı ve iyi bir tonda girmek istiyorlar. Globaldeki görünüm bu. Ama tabii takip edip yorumlamaya devam edeceğiz.
0: Evet, bir de FED'i de açalım isterseniz. Geçtiğimiz hafta kararı aldık. İşte piyasa beklentisine paralel geldi. Aslında %30'luk bir basada faiz artırım ihtimali vardı piyasanın fiyatladığı ama bir sürpriz de görmedik o taraftan. Yine Walsh'un iletişim diline çok odaklandık. Yani geldiği gibi aslında iletişim dilini sadeleştirdi. Sözlü yönlendirme yapmayacağım dedi. İşte kritik başlıklardan bir tanesi toplantıdan çıkan 3 tane üyenin faiz artırım yönünde ayrışması oldu bu noktada. Dolayısıyla FED için peki ne dersiniz? Eylül de bir artırım yoksa sabit tutma yönünde mi devam eder borç?
1: Şimdi o 3 üyenin faiz arttırma yönünde oy kullanması biraz da piyasa beklentisini gösteriyor. Yani piyasanın beklentisi de Temmuz'da bir %30 faiz arttırır yönündeydi. Ekranlarda da swap tarafında bunu gözlemliyorduk ama Eylül'den sonra biraz daha piyasanın beklentisi yüksek. En azından %50'ye yakın bir beklenti var faiz arttırma yönünde. Ha, bu faiz arttırımı gelir mi gelmez mi açıkçası bu savaşın kalıcı olarak bitmesi belirleyecek. Çünkü önce savaş bitmeli ve petrolün önündeki engel kalkmalı. Yani Hürmüz tamamıyla açılmalı. Ki şu an

0: Çünkü birçok ülke stratejik rezervlerine yakın seviyede batma. Yani bu önemli, özellikle Ren Nehri'nin de iklim sebebiyle kuruması, oradaki akışın yavaşlaması, hatta durması neredeyse Avrupa'daki enerji ihtiyacını iyice arttırdı. Bu arada Rusya-Ukrayna tarafındaki süreç de önemli. Orada da hala bir barış yok. Barışa yönelim de pek yok. O da ne yaptı? Bir aydır, izlemişsindir, buğday fiyatlarını yukarı çekti ciddi bir şekilde. Yani bir buğday grafiğinde bir buğday hareketi, bir buğday rallisi gördük. Hı hı. Yani tekrar tarım emtialarının devreye girmesi, özellikle çekirdek enflasyonu, yani enerji, gıda etkisindeki çekirdek enflasyonun yukarıda kalması ya da daha yukarı gitmesi anlamına geliyor önümüzdeki dönemde. Bu da Eylül sonrası, dediğin gibi Eylül toplantısı dahil, Eylül'de olmasa bile son kalacak iki toplantıda Kasım ve Aralık'ta bir faiz artış ihtimali masada tutuyor ve tutacak. Çünkü bunu ben söylemiyorum, FED yönetimi söylüyor, Kevin Warsh başkanlığında. Ha, Kevin Warsh'un söylemleri açıkçası, yani sözü yönlendirme kullanmayacağım dedi. Hı. Tamam, ama çok da kafaları netleştirmedi. Kafalar daha karıştı bence. Çünkü ifadelerde karmaşık yaklaşımlar da var bana göre. Hem Fed'in açıklamaları, hem Fed'in politika süreci, hem Warsh'un süreci. Yani Fed başkanlığına geldiğinde Kevin Warsh daha kararlı, daha aksiyoner, daha proaktif bir başkandı. Ama biraz yavaşlamış görünüyor şu an. Ve piyasa tarafında acaba Trump etkisi var mı sorgusu başladı. Biraz kafalar karıştı o noktada. Yani tekrar biz acaba, umuyorum olmaz da, Fed'in bağımsızlığını mı konuşacağız bundan sonra? Hani faiz arttırması gerekiyorsa arttırmalı. Ama bunun hani virgülü uzatması vesaire olmaz. Daha önce Başkan Powell suçlandı, enflasyonda geç kaldı diye. Ciddi suçlamalar gördü. Şimdi aynı suçlamalara maruz kalmamak, başkanınızı daha ilk başından itibaren sorgulatmamak adına rasyonel ve gereken neyse onu yapıyor olmanız gerekiyor. Fed'in başkanıysanız, rezerv paranın sahibiyseniz. Bir de tahvil piyasasından bahsetti. Hı hı. ABD tahvil piyasası gayet dengeli, gayet güçlü ve istikrarlı dedi. Yani tamam da biz mi yanlış bakıyoruz grafiklere? Tabii ki Fed başkanı bizden daha iyi bakıyor. Yanlış anlaşılmasın. Bizim anlamaya çalıştığımız şu, biz derken piyasanın, niye o zaman ABD tahvilleri şu an hala 2008 krizi öncesi benzer pozisyonda? Yani ABD, birazdan konuşacağız, ABD 10 yıllıklar niye 5'e yakın? Niye 30 yıllıklar 5'in üzerinde? Niye 2 yıllık ve 5 yıllık tüm perspektifte tahvil faizleri 4'ün üzerinde, 4,5'a yakın? Bunu sorgulamak tabii piyasanın işi değil. Bunu yönetmek veya bunu yönlendirmek neçede merkez bankalarının, başta Fed olmak üzere diğer merkez bankalarının işi. Özetle Fed henüz kafaları netleştirmedi. Ve Eylül'e dair soru işaretleriyle bir Fed toplantısı takip ettik. Hı hı. Ama en azından piyasa bardağın dolu tarafına baktı. Ya yani bu Fed faiz arttırmazsa en azından biz biraz daha olumlu tarafta kalabiliriz noktasında biraz fiyatlıyor süreci. Ha, petrol fiyatları geri gelir. Tarım emtialarında Rusya-Ukrayna barışı da gündeme gelebilirse, özellikle buğdaydan başlayarak tarım emtialarında da bir gerileme olursa, enflasyon problemi biraz geride kalabilirse, kolay değil bu arada. Hı hı. En azından biraz daha ılımlılığın devam etmesi. Çünkü ben şuna bakıyorum. Şu an olumlu fiyatlamalar var. Zaten ABD borsaları tarihsel zirvelere yakın. Avrupa borsalarının birçoğu öyle. Yani şu an en çok risk iştahının masada kalması kime yarıyor? Ve kim için elzem? Gelişmekte olan ülkeler için. Türkiye de bunun içinde. Yani risk iştahı korunuyorsa, gelişmekte olan ülkelere para girişi olacaksa önümüzdeki dönem, bundan en çok faydalanacak ülkelerden biri de haliyle Türkiye olacak. Ben bu tarafıyla daha çok hani ilgileniyorum kendi adıma da. Tabii çok rapor da geliyor global içinde, bizim içinde. Bunları da detaylıca da konuşmak gerekecek önümüzdeki günlerde.
1: Evet, tabii Warsh'un burada Trump'ı karşısına alacak mı faiz artırımına giderek, dediğiniz gibi önemli bir başlık. Bir yandan bağımsızlığını konuşuyoruz. Peki bu yıl zaten artırım beklentileri 1 veya 2 şeklinde şekilleniyor ama 2027 için ne dersiniz? Yani iyimser bir senaryo kursak, Hürmüz Boğazı açılsa, savaşta bir kalıcı barış anlaşması görsek, 2027 faiz indirim süreci sizce başlar mı hızlı bir şekilde?
0: Yani jeopolitik

0: Riskler tamamıyla, ben burada Gazze'yi de önemsiyorum. Yani oradaki insani dramı da işin içine katarak, hatta ilk maddeye koyarak insan olmamız gereği kalkacaksa risk başlıkları gündemden, barış hakikaten kalıcı olarak gelecekse bölgeye, Orta Doğu'ya, çünkü bu bölge geçiş bölgesi, yani enerji koridorlarının tamamı burada. Buradan geçiyor. Önemli ticaret yolları buradan geçiyor. Tarım ve diğer tüm ticaret noktasında önemli merkezler burada. Dolayısıyla buradaki kalıcı barış bir kere olumlu. Enflasyonda da eğer istenen düzeylere geri çekilme oluşuyorsa, ABD'den başlayarak, çekirdek enflasyondan başlayarak Avrupa bölgesine ilerleyecek şekilde. Çünkü şu an Avrupa da problemli. Yani faiz arttıran bir ECB gördük. 7 kez faiz indirip, faizini belli bir noktaya çekip denge sağlayan bir ECB'den şimdi tekrar faiz arttırmak zorunda kalan bir ECB'ye döndük. Yani işte dolar yan paritesi, birazdan gene grafikte konuşacağız. Nereden nereye geldi? Şimdi orada Amerika Japonya arasındaki işbirliğiyle ancak dengede kalabiliyor şimdilik. Özetle şahin bir merkez bankacılığından daha güvercin bir merkez bankacılığa geçecekse dünya, enflasyon dinamiklerindeki düzelmeye bağlı olarak 2027 iyi geçer. Kim için iyi geçer ama? Gelişen piyasalar için. Yani yapamadıkları bazı ülkelerin, özellikle içinde Türkiye'nin de olduğu o yüksek volümlü yukarı yönlü hareketi yapabilecekleri bir ortam doğar. 2026'dan kalanında da bu mümkün, yanlış anlaşılmasın, ama 2027'de de bu hareketin devamı mümkün olur ki çok kıymetli. Bu arada nereden baktığınıza bağlı, yani TL bazlı bizim zirveye yakın olmamız ayrı bir şey, ama dolar bazlı tüm zamanların zirvesine baktığımızda bulunduğumuz nokta, hele bankacılık sektörü vesaire, çok ayrı bir şey. Onun için 2027'ye iyi girmek istiyorsak, dediğimiz gibi bu riskleri ortadan kaldırmak, daha alımlı bir FED, daha alımlı bir ECB görmek çok kıymetli. Bir de kendi başlıklarını her ülkenin, Türkiye'de dahil, çözmesi önemli. Bir de tabii burada önemli bir şey daha var. Jeopolitikler kalktı ama ticaret savaşları masada kaldı. Gene problem. Yani bu özellikle şu an kaç tane eyalet Trump'a dava açmış bu tarife sürecinde?
1: Evet, 20 üzeriydi sanırım.
0: 20 üzerinde. Yani şimdi yani Amerika halkı rahatsız. Amerika'daki kurumsal süreç rahatsız. Amerikan yargısı rahatsız. Yani çünkü ABD karşıtlığı oluşturuyorsunuz. Tamam, ABD'nin çıkarını yapıyorsunuz diyorsunuz. Eyvallah. Ama bir noktadan sonra bu ABD'nin karını olmuyor. Rezerv paraya sahipseniz ABD varlıklarına olan ilgiyi azaltıyorsunuz. Ve ticaretin üzerinde devamlı bir baskı. İşte ABD-Çin gerginliği olarak okundu ya o. O iş Asya Pasifik'e uzanırsa önümüzdeki dönem daha çok başka şeyleri konuşmak zorunda da kalabiliriz. Yani tamam, Orta Doğu falan düzeliyor derken bambaşka şeyleri de konuşmak hala mümkün. O yüzden benim her zaman söylediğim bir şey var. Temkinli iyimserlik. Artık 3 aylık, 6 aylık ve üzeri bir öngörüde bulunmak mümkün değil. Kolay da değil, mümkün de değil. Çünkü her şey değişiyor. Yani günden güne söylemler değişiyor. Saatten saate söylemler ve
1: aslında
0: eylemler değişiyor.
1: Aslında bir tweetle değişiyor. Bile değişiyor. Yani Trump'un bir tweet atıyor bir anda.
0: Onu kastediyorum. Yani söylem ve eylemler değişiyorsa o zaman sizin proaktif bir yatırımcılık kavramı içinde ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü neticede biz bu yayınları iki amaçla yapıyoruz. Bir, durum tespiti. Hem reel sektöre hem de tüm paydaşlara bir analiz sonucu vermek adına, ama bir yandan da bizi izleyen küçük yatırımcı başta olmak üzere tüm yatırımcılara bir rehberlik analizi yapmak görevimiz. İşte burada da haber akışının her an değişebileceği, bunun fiyatlara yansımasının her an farklı noktalarda baskı kurabileceğini düşünerek, çok dikkatli risk yönetiminde uygulayarak bir proaktif yatırımcılık gerekiyor. Onu da bu vesileyle söyleyelim. İstiyorsan evet, grafiklere doğru başlayalım. Vakti efektif kullanalım.
1: Olur, başlayalım. Şimdi FED, evet, Trump'ın bir baskısı var dedik. Faizleri indirmesini istiyor. Çünkü ABD'nin borcu çok yüksek. 39 trilyon dolarlık bir borçtan bahsediyoruz. Şimdi biraz detaylara da bakıyorum. Yabancı yatırımcının elindeki ABD tahvil stoku 9 trilyon dolar. Bunu da aslında altını çizmekte fayda var. Tahvilden gireceksek eğer. Tahvil piyasasının büyüklüğünde ABD'nin 30 trilyon dolar. Burada tabii yanlışım varsa lütfen düzeltin. Dolayısıyla yani birçok fiyatlamanın merkezi buradan geçiyor. Şimdi bakalım ABD 10 yıllık tahvil faizlerine, şimdi 30 yıllıklarda bir 5.20'ler gördük.
0: Doğru.
1: neredeyse 19 yılın zirvesi dedik. Peki 10 yıllıklarda nasıl bir görünüm var?
0: Yani aynı görüntü devam ediyor. Bak bu 2008 krizi öncesi görüntü. Faizin 4 ve üzerinde kaldığı dönem, uzun süre kaldığı dönem. Şimdi aynı süreç. Var mı farkı? Peki bu kadar yüksek faiz neye sebebiyet veriyor? Maliyetlerin yükselmesi, kamu borçluluğunun artması, kamu borçluluğunun daha yüksek faize döngü içine girmesi, reel sektörün bundan etkilenmesi vesaire vesaire. Ve enflasyon. Yani enflasyonla mücadele için siz yapıyorsunuz bunu ama bir noktadan sonra enflasyona da sebebiyet veren ortamı da oluşturmuş oluyorsunuz. Çok uzun süre kalırsa faizler burada. Ve şuradaki benzeri bir ortam oluşmaması için subprime mortgage kriziydi o 2008 krizi ama dinamikler farklı, koşullar farklı, konjonktür farklı dense de hali hazırda bu tarz bir krize girme süreci. Bak faizler sonra geldi. Kimin eliyle geldi? Fed eliyle geldi. Sınırsız para basacağım dedi. Bilançoyu nereden nereye getirdi? Faizi nereden nereye getirdi? Tabii doğal olarak ABD 12'ler de geri geldi. Şimdi bir krizde geri gelmemesi için bir Fed etkisiyle, bir mecburiyetten ya da güvenli liman sebebiyle geri gelmemesi için koşulları iyileştirmeniz, enflasyonu düşürmeniz gerekiyor. Dörde yakınlık ve dördün altı bizim istediğimiz sonuç. Ama oraya hangi sebeple veya dinamikle gelecek çok önemli. Yani bir fiyat tek başına bir şey ifade etmez. O fiyatın niçin geldiği de ne sebeple ve ne kadar orada kalıcı olduğu da kıymetlidir. O yüzden 10 yıllıkları bir benchmark olarak takip edeceğiz. Bir de şu var. Şu rakam ne demek? 4.69.
1: Ya 4.5 üzeri en kritik seviyeler
0: yani,
1: değil mi?
0: Hem öyle hem de baktığın zaman bütün ülkelerin borçlanırken mecburen baktıkları bir seviye. Çünkü benchmark. Yani siz bugün Türkiye olarak borçlanmaya çıktığınız zaman herhangi bir şekilde kendi CDS'iniz var. Kendi ekstra bir size atanmış bir risk primi varsa bir de üzerine bu seviye üzerinden bir değerleme ve neyse ki şu an biz 10-12'ler gibi bir yüksek rakamdan an itibariyle 8'lere, 7'lere, 8'lere düştük. Borçlanma maliyetlerinde. Bu iyi bir kazanım ama bunun daha da gerilemesi için 10 yıllıkların ne yapması lazım? Aşağı gelmesi lazım kalıcı olarak. Tamam, Türkiye borçlanmayı biraz zenginleştiriyor. Özellikle bugün haberde Sukuk tarafında içinde bakışı vardı. Ciddi bir Türkiye pazarda, dünya pazarında ilerleyen bir ülke oldu. Ciddi bir oradan artık borçlanma da yapabiliyoruz çeşitlendirme açısından ama özetle ABD 10 yıllıklar burada kalmaya devam ederse bu mızrak çuvala sığmaz. Eninde sonunda ise senetlerini ve riskli varlıkları vurur. Bir de kim etkileniyor bunda? Altın gibi emtia tarafı.
1: Evet. O zaman diyelim dolar endeksi. Şimdi küresel rezervlerin yaklaşık hala %57'si dolar cinsinden tutuluyor. Şimdi Merkez Bankası altın alımlarını hızlandırdı dedik son dönemde. Doların ağırlığını azaltıyor dedik ama hala bir güçlü dolar temasından bahsedebilir miyiz dolar tarafından? Çünkü Trump işte Kasım seçiminden sonra bilinçli olarak doları zayıflatıyor diye de bir başlık da konuştuk o dönem. Şimdi 100 seviyelerini, 101 seviyelerini gördük. Yeniden bir 100'ün altına sarkma da var.
0: Şimdi Merkez Bankalarının rezervi ayrı, bir de dolaşımdaki para ayrı.
1: Evet.
0: Yani dolaşımdaki para olarak baktığınız zaman rezerv para doların toplam payına %60'ların da %70'lere yakın bir seviyeye doğru ilerliyorsunuz. Bir FED'den sonra aşağı gelmişti. Kafa karıştı. Faiz arttırmayacak galiba. Faiz de indirebilir mi diye beklentiler de var. Tamam %50 civarı bir faiz artışı beklentisi var ama demek ki bir o kadar varsa bir o kadar da faiz indirmeyecek indirebilir beklentisi de yavaş yavaş masaya gelebilir. Arttırmaz ya da indirebilir. Bir aşağı geri çekilme gördük. Şu bantta kalmaya devam ediyor. Şu iki çizgiden oluşan mavi alt trend çizgisinin altına sarkmadıkça ki orada önemli seviyemiz 99.25 gördüğün gibi 99.79 yani hatta 199 bandından aşağı yönlü tekrar 96'lara doğru bir hareket başlamadıkça 102 önümüzdeki dönem takip edeceğimiz önemli direnç eşiği olmaya devam edecek. An itibariyle gene yüzler civarındayız. Piyasa şu an orada da ılımlı. Ha niye önemli? Global dolarizasyon vurgusu, global dolarizasyon baskısı bütün pariteler üzerinde etkili olabiliyor. Biz bunu Euro'da gördük, en çok Yen'de gördük son dönemde. Onun da ekstra krizlere sebep olabileceği beklentisi oluşmuştu. Dolar TL işlemleri için de önemli. Şimdilik ana trend yön arayışında, ana trend noktasında. Yani aşağı mı karar verilmedi, yukarı mı karar verilmedi? Ya 102 üzeri önümüzdeki dönem Eylül'e kadar ve Eylül sonrası, hı hı, çok net söyleyeyim. Ya da 99'un altında

0: 96 hatta 90'lara gidebilecek yeni bir dönemin başlangıcı.
1: 99-70'leri aşağısı mı sonra 90'ları görürüz?
0: Aynen 99-99-70 bandından şuradan çıkıp aşağı doğru inebilmek kabiliyeti. Hala yukarı yönlü yalnız ihtimal bitmedi. Onun da altını çizmek lazım.
1: Evet, şimdi bu hafta istihdam verisi var tarım dışı. O da zaten önemli. Bekliyoruz. Çok önemli. Şimdi zaten
0: dolar hem faizler için önemli hem dolar endeksi için.
1: Evet, şimdi dolar endeksinde ağırlığı en yüksek euro zaten. Az önce siz de eurodan.
0: %57.
1: %57.
0: %57 o işte. Tamam.
1: Evet, %57 tam o. Ben az önce onu rezervde yanlış söyledim. Japon yenine bir de bakalım. Yen tarafında da yine dolar endeksi içindeki ağırlığı %13-14 civarıydı gibi. Sanırım. O civarlarda. Şimdi son dönemde bir müdahale gördük. Çünkü yen 40 yılın en zayıf seviyesine doğru gitti.
0: Beraber müdahale ettiler. Çünkü
1: ABD ile birlikte.
0: ABD ile. Yani ABD bir şey istemiyor. Yani ABD tahvili satarak Japonya likitte oluşturup yene müdahale etmesini istemiyor.
1: Hatta 30 yıl sonra ilk kez koordineli.
0: Yani ve bu yönde de talebi var, uyarısı var hatta. Satma diyor yani. Onun için destek de veriyor. Ne yapıyor? Yen alıyor. Sadece Japonya yen almıyor. ABD de arka planda yen alarak yene destek veriyor ve faiz arttırmadan buralara geldik. Bak burada kritik eşik şu. 154, 155, 156'lar hatta. O eşik kırılmadıkça zaten yukarı yönlü ihtimal her an korunacak. Bir faiz artış beklentisi borçtan, Japonya Merkez Bankası'ndan beklenti olarak kalacak. Burada problem şu. Kuvvetli bir faiz artışı yapmak zorunda kalır veya yani aşırı bir anda şu bölgeyi kırıp aşağı yönlü sert bir kırılma içine gelirse nereye kadar? 145'ler, 140'lara doğru bir hareket oluşmaya başlarsa biz daha önce ne yaşamıştık? 160-140'a geldiğinde bir carry trade üzerinden bir kriz ortamı. Çünkü yen borçlanıp diğer piyasalarda pozisyon açanlar şimdi ne yapıyorlar? O yeni kapatmak zorunda kalıyorlar. Aşırı hareketlerde sert hareketler oluşunca bütün piyasaları etkileyen gücüne sahip oluyor. Biz haftalardır hatta aylardır söylüyoruz. Dolar yen paritesi bu seviyedeyse son 40-50 yılın en yükseklerinde olan bir dolar yen paritesi piyasalar için her zaman takip edilmesi gereken, gerekilen bir potansiyel bomba gibidir. Bir de şu var. Yeni önemli bir geçmiş dönemde güvenli liman olduğunu biliyoruz. İsviçre frangı gibi. Şimdi yuan yükselmeye başladı ya. Yuan hatta çok değerli bir konu. Aslında bu hafta yuanı da işlemek lazımdı belki. Yuan son yılların en değerli noktasına geldi dolar karşısında. Şimdi önümüzdeki dönem yen kreditör ülke Japonya'nın güçlü para birimi olarak kalacaksa eninde sonunda Japonya bir şeyler yapmak zorunda. O süreçte Asya'daki dengeler dünya için çok önemli olacak. O notu da belirtmek isterim bu grafikle beraber.
1: Hatta şöyle bir not da almışım ben. Yani bu ABD'nin işte koordineli bir şekilde müdahalesinde sadece Japon yenini korumak için değil de Japon tahvil piyasası yaşayabilecek bu büyük bir işte krizin ABD tahvil piyasası sıçramasını önlemek için diye de bir başlıkta var. O yüzden hani bir ikili bir müdahalede.
0: O şu demek bak birazdan altın grafiğinde konuşacağız. Ben her hafta bunun altını çiziyorum. 350 trilyon dolar borç var.
1: Ve dünyada değil mi?
0: Tabii toplamda yani. Reel sektörü vesairesi. Ve bunun önemli bir kısmı tahvil piyasası içinde problem anlamına geliyor. Bu problem önümüzdeki dönemde çözülmez. Daha da artma ihtimali taşırsa tahvil piyasasından başlarız. Bunun fitilini kim ateşleyecek? Japonya tahvili olabilir mi?
1: Yani en büyük çünkü kredi veren ülke.
0: Yani aynen. Tahvil piyasasına oluşabilecek bir riskin global finans piyasası için çok ciddi bir risk anlamına geldiğini haftalardır hatta aylardır söylüyoruz. İşte onun akabinde biz altını veya farklı limanların güvenli olduğunu ve bunun için merkez bankalarının bir alternatif aradığını söylüyoruz. Tahvile alım gelmezse Fatma önümüzdeki günlerde anlamlı ve kalıcı bir alım ilgisizlik devam ederse en kötü senaryo alım da gelmezse yani tahvil satılmamaya devam edilirse globalde hatta elindeki tahvil stoğunu eritmeye devam ederse ülkeler nakde dönmek isterlerse tahvil tarafında faizlerin daha da yükselmesi finans piyasaları için hem soru işareti hem ciddi bir risk uyarısı olur. Onu da iyi takip etmek gerekiyor.
1: Evet. Şimdi bakalım döviz piyasasına baktık. Bir de küresel büyümenin nabzını takip ettiğimiz petrole bakalım. Brent petrol. Şimdi 80 doların altında bir düşme gördük. Aslında sarktı.
0: Şu an öyle. Biz grafiği hazırlarken

0: Diyor. Kamu borçlarının artması anlamına geliyor. Özellikle petrole veya enerjiye ithalatı bağımlılığı olan ülkeler için. Bütün bunlar bir araya geldi. Bizim istediğimiz aşağı yönlü bir petrol fiyatlaması. Ha bu mümkün mü? Yani savaş bugün bitse hemen petrol fiyatları kalıcı olarak bu seviyelerde kalır mı? Hatta daha altını görür mü? Soru işareti. Hı hı. Neden? Çünkü arz tarafında bazı problemler olabilir savaşın getirdiği. Kalıcı
1: hemen
0: problemler
1: Hürmüz Boğazı kademeli
0: olabilir.
1: Olarak normalleşir.
0: Bir anda Hürmüz böyle gürül gürül çalışacak mı? Arz tarafında oluşan problemler bir anda çözecek mi? Onlar soru işareti. Ama en azından fiyatın yukarı yönlü gitmemesi bile cebe gelebilecek en büyük kar. Yani piyasalar, global piyasalar riske girmek, 80-90'lar benzeri bir krizde karşı karşıya kalmak istemiyorlarsa bu petrol. Hatta ABD ara seçime giderken Trump seçmenden bir olumlu sonuç istiyorsa bu petrol fiyatları geri gelmeli. Geride kal. Bu bizim Merkez Bankamız için de kıymetli. Hı hı. Ama şunu söyleyeyim. Yukarıda oluşabilecek her fiyat $100 ve üzerine doğru gitme potansiyeli her zaman petrol üzerinden dünya için önemli bir risk anlamına da gelecek.
1: Yani burada kritik seviye bir $80 baz alabilir miyiz? Yani merkez bankalarının enflasyon hesaplarını zorlaştıran
0: benim için
1: seviye.
0: Şu. 70-80-70 dolar bandı içinde kalmak kıymetli. Hı hı. 87'nin üzerindeki her fiyat zaten problem. Ha burada da yani 80'le her fiyat sıkıntı da en azından 80 üzerinde kalmasından daha az sıkıntı. Daha az maliyet anlamına geliyor. Yani burada 1-2 doların lafı olmaz. Hı hı. Önemli olan bant. Burada bant 70-87 hatta 70-80 bandı.
1: Savaş başladığında 28 Şubat'ta $70'lardaydı
0: şurada.
1: Brent petrol.
0: Bak tam burada kopuş. 75 dolar kırıldı.
1: Oradan sonra?
0: Teknik de onayladı. Hı. Tüm ortalamalar geldi. Hazırlamışlar yani grafiği hazırlamışlar. Hı hı. Zaten uyarmıştık. Daha ortada savaş yoktu. Analiz programında ve birçok mecrada kendi adıma dikkat burada bir petrol hareketi başlıyor. Hı hı. Dedik ve koptu. Şimdi oraya doğru geri gelmek kıymetli. Ha oranın altı gelirse tabii en iyi senaryo olur ama öyle kolay olmayacak gibi gözüküyor. İzleyip
1: yani dediğiniz gibi biraz daha kademeli iyileşme, Hürmüz Boğazı'nın yani iyileşmesi, arzın yeniden normale dönmesiyle aslında o seviyeleri konuşmaya başlayabiliriz diyelim.
0: Aynen.
1: Şimdi emtiadan geçelim, ons altın diyelim o zaman. Şimdi dolar endeksiyle zaten altın ters korelasyon içinde genelde hareket ediyor. Şimdi 5600 dolarları gördük ons altında bu yıl.
0: Şimdi altın hikayesini grafik üzerinden anlatmadan önce çok kısa birkaç noktayı da belirtmek istiyorum. Kafa karışıklığı var. Yani şöyle ki 5600'e gittikten sonra artık altının zamanı bitti, altının çağı bitti, altının trendi bitti deniyor. Hı hı. Ama gelen veri akışı bize bunun tersini söylüyor. Haber akışı ve veri akışı. Yani altın konseyinin açıklamalarında hala merkez bankaları başta olmak üzere altın alımı fiziksel anlamda devam ediyor.
1: En çok Çin şu an alımda yapıyor değil mi?
0: Kontrat üzerinden fiyat konuşmak ayrı bir şey. Hı hı. Fiziksel talep üzerinden fiyat konuşmak veya altını konuşmak ayrı bir şey. Dolayısıyla bir de az önce ne konuştuk? Biz tahvil piyasasını konuştuk. Oradaki riskleri konuştuk. İşte Japonya tahvillerinden başlayabilir. Yarın İtalya'dan başlayabilir. Ben sana başka bir örnek vereyim. İspanya ile İtalya faizleri tahvilleri hep problemdi Avrupa için. Şimdi bir başka problem daha var. Fransa. Fransa'nın 10 yıllıkları İtalya ile eşdeğer. Bu çok uzun yıllardır görülmeyen bir şey. Yani Fransa ekonomisi her zaman İtalya ekonomisinin önündeydi. Doğru mu? Hı hı. Ama şimdi görülen seviyede ne görüyoruz biz baktığımız zaman? %4'e yakın Fransa 10 yıllıklar, %4'e yakın İtalya 10 yıllıklar. Dolayısıyla bu başlı başına bir problem. Bunlar masada kaldıkça paranın rezerv statüsünün sorgulanması masada kaldıkça altının hikayesi yukarı yönlüdür. Trend yukarı yönlüdür ama arada düzeltme seviyeleri, düzeltme kalıpları oluşacaktır. Bunun sebeplerini de çokça anlattık. Bir de enflasyon düşmeyecekse önce baskılanır altın ama sonra bir harekete başlar ki. Böyle kolay bir hareket Allah muhafaza. Yani enflasyon düşmedi, büyüme etkilendi, resesyona girdi dünya. Hatta daha ileride daha da devam etti. Allah yine korusun diyorum. Stagflasyona evrildi. Ne olacak? Orada altının bu fiyatlarda durması mümkün mü? Hı hı. Ya da trendin bittiğini söylemek mümkün mü? Özetle bu trend kolayına bitmeyecek ama bu düzeltme ne zaman bitecek? Anlamlı soru o. Çünkü grafiğe döndüğümüzde 5600 gördükten sonra 4000'lere doğru bir geri çekilme ve bir sıkışma. Bak ortalamalar geldi, kümelendi, birbirlere yaklaştı. Alt ortalamalar, üst ortalamalar geldi. Bir bant içinde aşağıda 3800 60, 3800.

0: 50'de. Yukarıda 4200-4300. Aralığında sıkıştı ama son dönem daha da alt seviyede 4150-4200'ü geçemeyen, oraya yaklaştıkça satış yiyen bir altın grafiği. Kontrat üzerinden fiziksel talep devam ediyor. 3850 kırılmadıkça 4200-4300 geçildiği andan itibaren kuvvetli bir hareketle biz yukarı yönlü gidebiliriz. Ama asıl hareket ne zaman başlar biliyor musun? 4450 Fibo seviyesinin kırılmasıyla. O bölgenin üzerine tekrar 5000 üzerini görme ihtimali. Bu teknik bir varsayım. Teknik bir gereklilik. Teknik bir kural. Grafiğin kuralı. Ama aşağıda 3850 kırılacak olursa aşağıda bir aşağıda 3500'lere doğru gitme. Bunu ne belirleyecek biliyor musun? Eylül deadline olarak Eylül ayı. Ne kadar ki süreç ve Eylül ayındaki gelişmeler. Altının düzeltmeye tamam mı yoksa devam mı sorgusunun cevabı, ama bu arada da cevaplanabilir bu soru. Şundan da çıkmak lazım artık. Jeopolitikleri fiyatlamadı. Zaten 5600'e giderken baksana şu harekete. Hani 2100 5600 dedim ama 3000 dolar üzerine kar koyuyor. 3500 dolar. Bu nereden baksan %100'ün üzerinde birkaç senelik perspektifte ciddi bir kar demek altın piyasası için. Önümüzdeki dönem hani çok ciddi rakamlar var yukarıda ama bana göre ana trend yukarı, ama kısa orta vadenin düzeltmesinin bitip bitmediğini anlayacağımız bölge burası. Bakalım sıkışma nereye kıracak? Çünkü enerji birikiyor. Burada da enerji birikti. Buradaki enerji birikimi 2 sene. Burada enerji birikimi yaklaşık 5-6 ay. Bakalım buradaki enerji birikimi bayağı oldu, gene birkaç ay oldu. 5-6 ay içinde çözülecek mi sorunun cevabı, izleyip göreceğiz.
1: Peki bu sıkışma bölgelerinden bahsettiniz. Kademeli pozisyonlanma düşünürse yatırımcı tarafından hangi seviyelere dikkat edecek?
0: Tabii ki ons altında pozisyon almak kolay değil. Çünkü orası kaldıraçlı işlemlerin açık olduğu bir şey, ama bunun gram altına olan karşılığı
1: yansımasıyla
0: 6000 civarı, 6000'in altında fiyat seviyeleri. Yani 5500-6100 bandı içinde kademeli geri çekilmeler alım yönünde kullanılabilecek seviyeler. Yani ben 5500'ün 5000'lerin görülmesi ayrı bir şey. Oranın zaten kırılması çok zor. Orası görülse bile oraların ons altın ve dolar TL çarpanına bağlı olarak kolayına kırılmayacağı bölgeler. Buralar bile şu an 6000 üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Aslında bir miktar yukarıdaki alımları dengelemek ya da yeni alım için uygun seviyeler, ama hiçbir zaman altın gibi bir grafikte tüm paranızı tek bir fiyattan realize etmemelisiniz. Evet. Kademelere bölerek alım yapmak, zamana yayarak alımı netleştirmek maliyet dengesi açısından da kıymetlidir.
1: Şimdi altını konuşuyoruz ama bir de tabii gümüş tarafı var. Orada da volatilite oldukça yüksek. İşte orada da bir 57-58 dolarları görüyoruz. Şimdi burada tabii hikaye biraz daha farklı. Altında güvenli liman dedik. Burada sanayi talebi diyoruz. Şimdi bir arz açığı da var. 4-5 yıldır devam
0: yani
1: eden.
0: Yani endüstriyel talep var. İşte enerji kaynakları üzerindeki kullanımı var. Daha önce altınla beraber rekor kırdığı seviyeler var. 1900'de...
1: Hatta iki katı, geçen yıl iki katı bir artış yani, vardı yıl sonunda.
0: Şurada bak. 1900'dü altın, 50 dolardı gümüş. Sonra altının nereye gittiğini gördük. Gümüş de o aradaki fark kapatmak için ama çok ciddi seneler bekledi. 14 sene bekledi. 14-13 sene gümüş belli bir bant, 50 dolara bile ulaşamadan şu bant aralığında baksana şu hareketlere. Ve bunun biriktirdiği enerjiyle biz dedik ki 50 dolara gider. Geçerse hareket 100-120 dolara kadar gider. Fibo gereği. Bak Fibo seviyesi belli. %261.8. Tam oraya dokundu. Yani tam teknik gereğini yaptı. Ama şunu uyarıyı yaptık o zaman. Buradan kar alınır, buradan gümüş alınmaz. Buradan kar alınır dedik. Yani yayınlara dönüp baktığımızda YouTube kanalında da var. Tüm mecralarda da var. Kendi adıma söyleyeyim. Yani şu hareketi de bekliyordum. Sert bir hareket ama bu kadar hızlı beklemiyordum. Bu kadar hızlı gelişince burada uyarımızı yaptık. Zaten burada kaç kişi satabildi ki 100-125'te? Çok az. Yani mümkün de değildi. Kolay da değildi. Ama yüzün altındaki şu fiyat oluşumları imkandı. Tekrar yüzün altında kalamadıkça aşağı yönlü geleceği belliydi. Şimdi artık 50 dolar. Daha önceki...
1: Bir önceki zirve de 50 dolardı değil mi?
0: İşte. Daha önceki zirve üzerinde kalmalı ki güç toplayıp yukarı tekrar gidebilsin. Yukarıda önemli bir seviyemiz var, şu bölge 65-80 dolar bandı gibi düşün orayı. Oraya ulaşmak kıymetli, oranın üzerinde kalmak çok daha kıymetli gümüş yatırımcısı açısından ama

0: Hikaye sadece altına bağlı değil artık. Ticaret savaşları, enflasyonun seyri, merkez bankalarının politika süreci ve arz talebi belirleyecek diğer dengeler de kıymetli olacak. Bu arada Çin sadece altın almıyor. Diğer tüm emtialarda gümüş de içinde olmak üzere alım yaptığını da biliyoruz. Bunu da not olarak bildirelim.
1: Evet.
0: Miktarlar yüksek olmayabilir belki son dönem ama alım devam ediyor.
1: Evet, altında 20 aydır bir süreç vardır aralıksız. Yani sürekli bir alım vardı. Şimdi bir de Bitcoin'e bakarım. Yine en volatil varlıklardan, riskli varlıklardan bir tanesi. Şimdi kripto yatırımcısı yıllardır işte varlıklarını borsadan çekip donanım cüzdanlarında saklıyorlardı. İşte sizinle de yayın öncesi bir konuştuk. Cold card denilen. Şimdi orada bir güvenlik açığı var. Bir algı değişimi yaşandı Bitcoin kripto piyasalarında.
0: Ne
1: dolayısıyla
0: diyor o haberde? Sen onu şimdi takip ettin herhalde.
1: Tabii. Şimdi bu bir soğuk bir cüzdan aslında cold card. İşte Bitcoin'leri çevrim dışı saklamak için kullanılan bir donanım cüzdanı. Burada bir güvenlik açığı tespit edildi. İşte bu olayla beraber algı değişecek mi? Nasıl, nereye evrilecek bir soru işareti olarak geldi. Ama aslında bu saldırı gibi de değerlendi. Bir hacker mı yaptı gibi de bir başlıkta aslında okudum haberlerde. Şimdi borsaya değil doğrudan cüzdanlara yapılmış olması zaten aslında en dikkat çeken tarafı. Çünkü kripto dünyasında en güvenli saklama yeri burası.
0: Tahribat yani var mı çok?
1: Burayı çok kullanılıyor. Şimdi rakamsal olarak önüme çok almadım ama genellikle şundan kaynaklı. Yazılım kaynaklı bir güvenlik açığı. Şimdi ciddi bir risk unsuru. Bu devamı gelecek mi yoksa bu açık kapatılacak mı? Aslında burada bir soru işareti birikmiş. Yine rakamsal olarak da var ama şimdi pozisyon taşıyan yatırımcı burada nasıl bir yol izleyecek? Yani burada güvenmeli mi bu cold card cüzdanına, yoksa risk açığı devam
0: şimdi
1: mı etmeli?
0: Şimdi o hikayenin bir tarafı önemli. Teşekkür
1: bu
0: ederim.
1: Bu sadece gündem maddesi olarak hani etkileyen bir başlık.
0: Burada ana hikaye zaten Trump sonrası ABD hazinesinin Bitcoin'i içine alması, ödemeler sistemi içinde kullanılma ihtimali, yasal düzenlemeler, işleme açılması gibi özellikler. Bak, 15 bin dolardan 125 bin dolara bir hareket. Ve hareketin kalıbına baktığımızda zaman analizi ve Elliott'la kullanarak bakabildiğimizde belli bir tamamlama, ondan sonra aşağı yönlü hareketin zaten netleşmesi. Biz şurada çok ciddi uyardık. Yani 125 bin üzerinde kalıcı olamıyorsa şu ara bölgenin, orada ortalamalar da kesişmişti. Önemli bir kanal çizgimiz de vardı. O bölgemiz de 110 dolar civarıydı. Şu bölge 110 dolar. 125'te satamıyorsanız 110 doların altına geldiğinde uzaklaşmak lazım. Çünkü hareket belliydi, 75-50 bin bandına geri çekilmesi. Şimdilik bir FIFO seviyesinde, bak şurada maliyetlenmenin de olduğu bir yerde direniş var. Neresi orası? 57 dolar, 58 dolar civarında. Oradan aldığı destekle şu an 60 dolar civarında bir güçlenme ihtimali. Soru şu, 50 dolara gider, 50 bin lira daha doğrusu. 50 bin liranın altında görür mü? Yoksa burada şu burada uyguladığı kalıbı düzeltme kalıbı olarak bitirip yükselişe geçer mi? 75 bin, çok kritik bir eşik. 75 bin, bak 78 bin. Ortalamaların üzerine geçip şuradaki maliyete gelip orayı destek yapabilecek bir Bitcoin yeni bir rekora da gidebilir. Şu kanala doğru. Bu kanalın ortası çok önemli bir seviye. Ama onu oluşturması için şu süreçte, şu bölgeye, tabii yapay zeka tartışılıyor, birçok şey tartışılıyor artık ve yapay zekanın maliyeti de tartışılıyor artık. Yani harcadığınız paraya değer mi bu kadar yatırım yapıyorsunuz, çok ciddi yatırım ve bunun karşılığında ne kadar verimlilik alıyorsunuz deniyor. Çok tartışılıyor ve bunun enflasyon meydana getirebileceği gibi, potansiyel risklere sahip olabileceği gibi süreçler tartışılırken Bitcoin kendi yolunu ararken 57 bini kırmaması gerekiyor. Yukarıda 75'e gidip o bölgeyi kırması gerekiyor teknik olarak.
1: Kırdıktan sonra 125 bin dolar zirvesini
0: kademe ediyoruz. Kademe bir günde değil tabii. Tabii. Zamana bağlı olarak tekrar yeni bir rekor görme sürecine de doğru kademe kademe ilerleyebilir tabii.
1: Evet. Şimdi bir de borsalara bakalım. S&P 500 diyelim, küresel endekslerin aslında göstergesi diyebileceğimiz bir endeks. Şimdi son iki yılda teknoloji tarafından gelen yükselişlerle çok desteklendi. Hatta dünkü spot kapanışta yeniden bir zirve seviyeler gördük S&P 500'e. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani bu kadar direnir. Tam 5500 günlük ortalama altına inecekken, bak destekten aşağı yönlü 7000 lira doğru, bir anda 2 günlük barla yukarı aldılar. Bunda tabii bilanço etkisi, özellikle bazı hisselerin teknoloji nazlan tekrar devreye girmesi, özellikle bazı hisselerin teknoloji dışında bankacılık başta olmak üzere bazı sektörlerinde güç potansiyeli yukarı yönlü Fed'in de kafa karıştırması, yani Şahin'de olmayabilir Fed beklenmiyor.

0: sahipleri bizi dediğin gibi yeni bir rekora götürdü. 7600'ler civarında. Eğer 7600, bak burada çok kritik bir eşik var. Önemli bir FIBO seviyesi. O bölge, yani geçirecek olursa önümüzdeki dönemde 7620'ler gibi bir seviye, 8000'lere doğru bir hareket ve onun üzeri bir potansiyel hareket görülme ihtimali var. Masada çok net. Zaten grafik de bize bunu gösteriyor. Yani 7665 kırılacak olursa 8000'ler ve üzeri. Ama yine de temkinli olalım. Çünkü bu haber akışı her an değişebilir. S&P'de kar satışı. Çünkü bak, devamlı yükselen bir trend. Hı hı. Büyük oyuncuların, Warren Buffett gibi hep konuşuluyor, nakitte daha çok olduğu, nakit kraldır deyip köşede kaldığı bir yükselişten bahsediyoruz. Yani ve geçen haftalarda birkaç kere başlık olarak büyük fonların, ETF'lerin özellikle hisse sattığı ve hisse değişimleri, rotasyon değişimlerinden de söz ettik. Onun için ben yine de temkinli olarak, tamam yukarı yönlü gitme potansiyelini her seferinde gösteriyor ama 7000'lere doğru inip hatta onun da altına gelme potansiyelini de çok göz ardı etmeden ilerlemekte fayda görüyorum.
1: Evet. Şimdi biraz içeriye dönelim isterseniz. Türkiye tahvil faizlerine bakalım.
0: Bu arada zamanımızı da bayağı kullanmışız ilk bölüm ama hızlıca
1: evet,
0: geçeceğiz.
1: Evet, biraz da o yüzden içeriden devam edelim. Şimdi yabancı yatırımcı Türkiye'ye dönerken ilk duraklardan bir tanesi tahvil piyasası diyebilir miyiz?
0: Ya yani çok kısa şunu söyleyeyim. Hemen grafikleri hızlıca geçeyim. Hı hı. Son gelen enflasyon verisi bir kez daha yükseliş. Zaten bunu bekliyorduk. Merkez Bankası söylemişti. Dedi. Son toplantısında söyledi zaten. Hı hı. Bu birkaç ay sürebilir. Tabii petrol fiyatları da etkili. Ama en sonunda sene sonu enflasyonuna bağlı olarak Merkez Bankası'nın önce politika faizini, yani 37'lere, şu an 40'lar civarındaki fonlamadan, hı hı, 37'lere, devamında da belki bir ya da iki tane faiz indirimiyle 35'lere, 34'lere gelme potansiyeli. Bunu koruyorsak bu kıymetli. Ve bu konuda da yorum da geldi bugün. Özellikle iki kurumdan. HSBC ise senetleri noktasında olumlu bir yorum gösterdi. Deutsche Bank da önemli. Hı hı. Tahvil tarafında, özellikle hisse senedi tarafında destekleyecek bir pozisyonlanma önerdi. Yani tahvil tarafında bir kar marjı var. Türkiye tahvilleri getiri beklentisini koruyor. Savaşa rağmen o belirsizliği de iyi yönetti Merkez Bankası ifadeleri. Kıymetli. Burada önemli eşik 40. Biz gösterge tahvilde 40'ın altını görmeye başlarsak bu yabancı alımının devam ettiği ve güçlendiği anlamına gelecek. Ve kademe kademe 35'lere doğru bir hareket oluşmaya başladığı andan itibaren faize trend olarak bu hem Merkez Bankamızın elini rahatlatacak hem de içeride bankacılık sektörünü destekleyecek, borsadaki alımların güçlenmesini sağlayacak. Onun için gösterge tahvildeki hareketler kıymetli. Hemen buradan Borsa İstanbul'a geçelim. Hı hı. Hızlanalım grafikleri yetiştirmek adına. İlk grafiğimizde bakış çok net. Yani biz genelde kalıp olarak en fazla son yıllarda baktığımda 377'ye kadar gelip 200'ü kırsak bile oradan destek alıp gidiyorduk. Bu sefer 200'ü kırmadan bir yükseliş aşamasındayız. Bakın şu eşik çok önemli. Bak, 89 günlük
1: 13.850,
0: 144 günlük, hı hı, 21 günlük ve 55 günlük. Yani 13.800, 14.100 diyelim kabaca. Hı hı. Şu eşiği de baz aldığımızda. Oraya kadar gitmek ve oranın üzerinde kalıcılık demek, bir daha oranın kırılmaması demek, yükseliş yönlü bir güçlenme demek ve 14.600'ün geçilerek önce 15.300'ler yeni rekor, devamlı yıl sonuna kadar, hatta yıl 2027'de ilk ayları dahil 17.500'lere kadar bir hareket ihtimali. Bu teknik olarak masada ama yine de şu bölgenin kırılmaması, yani 13.500 altında kaldıkça 12.500, 13.000 bandının kırılmamasının önemli olduğunu ve oradan alımların her seferinde gelmesi gerektiğini, konsolidasyon süreci olarak kullanılması gerektiğini hatırlatalım. Çok net. Yani teknik olarak bir bozulma ihtimali var, hı hı, ama hala yükselişte kalmak için bu hareketin tepkiden çıkıp güçlenme gereği de var. Şimdi ikinci grafikte bunu teyit edelim. Sistemsel bir grafikte bakalım. Hı hı.
1: Tabii bak, fiyatla sistem arasında zaman zaman ayrışmalar görüyoruz.
0: Aynen. Şimdi burada da bak, 13.000'lere yakınlaştıktan sonra ATR bant ve Bollinger bandının alt kısımlarından, hı hı, yani bak 13.177, 13.225, o bölgeye yaklaştığında buradan alım geldiğini ve 14.000'lere doğru bir hareket ihtimali. Eğer şu ortalamamız, ki önemlidir, 8 günlük ortalama 13.600

0: üzerinde güç kazanabildikçe 14 binlere doğru gidiş ve onun üzerine geçmek demek endeksin düzeltmeden çıkıp tekrar yükselişe dönmesi demek. Ama yine de bak çok kritik bir eşik. 200 günlüğün altına gelmemesi çok önemli ki tekrar buralara doğru, şu bölgeye doğru inmemek. Şuranın artık defans yapıp yukarı.
1: Yani 200 günlüğün altı 12 binler.
0: İndikatöre baktığımda da aşırı satımda. Aslında bu bir imkan. Buradan genelde hareketlere baktığımda hep aşırı satımdan alımların tepkiye dönüştüğünü bak. Buradaki harekete bak. Buradaki harekete bak. Genelde şuradaki tüm hareketlerin aşırı satımdan gelip yukarı yönlü hareketi başlattığını gördüğümde bu alımlar bankacılık sektörü ve diğer sektörlere yayılacak bir ana harekete döner. Yabancı yatırımcı tekrar Türkiye'de HSBC'nin dediği gibi son raporunda olumlu olmaya başlarsa iyi senaryo. Gelelim bir de bunu haftalıkla teyit edelim. Haftalık bakışta son olarak Borsa İstanbul adına. Bak şu kalıp belli. Şuradaki döngüler belli. Her seferinde Bollinger Band, ATR bandının üzerine taşma gösterdiğinde fiyatla beraber hep kanal üstünde rekorlara gitmişiz. 1, 2, 3. Arada bir sıkışma bölgesi. Sonra dördüncü hareket. Şuraya bir kare daha koymak lazım. Tekrar yukarı yeni bir rekor. Ama bak şu trende dönmemişiz bir türlü. En alt kısımda o trendin en üst seviyesine doğru gidebilmek için nereye geçmemiz gerekiyor? 15.700'lere. Yani kademe kademe gidip 15.700'lere gitmek demek Borsa İstanbul'un asıl yükselişinin başlayacağı yer demek. O olmadıkça eninde sonunda bu hareket oluşacaktır ama olmadıkça şu bölgede yapılacak konsolidasyon yani dip bulma çalışması 12.000'ler, 12.500'ler 13.000 altında kaldıkça kırılmadan oluşması gerektiğini gösteren bir grafik. Onun için yukarı yön ihtimal bitmedi. Trend için elimizde hikaye de var. Ha bu arada katsa ile ilgili F35 ile ilgili ek bir haber gelir. Olumlu yazar piyasa. Onu da köşede tutacak.
1: Henüz resmiyete dökülmedi tabii. Sadece Trump'ın NATO'da bir söylemi vardı ama onu bekliyoruz. Şimdi de bankacılığa bakalım hızlıca. Çünkü endekse çok katkısı olmadı ilk yarı yılda. Bilançolar, beklentiler zayıf.
0: Ama tepki tam olması gerektiği yerden geliyor. 610 günle 377 günlük bariyerden geliyor. Ben bunu daha da geriye çeksem hep bu bölgeden gelmiş Fatma. Yani artık burası bankacılık endekse dip olmalı. Neresi orası? Bak 610 günde oluşmuş bir maliyetten bahsediyoruz. Algıdan bahsediyoruz. 14 binler, 14.300'ler kırılmamalı ki hareket 15.500'lerinde 17 binlere doğru gitsin ve onun üzerine taşıyacak kuvveti bulsun. Ben bu grafiği yaparken 15.500'lerdeydi. Muhtemelen biraz daha primlendi. Bu kıymetli. Buradan genelde hareket hep return yapıyor. Yani geri dönüş yapıp tepe gösteriyor. Daha önceki tüm hareketler böyle. Umuyorum şu bant destek olur ve biz bu yükselişin başlangıcını banka hisselerindeki başlangıcını da tüm sektörlere ve ana endekse de pozitif etki edeceğini de unutmadan konuşmak isterim.
1: Çok kısa zamanımız kaldı. Bir de holding diyelim. Programı onunla bitirelim. Çünkü biz 100 endeksi içinde holdinglerin payı %20-25.
0: Önemli. Bir sektör. Oradaki direnç, oradaki destek, oradaki güçlenme önemli ve burada da iyi bir yerdeyiz. İyi direndik. Yani bankacılık endeksi paldır küldür gelirken bunlar endeksi destekleyen Metanana gibi, holding gibi ulaştırma da bunun içinde yukarı yönlü hareketi önemli. Bir kanala girdik bugün. Bu kanalın şu üst seviyesine doğru yani 13.600 üzerinde kaldıkça 14.700 devamında 16.500'lere devamında 17.500'lere gitme potansiyeli holding endeksi için masaya gelebilir. Şu haftalık kapanış ve önümüzdeki haftanın potansiyeli tarım dışı İslam datası sonrası S&P'de bir düzeltme gelmezse Borsa İstanbul için çok kıymetli olacak diyelim.
1: Yani hem holding hem bankacılığı tekrar. Özellikle bankacılık ikinci yarı yılda tekrar lokomotif olur mu sizce? Böyle bir
0: kesinlikle.
1: Soruyla kapatalım.
0: Oradan bekliyoruz zaten. Orada satış olduğu zaman gidemiyoruz işte.
1: Evet yani endeksi zaten destekleyen bir yani, lokomotif.
0: Ama burada şu da var. Son olarak şunu da belirtmek isterim. Taze para lazım. Ki motivasyon yukarı yönlü oluşabilsin. Momentum artsın. Bir de bu halka arzların oluşturduğu o likit havuzunu kullanma süreçleri. Yani birçok halka arz var. Likit para belli.
1: Evet.
0: Onun da çözülmesi. Bir de endeks hesaplamalarındaki hani o MSCI endeks vesaire kuşkuların da masadan kaldırılması son dönem adımlar atılıyor. Çok kıymetli. Bütün bu süreçte yalnız hisse seçmek. Hatta fon seçmek de çok kıymetli. Onu da

Evet Cüneyt Bey, teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Stratejist Cüneyt Paksoy grafiklere beraber teknik analiz, borsaları, küresel tarafı değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Analiz programı burada noktalıyoruz. Yarın yeni başlıklarla görüşmek üzere diyelim.

0: Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

kaçıran sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17.

0: 18. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 32, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 38, Aydın 41, Muğla ve Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 30, Karabük 31, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Malatya 38, Erzincan 36, Van 32, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 38, Şanlıurfa 42, Siirt ve Diyarbakır 41 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

akşamlar, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Rıfat Fırat, Z raporuyla karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününü artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışı tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde dış ticaret dengesi ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi vardı. Önemli başlıklar var ama önce bir manşetlere göz atalım. Her zamanki gibi

0: özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere bilmecesi devam ediyor. Çelişkili açıklamalar var. Hürmüz Boğazı'ndaki son saldırı enerji arzına yönelik riskleri öne çıkardı. Yeniden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'la görüşmelerin yeniden başladığını açıkladı. İyi bir anlaşmaya varmak için İran'ın şu son şansı dedi ama buna karşın İran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini ve yeni bir görüşme planlandığını ise reddetti. Bunu da ifade etmiş olalım. Detaylarına yine bültenimiz içerisinde bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklamaları var. İran'la müzakerelerin sürdüğünü, bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin anlaşmaya varılması ihtimali olduğunu ifade etti. Kritik açıklama sonrası petrol piyasasında bir hareketlilik meydana geldi ve Brent petrol 13 Temmuz'dan bu yana ilk kez 80 doların altına geriledi. Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan da bir açıklama geldi. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amacıyla İran'la yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Yine detaylarına bakacağız bu haberinde. Türk lirasının reel değeri Temmuz ayında artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz ayında 105,96'ya yükselirken veriler TL'nin fiyat etiketlerinden arındırılmış reel değer kazanmayı sürdüğünü de ortaya koydu. Ve HSBC raporu var. HSBC raporunda Türkiye hisse senetleri için ağırlığını artır görüşünü koruduğu, banka Orta Doğu çatışmalarının para politikası normalleşme sürecini geciktirdiğini ancak raydan çıkarmadığını vurguladı. Bankanın ekonomistleri olumlu yurt içi koşulların sürmesi halinde Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü Eylül ayında yeniden başlatacağını öngördü. Yine detaylarına bakacağız bu başlığında. Artık günün yavaş yavaş sonuna yaklaşırken endeksteki son duruma bakarım. %1,98'lik bir yükseliş var ve son anlara yaklaşırken alımların da arttığını ifade etmiş olalım ve 13.676 puandan işlem görüyor BIST 100 endeksi. Sektörel bazda bakacak olursak sektörlerde durum ne? Yeşil bir rengin hakim olduğunu ve borsa yatırımcısı açısından keyifli bir tablonun olduğunu belirtmiş olalım. BIST bankacılık tarafında %1,93'lük bir artış var. 15.758 puandan işlem görüyor. Sanayi tarafında %1,30'luk, turizmde %1 seviyelerinde, spor tarafında %2,12'lik, gayrimenkul tarafında %0,98, teknoloji tarafında da %4,70'lik bir artış görüyoruz. Ve sigorta, kimya, inşaat, madencilik ve bilişim tarafında da yeşil rengin hakim olduğunu görüyoruz. Gıda tarafında ise günün negatif ayrışan sektörünü görmüş oluyoruz ve %0,76'lık bir aşağı yönlü hareketin olduğunu belirtelim gıda tarafında. Günün en çok artan ve azalan şirketlerine de göz atacağız. CV Enerji Mühendislik %10'luk artışla 41 TL 14 kuruştan işlem görüyor. Pacific Holding, Odin Solutions, Reader Teknoloji ve Pacific GYO'nun da yine günün en çok artan ilk 5 şirketi olduğunu ifade etmiş olalım. En çok azalanlarda Efor Yatırım %3,43'lük aşağı yönlü hareketi var. 18 TL 03 kuruştan işlem görüyor. Efor'u Margün Enerji, Anadolu Efes, Balsu Gıda ve Gürsel takip ediyor. Yine detaylarına bakacağız. Tabi haftanın ikinci işlem gününü değerli bir isimle konuşacağız. Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan konuğumuz olacak. Öncelikle hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş buldum, merhaba, iyi yayınlar.
0: Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim haftanın ikinci işlem gününü?
1: Gayet pozitif bir kapanış var, hem teknik anlamda hem de haber akışı anlamında. Tabii ki henüz teyitli bilgiler yok. Siz de az önce detaylı bahsettiniz. Henüz İran'dan teyit edilmiş bir bilgi yok. Ancak Amerika cephesinde özellikle Basin tarafından gelen açıklamalardan sonra petrol fiyatlarında anlamlı bir geri çekilme gördük. Kaldı ki biliyorsunuz dün bizde de enflasyon verisi beklentinin bir miktar altında geldi. Yani bu da aslında borsa için Tabii ki savaş gündemi kısa vadede daha önemli olsa da o da önemli bir etmendi bizim için. Çünkü Eylül ayındaki PPK toplantısı için de veri bazlı ilerliyor olacağız ve bir yandan da Amerika-İran savaşının tekrar ateşkese dönüp dönmeyeceğini takip ediyor olacaktık. Dolayısıyla iki tane olumlu gelişme sonrası Borsa İstanbul'da olumlu bir kapanış. Teknik anlamda da 13.650 seviyesinin üzerinde kapatacağız gibi duruyor. Bu pozitif. Aynı zamanda enflasyonun düşük gelmesi ve İran-ABD savaşı ile ilgili bir miktar tekrar ümitlerin yeşermesi orada faiz indirim beklentilerini de önümüzdeki günlerde kuvvetlendirebilir. Dolayısıyla endeksteki hareketi aslında bir süredir biliyorsunuz negatif ayrışan bankaların da katıldığını görmeye başladık. Bunların hepsi tabii alt alta topladığımızda önemli gelişmeler.
0: Bilanço sezonu da devam ediyor. Bilançolar her gün açıklanıyor. İlk çeyreğe göre nasıl bir tablo var? Hangi sektörler ön planda?
1: Yani baktığımız zaman sigortacılık bilançoları, sigortacılık sektörü iyi geliyor. Bankacılık tarafında biliyorsunuz aslında beklentiler daha kötüydü. Yani evet ilk çeyreğe göre daha zayıf finansallar görüyoruz. Ancak beklendiği kadar da kötü olmadığını gördük bazı bankalarda. Bu da aslında kötünün iyisi diyebileceğimiz bir senaryoydu. Genel olarak aslında konjonktüre baktığımızda telekomünikasyon tarafı, demir çelik tarafı iyi gelmesi bekleniyor. Havacılık tarafında en azından geçmişteki yani en kötüsü geri kaldı gibi bir beklenti var ki siz de az önce bahsettiğiniz yabancı aracı kurumlardan da raporlar geliyor. Havacılık tarafı ile ilgili de tabii ki Amerika-İran savaşındaki haber akışları bir miktar oynaklık yaratıyor hisse performanslarında. Ancak havacılık tarafında da artık yavaş yavaş daha iyi bilançolar göreceğimiz beklentisi artmaya başladı. Hem yerli analistler tarafında hem yabancı analistler tarafında. Dolayısıyla buralarda yine pozitif bilançolar göreceğiz. Yine perakende tarafında iyi bilançolar gelmesi bekleniyor biliyorsunuz. Zaten uzun süredir de endeksten de pozitif ayrışan konumdalardı. Genel olarak böyle özetleyebiliriz.
0: Evet, tabii siz de az önce ifade ettiniz. Enflasyon beklentinin bir miktar altında gelmişti. Tabii enflasyonun gerilemeye devam etmesi halinde Merkez Bankası'na faiz indirimi için bir alan açılacak mı? Bunu soracağım. Artık 3 toplantı kaldı yılın geri kalanında. Bununla beraber bilançoya da bağlamak istiyorum. Özellikle bilançoların baskılandığını görüyoruz sıkılaştırmanın etkisiyle. Bilanço tarafında da nasıl bir görünüm olur?
1: Şimdi tabii faiz bir kere artık bizim önümüzdeki en önemli gündemlerden biri eğer tabii İran Amerika-İran savaşını bir kenara koyarsak. Dolayısıyla da ilk sorduğun soruya yanıt olarak şunu söyleyeceğim. Amerika-İran cephesinden bu olumlu haber akışının devamı ve hatta biraz orayı böyle rafa kaldırdığımız bir senaryoda faiz indirimleri dediğiniz gibi hem Borsa İstanbul'un kısa vadedeki bu negatif performansını tersi çevirecek bir yakıt. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü faiz bir kere yani çok detaya inmeden söylüyorum. Yani finansalları falan bir kenara koyuyorum. Faiz şu anda ciddi bir fırsat maliyeti borsaya karşı. Dolayısıyla borsada borsanın önünde aslında şirketlere borsaya para girişi önünde önemli bir engel olarak gözüküyor. Yani yabancı da buraya yatırım yaparken yine tahvil tarafında daha yoğun, hisse tarafında daha hala seyrek girişler yaptığını görüyoruz. Aynı şekilde yerli yatırımcıda da benzer bir yöntem var. Yani kimse şu anki TL'deki yüksek faizi tabii ihmal etmek istemiyor. Dolayısıyla faiz indirimlerinin ufukta belirmesi borsa için önemli bir yakıt olacak. Finansalları da muhakkak olumlu etkilemeye başlayacak. Tabii bu çok kısa vadede olmayacak. Yani önümüzdeki 3 toplantıda faiz indirimlerinin gelmesiyle hemen hızlı bir şekilde finansallarda dönüş görmeyeceğiz. Ancak bu ilerisiyle ilgili biliyorsunuz bir umut yaratacak. Varsayımları değiştirecek. Dolayısıyla şirketlerde daha fazla iskonto bulma şansımız olacak faizler aşağıya geldikçe. Dolayısıyla önemli bir yakıt olacak. Tabii şunu da mutlaka eklemek lazım. Şu anda bizim finansalların önünde tek engel faiz oranının yüksek olması değil. Bir yandan da biliyorsunuz makro ihtiyati tedbirler uygulanıyor. Yani piyasada likitte de şu anda bir şekilde yönetiliyor. O makro ihtiyati tedbirlerin evet. De faiz indirimleriyle birlikte gevşemesiyle daha iyi, çok evet. Daha iyi finansallar görmeye başlayacağız.
0: Şükür. Sohbetimize devam edeceğiz. Kapanış gongu çalıyor. Bir piyasayla armuna gidelim hemen.

0: Sayın izleyiciler, Borsa İstanbul'da kapanış gongu çaldı. Rakamlar netleşti. Endeks günü %2,07 yükselişle 13.687 puandan tamamladı. Günün kapanış tablosunu da hemen arka fonda görüyorsunuz. Yeşil rengin hakim olduğunu görüyoruz ve yeniden konuğumuza döneceğiz. Hem kapanış rakamlarını hem de bundan sonraki beklentileri konuşmaya devam edeceğiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Tolga Bey günün kapanış rakamlarını?
1: Teknik anlamda pozitif bir kapanış ve geneli yayılan neredeyse bir olumlu hareket, pozitif hareket görüyoruz. Tabii bunu hem dünkü gelen, başta söylediğimiz gibi enflasyon verisi aslında bir işaret fişeğini attı. Sonrasında bugün Amerika-İran cephesinden gelen olumlu haberler, en azından şimdilik daha henüz kalıcı teyit edilmiş bir şey olmamasına rağmen, şu anda Borsa İstanbul'u destekliyor. Tabii Amerika-İran cephesini kısa vadede daha yakından takip ediyor olacağız. Yani buradan bir anlaşma gelip gelmeyeceği, Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağı, petrol fiyatları üzerinde önemli olacak. Bu da bizim tabii ki enflasyon görünümümüzü ve faiz beklentilerimizi şekillendirecek. Oradan gelecek olumlu haberlerle artık Merkez Bankası'na bir faiz indirimi için önümüze yer açılacağı algısı oluşacağını düşünüyorum piyasada. Merkez Bankası da biliyorsunuz proaktif yaklaşıyor. Yani piyasadaki gelişmeleri değerlendirerek toplantıda kararını açıklıyor. Tabii toplantıya daha çok var biliyorsunuz. Eylül'de toplantı. Ancak Amerika-İran savaşını dediğim gibi gündem anlamında, piyasa gündemi anlamında rafa kaldırdım senaryoda Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleyecektir piyasa. Bu beklenti de genel olarak borsayı yukarı itmede yakıt olarak görev görecektir diye düşünüyorum.
0: Anlaşmanın gelmesi halinde borsada yeni bir yükseliş dalgasının başlaması için tek başına yeterli bir gelişme olur mu? Yoksa farklı bir faktör de mi gerekiyor burada?
1: Kısa vadede tek başına yeterli bir gelişme olacak gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi artık biz savaş konusunu bir kenara koyduğumuzda artık tamamen Merkez Bankası faiz indirim patikasına geri dönecek mi dönmeyecek mi tartışıyor olacağız. Dolayısıyla Merkez Bankası da burada zaten biliyorsunuz savaş sebebiyle bu faiz indirimlerini ertelemişti. Petrol fiyatlarının tekrar sakinlemesi ve orada bir kalıcılık öngördüğü senaryoydu Merkez Bankası'nın. Faiz indirimine gidecektir ki yeri de var aslında bu senaryoda. Bu da zaten piyasada bir ivme yaratacaktır ki şunu da söylemek lazım. Bunun için faiz indiriminin geldiği ya da geleceği günü beklemenin piyasada beklemeyeceklerini biliyoruz. Çünkü borsa biliyorsunuz geleceği fiyatlar. Bu beklenti oluştuğu anda zaten piyasada olumlu bir ivme oluşacağını düşünüyoruz.
0: Dolar bazında da ucuzluğu bir süredir konuşuyoruz. Tabii 300 doların üzerine çıktı son rakamlarla birlikte. Yabancı yatırımcı açısından hala iskontolu bir süreç var mı şu an? Tabii şunu da ifade etmek isterim, özellikle endeks bazında borsa ucuz görünüyor ama şirket bazında da aynı tablo hakim mi? Bunun yorumunu size bırakmak istiyorum. Hangi değerlemeler, hangi sektörlerde değerlemeler hala cazip? Bunu da sormak istiyorum.
1: Şimdi şirket bazında bakıyor yabancılar da sizin bahsettiğiniz gibi. Endeks bazında bakmıyorlar ve şu anda işte bugün gelen HSBC raporundan siz de bahsettiniz. İskonto buldukları şirketler, sektörler var. Özellikle bu savaş esnasında çok ciddi satış yemiş. İşte mesela bankacılık endeksi, işte GYO tarafı, havacılık tarafı. Buralarda aslında savaş gündemini kenara koyduğumuz zaman iskontoların oluştuğunu görüyoruz ki zaten yüksek beklenti getirisiyle de tavsiyeleri gelmeye başladı yabancılardan. Dolayısıyla özellikle dediğim gibi savaş gündeminde bir kere endeksin gerisinde kalmış olan sektörlerde bir iskonto var. Buralara bakacaktır piyasa muhakkak. Bunun yanı sıra tabii bazı sektörlere de alfa olarak bakıyorlar. Yani iskonto bulmadan mesela hala, yani Amerika-İran savaşı kısa vadede sönümlense bile jeopolitik tarafla alakalı hala gerginlikler olabilecek endişeleri var piyasada. Dolayısıyla savunma sanayi tarafına yine ilgi göstermeye devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Yine enerji tarafına ilgi gösteriyorlar, göstermeye devam edecekler. Dünyada genel olarak biliyorsunuz işte bu AI teknoloji yatırımları gereği olarak enerji çok kıymetli bir hale geldi. Buralarda iskontolar bulunacaktır ki zaten dediğim gibi işte bankacılık, havacılık özellikle kısa vadede savaş gündemi sebebiyle çok geride kaldılar. Ve tekrar mesela bankacılık açısından söylüyorum, faiz indirim patikasının geri gelmesiyle beraber orada zaten ciddi iskontolar var. Piyasa oraya olumlu fiyatlayacaktır. Yine Amerika-İran savaşı ve petrol fiyatlarının

0: olmasıyla birlikte çok geride kalan havacılık sektörü kısa vadede ön plana çıkabilirdi gibi duruyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan piyasa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devam ediyoruz efendim. Sayın seyirciler, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı küresel enerji şirketleriyle yaptığı ortaklıklarla üretim kapasitesini büyütüyor. Stratejinin merkezinde ise 2028 yılında günlük yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğalgaz üretimine ulaşmak var. Uzun vadede bu rakamın 1 milyon varile çıkarılması hedefleniyor.
2: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı küresel ölçekte büyüme stratejisini hızlandırıyor. Şirket yurt içindeki arama ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra sınır ötesi ortaklıklarla uluslararası enerji sahalarındaki varlığını artırıyor. Hedef ise 2028 yılında günlük yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğalgaz üretimine ulaşmak. Uzun vadede bu kapasitenin günlük 1 milyon varile çıkarılması planlanıyor. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın son hamlesi Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Kantervel sahası oldu. Şirket Shell'in operatörlüğündeki projeye %33 payla ortak oldu. Yaklaşık 3800 kilometre karelik sahada petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yürütülecek. Projede Shell %42, TPAO %33, OMV ise %25 paya sahip olacak.
3: Onların mutlaka yabancı ortaklara ihtiyacı vardı. Yabancı firmaların bunu yapması gerekiyordu. Shell ve bizi seçtiler. Biz inşallah bu iki şirket olarak burada bu çalışmaları gerçekleştireceğiz.
2: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın uluslararası açılımındaki bir diğer kritik adımsa Irak'taki Kerkük projesi. Şirket BP ve ConocoPhillips'te oluşturulan konsorsiyuma %15 ortak olarak Baba, Havana, Bayasan, Cambur ve Kabas sahalarının geliştirilmesinde rol alacak. Bu sahalarda mevcut üretimin günlük yaklaşık 300 bin varil seviyesinde olduğu belirtiliyor. Türkiye Petrolleri küresel enerji devleriyle işbirliklerini de genişletiyor. ExxonMobil, Chevron, BP ve Total Energies de farklı bölgelerde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına yönelik anlaşmalar yapıldı. Gabar ve Sakarya gaz sahasındaki yerli üretim hamleleriyle birlikte yurt dışındaki ortaklıklarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın küresel enerji portföyünü büyütmesi bekleniyor.
1: Vatandaş rotayı Türk lirasına çevirdi. Mevduatta Türk lirasının payı 3 yılda 2'ye katlandı. TL hesapların toplam mevduattaki payı %60 seviyesini aştı.
2: Mevduatta Türk lirasının ağırlığı son yıllarda dikkat çekici şekilde arttı. Yüksek faiz getirisi, kur korumalı mevduattan çıkış süreci ve dezenflasyon politikalarıyla birlikte vatandaşın tasarruf tercihi yeniden Türk lirası mevduata yöneldi. Bankacılık sektöründe toplam mevduat içinde Türk lirasının payı yaklaşık 3 yıl içinde 2 katına yaklaştı. Döviz ve altın gibi alternatif yatırım araçlarının yanında Türk lirası mevduat sunduğu yüksek getiriyle yatırımcıların radarına girdi.
4: Faiz bağlamında değerlendirmek gerekiyor bunu. Buna bağlı olarak elinde fon bulunduran kişiler, kurumlar özellikle bunu yüksek faize değerlendirmek istiyorlar. Keza mevduat ve tahvil bonoya baktığınızda TL cinsinden bu popülerliğin devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
2: Ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikasıyla birlikte Türk lirası mevduat faizleri yüksek seviyelerde seyretti. Bu süreçte yatırımcılar kur riskinden uzaklaşarak Türk lirası cinsi varlıklara yöneldi. Kur korumalı mevduat hesaplarında yaşanan gerileme de Türk lirası mevduattaki yükselişi destekleyen unsurlardan biri oldu. Lirinin tercihlerindeki bu değişim, liralaşma sürecinin önemli göstergeleri arasında değerlendiriliyor.
1: Sayın seyirciler, tasfiyelik araç ve eşyalar e-ihale ile ekonomiye dönüyor. Ticaret Bakanlığı'nın elektronik ihale sistemi ile 2026 yılının ilk 6 ayında 6826 ihale sonuçlandırıldı.
2: Tasfiyelik hale gelen araç ve eşyalar Ticaret Bakanlığı'nın elektronik ihale sistemiyle ekonomiye kazandırılmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk 6 ayında e-ihale sistemi üzerinden 6.826 ihale başarıyla sonuçlandırıldı. Bu dönemde 1477 araç ve 5349 eşya ihale yoluyla satıldı. Gerçekleştirilen satışlardan hazineye 2.7 milyar liradan fazla gelir sağlandı. E-ihale sisteminden elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre %5 arttı. 2014 yılından bu yana uygulanan sistem sayesinde tasfiyelik hale gelen ürünler elektronik ortamda şeffaf ve rekabetçi bir süreçle satışa sunuluyor. Sistemin Mart 2021'de yenilenen altyapısıyla birlikte kayıtlı kullanıcı sayısı 1.4 milyonu aştı. Vatandaşlar E-Devlet kapısı, mobil uygulamalar ve eihale.gov.tr üzerinden ihalelere katılabiliyor. E-ihalelerde ticari ve binek araçların yanı sıra tekstil, ayakkabı, çanta, kuyumculuk ürünleri, elektronik eşyalar, mobilya, gıda ve kozmetik ürünleri de satışa çıkıyor. İhale sürecinde ürünlere ait fotoğraf ve detaylı bilgiler, araç için video kayıtları ve ekspertiz raporları sistem üzerinden paylaşılıyor. Araçlarda başlangıç fiyatı satışa esas bedelin %75'i, eşyalarda ise %50'si olarak belirleniyor. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale bedelinin %10'u oranında teminat yatırması gerekiyor. En yüksek teklifi veren istekli gerekli şartları sağlaması halinde ihalenin kazananı oluyor.
1: Sayın seyirciler, demir ve demir dışı metaller sektörü Temmuz ayında 1,41 milyar dolarlık ihracata imza attı. A paraya değerlendirmelerde bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün Türkiye'nin önde gelen ihracat kalemleri arasında yer aldığını söyledi. Yılın ikinci yarısında ihracatın hız kazanacağını ifade etti. Temmuz ayı ihracatında 25.6 milyar dolar rakamı açıklandı. Evet. Tabii burada demir ve demir dışı metaller tarafının da artı yazdığını görüyoruz. Ben genel anlamda hem sektör bazında hem de genel ihracat bazında değerlendirmelerinizi almak istedim.
5: Evet, biz 1.41 milyar dolar ihracat yaptık. Türkiye'nin en büyük 5. sektör kümelenmesi İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçılar Birliği oldu. Bu gurur verici bir şey. İlk defa biz Türkiye'de ilk 5 büyük sektör kategorisine girmiş olduk. Bu yıl yaklaşık %11'e yakın bir büyüme gerçekleştirdi. Ama maalesef bu büyümenin kök nedeni emtia fiyatlarındaki artış. Yani miktara baktığımız zaman bakırda, alüminyumda aynı miktarları korumakta ama bazı endüstriyel mutfakta olsun, hırdavat sektöründe olsun, yapı malzemelerinde olsun tonajda ve miktarda azalma var. Yani bu bizi kaygılandırıyor. Yani emtia fiyatları yükseliyor. Evet, rakamlar yüksek ama miktar olarak ihracatımızda küçük düşüşler var. Bu tabii rekabetçiliğimizde doğru orantıda. Ama sonuçta senenin ikinci yarısı daha hızlı bir dönem olur. Her zaman senenin ikinci yarısı birinci yarısına göre bir %5 ile %10 arası işlerimizin hızlandığı bir döneme döner. Onun için biz senenin ikinci yarısında savaşların da biliyorsunuz şu an bir sükunet havasında. Savaşların da duracağını, sükunetin olacağını, Orta Doğu'da bir huzurun olacağını, etrafımızdaki ülkelerle bir sulhun olacağını ve bunun da ihracata pozitif yönde etkili olacağını ummaktayız. Biz senenin ikinci yarısına aynı artışları miktarda da yukarı doğru çekerek 15 milyar dolar hedefine doğru yaklaşacağımızı ummaktayız. İyi gidiyor. Fuarlarımız, urgelerimiz, yurt dışındaki çalışmalarımız hiç durmuyoruz. Her an dünyanın her yerinde 2 ya da 3 tane sadece benim İhracatçılar Birliği'nin heyeti var. 100'ün üzerinde eylemimiz var. Hiçbir şeyi kaçırmıyoruz. Dünyadaki tüm fırsatları, 200'ün üzerindeki ülkedeki fırsatları iyi değerlendiriyoruz. İhracatçılarımız orada hem devlet ihaleleri, uluslararası ihaleleri, hem otomotiv, beyaz eşya, savunma sanayi ve bunun benzeri tüm sektörlerdeki işleri iyi takip ediyorlar. Değişen dünya biliyorsunuz, bakıra olan, alüminyuma olan ve değerli metal

0: Elektrik olarak baktığımız zaman 50'nin üzerinde ülkeye hızlı teslimat yapabilen iyi bir bölgedeyiz. Bu bölgenin fırsatlarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemdeki savaşların sulha ermesiyle ilgili de biz yeni dönemde bu senenin ikinci yarısında daha hızlı bir ihracatı göreceğimizi ummaktayım.
1: Sayın seyirciler, hatırlayacaksınız, milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmıştı. Alt kırılımlarına bakacağız. Hatırlayacaksınız, TÜFE aylık 1,78 artış göstermişti. Yıllık TÜFE'nin ise %31,75'e gerilediğini ifade edelim. Yurt içi ÜFE tarafında aylık %1,52, yıllıkta ise %27,83'lük bir artış kaydedilmişti üretici tarafında. Yıllık çekirdek enflasyonu ise Temmuz'da %29,91 olarak gerçekleştiğini ifade etmiş olalım. Temmuz ayında en yüksek artış sağlık, lokanta, konaklama ve konut alanlarında olmuştu. Bu dönemde ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler %50,4 ile zam şampiyonu olurken, onu %25,87'lik artışla gıda grubunda soğan, sarımsak, havuç gibi sebzeler izlemişti. Sayın seyirciler, fiyatı en çok düşen ürünlere de göz atmakta fayda var. En çok fiyatı düşen ürünler arasında %20 düşüşle taze meyvenin olduğunu ifade etmiş olalım. Onu %13 ile turunçgiller izlemişti. Ağustos ayında tabii milyonların beklediği bir başka veri ise kira artış oranıydı. Ve 12 aylık kira artış oranının da %31,9 olarak gerçekleştiğini belirtelim Ağustos ayı için. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da değerlendirmelerde bulundu. Uyguladığımız kararlı ve bütüncül politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de açıklamaları oldu. Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon süreci devam ediyor açıklamasında bulundu. Açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisi sonrasında Merkez Bankası'nın para politikasına dair beklentileri İş Portföy Yönetimi Sabit Getirili Portföy Yönetim Müdürü Barış Keskin değerlendirdi. Şimdi o görüntüleri izleyeceğiz efendim.
2: TÜFE endeksi, aylık TÜFE endeksi beklentilerin altında geldi. Hem de çekirdek kalemlerde biz aslında hani Merkez Bankası'nın daha çok baktığı ve para politikasının daha çok etkileme alanında olduğu kabul edilen çekirdek verilerde de aslında bir beklentilerin altında bir değer gördük. Özellikle katılığı süren bazı kalemlerde. O yüzden bu da aslında bizleri Merkez Bankası'nın bu yıl içerisinde faiz indirimlerine tekrar devam edebileceğine dair açıkçası cesaretlendirdi. Yani bu verinin bu şekilde gelmesi, ki zaten biliyorsunuz burada iki şey yaşadık aslında. Biz Temmuz ayında Orta Doğu'daki gerilimin tekrar alevlenmesi, sadece ham petrol, Brent petrol fiyatının değil, ürün marjlarını ciddi şekilde, hani hem Orta Doğu'daki gerilim hem Rusya-Ukrayna tarafındaki gerilimin tekrar alevlenmesi burada ürün marjlarını ciddi şekilde yukarı çekmişti. Biz de o yüzden aslında sadece petrol fiyatındaki yükseliş, Brent'teki yükseliş değil, aynı zamanda ürün fiyatlarındaki yükselişi de ciddi, daha fazla bir şekilde görmüştük. Bu yüzden de aslında Temmuz ayı bu etkilerin de yansıdığı bir aydı ve beklentilerden iyi geldi. Bu tabii olumlu. Tabii ki bu enerji fiyatlarındaki bu hareketlerin bir kısmı da Ağustos ayına yansıyacaktır doğal olarak. Fakat yine de bu Ağustos ayında da hani bu beklentileri çok bozmayan bir veri gelmesi durumunda biz aslında Eylül ayı toplantısından önce belki de Merkez Bankası'nın öncelikle gecelik fonlamayı da haftalık fonlama faizine çekebileceğini düşünüyoruz. Yani yaklaşık, şimdi biliyorsunuz politika faizi 37'de ama piyasa 40'tan fonlanıyor. Hani onu da yavaş yavaş 37 seviyesine çekebilir. Burada eğer dış koşullar özellikle burada uygun olursa. Yıl sonuna doğru da biz hala iki tane birer puanlık faiz indirimi için alan olduğunu düşünüyoruz. Ama dediğim gibi burada jeopolitik gelişmeler izin verirse biz yıl sonunu 35 civarında bitirebileceğimizi edeceğimizi düşünüyoruz. Aslında Merkez Bankası bu tüm başından beri bu temkinli duruşunu devam ettiriyor. Zaman zaman hani burada biz hani kalıcı bir anlaşma olacak mı şeklinde piyasada fiyatlamalar olsa da hani özellikle dış piyasada Merkez Bankası temkinli duruşunu sürdürüyor. Aslında buna devam edecektir diye ben düşünüyorum. Bu yüzden de ben

Orada evet bu veri iyi geldi fakat Merkez Bankası genel olarak hani bu jeopolitik durum belirsizliğini koruduğu için ve her an tırmanma ihtimali de olduğu için temkin duruşunu koruyacaktır. Enflasyon raporunda da ben temkin duruşunu korumaya devam edeceğini düşünüyorum.

0: Sayın seyirciler, küresel piyasalarda Orta Doğu bilinmezliği risk iştahını artırıyor. Küresel piyasalar Orta Doğu'da devam eden barış müzakerelerine karşın her an yeni bir çatışmanın patlak verebileceğine yönelik endişelerle karışık seyrediyor. ABD-İran müzakerelerinde son duruma bakacağız. Apara Tahran muhabiri Ekber Karabağ karşımızda.
1: Teşekkür ederim. Esasında şöyle söyleyeyim, bir beklentinin olduğunu ifade edebilirim İran kanadından. Dün ABD Başkanı Donald Trump İran'la müzakerelerin devam ettiğini, bunun İran için son şans olduğunu ifade etmişti. Özellikle Hürmüz'le ilgili bir gelişmenin beklendiğini ifade etmişti. O beklenti gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Gerçi İran tarafı böyle bir görüşmenin Amerika Birleşik Devletleri ile yapılmadığını ve sadece Umman tarafıyla görüştüğünü belirtiyor. İran'la Umman arasında Hürmüz'ün açılmasıyla ilgili, daha doğrusu oradan bir güzergah belirlenmesiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Resmi olarak bu işte görüşmelerin hangi aşamada olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmasa da Reuters adını açıklamadığı İranlı bir kaynağa dayandırarak İran'ın Umman'a önerdiği önerinin şu şekilde olduğunu ifade ediyor. Hürmüz'e girişlerin İran karasularına yakın bir bölgeden olacak. Çıkışlar ise Umman tarafından olacak. Ancak Umman çıkışlar konusunda da yine İran'a bilgilendirme yapacaktır. Yani bir şekilde İran'dan izin alacaktır. İran'ın işte bu boğazın açılmasıyla ilgili gündeme getirdiği konunun bu olduğu, işte Reuters haber ajansı az önce dediğim üzere açığını açıklamadığı İranlı bir kaynağa dayandırarak böyle bir meseleyi gündeme getirmektedir. Diğer taraftan bölgede gece saatlerinde, daha doğrusu sabahın erken saatlerinde yine Umman'da, Umman yakınlarında, Hürmüz'e yakın bir bölgede bir kargo gemisine yönelik saldırı söz konusu oldu. Gelen bilgilere göre işte kargo gemide yangın çıktığı, hatta mürettebattan birinin de kayıp olduğu ve an itibariyle gemiyi söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade ediliyor. Donald Trump geçtiğimiz günlerde birkaç kez eğer böyle bir durum yaşanırsa ve İran bölgede gemileri hedef alırsa İran'ın altyapısını vuracağını ifade etmişti. Ancak bunu söylemesine rağmen bugüne kadar bunu gerçekleştirmedi. Bundan sonra bunu yapar mı yapmaz mı bekleyip göreceğiz. Ancak sözlerimi özetlemem gerekirse bir beklenti vardır. Umman'la İran arasında yürütülen müzakerelerden Hürmüz'ün açılmasıyla ilgili, daha doğrusu bir rota belirlenmesiyle ilgili nasıl bir işte sonuç çıkacak, bu konuyla ilgili bir beklenti var diyor ve sözü sana bırakıyorum.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere yönelik yeni gümrük vergileri yargıya taşındı. Aralarında New York, Kaliforniya ve Illinois'in'de bulunduğu 25 demokrat eyalet Trump yönetimine karşı ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne dava açtı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin ticaret politikalarına karşı yeni bir hukuki mücadele başladı. Aralarında New York, Kaliforniya ve Illinois'da bulunduğu 25 demokratik eyalet, Trump yönetiminin 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere uyguladığı yeni gümrük vergilerinin iptali için Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Dava dilekçesinde %10'la %12,5 arasında değişen yeni tarifelerin Başkan Donald Trump'ın yasal yetkisini aştığı savunuldu. Eyaletler yönetimin daha önce mahkemeler tarafından hukuki dayanağı tartışmalı bulunan tarifeleri bu kez farklı bir yasal gerekçeyle yeniden yürürlüğe koymaya çalıştığını öne sürüyor. Trump yönetimi ise söz konusu vergilerin ticaret ortaklarının zorla çalıştırmayla üretildiği öne sürülen ürünlerin ithalatını yeterince engellememesi nedeniyle uygulandığını ve yasal zemine dayandığını savunuyor. Davacı eyaletler mahkemeden tarifelerin yürürlüğünün durdurulmasını, hukuka aykırı ilan edilmesini ve tahsil edilen gümrük vergilerinin iadesini talep etti. Kararın Trump yönetiminin

0: ikinci dönem ticaret politikalarının geleceği açısından emsal oluşturması beklenirken, küresel ticaret dengeleri üzerindeki etkisi de yakından izleniyor.
1: Efendim, ABD ve İran arasındaki müzakere belirsizliği piyasalara nasıl yansıyor? Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan değerlendirdi. İzleyelim efendim.
2: Yaklaşık Haziran'dan beri de biz tabiri caizse bir ileri bir geri, işte bir diplomasi trafiği, tekrar bir müdahale ile beraber artık piyasalarda, açıkça söylemek gerekirse, hani buna uyum sağladı da diyebiliriz. İşte iyimser haberlerle beraber hemen bir risk iştahındaki yükselme, işte kötümser tekrar bir çatışma hali veya taraflardan yapılan, ben hep bu konuda özellikle Temmuz ayından beri temkinli durulması gerektiğini, yani iyice bir beklenmesi gerektiğini hep düşünüyorum, yatırımcılar açısından da ve diğer unsurlar açısından bakacak olursak. Bence de evet, hızlı bir iyimserlik havası esti hafta başı olması nedeniyle. Tabi bunun arkasındaki yatan nedenler de var. Şöyle var, işte Kasım'da Trump'ın seçime gidecek olması, işte Çin'in ve Avrupa'nın stoklarındaki azalış meydana gelmesi, ciddi anlamda stoklarda meydana gelen azalış, üretimin azalmış olması ve stokların, arzın buna karşılık veremiyor olması, biraz da şey de var tabii, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalarla beraber bunun diğer bölgedeki diğer akım yollarına da sirayet ediyor olması gibi beklentiler, hani artık buradan bir anlaşmaya gidilir havası esti. Ama bugün İran'ın yapmış olduğu açıklama, bir müzakere halinde değiliz açıklaması, petroldeki hareketi tekrar 85 dolarlara doğru Brent'te yukarıya doğru aldı. Eğer burada bir çatışma hali devam edecek olursa ve bölgeye yayılacak olursa, genelde bir 100 dolar hareketi, ki zaten 90 dolarları geçen hafta yine test etmişti o kriz anında, çatışmanın en yüksek halinde. Burada tabii şöyle bir unsur var. Kara savaşı başlayacak olursa, yani bilmiyorum, hani uluslararası bir stratejik hakimiyetimiz yok, hani uluslararası strateji anlamında, ama şunu biliyorum bir finansçı olarak, kötüye gitmesi, kara harekatı veya bölgeye yayılması, genel anlamda, geniş anlamda bölgeye yayılması, Husilerle Kızıldeniz'i kapatıyor olması İran'ın, buna bağlı olarak da yine petrol üretisi diğer ülkeleri hedef alıyor olması, İran'ın bölgeye genişleme yaratması halinde petrolün 100 dolar, hatta daha da ileriye giderek daha bir yüksek senaryoda tekrar 100 doların üstünü test etme imkanı var. Ama şeyi görürsek, müzakerenin ciddi anlamda olduğunu görürsek artık, yani bu, çünkü yani ben sayamadım kaçıncı müzakereye oturuş başlangıç, ki en son İsviçre'de bir geri dönmüştü, Avusturya görüşmeleri yapılamamıştı. Bence en etkin müzakere çalışması oradaydı. Şimdi bu böyle bir müzakere çalışması olmazsa yine böyle günübirlik şeylerle devam ederiz.
1: ABD Başkanı Donald Trump ikinci çeyrekte yüksek kar açıklayan petrol devlerini hedef aldı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve arz sıkışıklığının şirket gelirlerini artırdığını belirten Trump, enerji şirketlerinin elde ettikleri kazancın bir bölümünü tüketicilere yansıtması gerektiğini söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte ikinci çeyrekte güçlü finansal sonuçlara ulaşan ExxonMobil ve Chevron'a tepki gösterdi. Trump, enerji şirketlerinin yüksek karlarının bir bölümünü tüketicilere aktarması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı özellikle benzin fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Petrol şirketlerinin arz sıkışıklığı ve yükselen fiyat ortamından önemli gelir elde ettiğini belirten Trump, bu kazancın bir kısmının halka yansıtılması gerektiğini ifade etti. ExxonMobil ve Chevron ikinci çeyrekte petrol fiyatlarındaki artış ve güçlü rafineri marjlarının desteğiyle beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Şirketlerin yüksek karlılığı küresel enerji piyasalarındaki arz endişeleri ve fiyat hareketlerinin etkisiyle arttı. Trump'ın açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketicilerin yüksek

0: yakıt maliyetleriyle karşı karşıya kaldığı dönemde geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı enerji şirketlerinden daha düşük fiyat politikası izlemelerini isterken petrol sektörüne yönelik eleştirileriyle dikkat çekti.
1: ABD-İran arasındaki müzakere belirsizliğiyle petrol fiyatlarında yaşanan hareketleri B-Veri Danışmanlığı kurucusu Banu Kıvcı Tokalı değerlendirdi. İzleyelim efendim.
2: Hani ben bundan sonraki o bölgedeki tansiyonda sıcak savaştan ziyade bu çözüm görüşmeleri biraz daha ön planda kalacak beklentim olduğu için yani 90 doların üzerindeki bir seviyeyi yakın vadede açıkçası çok beklemiyorum. Hani zaten orta vadeli petrol piyasasına baktığımız zaman da dinamikler biraz daha arz talep dengesiz, yani arz fazlalığı yönünde olduğu için daha orta vadeli baktığımızda. O yüzden hani eğer yeni bir sıcak çatışma riski gündeme girmiyorsa, evet hemen çözüm süreci gerçekleşmeyecek ama Trump'ın şey açıklamasında gördük, yani artık nükleer önemli bir konuydu çözüm, hızlı çözüme gitme anlamında. Bu mesela bir miktar o çözüm görüşmelerine destek sağlayabilecek. Yani en azından o sıcak çatışmaya dönme olasılığını azaltacak bir unsur. O yüzden hani ben 90 doların üzerine çıkmasını beklemiyorum ama 70-75 dolarları böyle hızlı bir iniş olur mu? Şu andaki arz talep dengesi de çok onu açıkçası sağlamıyor gibi geliyor. Yani evet, bundan bir süre önce o çözüm görüşmeleriyle biz çok hızlı 70 dolara geldik. Ama orada bir miktar daha o beklenti kanalı ön plandaydı. Arz talep dinamikleri biraz daha sanki arka planda tutulmuştu. Şu anda hala enerji piyasasının normalleşmeye dönmesiyle ilgili bir süreç var önümüzde. Ülkelerin stratejik rezervleri şu anda dip seviyelerde. Evet. Muhtemelen bundan sonraki dönemde hani boğaz açılıp akış daha rahatladığında ülkeler stratejik rezervlerini tekrar yenileme ihtiyacı duyacaklar. O yüzden hani ben biraz daha böyle işte 75-80 dolar en iyimser senaryoda yıl sonu için öngörüyorum. Bizim açımızdan çok büyük bir artı katkı olmayacaktır. Çünkü işte Eşel Mobil şimdiye kadar o yüksek artışları yansıtmadığı için düşüşleri de aynı şekilde çok fazla içeriye yansıtmayacak ama dezenflasyon sürecine ek bir baskı gelmemesini sağlayacak. Hani Brent petrolün bu seviyelerde kalması, hani o anlamda pozitif bakabiliriz.
1: Sayın seyirciler, Çin Amerika Birleşik Devletleri'nden soya fasulyesi alımlarını hızlandırdığı Pekin yönetimi küresel fiyatlardaki düşüşü fırsata çevirerek ABD'den yaklaşık 1 milyon ton soya fasulyesi satın aldı.
0: Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nden soya fasulyesi alımlarını hızlandırdı. Dünyanın en büyük soya fasulyesi ithalatçısı olan Pekin yönetimi düşen fiyatları fırsata çevirerek Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine yöneldi. Çinli devlet şirketlerinin yaklaşık 1 milyon ton Amerika Birleşik Devletleri soyası satın aldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı ise bu alımların yaklaşık 500 bin tonluk bölümünü doğruladı. Pekin'in bu adımı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gelecek ay gerçekleştirmesi beklenen Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesinde dikkat çekti. Soya alımları iki ülke arasında ticaret geriliminin azaltılmasına yönelik bir işaret olarak değerlendiriliyor. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşında tarım ürünleri, özellikle soya fasulyesi stratejik bir başlık olarak öne çıkıyor. ABD'li çiftçiler için Çin pazarı kritik önem taşıyor. Pekin yönetimi de gıda tedariki güvenliği için alternatif kaynakları yakından takip ediyor.
1: Çin'den ABD'ye soya fasulyesi hamlesinin detaylarını ve piyasalara olası etkilerini Mehmet Zeyrek aktaracak.
3: Geçen hafta Çin devlet şirketlerinin Amerika'dan 1 milyon ton soya fasulyesi aldığı bilgisi geldi. Amerika Tarım Bakanlığı bunun yaklaşık 500 bin tonluk bölümünü resmi ihracat satışı olarak doğruladı. Peki neden şimdi alım yapıldı diye şöyle bir göz attığımızda ilk neden ucuz olması. Geçen hafta Chicago emtia borsasında soya fiyatları gerileyince Çinli devlet alıcıları düşük fiyat fırsatını değerlendirdi.

İkinci nedense diplomatik olarak yorumlanıyor. Piyasalarda devlet başkanı Xi Jinping'in Eylül ayında Amerika'ya gitmesinin beklendiği ve alımların bu ziyaret öncesinde iki ülke arasında ticari atmosferi yumuşatabileceği yorumları yapılıyor. Peki Xi Jinping'in ziyareti neden önemli diye baktığımızda batılı kaynaklara göre Washington ve Pekin Eylül ayında liderler düzeyinde bir zirveye hazırlığında masada yalnızca tarım değil özellikle gümrük vergileri, teknoloji ihracatı, yapay zeka, yarı iletkenler ve yatırım başlıklarının yer alması bekleniyor. Peki soya fasulyesi bu süreçte nasıl bir rol oynuyor diye baktığımızda öncelikle Çin dünyanın en büyük soya ithalatçısı. Çünkü bu soya fasulyesini Çin hayvan yeminde, yem sanayisinde ve yemeklik yağ üretiminde kullanıyor. Adeta bir temel ham madde Çin için. Bu nedenle Amerika'dan yapılan büyük alımlar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli göstergelerinden biri olarak da okunuyor. Uzmanlara göre bu alımlar iki ülke arasındaki stratejik rekabetin sona erdiği anlamına gelmiyor. Taraflar teknoloji, özellikle Tayvan adası, yarı iletkenler ve güvenlik alanlarında rekabet etmeyi sürdürürken tarım ticareti gibi karşılıklı çıkar sağlayan alanlarda işbirliğini koruyor. Çin'in geçen yıl varılan anlaşma kapsamında 2028'e kadar her yıl yaklaşık 25 milyon ton Amerikan soya fasulyesi alma taahhüdü bulunuyor ve son alımlar bu çerçevede değerlendiriyor. Pekin'le Washington arasında teknoloji ve güvenlik alanında rekabetler sürse de soya fasulyesi alımları iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde diyaloğu tamamen koparmak istemediğini gösteren önemli bir işaret olarak da karşımıza çıkıyor ve Eylül ayında liderlerin görüşmesi de en önemli beklentiler arasında. Trump'ın Pekin ziyaretinde çok dostane mesajlar verilmişti. Bakalım Xi Jinping'in Washington ziyareti, beklenen bu ziyarette nasıl bir tablo karşımıza çıkacak? Elbette şu anda tüm diplomasinin gözü de bu görüşmede olduğunu da belirtebiliriz.

Sayın seyirciler, Ağustos ayının ilk haftasına ilişkin yoğun veri gündemi yarın da devam edecek. Yarın hem Avrupa Birliği'nde hem İngiltere'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde PMI günü deyim yerindeyse. Hemen piyasa takvimine bakalım. Euro bölgesinde hizmet PMI açıklanacak Temmuz ayına ilişkin. Takip ediyor olacağız. Yine İngiltere tarafında hizmet PMI rakamlarının da Temmuz ayına ilişkin takip edileceğini belirtelim. Euro bölgesinde üretici enflasyonu gelecek. Haziran ayının ve yıllık, özellikle yıllık bazda takip ediyor olacağız. Amerika Birleşik Devletleri tarafında da ADP tarım dışı istihdam rakamları gelecek Temmuz ayına ilişkin, ki önemli bir veri. Özellikle tarım dışı istihdam verisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonominin geleceğine ilişkin net bir bilgi verecek. Özellikle istihdamın sağlıklı seyretmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde devam ettiğine işaret edecek. Tam tersi ise yine ekonomide alarm zillerinin çaldığına işaret edecek. Onu da takip ediyor olacağız. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayına ilişkin hizmet PMI rakamlarını da takip ediyor olacağız diyelim ve Z raporunu noktalayalım. İyi akşamlar diyelim efendim.

devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse tüketici fiyat endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
2: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yaptı.

0: elektriğe sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 32, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 38, Aydın 41, Muğla ve Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 30, Karabük 31, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Malatya 38, Erzincan 36, Van 32, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 38, Şanlıurfa 42, Siirt ve Diyarbakır 41 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin son dönemini konuşacağız. Sultan Abdülaziz darbe sonucu mu tahttan indirildi? Yerine 5. Murat nasıl tahta geçti? Sadece 93 gün tahta kaldı 5. Murat. Peki ama sebebi neydi? 2. Abdülhamit tahta geçmek adına bir hazırlık yaptı mı? Tahta geçiş sürecinde neler yaşandı? Mithat Paşa nasıl bir rol üstlendi? Yeni Osmanlılar dediğimizde kimler ön plana çıkıyor? Birçok hususa temas edeceğiz. Kıymetli konuğumla bizlere Profesör Doktor Vahdettin Engin eşlik ediyor. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Önemli konular. Merak
2: konular
1: edilen
2: önemli.
1: Konular.
2: Evet aynı zamanda da şimdi bunlar yakın tarih konuları olunca iz düşümleri günümüzde de yaşandığı için dolayısıyla aynı zamanda ilginç de oluyor. Hatta bu konuları ne kadar çok irdelersek ve o konularla ilgili doğru tespitler yapabilirsek günümüzü de onu daha iyi anlamak ve aslında geleceğe yönelik projeksiyon

0: çizme imkanını sağlıyor. O yüzden yakın çağ tarihi önemlidir yani. Bunlar da tam göbeğinde, yakın çağ tarihinin tam göbeğinde.
1: Çok haklısınız yani. Hocam. Hızlı bir şekilde o zaman sorayım. Merak edilen konuların başında Sultan Abdülaziz'in darbe yoluyla mı tahtı bıraktı? Bu konuyu açıklık getirerek sohbetimize başlayalım. Nasıl bir süreçti? Sultan Abdülaziz'e darbe mi yapıldı?
0: Evet, bu bir darbe tabii ki. Zaten Osmanlı tarihinde aslında zaman zaman böyle padişahların bir darbe yoluyla iktidardan uzaklaştırılmaları söz konusu. Fakat Sultan Abdülaziz meselesinde ise şimdi 2. Mahmut döneminde kurulmuş olan yani modern ordu diyebileceğimiz ordunun ilk darbesi olarak buna bakıyoruz. Çünkü daha önceki dönemlerde Yeniçeriler, Yeniçeri isyanları, onların şeyi daha farklı oluyordu. Yani neticede sonuç aynı yere gidiyordu. Yani bir şekilde padişahın devrilmesi, yerine yeni padişah gelmesi şeklinde tecelli etse de konsept olarak veya farklı şekillerde olabiliyordu yani. O yüzden yani tabii Sultan Abdülaziz bir darbe neticesi devrilmiştir. Çünkü Yeniçeri isyanlarında tabii ki halkın da isyanlar içinde yer aldığını görebiliyoruz. Modern ordudan sonra yani 2. Mahmud'un kurmuş olduğu ordudan sonra ki ilk darbe işte bu 1876 Sultan Abdülaziz'e yapılan darbe dar bir kadro tarafından ve şeyi kullanarak mevcut olan silahlı gücünü kullanmak suretiyle yapılan bir harekattır ve doğrudan darbedir. Zaten sonuçları itibariyle de bir padişahın devrilip yerine başka birinin padişah yapılmasıyla sonuçlandı. Tabii bunun altyapısı var, sebepleri var. Bunları geniş geniş konuşuruz.
1: Neden yani böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? 1876 yılında Osmanlı Sultanı'na neden darbe yapıldı peki?
0: Şimdi bir kere şu var. Yani darbe yapıp padişaha devirip yerine yeni bir padişah getirmek isteyenlerin fikri yapılarına ve hedeflerine bakmak lazım. Mesela şimdi darbecilerin önerilmesi tabii ön planda Hüseyin Avni Paşa var. Ki Serasker o darbe yaptığı tarihte Serasker yani bugünkü anlamda Genelkurmay Başkanı. Dolayısıyla şimdi birkaç yönü var. Yani bir kere Sultan Abdülaziz'den intikam alma duyguları besleyen bir kişi bu. Daha önceki yaşanmışlıklardan dolayı. Aynı zamanda da aslında şimdi Sultan Abdülaziz'i devirdikten sonra yerine işte 5. Murad'ı padişah yapacak ve bir nevi 5. Murad'ı kendi istediği gibi yönlendirecek. Aslında devletin bir numaralı adamı olmak ve devletin kendi elleri avuçları aslında almak. Yani bu çok cazip bir şeydir tabii ki. Hem Sultan Abdülaziz'den intikamını alıyorsunuz hem de diğer taraftan o darbe neticesinde başarılı olursanız bir numaralı adam oluyorsunuz ve ülkenin kaderi sizin elinize geçmiş oluyor. Şimdi bu cazip bir şey tabii ki. Diğer darbenin içinde bulunan işte Mithat Paşa var, Müterzim Cürçlü Paşa var, işte Şeyhülislam var. Bunlar zaten şeydir, Erkan-ı Erbaa bir dörtlü grup. Bir nevi junta gibi. Dolayısıyla hepsinin kendi planları vardı. Yani mesela Mithat Paşa'yı da biraz şu anlamda ayırabiliriz değerlerinden. Mithat Paşa bir meşrutiyet düşüncesine sahip bir kişi olduğu için yani neticede darbe de olsa hani biz bir iktidara gelelim. Dolayısıyla iktidara geldikten sonra bir anayasa yaparız. İşte meşrutiyetli bir idareye geçeriz. Mesela onun hedefi de buydu. Ve dolayısıyla hepsini kendine yönelik. Tabii ki ikbal sahibi olmak bunlar önemli. Hepsi kendi açısından meselelere bakmak suretiyle oluşturmuş oldukları bu cuntayla bir işte darbeyi gerçekleştirdiler. Ha, burada Sultan Abdülaziz'in tabii ki bunu önleyebilmek için veya haber kanallarının çok fazla işlememesinden dolayı kendi aleyhine o bütün o girişimleri farkına varmaması da onun aslında büyük bir eksikliğidir yani.
1: Şimdi neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu dediğimde darbe yapanların fikri yapısına temas ettiniz.
0: Evet.
1: Ama yani buradaki problem devletin mali durumu mu yönetim şekli mi? Çünkü meşrutiyet taraftarı olduğunu da bu isimden ifade ediyorsunuz. Evet. Yani mevcut yönetim şeklinden mi bunlar mutlu değiller?
0: Şimdi bir kere ortak noktaları Sultan Abdülaziz'i devirmek. Yani dolayısıyla o konuda hepsinin birleştiklerini görebiliyoruz. Ama diğer taraftan tabii ekonomik sıkıntılar var mesela. Ha, bu bir faktör müdür? Çünkü iflas etmiş bir ülkeydi o dönemde. Fakat şeye baktığımızda, yani darbecilerin pozisyonuna baktığımızda ekonomik sıkıntıların çok ön planda olmadığını görüyoruz. Ha, dolayısıyla zaten çok fikir birliği içinde de olduklarını söyleyemeyiz. Yani darbe yapma dışında dünya bakış açıları, dünyayı telakkileri çok farklı kişiler. Dolayısıyla hani işte olay gene şuraya geliyor. Hepsi kendi açısından Sultan Abdülaziz'in bir darbeyle devrilmesini öncelikle tercih ediyorlar. Sonrasında herkes kendi yolunu çizme şeyin içinde olacaktır yani. Dolayısıyla orada da daha güçlü olan kendi yolunu çizmeyi başarabilecektir. Tabii olaylar da öyle gelişti ki, yani şimdi Hüseyin Avni Paşa darbeden sonra bir numaralı adam konumuna geldi. Fakat iki hafta sonra o da başka bir suikastle, işte Çerkez Hasan vakası diyoruz buna. Çerkez Hasan'ın Hüseyin Avni Paşa'yı öldürmesi neticesinde o devre dışı kaldı. Ha, dolayısıyla darbenin şeyi de farklı bir noktaya doğru gitmeye başladı. Oradan mesela meşrutiyete doğru gitmesi buradan kaynaklı. Eğer Hüseyin Avni Paşa sahip olduğu o ikbale devam ettirebilseydi muhtemelen meşrutiyet ilan edilmeyecekti zaten. O yüzden işte bu bir nevi o oluşan junta'nın düşünceleri ve hangisinin sonrasında işte daha etkili olabileceğiyle doğru orantılı olarak gelişmeler öyle yaşandı yani. Ki bunlara işte o dönemde Harp Okulu Komutanı Süleyman Paşa'yı da katabiliriz. O da meşrutiyetçidir. Veya o dönemde işte Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa'yı da katabiliriz. O da darbecilerin içindedir. Bunlar içinde meşrutiyet taraftarı olan Mithat Paşa ile Süleyman Paşa'dır yani. Diğerleri değişik faktörlere bağlı olmak üzere bu işin içinde olmayı tercih ettiler. Ama dediğim gibi ikbal sahibi olmak da muhakkak burada bir şeydir, rol oynamıştır yani.
1: Mithat Paşa'yı sonraki yıllarda Abdülhamit döneminde de aslında göreceğiz.
0: Tabii ki.
1: Söylemleri ve ifadeleri kuvvetli. Birazdan detaylandırırız ama hazır bu bir darbe dediniz ve Abdülaziz'e temas ediyorken Sultan Abdülaziz'le alakalı merak edilen hususların başında kendisinin intihar edip etmediği konusu da var. Ne dersiniz, Sultan Abdülaziz intihar mı etti yoksa bir cinayete mi kurban gitti?
0: Yani şimdi bu konuda birçok şey okuduk tabii aslında. Yani arşiv belgeleri de var tabii ki. Çünkü sonrasında açılan bir tahkikat neticesinde bu işin içinde olan herkesin sorgulaması yapılmıştır. Ve onların anlatımları da var tabii ki. Yani şimdi öyle olunca yani bir tarihçi olarak benim kanaatim, bir de tabii dönemin atmosferini de iyi gözlemleyebildiğimi düşünüyorum. Yani bunun bir intihar olduğunu söylemek mümkün değil. Yani bu bir cinayet. Ve buna yönelik de sebepler var. Yani niye bir cinayet? Şimdi bir kere olayın gerçekleşme şekli. Yani işte Sultan Abdülaziz gözetim altındayken, işte o Feriye Sarayı'nda gözetim altındayken bir sabah iki bileğini kesmiş olarak odasında bulunuyor yani. Ve ondan sonra da bu işte intihar ettiği şekilde empoze ediliyor insanlara. Fakat o dönemde zaten o dönemde yaşayan insanların hiçbiri bunun intihar olduğuna inanmadılar. Herkes Sultan Abdülaziz katledildi diye düşündü. Ve dolayısıyla mesela öncelikle şuradan başlayabiliriz. Yani bir insan iki bileğini birden kesebilir mi? Hani bir tanesini kesti. Peki o haldeyken, çünkü ciddi bir yara iki bileğinde de.
1: Kan kaybı oluyor.
0: Evet, kan kaybı da oluyor tabii ki. Şimdi o haldeyken ikinci bileğinde kesebilir mi?
1: İnsanın yani bir parmağına bir şey olduğunda dahi o elini kullanamıyor.
0: Tabii ki.
1: Velev ki bilek kesmeden bahsediyoruz. Yani bu tarafı kesti, bu tarafı nasıl işlem gerçekleştirecek? Akla çok da yatmıyor aslında.

0: Evet, o anlamda yapmıyor. Mesela bir bir doktor muhtemelen bu konuda daha sağlıklı şey yapabilir, değerlendirmede bulunabilir ama az çok biz de kendi bilgimiz çerçevesinde yani bunun pek mümkün olmayacağını düşünebiliyoruz. Tek başına bu da değil tabii ki. Tek başına bu da değil. Çünkü şimdi Hüseyin Avni Paşa'nın yalısı bu Feriye Sarayı'nın aşağı yukarı karşı tarafında, Kuzguncuk tarafında. Mesela bu olay tabii ki Sultan Abdülaziz işte kanlar içinde o Feriye Sarayı'ndaki odada bulunduğu zaman tabii sarayda bir feryat ortaya çıkıyor. Kadınların bağırışmaları vesaire. Dolayısıyla o şeyden sonra, bu bağırışmalar, çağrışmalardan sonra Hüseyin Avni Paşa'nın aşağı yukarı 10 dakika sonra olay yerine geldiğini görüyoruz. Yani şimdi 10 dakika sonra sen nasıl oraya gelebildin? Bu bize şunu gösteriyor ki Hüseyin Avni Paşa zaten bu olayın olacağını biliyordu. Kendisi organize etmişti.
1: Günümüz dolayısıyla polisiye filmlerinde, dizilerinde de söylüyorlar ya, olay mahalline ilk gelen kişi ondan sorumlu olan kişidir diye.
0: Aynen, çok güzel bir tespit yapmış oldum böylece. Hakikaten öyle yani. Çünkü bir anda orada evet zaten onu bekliyordu. Ve dolayısıyla yani çünkü hiç habersiz olsa yani en azından belki 10 dakika sonra değil de bir saat sonra belki önce haberi gidecek, ondan sonra hazırlanacak ve gelecek. Dolayısıyla bu da bir tabii ciddi bir göstergedir. Ama esas olan gösterge de tabii ki doktorların Sultan Abdülaziz'in cesedine muayene etmelerine izin vermemesidir. Tabii en şey de bu, en can alıcı nokta da bu. Şimdi orada tabii ki bugün bildiğimiz kadarıyla bugün Kabataş Erkek Lisesi orada yani Feriye Saray'ın hatta müdür odası olduğu da düşünülüyor.
1: Kim
0: yani
1: müsaade etmiyor odada hocam?
0: Şimdi şöyle oluyor olay. Şimdi Sultan Abdülaziz kanlar içinde bulundu.
1: Tamam.
0: Ve hemen zaten Hüseyin Avni Paşa Kuzguncuk'tan geldi. Duruma el koydu. Oradan yan tarafta Feriye Karakolu var. Hemen Feriye Karakolu'na taşıttılar şeyi, Sultan Abdülaziz'i. Henüz daha can vermemişti yani. Orada can çekişiyor diyebiliriz. Orada böyle bir sedirin üzerine yatırıyorlar. Ve hemen Hüseyin Avni Paşa karakolun perdesini çekiyor ve Sultan Abdülaziz'in üzerini örtüyor. Ondan sonra ilk yapılan bu. Sonrasında doktorlar çağrılıyor. İşte vefat ettikten sonra doktorlar çağrılıyor. Şimdi gelen doktorlar yani cesedi bir şey yapması lazım, muayene etmesi lazım ki ne oldu, ne bitti, karar vermeleri hakkında tabii ki. Şimdi üzeri örtülü, sadece bilekleri görünüyor Sultan Abdülaziz'in. Şimdi doktorlar örtüyü açmak istediklerinde hemen müdahale ediyor Hüseyin Avni Paşa. Diyor ki bu Ahmet Ağa, Mehmet Ağa değil, bu padişahtır. Dolayısıyla bakamazsınız diyor. İşte bilekleri görünüyor. Bileklerini kesmiş ve intihar etmiş şeklinde. Ve doktorlar ona göre rapor yazmak zorunda kalıyorlar. Yani evet intihar etti diye. Ama şimdi daha işte birkaç gün önce darbe yapılmış. Bütün şiddetiyle hükmünü sürdürüyor o şey ortamı, darbenin baskı ortamı. Ve doktorlar da Hüseyin Avni Paşa'nın istediği gibi bir şey yazıyorlar tabii ki. Rapor yazma durumunda kalıyorlar. O yüzden real anlamda onun hiçbir geçerliği yoktur. Çünkü baskı ortamında o tarz bir rapor yazılmıştır. Şimdi öyle olunca da çok önemli bir gösterge de budur aslında. Niye doktorlara tam anlamıyla muayene edilmesi için izin verilmedi de sadece bilekler gösterildi. Orada demek ki çekinilen bir mevzu vardı. Empoze edildi yani. Doktorlara böyle bir rapor yazma durumundasınız. İşte intihar etti dendi. Yani bu göstergelere baktığımızda aslında işte evet yani bu bir intihar değil, bir cinayet olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hocam
0: yani
1: zaten birkaç gün önce darbeyle indirilmemiş miydi? Öyle dediniz.
0: Tabii
1: neden
0: ki, tabii ki.
1: Öldürmeyi tercih etmiş olabilirler ki? Zaten istediklerine ulaşmamışlar mıydı?
0: Şimdi onu da şöyle düşünmek lazım. Gerçekten bunu çok isabetli sordum. Yani çünkü kendi içinde bir

0: mantığı var çünkü bu şeyin. Şimdi Sultan Abdülaziz tahttan indirildi 30 Mayıs tarihinde. 5. Murat padişah oldu. Şehzade konumundaydı, veliaht konumundaydı, padişah oldu. Fakat 5. Murat problemli. Yani o darbe gecesi yaşananların getirdiği bir travma yaşaması, onun dışında da zaten çok alkolik bir kişi olduğu için ruh sağlığı yerinde değil. Dolayısıyla şimdi 5. Murat padişah oldu ama bir bakıyorsunuz padişah gibi davranamıyor. Yani bir ruh hastasının yapmış olduğu hareketleri ortaya koyuyor. Ve şimdi Hüseyin Avni Paşa şunu düşündü muhtemelen. Ya bununla ne kadar daha gidebiliriz? Murat'la ne kadar gidebiliriz? Dolayısıyla şimdi akıl hastası bir kişi devletin başında zaten olmaz. Devam etmek istersen ayrı problemleri yaşanır. Çünkü ne cuma selamlığına gidiyor, kalabalıkları gördüğü zaman kaçıyor, ata binemiyor vesaire. Yani birçok şeyi var 5. Murat'ın ortaya koyduğu. Yani bir ruhi anlamda sağlıksız olduğunu birçok gösterge var. Şimdi bu şu demektir. Bir süre sonra Murat'ın da değişmesi gerekecek. Şimdi Murat'ın değişmesi gerektiği durumda yeni padişah kim olacak? Şimdi burada, şimdi Sultan Abdülaziz'in yaşaması halinde o zaman iki ihtimal kalıyor. Ya Sultan Abdülaziz hala hanedanın en yaşlı üyesi. Çünkü şey o şudur, en yaşlı üye Ekber. Yani hanedan en ekber şeyi padişah olur. Şimdi Sultan Abdülaziz'in orada yaşaması halinde dediğim gibi iki ihtimal var. Bir, ya Sultan Abdülaziz yeniden padişah olur veya diğer şehzade Şehzade Hamit Efendi padişah olur. Şimdi Hüseyin Avni Paşa için Sultan Abdülaziz'in tekrar padişah olma ihtimali bile onun için son derece ürkütücü bir senaryo yani.
1: Zaten 5. Murat konusunda ıskaladık. Burada yanlış bir seçim gerçekleştirdik. Tekrar yeni birini buraya geçirmek istiyoruz. Ama seçenekler arasında Abdülaziz var. Bu bizi daha kötü bir noktaya doğru götürebilir. O zaman ne yapalım? Tabii. İndirdiğimiz Abdülaziz'i de ortadan kaldıralım.
0: Aynen, yani bu mantıkla düşündüğüne ben şey yapıyorum. Yani benim kanaatim budur. Dolayısıyla kendileri açısından en temiz iş bu şekilde oldu yani. Abdülaziz ortadan kalksın ve sonrasında işte hani 5. Murat'ın değişmesi durumunda da orada Hamit Efendi var. Hamit Efendi'yi de küçümsüyorlar tabii ki. Yani bu toy bir delikanlı, biz onu istediğimiz gibi yönlendirebiliriz. Ki Mithat Paşa da aslında böyle düşünüyor. O yüzden işte bu tarz mantık işletmek suretiyle Sultan Abdülaziz'in ortadan kaldırılması buralardan kaynaklandı aslında.
1: Hocam şunu da merak ediyorum. Yani koskoca Osmanlı Devleti diyeceğim ama artık son dönemi devlet hayati fonksiyonlarını yitirmiş miydi? Niye bunu soruyorum? Mesela hep Hüseyin Avni Paşa diyorsunuz. Yani koskoca Osmanlı Devleti Hüseyin Avni Paşa'nın haleti ruhiyesiyle mi şekil alıyor? Yani Hüseyin Avni Paşa darbe yapıyor ekibiyle birlikte. Hüseyin Avni Paşa 5. Murat'ı seçiyor. Hüseyin Avni Paşa sonrasını düşünüyor. Ya da işte 5. Murat'ı tahta çıkarıyorlar. Hasta bir padişah olduğunu görüyorlar. Akıl sağlığı yerinde değil. Çıkarana kadar hiç istişare etmemişler miydi? Hiç görmemişler miydi? Yani biraz garip geliyor bana.
0: Evet, doğru, haklısın. Fakat şimdi diğer o Cunto'nun diğer üyeleri de önemli bir konumda. Yani bir tanesi Sadrazam. Diğeri bu tarz darbelerde fetva verecek olan Şeyhülislam. Şimdi Şeyhülislam doğrudan işin içine girince
1: Cunto ekibinin içerisinde Şeyhülislam
0: var. Tabii.
1: İnanılır gibi.
0: Hayrullah Efendi tabii ki. Şimdi Şeyhülislam işin içinde olunca iş çok kolaylaşıyor çünkü. Yani oradan bir fetva alıyorsunuz ve meşru bir şekilde olayın meşruiyetini sağlamış oluyorsunuz Şeyhülislam fetvasıyla. Dolayısıyla tabii ki diğer taraftan işte harp okulu komutanı, ondan sonra donanma komutanı falan, işte Bahriye Nazırı falan. Aslında kilit noktadaki insanların hepsi bu işin içinde olunca çok da zor olmadı. Bir de buna Sultan Abdülaziz'in tedbirsizliğini de şey yapacak olursak, onu da işin içine katacak olursak, yani neticede aslında devletin bir işleyişi var tabii ki. Var ama

0: netice itibariyle orada mekanizmayı iyi kurdukları için ve bunun bir de dış ayağı olduğunu ayrıca değerlendirmek lazım. Yani şimdi darbe yapılıyor ama yani
1: iç dinamiklerin dışarısında dış dinamikler de
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki. Yani şimdi darbe yapılıyor ama öbür tarafta o dönemin iki güçlü ülkesi Fransa'nın ve İngiltere'nin de desteği sağlanmış. Şimdi öyle olunca aslında işte şartlar kolaylaşıyor yani. O yüzden hani bunun önüne geçilemez miydi? Çok dirayetli bir padişah bunun önüne geçebilirdi. Ama Sultan Abdülaziz o dirayeti gösterememişti. Yani işte istihbaratın olacak, her şeyden haberdar olacaksın vesaire. Hı hı. Hatta şunu söyleyeyim, yani şimdi darbenin aşağı yukarı 20 gün öncesinde, mesela 10 Mayıs 1876'da bir Talebe-i Ulum isyanı var. Yani öğrenciler, o dönemdeki medrese öğrencileri sokaklarda nümayişler yapıyorlar vesaire. İşte Mahmut Nedim Paşa'nın sadrazamlığı söz konusu. Şeyh Hüsam Hayrullah Efendi değil. Şimdi bu talebeler nümayişler yapıyorlar. İşte biz Mithat Paşa'yı istiyoruz, Hayrullah Efendi'yi istiyoruz, İşte Hüseyin Avni Paşa'yı istiyoruz şeklinde. Şimdi mesela Abdülaziz bu nümayişler üzerine geri adım atıyor ve hükümeti değiştiriyor. Ve ne yaptı? İşte Mütercim Rüşit Paşa'yı sadrazam yaptı. Hüseyin Avni Paşa'yı serasker yaptı. Hayrullah Efendi'yi Şeyhülislam yaptı. Mithat Paşa'yı da gene Meclis-i Hükelaya memur, yani hükümetin bir üyesi yaptı. Yani kendisini devirecek olanları doğrudan iktidara getirmiş oldu. En güçlü yerlere getirmiş oldu hem de.
1: Ve kendi eliyle kendi sonunu hazırlamış deyim yerindeyse.
0: Tabii. Şimdi şeyden sonra, bu atamaları yaptıktan sonra Sadrazam Rüştü Paşa ile konuşurken, ben sizi aslında getirmezdim ama diyor, ahali sizi istedi, o yüzden getirdim diyor. Şimdi o getirdiği kadro 20 gün sonra darbe yaptı yani. Dolayısıyla iç ve dış dinamikler bir araya gelince yani pekala mümkün olabiliyor.
1: 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkemizde birçok darbe yaşandı. Darbeyi tabii ki tasvip etmiyoruz, lanetliyoruz ama 19. yüzyıldaki tablo da aynıymış. Yani 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen darbelerde nasıl sonradan konuştuğumuzda bu işin arkasında Amerika var, İngiltere var diyorsak, ya o dönemde de İngiltere'den bahsediyorsunuz. Tabii. Bu anlamda da tarihi devamlılığı görüyoruz.
0: Evet, yani maalesef aynı zamanda biraz açalım istersen o konuyu. Yani çünkü şimdi Hüseyin Avni Paşa mesela bu darbe planları kafasında ve Sultan Abdülaziz'den bir izin alıyor. Bir sağlık sorunları dolayısıyla şöyle bir Avrupa'da dolaşayım diye. Fransa'ya gidiyor mesela. Orada Fransa Cumhurbaşkanı'yla yaptığı temaslar var. Ve bu temaslarda darbe yapacağını ve Fransa'nın buna müzahir olması gerektiğini şey yapıyor, hatırlatıyor. Diğer taraftan tabii Mithat Paşa kanadı da İngilizlerle temasları sağlıyorlar. Dolayısıyla Mithat Paşa zaten çok içli dışlıdır İngilizler, İngiltere ile. Dolayısıyla iki ülkenin de bu konudaki şeye alınmış oluyor. Yani hem oluru alınmış oluyor hem de darbeden sonra aslında destek olmaları veya en azından bunu engellemek için bir çaba göstermeyecekleri söz konusu olunca işte yani biraz önce dediğin gibi yani iç dinamik ve dış dinamiklerin bir araya gelmesiyle oluşan bir gelişme ki 20. yüzyılda da yani şimdi mesela bir 27 Mayıs 1960 darbesine bundan farklı bakabilir miyiz? Bakamayız yani. Veya 12 Eylül 1980 darbesine de bundan farklı bakabilir miyiz? Hayır, bakamayız. İkisinde de dış dinamikler bir hayli rol oynamıştır yani. O yüzden dedik ya, yakın çağ konuları enteresandır diye. Yani işte iz düşümlerini her zaman şey yapmak mümkün. Bu bize şöyle bir avantaj da sağlar aslında. Ya yani olayları biliyoruz. Nasıl sonuçlanmış, onları da tespitini yapabiliyoruz. Yani dolayısıyla sağlıklı bir bakış açısıyla biz bu olayları değerlendirdiğimizde günümüzü de daha iyi anlayabiliriz yani. Ona göre de önlem alınacaksa önlem alınır. Yani
1: evet.
0: Bu bir somut bir örnektir aslında bu. 1876 darbesi bu anlamda.
1: Hocam Abdülaziz kendi sonunu hızlandıran kararlar almış. 5. Murat sağlıklı bir sultan değildi ve sadece 93 gün tahtta kaldı.

0: Kaybedince Mithat Paşa tabii ön plana çıktı. Şimdi öyle olunca da ama diğer taraftan da yani 5. Murat'la ne kadar gidebileceğini artık az çok kestirmiş durumdalar. Yani dolayısıyla yeni bir taht değişikliği ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şimdi Mithat Paşa ön plana çıktığı için yani taht değişikliklerle beraber aslında bu vesileyle işte öteden beri düşündüğü meşrutiyet idaresinde de geçilme icraatını da hayata geçirmeye düşünüyor Mithat Paşa. Yani dolayısıyla şimdi Hamit Efendi o dönemde şehzade olduğu için öyle adlandırılıyor. Hamit Efendi ile bir görüşme yapıyorlar. Yani Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa ve Mithat Paşa. Bir gün işte şeyde Maslak'ta köşkü vardır onun. Oraya gidiyorlar. Bir görüşüyorlar. Ve mevzu nedir? Mevzu şeyle gitmiyor. Murat tabi Abdülhamid'in ağabeyi. Yani bu iş gitmeyecek. Evet yani bir taht değişikliği daha gerekli. Fakat padişah olunca bizim isteğimizi yapar mısın? Yani oradaki istek nedir? Meşrutu bir idareye geçmek. Şimdi Abdülhamid orada stratejik bir cevap verdi onlara. Dedi ki ben dedi bir ülkenin nasıl idare edilmesi gerektiği şeklinde bir kanaat sahibiysem ona göre hareket ederim dedi. Şu andaki kanaatim meşrutlu bir idarenin ülkemiz için yararlı olduğu şeklindedir dedi.
1: Tabii politik bir cevap vermiş. Politik evet. Şehzade Hamit.
0: Kesinlikle yani şu andaki kanaatim derken bu aynı zamanda satır arasında ileride değişebilir tabii. Anlamını da taşır yani.
1: Şimdilik böyle düşünüyorum ama sonrası evet. için emin değilim.
0: Tamam aynen bu şekilde. Tabii ki onlar da aslında başka bir alternatifleri yok. Yani Murat'la gitmediğine göre bir de gene işte hanedanın Ekber evladı padişah olacak. Ve Hamit Efendi de sıra. Diğer birini şey yapamazlar tabii ki. Dolayısıyla onlar da elleri bir nevi mahkum. Tabii Abdülhamid bunu iyi kullandı ve dolayısıyla işte öyle bir taahhütte bulunmuş oldu. Evet meşrutu bir idare benim de tercihimdir şeklinde. Onun üzerine işte süreç şeye doğru gelişti. Yani
1: tahta işte, doğru ilerledi.
0: Evet yani şimdi mesela Sultan Abdülaziz'in tahttan darbe yaparken Şeyhülislam'ın vermiş olduğu bir fetva var. Nedir o fetva? İşte aklı şuuru yerinde değil, devlet hazinesini zora soktu, hazineyi çarçur etti vesaire gibi bir şey, argümanlar çok yani
1: sebepler gerekçe. Silsilesi oluşturmuştur.
0: Evet yani çünkü bir şekilde ona bir kılıfına uydurma durumunda. Şimdi bu defa da benzer bir fetvayı Murat için hazırlıyorlar yani. O aklı şuuru yerinde değil, evet bu sefer doğru ama yani gerçekten. Dolayısıyla bir fetva, ondan sonra da taht değişikliği gerçekleşti. Ve Sultan Abdülhamid bu şekilde padişah oldu. 31 Ağustos 1876'dır.
1: Hocam nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama inanılmaz bir nasip mi denir, kısmet mi denir? Çünkü Abdülaziz, yine ben sizle yaptığım yıllar önceki programdan hatırlıyorum. Siz demiştiniz ki normal şartlarda herkes kısmeti olan kadar bir padişahlık süresi geçirse Abdülhamid'in tahta çıkma imkanı yok. 30 sene biri kalsa, diğeri 25-30 evet. sene kalsa zaten kendisi tahta olamaz.
0: Sıra gelmeyecek.
1: Sıra gelmeyecek demiştiniz.
0: Evet.
1: Yani bundan da anladığım şu, kendisinin en azından kısa vadede böyle bir hayali yoktu.
0: Tabii kesinlikle. Yani şimdi hakikaten tam bahsettiğin şeyler buraya tam uyuyor. Yani evet yani Sultan Abdülaziz işte sağlıklı bir insan. Ondan sonra uzun yıllar padişahlık yapması söz konusu. Sonra da ağabeyi işte Murat o da uzun yıllar yapması halinde. Şehzade Hamid'e sıra gelmesi çok da mümkün gibi görünmüyordu. Aslında o da tabii ki böyle düşünüyor. Şehzadeyken böyle düşünüyor. Fakat şartlar öyle gelişti ki bir anda işte kendini padişah olarak buldu. Ama yani şunu görüyoruz tabii ki yetenekli bir insan Abdülhamid. O yeteneklerini kullandığı için hazırlıksız olmasına rağmen aslında devlet idaresi de kısa süre içinde beceriyle yönetebilecektir yani.

0: O da onun yani her ne kadar hazırlıksız olsa da aslında bir şekilde kafasında bir takım plan ve projeler oluşturduğunu gösterir.
1: Hocam burayı biraz açalım mı? Çünkü kendisinin şehzadelik döneminde aslında bu anlattığınız şeyler yaşandı. Yani bir şehzade için son derece korkunç şeyler değil mi? Tahttaki sultan indiriliyor ve öldürülüyor. Arkasından ağabeyi tahta çıkıyor, 93 gün tahta kalıyor. Ve bahsettiğimiz paşalar, isimler Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Hayrullah Efendi, yani bir junta ekibinden bahsediyorsunuz ve kendisi de şehzade, inanılmaz korkunç şeyler kendisinin şehzadeliği döneminde yaşanmış. Nasıl eğitimler aldı da bunun üstesinden geldi? O haleti ruhiyeden, o psikolojiden çıkmak da çok kıymetli ve önemli.
0: Çok haklısın, çünkü bir de gözünün önünde yaşandı bunlar hep. Yani neticede darbe Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldığı için kendisi de, veliaht dairesi de orada yani. Kendisi de orada yaşıyor. Zaman zaman Dolmabahçe Sarayı, bazen işte Maslak, ama yani neticede hepsi gözünün önünde yaşandığı için yani burada tabii ki şöyle bir yönü var Abdülhamid'in: ders çıkarma. Yani olaylardan ders çıkarma. O yüzden ve bizzat şeyleri gözlemlediği için, tabi şimdi Sultan Abdülaziz'in padişah olduğu dönemde, işte şeyin de Murat'ın da veliaht, birinci veliaht olduğu dönemlerde hep gözlemliyordu. Yani şimdi Murat yeni Osmanlılarla işbirliği halinde, işte Mason cemiyetine girmiş, ondan sonra işte amcasına, yani Sultan Abdülaziz'e yönelik bir takım hareketler yapılıyor. İşte ciddi bir şekilde borçlanıyor Murat mesela. Bankerlerden borç almak suretiyle, ve o paralar işte Sultan Abdülaziz'in devrilmesi için kullanılacak mesela. Hani biraz önce dedik ya, medrese öğrencileri isyan ettirildi diye. O paralar, işte Murat borçlanıyor, Mithat Paşa dağıtıyor paraları. Şimdi bütün bunlar şeyin gözü önünde yaşanıyor. Abdülhamid bunları görüyor. Hatta şöyle bir olay da yaşanıyor. Şimdi Murat devamlı borçlanıyor. Fakat bankerler borç verdikçe, ya bu ödeyebilecek mi acaba borçlarını diye de bir şeye kapılıyorlar.
1: Şimdi şeye kapılıyorlar.
0: Yani, evet. Bir defasında diyorlar ki Şehzade Hamit kefil olursa ancak borç veririz diye. Ve Murat buna şeye söylüyor, Hamid'e, yani kefil olur musun diyor. Ben niye kefil olayım diyor. Yani dolayısıyla her şey aslında gözümün önünde yaşandı. Ve bütün bunları gördükçe de aslında bir ülkenin nasıl idare edilmemesi gerektiğini fark etti. Veya bir padişahın aslında işte olan bitenlerden haberdar olması gerektiğini, etrafında birçok işler çevriliyor. Fakat padişah habersiz. İşte cuntayı oluşturan insanlar konaklarda, yalılarda toplanıyorlar. Nasıl darbe yaparız? Bunun planlarını yapıyorlar. Abdülaziz bunlardan habersiz. Şimdi bizzat yaşadı ve aynı zamanda padişah aldıktan sonra Abdülhamid böyle işin içinde olan insanlardan rapor alıyor. Hmm. Mesela işte Ahmet Cevdet Paşa'ya diyor ki, son dönem olaylarını bana kısa ve öz bir şekilde anlat diyor.
1: Tahtayken
0: işte,
1: değil mi?
0: Tahtayken tabii ki. Mesela maruzat diye bir şeyi vardır Ahmet Cevdet Paşa'nın. Son dönem gelişmelerini, yani neticede o vakonist olduğu için şeylere de hakim, konulara hakim. Bizzat orada yaşananları, hani kendi yaşadı, işte babasının döneminde, Abdülmecit döneminde yaşananları şimdi oradan ders çıkarıyor mesela. Veya darbe nasıl gerçekleşti? Yani bir takım şeyler gözü önünde olsa da, mesela Lütfü Efendi'ye darbe günü neler oldu bitti, bana bir rapor halinde yaz diyor. Şimdi bir taraftan da işte bunları okuyarak aslında neyi yapması veya neyi yapmaması gerektiğini aslında şey yapıyor. Bunlar hep tabii bir yetenek olayıdır yani. Ve sonrasında işte ülkeyi idare ederken hep bunlar aklında bir köşesinde olacaktır.
1: Yani, yapması gerektiği şeyleri bilmese de, bence yapmaması gereken şeyler ne onu anlamışsa
0: bile,
1: çok
0: önemli değil
1: yani
0: mi?
1: Uzun ömürlü olmasında etkili olur.
0: Evet, yani şimdi yani istikrar önemli tabii ki devlette. Yani sık sık padişah değişikliği veya sık sık devlet adamlarının değişmesi istikrarı bozar. O açıdan da mesela kendisinin 33 yıl padişahlık yapması bir avantajdır aslında. Ve bunu şu anlamda

0: da kendisi değerlendirdi. Yani padişahlığın ilk yıllarında sık sık devlet adamlarını değişiyordu. Bazı şeyler yerli yerine oturana kadar. Ama sonra göreve getirdiği mesela bir takım nazırları veya sadrazamları uzun süre görevde tuttu. Yani o işte neyin olmaması gerektiğini bilmek de aslında önemlidir. Ona göre hareket edersin yani. O yüzden şimdi hazırlıksız da ama yetenekleri o hazırlıksızın üstünü örtmeye yeterli olmuştur. Yani diğer taraftan da tabii çok iyi bir gözlemci olduğu için mesela Avrupa seyahati Sultan Abdülaziz ile beraber yapmış olduğu Avrupa seyahati onun önünde çok güzel bir örnek oldu. Yani o seyahatte ciddi gözlemler yapıyor. Ve gittiği ülkeler işte İngiltere, Fransa, Prusya, Avusturya, Macaristan buradaki şeyleri gözlemliyor. Yani şimdi mesela Murat da var orada. Şeyde aynı gezide Murat da var. Murat'ın mesela daha çok eğlence amaçlı hareket ettiğini görüyoruz yani. Yani gözlem yapmak yerine eğlenmek biraz işte hatta bir gün bir şeyde Fransa'da bir prensesle dans ederken Sultan Abdülaziz'in de bulunduğu bir ortamda Sultan Abdülaziz son derece kızıyor yani. Söyleyin şuna diyor hemen bıraksın bunu. Bizim böyle bir adetimiz yok diyor. Yani belki onlar için normal bir şeydir ama biz böyle bir şeye katiyen gelemeyiz diyor. Ve Fuat Paşa var o zaman tabii şeyde. Gezide o da var. Hemen Fuat Paşa'ya gönderip bize ters diyor. Böyle bir şeyler olmaz. Veya işte Murat gene böyle eğlenceyi seven bir şey. İşte çok iyi Fransızca konuşuyor. Böyle etrafına prensesleri almış. Onlarla böyle gülüşüyorlar falan. Konuşup gülüşüyorlar falan. Gene Abdülaziz bu dikkatimi çekiyor.
1: Ne yapıyor böyle diyor. Şeyler.
0: Evet, ne yapıyor bu diyor. Yani böyle şey olabilir mi? Bizim adetlerimizde, geleneklerimizde böyle şeyler yok. Şeklinde.
1: O zaman hocam o dönemde Murat'ın sağlık problemi yoktu. Abdülaziz'e olanlardan sonra mı biraz daha akıl sağlığında problemler çıkmaya başladı?
0: Evet evet. Şimdi bu söylediğin de sözünü ettim tarih 1867. Ama alkol alışkanlığı var yani. Alkol alışkanlığı var. Ama tam bu hastalığın bütün belirtileri ortada değil. O özellikle darbe gününde yaşadığı
1: travma. Belki korkuyla falan
0: ona.
1: Hepsi
0: evet, ciddi
1: çıkıyor.
0: Bir korku yaşadı çünkü o darbenin olduğu gün. Dolayısıyla ondan sonra zaten daha problemleri arttı. Bu dönemlerde işte eğlenceye düşkün, alkole düşkün ondan sonra. Dolayısıyla mesela şimdi Murat'ın öyle şey yaptığı yani o günlerini öyle geçirdiği bir ortamda Şehzade Abdülhamit ise gözlem yapıyor. Yani işte eğitim kurumları, ulaşım kurumları, sanayi vesaire insanlarla temas kuruyor ve bilgi alıyor onlardan.
1: Batı'yı takip insanlardan. Eder miydi? Batı hayranı bir şehzadeydi diyebilir miyiz?
0: Şimdi Batı hayranlığından çok aslında Batı'daki gelişmeleri takip ediyor. Zaten öyle bir sözü var padişahlığında. Ben diyor terakkiperverim diyor. Şey kendini vasıflandırmasın. Evet. Yenilikçiyim. Ben Avrupa'da ne varsa benim ülkemde de olmalı diyor. Mesela bu bir bakış açısı. Bu Batı hayranlığından çok yani orada işte teknolojik anlamda bir gelişme yaşanmışsa bu benim ülkemde de olsun. Hı hı. Mesela işte elektrikli otomobil.
1: Biz niye geride kalıyoruz?
0: Evet, biz
1: bizim vatandaşımız
0: şey
1: da buna layık. Biz de bunu yapabiliriz.
0: Tabii tamamen bu yani. Dolayısıyla mesela işte elektrik yasakladığı söylenir Abdülhamid'in. Tabii Abdülhamid de dönemiyle ilgili o kadar çok uydurma şeyler var ki. Dolayısıyla yani hepsini düzeltmek için birkaç program belki yapabiliriz.
1: İnşallah yapılmış.
0: Tabii inşallah. İstanbul'a elektrik fabrikası kurmuş bir adamın elektrik düşmanı olarak şey yapılması mesela nitelendirilmesi tamamen bu afaki değerlendirmeler çerçevesinde bakmak lazım. Şimdi işte elektrik kullanılıyorsa Avrupa'da bizde de olsun.
1: Bizde de olsun.
0: Bizde de olsun. Yani veya teknolojik anlamda elektrikli piyano mesela. bizde de olsun. Elektrikli fotoğraf makinesi bizde de olsun. Ve bunları getirtiyor da zaten.
1: Yani. Çağı takip eden bir isim.
0: Evet, kesinlikle haberdar da.

0: olsa. Hı-hı. Yani çünkü gazete okuyor adam. Yani gazeteleri okuyor. Yani gündelik hayatın bir kısmını gazete okumakla geçirdiği için, hı-hı, Avrupa'da ne olup ne bittiğinin hepsinin farkında yani. Hani gezi sırasında gözlemlerinin ötesinde döndükten sonra da bir şekilde olan bitenlerden haberdar.
1: Evet.
0: Padişah olduktan sonra da işte bunları hayata geçiriyor.
1: Hayata geçiriyor. Yani. Bu bahsettiğiniz şey şehzadelik dönemiydi. Tahta geçerken de Mithat Paşa ile olan diyaloğa değindiniz. Hı. Ve meşrutiyeti ilan edeceğine dair bir söz verdiğini vurguladınız. Peki o süreç nasıl işledi? Meşrutiyeti ilan etti mi? Şayet ettiyse neler yaşandı? Kısa süreliğine bir meşrutiyet mi göreceğiz? O yıllara götürün bizi, evet, lütfen.
0: Şimdi dediğim gibi 31 Ağustos padişahlık süreci. Sonrasında da aslında gündeme ne geliyor? Evet, sen söz verdin. Abdülhamit de zaten sözünden caymış değil. Yani dolayısıyla evet, meşrutiyete giden adımların atılması lazım. Bunun için öncelikle tabii ki bir anayasa hazırlanacak. Ve anayasa için bir komisyon kuruluyor. İşte Namık Kemal var, komisyon başkanı Mithat Paşa, Ahmet Cevdet Paşa var işte komisyonun içinde. Fakat tabii ki meşrutiyet aleyhtarları da var. Yani herkes şey değil, herkes meşrutiyet taraftarı da değil. Şimdi Mithat Paşa bir taslak hazırladı ve bunu Sultan Abdülhamid'e sundu. Bizim anayasa taslağı olarak diye. Şimdi Sultan Abdülhamid'in bir tarzı var, danışmanları var yani. Ve dolayısıyla onlardan fikir de alıyor. Bu hep padişahlığı döneminde de böyle olmuştur. Öncelikle şimdi Mabeyn Müşiri Said Paşa var. Said Paşa şu anayasayı oku, bana bir rapor ver diyor öncelikle. Şimdi Said Paşa okudu anayasayı. Ve orada bir takım hususlara dikkat çekti. Mesela en önemli şeyi Mithat Paşa'nın anayasasında 12. madde şöyle bir ibare konmuş.
1: Kanun-u Esasi'den bahsediyoruz.
0: Kanun-u Esasi, evet.
1: Kanun-u Esasi Mithat Paşa'nın anayasası diye mi geçiyor? Şimdi mimarlarından
0: tabii,
1: biri.
0: Tabii taslak olarak en azından. Yani bir komisyon var ama orada tabii ki Mithat Paşa'nın önerileri en ön planda onlar yer alıyor. Tabii
1: 114
0: ki
1: maddeden oluşuyordu yanılmıyorsam.
0: Toplamı 119 olarak. Yani.
1: 119.
0: Bittiği zaman tabii ki, tamamlandığı zaman. Ama mesela bu taslak aşamasında işte 12. madde. Şimdi 12. maddede şöyle bir şey var, husus var. Osmanlı ülkesindeki her unsur kendi dilinden eğitim yapabilir şeklinde bir şey var. Şimdi Said Paşa'nın dikkatini çekiyor bu ve Sultan Abdülhamid'e bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki bu ülkemizde aslında, yani tebaamız arasında bu tartışmalı bir mevzu. Yani eğitim dili ondan sonra. Şimdi bu zaten tartışma olan bir mevzuyu biz anayasa hükmü olarak anayasaya koyarsak bunun bir vebali vardır diyor. Ve tarih önünde bunun vebalini siz ödeyemezsiniz diyor. Ve onun üzerine Abdülhamid de tabii ki kendisi de okuyor anayasayı. Evet, ve burada oradan dikkatini çekiyor. Ve Mithat Paşa'ya bir mektup yazıyor. Diyor ki anayasayı taslak olarak gönderdiğin anayasayı okudum. Bazı problemler var diyor burada. Yani ülkemizin şartlarına uymayan bazı durumlar var. Bunlar düzelsin diyor. İşte buradaki en önemli şey bu. Her unsurun kendi ana dilinde eğitim yapabilmesinin sakıncalarından bahsediyor. Ve dolayısıyla şimdi padişah tabii ki bu konuda bir ağırlık koyunca o zaman o madde değişti. Ne oldu? Devletin resmi dili Türkçedir oldu. Devletin resmi dili Türkçedir. Devlet memuru olmak için Türkçe bilmek gerekir. Sonrasındaki diğer maddelerinde işte mebus seçilmek, çünkü bir süre sonra seçimlere gidilecek. Mebus olmak için Türkçe bilmek lazım. Ve meclisteki görüşmelerde Türkçe yapılır. Şimdi Abdülhamid burada ağırlığını koydu. Yani dolayısıyla şimdi o hükmün, yani her unsur kendi ana dilinde eğitim yapabilir hükmü yasal bir metin olarak anayasada yer alsaydı sonraki dönemleri de olumsuz etkileyecek bir süreç başlatabilirdi aslında. Burada önünü geçirmiş oluyor. Aynı zamanda da devlet tasarrufu ortaya çıkmış oluyor. Evet, bu devletin resmi dili Türkçedir. Ve ondan sonra uygulamalara da baktığımız zaman zaten işte okulda, yabancı okullarda mesela Türkçe mecburiyeti var.
1: Bir irade koymuş hocam.
0: Bir irade ortaya koyuyor. Yani buna tam devlet tasarrufu diyebiliriz yani. Ve uygulanıyor da. O orada kalmıyor. Mesela meclis müzakerelerinde işte gayrimüslim mebuslar geldiklerinde işte biz Türkçe bilmiyoruz vesaire, biz kendi dilimizde konuşalım şeklinde bir takım talepler olduğu zaman, o zaman nasıl geldiniz buraya deniyor. İşte Ahmet Büyükbaş'a meclis başkanı olarak. Yani dolayısıyla hem teorisi olarak altyapısı hazırlandı. Aynı zamanda da tabii ki pratik olarak uygulandı da. Çünkü onun birçok arşiv belgesinde ben onu gözlemledim. Yani şimdi bir memuriyete atanacak bir kişinin Türkçe bilmemesi halinde bu geçerli değildir, Türkçe bilmiyor dolayısıyla şeklinde çok sayıda belge gördüm tabii ki. Anayasadaki tabi önemli unsurlardan biri de başlangıç şeyinde, hükümlerinde Osmanlı Devleti'nin bölünmez bütün olduğu vurgulanıyor. O da önemli bir şeydir aslında. Osmanlı Devleti bölünmez bir bütündür. Coğrafya itibariyle bunu vurguluyor ki o da sonraki dönemler için her zaman şey olmuştur. En azından hep yer almıştır diğer anayasalarda da. Çünkü önemli bir hükümdür. Yani dolayısıyla şimdi işte netice itibariyle 119 maddelik bir metin ortaya konuldu ve bunun duyurulması da işte 23 Aralık 1876. Hatta Tersane Konferansı'nın devam ettiği bir güne denk getirildi özellikle. Mithat Paşa onu düşünmüştü. Sadrazam, şimdi Mithat Paşa Sadrazam. Ve işte Balkan sorunları, bu Balkan sorunlarına Sırp isyanları, Bulgar isyanları falan, buna bir çözüm arama maksadıyla toplanmış. İşte gene her zamanki gibi 6 büyük devlet bir şekilde işin müdahili olarak bulunuyorlar. Halbuki bizim iş sorunlarımızda sizin ne işiniz var mesela. Bu şeyde de çok karşımıza çıkar. Yani şimdi bir ülkeyle, Yunanistan'la savaşırsın ki 1897 savaşı mesela. Yunanistan'ı perişan etmişsin, yenmişsin.
1: İngiltere gider sözcülüğünü yapmış.
0: Evet. Yani barış masasında da Yunanistan'la oturman lazım. Fakat karşına Yunanistan yok, bir sürü başka devlet var. Yani diğer işte gene o 6 devlet karşına gelmiş. Onlarla anlaşma yapmak zorunda kalıyorsun. Şimdi anayasanın ilan edileceği tarihte de işte o Balkan isyanları, buna çözüm arayışları ve dolayısıyla Mithat Paşa şöyle düşünüyor. Tam toplantı sırasında biz bunu duyurursak ondan sonra bizim lehimize bir karar çıkar konferanstan diye. Fakat o işte gerçekten öyle oldu. Toplar atıldı. İşte tersanede konferans devam ederken. Ama bunu ciddiye bile almadılar. İşte çocuk oyuncağı dediklerini biliyoruz yani. Ama netice itibariyle anayasa yürürlüğe girdi. Yani Abdülhamit vermiş oldu, sözü tutmuş oldu. 23 Aralık 1876 Meşrutiyet idaresine geçiştir bu ve ona göre seçimler yapılacaktır ondan sonra yani.
1: Sonrasındaki süreç de oldukça önemli. Aslında bu Kanuni Esası konuşmuşken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı sonrasında 1921 Anayasası ile arasındaki benzerliklere de temas etmek lazım. Mithat Paşa sorularım arasında vardı. Hüseyin Avni Paşa'ya ayrıntılı bakalım istiyordum ama bir sonraki programda olsun hocam. Aslında sormak istediğim çok başlık var ama evet. Süremizin de sonuna geldik. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. Tabii inşallah. Çünkü Abdülhamit bir programa sığmayacak kadar gelişmeler çok önemli tabii ki. Abdülhamit dönemi hem çok uzun bir dönem ve gerçekten de bir programda demek ki bu kadarına değinmiş olduk. İnşallah başka programlarda diğer konulara da değiniriz.
1: İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilişini, 5. Murat'ın tahta çıkışını ve meşrutiyet taraftarlarının söylemlerine yer verdik. Profesör Doktor Vahdettin Engin bizlerle birlikte oldu. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Datalarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

0: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
2: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
3: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
4: Türkiye Sigorta, gücü adım.
1: Yalnız iyi düşünmüşler.
2: Çok iyi düşünmüşler.
5: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'ndesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
1: ileri.
0: İleri, hep daha yeniye, hep daha ileri gidiyoruz ekip olarak.
1: Teşekkür ediyorum kendisine.
2: Büyük desteklerden dolayı.
1: Ben de bir tane bekliyorum.
2: ilerleyen diğerlerinde.
0: Harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık?
2: C ve A.
0: Tek harfe ihtiyacımız olacak.
1: Özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege, harika bir doğru yanıt daha geldi. Her aşkın sonunda gözyaşı. Diyen Emel Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde çok kıymetli iki misafirimiz var. Sevgili Mustafa Asım Sevindi ve Murat Eyüm. Platin stüdyomuzdalar. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve size dönüyorum. Murat Eyüp Platin Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Soyadınız gibi maşallah, platin gibi pırıl pırılsınız.
3: Teşekkür ederim.
0: Neyi yaptınız, geldiniz? Buyurun efendim, sizi tanıyalım.
3: Adım Murat Eyüp Platin, İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim, iki kızım var. Biri 7 yaşında, biri 15 yaşında.
0: Allah razı olsun.
3: Elif Umay ve Deren Bade.
0: Deren Bade, Elif
3: Umay. Özel sektörde satış yöneticiliği yapıyorum. Özel zevklerim arasında altyapı voleybol geçmişim var. Halen sürdürüyorum voleybol maçlarını. Onun haricinde motosiklet binmeyi seviyorum.
0: Harika.
3: Beraberinde de tarihi ve kültürel yerlerin ziyareti, onları önceden araştırıp gitmek özel ilgi alanım arasında. Bu yüzden de ikinci bir üniversite olarak tarih bölümüne girdim. Şu anda onu bitirmek istiyorum.
0: Çok güzel, çok güzel efendim. Harika. Hem miniklerimizle hem spor hayatımızla hem de eğitimimizle devam ediyor yolculuğumuz. Bulmacayı da, kelimeleri de seviyorsunuz.
3: Çok.
0: Anladığımız kadarıyla.
3: Takip İyi ediyoruz misiniz? Yarışmaları.
0: Aynen. Harika. Motor gezileri nasıl gidiyor?
3: Şu an için havalar biraz iyi, biraz kötü ama yaz geldi.
0: Bence yaza
3: daha güzel.
0: Yavaş
3: uzun ziyaretler.
0: Grup sürüşleri yapıyor musunuz böyle?
3: Grup olarak arkadaşlarımızla, yalnız başımıza da.
0: Yalnız başımıza da.
3: İstanbul güzel. Farklı kaçış noktaları var.
0: Tabii, yakın yerlere
3: evet.
0: Kaçış durakları var. Evet efendim. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Biraz sonra yarışmamıza geçeceğiz. Sizi daha da yakından tanıyacağız. Mustafa Asım Sevindi. Hoş geldiniz Mustafa
4: Bey. Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
4: Ben Mustafa Asım Sevindi. Yarışmaya İstanbul Beykoz'dan katılıyorum. Buradan aileme ve arkadaşlarıma öncelikle selamlarımı iletmek isterim. Ben de satış sektöründe, özel sektörde çalışıyorum.
0: Evet.
4: Yaklaşık olarak 24 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Hı hı. Ayrıca bir kızım var, 15 yaşında, Pelin adında. Ona da buradan selamlarımı iletmek isterim.
0: Pelin Hanım'a da buradan selamlarımı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sizin özel kendinize ayırdığınız hobileriniz, boş zamanlarınızda yapmaktan keyif aldığınız?
4: Bir zamanlar basketbol oynuyordum amatör olarak. Ve daha ziyade şu an seyretmekle idare
0: güzel.
4: Ediyoruz.
0: Siz de sporun basketbol beraber. Tarafından
4: evet.
0: besleniyorsunuz.
4: Evet.
0: Hobileriniz arasında var mıdır, bulmaca çözer misiniz kelimelerle
4: tabii,
0: ilgili?
4: Tabii tabii. Özellikle hem televizyondan yarışmaları seyredip hem de gazetelerdeki eklerden bulmaca çözmüşlüğüm çoktur. Halen de fırsat buldukça işten çözmeye çalışırım.
0: Ne kadar güzel. O bulmaca tabii gazete eklerinden hala kağıtla kalemle bulmaca
4: evet.
0: çözmek
4: evet.
0: bayağı bir
4: keyifli.
0: Değil mi? Eskiye dönüş bu kadar teknolojinin içerisinde insanı rahatlatan bir başlık diye
4: evet,
0: düşünüyoruz.
4: Evet.
0: Mustafa Bey, sizi de tanıdık. Neyi yaptınız? Siz de hoş geldiniz.
4: Hoş
0: yarışmanın
4: buldum.
0: İlerleyen bölümlerinde daha da detaylı bir şekilde tanıyacağız sizi ve soruları beraber yanıtlarını arayacağız. Birinci etabımızda biliyorsunuz 1 ile 25 arasında yarışacağız. Eğer hazırsanız birinci etabı başlatalım mı efendim?
3: Başlayalım.
0: Peki. Tamam. Sır küpünün birinci etabına geçiyoruz.

0: Birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde olacak. Murat Platin ve Mustafa Sevindi. Hem sevinen hem de platin gibi parlayan iki harika yarışmacımız bugün stüdyomuzda bizimle beraberler. Hemen dönüyorum Murat Bey'e. Murat Bey, sizinle başlayacağız ama önce tablomuzu açalım. Bakalım bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız ve nasıl bir şifre harfimiz var? Evet, geniş bir kelime. Yine sırladık, sakladık sizin için bu bölümde kocaman yaklaşık 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 harften oluşan geniş bir kelimemiz var. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Her doğru yanıtımızda da 5 puan hanenize yazacak. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı kutucukla başlayalım?
1: Elif Umay'ın yaşıyla başlayalım. 7.
0: 7 maşallah. Elif Umay'a sevgiler olsun. 7 yaşı. Çok huzurlu, mutlu, güzelliklerle dolu olsun efendim. Sorumuz geliyor. Kimyada çift bağ içeren bir hidrokarbon olarak bilinen organik bileşik. Sorumuz, süremiz.

0: başladı. Kimyada çift bağ içeren iletilenden gelebilir diyeyim.
1: Altın.
0: Peki. Bir destekle size geliyoruz. Mustafa Bey, sürenizi başlattım. Organik bileşen. Ne olabilir? Kimyada çift bağ içeren. Tabii ilk etaplar biraz zor. Hiç destek harfi olmadığı için inanılmaz bir havuz var. Hangisini bulacağız diyorsunuz. Evet. Çok da haklısınız. Ama merak etmeyin, harf desteğini biz sağlıyoruz. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. İle devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Murat Bey, sizdeyiz. Çift bağ içeren bir hidrokarbon. Ne olabilir?
2: Hala gelmedi.
0: Gelmedi. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Mustafa Bey, sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? Süremizi başladı. İlen değil.
1: Yok. Bana da gelmedi.
0: İlen.
1: Benim de aklıma gelmedi.
0: Şimdi organik bileşen. İleten. Süreyi sizin için başlatayım. Bir de harf desteğimizi verelim Murat Bey. Ne olabilir? İle başlasak. Peki. Bir harf daha açıyoruz ve cevap hakkı Mustafa Bey'e geçiyor. Tek harfe ihtiyacımız var. Etilen. Hemen bir saniye. Etilen. Sürenizi Mustafa Bey sizin için başlatıyorum. Tamam. Harf desteğimizi de verdik. Buyurun.
1: Etilen.
0: Etilendi tabii ki. Etilen doğru yanıtı. Bu arada biliyordunuz değil mi?
2: Aynen.
0: Etileni biliyordunuz.
2: Ama ilk soruda çok zordu.
0: İletilen dedikten sonra ama ilk sorularımız dediğim gibi her sorumuz 5 puan değerinde. Lütfen hiç moraliniz bozulmasın. Çok da geniş güzel bir yer açtınız. Buradan destek alarak soru açmanızı öneriyorum. Mustafa Bey, etilen yanıtını sizden aldık. Onun için sizinle devam ediyorum. Siz soru numarası söylüyorsunuz. Sizin için soru açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6 numarayı açabilir miyiz?
0: 6 numarayı açıyoruz. 3 harfli bir kelime arıyoruz. Sorunuz geliyor. Sanat ve estetikle ilgili faaliyetleri ifade eden kısa ve geniş anlamlı sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Hat.
0: Hat. Hat değil. İngilizce kökenli diyeyim buna.
1: Art.
0: Art tabii ki. Harikasınız. Hat da doğruydu ama kökenimiz İngilizce deyince artı Mustafa Bey hemen yakaladı. Sizinle devam ediyorum Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyla açalım?
1: 21.
0: 21'e gidiyorum. 21 gelsin bakalım. 21 efendim. İnce ve uzun ağaç dalı veya küçük parça anlamında kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. 3 harfli bu kelime.
1: Kol.
0: Kol değil.
1: Dal.
0: Dal. Dal da değil. Dal. Ama dala çok yakın. Farklı bir harf rica edeceğim sizden. Bakalım nasıl bir harf açılacak. İkinci harfimiz A. Dal değil dedim. Ne olabilir? Tek harf rica ediyorum Murat Bey. Acaba nasıl bir tek harf koyacaksınız? Tek harf nasıl belirleyeceksiniz? Sürenizi başlattım.
1: Tal.
0: Tal.
1: Tal.
0: Doğru yanıt. Taldı. Biliyor muyuz tal kelimesini? Evet. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfiydi bulduğunuz şifre harf. Kelimenin 6. harfini buldunuz. T. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Deren Baden'in yaşı olsun bu sefer. 15.
0: 15'e gidiyoruz efendim. Bakalım 15'te. Çok güzel bir soru geliyor. Çok rahat yanıtlayacaksınız. Katı bir maddenin ısı etkisiyle sıvı hale geçme olayı. Süre başladı. Buyurun.
2: Erime.
0: Erime doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puanda siz hanenize yazdınız ve bir de şifre harf buldunuz. E harfiydi şifremiz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 2.
0: 2 numaralı soruyu açalım. Peki 2 numara geliyor. Yine yabancı kökenli düşünün kelimeyi ve sorunuzu okuyorum. Müzikte 3 kişiden oluşan gruplar için kullanılan bir terim. Sürenizi başlattık. Uno.

0: 듀오
1: 트리
0: 트리
1: 트리오
0: 트리오 노래하는 harikasınız. Un, dos, tres'ten uno, duo, trio. Üçüncü trio'ydu. Buradaki üçüncü üç kişiden oluşan grup karşılığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 3 numara.
0: 3 numaraya gidiyoruz efendim. 3 numara geliyor. Bir rahatsızlık soracağız. Uzak olsun diyelim. Genellikle davar ve sığırlarda rastlanan bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Süremizi başlattık. Noktaya da çok yakın derler ve özellikle hayvancılıkla uğraşan kişiler bunu çok iyi bilir. Bulmacalar
1: gelmedi.
0: Değil mi? Gelmedi ama çok iyi. Biz harf desteğini sağlayalım. Süreyi bu sefer Mustafa Bey için hazırlayalım. Buyurun Mustafa Bey, sizden alalım. Var mı bir yanıtınız, bir düşünceniz? Noktaya çok yakın efendim. Noktaya çok yakın. Bu rahatsızlığın adı.
2: Yok, gelmedi.
0: Özellikle büyükbaş hayvanlarda çok görünen bir rahatsızlık. Bir harf desteğimizi daha kabul edin ve Murat Bey, süreyi sizin için başlatalım efendim. Ne olabilir?
1: Nokra.
0: Nokra olacaktı. Doğru. Hatırlatması için ipucumuz destek olmuştur umarım. Davar ve sığırlarda, büyükbaş hayvanlarda özellikle çok görülen bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5.
0: Murat Bey, 5 numaralı soruyu açıyorum. Gelsin 5 numaralı sorumuz. Efendim, miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terimi soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Miktar veya sayısal değer ne olabilir? Murat Bey yine gitti en zorunu. Evet. Buradan böyle cımbızın. Murat Bey 3'te 3 yaptınız. Dikkatimi çekti. 3 tane kelimeden 3'ü de çok zor kelime seçtiniz.
1: Bundan sonra biraz daha kolay seçeceğim.
0: Lütfen ben de olmazsa destek olayım. Yoksa en zorlarını bulacağız vallahi hep beraber. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. K ile başlıyor ve süreyi sizin için başlatıyoruz Mustafa Bey. Ne olabilir? Bu da nasıl bir kelime bakalım.
2: Gelmedi. Aklıma gelmedi maalesef.
0: Valla yanlış anlamayın da gelecek bir kelime de değil aslında açıkçası. Çok böyle zor bir kelime.
1: Evet.
0: Ama biz bir harf desteğiyle tekrar süreyi sizin için kuruyoruz Murat Bey. Sürenizi başlatıyoruz. Buyurun. Miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terim.
1: Kantara.
0: Kantara'ya çok yakın ama kantara değil. İçinde de bol T harfi kullanılmış durumda. Ve bir sayım değeri bu. Süreyi tekrar başlatıyoruz Mustafa Bey. Bu sefer sizin için çalışıyor o zaman. Buyurun.
2: Kantita.
0: Kantita, kantite. İkisini de kabul ediyoruz.
2: Kantitatif yazılım. Anlamında, evet.
0: Evet, kantitatif ve kantite kökenliydi kelime. Hı hı. Burada E yazılımı seçilmiş ama kantita ve kantite doğru kelimeyi buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Biraz yukarıları açabilirsiniz. Bakın 9 numaralı yer uygun, destek olabiliriz. Orada bir çoğuldan bahsedeceğiz. Yerin o kadar uzun olması sizi tedirgin etmesin. Orayı açabiliriz isterseniz.
2: Olur.
0: İsterseniz
2: açalım. 9'a açalım, evet.
0: 9'a gidiyorum hazırsak. Bakın şunu hatırlatıyorum. Bu bildiğiniz kelimelerin çoğu, bileceğiniz kelimenin çoğul hali. Yani sonuna bir ek eklemeniz gerekecek. Bunu hatırlattıktan sonra sorunuzu okumaya geçiyorum. Sınıfının en büyük canlılarından olan dev deniz hayvanları. Sürenizi başlattık.
2: Balinalar.
0: Balinalar doğru yanıttı. Balinaydı. Bu dev, büyük, okyanusta yaşayan memeli hayvanlarımız. Onların çoğul halini eklemiştik. Sırlayıp saklamıştık tablomuza. Balinalardı. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 13 numara olsun lütfen.
0: 13 numaraya gidiyoruz efendim. 13 numaralı sorunuz geliyor. Herkesin gözü önünde açıkça yapılan davranış... Lar. Sürenizi başlattık.
2: Alenen diyeceğim.
0: Alenen doğru diyeceksiniz. Ben burada tedirgin oldum. Hadi Mustafa Bey söyleyin diye Mustafa Bey düşünüyor. Söyleyecek söyleyemedi. Evet. Harikasınız. Alenene aldık. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Harika gidiyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 20 numarayı açalım.
0: 20 numarayı açalım. Geliyor efendim 20 numara. Bu arada birkaç tane foto sorumuz var. Bilginiz olsun ama zor kelimeler. Onları önermeyeceğim. Çünkü Murat Bey hemen onları seçer. Kaç numarayı açalım?
2: 20
0: numaralı soruyu açıyoruz. Hazır geliyor. Zaman veya mekan olarak daha ileriyi, daha ötesini anlatan bir sözcük soruyoruz size. Sürenizi başlattık.

0: Murat Bey yanıt sırası size geldi. Efendim hep böyle organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
1: ileri.
0: İleri, hep daha yeniye, hep daha ileri gidiyoruz ekip olarak, değil mi efendim? Çalışmalarımızda bir de harf buldunuz, İ harfini yakaladınız. Tebrik ediyoruz. Şifrelerimizden bir harf daha açtınız. Şimdi sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14.
0: 14'e gidiyorum. Bakalım 14'te ne var? Harika. Tek harfe ihtiyacımız var Murat Bey. Efendim, güzelliği vurgulamak için kullanılan bir ifade. Sürenizi başlatayım ve yanıtımız gelsin.
1: Ala.
0: Ala doğruydu. Ala yanıtını aldık sizden. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı sorumuzu açmak istersiniz?
1: 12 numara.
0: 12 numaraya gidiyoruz. Harika bir soru daha yakaladınız. Geliyor. Beklenmedik bir anda gerçekleşen durumları anlatan zarf. Sürenizi başlatıyorum.
1: Aniden.
0: Aniden yanıtımızı aldık. Harika Murat Bey. Çok güzel bir şekilde makas değiştirdi. O bulduğu zor kelimelerin evet. yerine yeni kolay evet. kelimelerle yürümeye başladık. Harikasınız. Çok güzel bir mücadele çıkıyor. Murat Bey sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 17.
0: 17 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım 17 geliyor. Kimyada sadece tek bağ içeren doymuş hidrokarbon sınıfı. Sürenizi başlattım. Kan ne olabilir? Tek bağ içeren doymuş hidrokarbon. Biz de biraz soruyu sorarken güzel.
1: Alkan.
0: Ah ah ah, ben duymadım ama siz umarım duymuşsunuzdur. Süreniz dolduğu için cevap hakkını bir harf dediğimizi kabul edin. Mustafa Bey sizin için başlatıyorum.
2: Alkan.
0: Alkan doğru yanıttı. Murat Bey sizin desteğinize teşekkür ederiz el birliğiyle. Ama son saniyeydi ve evet. süreniz dolduğu için arkanızdaki ışığı görünce doğru kabul edemedim. Mustafa Bey
2: teşekkür ediyorum kendisine.
0: Büyük desteklerinden dolayı.
1: Ben de bir tane bekliyorum.
0: Bir tane ilerleyen, yarışmanın ilerleyen yerlerinde size desteğimiz olacak. Mustafa Bey sizdeyiz. Bu arada son iki sorumuzu açıyoruz. Hatırlatmak isterim. Birinci etapın son iki sorusu. Buyurun tamam. Mustafa Bey kaç numaralı soruyu açalım?
2: Bir numara olsun lütfen.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bir numara bir video soru. Bir görselimiz var, görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Arkasından sorumuzu sorayım.
2: Tamam.

0: Evet efendim, maalesef adını sıkça duyduğumuz ve üzücü haberlerde duyduğumuz bir bölgeyi soruyoruz, bir ülkeyi soruyoruz. Tarihi Pers İmparatorluğu'na dayanan bir ülkeyi soruyoruz. Size sürenizi başlattık.
1: İran.
0: İran'dı. Evet, yanıtımız. Doğru yanıtımız. Bir de N harfi buldunuz. Maalesef şu son günlerde üzücü haberlerle İran'ın adını çok sık duyuyoruz. Keşke maalesef böyle olmasa diyoruz.
2: Evet.
0: Son sorumuzu açıyorsunuz. Birinci etabın son sorusu sizde Mustafa Bey.
1: 18.
0: 18 numaralı sorunuza gidiyorum, bakalım. Efendim bu da bir

0: Şu soru. Bir fotoğrafımız var. Arkadaşlarımız bir fotoğraf seçmişler. Bakalım görelim nasıl bir fotoğraf. Güzel. Bu bir meyve çeşidi, bir orman meyvesi diyelim buna. Ve sorunuzu okuyorum. Bir tür yaban mersini diyorum. Süreyi başlatıyorum.
1: Yaban mersini olarak biliyoruz ama
0: Evet.
1: yani bu isim aklıma
0: Olabilir.
1: gelmedi maalesef.
0: Süreniz
1: Gelmedi
0: doldu.
1: aklıma maalesef.
0: Murat Bey, bir harf ikramımızı kabul edin lütfen ve tekrar desteğini istiyoruz sizden. Acaba nasıl bir sesli harf gelir bu kelimenin başına? Sürenizi başlatalım.
1: Enir.
0: Enir doğru. Enirdi buradaki fotoğrafını gördüğümüz yaban mersini. Efendim, birinci etabın sonuna geldik. Bir puan tablosuna bakacağız. Etabımızı tamamladık. Nasıl geçti şu ana kadar? Küçük değerlendirme alayım.
1: İlk soru haricinde süperdi.
0: İlk soru. Ama dediğim gibi oldu değil mi? İlk başta bir
1: Evet.
0: yarışmanın ilk başında bir böyle insan ya acaba mı diye kendinden şüphe ediyor.
1: Evet.
0: Bilemeyecek miyim, böyle mi geçecek diye. Ama sonra açıldıkça değil mi?
1: Evet.
0: İpuçları geldikçe kelimeler daha rahat çıkıyor. Bu arada Murat Bey, gerçekten 3'te 3 yaptınız yani. 3 tane gizlenen 3
1: Evet.
0: cımbız soruyu buldunuz. Yine de tebrik ediyorum. Çok iyi bir yarışma çıkarttınız. Mustafa Bey, sizden alalım küçük bir değerlendirme. Nasıl geçti şu ana kadar?
2: Murat Bey'e katılıyorum. İlk soru hariç oldukça keyifli geçiyor. Sizlerin sunumu da hakikaten bizlere yardımcı oluyor. O konuda teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. El birliğiyle beraber bulacağız kelimeleri. Çünkü bazen biz de çok takılıyoruz bu kelimelere.
1: Evet.
0: Mutlaka destek ihtiyacımız oluyor. O zaman şöyle yapalım. Birinci etapın puan tablosuna bir bakalım mı? Kaçar soru bildik. Nasıl birinci etap tamamladık. Efendim, Mustafa Asım Sevindi şu ana kadar 7 doğru yanıt buldu ve beşer puandan 35 puanla birinci etabımızı tamamladı. Murat Eyüp Pilatin 8 doğru yanıt verdi ve her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 40 puanla birinci etabımızı tamamladı. Çok yakın bir mücadele, başa baş bir mücadele geçiyor. 8 doğru yanıt, 7 doğru yanıt. Efendim, birinci etapımız bitti. Hazırsak ikinci etaba geçelim mi?
2: Hazırız.
0: Peki. Efendim,
1: Evet.
0: sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küp'ün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Birinci etabımızı Murat Eyüp Pilat'in 10 puanlık bir farkla, pardon 5 puanlık tek soruluk bir farkla önde kapamıştı kendisi. 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar rahat rahat seyredebilirsiniz. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
1: Hazırım.
0: Peki efendim. O zaman sürenizi kuruyoruz ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir? Özlü soy ismi diyebilirim.
2: Pas.
0: Pas dedik. Basketbolda kaçan şutu tekrar kazanma. Tam orada.
1: Rebound.
0: Rebound doğru. Hemen bir sesimiz var. Önce dinliyoruz.

0: 8-15 vapuru şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yonca Evcimik.
0: Yonca Evcimik tabii ki, arkadaşlarımız da bilir gibi bulmuşlar soruyu. Yakışıklı baksa dediler sizin için. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege, harika bir doğru yanıt daha geldi. Çinisi ile ünlü ilimizi soruyoruz. Hangisidir?
1: Kütahya.
0: Kütahya, doğru. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz.

0: Gizli'nin şarkısını kim seslendirmektedir efendim?
1: Ajda Pekkan.
0: Harika tabii ki Ajda Pekkan. Eskilerden aldığımız için kaydı biraz arada kaldınız ama doğru. Yer çekimi yasasını bir elma sayesinde bulduğu söylenen bilim insanını soruyoruz size. Kimin kafasına düşmüştü?
1: Newton.
0: O, Newton tabii ki elma düşmüştü. Atasözüne göre taşıma suyuyla ne dönmüyor?
1: Değirmen.
0: Değirmen dönmüyor. Harikasınız. Bir doğru yanıt aldım. Hemen gidiyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir diyoruz. Özlü soy isminden de destek olmaya çalışayım size. Ama bulamazsak 10 saniyemiz kaldı. Bir daha bir filmimiz vardı. Viking kanı filminin başrol oyuncusu demişti. Suya da atladı. Böyle yüzüyor kendisi. Gitti ama tabii tanıyamadınız. Çünkü gelmedi. Acaba takım elbisesiyle görseydiniz tanır mıydınız? Çok kesinlikle normal yani. Ama izlediğiniz Viking kanı filminin başrol oyuncusuydu. Başında bir peruk vardı. Kıyafetten tanıyamadınız. Peki size Tibet desem?
1: Kartal Tibet.
0: Harika değil mi? Biliyorsunuz.
1: Gelmedi. K harfi var.
0: Çok da iyi biliyorsunuz.
1: K harfi var mı? Gerisi gelmedi.
0: Ama sağ olsun arkadaşlarımız çok güzel bir görsel seçmişler.
1: Evet. Evet.
0: Değil mi? Suyun altında evet. Hiç mücadeleyi seyrediyoruz ama ismi karakteri tam bilemiyoruz. Oradan evet. Çıkartamadınız. Evet. Ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. İki soruyu eksik bildik ama onun dışında geri kalan tüm yanıtları doğru aldık sizden. Evet, bir de efendim bir numaralı sorumuz vardı. Sorumuz neydi? Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir demiştik. Özlü Su isimli Tezer Özlü olacaktı. Yanıtımız Tezer Özlü. Bu bölümde çıkan yazar sorularımızdan gelmiştim. Mustafa Bey hazırsak sizinle yarışıyoruz.
1: Hazırım.
0: O zaman başlıyoruz. 120 saniyenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. Her gece Bodrum kimin eseridir? İleri, soy ismi.
1: Selim İleri.
0: Harikasınız, bir 10 puan aldınız. Hemen bir müziğimiz var. Dinleyelim önce.

0: Dinlediğiniz Karam adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Hakan Peker.
0: Harikasınız, bir 10 puan da aldınız. Ami Kovası hangi bölgemizdedir?
1: Kovası Hataylı Akdeniz bölgesi.
0: Harika, bir 10 puan daha yazıyoruz hanemize. Futbolda potaya yakın mesafeden iki adım atarak sayıyı bulmayı amaçlayan atış tekniği?
1: Turnike.
0: Turnikeydi tabii ki, sağlı sollu turnike. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz.

0: ve diyoruz ki bu oklar Cüneyt Arkın'a ne yapar? Fatih'in Fermanı filminde canlandırdığı karakterle kimdir?
1: Fatih'in Fermanı...
0: Kimi oynamıştı Cüneyt Arkın burada?
1: Şu an hatırlayamadım.
0: Peki.
1: Pas diyeyim.
0: Toprak çömlekleriyle ünlü ilimizi soruyoruz. Toprak çömlekler.
1: Toprak çömlekler... Onu da hatırlayamadım
0: Peki,
1: şu an.
0: Peki, hemen bir sesimiz daha var. Önce dinleyelim.

0: Madrid. Güneş'e en yakın gezegen.
1: Venüs.
0: Küçük.
1: Merkür.
0: Merkür, harikasınız. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir?
1: Limon.
0: O gerçekten sıkıldığında taş. Suyu çıkıyor. Bunun taş, harika, atasözüne göre. Hemen gidiyorum. Filmimizi izlemiştik. Demiştik ki Cüneyt Arkın oklarını yapar. Kimi canlandırmıştı?
1: Kara Murat.
0: Kara Murat geldi tabii ki. Toprak çömlekleriyle ünlü ilimizi sormuştuk. Toprak çömlekler ilimiz.
1: Afyon geliyor aklıma ama.
0: Birazcık daha yeni diyeyim, belki oradan ipucu.
1: Nevşehir.
0: Nevşehir aldık. Aldık, vallahi aldık. Son bir saniye kala aldık Nevşehir'i. Yeni deyince oradan çağrışım yapmıştır. Ne mutlu. 10'da 10 yaptınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika yarıştınız diyoruz. Nasıl geçti efendim?
1: Oldukça güzel. Düşünmeyi odaklatan.
0: Odaklatan. Bir, 120 saniye sayısı ne kadar uzun ve ne kadar, evet, kısa olabiliyor değil mi?
1: Evet.
0: Aklımıza gelmediği zaman o zaman resmen biri böyle çekip sanki sündürüyor gibi, evet, bitmiyor. Ama aklımıza geldiği zaman da, evet, hemen geçiyor. Efendim 120 saniyede 10 yanıt aldığımız bölümümüzü tamamladık. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım kaç puanla ikinci etabımızı tamamladık ve üçüncü etaba nasıl geçiyoruz? Harika bir mücadele, başa baş devam eden bir mücadele. Şu anda 135'e 120'ye geldi skor tablomuz. Mustafa Asım sevindi. 135 puanla sevindirdi diyelim. Fakat Murat Eyüp Platin Bey, platin gibi pırıl pırıl parlamaya devam ediyorlar efendim stüdyomuzda. Ve Sır Küpü'nün 3. etabına geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaptayız.

0: diyen Emel Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız tabii ki, Aşkın Kanunu. İspanya'nın başkenti.
1: İspanya'nın başkenti Madrid.

0: harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok güzel bir mücadele geldi şu ana kadar. Puan farkımız 10-20 puan arasında. Bu da demek oluyor ki 1 veya 2 soru farkla neredeyse rekabet, mücadele başa baş gidiyor. Fakat butonların devreye girdiği bölümdeyiz. Yarışmacılarımız seçecek ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Mücadeleyi birazcık daha yükseltiyoruz. İkinci etabımızı önde tamamlayan Mustafa Asım Sevindi Bey'le başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama tekrar hatırlatıyorum, butona önce basan yanıt hakkını almış olacak. Tablomuzu açıyoruz. 55 soru içinde açılmayan bütün kutuları, bütün numaraları seçebilirsiniz. Sizinle başlıyoruz. Mustafa Bey, kaç numaralı kutucuğu açalım?
2: 27.
0: 27'ye gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hazırsanız.
2: Hazırım.
0: Suç işlenmiş veya yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifadeyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Murat Bey. Ne olabilir? Suç işlemiş, yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifade.
2: Zan.
0: Harikasınız. Soruyu en azından kaptırmadık. Biz bir harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık? Ş ve A. Tek Şaki. Harfe ihtiyacımız olacak.
2: Özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Buyurun. Kısmet sizeymiş.
2: Şaki.
0: Şaki. Harikasınız. Aman Murat Bey. Hem böyle dedi hem böyle dedi Mustafa Bey. Yanıtı da verdi ama yanıt sizin kısmetinizmiş.
2: Evet.
0: 10 puanı aldınız. Şaki doğru yanıttı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 35.
0: 35. 35 geliyor. 35 numaralı sorumuz. Bir işi yaparken gösterilen dikkat ve özen durumu, süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: İtina.
0: İtina. Harikasınız. Çok itinalı bir yanıt aldım sizden. Ve sizle devam ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini açtık. Şifre kelimemizi de bu bölümde hızlı bir şekilde açmamız gerekiyor. Hatırlatıyorum hemen, gizli harfleri bulacağız. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 33.
0: 33'e gidiyoruz. Sorunuzu okuyorum. Mecazen yaşı küçük olduğu halde sözleri ve davranışları büyük olan kişi. Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım.
2: Eke.
0: Ama Mustafa Bey bastı.
2: Efe.
0: Efe mi?
2: Eke.
0: Eke doğru.

0: yanıtı. Bakın kaptırmayın diye yardımcı olmaya çalıştım Murat Bey ama duymadı diye Efe'ydi. Efe değildi tabii ki. Eke'ydi doğru yanıtımız. Buyurun.
1: 25.
0: 25 numaralı soruya gidelim. Gelsin 25 numaralı sorumuz. Farsça kuvvet. Kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Bu tonu önce kim kullanacak? Kimse kullanmıyordu. Stüdyomuzda derin bir sessizlik vardı. Üç harfli bu kelime acaba ne olacak? Farsça kuvvet, kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Kar.
0: Kar değil.
1: Ker.
0: Ker doğru yanıt. Kerdi. Üç harfli bu gizlediğimiz kelime. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numaralı soruyu açalım.
0: 4 numaraya gidiyoruz. Harika, bir soru daha geliyor. Gereksiz yere müdahale etmek ya da bir işe burun sokmak anlamında kullanılan fiil. Süremizi başlattık. Bakalım. Buyurun Mustafa Bey.
1: İlişkin.
0: İlişkin değil.
1: İlişkili.
0: Değil. İliş.
1: İlişik.
0: Değil. Değil.
1: İlişmek.
0: Bir harf desteğimizi kabul edin. Süreniz dolduğu için herhangi bir şey söyleyemiyorum ama butona önce basan cevap kazan ya butona kim basacak? Buyur Mustafa Bey.
1: İlişmek.
0: İlişmek doğru yanıttı. Son anda vermiştiniz ama yine soru sizin kısmetinizmiş. Evet. Size geldi diyorum ve K harfini buldunuz. Yine bir harf daha açtınız şifreden. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 26.
0: 26 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne var 26'da. Varlıkları sorgularken kullanılan temel soru zamirlerinden biri süre başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: Kim?
0: Kim? Doğru yanıt. Bir kelime daha yazdı hanemize Mustafa Bey. Bir de şifre harf buldu aynı şekilde. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 28 lütfen.
0: 28 numaralı sorumuza gidiyoruz. Gelsin bakalım 28. Efendim, tıp ve hukukta akıntı veya gelir anlamında kullanılan bir terim arıyoruz. Süremiz başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: İrat.
0: İrat değil. Peki. Bir harf desteği bizden. İkinci harfimizi açtık. İs süre başladı. Ne olabilir? İs. Buyurun Murat Bey. İs. Söylemeyin. Söylemeyin, söylemeyin. Tam gidiyordu. Bir harf daha açıyoruz. Ve kesin aklınıza gelecek. İsa. Süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: İsale.
0: İsale tabii ki. Harikasınız. Bir anda son saniyede söyleyeceksiniz diye yine beni çok korkuttunuz. Neyse. Kaptırmadık bunu. Ve L harfini aldık. Şifre harfimizi bulduk. L harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bu arada video sorularımız da var. Destek olur diye düşünüyorum. Mesela 37... Keyifli bir video seyredebiliriz. Yanıtlamak isterseniz arada seçebilirsiniz. Buyurun.
1: 37 numara olsun.
0: Tamam peki. 37 numaralı soru bir video soru. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından sorumuzu yönlendirelim.
2: Melek.
3: Efendim abi.
2: Kim bu adam?
3: O mu?
2: Tabii o.
3: O şey.
2: Söyle söyle.
3: Tanımadın mı ayol?
2: Delirtme beni Melek. Nereden tanıyayım? Kim bu dedim?
3: Süt oğlum.
0: Süt oğlum repliğiyle izlediğimiz filmde Adile Naşit'in canlandırdığı çocuk bakan yaşlı kadını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Süt oğluydu. Buyurun.
1: Süt nine.
0: Süt ninesiydi. Sevgili Adile Naşit de süt annesiydi. Tabii ki yaşı ilerleyince süt ninesi oldu. Süt nineydi. Burada sakladığımız kelimemiz. Yine bir de harf buldunuz. İ harfini gönülden tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 40 numara.
0: 40 numaraya gidiyoruz. Bakalım 40 numarada ne var sorularımızdan gelsin 40 numara. Efendim, disipline uymayan, başına buyruk davranan kişiler için kullanılan bir sıfat soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun Mustafa
1: Sersem.
0: Bey. Serseme çok yakın.
1: Serseri.
0: Serseriye

0: çok yakın. Ama biraz farklı. Sakın söylemeyin. Süreniz doldu. Bir harf desteği bizden. Hiç bir şey kaybetmediniz. Butonu önce basan cevap hakkını alacak. Süreyi başlattık. Mustafa Bey,
1: Serkeş.
0: Serkeş doğru yanıtımızdı. Sersem'den geldik Serkeş'e. Harika bir yarışma çıkarıyorsunuz. İki yarışmacımızı da gönülden tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41 olsun.
0: 41. Butonlara lütfen dikkat edin. Zamanında basın, iyi kullanın. Hazır sorunuz geliyor. Butonları aynı zamanda soruyu, yanıtı kaptırmamak için de kullanabilirsiniz. İnşaat ve marangozlukta dikey doğrultuyu belirlemek için kullanılan alet. Süre başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: Şakül.
0: Şakül doğru yanıt. Tabii ki şaküldü. Buradaki gizlediğimiz kelimemiz. Evet, inşaat ve marangozlukta, değil mi? Doğru yeri kullanabilmek için kullandıkları aletin adıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 30'u açalım lütfen.
0: 30'a gidiyorum. Bakalım 30'da ne arıyoruz? Hemen gelsin 30. Efendim, elinden iyi iş gelen. Eller butonda mı? Becerikli kişi, süre başladı. İşi, buyurun.
1: İşcan.
0: İşcan değil.
1: İşlek.
0: İşlek de değil.
1: İşeri.
0: İşeri doğru yanıt. Murat Bey. Murat Bey gözümün içine bakıyor. Oğuz öyle değil, ben biliyorum. Gel diyorsun.
2: Gelmiyor ama bir türlü.
0: Sondan gitti 10 saniyede soru. Sağlık olsun efendim. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 53.
0: 53'e gidiyorum. Bakalım 53'te ne arıyoruz? Sorumuz geliyor. Eller butonda olsun lütfen. Bir şeye bağlılık ifade eden sözcük. Süre başladı. Ne olur? Ona nedir? O ona a. O ona bir şeydir. Bağlılık. Peki, bir sürede bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi, harfimizi açtık, süreyi başlattık. Buyurun Mustafa.
1: Fit.
0: Hayır, değil fit. Fit değil. Ben de arada değil dediğim için uyarı alıyorum. Değil. Tek harfe ihtiyacımız var. Acaba kim belirleyecek? Butona önce basan. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Ait.
0: Ait tabii ki buranın kelimesiydi. Ait olmak. Bir kişiye bağlı olmak. O ona ait deriz. Bir şeye bağlılıkta ifade kelime eden sözcüktü. Evet efendim, devam ediyoruz sizle. Kaç numaralı soruyu açalım? Murat Bey, siz seçiyorsunuz ama tekrar söylüyorum. Butonlar karar veriyor. 51'i önerebilirim, 52 önerebilirim. Ama ben öneriyorum, kelimelerin rahat bilinir olduğu anlamına gelmiyor. Lütfen dikkat edin. Ben birazcık daha 29 olabilir. Ben birazcık daha şifre harflere doğru sizleri yönlendiriyorum ki aşağıdaki kelimenin çözülebilmesi için.
2: 29'u bulsam? 29'u...
0: 29.
2: Evet.
0: Peki gidelim 29 numaralı soruya. Okuyorum. Ellerimiz butonda hazır. İlkbahar mevsiminde yetişen, ekşimsi tadıyla bilinen bir meyve. Süre başladı. Mustafa Bey bastı.
1: Erik.
0: Erik doğru yanıttı. Sulu sulu, tatlı, tuzlu bir erikti. Kütür kütür yedik. İ harfini de açtık. Peki, bir harf daha aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruya gidiyorum?
1: 34.
0: 34 gelsin 34 numaralı sorumuz. Efendim, ödünç verme, süre başladı. Aldım bunu, geri sana ödünç verdim. Hangi harfi açtık? İ-A dedik. Süreyi başlattık.
1: İade.
0: İade değil.
1: Değil.
0: İade değil.
1: İaşe.
0: İaşe de değil. Dikkat edin. Murat Bey, kopmayın. Tek harfe ihtiyacımız var. Bir harf desteği bizden. Ne olabilir o gizli harf

0: süreyi başlattık.
1: İyave.
0: Aman aman önce butona basın. Mustafa Bey bastı.
2: İhane.
0: İhane değil. Ne değil? Tekrar söylüyorum, butona önce kim basacak? Bakın bir harfe ihtiyaç. Buyurun Mustafa Murat Bey.
1: İare.
0: İare doğru yanıt. Tebrik ediyorum. R harfini aldık. Harikasınız. 10 puan yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu? Açalım. Aşağıda açılmamış bir yer var. 51 var. 38, 46. Siz bir şey söyleyecektiniz. Lütfen yanlış
1: yönlendim. Ben 11'e yöneldim.
0: 11'e ama. O zaman hemen gidiyorum. 11. Tıpta okuma yetisinin kaybıyla ilgili durumu ifade eden terim. Süreniz başladı. Kim basıyor? Butonu kim kullanıyor? Eksi. Hatta zamanında da derlerdi canım, o da futbolcu ama o da bir ne değil? Ben mi yanlış biliyorum derim burayı. Sürenizi başlattım. K, S ve İ. O da bir. Buyurun.
1: Alexi.
0: Alexi doğru yanıt. Değil mi? Öyle demezler miydi futbolda da?
1: Evet.
0: Bir Alex değil evet. Derlerdi. Alexi evet. Belki çağrışım evet. Yapsın diye. Oradan Alexi'ydi tıptaki. Biz de nereden nereyi bulduk? Nasıl ipucu verdik? Değil mi?
1: Güzel oldu.
0: Tıptaki evet. Okuma yetisinin kaybını futboldan tarif eden ancak sır küpü olabilir diyoruz. Evet. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 43.
0: 43 gelsin. 43 numaralı sorumuz efendim. 43. Çok rahat bileceksiniz. Eller butonda olsun lütfen. Satrançta kaçış yolu kalmayan şah durumu. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Mat.
0: Mat doğru yanıtını aldık. Arkasını sizle devam ediyoruz. Şifre harflere yönlendirebilirim. 52 diyebilirim. 51 diyebilirim. 19 diyebilirim. Bu arada yaklaşık 3 soru sonra finale geleceğiz. 3 sorumuz kaldı. Aman dikkat edin. Soruları kaptırmayın. Şu anda çok başa baş bir mücadele geçiyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Son düzlükteyiz artık. Buyurun. Kaç numaralı soruyla açalım?
1: 51 numara.
0: 51 numara geliyor efendim. 51 numara. Tarihte ordunun önünde sancak taşıyan ve sembolik görev üstlenen kişi. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Bayraktar.
0: Bayraktar doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. K harfini açtınız. Ve sizinle devam ediyorum. Son iki soruya geldik. Kaç numaralı soruyu açalım? 19, 42, 52 şifrelerden destek alabileceğiniz sorular. İpucunu da vermiş olayım. Buyurun.
1: 52.
0: 52 geliyor. 52 numaralı soru. Edebiyatta şairin yanında bulunan sohbet arkadaşı olan kişi. Süreyi başlattık. Hani düğünlerde de özellikle yurt dışında düğünlerde gelinin yanı. Buyurun.
1: Nedim.
0: Nedim doğru yanıt. Eşlik eden anlamında. Ama bizimki edebiyatta şairin yanında sohbet arkadaşı olan kişi, değil mi?
1: Nedim.
0: Ve Nedim'e de evet. Düğünlerde eşlik eden kişilerdi. Nedim'di buranın yanıtı. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Sizle devam ediyoruz.
1: 19 demiştik en son.
0: 19 numaralı sorumuzu da açalım. Son sorumuz, vurguluyorum ve sorumuzu okuyorum. Bir şeyi işleyerek üretme ve ortaya çıkarma süreci. Süre başladı. Hatta yerleri de vardır bunun. Denir ki o dükkanda yapıldı bu. O buna orada. Buyurun Murat Bey.
1: İmale.
0: Doğru yanıt. Vallahi doğru yanıt. Süre bitmeden söylediniz. Bir anda süre yandı, ışığı gelecek diye çok korktum ama imale doğru. İmalet, imalathaneden ben çağrışım yapmasını düşünmüştüm. Ve geldik finale. Hemen gidiyorum puan tablomuza bakmaya. Kaçar puan bindik? Nasıl geldik? Bir bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Merak ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Bayağı bir uzak kaldık.
0: Güzel bir mücadele geçti. Bakalım efendim puan tablomuzu görelim. Efendim inanılmaz küçük bir fark var. Burada Murat Eyüp Platin 220 puanla şu anda 3. etabı tamamlamış durumda.

0: ve Mustafa Asım sevindi. Efendim siz de 225 puanla ilk etaptan bildiğiniz bir 5 puanlık soruyla skoru buraya getirdiniz. Şimdi 3. etapın sorularını tamamladık. Geliyoruz finale. Bir harf rica edeceğiz. Kelimemiz %99,9'u çıktı.
1: Evet.
0: Bir harfe ihtiyacımız var ve bu harfi de önce tahmin etme hakkı sizin oluyor Mustafa Bey. Bunu kullanacak mısınız? Kelimeyi tanıyor musunuz?
1: Kelimeyi çıkaracağımı düşünüyorum. A harfi analitik mekanik.
0: Analitik mekanik. Acaba sır küpünde bu bölümde sırladığımız, sakladığımız kelime mi diyoruz? Kelimeler dizisi mi diyoruz? Analitik mekanik bu bölümde saklanan kelimemiz mi? Şöyle bakınca çok da başka bir ipucu olacak gibi gözükmüyor.
1: Evet, başka bir seçenek yok gibi.
0: Efendim, klasik mekaniğin matematiksel formülasyonlarını inceleyen fizik dalı olarak analitik mekanik yanıtınızı doğru kabul ediyoruz. Tebrik ediyoruz gönülden. Bu bölümün, sır küpünün bu bölümünü kazanan yarışmacımız siz oldunuz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Tebrik ediyoruz. Bir 5 puanlık farkla Mustafa Asım Sevindi ile aldık ve 3. etabı da tamamladık.

0: Evet efendim, sır küpünün 3 etabını tamamladık ve yarışmamızın sonuna geldik. Kısa bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Nasıl geçti? Sevgili Murat Bey, sizle başlayalım. Nasıldı?
1: Çok keyifliydi. Sizin de yardımlarınız oldu. Biz de genel kültürü zorladık. Ortaya çıkan tablo. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum.
0: Vallahi harikasınız. Benden çok siz daha çok birbirinize daha çok yardımcı olduğunuz gibi geliyor bana. Değil mi? İki arkadaş, iki dost güzel bir yarışma evet. çıkarttınız. Evet. Ve biraz bayağı da bir destek aldınız gibi. Evet. İkinci etapta bir küçük fark açıldı ama üçüncü etapta butonlardan yürüdü. Ama onun dışında geri kalan yarışmada çok güzel bir
1: baş başa mücadele
0: çıktı. Mustafa Bey, tebrik ediyoruz sizi de.
1: Teşekkür
0: Sizden
1: ederim.
0: Bir değerlendirme alalım efendim. Nasıl geçti yarışmanız?
1: Çok güzel geçti. Evde çözerken hani burada biraz zorlanacağımı düşünüyordum doğrusu. Biraz da öyle oldu. Bazı sorulara arzu ettiğim cevapları veremedim. Ama yine de çok keyifli oldu. Hani cevaplarım kendimce yanlış olsa da. Arkadaşımızı da tebrik ediyorum. O da güzel cevaplar verdi ve başa baş bir yarışma oldu.
0: Gerçekten başa baş çok da şık bir mücadele oldu. Çok teşekkür ediyoruz katıldınız ve kelimelerin o gizemli dünyasına beraber bir yolculuğa çıktık. Bilmediğimiz, evet. unuttuğumuz, değil mi? Bayağı bir kelimeyi
1: zorlandığımız, hatırlamaya çalıştığımız
0: ve tekrar geri döndük. Efendim, bugünün evet. anısına bizden küçük okuduğunuz zaman, sayfalarını araladığınız zaman aklınıza bugünler gelsin diye küçük birer hediyemiz var. Lütfen kabul edin. İyi
1: günler. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@etapara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Bozu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
2: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
1: Hedefe 500 adım daha var.
2: Hadi tamamlayalım.

0: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Yalnız iyi düşünmüşler.
3: Çok iyi düşünmüşler.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: dakika şimdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü.
1: Burada.
2: Gir abi şu sayfaya.
0: Tamam abi, bir dakika, bir dakika.
1: İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü. Tamam. Bulduk.
0: Tamam. Yiğit, bak adres, numara yapıştır, yaz.
3: Ufaklık.
1: Ya evde gidip alacağız. Samim abi.
4: Ya bilmiyorum da dayıma söyleriz herhalde.
0: Ne?
1: Oh. Ne?
2: Eda söyleyemeyiz. İzin vermez ya da bizi yollamaz ya da kendisi gelir.
3: Evet abi. Sence gidelim.

0: 3 kişi dikilin kadının karşısına.
1: Bence de.
2: Evet. Ha.
1: Dayım?
0: Bir şey uyduracağız. Hadi. Ela, 1 lira var mı? Ha tamam lan tamam, benden sizi. Sokun cebine yaz.
1: Hadi, hadi.
0: Hadi. Hadi.
2: Kolay gelsin.
0: Bugünlük böyle oldu abi, kusura bakma. Hadi. Hadi Aleço ya, hadi ya. Meryem ben çıkıyorum.
1: Sami'm, Halim'i aradın mı?
0: Yok, arayacağım.
1: Sami'm.
0: Ha Meryem.
1: Acaba ortak olsun da bu görüşmeye Ali'yi hiç karıştırmasak mı?
0: Nasıl karıştırmayacağım Meryem? Oğlan bütün parasını koymuş bu işe. Sen gelme ben konuşacağım denir mi?
1: Ya denmez de anacığım, şimdi Halim heyelenmesin.
0: Ya öyle de öğrenecek, böyle de öğrenecek Meryem.
3: Cuma müşteriye bak. Sam abi.
4: Alo.
0: Halim. Ya bir yarım saatin var mı?
3: Var abi.
0: Ciğerim seninle bir şey konuşacağım ya.
3: Hayırdır?
0: Ya sen gel.
3: Nereye?
0: Otele, otele.
3: Otele mi? Abi.
0: Ya Halim bak gel, bu sefer durum başka ciğerim. Ya şu Samim abini kırma ya.
3: Estağfurullah abi, tamam peki. Tamam geliyorum abi, çıkıyorum şimdi.
0: Tamam kardeşim hadi.
1: Ne diyorum?
0: Geliyor.
1: İyi hadi inşallah.
0: Hadi Melia.
3: Cumali. Ben çıkıyorum, dükkan size emanet.
5: Tamam usta.
0: Cancan.
6: Efendim.
0: Oğlum ben gidiyorum, bir işim var. Melia ablanı üzmek yok, tamam mı?
6: Yok anacığım, o beni hiç üzmüyor ki.
0: Hah Aliço hadi hadi.
3: Ne? Hadi hadi de nereye hadi abi?
0: Otele otele.
6: Otele mi?
0: He.
6: Sami. Telefon çalıyor.
0: Bakacağım Melih. Şey nasıl? İyiyim, seni sormalı. Adres mi? Ne balı ya, hiç gerek yok, yok. Şeynaz.
6: Sami.
0: Emirgen Mahallesi, Konur Sokak.
6: Ya hadi 8. Sami hadi.
0: Melia, yok sana demedim Şeynaz.
6: Kim Feride mi?
0: Ciğerim ben şimdi kapatıyorum telefonu, bal için çok teşekkürler. Hadi hayırlı günler.
6: Ne balı bu Sami?
0: Marmaris'te bir arkadaş var ya, o çocuklara bal gönderiyor.
6: Ay ne iyi adammış ya.
0: Öyle Meryem.
3: Abi gitmiyor muyuz?
0: Hadi Aliço hadi. Hadi.
6: Sami haber ver ha.
0: Tamam Meryem.
6: Hadi güle güle.

0: 8 numara Emirgan.
1: İnşallah Seyhan şu oteli bir alsalar da.
0: Ay inşallah abla. İnşallah da.
1: İnşallah da ne?
0: Bu üçüncü ortak kim?
1: Üçüncü ortak? Biz.
0: Biz mi? Vallahi mi?
1: Kız vallahi maaile işleteceğiz oteli.
0: Ay inşallah ablam. Aa sen, Sevin.
2: Merhaba Seyhan.
0: Merhabalar. Bak ablam Feride'nin hastaneden arkadaşı Sevin.
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Sabah Feride ile konuştum, sesi gelmiyordu.
0: Ay pek tadı yok.
2: Yukarıda mı?
0: Yukarıda tabii, gelsene.
1: Geç canım, geç. Hoca Enak, daha oynayacak mı?
3: Evet.
1: Heh, bak vallahi camdan bakacağım, uzaklaşmaca yok.
3: Tamam.
1: Tamam canım benim, oh hadi.
4: Araya kim bir sefer abi, boş ver, boş ver. Ben sen mi abi?
5: Ya Marmaris'in arkadaş.
4: Şey ne az?
5: Aman abi bak.
4: Yalanım abi bak. Abi o senin eski kırık değil miydi? Ne istiyormuş?
5: Ya çocuklara bal gönderecek.
4: Ya balı balı unutayım. İşimiz gücümüz var Ali. Yengen duyarsa vallahi affetmez beni ya. Biteriz yani. Hadi.
6: Çam balı mı?
4: Bana bakın.

0: Başın sıkışırsa Alo Furkan şekli.
1: Tamam, biz de gelelim mi ister misiniz?
0: Yok, biz kendimiz hallederiz. Tamam, haber edin ha.
1: Tamam, Allah'a ısmarladık.
0: Tamam, hadi.
1: Hadi görüşürüz.
0: Hadi.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk canım. Al bakalım.
3: Ay ne gerek var Sevin? Merak ettim Feride.
4: Kötü gün dostu ha Feride.
2: Vallahi ablam öyledir. Sevin çay içer misin?
3: Olur Melih abla.
5: Ben koyayım çayı.
3: Seyhan bana. Sağ ol canım.
2: Arkadaşınla otur.
3: Tamam ablam gel. Gel ne yapıyorsun?
2: İyi sen?
3: İyi ya. Namaz işte aynı.
5: Merhaba Melih abla.
4: Hoş geldiniz Eda'cığım.
5: Yok biz hiç girmeyeceğiz.
4: Niye?
0: Mert yanılıp dolaşmaya çıkacağız biraz.
4: Anacığım tamam dolaşın bir çay için önce.
5: Yarın içeriz Melih abla.
0: Ya Meloş abla dayım ararsa söylersin merak etmesin.
4: İyi olur söylerim.
2: Koca Eda. Dolaşmaya mı çıkıyorsun sen?
6: Evet.
2: Heh. İyi hadi geç kalmayın ha.
5: Tamam Melih abla.
0: Hadi asma aldık.
2: Hadi güle güle.
7: Abi.
8: Hadi çok.
7: Ben hiç girmeyeyim ya.
8: Niye?
7: Şimdi karşılaşmayalım ya. Öyle bir tatsızlık çıkmasın yani.
8: Ali.
7: Ya ben kavga ederim o dert değil de. Senin işin bozulmasın. İşin bitince alo dersin abi.
8: İyi sen de öyle diyorsan.

0: geldin Halim.
1: Hoş bulduk Salim abi. Buyur gel.
2: Bizim kızlarda da iş yok. Hepsi doluştular sizin dükkana.
3: Aman yok ya. Vallahi ben artık kendimi kandırmayacağım Sevin. Yani Kenan sağlam olsa alayı gelse nafile. Yalan mı? Kenan.
2: Açmayacağım.
3: Açmayacağım.
4: Abla.
5: Ha Gülü.
4: Sence Samim abi alacak mı Atili?
5: Tabii ki alacak. Halime tapulu malı değil ya, devredecek.
4: Aman bir aksilik çıkmasın da.
5: Ay yok Gülüm, çıkmaz.
4: Alırsak ben de girer çalışırım.
5: Kız tabii çalışacağım. Bak sen, ben, Samim, çocuklar, koca yanak.
4: Ali.
5: Ali de.
4: Sonunda düze çıkıyoruz ha ablam.
5: Çıkacağız çıkacağız. Şu Feride de bir rahatlasın. Artık daha da dert tasa olmayacak.
4: İnşallah inşallah.
5: Hadi hadi yukarı hadi.
0: Oteli gözün görmesin diyorsun Halim. Haklısın. Sen şimdi bunu al. Şu kiralık afişini de indir. Artık şu otelle alakan ilgin kalmaz.
1: Sen işleteceksin.
0: Ben işleteceğim. Halim.
1: Abi dışarıdaki Deyus'un bir alakası olacak mı olmayacak mı?
0: Halim şimdi bak. Ali çok delikanlı bir çocuktur. Aranızda bir tatsızlık oldu ama. Aha, hakkını yap.
1: Sen abi. Alakası olacak mı olmayacak mı?
0: Olacak.
1: Kusura kalma abi.
0: Halim.
1: Ben onu otele sokmam.
0: Ya yeğenim sen çıkıp gideceksin. Kiralık diye ilan asmışsın onu.
1: Yok abi, vermiyorum.
0: Nasıl vermiyorsun Halim? Otelin sahibi sen misin?
1: Yıl sonuna kadar kontratım var sana abi.
0: Ya otel boş.
1: Boş olsun. Zarar ederim. Ben genelde o dışarıdaki Deyus'u bu otele sokmam. Kusura kalmasın abi.

0: Ne oldu abi?
1: Bidonun gözünü kim bürümüş vermiyor.
2: Abla nereye gireceğiz?
3: Sosyal hizmet müdürlüğüne ablacığım.
2: Orada ne yapacağız?
4: Ya dün eve gelen hani Zuhal Hanım var ya, dayıma kızmıştı. Onu ikna edeceğiz.
2: Ben de mi?
3: Asıl sen ikna edeceksin ablacığım. Dayıma anlatacaksın bize nasıl iyi baktığını. Melih ablayı, Ali abiyi. Dayımın sana nasıl masalları anlattığını anlatacaksın.
4: Sonra diyeceksin ki abimle ablamı çok seviyorum. Onlardan ayrılmak istemiyorum diyeceksin, tamam mı?
2: Tamam.
3: Aferin.
5: Canım ben gideyim artık.
6: Tamam Sevinci.
7: Ya çok sağ ol vallahi, buralara kadar geldin.
5: Ay ne demek Feride.
6: Sevin her zaman.
5: Olur sağ olun.
6: Hoşça kal Sevinci'm.
5: Görüşürüz.
7: Abla.
6: Sami. Ne olmuş?
7: Tamam. Oldu o zaman, biz bekliyoruz hadi.
6: Ne olmuş abla?
7: Abla? Yok. Halim inanılan oteli vermiyor.
6: Vermiyor mu?
7: Benim yüzümden mi? Serhan Allah aşkına, senin yüzünden benim yüzümden mi var? Ortada el kadar küçük bir çocuk, yani bu neyin inadı?
6: Ay keşke Ali gitmeseydi Halim'in yanına.
7: Feride, bak Allah'ın aşkına. Sıkıntın var diye ses etmiyorum. Ama şu Halim'in avukatlığını bırak, vallahi billahi kıracağım kalbini ha.

0: Hoş geldin usta.
1: Hoş buldum.
0: Çay vereyim mi usta?
1: Yok.
0: Kahve?
1: Cumhur, beni rahat bırak.
0: Ya mal sahibiyle konuşalım.
2: Elinde kontratı var.
0: Ya olsun.
2: Ya isterse parayı yakar Aliço.
0: Ya ben gidip iki çöpler edeceğim abi.
2: Ya gel.
0: Oğlum
2: dur. Şimdi gene yüzünüz gözünüz dağılacak.
0: Ya abi bizim cebimizde paramız yok mu ya?
2: Var.
0: Tam bırakalım onun peşini. Başka iş buluruz.
2: Bildiğimiz iş bu.
0: Ya başka otel buluruz.
2: Aliço, dava sürüyor. İki günde başka oteli nereden bulacağız?
0: Abi ben gidip konuşacağım.
2: Ya gel buraya Aliço.
0: Ya bunun yanına mı kalacak abi?
2: Ya hadi yürü şimdi hadi. Bir de seninle uğraşmayayım Aliço, yürü.
0: Herife bak ya.
3: Burası mı?
4: Burası ablacığım.
0: Hadi gelin.

0: affedersiniz, Zuhal Hanım'la görüşmek istiyorduk.
1: Hangi Zuhal Hanım?
2: Sosyal hizmet görevlisi olan.
1: Zuhal Karataş mı?
2: Evet.
1: Tamam, biraz bekleteyim sizi, buyurun.

0: Alo.
1: Halim. Bak bugüne kadar seni kardeşim bildim.
0: Abla.
2: Bak canım dedim,
1: ciğerim dedim ama bu sefer sen beni çok şaşırttın.
0: Abla bak.
2: Anacığım oteli ne
1: yapacaksın? Tamam bize vermeyeceksin.
2: Hayır, turşusunu mu koyacaksın?
1: Yani ne yapacaksın?
0: Benim yerimde olsan sen ne yapardın ya?
2: Bak Halim, bu Samim'in
1: sana yaptığını vallahi hiç kimse
2: yapmaz ha. Artık seninki ne biliyorsun?
1: Ayıptır. Seninki kalpsizliktir, vicdansızlıktır. Bak hele şu Sabi'nin davası bir tehlikeye girsin. Yemin ediyorum bundan böyle benim Halim diye bir kardeşim yok.
3: İyi misin ustam?
0: İyiyim dedim ya Cumali. Dikip durma başıma hadi.

0: Çocuklar.
1: Merhaba. Dün bizim eve gelmiştiniz.
0: Hatırlıyorum tabii. Biraz konuşabilir miyiz? Sizi kim gönderdi?
1: Kimse. Biz kendimiz geldik.
0: Çok fazla da vaktinizi almayacağız.
2: Lütfen.
0: Hadi gelin bakalım.

0: Al abla. Ay Seyhan, vallahi başım nasıl zonkluyor var ya, ensemden bir yumruk var.
1: Ablam dur bakalım, bir Samim abi gelsin.
0: Ben çıkıyorum. Nereye?
1: Bir işim var, halledip geleceğim.
0: Abla
1: hiç kalkma Seyhan, hemen geleceğim.
2: Hey kızım.
1: Samim abi.
2: Abla yukarıda mı?
1: Ha yukarıda.
2: Ha bir ses et.
1: Abla.
3: Ha.
2: Ha Melia, az gel aşağıya.
3: Ha geldim Samim.
1: Hadi ben kaçtım, Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle Peri kızı, güle güle.
3: Samim.
2: Melia nasılsın?
3: İyi, bu Halibe canım sıkıldı biraz ya.
2: Ya benim yüzümden oldu.
3: Yok Ali, senin yüzünden değil. Yani Halim öğrenecek artık, zorla güzellik olmaz.
1: Gelsene Samim abi içeri.
2: Gelmeyelim Seyhan Hanım, gidiyoruz ya.
3: Samim, çocuklar yürüyüşe çıkıp dolaşmaya haberin olsun.
2: Tamam Melia. Hadi. Hadi Asma.
3: Asma.
4: Dün bizim evden çok kötü ayrıldınız. Eda'cığım eğer sizi dayın yolladıysa...
5: Yollamadı.
4: Dayım bize bakmaya başladıktan sonra çok değişti.
6: İşe girdi. Başımızda durdu.
7: Masal öğrendi.
8: Masal mı?
7: Aha, mesela kahraman merçandan dayısının masalı.
4: Her gece masal mı anlatıyor?
7: En çok masalını seviyorum. Bir de çikolatalı kurabiyeleri.
4: Dayın kurabiye de mi yapıyor?
7: Melih ablam, üzümlü de yapıyordu ama ben onu sevmiyorum.
4: Sizden tek bir şey istiyoruz. Dayıma bir şans daha verin.
6: Eve gelin, dayımla konuşun, Melih ablayla konuşun.
4: Dünyada ondan daha iyi hiç kimse Mertcan'a bakamaz. Bunu gelin kendi gözlerinizle görün.

0: Ha?
1: Nasılsın Ali?
2: Gel otur.
0: Ben artık iyi kötüyü şaşırdım kızım. Bilmiyorum.
2: Ablam çay?
1: Ha, alırım Cumali. Sağ ol.
0: Otel niye vermedin diyeceksin değil mi?
1: Yok, demeyeceğim.
0: Ya ne diyeceğim?
1: Sen böyle bir adam değilsin Ali.
0: Ver.
1: Seyhan nikahtan kaçtı. Sen fırınımız bozuk diye bize fırın getirdin. Ufaklık kaybı oldu. Ben de sokak sokak Mertcan'ı aradım. Adana'ya rezil oldum. Sen yine de bize sırtını çevirmedin. Sen böyle bir adamsın.
0: Öyle miyim?
1: Daha fazlasın.

0: aldık.
1: Bir sıkıntınız olursa arayın, tamam?
2: Peki siz?
3: Vermeyecek misiniz?
1: Bakalım, gelecek olursam ararım Mertcan, tamam?
2: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle çocuklar.
0: İyi günler. Ya nerede kaldı bu çocuklar ya?
4: Bir arasana bir abi.
0: Ya arıyorum, cevap vermiyor ciğerim. Alo.
5: Samim abim.
6: Ha, Feri kızı.
5: Ablamı da al, hemen gelin.
0: Nereye?
7: Güzel otele.
0: Otele mi? Sen nereden arıyorsun Feride?
5: Abim soru sorma, hadi gelin.
0: Allah Allah.
4: Ne diyor?
0: Otele çağırıyor.
4: Nasıl, niye?
0: Bilmiyorum. Hadi yürü, gidiyoruz.

0: Ali.
1: Seraya Hanım, hadi dışarı. Hadi.
0: Ne oldu Semih abi?
2: Ya şey, yengeyi de çağır, otele gidiyoruz.
3: Abla! Abla!
0: Sabi?
1: Meryem, bak Feride aradı. Haybeden sevinmeyin diyorum ama galiba haberler iyi.
0: İyi mi? Ali?
2: Ya otelde bizi bekliyor. Hadi, hadi, hadi.
0: Sami.
1: Ha Meryem.
0: Bu ballar gelirse biz oteldeyken. Ne bunu? Ya arkadaşım Marmaris'ten bal gönderecek dedi ya.
1: Meryem şimdi bırak balı malı.
0: Hayır anacığım, adama ayıp olacak, ben o yüzden diyorum. Ya hangi adam?
1: Olmaz Meryem, olmaz. Hadi, hadi.
0: İyi, hadi. Hadi.
2: Balı soruyorlar.
4: Allah, hadi hadi.
2: Araba nerede ya?
4: Anahtarı aldım.
5: Cumhaneden çıkıyorum.
6: Tamam usta.
5: Dükkanı kapatırsınız çocuklar.
6: Tamam usta.

0: Mahalledeyiz dayı. Eve gidiyoruz. Nereye? İyi tamam geliyoruz. Tamam.
1: Ne diyor?
0: Otele gidiyorlarmış, bizi de çağırıyor.
1: Neden?
2: Yardım edeceğiz.
0: Yok, ne yardımı?
1: Ablacığım otel kapandı, unuttun mu?
2: Ha.
1: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız? Gideceğiz.
2: İyi.
0: İyi. Otobüs geliyor bak.

0: Abla?
1: Feride hayırdır?
0: Feride niye çağırdın bizi buraya?
2: Feride.
0: Ablam bir öpücük isterim. Ne öpücüğü kız? Lan şuraya. Feride buraya öpüşmeye mi geldik?
1: Melia öp kızı.
0: Hadi abla öp.
3: Ya öpeceğim.
0: Gel.
1: Hadi söyle.
0: Affettin mi beni?
3: Feride.
1: Anahtar?
0: Otelin anahtarları.
3: Ne?
2: Ne? Veriyor mu? Kabul etti mi?
0: Evet, otel bizim. Abi hadi aç şunu aç.
2: Abi bir dakika. Ne oldu? Önce ilanı sökelim.
0: Hadi sen de hadi.
1: Lan Aliço. Hadi şunu. Dur. Şu anasını.

0: hanımefendi?
1: Bilmiyorum, bir şey söylemedi.
0: Dayı?
2: Efendim, güzel misin? Ben.
1: Dayı, ne yapıyorsunuz?
2: Otelimizin açılışını yapıyoruz.
0: Otelimiz mi?
3: Canım.
0: Girin.
4: Canca, çalışacağım mı yine?
5: Çalışırım tabii.
4: Ha?
5: Şöyle.
3: Geç, geç.
6: Vay, vay, vay, vay.
2: Güzel Amelia.
6: Anacığım, şimdi bizim olduğu için midir nedir? Gözüme o kadar güzel geldik.
5: Dayı, artık bizim mi bu otel?
2: İşleteceğiz oğlum. Halim abinden devraldık.
1: Nasıl aldık?
2: Orasını sorma.
6: Ya dayı, amcamın haberi var mı?
2: Olacak canım ciğerim, olacak. Hah. Ya bu Halim beni biliyor mu?
6: Biliyor, biliyor. Hiçbir şeye itirazı yok.

0: Seyhan, tut ucundan.
1: Tutum ablam.
0: Tabaklar?
1: Ben getiririm şimdi.
0: Kaç kişiyiz?
2: Kaç kişiyiz? İşte sen, ben, Seyhan, Eda.
1: Biz dördüyüz zaten şimdi burada.
3: Ali var. Sımmı abi var.
1: Mertcan. 8.
0: Vallahi Allah'tan matematiği parmaklar çıkar.

0: diyemem ama kaldım duman için dağlarda. Sevgili yari nerelerde? Bak Paliço, artık işimiz de var. Gideceğim Melia'nın karşısına delikanlı gibi soracağım.
1: Ne?
0: Ne olacak o?
1: Ha, evlilik. Şşş, bak. Şşt, haberi yok, haberi.
2: Tamam. Hayırlı olsun abi. Ya peki yenge birdenbire niye sordu?
0: Kime?
1: Marmaris'le arkadaşı.
0: Bak oğlum, bitireceğim beni. Melia nereden bilsin Marmaris'le arkadaşı? O balı sordu, balı.
2: Ha yok yani, unutmamış da.
0: Unutmaz, o defter gibi.
3: Şehnaz yenge niye gönderiyor balları?
0: Şşş, oğlum gönderiyor sana ne? Yenge menge yok. Kapat mevzuyu. Ali çok gülme.
3: Tamam abi.
0: Çocuklara gönderiyor balı. Ali.
2: Tamam.
0: Ali çok. Gülme oğlum.
4: Dayı. Dayıcım öldük açlıktan.
0: Tamam geliyoruz kızım, pişir. Sen var ya, sen fırlamazsın ya.
3: Benim tatlı ne oldu? At.
4: Kaç?
3: 4
4: 1, 2, 3, 4
3: Abicim 4 dedim ya, oynasana.
4: Sayıyorum.
5: Hadi sofraya.
3: Yemek hazır mı?
5: Olacak, elinizi yüzünüzü yıkayın hadi.
4: Ben böyle bırakıyorum.
3: Tamam, gelince oynarız.
4: Tamam.
5: Hadi.

0: Ablam, ha canım, sen iyi misin? İyi olacağım Seyhan'ım. Bitti mi şimdi gerçekten? Bitti bitti. Başka yolu yok bu iş. Hayırlısı. İnşallah.
1: Vallahi nefis kokuyor ha.
0: Ablam ben getireyim mi yemekleri?
2: Vallahi Samim ben yapacağım dedi ama Samim.
3: Benim Zeki abi.
4: Samim, bak ters bir şey söyleyeceksen.
3: Yok Zeki abi, söylemeyeceğim. Bilakis ben işimi yoluna koydum.
4: Nasıl koydun?
3: Koydum abi, çalıştığım oteli devraldım.
4: Bırak palavra atmayı Samim.
5: Abicim bak,
3: yarın o kalantor avukatına söyle, gelsin araştırsın, tamam mı?
4: Sen ne istiyorsun ya?
5: Abi bak,
3: Mertcan senin yeğenin. İstediğin zaman gel gör. Ama şu davadan vazgeç, bu çocuklar mahkemelerde ziyan zebil olmasın abi.
4: Samim, 2 gün önce çocukları al diye yalvaran sendin. Ben senin ipinle kuyuya inmem oğlum.
3: İyi abi, sen bilirsin, tamam.
6: Dayı.
3: Hadi amcağım.
6: Hadi, karnımız acıktı.
3: Ha, geliyorum, ablanlar oturdu mu?
6: Ha, seni bekliyoruz.
3: Hadi.
2: Sedacığım ver kızım. Al Meli abi.
4: Vay vay vay vay.
7: Dayı nerede kaldın ya?
4: Geldim ya Yiğido.
0: Otur abicim, otur. Can gel sen benim yanıma.
8: Evet. Bu da Samim abinin spesiyalitesi. Saç kavurma.
1: Vallahi nefis kokuyor ha.
0: Pis gibi kokuyor ya. Senin spesiyaliten?
3: Geliyor.
4: O tantuni yapıyor, yemek yapıyorum, hava atıyor.
8: Biraz sonra yedireceğim sana tantuniyi.
6: Hele ver ne ola acıktık.
2: Mertcan.

0: Lavaşalı ablacığım.
1: Al Meloş abla.
0: Batcan al canım benim.
2: Yiğit ver tabağını.
1: Bana bol bol koy bundan ha.
2: Oh.
3: Aferin oğlum sana.
2: Ah. Öldük vallahi açlıkta.
3: Bu kim ya?
0: Ben bakarım dayı. Zuhal Hanım.
4: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Yok yok buyurun ne demek buyurun.
5: Al bakalım iyi de.
1: Tantı ne?
5: Bunu otel menüsüne de koyacağım.
6: Ha olan müşteriyi de kaçır.
0: Yok bence çok güzel olmuş.
2: Ben de tanıyacağım.
5: Be.
4: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Zuhal Hanım.
3: Zuhal Hanım. Geldiniz.
4: Rahatsız olmayın.
3: Yok yok ne rahatsızlık bu. Buyurun buyurun.
2: Eda Zuhal Hanım'a bir tabak ver.
4: Tamam Melahat Hanım. Nasılsınız Melahat Hanım?
2: Melih. Feride. Çok iyiyim Zuhal Hanım siz.
3: Zuhal Hanım bizi şaşırttınız.
4: Çocuklar çok ısrar edince.
3: He. Kim?
2: Biz.
1: Mertcan.
0: Biz bugün Zuhal Hanım'ı ziyarete gittik de dayı.
4: Sizin için çok güzel şeyler söylediler.
3: Söylediler ha? İyi o zaman hadi buyurun afiyet olsun.
5: Beğendin mi Merto?
2: Evet.
5: Aslan be.
7: İyi akşamlar affedersiniz. Konur sokağı arıyorum.
8: Köşeye dönün ilk soldaki sokak.
7: Böyle mi?
8: Evet.
7: Çok teşekkür ederim.
8: İyi akşamlar.
4: Melahat Hanım. Sizin hikayemizi aynı diyordum ama siz benim kaderi yenmişsiniz.
2: Sen ne edersin canım benim?
7: Hadi inşallah. Allah ya. Ne var kız? Gelir inşallah.
5: Zoyan Tantuni.
4: Yalayım bayıldım valla.
3: Biraz da kavurma al mı Zuhal Hanım?
4: Doydum valla.
0: Dayım çok güzel yapar.
5: Afiyet olsun.
7: Aa, ama Samim abim bütün yemekleri çok güzel yapar.
3: Benim dayım bir tanedir.
4: Valla öyle görünüyor.
3: Aman rica ederim Zuhal Hanım.
2: Bu kim sana?
5: Bilmem. Ben de.
2: Ben baktım.
3: Oğlum sen otur yemeğini ye tamam ben bakarım. Dur kızım. Thank you.

A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.

Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da.

0: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: başlamış.
1: Şeyna, sen ne yapıyorsun burada?
0: Sürpriz yaptım hayatım, beklemiyordun değil mi?
1: Vallahi beklemiyordum canım ciğerim.
0: Çocuklar içeride mi, balları vereyim?
1: Verme.
0: Niye?
1: Verme canım ciğerim.
0: Samim?
1: Bitirirsin beni Şeynaz. Allah aşkına gel şöyle.
0: Samim ne oluyor?
1: Gel gel.
0: Ya nereye?
1: Allah aşkına gel.
2: Zuhal Hanım, birazcık daha mercimekli köfte koyayım mı?
3: Ya sağ ol canım, geç oldu. Ben artık gideyim.
4: Seyhan, hadi anacığım ayva tatlısını getir.
2: Tamam. Ay Melahat Hanım.
4: Anacığım bir tatlı yemeden gitmeyeceksin herhalde.
2: Ben getiririm Melih abla.
5: Ben de istiyorum abla.
2: Tamam ablacığım.
3: Ben yardım edeyim sana Eda.
4: Seyhan. Anacığım koca yanaki kaymaksız olsun, ağır geliyordu, ona vermiyoruz, hep böyle hafif kuş gibi.
2: Tamam. Seyhan'ım o zaman kaymaklar bana.
3: Tamam abla.
4: Feride.
2: Sen mi ablam, alt üstü karnak ne oldu ya?
3: Samim Bey'in işi çıktı herhalde.
4: Vallahi hiç oyalanmaz böyle ama. Hayır.
1: Vallahi bilmiyorum, kapıda herhalde.
6: Tabii tabii, Taci abi gelmiştir. Gelir şimdi yani. Taci abi bizim aile dostu. Çok eski arkadaşı Samim abim.
1: Şeynaz'ım hoş geldin. Hoş geldin de öyle bir ters zamanda geldin ki.
4: Niye kuşum?
1: Uçuk uçuk mu var? Hiç bekleme. Evde görevli var.
4: Ne görevlisi?
1: Hizmet görevlisi, sosyal hizmet görevlisi.
4: Samim ne oldu, yine başın derde mi girdi?
1: Başın derde girdi, bana bu kadar kaldı anam babam.
4: Ne oluyor?
1: Şimdi anlatacağım sana Şeynaz'ım. Anlatacağım da sen şimdi bana bir müsaade et. Ben bir formül bulacağım.
4: Formül?
1: Formül.
4: Samim ne yapacaksın?
2: Zuhal Hanım buyurun. Sağ ol Seyhan.
3: Mertcan al ablacığım.
1: Al canım.
2: Abla sağ ol canım.
3: Yiğit.
1: Sağ ol.
3: Melia Hanım harika. Bunu da mı siz yaptınız?
4: Şimdi anacığım bu ayvayı aldım.
2: O yaptı, o yaptı. Evdeki bütün yemekleri ablam yapar. Asla dışarıdan almaz. Değil mi abla?
4: Ay tatlı yemiyor.
6: Aldım ben burada. Tamam.
3: Ya Melih abla bir dayı.

0: ona mı baksak?
1: Bak gülüm ya, yemeği de soğudu.
2: Ben bakarım. Sen dur.
1: Kim?
2: Alo?
3: Alico, ciğerim. Bak, kimseye çaktırmıyorsun. Sorduklarıma evet ya da hayır diye cevap vereceksin, tamam mı? Meliha, yakında mı?
2: Evet.
3: Lan nedir benim kaderim? Alico, hemen geliyorsun oğlum.
1: Ha? Ali? Ha? Hayrola, bir şey mi oldu? Anlamadım ki canım benim. Ali ne oldu?
2: Yok bir şey. Abi nereye?
3: Sokağın köşesine. Kimseye laf etmek yok. Aman ha, yanarız Ali.
0: Samim.
3: Geliyorum Şeynaz'ım. Tamam mı oğlum?
1: Ali, kötü bir şey mi?
2: Hayır.
3: Ulan ne hayır? Ne hayır oğlum? Abi bitti oğlum. Geliyor musun, gelmiyor musun?
2: Evet.
1: Ha, ne evet ne evet? Kaza mı?
3: Ha, yok.
1: Ay ne kazası abla? Ay ne bileyim. Hayrola Melih Hanım.
0: Ya Ali abi.
2: Tamam abi, geliyorum.
3: Hadi aslanım benim. Hadi aslanım.
1: Ali ne oluyor?
2: Yok bir şey.
1: Kim?
2: Sımmı abi.
1: Samim mi?
2: Ha. Ben getiriyorum şimdi.
1: Ya nereden getireceksin Ali? Adam kapıya bakmaya gitti.
2: Tamam, geliyorum.
0: Hep böyle kaybolur mu Melih Hanım?
1: Hiç.
0: Beyaz eşya almaya?
1: Yok. O 20 yıl önceydi. Vallahi bu aralar hiç kaybolmuyor.
4: Abla dayım nerede?
0: Bilmiyorum ablacığım.
5: Kesin acil bir şey çıktı.
1: Yok, Ali şimdi getirir.

0: Aliço, tanıştırayım, Şehnaz Hanım Marmaris'ten arkadaş.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok memnun oldum.
2: Ben de.
0: Abi, ben sosyal hizmet görevlisi olduğunu söyledim. Şehnaz'a sağ olsun anlayış gösterdi.
2: Aman göstermez miyim canım? Benim de çocuğum var.
0: Sağ ol canım benim. Aliço, buranın yabancısı Şehnaz, sen onu bir vasıtaya bindiriver olur.
2: Ay, hiç gereği yok Samim, gerçekten.
0: Lütfen lütfen. Zaten yeterince ayıp ettik. Aliço yabancım değil. Taksiyi bırak, seni oteline kadar götürür. Öyle değil mi Aliço?
1: Olur, ben götürürüm.
0: Aslanım benim.
2: Sabah konuşuruz Samoş.
0: Tamam tamam. Aliço, bir arkadaşım diyeceğim, sakın bozma beni evde, tamam?
1: Tamam abi.
0: Hadi canım. Kardeşim. Hadi.
1: Buyurun.
0: Şuradan gideceğiz.
3: Vallahi mahcup olduk Zuhal Hanım.
4: Zuhal Hanım, kalsaydınız biraz daha.
3: Sağ ol. Geç oldu, gideyim. Samir.
0: Geldim Melia.
3: Dayıcım neredeydi?
0: Buradayım kızım, nerede olacağım?
1: Dayı, elindekiler ne?
0: Bu bal. Arkadaş getirdi.
3: Ha, Marmarisli.
0: Ha, Marmarisli.
3: Çağırsa değil ya Samim abim arkadaşı.
0: Arkadaşı? Yok, onun işi gücü var ya.
3: Ay abi?
0: Ali abin onu arabaya bindiriyor. Arkadaş İstanbul'un yabancısı. Yalnız yollamayalım dedik.
3: İyi etmişsiniz.
0: Ha, gidiyor musunuz Zuhal Hanım?
3: Gidiyorum. Her şey çok güzel olmuştu. Ellerinize sağlık.
0: Afiyet olsun.
5: Artık yazıyı yarın yazacaksınız değil mi Zuhal Hanım?
3: Evet. İyi haberlerinizi bekliyoruz. Şöyle güzel güzel aklınızda.
5: Feride.
3: Efendim abla.
5: Tamam artık.
3: Tekrar iyi akşamlar.
0: Güle güle.
6: Güle güle.
3: İyi akşamlar Mertcan'cığım.
4: Samim senden çok bahsetti.
1: Sağ olsun.
4: Gerçekten kardeşi gibi sever seni.
1: Siz görüşüyor musunuz?
4: Samoş'la yok. Kazadan sonra hiç sesi soluğu çıkmadı.
1: Zor tabii ya, şimdi çocuklar falan, Marmaris hayal oldu.
4: Ama hakikaten yani bravo, çok değişmiş. Samimi bilirsin, o öyle yani, onun hiç evi mevi yoktu. 3 ay orada, 3 ay burada, hiç. Gerçekten çok değişmiş, bravo.
1: Pardon. Alo.
3: Ali neredesin?
1: Ha, taksi durağında Samim abinin arkadaşını bırakıyor.
3: Hangisi?
1: Marmaris'te.
3: Ne yapacak? Kalacak yeri var mı?
1: Var. Otele gidecek.
3: Bizim otele?
1: Yok, bizim değil. Kendi. Tamam, ben geliyorum hemen.
4: Ali'cim, senin otelin mi var? Gerçekten çok gençsin, sana da bravo.
1: Yok, benim değil. Samim abinin. Ortak yani, hepimizin.
4: Aldınız.
1: Yok, kiraladık. İşleteceğiz. Güzel otel.
4: Güzel otel. Samim şimdi de turizmci mi oldu?
1: Oldu vallahi.

0: de peki yakın mı?
1: Yok, daha Sarıyer'de.
0: Ben bu sefer 2 günlüğüne geldim ama bir dahaki sefer orada kalırım.
1: Tamam. Sizin otel?
0: Benim Taksim'de.
1: Ben isterseniz bırakayım sizi.
0: Hayır, yok, hiç gereği yok. Gerçekten Ali'cim hiç.
1: Peki. Abicim sıra bunda mı?
2: Geç abi.
1: Buyurun.
0: Çok zahmet oldu Ali'cim. Çok sağ ol.
1: Rica ederim. İyi akşamlar. Bilal, Taksim'e gideceğim. Hoşça kalın.

0: Siz için gözler sizi. Kadının yanına gittiniz ha?
1: Evet.
0: Hele sen var ya bak, sen can can spor.
2: Dayı, şimdi eğer Zuhal Hanım raporu iyi yazarsa, artık bir işin de var.
0: Dağ gibiyiz Edacığım. Bak, bundan böyle amcan değil, Allah'ım Cihan gelse sizi alamaz. Değil mi can canım?
1: Evet.
0: He?
1: Evet.
0: Canım ciğerim benim, gel gel. Oh, bir tanem, bir tanem. Şimdi çocuklar, bir mevzu kaldı. Bir şey diyeceğim, lakin aklınıza yatmazsa söyleyeceksiniz. Şimdi biz bir aile olduk. Ali ablanız, biz.
3: Ali abi.
0: Ali'yi bırak. Hani bırakma da, onu söyleyeceğimin Ali ile bir alakası yok.
2: Dayı.
0: Ay Allah'ım ya. Bu nasıl söylenir anam babam? Çocuklar, şimdi biz Melih ablanızla...
1: Evlenecek mi?
3: Saçmalama Mert.
0: Saçmalamıyor, güzel güzel konuşuyor çocuk.
2: Nasıl yani? Evleniyor musunuz?
0: Soracağım.
3: Aa.
0: Tabii bu Melih ablanız, bunun sağa solu belli olmaz.
3: Ne zaman soracağım?
0: Yarın akşam.
1: Çok sevindim.
0: Aa, can canım, can canım. Güzel oldum ben. Eda?
2: Biz de çok sevindik dayı.
3: İnşallah kabul eder.
0: İnşallah, inşallah.
3: Ben yatıyorum.
2: Ben de. Hadi Mahcan. İyi geceler dayı.
1: İyi geceler.

0: Gülüm, o ayvayı yerken o Zuhal Hanım'ın yüzünü bir gör.
1: Bitti ablam, bayıldı.
0: Ya artık bunun da üzerine bizim için iyi bir şey yazmazsa vallahi iki elim yakasında.
1: Ablam yazacak, bak görürsün, otel de oldu zaten.
0: Ay sağ olsun Halim.
1: Valla pırlanta gibi çocuk. Ablam ben yarın gidip bir teşekkür edeceğim.
0: Et Feride, et.

0: O ne oğlum?
1: Ustam dükkana kamera taktık ya. Onun notu mecburiyetten.
0: Ha, nereye asacak?
1: Kapıya ben asarım usta.
0: Eyvah, ben asarım.
1: Ben asarım usta. Sen eve git, ben halledeceğim.
0: Ya ne eve gideceğim oğlum? Ben bunlarla oyalanıyorum işte, ver.
1: Ustam ben asarım.
0: Versene oğlum.
1: Ben asarım usta.
0: Oğlum bırak. Allah Allah ya. Kim o ne?
1: Buyur usta.
0: Kamera nasıl yazıyor oğlum?
1: Kamera.
0: Vay vay vay. Akşam akşam zaten kendim de değilim. Ne kamerası? Avala kamera.
1: Sen de kamera diyorsun ama usta.
0: Benim aşık adacın değil mi sen? Oğlum ben kamera diyorum, kamera yazarım. Tevge, al dersli şunu. Ne kamerası? Re kamera.
2: Kim?

0: Eve girince gülen avrat, evde var hayır berekat.
1: Bak ne güzel söylediniz işte.
0: Sen daha güzel dinledin.
2: Anacığım yine açmıyor.
1: Gülen yüzlü neşeli.
3: Açmaz oğlum.
1: Sağ olsun.
3: Çoktan unuttu seni.
1: Sinir olma sen.
3: Para yoksa Kenan da yok. Demedim mi ben sana?
0: Elledim Allah.
4: Annesini telefondan arıyor beni. Apsıra kandıracak ha.
5: Seyhan ne oldu? Hiç ablam ya. Ali'ye baktım da gelmedi hala.
4: Ama Seyhan gelir birazdan. Sen abinin arkadaşını bırakmaya gitti o.
5: Yok böyle telefonda da bir garip garip konuştu. Feride. Ne yiyorsun sen?
4: Bal.
5: Ne balı?
4: Marmaris. Çıkarken biraz aldım.
5: Abla çocukların balını mı aldı?
4: Ne var kız? Bir kırtlık aldık.
5: Bak. Adam o balı çocuklara getiriyor. Bu ondan bir kase alıp eve. Ya insaf, insaf, insaf.
4: Ay abla. Ya ne var ya? Azıcık aldım. Göz hakkı.
5: Göz hakkı. Anacığım vallahi konu yemek olunca hiçbir şey gözü görmüyor.
4: Ben içim yandı yemin ediyorum.
6: Söyle.
7: Tamam.
8: Anne geldi.
6: Anne.
7: Aşkım. Sen daha uyumadın mı?
8: Sizi bekledi Şehnaz Hanım.
7: Yaramazlık yapmadı değil mi?
8: Yok, oyun oynadık.
7: Ne, tuz buz oyunu mu? Aferin sana.
8: Şehnaz Hanım ben gideyim.
7: Ya çok teşekkür ederim, zahmet oldu size.
6: Hoşçakal Merve abla.
8: Hoş bulduk Dilara. Ben resepsiyonla bir ihtiyacınız olursa haber verirsiniz.
7: Tamam, sağ olun.
8: Hoşçakalın.
7: Anlat bakalım. Başka ne oynadınız?

0: Yolladın mı ciğer? Yolladım abi.
1: Oh, çok şükür. Çok şükür.
0: Abi ne oluyor?
1: Ben ne oluyorum?
0: Yani siz ayrılmıştınız.
1: Oğlum böyle bir şey değil. Bu hanım benim bir var bir yok durumu.
0: Nasıl?
1: Ya kaç yıl önce Marmaris'e gitmişim. Bu Şehnaz'ın 10 numara bir moteli var ciğerim. Ben yaz geldiğimi çalışamıyorum. Terellerle geliyorum. E'si o bekar, ben bekar. Yaz uzun. Öyle bir şey oldu işte.
0: Ne?
1: Yazdan yazdan. Şehnaz kafa kızdır Ali Çobak. 6 ay gitmesem niye gelmedin diye sormaz.
0: Yenge?
1: Yenge öldürür. Ama o zaman da ayrıyız Melia'yla. Şimdi gel de bunu Melia'ya anlat.
0: Neyse yarın gidiyormuş zaten.
1: Ama 24 saatimiz var. Kazasız belasız bir atlatırsak Alicim.
0: Abi ne adamsın ya.
1: Atlatacağız Ali. Başka çaresi yok.
2: Hadi bakalım kapa gözlerini.
3: Samoş.
2: İşi varmış dedi mi kızım?
3: Samoş görmeyecek miyiz?
2: Of. Yarın olsun. Gideriz, tamam.
3: Söz mü?
2: Söz. Hadi ama artık ya, hadi. Ha? Aferin. İyi uykular.

0: Ladies and gentlemen, good morning, bonjour, kahvaltı is ready. İyi İngilizce öğreteceğim sana da bak.
1: İyi. Geldik.
0: Hadi gelin oğlum. Hadi daha geç kızım yerine. Hadi bakayım hoppa.
2: Allah neşen yerinde ha.
0: Bugün büyük gün Aliço. Bugün büyük gün.
3: Dayımla Melih ablam evleniyor.
0: Şşt lan dur bak. Can başıma iş açacaksın ha. Sürprizi bozmak yok oğlum.
3: Tamam.
0: Akşam şöyle otelde biri açılış yaparız ha.
4: Otelde?
0: He.
5: Arkadaşları da çağırabiliriz değil mi?
0: Tabii çağır oğlum. İstediğini çağır. 10 numara gece olacak. 10 numara.
6: Meryem gider ederse.
0: Al.

0: dedi.
1: Hadi. Nereye gidiyorsun?
0: Ya dayı, ilk ders sınav var. Ona yetişmem lazım.
1: Ya daha kahvaltı etmediniz ya. Aynen. Hadi bakalım.
2: Ya sen mi abi?
1: He?
2: Ne var bundan ya?
1: Bilmiyorum ya, akşamdan beri öyle yüzlerini bir sallandırıyorlar ama.
2: Hadi gel, kahvaltımızı edelim biz ya.

0: hay. Yoğurt koydum dolaba, ellere vay.
1: Ablam.
0: Günaydın Feride.
1: Günaydın ablam. Ben çıkıyorum. Önce bir Halime uğrayacağım.
0: Heh, bak benim için de çok teşekkür et. Sarmayı ona yapıyorum ha.
1: Ay çok sever.
0: Bir sever. Akşam da mutlaka gelsin, bekliyorum ha.
1: Tamam tamam, sen evde misin?
0: Ha, evdeyim, bir otele gideceğim. Sarmayı alıp Gökçe Hanım'a götüreceğim, geleceğim.
1: Tamam oldu o zaman, çıkıyorum ben. Akşama görüşürüz.
0: Tamam hadi, selam söyle. Yoğurt koydum dolaba, ellere vay.

0: Alo.
1: Samim?
2: Ya bak sen benden çok yaşayacaksın Şeynaz. Ben de şimdi seni arayacaktım biliyor musun?
1: Nasıl akşam hizmet görevlisine bir sorun çıkmadı değil mi?
2: Yok ya hallettik de sana ayıp oldu.
1: Aşk olsun canım ben yabancı mıyım?
3: Ben de konuşacağım.
1: Bir dakika kızım. Samuş bugün ne yapıyorsun?
2: Bugün?
1: Yarın dönüyoruz biliyorsun.
2: Bak nasıl aksi oldu görüyor musun? Hay Allah
4: ya Şeynaz'ım bak işler çok karışık.
2: İnan başımı kaldıramıyorum yani o derece.
3: Hadi anne.
1: Bir dakika kızım. Sen yoğunsan biz gelelim.
2: Yok imkansız bak. Sabahtan akşama kadar çalışacağım
4: kusura bakma.
1: İyi öyle olsun.
4: Bak bir dakika.
2: İki sefere tamam mı Şeynaz'ım?
4: Gül yanaklıyı da öp. Haydi.
2: İkinize de iyi yolculuklar ciğerim.
5: Hoş geldin Feride abla.
6: Hoş bulduk Cumali. Halim yok mu?
7: Feride.
6: Günaydın Halim.
7: Günaydın. Hayırdır ya?
5: Gel geç otur geç. Geç.
7: Cumali çay çek olmuş.
5: Tamam usta.
7: Yüzün gülüyor. Nasılsın?
6: Ne?
7: Bir haber var mı?
6: Kenan'dan. Arıyor açmıyorum.
7: Aç bir konuş ya.
6: Konuşmayacağım. Ant verdim ağlamayacağım da.
7: Ağlama ya ağlama ne ağlıyorsun? Bak ağla ağla ne hale geldim.
6: Halim. Sağ ol.
7: Niye?
6: Oteli geri verdiğin için.
7: Boş
6: ver olur mu ya? Eğer vermeseydin.
7: Bırak ya Ferdi. Sen güzel mi derdin yani? Ben kötülük yapacak insan değilim. Yoksa sanma abinin işi görürsün işte yoksa yani.
6: Ablam sarma yapıyor.
7: Sarıyor mu ya?
6: Sana. Öyle bir teşekkür babından.
7: Vallahi sizi ne diyeyim.
5: Ustam çaylar.
7: Ha, sağ olasın Cumali.
6: Sağ ol Cumali.
7: Bir de peynir ekmek al.
5: Tamam ustam.
7: Şeker yok mu oğlum?
6: Ay ben şekersiz içeceğim. Attım bir tane.
7: Şu frezeler ne kadar?
1: 15 lira.
7: Ha. Papatya?
1: 10 lira.
7: Canım sen bana bir demet papatya ver.
1: Vereyim efendim.

0: Akşam geliyorsun.
1: Nereye?
0: E bize. Sarma yemeği dedim ya.
1: Yok Feride, gelemem.
0: Nasıl? Niye?
1: Ya nasıl geleyim anam babam? Seyhan orada, uğursuz karşıda. Yok yani, yakışık almaz.
0: E ama yani iyi de Halim, sen bizim kaç yıllık şey, yani yakınımızsın.
1: Öyle. Öyleydi.
0: Bir daha hiç gelmeyecek misin? Kahvaltı yapmadın mı daha Ali?
1: Yok. İçim almıyor ya. Uyandım da işte atıyorum kendimi sokaklara.
2: Cancan, hazır mısın?
3: Hazırım.
2: Ben otele gidip geleceğim. Bak, Melih ablana evlilik mevzuyla alakalı bir şey söylemek yok. Söz mü?
3: Söz.
2: Söz mü?
3: Söz.
2: Bak bak, gülüyor bak. Söz. Yavrum. Hadi.
4: Teşekkür ederim.
5: Sağ olun, teşekkür ederiz.
6: Anne. Hani Samuş'u görecektik?
4: Göremeyeceğiz kızım, işi varmış.
6: Ne işi?
4: Ne bileyim. Hiç böyle yapmazdı.
6: Biz gitsek.
4: Olmaz, Diloş meşgulüm diyor.
6: Ama bana söz vermişti. Biz gidelim.
4: Dilara.
6: Anne lütfen.
2: Meryem, Meryem, bu akşam beraber yemek yiyeceğiz, açılış yemeği.
0: Daha dün yedik sen.
2: O başka, bu özel, otelde 10 numara.
6: Ben de geleceğim.
2: Tabi geleceksin oğlum. Mahile hep beraber orada olacağız. Öyle değil mi Meryem?
0: Ay Samim, Allah aşkına sana bahane olsun da.
2: Geleceksin değil mi Meryem?
0: Geleceğim, geleceğim.
2: Aslanım Melih.
0: Bak öyle sana geleceğim, avukata gideceğiz, unutma.
2: Biliyorum gülüm, aklımda.
0: İyi, ben işim bitince geleceğim otele.
2: Gel benim canım Melih. Bekletme sakın beni boşuna. Şu kalbimin deli olsa da atar Melih.

0: Feride. Feride güzelim, konuşabilir miyiz?
1: Çekilir misiniz lütfen?
0: Siz mi? Ne sizi Feride? Hayatım bir dur konuşalım.
1: Beyefendi bakar mısınız? Buyurun. Şu beye sorar mısınız beni rahat bıraksın?
0: Bey mi?
1: Tanımıyorum, rahatsız ediyor lütfen.
0: Ne beyi Feride?
2: Kardeşim bir dakika.
0: Ya sözlüm o benim.
2: Tanımıyorum diyor.
0: Ne demek tanımıyor Feride?
2: Hadi kardeşim hadi tatsızlık çıkarma. Hanım istemiyor, rahat bırak.
3: İyi ya, fena değil.
4: Kopya vermedin ya, sağ ol Beyda.
3: Ya nasıl vereyim Nurcan, hoca zaten sıranın dibinde duruyor.
5: Hoca geliyor.
6: Günaydın.
7: Sağ ol.
6: Oturun çocuklar. Ödevler yapıldı mı?
7: Yapıldı.
6: Bakalım. Nurcan.
4: Efendim hocam.
6: Ödevleri arkadan öne toplayın kız.
4: Arkadan öne? Arkadan öne.
6: Ödevim? Nurcan ödevim nerede?
4: Bilmiyorum.
6: Nurcan ödevim nerede?
4: Bilmiyorum.
6: Ya of.
5: Ne kadar? Al birader. Sağ olasın.
6: Ali, akşam ablam bir kase bala almış.
3: Hem piyano

0: bağlıyor. Hem kenara kızıyor hem bağlıyor.
1: Bal mı?
0: Sami abinin arkadaşı getirdi ya. Ali, bu Sami abinin arkadaşını da çağırsak açılışa.
1: Niye ki?
0: Adamcağız tam Marmaris'ten gelmiş, bal taşımış çocuklara.
1: Yok hayatım, işi var zaten ya. Hem bugün dönüyor. Siz, biz, başka da kimse olmayacak ki zaten.
0: Biz niye otelde buluşuyoruz peki?
1: Sami abinin sürprizi o.
0: Aa, ne sürprizi?
1: Söylemem, akşam öğreniriz.
0: Ya Ali, ne sürprizi söyle.
1: Ya güzel bir şey.
0: Ya Ali.
1: Sabret.
0: Hep sabret sabret ya. Hiçbirini söylemiyorsun sürprizi.
1: Çay soğuk mu ne?
0: Biraz.
2: Sarmaları Halime yaptım koca yana. Akşam açılış var ya, evine yollayacağım yesin. Seyhan kapım kapandı.
3: Belki.
2: Seyhan.
4: Ben geldim ablam.
2: Kız ne oldu Feride?
4: Ya çok moralim bozuldu ya.
2: Kız niye?
4: Yolda Kenan'ı gördüm, hiç tanımıyormuş gibi davrandım.
2: Erkek güzel değil mi?
4: Evet ablam, yani o da bilsin artık, bitti bu iş yani.
2: Doğru tabi. Koca yanak bardak ver. Tamam gülüm, sen de çözün. Tamam. Heh. Al iç şunu. Hadi yukarı çıkalım.

0: Alo.
1: Samuş bak bana kızma. Diloş ısrar etti. Madem sen gelemiyorsun biz sana geleceğiz.
0: Bana mı geliyorsunuz?
1: Çalıştığın yere.
0: Şeynaz'cığım ciğerim sen bulamam şimdi buraları ya.
1: Ay bulurum Sarıyer'de güzel otel Ali söyledi.
0: Şeynaz.
1: Ya 2 dakika seni görüp döneceğiz tamam mı? Hadi canım hadi. Gel.
0: Ulan Aliço. Ulan Aliço.
2: Alo.
0: Ya sen benim düşmanım mısın Ali?
2: Ne oldu abi?
0: Şehnaz'a niye otelin yerini söylüyorsun oğlum?
2: Sınma abi.
0: Çabuk otele gel.
2: Otele mi?
0: Ettin haltı temizleyeceksin çabuk.
1: Ne oldu?
2: Ya benim otele gitmem lazım.
1: İyi tamam önemli bir şey yok ya.
2: Yok arıza halledeceğim.
1: Arıza mı?
2: Seyhan ben gidiyorum. Gider gitmez arayacağım seni.
1: İyi tamam ben dönüyorum eve.
2: Niye?
1: Mertcan'a bakacağım. Ablam gelecek ya Samim abiye otele.
2: Yenge.
1: Evet avukata gidecekler.
2: Seyhan ben gidiyorum.
1: Ben yardım lazımsa ufaklığı alayım geleyim.
2: Yok gelme ben halledip geleceğim.
1: Tamam.

0: Ya ablam, yani ben Seyhan'ın yaptığının binde birini yapsam tamam diyeceğim. Çocuk haklı.
1: Tamam artık, halim başka. Yani sen şimdi halimle erkek güzelliğini kıyaslamayacaksın.
0: Görsen anacığını da yollamış bir başına. Ay Allah'ım, kuş gibi hiç sesi de çıkmıyor ablam yani.
1: Sarmaları hazır ettim, yollayacağım ha.
0: Yok, gelmiyor.
1: Feride.
0: Ablam Feride deme yani, gelmiyor. Çocuk haklı, hata bizde. Sap gibi bıraktık, nasıl gelsin yani? Hiçbir şey söyledi yok. Vallahi içim cız etti ya.
1: Sevin olmaz mı?
0: Ne?
1: Sevin, Sevin. Senin o hastaneden arkadaşın, hani iyi kalpli bir kız, hakkaniyetli bir kız diye düşün.
0: Nasıl yani, şimdi bir de Halime kız mı ayarlayacağız?
1: Ha yok, yani yalnız dedin ya, ben o manada.
0: Ablam yalnız da yani, o kadar da fazla ama, değil mi yani?
1: İyi tamam, unut, tamam, yok bir şey demedim, hop kız.
0: Aslında Sevin iyi kız ya. Ne bileyim, böyle Halime çeker.

0: çevirir.
1: Feride, bak vallahi billahi adamı kuru derede sele götürürsün ha.
0: Ya ablam ne dedik ki ben şimdi?
1: Kız iyi bir kız demedin mi şimdi?
0: Evet, iyi bir kız, yalan mı?
2: Abla.
1: Ha gülüm.
2: İç. Geldin mi?
0: Ha, iyi ki geldim valla Seyhan Hanım. Biz de öyle hastaneden konuşuyorduk. İş güç. Sağlık sektörü.
2: Ya Mertcan nerede?
1: Mutfakta.
2: E iyi, ben geldim. Sen git otele hadi.
1: İyi, otele gideyim ben.
2: İyi hadi o zaman, ben gittim.
0: Herkes bir tuhaf
3: oluyor. Ödevimi kendi ödevi gibi verdi.
2: Yuh.
4: Allah Allah. Kızım hocaya söylesene.
3: Ya ne diyeceğim Furkan?
0: E gerçeği söyleyeceksin Eda.
3: Kız zaten yanımda oturuyor. Ayça başıma bela olacak.
4: Ne yapacaksın, susacak mısın? Ya tamam, ben konuşurum.
3: Sen karışma.
4: Eda, kıza bulaşmayayım derken olan sana olacak.
5: Senin birader doğru söylüyor.
3: Tamam, ben hallederim.
4: Allah Allah. Nurcan! Furkan, sen karışma.
3: Sen de dur.
4: Kızı bayağı omuz atıp yürüyor ya.
0: Ya evet Eda.
3: İyiyim ben, bir şey olmadı. Hadi sınıfa.
4: Allah Allah.
6: Samoş'un oteli uzak mı anne?
7: Yaklaştık canım. Sarıyer'e gelelim, sonra bulacağız.

0: Meriha.
1: Ben yoldayım Sami.
2: Yolda mısın?
1: Heh. Bak bana sakın işim çıktı deme ha. Gökçe Hanım bizi bekliyor.
0: Ya yok yok Meriha'm yok demeyeceğim.
1: İyi tamam hadi. Az yolum kaldı ben geldim. Hadi bay bay.
0: Tamam Meriha gel.

0: Ali, geliyorlar.
1: Kim?
0: Şeynaz'la Melia.
1: Beraber?
0: Oğlum yaktın beni. Yaktın anam babam. Sen ne veriyorsun otelin ismini cismini?
1: Abi ben ne bileyim kadının buraya geleceğini ya.
0: Geliyor işte, Allah'ın akıllısı.
1: Ya abi.
0: Arzu bak. İdare edeceksin kardeşim bak. Şeynaz geldiğinde diyeceksin Samim abi çıktı, alıp kızı götüreceksin.
1: Ya Samim abi gözünü seveyim ya. Seyhan zaten çok kuşkulanıyor.
0: Ya ne Seyhan'ı ya, ne Seyhan'ı. Ben burada bir şey diyorum ya.
1: Yenge.
0: Sen Şeynaz'ı uzaklaştıracaksın. Melia geldiği zaman ben onu alıp doğru avukata.
1: Samim abi işler karışacak abi.
0: Ya Aliço daha ne karışacak, daha ne karışacak.
1: Ya sen böyle yaptıkça daha çok şüphe çekeceksin abi.
0: Allah'ım tamam. Tamam. Ben bunaldım. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ay! Ay!

0: Kaleço.
1: Gelin oğlum.
0: Yanlı Kaleço.
1: Ne oldu?
0: Geliyorlar.
1: Hangisi?
0: Hepsi, hepsi.
1: Nasıl ya?
0: Kaleço, bak ben şimdi mutfağa iniyorum. Melia geldiği zaman benim ismimi vermeden Melia'yı mutfağa gönder.
1: Ya öbürü anlarsa?
0: Anlamayacak Aliço, bulacaksın bir yolunu.
1: Ya abi.
0: Hadi Aliço.
2: Anne burası mı?
3: Bilmiyorum galiba burası, şimdi anlayacağız canım.
2: Ama burası Aliço.

0: Isınma abi yok. Yani şey, işi vardı çıktı.
1: Nasıl çıktı ya? Biz geleceğiz demiştik.
0: Ya onun da son anda haberi olunca o da çıkmak zorunda kaldı. Kusura bakmayın ya.
1: Allah Allah.
2: Ali. He.
3: Yenge mutfakta bekliyor.
1: Ha, Ali.
3: Şey, mutfakta yenge. Ya sen şey yap istersen.

0: Aşağıda bekleyen kim Ali?
1: Aşçı.
0: Ha, yenge diyorsun.
1: Ha, yenge o mutfakta çalışıyor. Temizlik işlerini falan yapıyor. Biz yenge diyoruz ona kendi aramızda.
2: Ha. Anne Somuş nerede?
0: Çıkmış canım. Çıkmış.
1: Biz de çıkalım isterseniz.
0: Ya gezelim mi biraz buraya gelmişken? Hı? Çok güzel bir otelmiş burası. Hadi biz biraz gezelim burayı. Gel. Gezelim biraz. Ne olacak?
1: Bakalım. Bu otelin en güzel yeri yukarısı. Terası var yukarı. Yani yaptırıyoruz, yaptıracağız yukarı. Çok güzel yukarı. Buyurun. Buradan başlayalım.
3: Sami.
4: Ah Meliha geldin ha.
3: He geldim. Otele müşteri de gelmeye başlamış.
4: Müşteri mi? Ne müşterisi?
3: Yukarıda bir kadınla kızı var ya.
4: Yok ya daha oteli açmadık. Sana öyle gelmiştir.
3: Yok anacığım gözümle gördü.
4: Meliha otel kapalı.
3: Yalan mı söyleyeceğim Sami?
4: Meliha.
3: Gel bak.
4: Nereye gelin?
3: Yukarı.
4: Dur hacet yok ya boş ver.
3: Anacığım gel gözünle gör.
4: Ya dur Meliha. Dur çekiştirme kolumu çıkarıyorsun.
1: Arkada da bir tane büyük bahçe var. Şimdi orayı kullanmıyoruz ama. Ha müdüriyet. Burada da müdüriyet odası var.
2: Çok güzel değil mi anne?
0: Çok güzel canım. Gel bakalım.
3: Gördüm diyorum. Yok inan.
4: Yok işte Meliha kimse.
3: Anacığım daha demin buradaydı.
4: Yok işte belki adres medres sordular ya bak kimse yok. Hadi gel biz gidelim bizim işimiz var. Hadi
1: buraları da böyle resimler falan asacağız da daha işte şey yapamadık.
3: Sami'm alnım boncuk terledi ha.
4: Sıcaktan Meliha'm bunaldım ya. Ha şurada taksi durağı var.

0: gencin pırlanta gibi biri. Vallahi sözüne güvenilir, dürüst.
1: Feride ne bileyim. Seyhan ayıp olmasın.
0: Ya Seyhan benim kardeşim, canım, ciğerim yani. Ama gel gör ki bu kız başka birini sevdi. Yani bu çocuk da gözümüzün önünde heba oluyor.
2: Niye?
0: Teyze abi bak sen konuşma ama tansiyonun oynayacak. Yani bu çocuk geldi Adana'dan sırf bizim için İstanbul'a, tek başına geri de dönemiyor.
1: Belki döner.
0: Ya bak başka biri olsa ben de yapmam Sevincim, haklısın. Ama yani çocuk da gözümüzün önünde mahvoluyor.
1: Ay Feride bilmiyorum.
2: Naz etme kızım.
0: Teyze. Ha hadi be.
1: Nasıl tanışacağız?
0: Halim'in dükkanda kuru fasulye içti. Bir kuru fasulye falan yeriz. Ondan sonra sen bir görürsün. Ben Halim'e hiçbir şey söylemeyeceğim. Bir gör.
1: Feride ya.
0: Ya bir dene Sevincim, ne kaybedersin? Ha hadi.
3: Güzel teyzem konuşur bunu. Otel
2: açılışı. Evet.
1: Kim kim?
2: Melih ablalar, siz, biz.
3: Siz, biz. Biz. Emin misin bak, bizi çağırdılar mı? Bir terslik çıkmasın.
2: Ya eminim Furkan.
4: Yani dayım arkadaşlarınızı da çağırabilirsiniz dedi.
3: Dedi. İyi o zaman. Tamam, ne yapıyorsun?
5: Yemek kümek.
2: Otel açılışı işte.
1: Ben varım.
3: Ben zaten o işlerin adamım.
5: Bakar mısınız?
1: Hadi ben de kaçıyorum. Hadi görüşürüz.
2: Mertcan'cığım bak bu böyle çocuğun çantası olsun.
6: Pantolonu maviye boyayacağım.
2: Tamam, pantolonu mavi olsun. Akşama ne giyeceksin sen?
6: Bilmem. Dayım mı seçerse onu.
2: Aslan, aslan. Oh.
6: Seyhan abla. Hı. Dayım ne zaman gelecek?
2: Vallahi bilmiyorum ki bir tanem ya. Bak Ali abin de aramadı. Bir arayalım mı, soralım mı, ister misin?
7: Hı hı. Samime selamını söylersin. Artık gelirse Marmaris'te görüşürüz. Bak motelde yerimiz var, seni de bekleriz. Tamam mı Ali'ciğim?
8: Tamam, ileteceğim.
7: Hadi bakalım, bay bay de Ali abine.
8: Bay bay. Hoşça kal, görüşürüz.
7: Ah, Samim mi?
8: Yok, bana.
7: Ha tamam. İyi hadi görüşürüz sonra. Hoşça kal.
8: Alo.
9: Ali.
2: Ne haber, neredesin?
8: Otelde.
2: Hayatım, Samim abiye bakıp gelecektin.
8: Ya gelecektim, bir işim çıktı ya.
2: Arıza mı?
8: Ne arızası?
2: Hayatım otelde arıza var dedin ya.
7: Ali'ciğim. Biz ay bak buradaymış. Bebeği unutmuşuz. Sen konuşmana bak. Bize bakma. Devam et sen. Hadi görüşürüz. Hoşçakal.
8: Alo.
2: O kim?
8: Müşteri otele bakmaya gelmiş.
2: Nasıl? Müşteri sana Ali'ciğim mi diyor?
9: Ali arıza diye çıktın.
2: Hemen döneceksin. Ya anlamıyorum. Sen ne yapıyorsun?
8: Ya bak düşündüğün gibi değil.
2: Ne diyorsun Ali?
8: Seyhan hanımefendi bir arkadaşın arkadaşı.
2: Hani müşteriydi?
8: Ya Seyhan bak ben de zor durumdayım.
9: Ali tamam.
2: Konuştukça batıyorsun, tamam.
8: Ya Seyhan.
9: Ben kapatıyorum.
2: Hadi hoşça kal.
8: Seyhan kal.
2: Ne oldu? Yok bir şey Mertcan'cığım. Sen boyamana devam et. Ver şu siyahı da. Simsiyah olsun çantası. Boş ver kırmızı filan.
0: Allah bana dua edeceksin Sevincim. Yani Halim gibisini bulmak çok zor.
2: Bak haberi yok değil mi?
0: Yok gülüm yok.
2: Bak beni biliyorsun, utanırım.
0: Ay tamam, bir kuru fasulye yiyip çıkacağız burası zaten. Sen kuru fasulye sever misin? Aa, Halim'inki muhteşemdir. Bak Adana'da onların bir dükkanı vardı. Ben ortaokulda çıkmak bilmezdim. Vallahi.
8: Cumali gel. Masa dörde iki kuru çek. Hesabı da al hadi.
10: İki fasulye alın.
8: Ferda.
0: Halim, madem sen gelemiyorsun sarmaları alıp biz gelelim dedik.
8: Aman bak kızım, ne zahmet ediyorsun Allah aşkına ya.
0: Aşk olsun, ne zahmeti ya. Evden aldım geldim işte.
8: Vay Melih ablam var ya.
0: Arkadaşım Sevin. Halim.
8: Memnun oldum.
2: Ben de.
0: Sevin. tam bir kuru fasulye sevdalısıdır.
2: Feride.
0: Valla parmaklarını yiyeceğin gülüm. Yani bu kuru fasulye Halim'den sorulur. Halim, bu arada bir işin var mıydı?
8: Yok be kızım, hayırlattım. Buyurun buyurun. Buyurun gel. Ha Cumali, şunu dolaba koy ya. Ha dur. Feride, 1,5.
0: 1.
8: Yok be kızım, ya senin korkacak neyin var? Hanımefendi?
0: 1.
8: Eldeki işi bırak, çabuk gel, koş.
3: Tamam usta.
8: Ya aç şu telefonu Seyhan, aç şu telefonu ya. Ya sen abi neredesin ya?
5: Ya buradayım, ne oldu?
8: Hiç, olan bana oldu.
5: Niye?
8: Nasıl niye abi ya? Seyhan benden şüpheleniyor.
5: Şüphelenmez oğlum. Niye şüphelenecek senden?
8: Abi durup dururken ortalıktan kayboldun. Dün akşam öyle. Bir de telefonda senin arkadaşın sesini duydu.
5: Şeynaz.
8: Bir iş çeviriyorum zannediyor.
5: Ali şu.
8: Abi bana müsaade et. Ben gideyim konuşayım.
5: Oğlum sen deli misin? Divane misin? Melihan'ın kulağına gitse.
8: Abi Seyhan konuşmuyor diyorum ya.
5: Konuşur.
8: Nasıl konuşur?
5: Ya konuşur, siz daha gençsiniz kardeşim ya. Bugün benim için hususi bir gün diyorum sana ya. Diz çökeceğim önünde Melihan'ın. Seninle evleneceğim Melihan diyeceğim ben ya.
8: Tamam, ben anlatayım.
5: Melia'ya.
8: Ya onu kızdırmadan ben anlatırım.
5: Al. Al bunu, kes beni. Of. Al bunu, sana diyorum, kes beni ya.
8: Tamam sen bana, ben sustum, tamam. Kes beni diyor ya.
5: Kes beni tabii ya.
10: Sevincim, İstanbul'a yeni gelmişiz. Seyhan'la ikimiz çıktık evden, hadi biraz gezelim diye. Allah'ım ya Rabbim, sen bir kaybol. Ay resmen yani mahvolduk, şaştık kaldık, kendimizi sütlü de bulduk resmen. Ay dünyamız şaştı Sevin. Hemen tabii Halim'i aradık, o zaman arabası da yok. Ne yaptı etti, yarım saatte yanımızdaydı vallahi. Güzel.
8: Cuman işiniz mi acayip?
10: Yok vallahi Halim. Tam bir kötü gün dostudur senin.
8: Sağ olasın Ferdi, sağ olasın.
3: Hayırdır?

0: Çabuk. Gel buraya bak, tabakları topla.
1: Serdar. Kusura bakma, pardon, pardon.
2: Vallahi takdir gene hakimindir ama artık Gökçe Hanım'ın dediğine göre rüzgar bizim tarafa esiyor.
3: İnşallah ablam, inşallah.
4: Amcam ne zaman gidecek?
2: Almanya'ya. Anacığım şu mahkemeyi bekliyor. Şu duruşma bir olsun.
3: Abla, Mertcan mahkemeye gitmek zorunda kalmasa keşke.
2: Anacığım artık elimizden geleni yapacağız yani. Değil mi? Ama gidersek de beraber gideceğiz ha cancan. Oh, oh, hadi. Seyhan, gülüm, hadi Mertcan sen de gidin hazırlanın, geç kalacağız.
3: Abla, ben gelmesem.
2: Kız niye?
3: Ya işte, öyle.
2: Ha, vallahi olmaz, bak Samim o kadar hazırlık yapmış. Vallahi ha, çok ayıp olur, hadi.
3: Abla,
2: aa, hadi, hadi.
5: Avukat Bey, rapordan haber var mı?
6: Yok Zeki Bey, henüz yazılmamış.
5: Son anda bir problem çıkmaz değil mi?
6: Zannetmiyorum. Şartlar aynı kaldığı sürece Samim Bey'in bu işi lehine çevirmesi zor gözüküyor.
5: İyi, iyi. Hayır, yani bizim Almanya'ya dönmemiz gerekiyor da.
6: Rapor çıksın, zaten durum belli. Bu işin fazla uzayacağını sanmıyorum.
5: Sağ olun.
7: Eda. Bak bu mu? Yoksa bu mu?
4: Bilmem. İkisi de olur.
7: Sen hazırlanmayacak mısın?
4: Hazırlanacağım, hazırlanacağım şimdi.
7: Eda. Bak dayımla konuşalım.
4: Ne konuşacağız Yiğit?
7: Ya dayım bize demedi mi? İçinize sinmeyen bir şey olursa gelin konuşun dedi.
4: Gidip ne diyeceğiz adama?
7: Söyleyeceğiz işte.
4: Nasıl söyleyeceğiz Yiğit?
7: Eda.
4: Olmaz.
7: Hadi çocuklar ya, daha hazırlanmamışsınız. Hazırlanacağız dayı.
5: Eda, Yiğit.
7: Sizin neyiniz var?
4: Hiçbir şey dayı.
7: Nasıl hiç ya? Dünden beri surat asıyorsunuz. Dayı. Biz Meloş ablayı çok seviyoruz.
4: Yiğit.
7: Eda bırak söyleyeceğim. Ama korkuyoruz.
5: Neden korkuyoruz? İyi.
4: Ya dayı, şimdi siz Melih ablayla evlenirseniz sizin bir aileniz olacak. Bir eviniz olacak. Belki bir çocuğunuz olacak.
7: Bizim? Belli olmaz dayı.
5: Tamam olsun, ne olacak?
4: O zaman biz fazla gelmeyecek miyiz?
8: Vallahi sevincim, yani pamuk gibi çocuktur. Niye parladı ben de anlamadım.
3: Hazır değildir Feride. Daha yeni ayrıldı.
8: Ya tamam şimdi sen onu bırak da sen beğendin mi bana onu söyle.
3: Bana izin ver biraz düşüneyim. Yarın konuşalım tamam mı?
8: Ha. Tamam sen bilirsin.
3: Sağ ol Feride.
8: Ay ne demek canım benim. Hadi görüşürüz.
3: Görüşürüz.
8: Kenan?
9: Feride bir dinle bak, pişman olmayacaksın.
8: Ya ne söyleyeceksin Kenan?
9: Güzelim sen haklısın. Hata yaptım. Ama değişeceğim. Başka bir Kenan olacağım.
8: Başka bir Kenan?
9: Evet.
8: Kenan bak.
9: İtiraz etme Feride. İstersen geleyim Melih abladan özür dileyim. İstersen dükkanı kapatayım. Ne istersen yapacağım. Ne istersen.
8: Ne istersen.
9: Evet.
5: Ya çocuklar bu Melih'i sizi biliyorsunuz. Kendi evladı gibi sever.
4: Biliyoruz dayı. Biz de onu seviyoruz.
5: Bu saatten sonra zor ya. Bugün bir değil 100 tane çocuğumuz olsa sizin yeriniz ayrı.
7: Biliyoruz dayı.
5: Siz bir yana, dünya bir yana.
4: Dayıcığım, biz zaten bizi sokağa atarsınız demiyoruz ki. Sadece yeni bir aile kuracaksınız. Tatile gitmek isteseniz biz. Çocuk yapmak isteseniz biz.

0: başınıza bela olacağız.
1: Buldunuz zaten. Benim bundan gayrı sizden başka bir hayatım yok.
2: Dayı, ya ben bir değişik yaşamışım Yiğido. Ne kimseyi sevmişim, ne kimseye için kılımı kıpırdatmışım. Sizin elinize kıymık batsa, benim burnumun direği sızlıyor. Bundan daha güzel bir bela olur mu? Allah'ın akıllılar. Hadi kalkın giyinin şimdi hadi. Meliye ablanız bekliyor hadi.
0: Tamam ben.
1: Hadi tatlı belalar.
3: Madem değiştin.
4: Değiştim Feride.
3: Ne istersem yapacağım.
4: Ne istersen bambaşka bir Kenan olacağım.
3: Tamam sana bir şartım var.
4: Söyle.
3: Git nikah tarihi al. Ama öyle 3 ay sonrasına falan değil. Haftaya yıldırım nikahı. Kıydık kıydık. Yoksa bir daha sakın gözüme gözükme, tamam mı Kenan?
4: Tamam.
3: İyi o zaman. Haftaya nikah tarihinde görüşürüz.

0: İyi geçti.
1: Abla?
2: Seyhan. Kız bak bu gençken de böyleydi. Haftanın günü 7, Samim dışarıda 8. Vallahi billahi sefacı Samim. Seyhan.
3: Hı.
2: Ne oldu sana gülüm?
3: Yok bir şey.
2: Var bir şey işte var.
3: Yok öyle. Ya Ali'ye takıldı aklım böyle. Sabahtan beri tuhaf tuhaf davranıyor abla, anlamadım gitti.
2: Ne yaptı yine?
3: Yok bir şey yok. Ne bileyim.
2: Bak, Adanalıdır, Kabadayı'dır, yan bakar. Mersinlidir, esmerdir, can yakar.
3: Ay. Nereden geliyor Akın abla böyle şeyler ya?
2: Ya, geliyor vallahi işte. İnsan aşık olunca böyle uçan kuştan kıskanıyor tabii.
3: Sen niye kıskanıyorsun ki? Samim abinin senden başkasını gördüğü yok ki.
2: He, görmüyor. Arada öyle 20 yıl geçti. Sanki ben hiç merak etmedim bu adam nerede, ne yaptı, kiminle.
3: Yapmamış işte abla, yapsa bilirdik zaten.
2: Gel bakayım. Sen şöyle kalbini ferah tut hele. Böyle çere çöpe üzülme. Tamam. Uflama, uflama.

0: Tunçol.
1: Abi, yengeyle konuştun mu?
0: Konuştum Halis'e, ne oldu?
1: Ya şey, Seyhan için bir şey söyledi mi?
0: Yok. Ya Aliço, bunun daha çok gençsiniz ya. Çok badire atlatacaksınız.
1: Ya abi tamam da.
0: Bak Şeynaz birkaç saate gidiyor, atlattık, tehlike bitti.
1: İnşallah benim için de bitmiştir.
0: Ya bitti bitti, bak bu akşam ablasının en mesut günü olacak. Ulan Seyhan yufka kızdır be, böyle bir akşam sana surat asmaz. Sen abine güven.
1: Tamam abi, sen öyle diyorsan.
0: Heh, hadi git hazırlan, gecikiyoruz Aliço.
1: Gömlek giyeyim ben de o zaman.
0: Gömlek giy, giy, giy. Ha, güzel olsun giydin.
2: Ha. Evet efendim. Yani hayır efendim. Yani şey...
3: Pistimden defolun. Bunun ne durumda Max?
4: Bu bok işte geliyor. Kesinlikle başı dertte.
5: Hadi yollar.
6: Hadi hadi.
4: Çabuk olun, işte geliyor.

0: Aceste teme
1: Alo Dilaver Bey. Kusura bakmayın, son dakikada haber veriyorum size ama Dilara ile benim dönüş biletlerimizi iptal edebilir miyiz? Evet, yani işimiz uzadı, İstanbul'da birkaç gün daha kalmamız gerekiyor. Hı-hı. Evet, tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun, hoşça kalın. Dilara, hazırlanıp çıkıyoruz.
2: Tamam.
3: Eda?
4: Dayı, iki dakika konuşabilir miyiz?
3: Tabii konuşuruz. Gene ne var?
4: Bunu sana getirdim.
3: Bu ne? Ah anacığım yüzüğü.
4: Anneannem evlenirken anneme vermiş. Annem de benim için saklıyordu.
3: Eda? O yüzük senin kızım.
4: Dayı, benim daha evlenmeme çok var. Bu yüzüğü Melih ablaya ver. Bize çok emeği geçti. Hem annem de böyle olmasını isterdi.

0: Madem değiştin, Yıldırım nikahı kıy dedim valla.
1: İyi demişsin abla.
0: Aman gülüm, artık beni kaybedecek hiçbir şeyim yok valla. Artık onu da beceremezse.
1: Yok artık, yapar. Yani seni kaybetmeyi göze alamaz. Eda geldi.
0: Açsana.
2: Oyuna getiriyor seni Kenan.
3: Anacığım ne oyunu?
2: Yıldırım nikahı kıymazsan ayrılırım denir mi? Bu kızın bir ayıbı mı var da böyle yıldırım nikahı istiyor?
3: Ne ayıbı anne?
2: Yavrum, insanın aklına her türlü musibeti getiriyorlar. Ayıp. Böyle cebren nikah kıyıldı. Nerede görülmüş?
3: Anacığım, ayıbı mayıbı bırak. Şu nikahı kıysak?
2: Kıydık. Nerede oturacaksın?
3: Feride burada oturmaz.
2: Kendi bilir.
3: Sen destek çıksan.
2: Ben mi? Evladım benim, etimle budum ne?
3: Anne, Antalya'daki portakal bahçesi.
2: Ölümü gör.
3: Anne.
2: O bize babandan vasiyet. Her yıl özellikle gider yardım mahsulünü.
3: Anacığım, portakal mı önemli, çocuğunun mutluluğu mu?
2: Dur bakalım. Ben evrağı nerede onu bile bilmiyorum. Yarın olsun düşünürüz.
3: Düşüneceğim.
2: Bakacağım Kenan.
3: Sağ ol anacığım, sağ ol.
4: Abi. Dayın mı zaman evlenecek?
5: Vallahi bilmiyorum Merto. Bu akşam Melih ablaya teklif edecekti.
4: Evlenince Melih abla mı buraya gelecek, biz mi oraya gideceğiz?
5: Yani biz oraya sığmayız. Melih ablalar da buraya sığmaz. Ne bileyim, başka bir yere taşınırız herhalde.
4: Yeni eve taşınınca Melih ablayla aynı odada kalabilir miyim?
5: Kalamazsın. Ya ben ya Eda, birimizden birini seç bakalım. Hadi hazırsın. Al bakalım. Pambık.
4: Abi yardım et.
5: Tamam.
6: Eda, bak nasıl böyle yüzünün güzelliği ortaya çıktı ha.
0: Melih abla. Saçın birazcık abartılı olmadı mı?
6: Yok. Kız bilakis.
1: Evet, sen çok sadesin ya, ondan öyle geliyor sana.
0: Yok, güzel oldun Edacığım gerçekten.
6: Bir bakayım. Dur hele. Feride, kısa büyük küpeler getirsene.

0: Sallantın olanı.
1: Büyük sallantın.
2: Ya Melih abla.
1: Dur, uçlara toplu var ya.
2: Melih abla, yok, gerçekten gerek yok.
1: Anacığım bak, berberde beni rahat bırakmadın, içimden geldiği gibi süsleyemedim, şimdi artık süsleyeceğim.
2: Abla, getireyim mi?
1: Getir kız. Bak anacığım, Allah aşkına şu saçlarını şöyle azıcık kabart ya. Şöyle azıcık kabart, ne öyle düz?
2: Daha mı?
1: Daha da herhalde. Allah Allah, nedir öyle sade, sade.
2: Heh. Eda'cığım benim elim varmıyor, şunu yapsana yap.
1: Bak böyle yapacaksın, düştüm hop, düştüm hop, şu hareket. Heh.

0: şu. Bunu al.
1: Bu ne?
0: Bu şey, bu Melihali Hakimimizin parçası. Ben sana göz kırpınca koyarsın bu parçayı, tamam mı? Bunun şey, başta anons var, atlama.
1: Atlamam.
2: Sen hazır mısın?
0: Ben vallahi bilmiyorum Ali, çok bir garibim ben ya.
2: Abi ya, hiç düşünme. Bir defa da söyle, yaparsın.
0: Bir defa da söyleyeceğim.

0: Ben gidiyorum Halucuğum.
1: Tamam, ben yemekleri ayarlayıp geleceğim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel görünüyor.
3: Allah. Sana ne oldu?
4: Mertcan.
2: Bir şeyim yok ablacığım.
3: Ya neden böylesin?
4: Ya rahat bırak ablanı, gayet güzel işte.
2: Güzel mi gözüküyorum?
4: Ha.
3: Hayır.
4: Evet Mertcan.
2: Ya Yiğit, sen ciddi misin?
4: Yani biz seni böyle görmeye alışkın değiliz ya. Ondan, yoksa güzel olmuşsun. Vallahi.
0: Hanımlar, beyler. Güzel Meriham.
2: Dayı, çok acıktım.
0: Tamam, şimdi Ali abi yemek hazırlıyor oğlum. Küçük bir merasimimiz var, ondan sonra yemek yenecek, tamam
2: mı? Ne merasimi Sami?
0: Benim sürpriz Meliha.
2: Ay, ne sürprizi daha Samim abi?
0: Yo, siz peri kızı görürsün birazdan.
2: Allah, o zaman hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.

0: Anne ne oldu?
1: Evde yok kızım.
2: Abla nereye?
1: Sarıyer'e şoför bey.
0: Anne benim karnım aç.
1: Yiyeceğiz kızım, az kaldı.
3: Ustam ışıkları kapatayım mı?
4: Yok, ben kapatırım cumartesi, sağ ol.
3: İyi akşamlar ustam.
4: Hadi iyi akşamlar, ben de çıkıyorum.

0: Rusty'im ya. İçeriden ses gelmiyor.
1: Ne sesi gelecek Furkan?
0: Açılış gecesi değil mi abi?
1: Kendi aralarında kutluyorlar abicim. Hadi yürü.
0: Ne bileyim, bilemedim ben ya.

0: Ay tamam, şimdi hiç kavga etmeyelim.
1: Ya sen benimle niye konuşmuyorsun?
0: Konuşuyorum.
1: Ya Seyhan.
0: Şuradan servis tabağını verir misin bana?
1: Ya ben bir şey yapmadım.
0: İyi tamam.

0: Anladım, yapmadım. Tamam.
1: İyi akşamlar.
2: Ayça kızım.
1: Ne haber Ayça?
3: İyilik Feride abla, ne olsun?
1: Annen gelmedi mi?
3: Yok Melih abla ya, babamla bir işleri vardı ama patlıcanlı pilav gönderdi.
2: Oh, iyi akşamlar. Bu da benim valideden. Tatlı gibi bir şey herhalde, bakmadım.
4: Sen ver.
2: Sen koy masaya, biz mutfağa indiririz oğlum ha. Saçlar çok mazın olmuş
5: ben
2: oğlum.
5: Bırak, dayım yaptı.
2: İyi sen?
5: Ben de iyilik.
3: Eda?
6: Biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum.
5: Çok güzel olmuşsun ya.
2: Ben de öyle dedim. Meloş abla, ben bunu

0: yapmışsın sen kendini?
1: Olmamış mıyım?
2: Yok, olmamış bu.
3: Kötü mü olmuş?
2: Kötü olmuş tabii. Can Can. Bunun kendi hali fıstık gibi değil mi?
3: Evet.
2: Evet. İşte sade ol, sade. Valla sade ol. Senin halin çok güzel.
3: Fıkır.
4: Yemekler hazır. Buyurun.
2: Buyurun. Şurada.
4: Tamam. Seni koydum.
5: Ne? Sam, ne oldu?
6: Bu akşamki programımızın son eseri Saadettin Öktenay'ın Hicaz şarkısı. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti.

0: da çok hata yaptım. Bu sevdan. Ama ne derler, hani hatasız kul olmazmış. Ama sen benim hayatımdaki tek doğrusun, biliyor musun? Elimsin, kolumsun, kalbimsin, ciğerimsin. Melihasın benim.
1: Aa, bu kadın.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 32, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 38, Aydın 41, Muğla ve Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 30, Karabük 31, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Malatya 38, Erzincan 36, Van 32, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 38, Şanlıurfa.

0: Urfa 42, Siirt ve Diyarbakır 41 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
6: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
0: Genel izleyici için uygundur.

Herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Bu hafta öğrenciler için finansal okur yazarlık ve sorumluluk şuuru üzerine konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitim ve yönetim danışmanı Hale Güneş ve uzman psikolog Derya Yalçınkaya bizlerle birlikte olacak.

0: Ali Hocam, Derya Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Şimdi Ali Hocam sizinle başlayalım. Finansal okuryazarlık herkes için çok önemli. Bütün yani çocuklar için de öyle, yetişkinler evet. için de öyle artık çağımızda. Ama özellikle öğrenciler için, gençler için, çocuklar için önemini konuşarak başlayalım. Niçin çocuklar için finansal okuryazarlığa bu kadar çok önem vermeliyiz?
1: Aslında para hayatımızın her anında ve her alanında bizim için çok önemli bir argüman. Dolayısıyla parayla ilgili ilişkimiz, parayla ilgili argümanlarımızı nasıl yönettiğimiz, hayatımızı nasıl yönettiğimizin en önemli belirleyicisi diyorum ben. Yani parayla çocukluktan itibaren görerek, deneyimleyerek, işte kendi yetişkin çevremizde annemizi babamızı aslında en başta izleyerek edindiğimiz bazı tecrübeler var. Ama çok da bu konuda bir eğitim de yok aslında. Yani daha çok deneyimsel öğrenmeyle ediniyoruz bu bilgileri. Evet. Özellikle çocuklarla olan çokça birlikte olduğum süreçlerde bazı gözlemlerim oldu. Bu gözlemlere dayanarak aslında bu konu çıktı ortaya. Çocukların mesela okullarda kantin alışverişi yaptığını gözlemledim. İşte geliyor çocuk, bunu istiyorum diyor, parayı veriyor. Üstünü alıyor, cebine koyuyor, ürünleri alıp gidiyor. Yani herhangi bir beceriyi kullanmıyor o süreçte. Ürünlerin fiyatını sormuyor, paranın üzerini saymıyor. Hangisini almalıyım gibi bir seçim aslında çok yapmıyor. Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren aslında bu para konularını öğretmemiz lazım çocuklara diye düşünerek bu programlar başladı.
0: Evet, veya adet olarak sayıyorlar.
1: Evet.
0: Parayı. İki
1: evet.
0: tane para.
1: Evet, iki tane para, üç tane para daha küçük yaşlarda. Büyüdükçe evet. tabii anlıyorlar onu.
0: Peki. Hocam bu durum aslında çocukların sorumluluğunu da güçlendiren bir faktör aslında değil mi? Finansal okuryazarlığın olması.
2: Kesinlikle. Finansal okuryazarlığı aslında

0: biz şöyle de değerlendirelim. Üç ana başlıkla değerlendirebiliriz. Haz erteleme becerisi ve sınırlar beraberinde sorumluluk alma bilinci. Evet. Çünkü bir çocuğa özellikle de ilk etapta şunu öğretebilmek de çok kıymetli diye düşünüyorum. Hemen mi istiyorsun yoksa bekleyebilir misin? Sabrı gösterebiliyor musun? O sırada aslında biz dürtülerini kontrol ediyoruz. Çocuk istediği şeyi o anda her şeyi yoka sayarak eğer elinde varını yoğunu dediğiniz şekilde hani o kantine gittiğinde evet. belki de hiç fiyatlarına bakmadan harcadığı para için yarın evde istediği bir oyun süreci ona dahil olmayacak. Ya da parasını biriktirmesi gerektiği bir yerde o parayı orada bunu harcamış olacak. Biraz dürtüsellik de görebiliyoruz bu noktada. Kesinlikle sorumluluk bilinci diyebilirim. Ben şöyle bir örnek kullanıyorum. Çok hoşuma da gidiyor sorumluluk bilinci demişken. Bir çocuğun evde deneyimlediği en önemli sorumluluk bilincini öğrenme noktası evde gözlemledikleridir. Fakat biz burada çocuğun davranışıyla onun bağ kurmasına izin vermiyoruz. Örnek veriyorum. Bir çocuğun evde sorumluluğu var. Nedir bu sorumluluk? Çiçeği sulayacak. 3 gün boyunca çiçeğe su verirken ilk gün suluyor, ikinci gün unutuyor. Üçüncü gün tekrar suladığında işte dördüncü gün bir bakıyor ki çiçek solmuş. Çiçek solabiliyor. Neden? Çünkü onu her gün sulaması gerekiyordu ve sulamadı. Şimdi bu solgun olma haliyle aslında çocuk en anlamlı bağı kuruyor. Diyor ki ben her gün yapmam gereken bir şeyi yapamadığımda demek ki problem yaşayabiliyorum.
1: Sonuç çıkıyor ortaya.
0: Sorumluluk bilincini böyle öğreniyor. Dolayısıyla finansal okuryazarlık kısmına gelirsek eğer bir bedeli olur ya harcamalarının. Bunun bedelini aile içerisinde para kısmını hiç konuşmuyorsa zaten bir belirsizlik ve kaygı oluyor. Bedelini de konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle de sorumluluklarını yerine getirmediğinde bir çocuk, aile bunun sonuçlarının ne olacağını da ona sunmalı ve bu sonuçları da izin vermeli ki yaşamalı çocuk.
2: Evet. Şimdi finansal okuryazarlık kavramı son zamanlarda özellikle çok sık konuşmaya başladık. Çok sık gündeme gelen konulardan bir tanesi aslında. Niçin çağımızda tabii eskiye nazaran çocukların erken yaşta finansal okur yazarlık becerisine sahip olması gerekiyor?
1: Şimdi günümüzde bu dijitalleşmeyle birlikte tabii o kadar ciddi bir enformasyon problemi var ki yani çocuklar da gençler de aslında hepimiz de çok ciddi bir bilgiye maruz kalıyoruz. Ama maruz kaldığımız bu bilgi aslında her zaman doğru bilgi de değil. Çok ciddi anlamda bir reklam piyasası var. Çok ciddi anlamda dijital oyunlar var. Yani çocukların sürekli bir taraftan bir girdisi var. Ama bu girdiler her zaman sağlıklı ve doğru mu? Değil. Şimdi bir kere bu ayırt etme becerisini kazandırmamız gerekiyor. Yani duyduğu şeylerin hangileri doğru, hangileri değil. Bir kere bu analizi yapabilmesi lazım. Dolayısıyla da bunu yapabilmek için 3 tane ana başlığa ihtiyaç var ki bu tüm dünyada aslında finansal okuryazarlıkla ilgili bilgi, tutum ve davranış üçgeninde. Şimdi bilgi konusu aslında hem bizim ülkemizde hem de küresel anlamda tüm dünyada çok iyi durumda. Yani herkes bilgiye eriştiği için biliyorlar. Ama önemli olan bunun davranışa dönüşmesi. Ki hocamın da uzmanlık alanı. Bildiğimiz şeyleri davranışa dönüştüremiyoruz. Bütün problem burada başlıyor. Evet. Yani parayla ilgili pek çok aslında kavramı biliyoruz. Ama işte bir influencer'ın bir ürünü pazarladığını, tanıttığını gördüğümüz anda o tuzağa hepimiz düşebiliyoruz. O yüzden çocukların bu konudaki bilinçlerini arttırmak adına bazı yöntemler öneriyorum ben. Biraz o yöntemlerden bahsedebiliriz. Yani bir kere hemen burada yeri gelmişken bu konuda Türkiye'de yazılmış ilkokul çocukları için kitabımız var. Elo ve Moni ile Finansal Okuryazarlık kitabı. Ondan bahsedebiliriz. Kitabımızda 3 kumbara yönteminden bahsediyoruz mesela. Hı hı. Çocukların harçlıklarını 3'e bölmesini. Yani bu bir yönetim şekli aslında. Hı hı. Harcamak için, biriktirmek için ve paylaşmak için. 3'e böldüklerinde hem kontrol sağlamış oluyorlar hem de aynı zamanda sonuçlarını görüyorlar az önce söylediğiniz gibi. Yani yaptığı şeyin sonucu. Bir haftalık harçlığı eğer bir günde harcıyorsa çocuk sonraki gün nelerden vazgeçmeyi öğrenecek. Nelerden vazgeçmek zorunda kalacak? Aslında seçmekten çok nelerden vazgeçeceğine karar veriyor. Dolayısıyla aslında bu 3 kumbara yöntemi para yönetiminin birinci adımı. Ardından akıllı

0: Alışverişten bahsediyoruz. Alışveriş yaparken kendimize bir 10 saniye kuralı diyoruz ve bazı sorular sormamız lazım diyoruz. Bu bizim ihtiyacımız mı, isteğimiz mi? Bu ürün gerçekten uzun süre kullanacağım, benim için gerekli bir şey mi? Bir fiyat karşılaştırması yaptım mı? Daha uygun fiyatlı bulabilir miyim? Bir de bence en önemlilerinden biri, bunun benzerinden ya da aynısından bende evde var mı? Çünkü pek çok zaman olan şeyleri tekrar...
1: Galiba daha önemli bir soru değil mi?
0: Yetişkinler için de öyle.
2: Aslında evet. Burada yani finansal okur yazarlığın yanında diğer başka duygulara da sahip olması gerekiyor herhalde çocukların. Şimdi dediniz ki fiyat karşılaştırması. Evet. O halde ulaşmak istediği bir şey konusunda da sabırlı olması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
2: Öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
2: Yani bu duygularla da bu kavramı aslında beslemesi gerekiyor. Bu duygulara da sahip olması gerekiyor. Öyle değil mi?
0: Çok doğru. Biriktirme kumbarasını nasıl anlatıyoruz çocuklara? Bu arada bu kumbara mevzusu da şöyle çıktı aslında ortaya. Benim hem annem hem babam bankacı. Küçükken bizim evimizde hep para konuları konuşulurdu ve demirden kumbaralarımız olurdu. Evet. Ama o kumbarayı banka açabiliyordu. Kendimiz açamıyorduk. Hı-hı. Şimdi ben biriktiriyordum.
1: Hala var galiba onlar. Var
0: evet ama artık çok çeşitlendi.
2: Ben açıyordum.
0: Açamıyordum. Evet. Sizde anahtar varmış.
2: Evet bunu. Anahtar vardı açıyordum. Her gün açıyordum ben.
0: Bende anahtar yoktu. O yüzden bekleyemiyordum. Sabredemiyordum. Evet. İçinden almak istiyordum. Şimdi üçe böldüğünde çocuk biri harcama istediği zaman içinden alabiliyor. Diğeri biriktirme bir hedef belirliyor. Ve sabırla o hedef için uğraşıyor.
2: Evet.
0: Yani 3 hafta mı bekleyecek, 5 hafta mı bekleyecek, ona sabretmesi gerekiyor. Ve o arada eğer onda kumbaralardan biri, kendisi dışındaki insanları fark etmesi. Yani evet. Birilerinin benim ulaşabildiğim şeylere ulaşamadığını görmek.
2: Şimdi hocam sizinle devam edelim. Dijital çağda az önce Hale hocam da bahsetti. Aslında dolandırıcıların alanı genişledi, hedefleri de arttı. Manevra alanları daha fazla. Bu anlamda özellikle finansal anlamda anne babalar çocuklarını nasıl korumalı?
1: Çok güzel. Kontrol edebildiğiniz şeye şöyle örnek veriyorum. Bir şeyi çok sıkarsanız boğarsınız.
2: Evet.
1: Bir şeyi çok bırakırsanız zaten hiç sahip değilsinizdir. O yüzden ne otoriter ne serbest tutum dediğimiz, yani ne onun üzerinde çok büyük bir kontrol sağlama çabasıyla yaklaşın, ne de onu tamamen halk dilinde koyuverin derler. Ne de bırakın gitsin, olmasın. Dengede olmalı ama ben özellikle çocuklarıyla bağ kurabilmekten bahsetmek istiyorum bu noktada. Çünkü daha çocuğuyla henüz bağ kuramayan biri onun telefonuyla ya da bilgisayarıyla ya da teknolojiyle ne yaptığını bilememesi kadar doğal bir şey yok. Belki de onu nasıl yapması gerektiğini bilmiyor. Hep söyleriz ya, çocuklarınızla arkadaş olun, arkadaş olun. Ben de diyorum ki hayır, onların yeterince arkadaşı var. Lütfen onlarla anne baba ilişkisi de kurun. Evet, yeri gelir arkadaşı olursunuz ama gelelim konumuza. İnternet üzerinden yapılan dolandırılan bireyler sadece çocuklarımız değil, aynı zamanda yetişkinler de. Çünkü gerçekten çok fazla kullandığınız şey aslında çok fazla maruz kaldığınız bir sistem haline dönüştü. Şimdi ben bile normal şartlarda interneti kullanırken nereden geldiğini bilmediğim sürekli uyaranlara maruz kalabiliyorum. Uyaranlara maruz kalmayı nasıl kısıtlayabilirsiniz? Özellikle anne babalar belli yaş grubu çocukları için internette bir kısıtlama getirmeli. Ve çocuğunun internette vakit geçirdiği süreyi hangi amaçla geçirdiğini sorgulamalı. Bir çocuk 2 saat boyunca ders ve araştırma için bilgisayarını kullanıyorken diğer çocuk 2 saat boyunca sadece oyun oynayıp YouTube'da videolar ya da TikTok adı altında birçok videolara maruz kalabiliyor. Ve burada bir yaş sınırlaması yok. Dolayısıyla internette bu kotanın olması çocuklarını kontrol etmeleri için çok anlamlı bir önlem oluşturacak. Finansal anlamda girdikleri oyunların şunlarına dikkat etsinler diye ifade edelim. O oyunlarda kıyafetler alınıyor. O oyunlarda
2: gerçek
1: hatta ünlü bir ismimiz vardı. Kızının kullandığı fatura geliyor. Bir telefonundaki şeyinden çekilmiş, kredi kartından çekilmiş. Bir bakıyorum oyuncağına kıyafet aldı diyor. Aslında oyuncak tamamen sanal dünya üzerinde kurulduğu bir oyun. Oradaki bir oyuncak. Dolayısıyla somut olarak elde bir şey yok. Ama sürekli bir maddi anlamda gider var. Yani harcamalarınız için çocuğunuzun oyununu alabileceğiniz bir, orada çünkü onan kısmı vardır ya. O onan kısmında neleri kullanıp kullanamayacağı ile ilgili siz en azından bankada ona onay verecek kişi olun. Şimdi

0: Benim banka harcamalarımı başkası bir yerden kullandığında bana
1: onay geliyor.
0: Onay geliyor.
1: Evet.
0: En azından bu konularda bilinçlenirse kişiler, ki orası da benim alanım değil, kendilerini ve çocuklarını bir nebze koruyabilirler. Ama evet, iletişime geçtiklerinde bir çocuk çok fazla para istiyorsa, hı hı, ebeveyninden, aşağı yukarı ihtiyacı bellidir. İhtiyacı dışarısında bu parayı neyde kullanıyor olabilir çocuk? Bunlar çok önemli soru işaretleri. Çünkü bugün madde bağımlılığı ile ilgili de çok ciddi durumlar yaşıyor okullarda öğrencilerimiz. O yüzden çocuğun hunharca harcadığı paralar, yani giderlerinin artıyor olması çok önemli bir kırmızı çizgi bence. Ve mutlaka kartlarınızı, kredi kartlarınızı, çünkü artık nakit parayla elinde dolaşan insan sayısı çok azaldı.
1: Evet.
0: Hepimiz kartlara ve dijital sürece dahil olduk. Evet, bu bir avantaj ama aynı zamanda dezavantaj. Dezavantaj kısmında kendimizi koruyabilirsek çocuk da koruyabiliriz. Ama daha yetişkinler bilmiyor ki kendileri nasıl korumaları gerektiğini.
2: Burada hemen bir şey ekleyebilirim.
1: Tabii.
2: En son yapılan araştırmalardan biri, gençlerin %72'si finansal konularla ilgili bilgiyi ailelerinden değil sosyal medyadan alıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu finfluencerlar denen, bazen doğru ve iyi bilgiler veren ama pek çok zaman da yanlış bilgi ve yönlendirmeler yapan bir gerçek var. Yani bu gerçek her zamankinden çok daha şu anda kritik bir evet, tehlike arz ediyor.
0: Uyarı, evet.
2: Dolayısıyla yani neyi izliyoruz ve nereden bilgileniyoruz kısmı çok önemli.
1: Evet.
2: OECD'nin son raporunda çok önemli bir bilgi var yine. Hı hı. Finansal okuryazarlık bilgi ve becerisine sahip olan gençlerin %70'i daha tasarruflu davranıyor, %50'si fiyat karşılaştırması yaparak alışveriş yapıyor. Hı hı. Şimdi demek ki hem dolandırıcılık, hem yolsuzluk, hem toplumsal kalkınmanın yolu da aslında finansal okuryazarlık becerilerinden geçiyor diyebiliriz.
1: Evet. Aslında sosyal medyayı nasıl kullandığınızla da ilgili tabii bir şey bu. Tam bu noktada sosyal medya konusu açılmışken Türkiye'de de birçok ülkede şimdi yasaklandı.
2: Evet.
1: Belli yaş altındaki evet, gençlere, çocuklara, işte 16 yaş oluyor genellikle. Türkiye'de de bu konu gündemde, hala konuşuluyor. Evet. Destekliyor musunuz ve bununla birlikte şunu da sormak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın finansal okuryazarlığı ilk ders olarak ele alması eğitim sistemi açısından ne ifade ediyor?
2: Sosyal medya kısıtlamasını kesinlikle destekliyorum. Çünkü çocukların özellikle henüz daha soyut işlem döneminde değilken, somut işlem dönemindeyken bu sorumluluğu tamamen onlara vermek doğru değil. Anne babaların da hepsi aynı bilinç düzeyinde değil. Yani kimisi evet bu konuda evet, hocamın verdiği örnekler gibi gerekli önlemleri alabiliyor ama herkesin bu önlemleri alamadığını da düşünürsek evet, 13 yaşın kritik bir yaş olduğunu düşünüyorum. 13 yaş altı için kesinlikle bu yasağı destekliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın finansal okuryazarlık ilk ders demesini tabii ki çok büyük bir coşkuyla ve mutlulukla karşıladım ben. 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de çocuklar için finansal okuryazarlık alanında çalışan bir eğitimci, bunun önemini ifade eden bir eğitimci olarak hani birazcık çalışmalarımın aslında yankılanması ve duyulması gibi de algıladım. Bu arada tabii bu yıl Marif modeliyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığımız beceri temelli bir modele geçti. Ve bu modelin içinde pek çok okuryazarlıktan biri de zaten finansal okuryazarlıktı.
1: Evet.
2: Ben bunu dolayısıyla çok yerinde ve çok iyi bir hamle olarak buluyorum. Bu anlamda da teşekkür ediyorum yetkililerin hepsine. Ama bu konuda önemli bir şeyin de altını çizmek istiyorum.
1: Evet.
2: Bu konuyu uygulayacak olanlar öğretmenler. Ve öğretmenimizi yeterince bu konularda bilgilendirmeden, eğitmeden de maalesef ki yeterince iyi uygulamaları göremiyoruz. O yüzden öğretmen eğitimlerini finansal okuryazarlık konusunda çok önemli buluyorum. Öğretmenler bu konuya çok hassasiyetle yaklaşıyorlar. Öğrencilerin ilgisi çok yüksek. Sadece doğru bir planlamayla hızlıca bu konuda çalışan hem STK'ların, hem bireysel eğitimcilerin, hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın ciddi bir çalışma yapmasını ve öğretmenlerimizi bu konuda desteklemeyi çok önemli buluyorum.
1: Ya bunu öğretmenler öğretecek eğitim sistemi içerisinde.
2: Evet.
1: Peki gözleminiz nedir öğretmenlere baktığımızda? Ya tabii konuyu öğrenciler ve çocuklar dışına çok çıkarmak istemiyor ama konu açıldığı için soruyorum. Öğretmenlerin bilgisi ne seviyede finansal okuryazarlık konusunda?
2: aslında Türkiye genelinde çok ciddi anlamda hala çok düşük finansal okuryazarlık, evet, bilgi düzeyimizde, davranış düzeyimizde. Öğretmenlere gelince, öğretmenler için biraz büyük bir konu başlığı gibi geliyor. Yani biraz finans deyince, para konuları deyince korkutuyor öğretmenleri. Hı. Ama şu son 1-2 yıldır öğretmenlerin bu konudaki ilgisi çok arttı. Çünkü, evet, çocukların, öğrencilerin çok fazla sorusuna da maruz kalıyorlar. Dolayısıyla onlar da kendilerini bu konuda geliştiriyorlar. Programları uyguladıklarında, bu konuda eğitim aldıklarında da çok güzel uygulamalarla karşılaşıyoruz. Ben kitap aracılığıyla çok fazla okulla, öğretmenle, öğrenciyle buluşuyorum. Ve öğretmenlerin hep söyledikleri, bu eğitimleri yapmaya başladıktan sonra çocuklarında çok ciddi farklılıklar görüyorlar. Hı, artık anne babalardan çok olumlu geri bildirim alıyorlar. Evet. Yani, hı, çocuklar bir şey gidip mağazada hani tutturmak yerine en küçük yaş, okul öncesi bile bunu almak için beklemeliyim. Buna şu anda ihtiyacım yok. Bunu mu bunu mu alayım, seçmem lazım gibi temel yetkinlik becerilerini gösterdiklerini söylüyorlar. Evet. Bu çok tabii sevindirici.
1: Peki hocam, şimdi çocuklar finansal okuryazarlığı annesinin ve babasının kendisine verdiği harçlıkla tecrübe edecekler ve öğrenecekler. Bu noktada anne babalar verdikleri harçlık konusunda paranla ne aldın diye sürekli sorması, sorgulaması çocuklar üzerine bir baskı oluşturur mu?
0: Paranla ne aldığın şeklinde değil de öncelikle şu başlık önemli diye düşünüyorum. Bazı çocuklar, parantez içerisinde, sahip oldukları şeylerle değil, sahip olamadıkları şeylerle kendini tanımlıyorlar. Herkes de var anne.
1: Evet.
0: Aa, son model telefon çıkmış işte. İsim verme, şey yapmayayım, reklam yapmayayım. Ama o bilgisayardaki o oyun herkeste var, bende yok. Kıyas ve dolayısıyla bu şekildeki karşılaştırmalar aslında çocuğunuzun ruh sağlığını anlayabilmeniz için, evet, parayı nereye harcadın şeklinde verdiğiniz paranın hesabını sorabileceğiniz şekilde bunu otoriter de bir tutumda yapıyorsanız, bazı çocuklar o parayı geri ailelerinin belki böyle fırlatarak, yani krizi daha da büyük bir kriz haline, çatışma haline çevirmiş olurlar.
1: Evet.
0: Verdiği parayı ne yaptığını o şekilde sormak yerine, ben sana şu kadar para veriyorum ve bu para senin için ne kaç günlük, diyelim ki 5 günlük. 5 günlük bir harçlık. Bunu dilersen gün içerisinde, hiç bilmiyor diyelim ki, anlatıyoruz çocuğa. İşte 50 TL verdi, 5'e böldü, 10 TL şeklinde, ki hani şu an için örneğin biraz
2: rakamlar
0: evet, biraz şey olsa da
1: 500 yapalım.
0: 10 lira 10 lira ne yapacaksa bu çocuk 10 TL'li. Siz onu gün içerisinde, diyelim ki ertesi gün çocuk geldi, 3. gün. Anne, benim param bitti diyor. Ama daha 2 günü var bitmesi için. O zaman sormalı. Neden bitirdin? Ama ben sana bunun senin için 5 günlüğü temsil ettiğini söylemiştim dediğinde, çocukla tartışmayacak, çocukla ekstra para verip ama neyse ilk seferde deyip kapatmayacak o arayı. 2 günlük parayı da ekstradan sonrasında vermeyecek ve ardından şunu da yapmayacak. Zaten sen hiçbir şey beceremiyorsun, zaten sen hiçbir şey anlamadın. Bu da çocuğun özgüvenini çok zedeleyen ve kıran bir nokta. O yüzden siz ona en başında şartları, kuralları net bir şekilde ifade ettiğinizde, sonrasında yapmanız gereken parayı nereye harcadığını sormaktan ziyade tutarlı davranmak. Tabii, evet, ki hunharca para isteyen bir çocuğun o parayı ne yaptığını sorgulayın. Ama bahsettiğiniz, yani daha doğrusu benim verdiğim örnekteki 5 günlük para 3. günde bittiyse, son kalan 2 günde,
1: evet,
0: yani bedeli senin.
1: Anne baba şartları ve kaideleri önceden belirleyecek. Çocuk o süreci yönetemediği zaman anne baba bunu o zaman sorgulayabilir.
0: Bravo, aynen öyle. Evet. O zaman kontrol ederken de asla sesini çok yükselterek, ceza kalmadı artık, bedel ödetme kaldı. Çok yükselterek, onu rencide ederek değil. Evet, böyle bir şey olabilir tabii, gayet normal karşılayacağız. Tepkiler normal olursa karşınızdaki çocuğun onu anlaması daha da kolaylaşır.
1: Evet.
0: Onun boyuna inin, onun gözlerine temas edin, göz kontağı kurun. Ve asla senden zaten hiçbir şey olmaz, ben bunu becereceğini düşünmemiştim şeklindeki kırıcı ya da hani çocuğu rencide edici, onun onurunu zedeleyici cümleleri kesinlikle kullanmalarını önermiyorum.
1: Evet.
2: Bir de orada şu var Ahmet Bey, yani çocuğun yaş düzeyi çok önemli.
0: Kesinlikle.
2: Şimdi evet. Okul öncesinde tabii. İlkokuldaki çocukla ortaokul lisedeki çocuğa elbette ki aynı muameleyi yapmıyoruz.
0: Kesinlikle.
2: Yani küçük yaş grubunda çocuğa 5 günlük para verdiğinizde evet gidip ilk denemesinde bir günde hepsini harcayabiliyor.
1: Harcayabilir, evet.
2: Bu bir hata değil, bu bir deneyim. Yani bu gözle de bakmak lazım değil
0: kesinlikle,
2: mi hocam?
0: Kesinlikle. Tabii ki.
2: Orada yani sadece yardımcı
1: olmak belki süreyi
2: değil.
1: Kısaltabilir anne.
2: Tabii. Onu söylüyoruz zaten. İlk evet. baştan 2 günlük, sonra 1 haftalık ama artık ortaokul liseden itibaren 15 günlük ve 1 aylık yavaş yavaş o yönetim süreci

0: süresini uzatarak bu deneyimi kazanmasını sağlayın diyoruz.
1: Peki, çocukların harçlıklarını yönetmeleri konusunda anne baba nasıl örnek olmalı? Çünkü rol model alıyor çocuklar. Onun söyledikleri yani önemli değil demeyeyim ama sizden öğrendiklerimi tabii ben söylüyorum. Genelde psikologlar bunu söylüyor. Davranışlarını örnek alıyorlar çocuklar, anne babalarını. Bu noktada mesela siz de bir annesiniz.
0: Evet.
1: Nasıl örnek oldunuz çocuğunuza?
0: Şöyle aslında hani ben kendi annemle babamla olan ilişkiden sonra kendi oğlumla olan ilişkiyi de şöyle bir baktığım zaman şunu görüyorum. Evet, ben bu anlamda para konusunda şanslıydım. Çünkü dediğim gibi annem de babam da bankacı olduğu için bizim evde para konusu ayıp ya da utanılacak, konuşulmayacak bir şey değildi. Hep konuşulurdu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben alışkın olarak büyüdüm para konularını konuşmaya. Ama pek çok evde bizim toplumumuzda kültürel olarak para konusu çok da konuşulan bir konu değil. Dolayısıyla ama sıkıştığımız noktada da bu arada param yok diyoruz çocuklara. Yani almak istemediğimiz bir şey olduğunda da.
2: Çocuk
0: böyle
2: da
0: bir çelişki
2: bunu
0: var.
2: Gayet.
0: Çocuk tabii ki çok iyi anlıyor.
2: Çok iyi anlıyor.
0: Bazen de diyor ki kredi kartıyla al o zaman. Yani kredi kartı da havadan gelen.
1: Yazarlık.
0: Tabii havadan gelen bir şey gibi algılanıyor filan. Ama şu önemli. Ben kendi oğlumla olan para konusundaki ilişkide de onu çok önemli hissettim. Az önce aslında hocamın dediği gibi. Yani sonuçlarına katlanacak. Ama bu tabii ki şu değil. Yani parayı iki günde bitirdi ve işte aç kalacaksın üç gün değil. Temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ekstralar için.
2: Çok önemli bir şey söylediniz. Tabii ki orada aç kalacak kısmında işte ne oluyor? Çocuk gizli gizli
0: tabii.
2: Bu sefer şey gelişebiliyor.
0: Başka problemler.
2: Başkasının izni olmadan onun maddi olanaklarını kullanma, insan kullanmak gibi diyebileceğim böyle süreçler
0: başka
2: olabiliyor. O yüzden
0: olabilir.
2: Çocuğu iyi tanımak önemli.
0: Evet. Bir de ben şuna da inanıyorum. Herkesin bir para karakteri var. Yani bu konuda yapılmış bir bilimsel çalışma da var.
1: Evet.
0: İşte bazıları daha böyle biriktirici, bazıları daha harcayıcı, bazıları stokçu, hani yatırımcı gibi böyle farklı para karakterleri var. Tabii ki istediğimiz bunların dengeli olarak oluşması. Çocuğumuzu da izleyip onun hangi yönde eğilimi olduğunu aslında görmemiz lazım. Ve çocuğun parayla olan ilişkisinde hocam da dediği gibi yani onu korkutmak ya da ondan bir şeyleri kaçırmak, esirgemek tarafında değil. Ya da bizim şu anda buna paramız yok yerine şu anda bunu ayırmıyoruz paramızı. Başka önceliklerimiz var demek. Yani cümlelerimiz de çok önemli. Paramız yok çünkü çocuklarda ciddi bir fobiye sebep oluyor.
2: Paradan ziyade oradaki duyguyu belki de
0: tabii.
2: ona öğretmek ve yaşatmak.
0: Çok doğru.
1: Bu para karakterlerini saydınız. Yani bu para karakterlerinin dengeleyici olması durumunda ancak o zaman mı paraya bir araç diyebiliriz?
0: O zaman paraya araç deriz ve o zaman parayla olan ilişkimiz temel ilişkiye dönüşmez. Yani ana günden parayla olan ilişki değil çünkü. Hayatı yaşamak. Bazen çocuklar bana soruyorlar okullarda işte istek ve ihtiyaç deyince hiç isteklerimizi almayacak mıyız diye. Hayır, alacağız tabii ki. Önce ihtiyaçlarımızı alacağız ama. Orada önceliklendirme önemli. İstekler de bizi mutlu eden, hayatı motive eden şeyler. Elbette onları da alacağız. Denge. Bütün mesele bu. Onun için işte diyoruz bütçe yapın, harçlığı üçe bölün. Bu arada yetişkinler için de 50-30-20 kuralı var. Yani bütçenizin %50'si harcamalar, %30'u yatırım, tasarruf, %20'si de paylaşma.
1: Hocam param yok dediniz. Yani
0: evet.
1: Bu argüman finansal okur yazarlığı olan bir çocuk için tatmin edici bir cevap mı?
0: İnanmıyorlar zaten çocuklar. Çünkü hemen karşılığında onlar çok iyi gözlemci olduğu için ama o gün bunu aldın ya da sen de bunu aldın gibi hemen bir karşı argüman geliştiriyorlar. O yüzden bunun yerine paramızı şu anda bütçemizi bunlar için önceliklendiriyoruz. Bunları almayı şu anda ihtiyacımız var. Daha sonra belki bunu tekrar dönebiliriz gibi söylemek daha doğru.
1: Peki hocam, para biriktirmek, çocuklara para biriktirmek ve nasıl harcaması gerektiği anne babalar tarafından nasıl anlatılmalı?
2: Anlatılmaktan ziyade aslında davranışsal olarak
1: gösterin.
2: Sonuçlarını yaşatmalı diyelim.
1: Evet.
2: Yani bizler de bugün birer yetişkin olarak çok mu iyi biliyoruz? Tartışılır. Dolayısıyla çok iyi bilmeden nasıl öğretecek kişi? Orası zaten muamma kısım. O yüzden bence okullarda böyle bir konu karşılığı kesinlikle
0: kritik.
2: İhtiyaç. Çok büyük bir ihtiyaç. En çok sevdiğim kısmı da paylaşım kısmı oldu. Çünkü gerçekten ona inanan bir yapı varsa, şimdi hepimiz aslında davranışlarımızı bir temel başlık üzerine gerçekleştiriyorsak, düşüncemiz neyse öyle hissedip öyle davranıyoruz. İşte örnek veriyorum, az önce bahsettiniz eli açık ya da toplumumuzda cimri adı altında birçok kişiler tanımlanıyor. Belki de hak etmedikleri.

0: Çocuğa öğrettiğimiz şey her şeyden önce bu bir madde olabilir ama bunun bir anlamı olmalı senin için. Bu bugün kullanıp yarın çöpe atabileceğin bir şey olmamalı. Bu insan ilişkileri için de geçerli. Aslında çocuğa şunu da öğretiyoruz bu noktada. Bir insanla da oyun oynayamazsın. Bir insana da kıymet vermelisin. Bir maddeye de kıymet vermelisin. Elinden atacağın çöpe de kıymet vermelisin. Hepimizin kullanmadığı kıyafetleri belki satışa çıkarttıkları olur. Belki ihtiyaç sahiplerine verdikleri olur. Yani sadece para diye bakmayalım. Elbette. Evdeki herhangi bir eşyasını da yine paylaşabilmeyi ve ihtiyaç sahibine verebilmeyi öğretebilmeliyiz. Kesinlikle. Belki orada küçük yaşta parayı eline vermediğimiz bir yaş grubundaysa bunu oyuncaklarını paylaşma ya da kullanmadığın oyuncaklarını bak hani bizim komşumuzun çocuğu vardı ona hediye edebiliriz, verebiliriz şeklinde araç olmasını böyle sağlayabiliriz bence.
1: Kesinlikle öyle.
0: O ihtiyaç kısmına geldiğimiz noktada hepimizin ihtiyaçlarını öteleyebildiğimiz gerçekler var. Bugün sahip olduğumuz şeylere yarın sahip olabileceğimizin garantisine dünyada hiçbir insan sahip değil.
1: Peki.
0: Dolayısıyla bunun öğretilmesi gerekiyor çocuğa harcamalarından ziyade. Bunu öğretirken de anne babanın en çok dikkat etmesi gereken konu onunla kurduğu bağ, duygusunu anlayabilme becerisi.
2: Evet. Peki hocam, kanalımızın formatına uygun bir soru sormak istiyorum size. Aha. Ekonomik krizle finansal okur yazarlık arasında nasıl bir ilişki var? Yani ekonomik kriz sonuç finansal okur yazarlığın düşük olması sebep midir yoksa tam tersi midir? Ekonomik krizin olduğu yerlerde finansal okur yazarlık artar mı?
1: Şimdi ekonomik krize şöyle bir artısı var. Programın başında da kendi aramızda sohbet ederken söylediğimiz gibi şimdi çocuklarda çok fazla ekonomik konu konuşulduğu için bazen duymaları gerekmeyen şeyleri de duyuyorlar.
2: Tam olarak yani, o yüzden sordum.
1: Evet.
2: Zaten.
1: Dolayısıyla da aslında gündemde olan bir konu olduğu için herkes ekonomiyi konuşuyor. Merak ediyorlar onlar da. Hatta ben okullardan birinde böyle 3 kumbara yöntemi deyince çocuğum bir el kaldırdı. İlkokul 3. sınıf. Benim 3 tane kumbaram var dedi. Aa dedim, ne güzel, nasıl yapıyorsun?
2: Evet.
1: Biri altın, biri euro, biri dolar dedi. Şimdi enflasyonla mücadele ediyor. Sepet yapmış filan.
0: Ama iyi öğrenmiş.
1: Çok iyi öğrenmiş. Şimdi dolayısıyla da aslında ekonomi konularının bu kadar konuşuluyor olması finansal okuryazarlığa olan ihtiyacı da daha ön plana çıkarttı. Bu anlamda bir katkısı var. Ama diğer tarafa baktığımızda toplumların ekonomik durumlarını oluşturan şey bireylerin ekonomik bakış açıları. Dolayısıyla bireysel olarak kendi bütçemizi yönetmekle başlayıp sonra toplumsal olarak sonra da küresel olarak aslında bu konuya bir katkımız var. Yani harcadığımız, satın aldığımız lüzumsuz bir şey sadece bizim paramızın boşa harcanması değil. Kaynakların, dünyanın kaynaklarının boşa harcanması.
0: Kesinlikle.
1: Bugün tam da bugün sıfır atık günüydü biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Bu konuda aslında çok bağlantılı. Dolayısıyla hepimizin bu bilinçle hareket etmesi lazım. Yani benim senin paranızın çok olması bunu şuursuzca harcamamızı gerektirmez.
2: Evet.
1: Bu nokta çok önemli.
2: Her iki unsur da birbirinin sebep ve sonucu
1: kesinlikle,
2: diyebiliriz.
1: Yani. Kesinlikle.
2: Buyurun.
0: Evde çok özür diliyorum hemen böyle davranışsal olarak öğretmeyi sevdiğimiz bir eğitim süreci olduğu programda. Örnek veriyorum. Mesela kullanmadığınız bir odanın ışıkları neden açık?
1: Evet.
0: O ışığı kapatabilemeyi öğrenebilen biri bir birey. Yani
1: bu da bir tasarruf günün
0: kesinlikle.
1: Sonunda.
0: Kesinlikle. Aslında ne yapıyor? Bir birikim yapıyor.
1: Tabii.
0: Enerjiden tasarruf ediyor.
1: Evet.
0: Ya da bahsettiğimiz kıyafetle kullanmadığı kıyafetleri vermek, kullanmadığı defterini, kitabını vermek gibi. Ya da kullanmadığı bir su. Duşta ne kadar vakit geçirebilir bir çocuk?
1: Tabii.
0: Dolayısıyla o suyu boşa harcamamak belki de dediğiniz o kaynaklarımıza, dünya üzerindeki kaynaklarımıza sahip çıkmamız gerektiğiyle ilgili de bizi bence bilinçlendiriyor.
1: Ve hepimizin bu konuda bir sorumluluğu olduğu bilgisini vermek.
2: Evet.
1: Yani
2: evet.
1: Benimle ilgili değil, hepimizle ilgili.
2: Evet.
1: Yani dünyaya hepimizin bir borcu var.
2: Kullanılmayan odanın ışığının kapatılmasını örnek verdi ama herhalde şu konuda da biraz bilinçlenmemiz gerekiyor. Tasarruf konusu da bazen tasarruflu davranan insanlar için bunu söylüyorum. Bazı kişiler tarafından çarpıtılıyor. Farklı kelimelerle işte cimrilikle mesela. Ama çocuk da bunu görüyor rol model olduğu için.
1: Doğru.
2: Onu farklı bir şekilde algılıyor. Bu konuda da belki anne babaların şuurunun artması gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani bunun temel şeyi şu. Geçtiğimiz hafta Global Money Week'ti. Bütün dünyada para konuşuldu. Şimdi bu para konusunu utanmadan, çekinmeden konuşmaya başlamamız lazım. Önce evlerimizde, çocuklarımızla. Burada bazen şu soru geliyor. İşte ne kadar kazandı?

0: yaşadığımızı çocuğumuza söylemeli miyiz? Hayır, yani bu bilgiyi yaş düzeyine uygun olarak bütün çocuk yaş gruplarındaki çocuklarla paylaşmak gerekmiyor elbette. Evet. Ama en azından kredi kartıyla harcama yapıyorsanız ekstreyi bir ayın sonunda beraberce bir inceleyin. Biz aile olarak nelere para harcıyoruz en çok? Hangilerinden vazgeçebiliriz? Hangileri gereksiz? Yani bunların bir analizini yapmak bile çocuk için çok önemli bir alışkanlık. Çünkü davranışlarımızı belirleyen şey duygularımızla birlikte alışkanlıklarımız. Yani evet. O alışkanlığı küçük yaştan itibaren edindirirsek işler daha yoluna giriyor.
1: Peki çocukların yaz tatilinde çalışması, para kazanmak evet. istemeleri evet. Erken yaşta onlara ne katıyor finansal okuryazarlık anlamında? Evet.
0: Bizim kitabımızın da son konusu çocuk girişimciliği.
1: Evet.
0: Girişimci zihniyet yapısının evet. aslında çocukluktan itibaren başlaması gerektiğine de inanıyorum. İşte orada bir limonata standı örneğimiz var bizim. Evet. Çocuklar okullarda da pek çok kez kermesler yapıyorlar, bir sosyal sorumluluk projesi yapıyorlar. Bu projelerde de aslında ben her zaman şunu öneriyorum. Çocukların bu süreci yaşaması önemli. Evet. Yani bu deneyimsel olarak bunu yaşaması çocuklara çok şey katıyor. Çünkü orada bir ürün üretmek ya da var olan bir ürünün satışı, pazarlaması, reklamı, bunun fiyat karşılaştırması, işte kaç bardak limonata kaç limondan çıkar mesela, bu noktaya kadar aslında bir business plan, yani bir iş planını deneyimlesinler diyoruz. İlkokuldan itibaren bunu yapabiliyorlar. Yaz tatillerinde de yaptıkları şeyi desteklesin anne babalar, öğretmenler desteklesin diyorum ben. Çünkü çocuklar hem çok keyif alıyorlar hem de kendilerini tanıyorlar. Yani neyi ne kadar yapabildiğini. Kesinlikle. İşte kimisi reklamda çok iyi, kimisi hesaplamada çok iyi. Bunları görsünler ki kendilerini de tanımak adına bir katkı sunsun diyorum.
1: Peki hocam, çocuğun çalışmak istemesi ona hayata dair ne kazandırıyor peki? Yani ben kendi adıma konuşacak olursam, ben üniversitede başladım çalışmaya ama keşke lise döneminde başlasaydım. Eminim ki çok şey kazandıracaktı bana.
2: Kıymet biliyorlar.
1: Evet.
2: Kesinlikle. Ve hayatın gerçekleriyle daha erken süreçte yüzleşmiş oluyorlar. Nedir aslında orada? Bir sabırdır. Çalışma sabır ister. Evet. Ve beraberinde belli giderleriniz varsa çalıştığınız zaman onunla ilgili bir karşılık alıyorsunuz ve aldığınız karşılığı belki hani o dediniz ya işte özel ihtiyaçlı önceliklerimiz. Öncelik. Belki o çocuk için öncelik, anne baba için öncelik olmayabilir. Tabii. Ama çalışan bir çocuk demeyeyim ben, çalışan birey için oradaki önceliğini belirlemek tamamen onun elinde. Düşünsenize, birey olma yolculuğunda atılan ilk adımdır diye düşünüyorum. Ve çocukların kendini geliştirmelerinden ziyade sosyal ilişki bağları yaptığı işe göre değişiyor tabii ki. Öğrenme, çok erken yaşta olduğu için daha hızlı öğrenme ve beraberinde ileride neyi yapıp neyi yapmak istemedikleriyle ilgili bir algı oluşturuyor. Çünkü ne kadar çok deneyimlerse onu, o konuyla ilgili bir yeteneği varsa yetkinlik haline gelecek.
1: Evet.
2: Yeteneği yoksa da zaten yetkinliğiyle bunu belki para kazanacağı bir kaynak haline çevirmiş olacak.
1: Evet. Yani bazı anne babalar da sıcak bakmıyor herhalde bu duruma, öyle değil mi? Yani üniversite çağındaki bir çocuğu düşünecek olursak, 18 yaşının üzerinde zaten, çalışmak istediğinde bazı anne babalar şunu söyleyebiliyor herhalde çocuklara: paraya ihtiyacın mı var? Biz zaten sana para yolluyoruz.
2: Ama daha utangaç oluyor biliyor musunuz o çocuklar? Benim gözlemim.
1: Ama maksat orada para kazanmak değil, başka bir şey yani. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi. Yani.
2: Kesinlikle. Aslında oradaki temel amaç paraya ihtiyacı olduğu için çalıştığını bilmek durumu değil. Tabii ki ihtiyacı olan çocuklarımız da çalışıyorlar. Buradaki amaç orada hayata başlamak ve dediğiniz gibi o paranın evin içerisinde konuşulabilir bir hale dönüşmesine izin vermek. Yurt dışında insanlar dil gelişimi için üniversite hayatına başladıklarında çalışma hayatlarına da başlıyorlar. Belki bunu kendi ülkesinde hiç yapmayacağı şeyi orada yaparken buluyor kendini. Orada sorun değil de kendi ülkesinde yaparken neden bu utanılacak ya da sorun haline dönüştürülüyor?
1: Evet.
2: Buna ihtiyacı, yani çalışma hayatı para ihtiyacı için yapılan bir eylem değil ki.
0: Tabii.
2: Dolayısıyla bunu öncelikle bilmek gerekiyor. Anne babaların izin vermemelerinin nedeni kendine ya da çocuğuna güvenmiyor olabilir mi? Başına bir şey mi gelir şeklinde.
1: Üniversitedeyken 3 yıl baristaydım. Barista olarak çalıştım bir yerde.
2: Bugün belki de ne güzel kahveleriniz.
1: Evet. Bunları ben yapmadım ama.
2: O zaman bir dahaki de sözünüz olsun.
1: Evet, evet inşallah. Yani bu bana iletişimi bir kere inanılmaz bir şekilde kuvvetlendirdi. Ve

0: sosyallik kattı.
1: Yani özgüveni de destekler. Evet. Bugün kahvede barista
0: bu iki konuşmuş. Kavram çok önemli bir kazanç aslında.
1: Kesinlikle,
0: benim için. Yani.
1: Kesinlikle. Evet. Oradaki sorumluluğu eminim. Evinize gelen misafire kahve sunmak istendiğinde hemen ben yapayım.
0: Ben eskiden baristaydım diyorum.
1: O ayrıca bir istek ve arzu.
2: Evet. Güven.
1: Ve bir şekilde diğerleriyle paylaşım
2: tabii,
1: aslında.
2: Tabii.
1: Oldukça önemli diye düşünüyorum.
2: Orada küçük yaşlarda evde küçük küçük başlayın diyoruz biz. Yani ama bu yapması gerekenler üzerinden olmamalı elbette. Yani dişini fırçaladığında para vermeyin çocuğa. O zaten yapması gereken bir şey.
1: Sorumluluğu
2: ama,
1: öğretemediyorsa.
2: Evet, sorumlulukların haricinde. Ama işte sofrayı yerleştirirken, toplarken yardım ediyorsa, işte çöpü dışarıya çıkarıyorsa, bahçede bir şey topluyorsa, destek oluyorsa, oralarda belirleyip önceden yaptığında belli bir düzende ve belli bir süre. Yani sürdürülebilir olması da önemli bunun. Bunu deneyimlesin diyoruz çocuk ki paranın bir emek karşılığında kazanılan bir araç olduğunu da
1: görsün.
2: Algılasın ve
1: kesinlikle
2: görsün.
0: Dişlerini fırçaladığı için para vermeyin dediniz. Aslında
2: evet.
0: Tam bu noktayla ilgili bir sorum olacaktı. Ödüllendirmek. Aha. Çocukları hangi durumlarda ödüllendirmek gerekiyor? Çok da konunun dışına çıkmak istemiyorum ama zaten yapması gereken, görevi olan işleri yaptı diye ödüllendirmemek gerekiyor. Değil mi?
2: Şimdi ben ödül ve cezaya biraz karşı olan bir eğitimciyim. Dolayısıyla evet. Hele de parayla ödülü tamamen karşıyım. Yani paranın bir ödül aracı olmasına inanmıyorum. Ama şunu söylüyorum. Çocuğu motive etmek için elbette hediye olabilir. Onu destekleyecek,
1: İstediği
2: motivasyonunu
1: şey
2: arttıracak, istediği bir şey alınabilir. Ama bu yapması gereken şeyler üzerinden olmamalı. O yüzden hep söylerim yıllardır. Yani karne hediyesi, karne aldığı için alıyorsanız evet. Yani içinde eğer olumsuz notları varsa da yine alıyorsanız tamam. Ama sadece iyi karne getirdiği için, takdir teşekkür
1: koşullu
2: aldığı için
1: veriyorlar.
2: Koşullu olarak veriyorsanız bu doğru bir yol
0: ama
2: değil.
0: Ama çocuk onu algılayabiliyor mu? Yani ben kötü mesela diyelim ki karnesinde kötü notlar var. Çok iyi bir karne almış. Kötü de olsa bana yine bu hediyeyi verecek diyor mu acaba?
2: Çocuk bunu biliyor çünkü anne baba tek bir durum üzerinden bunu göstermiyor. Pek çok durum üzerinden gösterdiği için çocuk aslında onu zaten defalarca deneyimlemiş
1: oluyor.
2: Çok
1: yanlış buluyorum. Evet. İyi karneye iyi hediye, kötü karneye azar. İşte ödül ceza dediği gibi hocamızın. Çok yanlış buluyorum. O çocuğun sadece koşullu olarak gösterdiğiniz sevgisi yarın sokakta hiç tanımadığı insana gösterdiği öfkesine dönüşür. Bugün toplumumuzda bu kadar öfkeli insan görüyorsak bunu bir yerde de o koşullu, yani aslında vermeniz gereken temel ihtiyaçlar kısmındadır ilgi, onay, sevgi.
0: Evet.
1: Ve sevgi sözcükleri. Bu zaten sizin yapmanız gereken bir şey. O yüzden bu konu beni çok geriyor ve sinirlendiriyor.
2: Aynı noktadayız hocam.
1: Özellikle bu konuda uyarmak istiyorum.
0: Evet. Hocam çok masum görünen bir şey aslında. Yani öyle görünüyor.
2: Çünkü pek çok kişi yaptığı için öyle görünüyor.
1: Evet, ama aslında çok alıştığınız bir şey belki. Alıştığımız bir şey toplum olarak ama hayır. Bugün senin çocuğuna ihtiyaç olarak sen onu evde o konuda doyur ki dışarıda aramasın diyelim en halk dilinde. Çünkü siz koşullu olarak ona verdiğiniz şeyi siz onu verdiğiniz için yaptığından dolayı yapmaya devam edecek. Diyelim ki çocuk çalışmak istiyor. Ama ne diyecek? Ödül için çalışan bir çocuk haline gelecek. Bu sefer alacağı ödülün hayatın gerçeklerinde sınırı yok.
0: Evet.
1: Başına iş de alabilir. Yani bahsettiğiniz dolandırıcılıkta ödül yok mu? Günün sonunda birilerini dolandırıyor ve eline çok ciddi anlamda para geçiyor. Ama burada değerleri unuttuk. Olmaz.
2: Evet. Tam bu nokta o kadar önemli bir şeyi hatırlattınız ki bana onu da paylaşmak isterim. Yine OECD'nin son araştırması şunu söylüyor. En büyük tehlike paravan hesaplar. Paravan hesapların hedef kitlesi kim? Gençler ve ev kadınları. Gençler özellikle ilgi, sevgi, alaka istekleri yoğunsa bu paravan hesaplar yoluyla size şu kadar bedava burs, size şöyle bir tatil imkanı, şöyle bir şey gibi o kadar büyük vaatler ve onlara maalesef ki o hesaplara kanarak çok ciddi anlamda dolandırılıyorlar, kandırılıyorlar. Kısa yoldan hızlıca zengin olma, para kazanma vaatleri yine aynı şekilde. Dolayısıyla bu noktayı da hazır yeri gelmişken değinmek istedim. Çok önemli, çok dikkat etmemiz gereken bir nokta.
0: Coin'ler de bunlardan bir tanesi
2: herhalde. Evet. Ve çocuklar
0: gençler.
2: Çok ilgili.
0: bir haftada kar yapıyorlar. Sonra altın yatırımcısı, daha doğrusu altın alınca neden kaybettim diye şikayetçi oluyor.
2: Evet. Bu da çok gündemde bir konu. Evet. Çocuklar ilkokulda bile bana kripto paraları soruyorlar.
1: Yani nereden geliyor ki, nereye gidiyor, onun hesabını yapıyorlar aslında, evet, değil mi?
2: Ve görmedikleri bir para. Yani evet, dijital tamam. paraların şu an sanal paraların, evet, sanal alemin böyle bir sorunu var ama geçenlerde İş Bankası Genel Müdürü Sayın Hakan Aran'ın çok önemli bir söylemi, evet, vardı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Fiziki parayı muhtemelen gören son kuşağız.
1: Öyleymiş, evet.
2: Kesinlikle. Şimdi bu da çok önemli. Evet. Yani dijital dünyadaki bu tehlikelere çok hızlı bir şekilde hazırlamamız lazım çocukları.
0: Fiziki paraları esnaflar seviyor. Bazı esnaflar.
1: Evet. Ama zaten taşınacak, evet, durumda değil.
2: Tabii,
1: yani.
2: Tabii, o var.
0: Evet. Peki hocam, paranın gerekli ya da gereksiz harcamasına kim karar vermeli? Hı-hı. Anne baba gerekli harcama veya gereksiz harcama kararını verirken hangi kriterleri baz almalı?
2: Şimdi orada bu istek ve ihtiyaç ayrımını çok net koymak, evet, lazım. İhtiyaç dediğimiz şeyi anlatırken çocuğa onsuz yaşayamadığımız her şey. Bu bizim için de geçerli, evet, bu arada. Yani yemek, içmek, barınmak, giyinmek, bunlar temel ihtiyaçlar. Eğitim almak, bunlar temel ihtiyaçlar. Bunun dışında kalan her şey onsuz yaşayabildiğimiz, olmasa da yaşayabildiğimiz şeyler. Dolayısıyla birinci adımımız burada önceliklendirme. Önce ihtiyaçlarımızı tamamlayacağız, sonra isteklerimize geçeceğiz. Burada isteklerde denge çok önemli. Evet. Yani o nedenle şeyi çok önemsiyorum ki hocam da çok altını çizdi. Rol model olmak burada çok kritik. Şimdi annenin evde 12 çift ayakkabısı varken 13. çift ayakkabıyı alırken gören bir çocuğa biz ama buna gerek yok dediğimizde çocuk bunu öğrenmiyor.
0: Evet.
2: Yani dolayısıyla aslında çok net buradaki çocuğun baktığı bakış açısı. Oda dolusu oyuncak varken yeni gördüğü bir oyuncak arkadaşında var, reklamda gördü, onu da almak istiyor. Sonuç itibariyle insan dediğimiz varlık sonsuz ve sınırsız istekleri olan bir varlık. Yani, evet, bu yaratılışımız böyle.
1: O nedenle zaman önce alışveriş bağımlılığına bir el atmak gerekiyor.
2: Tabii,
1: değil mi?
2: İşte bunların hepsi, evet, de aslında biraz önceden beri konuştuğumuz şeylerle bağlantılı. Neden bu kadar çok istiyoruz bir şeylere sahip olmak? Neden zengin görünmek zorunda hissediyoruz? Neden bu kadar çok lüks markaya olan düşkünlüğümüz? Bunların sebeplerine hep bakmak, evet, lazım duygusal boyutta.
1: Hangi?
0: Ve size sorayım o zaman, evet, da değerler, evet, eğitimiyle şimdi tüketim alışkanlıkları arasında nasıl bir ilişki var?
1: Ben eğer bir şeyi almak istediğimde, hı-hı, bir duygumu bastırmak için bunu yapıyorsam, bu bir sorundur diyebilirim. Evet. Değerler eğitimiyle ilgili finansal kısım bence şu konuda çok önemli. Şimdi ahlaki değerlerimiz var. Yani ben kendimi mutlu etmek için bir başkasının canını yakmamalıyım. Ben kendimin daha iyi şartlarda olabilmesi için bir başkasının hakkına girmemeliyim. Evet. Şimdi bu değerleri çocuğa öğretirken anne baba çocuğa en iyisini alıp verirken aslında orada onu alamayacak olan çocuğu düşünerek yapmalı. Şimdi burada anne babaya bunu özellikle çok da böyle kalbini kırmadan belki naif bir şekilde söylemek gerekiyor. Çocuk bunları öğrenerek büyüdüğünde zaten kendi önceliklerini ve ihtiyaçlarını düşünürken empatiyle birlikte başka birinin ihtiyacını da düşünmüş oluyor aslında. Başka bireyin ihtiyaçları varsa bendeki çokla onun hiçi birleşebilir ve burada bir ortak noktada buluşulabilir. Çünkü bu yarın evlilikte de sorun olacak. Çünkü, evet, o da öteki oluyor. Yani eş öteki oluyor. Dolayısıyla paylaşmayı bilen bir birey aynı evin içerisine girdiği zaman diğeriyle de anlaşabilmeyi öğreniyor.
2: Tam burada şunu da ekleyelim. Evet. Bu paylaşma kumbarasındaki meselede de aslında sadece kullanmadığımı, eski yeni küçüleni vermek değil diyorum ben. Bazen de çocuğa aldığınız bir oyuncak, sıfır oyuncak bebeğin ya da arabanın aynısını alıp, evet, başka bir çocuğa hediye etmesini,
1: kesinlikle,
2: sağlamak.
1: Yani kesinlikle.
2: İhtiyacı olan bir çocuğa. Bunu görebilmek ve bu noktada da sürdürülebilir, devamlı. Çünkü biz çok toplum olarak aslında çok yardımsever, çok paylaşmayı seven bir toplumuz.
0: Evet.
2: Ama bunu ara ara yapmak değil. Yani sadece Ramazan ayında yapmak değil. Sadece, evet, bir, evet, işte deprem olduğunda yapmak değil.
0: Evet.
2: Düzenli olarak bu paylaşma, evet, ve verme becerisini göstermek.
0: Evet.
1: Çok önemli bir şey,
0: buyurun,
1: söyleyeceğim. Belki vaktimiz var mı bilmiyorum
0: ama. Çok az bir
1: ama
0: zamanımız kaldı.
1: Ebeveyn çocuğuyla vakit geçiremediği için, hı-hı, telafi etme, hı-hı, amaçlı çocuğuna gidip lüks hediyeler alıyor.
0: Evet.
1: Böyle ailelerimiz var maalesef. Orada bir açığı kapatıyor ya. Şimdi o çocuk onu nasıl paylaşsın? aslında orada verdiği şey, anne babanın her ne kadar o açığı kapatmak için sunduğu bir madde olsa da, doğru, çocuk için o ne biliyor musunuz? Sevgi. Yani babasının sevgisi olan, annesinin sevgisi, doğru, olan bir oyuncağı var onun. Evet. Paylaşamaz. Doğru. Dolayısıyla oradaki yüklediği anlam kısmı bizim için bence en önemli, evet, nokta.
0: Şimdi bu programda hangi konuyu konuşursak konuşalım, hep ahlaki değerler konusuna, evet, giriyoruz. Empati ve sorumluluk konusunu konuştuk. Aslında bu duygular yoksa finansal okuryazarlığında bir önemi olmuyor. Her şeyin arkasında ahlaki değerler var çünkü.
1: Kesinlikle.
0: Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim Hale Hocam.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Eğitim ve yönetim danışmanı Hale Güneş ve uzman psikolog Derya Yalçınkaya bizlerle birlikteydik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 32, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 38, Aydın 41, Muğla ve Manisa 37. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 33, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 30, Karabük 31, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Malatya 38, Erzincan 36, Van 32, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 38, Şanlıurfa 42, Siirt ve Diyarbakır 41 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız da genellikle olduğu gibi sağlık var, yönetim var, sanat var, resim var, her şey var. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Alerji, değil mi?
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Özellikle belirttiğiniz gibi alerji son yıllarda giderek artıyor. Hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Aslında baktığımızda alerji nedir? Aslında bağışıklık sistemimizin zararsız maddelere vermiş olduğu anormal bir abartılı yanıt.
0: Şimdi bir yerli yerine koyayım. Siz çocuk alerjisi uzmanısınız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Çocuk alerji, bir de erişkin alerji diye ayrılıyoruz biz.
0: Şimdi niye ayrılıyor? Yani çocukla erişkin
1: aslında
0: niye ayrılıyor?
1: Aslında şöyle, çocuklardaki uyguladığımız tedavi yöntemleri, kullanılan ilaçlar, yetişkinlerdeki doz farklılıkları ve farklı grup ilaçlar var. O yüzden çocuk ve yetişkin grubu ayrılıyor.
0: Çok mu zor mesela sizin gibi? Yani ben biz, burada kaşınıyor olsam bana bir şey söyleyemeyecek misiniz?
1: Size bir tavsiyede bulunuruz, öneride bulunuruz ama uzun dönem takibinizi genellikle erişkin alerji immünoloji hocalarımızın yapması uygun oluyor. Orada bazen kullanılan farklı preparatlar, farklı dozlar, farklı ilaçlar olabiliyor.
0: Ama ya o kadar mı farklı? Yani iki tane ayrı uzmanlık dalı. Yani anladım. Çocuğun metabolizması biraz daha hızlı yani. Hızlı. Tamam, anladık onu.
1: Ama şöyle, mesela biz pediatriz. İlk önce biz bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyız. Biz ilk önce çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığı alıyoruz. Onun üzerine bir 3 yıl daha eğitim görüp çocuk alerji yan dal uzmanlığı alıyoruz. Yani meslek hayatı boyunca bakınca aslında yetişkinle hiç karşılaşmıyoruz.
0: Çocuk peki yetişkin alerji uzmanı mı daha çok eğitim alıyor, çocuk alerji uzmanı
1: yetişkin
0: mı?
1: Yetişkin alerji hocalarımız da şu şekilde, ilk önce onlar dahili branşları ya da göğüs hastalıklarını bitirip onun üzerine bir 3 yıl yan dal alıyor. Aslında tedavi eğitim süresi aynı.
0: Şey
1: sadece değil. Uğraştıkları hasta
0: biraz
1: grubu,
0: boyutlar fark ediyor, süratler fark ediyor,
1: yaşlar fark ediyor ama onun dışında hastalıklarımızın hepsi

0: ortak. Kullandığımız ilaçların çoğu ortak. Sadece bir takım küçük nüanslar var, doz farklılıkları var.
1: Peki şimdi alerji mevsiminde miyiz?
0: Polenlerle birlikte bizim burun akıntısı, hapşırık, göz kızarıklığı şikayetlerimiz, astım ataklarımız artmaya başlayacak.
1: Benim gözümde bir tetikleme yapıyordu o polenler bir aralar.
0: Özellikle şimdi geçti. Bu polen mevsiminin yoğun olduğu dönemlerde sabah saatlerinde dışarıya çıkmamak gerekiyor. Polenler o saatte daha fazla olabilir.
1: Peki polenlerde mi bir sorun var, bizde mi bir sorun var?
0: Genetik yatkınlık. En önemlisi zaten bizde. Özellikle sizin genetik yatkınlığınız. Yani alerjenlere aşırı yanıt verme kapasiteniz.
1: Ben doğada mesela polene alerjik kaplanlar, aslanlar falan var mı acaba?
0: Bütün hayvanlarda var. Mesela bizim köpeklerde olsun, kedilerde olsun, onlarda bir astım var. Mesela biz onlara bir de bu inhaler tedaviler
1: köpekleri
0: dediğimiz...
1: Köpekleri biliyorum nefes alamadıkları.
0: Kedilerde falan da nefes açıcı ilaçlar kullanıyoruz. Aslında baktığımızda tüm hayvanlarda geçerli bu alerjik durum.
1: Ama bu ev hayvanlarında galiba. Birazcık steril olmakla alakalı galiba.
0: Hijyen hipotezi zaten temelini oluşturuyor. Biz bir çocuğu ne kadar koruyup kollarsak, bağışıklık sistemimiz enfeksiyonla karşılaşmadığı zaman alerjenlere gidip savaş açıyor ve alerjik yanıt ortaya çıkıyor. O yüzden çocuklarımızı böyle koruyup kollamamak gerekiyor. Enfeksiyonlarla yani, karşılaşması gerekiyor.
1: Yani sokakta dolaşan ne çocukta ne köpekte ben astım gördüğümü çok söyleyemem ama aslında evde çok, steril ortamlarda olmuş çocuklar ve hayvanlarda her türlü şey olabiliyor.
0: Çok doğru bir gözlem. Bu çalışmalar da bunu gösteriyor. Özellikle çiftlik ortamında büyüyen çocuklarda alerjik hastalıkların daha az olduğu gösterilmiş.
1: Evet. Şimdi insanlara gelelim. Çocuk alerjisinden. Siz insanlara strateji mi öğretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Asıl strateji çok öğretilecek bir şey mi emin değilim ama stratejik bakmayı, stratejiyle bakmayı...
1: Kurumlara mı, kişilere mi stratejik bakmayı gösteriyorsunuz?
2: İkisi birden. Aslında kurum dediğimiz şey de insanlardan oluşuyor. Tabii buradaki üst akıl, yönetim ekibi, onlar özellikle belirleyici oluyor. Dolayısıyla bir şirketin aslında yönetim ekiplerini ne kadar strateji konusunda eğitir, yönlendirir, onlara bir vizyon katarsanız şirketteki her çalışan için, bu kanal için, bu şirket için, bu kurum için de geçerli. Tüm şirket için.
1: Strateji ne, vizyon ne, misyon ne, taktik ne? Nasıl yerli yerine koyacağız bunları?
2: Aslında misyon bir şirketin varlık amacı. Ne yapmak istiyor? Nereye gitmek istiyor? Hangi sektörde, hangi alanda, uzun vadede nerede olmak istiyor? Vizyon
1: oraya... Ne gibi mesela? Buna örnekle gidelim.
2: İşte filanca sektörde, mesela basın sektöründe...
1: Bir tane su üreten bir şirket var. Çok su satmak istiyor. Su şişesi, şişeli su üretiyor mesela. Misyonu tamam. Olabildiğince su satmak diye başlayabilir miyiz?
2: İyi. Bu şekilde çok ifade edilmiyor. Çünkü tabii ki her şirketin ana amacı aslında karlı olmak ve bu karlılığı sürdürebilir
1: sağlamak. Su dediğinizde niye? Suyun da bir pazarı var, sektörü doğru. Var, fıçılıları var, şişelileri var. Her türlüsü var yani. O pazarda büyümeyi de şey yapmak bir strateji gerektirebilir herhalde değil mi?
2: Doğru. Bir kere tüm şirketler büyümek ister. Kimse ben olduğum yerde kalayım, bu bana yeter diyen hiçbir şirket yok. Ya da ben küçüleyim diyen. Dolayısıyla
1: yani strateji orada nasıl oluyor? Yani nasıl büyüyeceğinin yolunu mu çiziyor? Nasıl oluyor?
2: Evet. Öncelikle bir kere müşteri profili kim? Kimlere satacak bu ürünü? Ya da hizmeti neyi satıyorsa, su satıyorsa alıcısı kimler? Sonra hangi kanallarla satacak? İşte ne bileyim bunu şişeleyip kendi mağazalarında mı satacak, yoksa e-ticaretten mi satacak, Horeca dediğimiz işte kanallardan, otellerden, restoranlardan mı satacak, işte marketlerden mi satacak, bunların hepsi tüketeceğimiz.
1: O strateji mi, taktik mi?
2: Taktik bunu nasıl uyguladığınız, nereye odaklanacağınız strateji, bunu nasıl yapacağınız, işte ne zaman promosyon yapıyorsunuz, ne zaman indirim yapıyorsunuz, işte ne zaman kampanya yapıyorsunuz, rekabete karşı nasıl pozisyon alıyorsunuz, yeni ürünlerin lansmanı, bazı ürünleri delist etmek. Dolayısıyla taktik burada, taktik daha kısa vadeli bir şey. Strateji biraz daha uzun vadeli bir şey.
1: Peki mesela şirketi yöneten insanlar bunları yapmamış mı oluyorlar genelde?
2: Yani yapıyorlar ama dünyada hiç kimsenin her şeyi bilme, tüm benchmarklara haiz olma şansı yok. Artı şirket içerisinde kalktıktan sonra bir körlük başlıyor. Yani tamamen oturduğunuz yerden olaylara bakmalı. Dolayısıyla işte başkaları ne yapıyor, farklı neler yapabiliriz konusunda bir farklı görüşü almak da her zaman için şirketler için ve yönetim kadro için önemli. Çünkü bir şeyin içerisinde çok girdiğiniz zaman oradan resim size ya olduğundan daha iyi gözüküyor ya olduğundan daha kötü gözüküyor.
1: Yani nedir ilk amaç? O zaman doğru tespiti yapmak mı? Neredeyiz? Doğru tespiti yapmak mı lazım?
2: Aslında bence nereye gitmeliyiz önce konuşmak. Nereye gitmek istediğimize karar verdikten sonra biz neredeyiz ona bakmak. Aradaki deltayı, farkı ve o kapatmak istediğimiz boşluk neyse onu görüp ona göre aslında yolumuzu belirlemek. Çünkü bir yere ulaşmak için bazen gerçekten tek bir yol oluyor. Bazen birden fazla yol oluyor. Mesela işte su işinden bahsettiniz. Mesela suda büyümek. Ben şirketimi satın alacağım. Zaten mevcut şirketimi büyüteceğim. Ortaklık mı kuracağım? İşte suyun içerisinde bir sürü şeyler koyup onu daha farklı bir su olarak mı satacağım?
1: Sürümden mi kazanacağım? Özel kokulu şeyle sular mı yapacağım değil mi? Belki...
2: Yani evet çünkü sürekli tüketicinin alışkanlıkları değişiyor, değerler değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani hiç dünya olduğu yerde kalmadığı için sizin de en stabil olduğunu düşündüğün sektörde bile bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor.
1: Şu anda mesela yapay zeka diye bir şey var.
2: Evet.
1: Ve yapay zeka masa başında insanların yaptığı her şeyi yapıyor şu anda.
2: Neredeyse yani, evet.
1: Rapor da hazırlıyor, mektup da yazıyor, gerekirse telefona da her şeyi yapıyor.
2: Evet.
1: Şimdi mesela şirketler buna uyanıp bir yeniden yapılanmaya girdiler mi?
2: Yani, çoktan, evet.
1: Yani ben şunu biliyorum. Hı. İnsanlar kendileri kaytarmak için işlerini yapay zekaya yaptırıyorlar. Hı. Ama şirketler yukarıdan bakıp, ya bu işlerin hepsini artık yapay zeka yapıyor, bunları çıkartıyoruz biz diyen şirket var. Mesela Elon Musk yazılım şirketi açıyor, kodcusu olmayacak içinde. Yani Microsoft'a rakip yazılım şirketi açıyor ama yazan olmayacak içinde. Bunun farkında mı şirketler mesela?
2: Şu anda herkes buna inanılmaz şekilde uyanmış durumda. Ama mesela bu soruyu bana 3 sene, 4 sene önce sorsaydınız cevabım bambaşka olurdu. O zamanlar mesela hala şu konuşuluyordu. Yetkinlik olarak kodlama yapabilmek konuşuluyordu. Şu anda mesela kodlama 1 numaralı, belki 2 numaralı yetkinlikten şu anda çok daha altlara düştü. Ya da bizim yapay zeka dediğimiz şey şirketlerin bilgi teknolojileri, IT departmanlarına taşer edilen bir konuydu. Şimdi yapay zeka departmanları proje ekipleri kuruldu çoğu şirkette ve her şirketin artık...
1: Yönetimsel olarak da pazar raporu da hazırlıyor, fiyat stratejisi de yapıyor, satış taktiği de öneriyor. Her şeyi yapıyor yani. Hani onu sırf kodcular, şeyciler filan diye ayırmamak lazım bence. Her işi yapıyor artık.
2: Kodlama çok önemli yetkinlikken yapay zeka yüzünden dramatik bir şekilde altlara düştü. Tabii yapay zeka şu anda her şey yapıyor ama bu 50 metre testini biliyor musunuz bilmiyorum. Şubat ayında gündeme gelen. Şöyle bir soru.
1: Araba yıkamaya gitmek.
2: Araba yıkama.
1: Yani, ya onlar çok şey yani yapay zekayı benim doğru biliyor mu diye bir şey yok. Yapay zeka size ne istiyorsanız onu veriyor zaten. Onu istemeyi bilmeniz lazım. Yani
2: biraz eğitmek, kendimizi de eğitmek, yapay zekayı da eğitmek.
1: Ama ben
2: gerekiyor.
1: Bunu şu anda yani dünyada insana yapay zeka yaptırabileceği bir işi insana yaptıran şirketlerin çok yakın zamanda batacağını düşünüyorum.
2: Zaten
1: yani çok
2: anda,
1: hızlı geliyor.
2: Şu anda herkesin stratejisi şu. Az insan, daha yetkin insan, yapay zekayı kullanabilecek insan, yetkin insan, daha yüksek maaş, daha iyi şartlar, daha iyi bir kariyer ama ekipleri küçültüp olabildiğince teknolojiyle bunu yapmak. Eskiden mesela ilk ERP yazılımlar çıktığında 1990'larda, 80'lerin sonunda da böyle bir niyet vardı. Yani biz teknolojiyi uygulayalım. Sadece mavi yakada değil, beyaz yakada. Orada da işleri otomatize ettikten sonra ekipler küçülecek diye. Ama bu olmadı. Yani başılamadı. Yeni yeni kadrolar bile oluştu. Ama yapay zeka öyle değil. Bu sefer iş
1: şimdi robot
2: değişiyor.
1: Gelecek. Şimdi 3 yıl sonra onun robotu da gelecek. Belki sizin işinizi de alacak elinizden. Yani,
3: yani
1: siz cerrahlısınız ama cerrahlık da yapabilen, cerrahlık bile
2: var.
1: Yapan...
2: Hocam daha iyi biliyordur. Şu anda başladı.
1: O ameliyathanede robot var da şimdi artık seri üretime giriyor. Yani aynı robotu sen ameliyat da yaptıracaksın, yemek de yaptıracaksın, araba da kullandıracaksın, her şeyi yaptıracaksın. Robotlar geliyor yani. Çok böyle hani şirketlerin ben bunun çok farkında olduğunu düşünmüyorum yani.
2: Teşhis tanıyı da tıpta o aslında veri. Biz teknoloji çok konuşuruz. Arkada o meta veri çok önemli. O veriyle yazılım artı yapay zeka ve de insan snowboard'la birleştiği zaman gidilecek nokta muazzam olacak. Ama yani zaten Türkiye'de de buna uyanmış çok fazla şirket var burada. Yani stratejileri bunun üzerine
1: kuruyor. Strateji güzel. Siz yapay zeka kullanıyor musunuz?
0: Yani sağlık alanında da aslında yazı dilini çok iyi kullanıyor. Yani yazı dili konusunda çok iyi veriler veriyor. Birçok makaleyi çok hızlı şekilde bize özetleyebiliyor. Onun dışında

0: Raporlarda bize yardımcı oluyor.
1: Teşhis.
0: Radyolojik görüntülemelerde bununla ilgili yapılmış çok sayıda çalışma var. Radyoloji MR görüntülerini bir radyolog bir de yapay zeka yorumladığında
1: çok daha doğru yapıyor değil mi?
0: Birbiriyle benzer oranlar, hatta bazen daha iyi sonuçlar.
1: Peki veriler raporlar üstünden teşhis koyma, tanı koyma?
0: Orada da aslında bir takım size ön tanılar veriyor. Bize de çok hasta geliyor. Bu verileri, elindeki sonuçları, bunları yapay zekaya yorumlatıp hocam bizim ön tanılarımız şunlar şunlar şunlar olabilir şeklinde bize başvuruyor. Biz de bu hastanın orada bizim yaptığımız nokta nedir? Hastanın fizik muayene bulguları. Yani hastanın mevcut bulguları, ön tanılar, bunları biz değerlendirip ona göre klinik tanıya varıyoruz. Yani yapay zeka sadece bize şu şu hastalıklar olabilir ama orada mutlaka bir hekimin, şu an için konuşuyorum, o hastayı görüp muayene edip değerlendirmesi gerekiyor. Bir dokunmamız gerekiyor yani hastaya.
1: Bir de yapay zeka halüsinasyon da görebiliyor. Olmayan şeyi de söyleyebiliyor.
0: Tabii
1: yani
0: tabii.
1: Hala.
0: Bazen hani uydurma referanslar çıkartabiliyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bazen
1: ama,
0: olmayan bir referans verebiliyor bir konu
1: ama
0: hakkında.
1: Çok zor koyulabilen tanıları koyduğunun örnekleri de var galiba değil mi?
0: Var. Çünkü size bir veri verdiğinizde bu veriyle ilgili ilgisiz bütün hastalıkları sıralıyor. Yani ayırıcı tanı ağını çok range'i çok geniş tutuyor. Öylelikle kimsenin aklına gelmeyecek bir takım çok nadir görülen hastalıkları da tanı koyabiliyor.
1: Peki alerjide böyle bir database mi var? Ne var?
0: Alerjiyle ilgili database, özellikle biz bunu yapay zeka alerjide nasıl kullanırız? Hastaların bu özellikle alerjide kullandığımız kortizon içeren ilaçları kullanmakta sıkıntı çekiyor hastalarımız. Tedavi uyumunda sıkıntı var.
1: Şimdi kortizon her şekilde zararlı bir şey değil mi yani?
0: Zararlı ama şöyle düşünmek lazım. Biz size şikayetiniz var. Siz o ilacı düzenli olarak aldığınızda kümülatif olarak toplamdaki aldığınız doz düşük kalıyor. Siz o ilacı almayıp ağır bir astım krizine girdiğinizde
1: yüksek doz, yani
0: yüksek doz almanız gerekiyor. Atıyorum hiç ilaç kullanmayıp bir ağır krizde 5 günlük alacağınız tedavi yıl boyu alacağınız tedaviden fazla.
1: Peki alerji database'inde ne var? Hangi alerjiler var? Bunlara ne iyi gelir? Ne tetikler tabii, falan gibi mi bu
0: hangi
1: database?
0: Hangi dönemlerde hangi alerjenler, hangi aylarda hangi polenler daha yoğundur? Hangi şikayetleriniz varsa bunlar alerji sizi yönlendirir. Bütün verileri veriyor. Hatta buna yönelik hangi ilaçları kullanmanız ya da bunlardan fayda göreceğinizi size anlatıyor. Bizim de özellikle klinikte özellikle application'lar yapılıyor bununla ilgili. Hastalara bununla ilgili yapay zeka ile yapılmış application'lar tedavi uyumunu arttırmak için hastaların günlük bu ilaçların bu uygulamalara girmesi, böylelikle tedavi uyumunu arttırmaya çalışıyoruz.
1: Bunun bildiği kaç tane alerjen var?
0: Çok sayıda. Yani evet, inanamayacağınız kadar fazla sayıda ve giderek artıyor. Özellikle endüstriyle birlikte bu alerjenler sadece bunu akar polen, hayvan tüyleri, çayır çimen polenleri gibi değil. Birçok PM madde, partikül maddeler de var. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte, hava kirliliğiyle birlikte bir sürü kimyasal
1: mesela
0: var.
1: Mesela halılar çok ciddi sorun olabiliyor.
0: Özellikle bizim İstanbul için konuşuyorum. Sizin atopik yapınız, alerjik yapınız varsa halılardaki gözle göremediğimiz bu küçük mikroskobik mite'lar var, akarlar. Bunların dışkısı, epiteli kendisi, sizin genetik yatkınlığınız varsa siz onunla karşılaşınca burunda başlıyor akıntı, hapşırık, gözlerde kızarıklık, ciğerlerde tıkanıklık, öksürük ataklarını tetikliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Eskiden biz işte yün yorgan, yün battaniye falan sağlıklı diyorduk. Ama şimdi ev içi, kapalı ortam, bir de yün kullanınca mite maruziyeti artıyor ve alerjik şikayetleriniz
1: yün
0: artıyor.
1: Yün benim tenime değdiği anda ben kaşınırım
0: tabii,
1: mesela.
0: Özellikle atopik yapınız vardır. O yüzden biz bebeklerde de çok egzama görüyoruz. Diyoruz ki bu çocuğun vücuduna yün değmeyecek.
1: Pamukla
0: pamuk
1: giyilir
0: olacak,
1: değil mi
0: pamuk
1: yani?
0: Pamuk olacak, bir beden bol olacak, terletmeyecek, ferah olacak ve mutlaka pamuk olacak.
1: Şimdi alerjenler kaça ayrılıyor? Yani bir gıda alerjenleri var, bir de
0: solunum yolu alerjisi.
1: Solunum var, bir de değenler mi var?
0: Deri alerjileri var. Zaten en
1: böcekler
0: çok
1: var.
0: Ara alerjileri var. O da çok önemli. Mesela venom alerjisi, ara alerjisi. Mesela bizim
1: en öldürücü ara alerjisi galiba,
0: evet, yani
1: değil mi?
0: Nerede, ne zaman, nasıl karşılaşacağınız belli olmuyor. Yani bu bir askeri personelimiz görevdeyken de olabilir ya da bir atıyorum teknede, denizde bile karşılaşabiliriz. Yani özellikle ara alerjimiz varsa anafilaksi seviyesinde, şok seviyesinde alerji karşımıza çıkabiliyor. Ve mutlaka şunu da belirtmek gerekiyor. Ara alerjisi olan bir hastamıza şunu diyoruz. Nerede, ne zaman arı sokacağını bilmediğimiz için adrenalin iğnesini, bu insülin iğnesi gibi adrenalin iğneleri var, yanlarında taşıması gerekiyor.
1: Bu arı daha yukarılara sokuldu zaman mı? Nerelerde daha riskli oluyordu? Boyunda falan mı riskli
0: daha
1: oluyordu?
0: Daha çok kalbe yakın yani.

0: Yerleşimli olmasında direkt zehri daha hızlı etki edebiliyor. Ama orada en önemlisi sizin alerjik yatkınlığınızın, duyarlılığınızın yüksekliği ile alakalı. Bazı hastalarımız var, arı sokuyor, sadece bir şişlik oluyor 5 santim. Ama bazı hastamız arı soktuğunda 15 dakika içinde kalp durmasına kadar giden anafilaksi şoka girebiliyor. O yüzden sizin alerji seviyesiniz genetik yatkınlığınıza göre değişken. Buradaki en önemlisi şu, anafilaksi şok seviyesinde alerjiniz varsa adrenalin iğnesini taşımamız gerekiyor. Hatta son yıllarda az önce çok iyi bir noktaya değindiniz. Besin alerjileri. Bizim son 10 yılın alerji salgını, alerji epidemisi besin alerjileri. Biz bundan önce 10-20 yıl önce besin alerjisiyle karşılaşmazken şu an gıda alerjileri çok artmaya başladı. Özellikle bu besin
1: alerjileri. Şu böcekleri bir bitirelim. Evet. Sivrisinek var mesela.
0: Tabii onlar bile alerji.
1: Bazen sivrisinekler bir şişiyor, böyle kocaman şişiyor. Bazen bir olup geçiveriyor falan. O neye göre oluyor?
0: Ya son yıllarda alerjiler arttığı gibi her şeyin de alerjisi de artıyor, yoğunluğu da artıyor. Hani sivrisineklerin serumundaki, tüklüğündeki o enzimler bile alerjisi zaman içerisinde artıyor. Onlar bile evrim değiştiriyor. Nasıl virüsler evrim değiştiriyor? Bu haşerelerdeki alerjenler de giderek daha güçlü hale geliyor. Polenler de o şekilde. Bu bir takım değişiklikler, bir takım polen sezonundaki değişiklikler olduğu gibi bu böcek ısırıklarında da alerjiler artıyor.
1: Mesela sivrisinekten dolayı hastanelik olan çocuk olabilir mi?
0: Tabii çok böyle yanık gibi, özellikle yanık gibi döküntüler karşımıza çıkabiliyor. Çok çok nadir sivrisinekle anafilaksi çok devreye girebiliyor. Ama daha çok arı alerjisi, bu bal arısı, yaban arısı.
1: En çok insan öldüren şey canlı sivrisinek diyorlar. İnsan birinci. İkinci sivrisinek o, diyorlar. O sıtmadan dolayı mı? Neden?
0: O daha çok insan ısırıkları, sivrisinek daha çok bu enfeksiyon kaynaklı ölümlere neden oluyor. Alerji kaynaklı daha çok arı alerjisi. Bu bal arısı. Özellikle arıcılıkla uğraşanlar daha çok karşılaşıyor. Arı soka soka belli bir noktadan sonra hassasiyet artıyor ve anafilaksi karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki gıda alerjilerine gelelim.
0: Gıda alerjileri.
1: Gıda, neler var? Ben mesela çocukluğumdan biliyorum. Çilek, çikolata, bazen yumurta yapardı. Şimdi artık hiçbirisi yapmıyor sanki.
0: Şöyle oluyor. Besin alerjik yapının ilk bulgusu aslında besin alerjisiyle başlıyor süreç. Besin alerjileri içerisinde de biz çocuğumuza ilk gıdayla neyle başlıyoruz? İşte daha çok süt ürünleri, yoğurttur, yumurtayla başlıyoruz. Ve çocukluk yaş grubunda en sık görülen bizim ülkemizde yapılan laktoz çalışmalar daha çok süt alerjisi, inek sütü protein alerjisi. Bir de laktoz intoleransıyla da karışabiliyor. Aslında laktoz intoleransı erişkinlerde ortaya çıkan.
1: Alerji ayrı bir şey mi?
0: Tabii.
1: Laktoz intoleransla alerji ayrı,
0: evet,
1: bir şey
0: öyle. Karışıyor. İntolerans,
1: ne farkı var ikisinin?
0: İntolerans aslında süt proteinini parçalayan laktaz enzimimizin eksik olması. Süt ürünü fazla aldığında hazmedemiyorsunuz. Şişkinlik oluyor. Ama alerji dediğinizde o gıdayı aldığınızda dakikalar içerisinde
1: şişmeye mi başlıyoruz?
0: Dudakta kızarıklık, gözlerde şişlik, nefes almada güçlük, ciddi tansiyon düşmesi.
1: Yok, onu ben çok
0: düşmesi.
1: Görmedim pek kimsede süt alerjisini, evet, o seviyede.
0: O zaten bebeklik döneminde oluyor. Zamanla bizim o bağırsak bariyerlerimiz güçleniyor, enzim aktivitemiz artıyor, besin alerjimiz geçiyor. Ama alerji şekil değiştiriyor. Sonra o çocuk, besin alerjisi olan çocuk ileride astımla, alerjik nezleyle karşımıza geliyor.
1: Şimdi bu laktoz intolerans, sütü kestiğiniz zaman o tolerans azalıyor. Yani süt ben mesela şimdi günde 1 litre süt içiyorum. Hı hı. Hiçbir şey olmuyor ama bir kessem 3 ay. Biliyorum ki dokunacak ondan sonra. Böyle de bir şey var değil mi?
0: Çünkü siz karşılaştıkça vücudunuz o proteini, o enzimi, o şekeri parçalamak için enzimlerini yapıyor. Hatta şu var, çalışmalar şunu gösteriyor. Sizin atalarınızın tükettiği besinlere tükettiğinizde reaksiyon olmuyor. Çünkü sizin genetiğiniz o enzimleri zaten halihazırda yapıyor.
1: %30 falanmış galiba değil mi?
0: Evet.
1: Türkiye'de
0: maalesef.
1: Laktoza alerjisi veya hani
0: intoleransı olanlar daha fazla. Ama süt alerjisi dediğimiz görülme sıklığı %2 çocuklarda. Yani zaten 17 çocuktan bir tanesinde besin alerjisi var. Bunun da en sık gördüğümüz inek sütü.
1: Evet. Şirketlere ne alerji yapıyor?
2: Şirketlere bir kere kuşak çatışması yapıyor. Çünkü bu biliyorum çok moda bir kavram ama bir şekilde artık 5 kuşak bir arada çalışıyorlar ve her zaman uyum sağlayabiliyor. Hayata bakış.
1: Hangi kuşağın dediği olacak?
2: Valla yönetim kadrosunu kim ele geçirirse onu dediği oluyor. şu anda biraz baby boomer dediğimiz kuşak devre dışı kaldı. X'ler ve Y'ler şirketleri yönetiyor. Ve yani Z'ler de yavaş yavaş işin içerisine girmeye başlayacaklar bir 4-5 sene içerisinde. Birincisi bu. İkincisi dijitalleşme. konusunda demin siz de bahsettiniz.

0: kalmak, buna karşı alerji var. Üçüncüsü değişim yöntemi. Yani stabil bir dünyada yaşamıyoruz. Sırf 2020'den beri bakalım, son 6 sene. Pandemi, savaşlar, dünyada ekonomik kriz, Türkiye'deki ekonomik sorunlar,
1: sosyal kırmak. Yaptığı aynı işi 20 yıldan fazla yapmak mümkün değil artık galiba hiçbir şeyde.
0: Yani biz eskiden şuna şunu da gözlemliyorduk. Bir, gençler çok sık iş değiştiriyorlardı. Şu anda her yaştan insan bir kere çok sık iş değiştiriyor. Bu bazen kendi istekleri oluyor, bazen İslam dışı. Çünkü dünyada yaşıyor. Hem yani işlerinden olabiliyorlar, hem de başka yerde başka bir fırsat olabiliyor. Yani iş sürekli evriliyor. Yani mesela sektörler de değişiyor. Örnek vermek gerekirse kırtasiye ya da kitapçılar. Eskiden ne oldu? Sadece kitap alırdık. Sonra zamanla bunun yanına ne gelmeye başladı? Elektronik ürünler, kırtasiye ürünleri. Şimdi kitapçıya gidiyorsunuz, yanında mutlaka birkaç tane sadece, birkaç büyük zincir içinde hepsinde kahve de var. Bu normal hale geldi. Yani pastane, kahve, kafe ve kitapçı bir arada. Sektör buna göre dönüştü. İşte ne bileyim giyimin yanında mutlaka illa kozmetik de girdi. Yani hem iş yapış şekilleri değişiyor, hem de satılan ürünlerin gamları, hizmet veriliş şekilleri, e-ticaretin tabii ki 30 senedir devam eden bir hikayesi var. Dolayısıyla hiçbir sektör olduğu yerde kalmıyor. Ama daha hızlı dönüşenler var, daha yavaş dönüşenler var.
1: Kuşak çatışması dışında ne gibi alerjiler olabiliyor? Mesela ortaklar asıl kuşaktan daha çok, bence ortaklar birbirine sorun çıktığı zaman batıyor değil mi?
0: Şimdi şöyle, bir şirketin nereye gideceği hissedarlık yapısına göre belirlenir. Yani birinci kural budur. İşte özel şirket mi, kamu şirketi mi? İşte ne bileyim yerli şirket mi, yabancı bir şirketin buradaki yapısı mı? İşte bir
1: sonuçta
0: ortak...
1: her şirket yeterince yukarıdan baktığınızda bir aile şirketi değil mi? Sonuçta o hisselere bir insanlar sahip, o insanların da bir aileleri var değil mi öyle?
0: Yani şöyle, çoğunluk hisseleri halkı açık şirketlerde çok dominant bir aile olmayabilir. Dolayısıyla her şirket aile şirketi mi? Değil. Ama ne bileyim, tek ailenin olduğu şirketler var. Şahıs şirketi var. Aile bile yok. Yani bir tane kişi orada, herkes onun ağzının içine bakıyor. Öyle şirketler de var. Birden fazla aile var. Onların arasındaki dinamik de çok önemli. Ama mesela aile şirketlerinin ömürleri de tabii ki çok uzun olmuyor. Bu dünyada da. Hani öyle,
1: yani
0: Türkiye'de de öyle.
1: 50-50 hisse doğru bir şey değil galiba değil mi? Tam hani eşit iki tane hisse veya eşit üç tane hisse.
0: Yani artısı
1: hani
0: da
1: eşit
0: var.
1: Eşit üç belki biraz daha olabilir ama eşit 50 de çok sorun çıktığını ben duyuyorum, görüyorum.
0: Şimdi şirketler, mesela aile şirketi 50-50, iki kardeş olabilir, iki akraba ya da iki tane arkadaş. Üniversiteden mezun oldular beraber ya da iki memleketli.
1: Sonunda çocukları kavga ediyor onların işte.
0: Daha çocuğa gelmeden kendileri arasında problem çıkabiliyor. Çünkü şirket ilk kurulduğunda işte biri belki satış konusunda iyi, ötekisi finans konusunda iyi. Biri daha sosyal, biri daha bilimsel bakıyor. İlk başta güzel bir mix oluyor. Ama zaman ilerledikçe hayat tarzları, şirkete bakış, bir tanesi diyor ki daha yatırım yapalım, daha büyüyelim. Öteki diyor ki dur. Bir tanesi işte evleniyorlar. Birinin eşi diyor ki ya çek şirketten parayı, ondan sonra
1: bir
0: şey alalım
1: diyor.
0: Ötekisi yok diyor, çekmeyelim diyor. Çocuklar gittikten sonra zaten iş bambaşka bir noktaya geliyor. Dolayısıyla evet, aile şirketleri dinamikleri gerçekten çok zor. Bazen nasıl diyeyim, denge de olabiliyor ama yani o şeyi, çizgiyi çeken ortaklar arasında bu artı bir değer de yaratıyor.
1: Bir de o şimdi şahıs şirketinden kurumsala geçmenin de çok zorlu bir süreç. Yani bir şahıs her işi yapabiliyor ve çok da büyük bir iş çevirebiliyor. Ama onun kuralını koyup başkasına hiç yaptıramıyor olabilir onu.
0: Burada
1: çok zor bir şey yani o.
0: Evet, iki tane şey mecbur kılıyor. Bir tanesi yaş. İnsan yaş aldıktan sonra eski enerjisi, o eski dima, o çeviklik kalmıyor. Dolayısıyla biyolojik saat işliyor. İkincisi de aslında alttan gelen kuşaklarda başladığı zaman biraz kenara çekilir misin? Bize de bir şey delege eder misin? Onların yaptığı zorluk var. Üçüncüyü de şöyle ekleyebilirim. Küçük şirketi tek başınıza yönetmekle, basit bir iş modelini tek başınıza yönetmekle daha karmaşık bir yapıyı, mesela yurt dışına açıldınız, birden fazla sektöre girdiniz, 50 kişilik şirketten işte 5000 kişilik şirkete çıktınız, bir sürü lokasyonda varsınız. Yani
1: şeye bakıyor, şirketin işlem sayısı ne kadar fazla, insan belli bir sayıda işlemi ve belli bir sayıda rakamı aklında tutabiliyor. Onun üstüne çıktığı zaman kurumsallaşmak zorunda. Bunun şeyi yok. kiminin kapasitesi biraz daha azdır, kiminin biraz daha fazladır ama yapmazsa batıyor bir yerden sonra, değil mi?
0: Hacim kadar kompleksite de önemli. Yani düşünün.
1: İşte işlem sayısı.
0: İşlem sayısı, işlemler ne kadar karmaşık ve zor. Hep aynı işi daha büyüterek yapmak sizi çok zorlamayabilir. Özellikle coğrafi büyüme değilse konu, ya sadece işi hacmi büyüyorsa. Ama ben o işin yanında bu işi de yapıyorum. Eskiden sadece bir dükkandan, mağazadan, restorandan satıyordum. Artık online da satayım. Ya da işte ekip büyüsün. Bunlar işin içerisinde, ya da ürün gamım, hizmet gamım genişlesin dediğinizde artık iş karmaşıklaşıyor. Size raporlayan insan sayısı, yöneteceğiniz ekip sayısı büyüyor, yerleşkelerinizin sayısı büyüyor. Bu da sizin hayatınızı daha fazla parçalar, tedarikçi sayınız büyüyor, iş ortağı sayınız büyüyor, bayi sayınız büyüyor, franchise sayınız büyüyor, tedarikçilerin sayısı çeşitleniyor, artıyor. Hayat daha kompleks hale geliyor. Öyle olunca da insanlar yetişemiyorlar.
1: Türkiye'de şirketler danışmanlık almaya yatkın mı?
0: Bence değil. Yani 30...
1: Biliyoruz diyor her şey herkesi, değil mi? Herkes her şeyi biliyoruz diyor yani.
0: Şimdi biraz mesela şimdi hocamız da var. Tıpla çok benziyor. Ben danışmanlıkla, yani aslında orada da hastalar birer danışan. Siz ne zaman doktora gidersiniz ya da bir hastaneye gidersiniz, tıp hizmeti alırsınız? Ya bir hastalandıktan sonra gidersiniz ya da aslında mevcut durumunuzu görmek için. Kendinizi iyi hissederken de bulabilir. Ben ne durumdayım? Bir tahlil, bir check-up yaptırmak için. Şimdi bizde genelde durumunu görmeyi kimsenin umursadığı bir şey değil. Ne zaman ki bir yeriniz ağrıyor, acıyor, orada da bakıyorsunuz. Ben bunu biraz daha idare edebilir miyim? Ağrım var ama hala hayatıma devam edebiliyorum. Ama canınız çok yanarsa, mecbur kalırsanız, o zaman işte danışmanlara geliyorlar. Yani Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Bazen işte 18'e düşüyor, 16'ya çıkıyor ama ortalamada son 30 seneye baktığımızda hani ortalaması 17'dir. Ama danışmanlık pazarı olarak baktığımızda 33'ü filandır. Bu bize bir şey söylüyor. Ya biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz ya millet yanlış yapıyor. Bence biz yanlış yapıyoruz danışmamakla.
1: Yani danışmayan şirketler yanlış yapıyor, değil mi?
0: Evet, ya da danışmanlığı mesela nasıl diyeyim, ucuz bir şey olarak görüyoruz. Yani onun ederini, hakkını, ben burada biraz kusura bakmayın çok şikayet ettim. Belki hani 30 senenin birikmişliği ama onun da bedelini ödemeden, ona yeteri kadar önem atfetmeden.
1: Ama şimdi bir de mesela ne kadar doğru bir şey olsa da bedavaya al raporu, var eline, hiç atar. Birazcık parasını alınca ciddiye almıyor mu insanlar yani? Hatta böyle bir biraz canını da yakacak bir para almak lazım ki o şirket onu böyle bir, ulan buna bu kadar çok para verdik hadi, öyle de bir şey yok mu?
0: Yani o para örneğinin psikolojisini şöyle aktarayım başka bir örnekle sizi desteklemek için. Mesela eğitimler düzenleniyor. Çalışanlar çok şikayette bulunurlar. Ya biz yeteri kadar eğitim almıyoruz. Bize yeteri kadar yatırım yapılmıyor. Sonra eğitim düzenleniyor. Mesela işte ne bileyim, hukuksal okur yazarlık, uyduruyorum. Ya da belki alerjiyle ilgili, işte sağlıkla ilgili bir eğitim düzenliyorsunuz. İşte finansal, matematik, neyse eğitim konusu. Bedava olan eğitimlere
1: gitmiyorlar.
0: İnsanlar gitmiyorlar. Şirketler almıyorlar. Aldığı zaman da insanlar gitmiyorlar. Çok enteresan.
1: Alerjenlere gelelim. Ne yapmamız lazım? Bir şey alerjimiz varsa uzak mı duracağız yoksa alışmaya mı çalışacağız?
2: Aslında ilk önce ne alerjimiz var? Bunu saptamamız gerekiyor. Bununla ilgili işte bir takım...
1: Alerjimiz olup olmadığını nereden anlıyoruz, evet, bir kere? Oradan başlayalım.
2: Belki siz de yaptırmışsınızdır. Bu deri testleri yapıyoruz.
1: Yok, hiç yaptırmadım.
2: Deri üzerine alerjenleri damlatarak derideki tepkiyi ölçüyoruz. Ya da kanda sizin aklınıza gelen her şeyin, bu bir kedi köpek tüyü de olabilir, akar polen olabilir ya da bir gıda alerjisi olabilir. Hepsinin alerji seviyesine bakarak saptayabiliyoruz. Siz ilk önce bu saptadığımız alerjiden uzak duruyoruz. Nedir? İşte bu bir hayvan tüyü ise son dönemlerde bu...
1: Ben şimdi bir kere size niye geldim de derimi çizdirip o şeyleri koyduruyorum.
2: Çünkü sizin bu şikayetiniz nedir? Kaşıntı, hapşırık,
1: kaşınıyorum öksürük falan diye mi geldi?
2: Tabii, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve öksürük ataklarınız var. Ben bundan
1: ne olduğunu bilmiyorum.
2: Evet, ben bundan nasıl kurtulacağım? İlk önce bunu tetikleyiciyi bulacağız. Bu cilt testleri ve kan testleri. Daha sonra buna karşı önlemleri size anlatacağız ve bir takım ilaçlarla da sizin özellikle yaşam kalitenizi arttırmaya çalışacağız. Özellikle bu ataklar günlük hayatı, çocuklarda okul başarısına, yetişkinlerde de iş başarısına etkiliyor. Çünkü %40'lara varıyor bu alerjik nezle, saman nezlesi. Ve son yıllarda da çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki o neye alerjimiz varsa, şimdi gıdayla o saman ve polenler ayrılıyor mu mesela, yoksa?
2: Tabii bebeklerde özellikle 2 yaşta besinler çok sık görüyoruz. Mesela bebeklerde karşımıza çıkan her

0: alerjiler süt, yumurta, buğday, gluten, kuru yemişler.
1: Tamam, mesela sütle yumurtaya alerjisi var. Sütten, yumurtadan uzak mı tutacağız
0: çocuğu? Belli bir süre bu çocukları diyete alıyoruz. Hatta bazen çocuk 5 aylık sadece egzaması var. Ağır egzaması, ciltte kaşıntısı var. Ve bu çocuk sadece anne sütü alıyor olabilir. Annenin yediği süt ve yumurtadan bile çocukta egzama şikayetleri artabiliyor. O durumda anneye de diyet verdiğimiz durumlar oluyor. Zamanla ne oluyor? O çocuğun bağırsak bariyerleri gelişiyor.
1: Mesela sezeryan olmuş çocuklar daha
0: tabii,
1: alerjik oluyor.
0: Sezeryan doğumlar özellikle anne karnından normal doğumla geçerken iyi bakterileri alamadıkları için onlarda alerji daha fazla. Anne antibiyotik kullanıyorsa, çocuk antibiyotik kullandıysa bağırsaktaki iyi bakteriler azaldığı için, bağırsakta disbiyozis dediğimiz durum ortaya çıktığı için besin alerjisi giderek artıyor.
1: Peki evde hayvan?
0: Şimdi aslında bu soru çok kritik bir soru. Şimdi çocuk doğmadan...
1: Zaten evde hayvan dedim, başka bir şey demedim.
0: Şimdi son dönemde pandemiyle birlikte kedi köpek evde hayvan besleme oranları çok arttı. Şimdi sizin eğer çocuk doğmadan önce evde kedi ya da köpek var ise aslında anne onun antijenleriyle karşılaşıyor. Anne de antikor oluşuyor, o çocuğa geçiyor ve çocuk da koruyucu. Kedi köpek alerjisi gelişimini önlemek açısından.
1: Ama anneniz aman değil mi ısırır korkar falan böyle bir anneyse.
0: Yok o özellikle.
1: Kendi de uzak durmuş oluyor o zaman zaten.
0: Koruyucu aileler özellikle enfeksiyon kapmasın, çocuğum hasta olmasın, evde kimse görmesin diye özellikle ne kadar çocuğu korur kollarsak alerjiye geliştirmeyi o kadar arttırıyoruz.
1: Peki köpeğe alerjisi var. Kediye mi daha çok oluyor, köpeğe mi oluyor?
0: Şu dönemlerde kedi alerjileri çok. Özellikle diyelim evde kedi var ve sizin kedi alerjiniz var. Burada iki seçenek var. Genellikle o kediyi göndermesi öneriyoruz.
1: Ne oluyor? Bir burnu kaşınıp hapşırıp tabii, gözleri mi kızarıyor? Ne oluyor?
0: Sürekli çocukta öksürük, hapşırık, sürekli nezle grip hali, sürekli hastalık, sürekli geniz akıntısı ya da daha ileri boyutlarda öksürük krizi, öksürük atakları, astım ortaya çıkabiliyor. Ve zaman içerisinde aslında o baktığınızda kedi köpek evin bireyi haline geliyor. En son bir hastam, hocam dedi kediyi gönderemem. Çocuk zaten üniversiteye gidecek seneye. Çocuğu gönderiyor. Yani o durumda ne yapıyoruz? Aslında bu antijenleri, kedi ve köpekle ilgili antijenleri alıp çocuğa enjeksiyon şeklinde ya da dil altı immünoterapi dediğimiz aşılama yöntemiyle o çocuğu o etkeni, alerjene duyarsız hale getirebiliyoruz. Mesela polenler de öyle. Polenler her yerde.
1: Peki o ya eğer kediye, insana da alerjisi olabilir.
0: Tabii köpeğin de bize olabilir. O da bizim epitelimize, antijenlerimize.
1: Hayır köpeğin değil, insanın da insana alerjisi olabilir yani.
0: O durumda var. O durumda var ama bizim özellikle bu polenlerde çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle polenler her yerde olduğu için polen özütlerini alıp vücuda verdiğimiz aşılama yapıyoruz. Buna dil altı aşılama ya da koldan aşılama diye belirtiyoruz. Yine besin alerjilerinde çocuk artık 5 yaşına geldi. Besin alerjisi geçmedi. Süt alerjisi var. O çocuk için ya da kuru yemiş alerjisi var. Uzak durmak mümkün olmayabiliyor artık. Çünkü
1: İlaç vereceksiniz o zaman.
0: Yani o çocuklara ne yapıyoruz? O alerjik olan maddeyi bir takım protokollerle vücuda az az verip tanıştırarak duyarsız hale getiriyoruz çocuğu. İşte biz buna aşılama
1: diyoruz. Mesela kediye alerjisi olan çocuğa azıcık bir alerji ilacı verip onun dozajını azaltta falan işte olmaz mı böyle?
0: Mesela kedi alerjimiz var. Kediyle karşılaşıyor, hapşırığı var. Sürekli ilaç verdiğimizde o anlık şikayetleri kontrol altına alıyoruz. Ama o maruziyet devam ettikçe sadece burundaki alerji aşağı inip akciğerlerde astımı tetikliyor. O yüzden bu olayı kökten ortadan kaldırabilecek tek tedavi alerjen immünoterapi, alerji aşı tedavisi.
1: O nasıl bir tedavi?
0: O da iki yönlü bir dil altı alerjen özütünü damla olarak her gün uyguluyoruz. Ya da
1: ne yapıyor yani vücutta?
0: Ne yapıyor? Mesela kedinin bir antijeni var, felt bir antijeni. Onu vücuda veriyoruz dil altı. Vücut diyor ki bu demek ki diyor zararlı değil. Ben bunu her gün görüyorum. Ben buna savaş açmaya bırakayım. Ve vücut buna desensit oluyor. Yani duyarsız hale geliyor. Ya da bunu...
1: Yani her alerji yapan şeyin bir anti alerjisini bulmak.
0: Antijeni var. O antijeni vücuda verip vücut onu duyarsız hale getiriyoruz. Ya da bir ülkemizde antibiyotik
1: mesela
0: bile...
1: fıstığın, yumurtanın falan filan hepsinin var mı bunlar?
0: Yer fıstığı mesela.
1: Yer fıstığı en çok değil mi? Çocuklar ölüyor falan.
0: İngiltere'de çok gözüküyor. Onlar çünkü çok tüketiyor. Bizim ülkemizde daha çok işte Antep'li hastamız geliyor. Antep fıstığın alerjisi var. İşte Ordulu, Giresun'da hastamız geliyor. Fındık alerjisi var. Ne yapılıyor burada da? Mesela yer fıstığı yurt dışında proteinini almışlar. Tablet haline getirmişler. O tableti çocuk 3 yıl boyunca her gün alıyor. Ve o yer fıstığına olan alerjisini ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde vücudu alıştırıyoruz az az.
1: Yani ortadan kaldırdığımız alerjilerde

0: Nasıl olmuyor mu bize göre yani?
1: Tabii. Hatta biz
0: kokuda,
1: çocuklara diyoruz
0: şeyde, ses de, her şey çok hassas oluyor.
1: Ek gıda dönemi işte, çocuklara 6 aylıkken ek gıdaya başlarken ilk önce diyoruz ki sebze pürelerini verin. Çünkü sen ona meyve püresiyle başlarsan sebze püresini yediremezsin.
0: Tadı tabii, güzel geldi
1: değil
0: mi? Onlar
1: bizden daha akıllılar. İlk önce sebze püresine alışacak, sonra meyve püresi vereceğiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ki çocukta beslenme bozukluğu oluşturmayalım.
0: Evet, şimdi sizde bir de ressamlık da mı var?
1: Evet, bir de o var.
0: O nasıl bir şey? Yani ne zaman başladı? Amatör seviyede mi, profesyonel mi, sergiler var mı, nasıl?
2: Aslında amatör bir tutkuyken şu anda profesyonelleşme yoluna doğru gittim. Genelde aslında biz...
0: Profesyonelleşme derken resimlerinize para veren var, öyle mi?
2: Evet.
0: Çok profesyonel.
2: Evet, artık ticariye döndüğünüz zaman bir de tabii görünürlüğü. Eskiden hani böyle daha eş dost arasında
0: şimdi
2: onlarla paylaşırken...
0: Şimdi gözüküyor ekranda şu anda.
2: Çok güzel. Mutlu oldum. Şimdi artık bunu belli insanlarla paylaşırken daha geniş kitlelerle sergiler yoluyla paylaşmak, işte bunları satışa koymak.
0: Şimdi nasıl yapıyorsunuz bunu, normal tuval üstüne mi?
2: Bunlar bildiğimiz normal skeç kağıtları üzerine, işte gazlı kalem dediğimiz kalemlerle yaptım. Yağlı boyada yaptığım da oluyor, guaj da oluyor, akrilik de, sulu boyada, ama benim ağırlıklı olarak daha çok gazlı kalem dediğimiz, keçe kalem dediğimiz kalemlerle.
0: Böyle genelde geometrik şekiller mi görüyorum orada? Yuvarlaklar var galiba. Ama geometrik olmayan şeyler de var.
2: Şöyle, ben resimlerimde simetri ve asimetriyi, geometriyi...
0: Bu kaleidoskop gibi mesela, bu şu an gördüğümüz.
2: İşte farklı formlar geliyor. İşte bir tanesinde daha mandalamsı. İşte şu anda ekrana gelen de deniz canlıları, deniz kabukları. Mesela son 2 seneye kadar, şu anda görüldüğü gibi ben siyah beyaz çalışıyordum ağırlıklı. Ama 2 senedir rengi keşfettim. Dönemden böyle renkli yapmasım geliyor. Sonra tekrar bir ara veriyorum. Siyah beyaza dönüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz insanlara baktığımız zaman sadece belli kalıpların içerisinde koyuyoruz. Yani ne diyoruz? İşte bir aile kalıbı içerisinde, bir iş hayatı içerisinde. İnsan bundan çok daha büyük bir şey. Dolayısıyla bahaneler üretiyoruz. Zamanım yetmez. İşte aynı anda bunu yapamam. Ben şunu öncelikliyim. Tamam, ama biz sandığımızdan daha büyük ve daha zengin bir varlığız. Ben de hep resim konusunda, yani 3-4 yaşımdan beri çizen biri olarak bu yeteneğimi diyeyim, bu ilgi alanımı baskılamıştım. Kendime kariyer olarak bunu zaten seçmedim. Danışmanlık işte, az önce de konuştuk.
0: Bunları şimdi bir yere bakarak mı çiziyorsunuz? Aklınızdan mı çiziyorsunuz?
2: Aklımdan.
0: Aklınızdan.
2: Evet.
0: Mesela aklınızdan çizerek bana benzetebilir misiniz? Mesela benim için imkansız bir şey. Size bakarak benim benzer bir şey çizmem imkansız mesela.
2: Şimdi şöyle, sizle belli bir süre geçirip sizi dikkatli incelersem, gözümü kapatıp hatırladığım kadarıyla bir şey sizi çizmeye çalışabilirim. Ama benim çizdiğim objeler sınırlı bir zaman geçirerek, mesela işte balık. Artık balığa da meraklıysanız, çok fazla kitap okuduysanız, işte su altındaki dalıyorsanız ya da işte başka canlılara ya da geometrik şekilleri inceliyorsanız, onlar zaten sizin hafızanıza kazınmış oluyor. Onları böyle ezbere çizmek daha kolay oluyor. Mesela bir portre çalışan, ne bileyim bir spesifik yerin manzarasını çalışan. Yani siz bana Sultanahmet Camii'ni çizerseniz, ben camiyi tanıdığım için
0: durduk yerde, yani oturduğunuz yerden çizebilirsiniz.
2: Büyük ölçüde %80-90
0: tuturum. Arada bir resme bakıp falan.
2: Evet, ama ne bileyim işte Kayseri'deki filanca camiyi çizdiğinizde yapamam.
0: Peki şimdi bunları mesela nasıl şey yapıyorsunuz? Başlığa resmin bir ismi var değil mi bir kere?
2: Evet.
0: İsmini önce mi koyuyorsunuz, sonra mı koyuyorsunuz mesela?
2: İkisi de. Bazen ortada sadece isim oluyor. Hiç o isimle ilgili bir konsept, bir isim. Ondan sonra kendim onu resimleştiriyorum. Bazen de resmi çiziyorum. Yani bir sene boyunca isimsiz duran bir resim olabiliyor. 70 eser var. Bir tanesi yine çok ikonik bir tarihi figürü olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını resmettiğim bir eserim de orada olacak. Hem onun işte fetihleri, hem hayatı, nerede doğduğu, işte deniz savaşları, denizle ilgili diğer objeler. Mesela bir tanesi sırf ona adanmış. Ya da bir tanesi sadece balıklarla, bir tanesi ağırlıklı deniz kabuğu. Ama ana konsept şey değil. Yani sadece deniz odaklı değil. Mimari var, geometri var.
0: Nasıl bir mesai harcıyorsunuz buna? Şimdi zaman yetmez dediniz de. Nasıl, her gün mü? Yani bir tane resmi yapmak ne kadar sürüyor? Her gün mü, arada bir mi, geceleri mi, gündüzleri mi? Nasıl bir mesai ayırıyorsunuz bu resim işine?
2: Ya çok güzel bir soru bu arada. Çok teşekkür ederim. Çünkü tamamen ana mesleği resim olan

0: meslektaşlarımla
1: sabah ben, kalkıyor atölyesine gidiyor, akşama kadar evet, çalışıyor, işi onunla.
0: Benim ayrıca bir de bir mesleğim daha olduğu için ben yaratabildiğim zamanlarda, akşamları, hafta sonları bazen skeç defterimi yanımda taşıyıp işte metroda bir kafeye oturduğumda birini beklerken hep böyle parça parça 3 saat 4 saat açlıktan ölerek tuvalete gitmeden çizdiğim de olur. 5 dakika hemen arada şey yapıp ara vere yaptı doğru ama mesela bu ekranda gözüken resim 8-9 saatimi toplamda alıyor. Daha zor resimler belki 14-15 saate kadar çıkıyor. O da ciddi bir zaman aslında baktığınız zaman.
1: Dijital olarak yapıyor musunuz?
0: Şimdi dijitali nasıl kullanıyorum? Şimdi bir şeyin hayalini kuruyorum. Kafamda bir şey çizmek var ve onun eskiden ne yapardık? Biz eskizini çizerdik. Çünkü evet, hayal ettiğiniz şeyle çizdiğiniz şey aynı olacak mı diye. Şimdi bazen ben o eskizi yapay zekaya söylüyorum. Her resmimde değil. Biraz daha riskli resimlerde. Anlatıyorum, prompt veriyorum. Demin de yapay zeka konuştuk ya. Çiz bakalım bana diyorum. Resmen
1: çiziyor yani.
0: Benim için o çiziyor. Sonra ben onu alıp kendim istediğim gibi yorumluyorum, değiştiriyorum.
1: Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz?
0: Çok, sürekli. Yani zaten ikisi birbirini çok besleyen şeyler.
1: Fotoğraf makineniz var mı ayrıca yoksa telefonla mı çekiyorsunuz?
0: Ben telefonculardanım.
1: Telefonculardanım.
0: Fotoğraf, resmi çok besleyen bir şey. Mesela ilham dediğimiz şey. İşte fotoğraf çekiyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, bir yemek yiyorsunuz, bir sohbet, biriyle tanışıyorsunuz. Hepsi birleşiyor. Bir yerde bir kompozisyon haline geliyor. Özellikle hani fotoğrafın görsel bir sanat olduğu için resme çok güzel pozitif bir etkisi var.
1: Ama fotoğraf da sanat, ikisi de sanat değil mi?
0: Bambaşka aslında disiplinler ama birbirini çok besleyenler. Aslında iyi bir ressamın, iyi bir hatta
1: grafik tasarımcı. Fotoğrafçı olması çok kolay olur değil mi?
0: Doğru. Kesinlikle.
1: Bir de artık fotoğrafçılar da o programlarda neredeyse resmi yeniden boyuyorlar. Her şeyini, renklerini, yani fotoğrafı çekiyor ama bütün renklerini, kontrastlarını, her şeyini yeniden oynanabiliyor yani.
0: Şimdi akıllı telefonlarla bunu herkes yapabilir oldu
1: akıllı
0: ama.
1: Akıllı değil yani şeyler, manuel olarak da yapıyorlar ya.
0: Yapıyorlar işte şey, çeşitli yazı, bir sürü isim vermiyor, bir sürü yazılım var. Ama onun dışında gelişmiş fotoğraf makinelerinde de bazen görürsünüz ya, Galata Kulesi sanki ay üzerine yapışmış gibi. Yani o odak, o perspektif,
1: biraz
0: o renk
1: bilmek lazım.
0: Ya evet, evet. Sonuçta çok basit bir şeydi çünkü.
1: Siz film yıkanan zamanda da çekiyor muydunuz yani?
0: Çekiyordum, çekiyordum. Bu sergi sürecinde mesela ben fotoğrafçı, profesyonel fotoğrafçılarla çalıştım. Çünkü bizi, beni işte fotoğraflarımı çekiyorlardı. Ya o kadar, ya herkes fotoğraf çekiyor ama herkes fotoğrafçı değil.
1: Yok,
0: dolayısıyla çok çok özel bir meslek ve mesela şeyde çok zorlanmışım. Kurumsal bir kimliğim var. Az önce de o kimliğimle işte girizgah yaptık. Poz vereceğim. Alışmışız şöyle falan. Ondan sonra diyorlar ki işte Cem Bey'in sanatçı gibi durun.
1: Şimdi ben şöyle bir fular bağlayıp öyle mi durmak lazım onun için?
0: Ay, o postürünüz değişiyor. Gözünüz ifadesi, ondan sonra baktığınız yer, açı, bacak bacak üzerine atışınız bile. Dolayısıyla bir sanatçı kimliğiyle bir böyle beyaz yaka bir yönetici, evet, kimliği de farklı. Onu insan hissediyor. Ben şimdi o geçiş dönemini yaşıyorum. Yani çünkü bir önceki sergimle bu sergim arasında 30 sene geçti. Bir ömür geçti. Çok ara verdim. Yani çocukluk aşkıma kavuşmak gibi bir şey yani.
1: Çocuklarla aranız nasıl? Memnun musunuz çocuklardan? Büyükleri tercih eder miydiniz?
2: Yok. Yine çocukları seçerdim. Özellikle ben onu diyorum. Özellikle çocuklarla siz orada iş, poliklinik yaparken aslında bize psikoterapi gibi oluyor. Yani çocuk size bir gülücük atması, size onu bir sevmeniz sizin oradaki tüm üç şeklinizi alıyor. Yani şu an
1: çocuğu güldürmek mi daha zor, büyüğü güldürmek mi daha zor?
2: Bence çocukları güldürmek her zaman daha kolaydır.
1: Daha mı kolaydır?
2: Çok kolaydır onlar. Ama çocuk eğer çok ciddi bir rahatsızlığı yoksa, ama onun dışında zaten çocuk rahatsızlığını bize ifade edebiliyor. Hani onun bir gerçekten bir sıkıntısı varsa biz onu kapıdan girdiği anda bu çocuk düşkün diyoruz. Bu çocukta bir sorun var diyoruz. Ama onun dışında çocuk sağlıklıysa zaten güler yüzlü oluyor. Ve size çok güzel tepki veriyor. Ve çocuklar da sizin yaptığınız poliklinik bir iş yükü değil. Aslında bir çok güzel psikoterapi gibi. Yine diyorum, hekimlik hayatıma başa dönsem yine çocuk hekimliğini seçerdim.
1: Peki ne yapalım yani, kısaca, çok az da süremiz kaldı. Alerji
2: özellikle
1: olmasın çocuklar.
2: Alerjik hastalıkları önlemek için yapacağımız en önemli kriterlerden bir tanesi, hani çocuğum aman hasta olmasın, aman çocuğumu koruyayım, aman alerji.
1: Sakın olan

0: göze çöp
1: aynen,
0: atar,
1: sakınmayacağız. Yani çocuk normal doğasında yani,
0: çamurun içine de atmayacağız ama.
1: Evet, yani çok öyle koruyayım, maskelerle gezdireyim. Çocuk bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla karşılaşacak, onlara karşı bağışıklık geliştirecek, alerjenleri tanıyacak. Ama burada herhalde daha çok bağırsak mikrobiyatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmamız gerekiyor.
0: Antibiyotik dışında ne öldürüyor bağırsaktaki mikrobiyat?
1: Özellikle bu son dönemlerde işte bu katkılı ürünler, besinler içerisindeki bu boyalı ürünlerdeki emulgatörler, koruyucu maddeler özellikle besin alerjisini giderek arttırıyor. O yüzden böyle paketli ürünlerden çocuklarımızı uzak tutalım. Antibiyotikleri gereksiz yere kullanmayalım.
0: Antibiyotik mesela ne zaman gerekli?
1: Yani orada birçok hastalık var. Hani hastalık durumunda hekim gerekli gördüğü durumda kullanalım.
0: Hekim ne zaman gerekli
1: ve
0: görüyor?
1: Hekimlere
0: işte
1: şunu demeyelim. Yani hocam işte antibiyotik vermezsen bizim çocuğumuz iyileşmiyor. Bu en büyük yanılgı. Hani hekimi de burada bu ilacı vermek durumunda bırakıyor bu görüş.
0: O yüzden ama hekim neye göre karar veriyor?
1: Hekim yani neye göre? Örnek vereyim mesela boğazlardaki beyazlık dediğimiz beta mikrobunu gösteren mikrobu boğaz kültüründe sapladığında ya da teste pozitif çıktığında biz o boğazdaki beta mikrobuna
0: bir ateş ölçüsü veriyoruz. Yok mu? Mesela ateş şunu geçtikten
1: yok
0: sonra verilir
1: mesela
0: falan gibi.
1: Viral enfeksiyon, yani bu COVID döneminde influenza, virüsler 39-40 derece ateş yapabiliyor. Ama bu influenza, bu virüs. Yani buna antibiyotik vermememiz gerekiyor.
0: Ama virüs gidip o bir yeri yaralayıp orada
1: diyelim
0: bakteri de büyüyebiliyor ama
1: virüs,
0: süremiz bitti bunları konuşmaya.
1: Virüs,
0: bir dahaki sefere.
1: Tamam, virüs zatüre yaparsa başlarız. Yoksa
0: evet,
1: başlamayız.
0: Virüs zatüre yaparsa. Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: ediyoruz.
1: İcra mı?
0: Feride Yalçın'ın bankaya olan borcundan dolayı icra takibi başlatılmış. Ödememişsiniz. Eve girip haciz işlemi yapacağız.
1: Seyhan, ablam bir yanlışlık var herhalde.
0: İzin verir misin?
1: Memur bey, yok. Nereye memur bey?
0: Hanımefendi, zorluk çıkarmayın lütfen.
1: Ya o borç Feride'nin değil.
0: Orası bizi ilgilendirmez abi.
1: Anacığım nasıl ilgilendirmez?
0: Kadir, hadi abi.
1: Memur bey, dinleyin lütfen. Ya yok. Ben seni içeri almayacağım.
0: Hanımefendi, elimizde izin belgesi var.
1: Yok, bu kız gelip anlatacak. Artık ondan sonra ne olacaksa olacak. Seyhan.
2: Efendim abla.
1: Git ara şu kızı.
2: Tamam, aradım abla.
0: Hanımefendi.
1: Kenan'ı Melan'ı alsın artık, gelsin bulsun çabuk.
2: Tamam.
1: Yaktım sen Feride.
2: Hadi abla. Hadi abla, aç şu telefonu, hadi.
3: Efendim Seyhan.
2: Abla neredesin? 2 saattir seni arıyorum ben.
3: Niye, ne oldu?
2: Çabuk eve.
3: Ya Seyhan, gelemem şimdi. Ben yalnız kalmak istiyorum.
2: Abla, bekleyecek vakit yok. Haciz memurları kapıda.
3: Ne?
2: Hadi abla çabuk.
3: Seyhan, sen ciddi misin?
2: Ya evet, ablam kıyametleri koparıyor.
3: Tamam, geliyorum.
4: Tamam hadi.
3: Tamam hadi.

0: Güzelim, tam orası. Ha, buldun işte ora.
1: Çok fena olmuş.
0: Kulunç var orada. Biraz daha sessiz.
1: Bakayım mı?
0: Güzelim, boş ver, masajı kesme. Ben sonra ararım. Sık sık sık sık. Geri ver biraz.
2: Son bitti.
3: Semih. Ha. Hata yapıyorsun kardeşim.
4: Ya ne yapacaktım Taceddin?
3: Ya daha iki gün önce Ali'ye demediğini bırakmadın.
4: Ciğerim o ayrı, bu ayrı. Benimki mecburiyet. Amca böyle bekliyor benim ensemde zebellak gibi.
3: Bu para kurtaracak mı seni bari?
4: Kurtaracak. Gideceğim Ali'me. Bak diyeceğim kardeşim, al bu 50.000. Bundan sonra oteli ben devralıyorum.
3: Güzel kardeşim, tamam oteli devraldın. Sonra tefeciye borcu nasıl ödeyeceksin?
4: Ödeyeceğim. İlla bir yolu bulunacak.
2: Mertcan vuruyor, vuruyor. Ve gol Mertcan. Gol kulları.
1: Ablacığım birazcık susar mısın? Yani okuduğumu anlayamıyorum.
2: Mertcan da şimdi gol için. Vuruyor ve gol. Gol ne? Hala çat kapı giremezsin. Ya hala girelim diyor anacığım.
5: Mertcan.
4: Mertcan bir dakika.
2: Ya benim evim burası, giremezsin. Kardeşim Seyhan çabuk ol azıcık Allah aşkına.
1: Ali abi ne oluyor?
3: Bilmiyorum.
2: Ya yok.
1: Ben anlamı ne yapacak lan?
2: Ben içeri almayacağım.
3: Bir şey yapmayacaklar Mertcan. Siz burada bekleyin.
2: Ya olmaz öyle çat diye giremezsin. Benim evim burası.
1: Ablam geliyor.
2: Ha, iki dakika bekle.
6: Hanımefendi vaktimiz yok. İzin verin girelim.
2: Yahu girme anacığım, bana mühlet ver.
6: Verdik. Bakın ihtarname yollanmış.
2: Yahu yollanmış da anacığım, o namussuz oyaladı.
6: Yenge ne oluyor?
1: Ali. Yok bir şey Ali.
6: Kardeşim söyleyin zorluk çıkarmasınlar. Bakın bizim işimiz var, gücümüz var.
3: Memur bey bir dakika. Kadının bir yere kaçtığı yok. Bırakın anlatsın.
2: Ali abla.
1: Mertcan.
2: Cancan sen gelme içeri.
6: Siz içeri girin hadi.
2: Sabim.
4: Alişan ne oldu ya?
6: Ya abi ya.
1: Ya anacığım ben bu kızı vallahi öldüreceğim.
4: Hangi kızı?
1: Ya Feride'yi.
6: Ya kardeşim yeter artık, hadi akşam oldu. Hadi kadın.
1: Ya nereye girdiler Sabim? Ya bir durun.
4: Ya
2: dayı.
4: Ha. Ya çocuk yiğit o, sen al kardeşlerin eve oğlum hadi.
1: Samim abi.
6: Seyhan.
1: Ali gelme, gelme ablam zaten kızdı.
5: Abla adamlar ne yapacak?
1: Bir şey yapmayacaklar ablacığım.
6: Ya yiğit o, Mertcan'ı da alın eve girin artık hadi.
4: Tamam.
6: Hadi.
4: Tamam.
6: Yok bir şey Mertcan. Tamam Kadir, televizyonu alıyoruz.
4: Memur bey şimdi bakın, hanımlar mağdur.

0: Çünkü borcu alan başka biri.
1: Kardeşim, kimse gidin onunla konuşun. Bana laf anlatma.
2: Konuşacağım ben onunla, konuşacağım.
0: Şimdi bak hele, sen bekle. Ben o arkadaşı bizzat getireceğim memur bey. Sen Seyhan'ım, bir telefon aç Kenan'a.
3: Abi aradım, cevap vermiyor.
2: Ya kabahat onda değil ki. Benim kardeşim de.
3: Ay abla.
2: Anacığım, ağaçtan inemeyen adama kredi çekti, akılsız.
0: Meriha.
2: Öldüreceğim onu Sami.
1: Tamam Kadir, tut.
0: Nereye?
3: Abla televizyon. Ay Samim.
0: Kardeşim bir dakika dur, nereye? Memur bey hop. Ya nereye gidiyorsun? Bak bir dakika dur bak şimdi bu arkadaşı bir
1: iter. Tefeci.
4: Ya bağırma be oğlum.
1: Abi parayı nasıl ödeyecek ya?
4: Ben de bileyim.
1: Ben geçen sefer gittim, benim canımı okudu.
4: Ben de dedim.
0: Kardeşim bir durun. Bir derdinizi anlatalım ya. İndirin o televizyonu Allah.
1: Kadir birkaç şey daha alacağız. Hadi.
0: Kadir sen git be.
1: Gel.
5: Sen mi abi?
0: Dur ya Aliço.
4: Ya Samim yapacak bir şey yok mu?
0: Yok yok, dinlemiyorlar Taceddin. Ya dur kardeşim, nereye? Memur bey. Memur bey.
1: Feride.
3: Ablam yukarıda mı?
1: Yukarıda. Sen iyi misin?
3: Abla. Seyhan nedir durum? Kötü abla, pek iyi değil yani. Ben gelmesem.
6: Ne demek gelmesem?
3: Seyhan, şimdi ben ablama ne diyeceğim?
6: Olmaz abla, geleceksin. Asıl gelmezsen öldürür. Hadi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Seyhan.
3: Ali her şeyi götürüyorlar Ali.
1: Ha ben yukarıdayım.
4: Tamam.
3: Ali.
1: Seyhan hadi.
2: Ya sende hiç mi akıl yok Feride?
0: Meliha.
2: Anacığım 40 defa söyledim bak. Bak bu oğlana fazla güvenme. Başımıza bir bela gelecek dedim ha. Oldu işte sonunda.
3: Abla.
2: Konuşma. Ya Feride bak anacığım, olan gene bize oluyor. O erkek güzel orada öyle karpuz gibi oturuyor gene.
0: Meliha. Şimdi Feride sen çık kızım odana.
3: Sen mi abi?
0: Sen odana çık, ben halledeceğim hadi. Meliha sen de sakin ol.
2: Samim Allah aşkına nasıl sakin olacağım ya?
1: Samim abi ben bu adamları gönderiyorum.
0: Nasıl gönderiyorsun Aliço? Sen yengenin yanında kal, ben geliyorum.
2: Samim.
0: Tamam ben geliyorum. Sen. Kardeşim bir dakika sen bırak onları, bir konuşalım seninle. Bırak gel şöyle gel. Gel bir efendi gibi konuşalım de.

0: kardeşim, şimdi bir aksilikler olmuş ama biz bunu kendi aramızda halledeceğiz.
1: Nasıl halledeceğiz?
0: İşte onun nasıl olacağını sen söyleyeceksin.
1: Ben neyi söyleyeceğim beyefendi? Ödemeyi yapın, biz de gidelim.
0: Ödeme?
1: Evet.
0: Parayı ödersek gidecek misiniz?
1: Evet.

0: Kadir.
1: Efendim abi.
0: Tamam sarma. Eşyaları geri taşıyoruz.
1: Geri mi?
0: Evet.
2: Ne o? Gidiyor musunuz?
1: Mustafa Bey öyle dedi.
3: Ha işte böyle.
4: Sami.
5: Tamam artık Meryem. Mevzu kapandı, bitti.
4: Nasıl bitti anacığım?
5: Ya bitti işte, sen orasını düşünme, tamam.
2: Tamam mıyız abi?
0: Arkadaş getiriyor şimdi eşyaları.
5: Sağ ol Memur Bey.
0: İyi günler.
4: Hadi iyi günler.
0: İyi günler.
5: Hadi Aliçoğlu.
4: Sami.
5: Tamam Meryem.

0: Halim?
1: Nasılsın Kenan?
0: İyi Halim, gel hoş geldin.
1: İşin gücün varsa gideyim ben.
0: Yok, eve gidiyordum. Geç otur, gel.

0: Hayrola bir şey mi oldu?
1: Ha, biraz canım sıkıldı.
0: Niye?
1: Kirve gelsen ben erkek erkek konuşak.
0: Tamam, konuşalım.
1: Lafı evelemek gevelemek yok.
0: Yok.
1: Kenan, sen bu Ferdi'nin arkasından iş mi çeviriyorsun?
0: Ne işi?
1: Kenan.
0: Abi, ödeyecektim parayı.
1: Ne parası?
0: Bankanın borcu demiyor musun?
1: Bankaya borç da mı yaptın?
0: Başka ne var Halim?
1: Oğlum, ben buraya girip çıkan kızlardan bahsediyorum. Hanımlardan, tövbe.
0: Yok ya.
1: Kirve. Ferden her şeyden haberi var oğlum. Ayağını denk al. Bak, benden söylemesi.
2: Nasıl yaptın Kenan?
0: Hayatım.
2: Haciz memurları daha yeni gitti. Sen abi olmasa evde oturacak koltuk bulamayacaktık.
0: Halledecektim Feride.
2: Hangisini? Ha? Kredi borcunu mu, kur yaptığın kızları mı?
0: Feride.
2: Konuşma Kenan. Bırak, bıktım.
0: Hayatım.
2: Hep idare ettim. Anneni, para gözlüğünü, her şeyi sineye çektim. Ya çeyiz terliğimi bile kendim aldım Kenan ya.
0: Feride.
2: Yeter. İyi niyetli olabilirim ama aptal değilim ben Kenan, tamam mı? Benden bu kadar. Bıktım.
0: Feride.
2: Sakın peşimden gelme Kenan, sakın.

0: bu ne?
1: Sen benim gemide hayatımı kurtarmadın mı? Abinin kumar borcunu ödemek için gittin bütün paranı verdin.
0: E veririm abi, ne olacak?
1: Tamam işte, ben de sana geri ödüyorum.
0: Ya ben senden para mara istemiyorum ya.
1: Aliço.
0: Ya abi, sen iki gün önce ben tefeciye gittim diye kıyameti koparmadın mı?
1: Kopardım.
0: Ne oldu şimdi?
1: Şimdi adam dava açtı Aliço. Başka çaremiz yok. Mecburuz. Parayı denkleştireceğiz, gideceğiz, ondan sonra oteli tutacağız.
0: Parayı denkleştireceğiz mi? Niye, tamamını almadın mı?
1: Aldım. Aldım da biraz eksildeyim.
0: Nasıl?
1: Melia'yı o durumda görünce tabii feda olsun ya.
0: Ya sen mi abi?
1: Haciz memuruna verdim onun parayı.
0: Yani
1: gene tutturamadık Aliço.
0: Ah be sen mi abi ya?

0: Feride? Feride?
1: Hani beni yalnız bırakır mısın?
0: Ya bırakacağım da akşam oluyor.
1: Olsun.
0: Ya kızım olur mu böyle sokaklarda bir başına iki gözü iki çeşme? Feride, bir şu arabaya gözünü seveyim ya.
1: Gelmeyeceğim halim.
0: Ya kızım buralar tanıdık bildik yerler değil. Mahalleye götüreyim orada ala. Feride? Ana babam ya binersin ya 10 kilometre inen evine kadar peşinden takip ederim.

0: Kocaelah.
1: Hoş geldin Melih abla.
0: Hoş bulduk canım benim. Uy. Dayın evde mi?
1: Yukarıda.
0: Ha, bir çağır gelsin.
1: Sen gelmeyecek misin?
0: Anacığım sen çağır, ben geleceğim.
1: Tamam.
0: İyi hadi.

0: Ramin, vallahi benim aklım ermedi. Sen bu adamları nasıl yolladın?
1: Yolladım işte, karıştırma. Peri kızı nasıl, sen ondan haber ver.
0: Vallahi yatsın kalksın sana dua etsin ha.
1: Melia.
0: Yok, gene benden çekeceği var da.
1: Ya sen de aynısını yaptın.
0: Ben.
1: Melia, Kenan'ın yerinde ben olsam, sen Peri'den yaptığını yapmaz mısın?
0: Yaparım.
1: Duyamadın?
0: Vallahi yaparım sanırım.

0: Allah sana, aptalım ben ya. İnsan 4 yıl sözü kalır mı? Aman tatsızlık olmasın, kavga gürültü çıkmasın. Evlenelim, her şey yoluna girer. Kör müyüm ben? Salak mıyım, aptal mıyım? Bu adamın ipiyle kuyuya inilmeyeceğini nasıl göremem?
1: İnsan görüyor. Görüyor da görmek istemiyor. Gece kurda tabak gibi karşında duruyor. Sen başını çeviriyorsun. Kondurmuyor. Sevgi acayip bir şey anam baba. Akıldan fikirden geçtim. Görmek bile insana zor geliyor Ferdi.

0: çayla.
1: Ne kadar abicim?
0: 3 lira.
1: Buyur. Sağ olasın. Hayırlı işler.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Konuştun mu Kenan'la?
2: Yok. Ablam yemin verdirdi.
0: Ne diyor?
2: Ali. Hı. Bu otel işi ne olacak?
0: Otel işi... Para bulmamız lazım ya.
2: Ali bak biliyorum sen şimdi hayır diyeceksin ama... Bende var biraz.
0: Yok. Ha? Biz buluruz. Sen canını sıkma. Yok tamam bu konuyu kapat. Nasıl?
2: Ablam...

0: Ne oldu?
1: Yok, açmıyor.
0: Oh, isabetti.
1: Anne.
0: Ne annesi Kenan? Zararın neresinden dönsen kârdır oğlum. Bak Halime, sen yine ucuz kurtuldun.
1: Anne, kızın evine haciz gelmiş, sen hala ne diyorsun?
0: Oğlum, elinde olsa ödeyeceğim tabii. Yalan mı? Senin ne günahın var? Yok Kenan, kız iyi gün dostu. Bak, biraz borca girdin, bıraktı gitti seni.
2: Please leave your message after the tone.

0: Dayı.
1: Ha canım.
0: Ben yatıyorum.
1: Tamam oğlum, sen git, ben geliyorum.
0: Dayı.
1: Can Can Spor. Ne var dilinin altında? Öyle değil oğlum. Ne söyleyeceksin yani?
0: Ha. Ben hep burada kalacağım değil mi?
1: Tabii burada kalacağım.
0: Amcam almayacak.
1: Almayacak.
0: Söz mü?
1: Söz. Dünyayı birbirine katacağım. Gene de seni kimseye vermeyeceğim.

0: Ya bir de iyi yönden düşünelim. Ya rapor korktuğumuz gibi çıkmazsa?
1: Sosyal hizmet görevlisinin.
0: Evet.
1: Eda, kadını gördün. Sence o kadının iyi bir şey yazma ihtimali var mı?
0: Of.
1: Uflayıp puflama. Ben yarın araştıracağım.
0: Neyi?
1: Zuhal Hanım'ı.
0: Ne demek araştıracağım?
1: Ya internetten bulacağım. Google'layacağım.
0: E'si
1: yarın gidip konuşacağız.
0: Ne konuşacağız Yiğit?
1: Dayımı anlatacağız. Mertcan'a dayım kadar kimsenin iyi bakamayacağını söyleyeceğiz. Ayrılmak istemiyoruz diyeceğiz.
0: Biz?
1: Yok. Zuhal Hanım'la ben. Biz. Sen, ben, Mertcan.
0: Sen ciddi misin?
1: Evet.
0: Gidip konuşacağız ha?
1: Hı hı.
0: Tamam. Bana uyar.

0: Ali. Samimi abiye teşekkür ettiğimi söylersin.
1: Tamam. Feride, benim yapabileceğim bir şey var mı?
0: Yok Ali, sağ ol.
1: Tamam. İyi geceler.
0: İyi geceler.

0: ablam.
1: Ha gülüm, geldiniz mi?
0: Ha, çay içtik.
1: Feride nasıl?
0: Nasıl olsun abla? Üzgün.
1: Ne oldu, bu ayrıldı mı çocukla?
0: Hı, ayrılmışlar.
1: Yok anacığım, biri kesin doğarken bize beddua etti.
0: Niye?
1: Gülüm nişan tutmuyor. Bak boy boy üç kardeşiz. Yüzüğü takan ayrılıyor.
0: Abla. Hı. Bu Azizciler niye gitmiş biliyor musun?
1: Sami gönderdi.
0: Borcu ödemiş.
1: Kız hangi parayla?
0: Abla tefeciden almış.
1: Samim.
0: Evet.
1: Tefeciden.
0: Halim'den dükkanı geri almak için.
1: O parayı da bize verdi. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ah Samim, ah Samim, Seyhan.

0: sonra Can Can'ımın Samim dayısı gelmiş, yakaladığı gibi hop diye Can Can'ı kurtarmış.
1: Uçarak mı?
0: Tabii uçarak.
1: Sonra ne olmuş?
0: Sonra düşmanlar bir daha iflah olamamış Can Can'ım. Oradan koşarak uzaklaşmışlar. Sonra da Mertcan ve kardeşlerine bir daha hiç dokunamamışlar.
2: Mertcan ve kardeşlerine bir daha dokunamamışlar.
0: Evet.
2: Bitti mi?
0: Yok, yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Tamam.
0: Hadi bakalım. Oh.
2: Dayı.
0: Ha Can Can'ım.
2: Artık bana hep bu masalı anlat, tamam mı?
0: Tamam oğlum benim. Hadi iyi geceler.

0: Biz bugün birazcık geç kalabiliriz de.
1: Niye kızım?
2: Ödev var, internet kafeye uğrayacağız.
1: İyi. Madem berabersiniz.
2: Amcamdan haber var mı?
1: Yok ama o boşu aramaz. Şimdi bir taarruz planı hazırlıyordur. Yakında ses çıkar.
0: Peki ya oteli alırsan dayı?
1: Oteli alırsak iş başka. O zaman edecek lafı kalmıyor.
2: Ya siz bunlarla kafanızı yormayın ya.
1: Hadi. Hadi hayırlı günler. Hayırlı dersler. Hadi.
0: Allah'a ısmarladık dayı.
1: Hadi güle güle.
2: Sağ ol.
3: Abi günaydın.
1: Günaydın Alişo. İnmedin sabah aşağı.
3: Abi. Bu bana dün verdiğin para. Bu da pusula. Pederden kalma.
1: Oğlum.
3: Ya bunu sat. Yani eksik parayı tamamlamaz ama iş görür. Başka da kıymetli bir şeyim yok.
1: Lan hayat yok.

0: Ya yok Sevinciğim, artık bu saatten sonra nasıl bakacağız ki birbirimizin yüzüne? Sen müdüre söylersin, hani ben bugün gelemeyeceğim, olur mu? Sana da canım sağ ol.
1: Feride, ben çıkıyorum.
2: Tamam ablam. Abla. Heh. Bana kızgın mısın hala?
1: Feride. Dün sen bana bir soru sordu. Dedi ki sen aynısını yapmaz mısın?
2: Sen mi abi için mi? Hı. Sen ne dedin?
1: Ne diyeceğim gülüm? Benim bu Sam konusunda sabıkam biraz kabarık. Sen de benim kardeşimsin. Benim canımsın, kanımsın. Tabii bana çekeceksin, kime çekeceksin? Ben yaptıysam sen de yapacaksın. Böyle bu.
2: Sağ ol abla.
1: Ama bu erkek güzeli de samimi geçti ama ha.
2: Geçti vallahi, geçti.
1: Yapma Feride, kurban olayım. Azıcık kendi değerini bil ya.
2: Tamam abla.

0: Günaydın abla.
1: Günaydın Kenan.
0: Nasılsın?
1: Ne istiyorsun?
0: Feride'ye bakacaktım da.
1: Bakma Kenan. Bakma. Kız çok üzüldü. Açık bırak, rahat et. Tamam.

0: Ha. Melih ablam nereye gidiyor?
1: Bilmem oğlum, bir işi var ki gidiyor. Hadi gel sen bana yardım et.
2: Ha. Sen bana, ben çıkıyorum.
1: Tamam hadi dur. Şu boş kulübeyi atla.
3: Kenan'sa ben yokum. Alo.
2: Seyhan, Sahile.
3: Ha, ne zaman?
2: Hemen.
3: Tamam.
2: Hadi bekliyorum.
3: Ali.

0: Sosyal Hizmetler Müdürlüğü.
1: Evet.
0: Ya tabii önce gidip yerini bulacağız. E peki buldunuz diyelim. Konuşabilecek misiniz görevlilerle?
1: Ya bilmiyorum. Dayım deli gibi uğraşıyor.
0: Ya biz de bir şansımızı deneyeceğiz. Peki. Nedir plan? Buradan çıkışta doğru internet kafeye gidiyoruz.
2: O zaman Furkan da geliyor.
0: Evet.
1: Niye?
0: Çünkü içimizdeki tek internet canavarı o.
1: İnternet canavarı.
0: Evet.
1: Furkan.
0: Evet.
1: İyi. Gelsin bakalım. Evet, bakalım ne kadar ediyor.
0: Ay Ali.
1: Geç kaldın.
0: Ablam biraz üzgün de onun yanında kaldım.
1: Al bakalım.
0: Ya Ali hiç gerek yok gerçekten.
1: Ya itiraz etme. Ondan sonra her aradığımda bulacağım seni.
0: Sağ ol.

0: Yaşar, ben Samim kardeşim, nasılsın? Ya iyiyiz, iyiyiz de başımıza bir beladır sorma. Yaşar, ben seni bir şey istemek için aradım ya. Yaşar, bir dakika. Bir dakika ciğerim. Ha Yaşar, ben seni arayacağım, tamam mı kardeşim? Melia?
1: Samim, az vaktin var mı Samim?
0: Var Melia.
1: Ha, bir konuşacaksın.
0: Gel gel, buyur, geç Melia.
2: Melia abla,
1: koca yanak, sen gelmedin bugün.
0: Ha, bir ara gelecekti de sen dışarıdaydın galiba.
1: Ha. Cancan, sen biraz dışarıda oynasana, tam kapının önünde.
2: Tamam.
1: Ama uzaklaşmaca yok.
0: Aman ha Cancan.

0: Bu ne?
1: Sami, sana olan borcumuzdur.
0: Ne borcu?
1: Bak dün o kargaşa da çıkıp bozduramadım.
0: Senin bana borcun falan yok Meli.
1: Sami'm.
0: Ya yok dedim.
1: Bak, senin benim işim değil bu tefeciye gitmek. Allah aşkına niye gittin?
0: Meli.
1: Koca yonak için değil mi? Tamam artık, inadı bırak. Al şu parayı, git Halim'den oteli al.
0: Alacağım. Alacağım Meli'ye, sen karışma.
1: Ya Sami'm.
0: Ya yok dedim Meli, olmaz. Ali verdi bir şeyler işte. Yaşar maşar oradan buradan bulacağım ben.
1: İyi ya, beni de ortak et.
0: Ne?
1: Oteli.
0: Haydi. Ya biz oteli almayacağız, işleteceğiz.
1: İyi, ben de işleteceğim.
0: Meli ya.
1: Bak yarın öbür gün mutfağa falan yardıma çağırırsan.
0: Ya gel gel.
1: Gelirim ama emir almam, vallahi ortak olacağız artık. Anca beraber kanca beraber.
0: Hay Allah'ım ya. Ne yapacağız biz bunu ya?
2: Bazen Ali diyorum, sen ta Karayipler'den kalk, koskoca İstanbul'da sizin evin karşısına taşın, sonra da Seyhan'la tanış.
3: Pişman mısın?
2: Ben?
3: Hani böyle bütün dünyayı karşına almıştın.
2: Aldığım mini alırım.
3: Hiç demiyor musun benim bu kız yüzünden hayatımı kaybettim?
2: Kız benim hayatımı kurtardı be. Olmasaydı ben şimdi ot gibi yaşıyordum. Daha sayayım mı? Ha, millet kızmıyor. Kızıyor. Ama bütün dünyayı karşına almaya cesaretin yoksa geçmiş olsun. O zaman aşk başta olmuyor.
4: Efendim?
0: Aliço, neredesin oğlum sen?
2: Ne oldu?
0: Bak ciğerim, neredeysen kalk gel çabuk.
4: İşimiz var.
2: Ne işi?
0: Gidip oteli alacağız.
2: Güzel oteli.
3: Ne oldu?
2: Para?
0: Yeni ortağımız var Aliço.
2: Ortak mı?
0: Ya sen gel ya, sen gel anlatacağım ya.
2: Tamam geliyorum. Ha.
3: Ali?
2: Otel işi tamam diyor.
3: Ciddi misin, nasıl olmuş?
2: Bilmiyorum, Sema abi anlatacak. Hadi bizi bekliyorum.
5: Bir dakika şimdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü.
6: Burada. Gir abi şu sayfaya.
5: Tamam abi, bir dakika, bir dakika.
6: İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü. Tamam.
3: Bulduk.
5: Tamam. Yiğit, bak adres, numara yapıştır, yaz.
7: Ufaklık.
3: Ya evde gidip alacağız. Sen abi? Ya bilmiyorum da dayıma söyleriz herhalde.
5: Ne?
3: Oh. Ne?
5: Eda söyleyemeyiz. İzin vermez ya da bizi yollamaz ya da kendisi gelir.
7: Evet abi. Bence gidin, üç kişi dikilin kadının karşısına.
3: Bence de.
7: Evet. Ha.
3: Eda'yım.
5: Bir şey uyduracağız. Hadi. Eda, bir lira var mı?
7: Ha tamam lan tamam, benden sizi. Sokun cebine ya.
3: Hadi, hadi.
5: Hadi. Hadi. Kolay gelsin.
7: Bugünlük böyle oldu abi, kusura bakma. Hadi bakalım.
0: Hadi Aliço ya, hadi ya. Meriya ben çıkıyorum.
1: Sami'm, Halim'i aradın mı?
0: Yok, arayacağım.
1: Sami'm.
0: Ha Meriya.
1: Acaba ortak olsun da bu görüşmeye Ali'yi hiç karıştırmasak mı?
0: Nasıl karıştırmayacağım Meriya? Oğlan bütün parasını koymuş bu işe. Sen gelme ben konuşacağım denir mi?
1: Ya denmez de anacığım, şimdi Halim heyheylenmesin.
0: Ya öyle de öğrenecek böyle.

0: de öğrenecek ne diyor?
1: Cuma müşteriye bak. Sam abi?
2: Alo
0: Halim. Ya bir yarım saatin var mı?
1: Var abi.
0: Ciğerim seninle bir şey konuşacağım ya.
1: Hayırdır?
0: Ya sen gel.
1: Nereye?
0: Otele.
1: Otele mi? Abi.
0: Ya Halim bak gel, bu sefer durum başka ciğerim. Ya şu Samim abini kırma ya.
1: Estağfurullah abi, tamam peki. Tamam geliyorum abi, çıkıyorum şimdi.
0: Tamam kardeşim hadi.
3: Ne diyor?
0: Geliyor.
3: İyi hadi inşallah.
0: Hadi Melih.
1: Cumali ben çıkıyorum, dükkan size emanet.
4: Tamam usta.
0: Cancan.
3: Efendim.
0: Oğlum ben gidiyorum, bir işim var. Melih ablanı üzmek yok, tamam mı?
3: Yok anacığım, o beni hiç üzmüyor ki.
0: Hah Aliço hadi hadi.
1: Ne? Hadi hadi de nereye hadi abi?
0: Otele.
3: Otele mi?
0: He.
3: Sami. Telefon çalıyor.
0: Bakacağım Melih. Şey nasıl? İyiyim, seni sormalı. Adres mi? Ne balı ya, hiç gerek yok. Yok Şeynaz.
3: Sami.
0: Emirgen Mahallesi. Konur Sokak.
3: Ya hadi Sami hadi.
0: Melia. Yok sana demedim Şeynaz.
3: Kim Feride mi?
0: Ciğerim ben şimdi kapatıyorum telefonu. Bal için çok teşekkürler. Hadi hayırlı günler.
3: Ne balı bu Sami?
0: Marmaris'te bir arkadaş var ya. O çocuklara bal gönderiyor.
3: Ay ne iyi adammış ya.
0: Öyle Meryem.
1: Abi gitmiyor muyuz?
0: Hadi Aliço hadi.
3: Sami haber ver ha.
0: Tamam Meryem.
3: Hadi güle güle.

0: yuvarlayayım bir gel.
1: İnşallah Seyhan şu oteli bir alsalar da.
0: Ay inşallah abla.
1: İnşallah da.
0: İnşallah da ne?
1: Bu üçüncü ortak kim?
0: Üçüncü ortak? Biz.
1: Biz mi? Vallahi mi?
0: Kız vallahi maayla işleteceğiz oteli.
1: Ay inşallah ablam.
2: Aa sen Sevin.
3: Merhaba Seyhan.
1: Merhabalar. Bak ablam Feride'nin hastaneden arkadaşı Sevin.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Sabah Feride ile konuştum, sesi gelmiyordu.
1: Ay pek tadı yok.
2: Yukarıda mı?
1: Yukarıda tabii, gelsene.
0: Geç canım geç. Hoca Enak, daha oynayacak mı?
4: Evet.
0: Heh, bak vallahi camdan bakacağım, uzaklaşmaca yok.
4: Tamam.
0: Tamam canım benim, oh hadi.
5: Araya kimdi Sabah abi, boş ver, boş ver. Ya sen mi abi?
6: Ya Marmaris'in arkadaş.
5: Şey ne az?
6: Aman abi bak.
5: Yalanım ha bak. Abi o senin eski kırık değil miydi? Ne istiyormuş?
6: Ya çocuklara bal gönderecek.
5: Ya balı balı unut şimdi. İşimiz gücümüz var Ali. Yengen duyarsa vallahi affetmez beni ya. Biteriz yani. Hadi.
6: Çam balı mı?
5: Bana bakın. Başınız sıkışırsa Alo Furkan şekli.
0: Tamam. Biz de gelelim mi ister misiniz?
5: Yok, biz kendimiz hallederiz. Tamam. Haber edin ha.
2: Tamam. Allah'a ısmarladık.
5: Tamam. Hadi.
0: Hadi görüşürüz.
5: Hadi.
7: Hoş geldin.
0: Hoş buldum.
7: Al bakalım.
2: Ay ne gerek var Sevin? Merak ettim Feride.
0: Kötü gün dostu ha Feride.
7: Vallahi ablam öyledir.
0: Sevin çay içer misin?
2: Olur Melih abla.
1: Ben koyayım çayı.
2: Seyhan bana sağ ol canım.
0: Arkadaşımla otur.
2: Tamam ablam gel gel, ne yapıyorsun?
0: İyi sen?
2: İyi ya, namaz işte aynı.
1: Merhaba Melih abla.
0: Hoş geldin Zeddacığım.
1: Yok biz hiç girmeyeceğiz.

0: geldin Halim.
1: Hoş bulduk, sağ olun oğlum. Buyur gel.
2: Bizim kızlarda da iş yok. Hepsi doluştular sizin dükkana.
3: Aman yok ya. Vallahi ben artık kendimi kandırmayacağım Sevin. Yani Kenan sağlam olsa alayı gelse nafile. Yalan mı? Kenan.
2: Açmayacağım.
3: Açmayacağım.
4: Abla.
5: Ha Gülü.
2: Sence Samim abi alacak mı Atili?
5: Tabii ki alacak. Halim'in tapulu malı değil ya, devredecek.
2: Aman bir aksilik çıkmasın da.
5: Ay yok Gülüm, çıkmaz.
2: Alırsak ben de girer çalışırım.
5: Kız tabii çalışacağım. Bak sen, ben, Samim, çocuklar, koca yanak.
2: Ali.
5: Ali de.
2: Sonunda düze çıkıyoruz ha ablam.
5: Çıkacağız çıkacağız. Şu Feride de bir rahatlasın. Artık daha da dert tasa olmayacak.
2: İnşallah inşallah.
5: Hadi hadi yukarı hadi.
0: Oteli gözüm görmesin diyorsun Halim. Haklısın. Sen şimdi bunu al, şu kiralık afişini de indir. Artık şu otelle alakan ilgin kalmaz.
1: Sen işleteceksin.
0: Ben işleteceğim. Halim.
1: Abi dışarıdaki Deyus'un bir alakası olacak mı, olmayacak mı?
0: Halim şimdi bak. Ali çok delikanlı bir çocuktur. Aranızda bir tatsızlık oldu ama. Aha, hakkını yap.
1: Sanma be. Alakası olacak mı, olmayacak mı?
0: Olacak.
1: Kusura kalma abi.
0: Halim.
1: Ben onu otele sokmam.
0: Ya yeğenim sen çıkıp gideceksin. Kiralık diye ilan asmışsın onu.
1: Yok abi, vermiyorum.
0: Nasıl vermiyorsun Halim? Otelin sahibi sen misin?
1: Yıl sonuna kadar kontratım var sanma abi.
0: Ya otel boş.
1: Boş olsun. Zarar ederim. Ben genelde o dışarıdaki Deyus'u bu otele sokmam. Kusura kalmasın abi.

0: Ne oldu abi?
1: Bidonun gözünü kim bürümüş vermiyor.
2: Abla nereye gireceğiz?
3: Sosyal Hizmet Müdürlüğü'ne ablacığım.
2: Orada ne yapacağız?
4: Ya dün eve gelen hani Zuhal'ın var ya, dayıma kızmıştı. Onu ikna edeceğiz.
2: Ben de mi?
3: Asıl sen ikna edeceksin ablacığım. Dayıma anlatacaksın bize nasıl iyi baktığını. Melih ablayı, Ali abiyi. Dayımın sana nasıl masalları anlattığını anlatacaksın.
4: Sonra diyeceksin ki abimle ablamı çok seviyorum. Onlardan ayrılmak istemiyorum diyeceksin, tamam mı?
2: Tamam.
3: Aferin.
5: Canım ben gideyim artık.
6: Tamam Sevinç. Ya çok sağ ol vallahi, buralara kadar geldin.
5: Ay ne demek Feride.
6: Sevin her zaman. Olur sağ olun.
5: Hoşça kal Sevinç'im.
6: Görüşürüz. Abla. Sami. Ne olmuş?
7: Tamam. Oldu o zaman, biz bekliyoruz hadi.
5: Ne olmuş abla?
6: Abla?
7: Yok. Halim inanından oteli vermiyor.
5: Vermiyor mu?
6: Benim yüzümden mi?
7: Seyhan Allah aşkına, senin yüzünden benim yüzümden mi var? Ortada el kadar küçük bir çocuk, yani bu neyin inadı?

0: Ay keşke Ali gitmeseydi Halim'in yanına.
1: Feride, bak Allah'ının aşkına. Sıkıntın var diye ses etmiyorum. Ama şu Halim'in avukatlığını bırak, vallahi billahi kıracağım kalbini ha.

0: geldin ustam.
1: Hoş buldum.
0: Çay vereyim mi ustam?
1: Yok.
0: Kahve?
1: Cumhur, ben rahat bırak.
0: Ya mal sahibiyle konuşalım.
2: Elinde kontratı var.
0: Ya olsun.
2: Ya isterse parayı yakar Aliço.
0: Ya ben gidip iki çöplük edeceğim abi.
2: Ya gel.
0: Oğlum dur.
2: Şimdi gene yüzünüz gözünüz dağılacak.
0: Ya abi bizim cebimizde paramız yok mu ya?
2: Var.
0: Tamam bırakalım bunun peşini. Başka iş buluruz.
2: Bildiğimiz iş bu.
0: Ya başka otel buluruz.
2: Aliço dava sürüyor. İki günde başka oteli nereden bulacağız?
0: Abi ben gidip konuşacağım.
2: Ya gel buraya Aliço.
0: Ya bunun yanına mı kalacak abi?
2: Ya hadi yürü şimdi hadi. Bir de seninle uğraşmayayım Aliço yürü.
0: Herife bak ya.
3: Burası mı?
4: Burası ablacığım.
0: Hadi gelin.

0: Affedersiniz, Zuhal Hanım'la görüşmek istiyorduk.
1: Hangi Zuhal Hanım?
2: Sosyal hizmet görevlisi olan.
1: Zuhal Karataş mı?
2: Evet.
1: Tamam, biraz bekleteyim sizi, buyurun.

0: Alo.
1: Halim. Bak bugüne kadar seni kardeşim bildim.
0: Abla.
2: Bak canım dedim.
1: Yerim dedim ama bu sefer sen beni çok şaşırttın.
0: Abla bak.
2: Anacığım oteli ne
1: yapacaksın? Tamam bize vermeyeceksin.
2: Hayır turşusunu mu koyacaksın?
1: Yani ne yapacaksın?
0: Benim yerimde olsan sen ne yapardın ya?
2: Bak Halim bu Samim'in
1: sana yaptığını vallahi hiç kimse
2: yapmaz ha. Artık seninki ne biliyorsun?
1: Ayıptır. Seninki kalpsizliktir, vicdansızlıktır. Bak hele şu Sabi'nin davası bir tehlikeye girsin. Yemin ediyorum bundan böyle benim Halim diye bir kardeşim yok.
0: Neyse.
3: İyi misin ustam?
0: İyiyim dedim ya Cumali. Dikip durma başımda diye.

0: çocuklar.
1: Merhaba. Dün bizim eve gelmiştiniz.
0: Hatırlıyorum tabii. Biraz konuşabilir miyiz? Sizi kim gönderdi?
1: Kimse. Biz kendimiz geldik.
0: Çok fazla da vaktinizi almayacağız.
2: Lütfen.

0: Allah Allah. Ay Seyhan, vallahi başım nasıl zonkluyor var ya, ensemden bir yumruk var.
1: Ablam dur bakalım, bir Samim abi gelsin.
0: Ben çıkıyorum. Nereye?
1: Bir işim var, halledip geleceğim.
0: Abi
1: hiç kalkma Seyhan, hemen geleceğim.
2: Hey kızım.
1: Samim abi.
2: Abla yukarıda mı?
1: Ha yukarıda.
2: Hadi ses et.
1: Abla.
3: Ha.
2: Ha Melia, az gel aşağıya.
3: Ha geldim Samim.
1: Hadi ben kaçtım, Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle Peri kızı, güle güle.
3: Samim.
2: Melia nasılsın?
3: İyi, bu Halime canım sıkıldı biraz ya.
2: Ya benim yüzümden oldu.
3: Yok Ali, senin yüzünden değil. Yani Halim öğrenecek artık, zorla güzellik olmaz.
1: Gelsene Samim abi içeri.
2: Gelmeyelim Seyhan'ım, gidiyoruz ya.
3: Samim, çocuklar yürüyüşe çıktı, dolaşmaya haberin olsun.
2: Tamam Melia. Hadi. Hadi Asma.
3: Asma.
4: Dün bizim evden çok kötü ayrıldınız. Eda'cığım eğer sizi dayın yolladıysa...
5: Yollamadı.
4: Dayım bize bakmaya başladıktan sonra çok değişti.
6: İşe girdi. Başımızda durdu.
7: Masal öğrendi.
8: Masal mı?
7: Aha, mesela kahraman merçemden dayısının masalı.
9: Her gece masal mı anlatıyor?
7: En çok masalını seviyorum. Bir de çikolatalı kurabiyeleri.
9: Dayın kurabiye de mi yapıyor?
7: Melih ablam üzümlü de yapıyordu ama ben onu sevmiyorum.
4: Sizden tek bir şey istiyoruz. Dayıma bir şans daha verin.
6: Eve gelin, dayımla konuşun, Melih ablayla konuşun.
4: Dünyada ondan daha iyi hiç kimse Mertcan'a bakamaz. Bunu gelin kendi gözlerinizle görün.

0: Ferda?
1: Nasılsın Ali?
0: Gel otur. Ben artık iyi kötüyü şaşırdım kızım. Bilmiyorum.
2: Ablam çay?
1: Ha, alırım Cumali. Sağ ol.
0: Otel niye vermedin diyeceksin değil mi?
1: Yok, demeyeceğim.
0: Ya ne diyeceksin?
1: Sen böyle bir adam değilsin Ali.
0: Böyle.
1: Seyhan nikahtan kaçtı. Sen fırınımız bozuk diye bize fırın getirdin. Ufaklık kayboldu. Ben de sokak sokak Mahcan'ı aradım. Adana'ya rezil oldum. Sen yine de bize sırtını çevirmedin. Sen böyle bir adamsın.
0: Öyle miyim?
1: Daha fazlasın.

0: biz
1: aldık.
0: Bir sıkıntınız olursa arayın, tamam?
2: Peki siz?
3: Gelmeyecek misiniz?
0: Bakalım, gelecek olursam ararım Mertcan, tamam?
1: Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle çocuklar.
4: İyi günler. Ya nerede kaldı bu çocuklar ya?
5: Ya arasana bir abi.
4: Ya arıyorum, cevap vermiyor ciğerim. Alo.
6: Samim abim.
7: Ha, Feri kızı.
6: Ablamı da al, hemen gelin.
4: Nereye?
8: Güzel otele.
4: Otele mi? Sen nereden arıyorsun Feride?
6: Abim soru sorma, hadi gelin.
4: Allah Allah.
5: Ne diyor?
4: Otele çağırıyor.
5: Nasıl, niye?
4: Bilmiyorum. Hadi yürü, gidiyoruz.

0: Ali.
1: Seher Hanım hadi, hadi.
0: Ne oldu Semih abi?
1: Ya şey, yengeyi de çağır, otele gidiyoruz.
2: Abla! Abla!
0: Sabi?
1: Meliam bak, Feride aradı. Hay benden sevinmeyin diyorum ama galiba haberler iyi.
0: İyi mi? Ali?
1: Ya otelde bizi bekliyor. Hadi, hadi, hadi.
0: Sami.
1: Ha Meliam.
0: Bu ballar gelirse biz oteldeyken. Ne balı? Ya arkadaşım Marmaris'ten bal gönderecek dedi ya.
1: Meliam şimdi bırak balı malı.
0: Hayır anacığım, adama ayıp olacak, ben o yüzden diyorum. Ya hangi adam?
1: Olmaz Meliam, olmaz. Hadi, hadi.
0: İyi, hadi. Hadi.
3: Balı soruyorlar.
4: Abla hadi hadi.
3: Araba nerede ya?
4: Anahtarı aldım.
3: Cuma ile ben çıkıyorum.
5: Tamam usta.
3: Dükkanı kapatırsınız çocuklar.
5: Tamam usta.

0: alacaksın Mustafa?
1: Hava alacağım biraz.
2: Abacım gel. Gel.
3: Alo. Mahalledeyiz dayı. Eve gidiyoruz. Nereye? İyi tamam geliyoruz. Tamam.
2: Ne diyor?
3: Otele gidiyorlarmış, bizi de çağırıyor.
2: Neden?
4: Yardım edeceğiz.
3: Yok, ne yardımı?
2: Ablacığım otel kapandı, unuttun mu?
4: Ha.
2: Ne yapacağız?
3: Ne yapacağız? Gideceğiz.
4: İyi.
3: İyi. Otobüs geliyor bak.

0: abla?
1: Feride hayırdır?
0: Feride niye çağırdın bizi buraya?
2: Feride.
0: Ablam bir öpücük isterim. Ne öpücük kız? Lan şuraya. Feride buraya öpüşmeye mi geldik?
1: Melia öp kızı.
0: Hadi abla öp. Ya öpeceğim. Gel.
1: Hadi söyle.
0: Affettin mi beni? Feride.
1: Anahtar?
0: Otelin anahtarları. Ne?
2: Ne? Veriyor mu? Kabul etti mi?
0: Evet, otel bizim. Allah! Abi hadi aç şunu aç.
2: Abi bir dakika. Ne oldu? Önce ilanı sökelim.
0: Hadi sen de hadi.
1: Lan Aliço. Dur şu anasını.

0: Bilmiyorum, bir şey söylemedi. Ah.
1: Dayı?
2: Yeter, ben güzel kızım, ben. Dayı, ne yapıyorsunuz? Otelimizin açılışını yapıyoruz.
1: Otelimiz mi?
3: Canım.
4: Cancan, çalışacak mı yine?
5: Çalışırım tabii.
4: Ha?
5: Şöyle.
3: Geç, geç.
1: Vay, vay, vay, vay.
2: Güzel ameliyat.
1: Anacığım, şimdi bizim olduğu için midir nedir? Gözüme o kadar güzel geldik.
5: Dayı, artık bizim mi bu otel?
2: İşleteceğiz oğlum. Halim abinden devir aldık.
0: Nasıl aldık?
2: Orasını sorma.
1: Ya dayı, amcamın haberi var mı?
2: Olacak canım ciğerim, olacak. Hah. Ya bu Halim beni biliyor mu?
1: Biliyor, biliyor. Hiçbir şeye itirazı yok.

0: Seyhan tut ucundan.
1: Tuttum ablam.
0: Tabaklar?
1: Ben getiririm şimdi.
0: Kaç kişiyiz?
2: Kaç kişiyiz? İşte sen, ben, Seyhan, Eda.
1: Biz dördüz zaten şimdi burada.
0: Ali var.
1: İşte

0: efendi diyemem ama kaldım duman için dağlarda. Sevgili yari nerelerde? Bak Paliço, artık işimiz de var. Gideceğim Melihan'ın karşısına delikanlı gibi soracağım.
1: Ne?
0: Ne olacak o?
1: Ha, evlilik. Şşş, bak. Şşt, haberi yok, haberi.
2: Tamam. Hayırlı olsun abi. Ya peki yenge birdenbire niye sordu?
0: Kime?
2: Marmaris'le arkadaşı.
0: Bak oğlum, bitireceksin beni. Melia nereden bilsin Marmaris'le arkadaş? O balı sordu, balı.
2: Ha yok yani, unutmamış da.
0: Unutmaz, o defter gibi.
3: Şehnaz yenge niye gönderiyor balları?
0: Şşş, oğlum gönderiyor sana ne? Yenge denge yok. Kapat mevzuyu. Ali çok gülme.
3: Tamam abi.
0: Çocuklar gönderiyor balı. Ali.
2: Tamam.
0: Ali çok. Gülme oğlum.
4: Dayı. Dayıcım öldük açlıktan.
0: Tamam geliyoruz kızım, pişiyor. Sen var ya, sen fırlamazsın ya. Tamam yarabbim.
3: Benim tatil oldu. At.
4: Kaç?
3: 4
4: 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
3: Abicim 4 dedim ya, oynasana.
4: Sayıyorum.
5: Hadi sofraya.
3: Yemek hazır mı?
5: Olacak, elinizi yüzünüzü yıkayın hadi.
4: Ben böyle bırakıyorum.
3: Tamam, gelince oynarız.
4: Tamam.
5: Hadi.

0: Ablam, ha canım, sen iyi misin?
1: İyi olacağım Seyhan'ım.
0: Bitti mi şimdi gerçekten?
1: Bitti bitti. Başka yolu yok bu iş.
0: Hayırlısı. İnşallah.
2: Vallahi nefis kokuyor ha.
0: Ablam ben getireyim mi yemekleri?
3: Vallahi Samim ben yapacağım dede ama Samim.
4: Benim Zeki abi.
5: Samim bak ters bir şey söyleyeceksen.
4: Yok Zeki abi söylemeyeceğim. Bilakis ben işimi yoluna koydum.
5: Nasıl koydun?
4: Koydum abi. Çalıştığım oteli devraldım.
5: Bırak palavra atmayı Samim.
6: Abicim bak.
4: Yarın o kalantor avukatına söyle gelsin araştırsın tamam mı?
5: Sen ne istiyorsun ya?
6: Abi bak.
4: Mertcan senin yeğenin. İstediğin zaman gel gör. Ama şu davadan vazgeç. Bu çocuklar mahkemelerde ziyan zebil olmasın abi.
5: Samim. 2 gün önce çocukları al diye yalvaran sendin. Ben senin ipinle kuyuya inmem oğlum.
4: İyi abi. Sen bilirsin tamam.
7: Dayı.
4: Ha canım.
7: Hadi karnımız acıktı.
4: Ha geliyorum ablanlar oturdu mu?
7: Ha seni bekliyoruz.
4: Hadi.
3: Eda'cığım ver kızım. Al Meli abi.
2: Vay vay vay vay.
8: Dayı nerede kaldın ya?
2: Geldim ya Yiğit.
0: Otur abicim otur. Can gel sen benim yanıma.
9: Evet. Bu da Samim abinin spesiyalitesi. Saç kavurma.
2: Vallahi nefis kokuyor ha.
0: Mis gibi kokuyor ya. Senin spesiyaliten?
9: Geliyor.
2: O tantuni yapıyor, yemek yapıyorum, hava atıyor.
9: Biraz sonra yedireceğim sana tantuniyi.
7: Hele ver onu acıktık.
3: Mertcan, lavaş al ablacığım.
2: Al Meloş abla.
0: Mertcan, al canım benim.
7: Yiğit, ver tabağını.
2: Bana bol bol koy bundan ha. Ha.
3: Oh.
2: Aferin oğlum sana.
7: Ah. Öldük vallahi açlıktan.
2: Bu kim ya?
3: Ben bakarım dayı.
0: Zuhal Hanım.
3: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Yok yok buyurun ne demek buyurun.
9: Al bakalım Yiğido.
2: Tantı ne?
9: Bunu otel menüsüne de koyacağım.
5: Ha olan müşteriyi de kaçır.
3: Yok bence çok güzel olmuş.
7: Ben de tanıyacağım.
3: İyi akşamlar.
4: Zuhal Hanım. Geldiniz.
3: Rahatsız olmayın.
4: Yok yok ne rahatsızdı bu buyurun buyurun.
7: Eda Zuhal Hanım'a bir tabak ver.
3: Tamam Eda. Nasılsınız Melahat Hanım?
7: Melih...
0: Feride.
3: Çok iyiyim Zuhal Hanım. Siz?
4: Zuhal Hanım bizi şaşırttınız.
3: Çocuklar çok ısrar edince.
4: He. Kim?
7: Biz.
4: Mertcan.
3: Biz bugün Zuhal Hanım'ı ziyarete gittik de dayı. Sizin için çok güzel şeyler söylediler.
4: Söylediler ha? İyi o zaman hadi buyurun afiyet olsun.
9: Beğendin mi Merto?
7: Evet.
9: Aslan be.
0: İyi akşamlar affedersiniz. Konur sokağı arıyorum.
10: Köşeye dönün ilk soldaki sokak.
0: Böyle mi?
10: Evet.
0: Çok teşekkür ederim.
10: İyi akşamlar.
3: Melahat Hanım. Sizinle hikayemi zannediyordum ama siz benim kaderi yenmişsiniz.
0: Sen ne edersin canım benim? Hadi inşallah. Allah ya. Ne var kız? Yener inşallah.
9: Zuhal Hanım tantuni.
3: Ya alayım bayıldım valla.
4: Biraz da kavurma al mı Zuhal Hanım?
3: Doydum valla. Dayım çok güzel yapar.
9: Afiyet olsun.
0: Aa, ama Samim abim bütün yemekleri çok güzel yapar.
4: Benim dayım bir tanedir.
3: Valla öyle görünüyor.
4: Aman rica ederim Zuhal Hanım.
0: Bu kim Samim?
9: Bilmem. Ben değilim.
7: Ben baktım.
4: Oğlum sen otur yemeğini ye tamam ben bakarım. Heh. Dur kızım.
0: Samiş.

0: Samiş.
1: Şeyna, sen ne yapıyorsun burada?
0: Sürpriz yaptım hayatım, beklemiyordun değil mi?
1: Vallahi beklemiyordum canım ciğerim.
0: Çocuklar içeride mi, balları vereyim?
1: Verme.
0: Niye?
1: Verme canım ciğerim.
0: Samim.
1: Bitirirsin beni Şeyna. Allah aşkına gel şöyle.
0: Samim ne oluyor?
1: Gel gel.
0: Ya nereye?
1: Allah aşkına gel.
2: Suhal Hanım, birazcık daha mercimekli köfte koyayım mı?
3: Ya sağ ol canım, geç oldu. Ben artık gideyim.
4: Seyhan, hadi anacığım, ayva tatlısını getir.
2: Tamam. Ay Melahat Hanım.
4: Anacığım, bir tatlı yemeden gitmeyeceksin herhalde.
2: Ben getiririm Melih abla.
5: Ben de istiyorum abla.
2: Tamam ablacığım.
4: Ben yardım edeyim sana Eda. Seyhan. Anacığım, koca yanağı kaymaksız olsun, ağır geliyor da ona vermiyoruz. Hep böyle hafif kuş gibi.
2: Tamam. Seyhan'ım, o zaman kaymaklar bana.
4: Tamam abla. Feride.
2: Gel mi ablam, alt üstü kaymak ne oldu ya?
3: Samim Bey'in işi çıktı herhalde.
4: Vallahi hiç oyalanmaz böyle ama. Hayır.
6: Vallahi bilmiyorum, kapıda herhalde.
7: Tabii tabii, Taci abi gelmiştir. Gelir şimdi yani. Taci abi bizim aile dostu. Çok eski arkadaşı Samim abin.
1: Şeynaz'ım hoş geldin. Hoş geldin de öyle bir ters zamanda geldin ki.
0: Niye kuşum?
1: Uçuk uçuk mu var? Hiç bekle. Evde görevli var.
0: Ne görevlisi?
1: Hizmet görevlisi, sosyal hizmet görevlisi.
0: Samim ne oldu, yine başın derde mi girdi?
1: Başın derde girdi, bana bu kadar kaldı anam babam.
0: Ne oluyor?
1: Şimdi anlatacağım sana Şeynaz'ım. Anlatacağım da sen şimdi bana bir müsaade et. Ben bir formül bulacağım.
0: Formül?
1: Formül.
0: Samim ne yapacaksın?
2: Suhal Hanım, buyurun. Sağ ol Seyhan.
3: Mertcan, al ablacığım.
6: Al canım.
2: Abla, sağ ol canım.
3: Yiğit.
6: Sağ ol.
3: Melih Hanım harika. Bunu da mı siz yaptınız?
4: Şimdi anacığım, bu ayvayı aldım.
2: O yaptı, o yaptı. Evdeki bütün yemekleri ablam yapar. Asla dışarıdan almaz. Değil mi ablam?
3: Ay tatlı yemiyor.
7: Aldım ben burada. Tamam.
3: Ya Melih abla, bir dayıma mı baksak?
4: Bak gülüm ya, yemeği de soğudu.
7: Ben bakarım. Sen dur.
3: Kim?
7: Alo?
1: Aliço, ciğerim. Bak, kimseye çaktırmıyorsun. Sorduklarıma evet ya da hayır diye cevap vereceksin, tamam mı? Meliha yakında mı?
7: Evet.
1: Allah'ım nedir benim kaderim? Aliço, hemen geliyorsun oğlum.
3: Ha? Ali? Ha? Hayrola, bir şey mi oldu?
4: Anlamadım ki canım benim. Ali ne oldu?
7: Yok bir şey. Abi nereye?
1: Sokağın köşesine. Kimseye laf etmek yok. Aman ha, yanarız Ali.
0: Samim.
1: Geliyorum Şeynaz'ım. Tamam mı oğlum?
4: Ali, kötü bir şey mi?
7: Hayır.
1: Ulan ne hayır? Ne hayır oğlum? Afiyet bitti oğlum. Geliyor musun, gelmiyor musun?
7: Evet.
4: Ha ne evet ne evet.
2: Kaza mı?
7: Hadi yok.
2: Ay ne kazası abla? Ay ne bileyim. Hayrola Melih Hanım.
3: Ya Ali abi.
7: Tamam abi, geliyorum.
1: Hadi aslanım benim. Hadi aslanım.
2: Ali ne oluyor?
7: Yok bir şey.
2: Kim?
7: Samim abi.
4: Samim mi?
7: Ha. Ben getiriyorum şimdi.
4: Ya nereden getireceksin Ali? Adam kapıya bakmaya gitti.
7: Tamam, geliyorum.
3: Hep böyle kaybolur mu Melih Hanım?
4: Hiç.
3: Beyaz eşya almaya?
4: Yok. O 20 yıl önceydi. Vallahi bu aralar hiç kaybolmuyor.
5: Abla dayım nerede?
3: Bilmiyorum ablacığım.
6: Kesin acil bir şey çıktı.
4: Yok, Ali şimdi getirir.
3: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.

0: Aliço, tanıştırayım, Şehnaz Hanım Marmaris'ten arkadaş.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok memnun oldum.
2: Ben de.
0: Abi ben sosyal hizmet görevlisi olduğunu söyledim. Şehnaz'a sağ olsun anlayış gösterdi.
2: Aman göstermez miyim canım, benim de çocuğum var.
0: Sağ ol canım benim. Aliço, buranın yabancısı Şehnaz, sen onu bir vasıtaya bindiriver olur mu?
2: Ay hiç gereği yok Samim, gerçekten.
0: Lütfen lütfen, zaten yeterince ayıp ettik. Aliço yabancım değil, taksiyi bırak seni oteline kadar götürür. Öyle değil mi Aliço?
1: Olur, ben götürürüm.
0: Aslanım benim.
2: Sabah konuşuruz Samoş.
0: Tamam tamam Aliço. Bir arkadaşım diyeceğim, sakın bozma beni evde, tamam?
1: Tamam abi.
0: Hadi canım. Kardeşim.

0: mahcup olduk Zuhal Hanım.
1: Zuhal Hanım kalsaydınız biraz daha.
0: Sağ ol. Geç oldu, gideyim. Sami.
2: Geldim Melia.
0: Dayıcım neredeydi?
2: Buradayım kızım, nerede olacağım?
3: Dayı, elindekiler ne?
2: Bu bal. Arkadaş getirdi.
0: Ha, Marmarisli.
2: Ha, Marmarisli.
0: Çağırsaydın ya Sami abim arkadaşı.
2: Arkadaşı? Yok, onun işi gücü var ya.

0: Ali abi?
1: Ali abin onu arabaya bindiriyor. Arkadaş İstanbul'un yabancısı. Yalnız yollamayalım dedik.
0: İyi etmişsiniz.
1: Gidiyor musunuz Zuhal'a?
0: Gidiyorum. Her şey çok güzel olmuştu. Ellerinize sağlık.
1: Afiyet olsun.
2: Artık yazıyı yarın yazacaksınız değil mi Zuhal'a?
0: Evet. İyi haberlerinizi bekliyoruz. Şöyle güzel güzel aklınızda.
2: Feride.
0: Selam abla.
2: Tamam artık hadi.
0: Tekrar iyi akşamlar.
1: Güle güle.
3: Güle güle.
0: İyi akşamlar Mertcan'cığım. Samim senden çok bahsetti.
4: Sağ olsun.
0: Gerçekten kardeşi gibi sever seni.
4: Siz görüşüyor musunuz?
0: Samoş'la yok. Kazadan sonra hiç sessiz soluğu çıkmadı.
4: Zor tabii ya, şimdi çocuklar falan, Marmaris hayal oldu.
0: Ah hakikaten. Yani bravo, çok değişmiş. Samimi bilirsin, o öyle. Yani onun hiç evi mevi yoktu. 3 ay orada, 3 ay burada. Hiç gerçekten çok değişmiş, bravo.
4: Pardon. Alo.
0: Ali neredesin?
4: Ha, taksi durağında Samim abinin arkadaşını bırakıyor.
0: Ha, hangisi?
4: Marmaris'te.
0: Ne yapacak? Kalacak yeri var mı?
4: Var. Otele gidecek.
0: Bizim otele?
4: Yok, bizim değil. Kendi. Tamam, ben geliyorum hemen.
0: Abicim, senin otelin mi var? Gerçekten çok gençsin. Sana da bravo.
4: Yok, benim değil. Samim abinin. Ortak yani, hepimizin.
0: Ha, aldınız.
4: Yok, kiraladık. İşleteceğiz. Güzel otel.
0: Güzel otel. Ay, Samim şimdi de turizmci mi oldu?
4: Oldu valla.
0: Nerede peki? Yakın mı?
4: Yok, daha Sarıyer'de.
0: Ben bu sefer 2 günlüğüne geldim ama bir dahaki sefer orada kalırım.
4: Tamam. Sizin otel?
0: Benim Taksim'de.
4: Ben isterseniz bırakayım sizi.
0: Hayır, yok, hiç gereği yok. Gerçekten Ali'cim hiç. Gerçekten.
4: Peki. Abicim sıra bunda mı?
5: Geç abi.
4: Buyurun.
0: Çok zahmet oldu Ali'cim. Çok sağ ol.
4: Rica ederim. İyi akşamlar. Bilal'e Taksim'e gideceğim. Hoşçakalın.

0: Siz için gözler sizi. Kadının yanına gittiniz ha?
1: Evet.
0: Hele sen var ya bak, sen can can spor.
2: Dayı, şimdi eğer Zuhal Hanım raporu iyi yazarsa artık bir işin de var.
0: Dağ gibiyiz Edacığım. Bak, bundan böyle amcan değil, Allah'ım Cihan gelse sizi alamaz. Değil mi can canım?
1: Evet.
0: He?
1: Evet.
0: Canım ciğerim benim, gel. Oh, bir tanem. Şimdi çocuklar, bir mevzu kaldı. Bir şey diyeceğim, lakin aklınıza yatmazsa söyleyeceksiniz. Şimdi biz bir aile olduk. Ali ablanız, biz.
3: Ali abi.
0: Ali'yi bırak. Hani bırakma da, onu söyleyeceğimin Ali'yle bir alakası yok.
2: Dayı.
0: Ay Allah'ım ya. Bu nasıl söylenir anam babam? Çocuklar, şimdi biz Melih ablanızla...
1: Evlenecek mi?
0: Saçmalama ben. Saçmalamıyor, güzel güzel konuşuyor çocuk.
2: Nasıl yani? Evleniyor musunuz?
0: Soracağım.
3: Aa.
0: Tabii bu Melih ablanız, bunun sağa solu belli olmaz.
3: Ne zaman soracağım?
0: Yarın akşam.
1: Çok sevindim.
0: Oh. Can canım. Güzel oldum ben. Eda?
2: Biz de çok sevindik dayı.
3: İnşallah kabul eder.
0: İnşallah.
3: Ben yatıyorum.
2: Ben de. Hadi Mahcan. İyi geceler dayı.
1: İyi geceler.

0: Gülüm, o ayvayı yerken o Zuhal Hanım'ın yüzünü bir gör.
1: Bitti ablam, bayıldı.
0: Ya artık bunun da üzerine bizim için iyi bir şey yazmazsa vallahi iki elim yakas.

0: Ablam yazacak, bak görürsün, otel de oldu zaten.
1: Ay sağ olsun Halim.
0: Vallahi pırlanta gibi çocuk. Ablam ben yarın gidip bir teşekkür edeceğim.
1: Et Feride et.

0: O ne oğlum?
1: Ustam dükkana kamera taktık ya. Onun notu mecburiyetten.
0: Ha, nereye asacak?
1: Kapıya ben asarım usta.
0: Neyi ben asarım?
1: Ben asarım usta. Sen eve git, ben halledeceğim.
0: Ya ne eve gideceğim oğlum? Ben bunlarla oyalanıyorum işte, ver.
1: Ustam ben asarım.
0: Versene oğlum.
1: Ben asarım usta.
0: Oğlum bırak. Allah Allah ya. Kim o ne?
1: Buyur usta.
0: Kamera nasıl yazıyor oğlum?
1: Kamera.
0: Vay vay vay. Akşam akşam zaten kendini değilim. Ne kamerası? Avala kamera.
1: Sen de kamera diyorsun ama usta.
0: Ben aşık adacın değil mi sen? Oğlum ben kamera diyorum, kamera yazarım. Tevge, al dersli şunu. Ne kamerası? Kamera.
2: Kim?

0: davor hayır bere hat.
1: Ne güzel söylediniz işte.
0: Sen daha güzel dinledin.
2: Anacığım yine açmıyor.
1: Güler yüzlü neşeli.
3: Açmaz oğlum.
1: Sağ olsun.
3: Çoktan unuttu seni. Sinir olmasın. Para yoksa Kenan da yok. Demedim mi ben sana?
0: Elledim.
4: Annesini telefondan arıyor beni. Aptı sıra kandıracak ha.
5: Seyhan ne oldu? Hiç ablam ya. Ali'ye baktım da gelmedi hala.
4: Ama Seyhan gelir birazdan. Sen abinin arkadaşını bırakmaya gitti o.
5: Yok böyle telefonda da bir garip garip konuştu. Feride. Ne yiyorsun sen?
4: Bal.
5: Ne balı?
4: Marmaris. Çıkarken biraz aldım.
5: Abla çocukların balını mı aldı?
4: Ne var kız? Bir kırtlık aldık.
5: Bak. Adam o balı çocuklara getiriyor. Bu ondan bir kase alıp eve... Ya insaf, insaf, insaf.
4: Ay abla. Ya ne var ya? Azıcık aldım. Göz hakkı.
5: Göz hakkı. Anacığım vallahi konu yemek olunca hiçbir şey gözü görmüyor.
4: Ben içim yandı yemin ediyorum.
6: Söyleyelim.
7: Tamam.
8: Anne geldi.
6: Anne.
7: Aşkım. Sen daha uyumadın mı?
8: Sizi bekledi Şehnaz Hanım.
7: Yaramazlık yapmadı değil mi?
8: Yok, oyun oynadık.
7: Ne, tuz buz oyunu mu? Aferin sana.
8: Şehnaz Hanım ben gideyim.
7: Ya çok teşekkür ederim. Zahmet oldu size.
6: Hoşça kal Merve abla.
8: Hoş bulduk Dilara. Ben resepsiyonlarım bir ihtiyacınız olursa haber verirsiniz.
7: Tamam, sağ olun.
8: Hoşça kalın.
7: Anlat bakalım. Başka ne oynadınız?

0: yolladın mı ciğer?
1: Yolladım abi.
0: Oh, çok şükür. Çok şükür.
1: Abi ne oluyor?
0: Ben ne oluyorum?
1: Yani siz ayrılmıştınız.
0: Oğlum bu öyle bir şey değil. Bu hanım benim bir var bir yok durumu.
1: Nasıl?
0: Ya kaç yıl önce Marmaris'e gitmişim. Bu Şehnaz'ın 10 numara bir moteli var ciğerim. Ben yaz geldiğimi çalışamıyorum, terelerle geliyorum. E'si o bekar, ben bekar. Yaz uzun. Öyle bir şey oldu işte.
1: Ne?
0: Yazdan yaza. Şehnaz kafa kızdır Ali Çobak. 6 ay gitmesem niye gelmedin diye sormaz.
1: Yenge?
0: Yenge öldürür. Ama o zaman ayrıyız Melia'yla. Şimdi gel de bunu Melia'ya anlat.
1: Neyse yarın gidiyormuş zaten.
0: Aman 24 saatimiz var. Kazasız belasız bir atlatırsak Ali Çobak.

0: Abi ne adamsın ya?
1: Atlatacağız Ali. Başka çaresi yok.
2: Hadi bakalım kapa gözlerini.
3: Samuş.
2: İşi varmış dedim ya kızım.
3: Samuş görmeyecek miyiz?
2: Of. Yarın olsun. Gideriz tamam.
3: Söz mü?
2: Söz. Hadi ama artık ya. Hadi. Ha? Aferin. İyi uykular.

0: Ladies and gentlemen, good morning, bonjour, kahvaltı is ready. İyi İngilizce öğreteceğim sana da bak.
1: İyi. Geldik.
0: Hadi gelin oğlum.
1: Hadi daha geç kızım yerine.
0: Hadi bakayım hoppa.
2: Allah neşen yerinde ha.
0: Bugün büyük gün Aliço, bugün büyük gün.
3: Benim annemle ablam evleniyor.
0: Şşt lan dur bak. Can başıma iş açacaksın ha. Sürprizi bozmak yok oğlum.
3: Tamam.
0: Akşam şöyle otelde bir açılış yaparız ha.
4: Otelde?
0: He.
5: Arkadaşları da çağırabiliriz değil mi?
0: Tabii çağır oğlum. İstediğini çağır. 10 numara gece olacak. 10 numara. Ha. Meryem gider ederse. Al.
4: Git hadi.
5: Hadi. Nereye gidiyorsunuz?
4: Ya dayı ilk ders sınav var. Ona yetişmem lazım.
0: Daha kahvaltı etmediniz ya.
5: Aynen.
2: Hadi bakalım. Ya sen var mı?
0: He?
2: Neyi var bunların ya?
0: Bilmiyorum ya, akşamdan beri öyle yüzlerini bir sallandırıyorlar ama.
2: Hadi gel kahvaltımızı edelim biz ya.

0: hay. Yoğurt koydum dolaba, ellere vay.
1: Ablam.
0: Günaydın Feride.
1: Günaydın ablam. Ben çıkıyorum. Önce bir Halime uğrayacağım.
0: Heh, bak benim için de çok teşekkür et. Sarmayı ona yapıyorum ha.
1: Ay çok sever.
0: Bir sever. Akşam da mutlaka gelsin, bekliyorum ha.
1: Tamam tamam, sen evde misin?
0: Ha, evdeyim. Bir otele gideceğim. Sarma alıp Gökçe Hanım'a götüreceğim, geleceğim.
1: Tamam oldu o zaman, çıkıyorum ben. Akşama görüşürüz.
0: Tamam hadi, selam söyle. Yoğurt koydum dolaba, ellere vay.

0: Alo.
1: Samim?
2: Ya bak sen benden çok yaşayacaksın Şeynaz. Ben de şimdi seni arayacaktım, biliyor musun?
1: Nasıl, akşam hizmet görevlisiyle bir sorun çıkmadı değil mi?
2: Yok ya, hallettik de sana ayıp oldu.
1: Aşk olsun canım, ben yabancı mıyım?
3: Ben de konuşacağım.
1: Bir dakika kızım. Samoş bugün ne yapıyorsun?
2: Bugün?
1: Yarın dönüyoruz biliyorsun.
2: Bak nasıl aksi oldu, görüyor musun? Hay Allah.
4: Ya Şeynaz'ım bak, işler çok karışık.
2: İnan başımı kaldıramıyorum yani, o derece.
3: Hadi anne.
1: Bir dakika kızım. Sen yoğunsan biz gelelim.
2: Yok, imkansız bak. Sabahtan akşama kadar çalışacağım,
4: kusura bakma.
1: İyi, öyle olsun.
4: Bak bir dakika
2: sefere, tamam mı Şeynaz'ım?
4: Gül yanaklıyı da öp. Haydi.
2: İkinize de iyi yolculuklar ciğerim.
5: Hoş geldin Feride abla.
6: Hoş bulduk Cumali. Halim yok mu?
7: Feride?
6: Günaydın Halim.

0: Günaydın. Hayırdır ya? Gel geç otur geç. Geç. Cumali çay çek oğlum sen.
1: Tamam usta.
0: Yüzün gülüyor. Nasılsın?
2: Ne?
0: Bir haber var mı?
2: Kenan'dan. Arıyor, açmıyorum.
0: Aç bir konuş ya.
2: Konuşmayacağım. Ant verdim, ağlamayacağım da.
0: Ağlama yahu, ağlama, ne ağlıyorsun? Bak ağla ağla ne hale geldim.
2: Halim. Sağ ol.
0: Niye?
2: Oteli geri verdiğin için.
0: Ya boşver.
2: Boşver olur mu ya? Eğer vermeseydin.
0: Bırak ya efendim. Sen güzel mi derdin yani? Ben kötülük yapacak insan değilim. Yoksa sanma abinin işi görürsün işte, yoksa yani.
2: Ablam sarma yapıyor.
0: Sarıyorum ya.
2: Sana. Öyle bir teşekkür babından.
0: Allah sizi de edin.
1: Ustam çaylar.
0: Ha, sağ olasın Cumali.
2: Sağ ol Cumali.
0: Bir de peynir ekmek al.
1: Tamam ustam.
0: Şeker yok mu oğlum?
2: Ay ben şekersiz içeyim. Attım bir tane.
0: Şu frezeler ne kadar?
3: 15 lira.
0: Ha. Papatya?
3: 10 lira.
0: Canım sen bana bir demet papatya ver.
3: Vereyim efendim.
2: Akşam geliyorsun.
0: Nereye?
2: Bize. Sarma yemeği dedim ya.
0: Yok Feride, gelemem.
2: Nasıl? Niye?
0: Ya nasıl geleyim anam babam? Seyhan orada, uğursuz karşıda. Yok yani, yakışık kalmaz.
2: Ya ama yani iyi de Halim, sen bizim kaç yıllık şey, yani yakınımızsın.
0: Öyle. Öyleydi.
2: Bir daha hiç gelmeyecek misin? Kahvaltı yapmadın mı daha?
0: Yok. İçim almıyor ya. Uyandığımda işte atıyorum kendimi sokaklara.
4: Cancan, hazır mısın?
5: Hazırım.
4: Ben otele gidip geleceğim. Bak, Melih ablana evlilik mevzuyla alakalı bir şey söylemek yok. Söz mü?
5: Söz.
4: Söz mü?
5: Söz.
4: Bak bak gülüyor bak. Süs.
5: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun, teşekkürler.
6: Anne. Hani Samuş'u görecektik?
7: Göremeyeceğiz kızım, işi varmış.
6: Ne işi?
7: Ne bileyim, hiç böyle yapmazdı.
6: Biz gitsek.
7: Olmaz, Diloş meşgulüm diyor.
6: Ama bana soluk vermişti. Biz gidelim.
7: Dilara.
6: Anne lütfen.
4: Meryem. Meryem, bu akşam beraber yemek yiyeceğiz. Açılış yemeği.
2: Daha dün yedik sen.
4: O başka, bu özel. Otelde 10 numara.
6: Ben de geleceğim.
4: Tabii geleceksin oğlum. Mahile hep beraber orada olacağız. Öyle değil mi Melia?
2: Ay Samim, Allah aşkına sana bahane olsun da.
4: Geleceksin değil mi Melia?
2: Geleceğim, geleceğim.
4: Aslanım Melia.
2: Bak öyle sana geleceğim, avukata gideceğiz, unutma.
4: Biliyorum gülüm, aklımda.
2: İyi, ben işim bitince geleceğim otele.
4: Gel benim canım Melia. Bekletme sakın beni boşuna. Şu kalbimin dili olsa da atar. Melia, Melia, Melia. Kupçuk.

0: Feride güzelim, konuşabilir miyiz?
1: Çekilir misiniz lütfen?
0: Siz mi? Ne sizi Feride? Hayatım bir dur konuşalım.
1: Beyefendi bakar mısınız? Buyurun. Şu beye söyler misiniz beni rahat bıraksın?
0: Bey mi?
1: Tanımıyorum, rahatsız ediyor lütfen.
0: Ne beyi Feride?
2: Kardeşim bir dakika.
0: Ya sözlüm o benim.
2: Tanımıyorum diyor.
0: Ne demek tanımıyor Feride?
2: Kardeşim hadi tatsızlık çıkarma. Hanım istemiyor, rahat bırak.
3: İyi ya, fena değil.
4: Kopya vermedin ya, sağ ol Beyda.
3: Ya nasıl vereyim Nurcan, hoca zaten sıranın dibinde duruyor.
5: Hoca geliyor.
6: Günaydın.
7: Sağ ol.
6: Oturun çocuklar. Ödevler yapıldı mı?
7: Yapıldı.
6: Bakalım. Nurcan.
4: Efendim hocam.
6: Ödevleri arkadan öne toplayın kız.
4: Arkadan öne? Arkadan öne.
6: Ödevim? Nurcan ödevim nerede?
4: Bilmiyorum.
6: Nurcan ödevim nerede?
4: Bilmiyorum.
6: Ya of.
5: Ne kadar? Al birader. Sağ olasın.
6: Ali, akşam ondan bir kase balı almış. Hem Kenan'a kızıyor hem bal yiyor. Hem Kenan'a kızıyor hem bal yiyor.
5: Bal mı?
6: Ha, Sami abinin arkadaşı getirdi ya. Ali, bu Sami abinin arkadaşını da çağırsak açılışa.
5: Niye ki?
6: Adamcağız tam Marmaris'ten gelmiş, bal taşımış çocuklara.
5: Yok hayatım, işi var zaten ya. Hem bugün dönüyor. Siz, biz, başka da kimse olmayacak ki zaten.
6: Biz niye otelde buluşuyoruz peki?
5: Sami abinin sürprizi o.
6: Aa, ne sürprizi?
5: Söylemem, akşam öğrenirsin.
6: Ya Ali ne sürprizi söyle.
5: Ya güzel bir şey.
6: Ya Ali.
5: E sabret.
6: Hep sabret sabret ya. Hiçbirini söylemiyorsun sürprizi.
5: Çay soğuk mu ne?
6: Biraz. Sarmaları Halime yaptım koca yana. Akşam açılış var ya, evine yollayacağım yesin. Seyhan kapım kapandı.
8: Belki.
6: Seyhan.
8: Ben geldim oğlum.
6: Kız ne oldu Feride?
8: Ya çok moralim bozuldu ya.
6: Kız niye?
8: Yolda Kenan'ı gördüm, hiç tanımıyormuş gibi davrandım.
6: Erkek güzel değil mi?
8: Evet ablam, yani o da bilsin artık. Bitti bu iş yani.
6: Doğru tabii. Koca yanak bardak ver. Tamam gülüm, sen de çözün. Tamam. Heh. Al iç şunu. Hadi yukarı çıkalım.

0: Alo.
1: Samuş bak bana kızma. Diloş ısrar etti. Madem sen gelemiyorsun biz sana geleceğiz.
0: Bana mı geliyorsunuz?
1: Çalıştığın yere.
0: Şeynaz'cığım ciğerim sen bulamam şimdi buraları ya.
1: Bulurum Sarıyer'de güzel otel Ali söyledi.
0: Şeynaz.
1: Ya 2 dakika seni görüp döneceğiz tamam? Hadi canım hadi. Gel.
0: Ulan Aliço. Ulan Aliço.
2: Alo.
0: Ya sen benim düşmanım mısın Ali?
2: Ne oldu abi?
0: Şehnaz'a niye otelin yerini söylüyorsun oğlum?
2: Sınma abi.
0: Çabuk otele gel.
2: Otelin mi?
0: Ettiğin haltı temizleyeceksin çabuk.
3: Ne oldu?
2: Ya benim otele gitmem lazım.
3: İyi tamam önemli bir şey yok ya.
2: Yok arıza halledeceğim.
3: Arıza mı?
2: Seyhan ben gidiyorum. Gider gitmez arayacağım.

0: başka. Yani sen şimdi halimle erkek güzelliğini kıyaslamayacaksın.
1: Görsen anacığını da yollamış bir başına. Ay Allah'ım, kuş gibi hiç ses de çıkmıyor ablam yani.
0: Sarmaları hazır ettim, yollayacağım ha.
1: Yok, gelmiyor.
0: Feride.
1: Ablam Feride deme yani, gelmiyor. Çocuk haklı, hata bizde. Sap gibi bıraktık, nasıl gelsin yani? Hiçbir şey söyledi yok. Vallahi içim cız etti ya.
0: Sevin olmaz mı?
1: Ne?
0: Sevin, Sevin. Senin o hastaneden arkadaşın, hani iyi kalpli bir kız, hakkaniyetli bir kız diye düşün.
1: Nasıl yani, şimdi bir de Halime kız mı ayarlayacağız?
0: Ha yok, yani yalnız dedin ya, ben o manada.
1: Ablam yalnız da yani, o kadar da fazla ama, değil mi yani?
0: İyi tamam, unut, tamam, yok bir şey demedim, hop kız.
1: Aslında Sevin iyi kız ya. Ne bileyim, böyle Halim'i çeker çevirir.
0: Feride, bak vallahi billahi adamı kuru derede sele götürürsün ha.
1: Ya ablam, ne dedim ki ben şimdi?
0: Kız iyi bir kız demedin mi şimdi?
1: Evet, iyi bir kız, yalan mı?
2: Abla.
0: Ha Gülü.
2: Hiç. Geldin mi?
1: Ha, iyi ki geldim vallahi Seyhan Hanım. Biz de öyle hastaneden konuşuyorduk. İş güç, sağlık sektörü.
2: Ya Mertcan nerede?
0: Mutfakta.
2: E iyi, ben geldim, sen git otele hadi.
0: İyi, otele gideyim ben.
2: İyi hadi o zaman, ben gittim.
1: Herkes bir tuhaf bugün, herkes tuhaf.
3: Ödevimi kendi ödevi gibi verdi.
2: Yuh.
4: Allah Allah. Kızım hocaya söylesene.
3: Ya ne diyeceğim Furkan?
1: E gerçeği söyleyeceksin Eda.
3: Kız zaten yanımda oturuyor. Ayça başıma bela olacak.
4: Ne yapacaksın, susacak mısın? Ya tamam, ben konuşurum.
3: Sen karışma.
4: Eda, kıza bulaşmayayım derken olan sana olacak.
5: Benim birader doğru söylüyor.
3: Tamam, ben hallederim.
4: Allah Allah! Nurcan! Furkan, sen karışma.
3: Sen de dur.
4: Kız bayağı omuz atıp yürüyor ya.
1: Ya evet Eda.
3: İyiyim ben, bir şey olmadı. Hadi sınıfa.
4: Allah Allah!
6: Samoş'un oteli uzak mı anne?
7: Hmm, yaklaştık canım. Sarıyer'e gelelim, sonra bulacağız.

0: Meriha.
1: Ben yoldayım Sami.
0: Yolda mısın?
1: Heh. Bana sakın işim çıktı deme ha. Gökçe Hanım bizi bekliyor.
0: Ya yok. Meriha'm yok demeyeceğim.
1: İyi tamam hadi. Az yolum kaldı ben geldim. Hadi bay bay.
0: Tamam Meriha gel.

0: Abi ne oldu? Ali çocuk.
1: Ne?
0: Geliyorlar.
1: Kim?
0: Şeynaz'la Melia.
1: Beraber?
0: Oğlum yaktın beni. Yaktın anam babam. Sen ne veriyorsun otelin ismini cismini?
1: Abi ben ne bileyim kadının buraya geleceğini ya.
0: Geliyor işte Allah'ın akıllısı.
1: Ya abi.
0: Ali, bak. İdare edeceksin kardeşim bak. Şeynaz geldiğinde diyeceksin Samim abi çıktı alıp kızı götüreceksin.
1: Ya Samim abi gözünü seveyim ya. Seyhan zaten çok kuşkulanıyor.
0: Ya ne Seyhan'ı ya ne Seyhan'ı. Ben burada bir şey diyorum ya.
1: Yenge.
0: Sen Şeynaz'ı uzaklaştıracaksın. Melia geldiği zaman ben onu alıp doğru avukata.
1: Samim abi işler karışacak abi.
0: Ya Aliço daha ne karışacak? Daha ne karışacak?
1: Ya sen böyle yaptıkça daha çok şüphe çekeceksin abi.
0: Allah'ım tamam. Tamam. Ben bunaldım. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ay! Ay!

0: Ve şimdi mutfağa iniyorum. Melia geldiği zaman benim ismimi vermeden Melia'yı mutfağa gönder.
1: Ya öbürü anlarsa?
0: Anlamayacak Aliço, bulacaksın bir yolunu.
1: Ya abi.
0: Hadi Aliço.
2: Anne, burası mı?
3: Bilmiyorum, galiba burası. Şimdi anlayacağız canım.
2: Burası. Aliciğim, merhaba.

0: Kamaş burada mı?
1: Sırma abi yok. Yani şey, işi vardı, çıktı.
2: Nasıl çıktı ya? Biz geleceğiz demiştik.
1: Ya onun da son anda haberi olunca o da çıkmak zorunda kaldı. Kusura bakmayın ya.
2: Allah Allah.
0: Ali.
3: Yenge mutfakta bekliyor.
2: Ali.
3: Şey, mutfakta yenge.
1: Ya sen şey yap istersen.
3: Buyurun. Geç yenge sen. Heh. Hatına bak.
2: Aşağıda bekleyen kim Ali?
1: Aşçı.
2: Ha, yenge diyorsun.
1: Ha, yenge o mutfakta çalışıyor. Temizlik işlerini falan yapıyor. Biz yenge diyoruz ona kendi aramızda.
4: Ha. Anne, Somuş nerede?
2: Çıkmış canım, çıkmış.
1: Biz de çıkalım isterseniz.
2: Ya gezelim mi biraz burayı gelmişken? Hı? Çok güzel bir otelmiş burası. Hadi biz biraz gezelim burayı. Gel. Gezelim biraz, ne olacak?
1: Bakalım. Bu otel ne güzel, yürü yukarısı. Terası var yukarı. Yani yaptırıyoruz, yaptıracağız yukarı. Çok güzel yukarı. Buyurun. Buradan başlayalım.
5: Sami?
6: Ah Melia, geldin ha.
5: He, geldim. Otele müşteri de gelmeye başlamış.
6: Müşteri mi? Ne müşterisi?
5: Yukarıda bir kadınla kızı var ya.
6: Yok ya, daha oteli açmadık, sana öyle gelmiştir.
5: Yok anacığım, gözümle gördüm.
6: Melia, otel kapalı.
5: Yalan mı söyleyeceğim Sami?
6: Melia.
5: Gel bak.
6: Nereye gelin?
5: Yukarı.
6: Dur hacet yok boş ver.
5: Anacığım gel, gözünle gör.
6: Ya, dur Melia. Dur çekiştirme, kolumu çıkarıyorum.
3: Arkada da bir tane büyük bahçe var, şimdi orayı kullanmıyoruz ama. Ha, müdüriyet. Burada da müdüriyet odası var.
4: Çok güzel değil mi anne?
2: Çok güzel canım. Gel bakalım.
5: Gördüm diyorum. Yok inan.
6: Yok işte Melia, kimse.
5: Anacığım daha demin buradaydı.
6: Yok işte, belki adres madres sordular ya, bak kimse yok. Hadi gel biz gidelim, bizim işimiz var ama.
3: Buralara da böyle resimler falan asacağız da daha işte şey yapamadık.
5: Sami'm alnım boncuk boncuk terledi ha.
6: Sıcaktan Melia'm, bunaldım ya. Ha, şurada taksi durağı var.

0: Bebeğim, pırlanta gibi biri. Vallahi sözüne güvenilir, dürüst.
1: Ay Feride, ne bileyim. Seyhan ayıp olmasın.
0: Ya Seyhan benim kardeşim, canım, ciğerim yani. Ama gel gör ki bu kız başka birini sevdi. Yani bu çocuk da gözümüzün önünde heba oluyor.
2: Niye?
0: Teyzem bak, sen konuşma ama tansiyonun oynayacak. Yani bu çocuk geldi Adana'dan sırf bizim için İstanbul'a, tek başına geride dönemiyor.
1: Belki döner.
0: Ya bak, başka biri olsa ben de yapmam Sevincim, haklısın. Ama yani çocuk da gözümüzün önünde mahvoluyor.
1: Ay Feride, bilmiyorum.
2: Naz etme kızım.
0: Teyze. Ha hadi be.
1: Nasıl tanışacağız?
0: Halim'in dükkanında kuru fasulye içti. Bir kuru fasulye falan yeriz. Ondan sonra sen bir görürsün. Ben Halim'e hiçbir şey söylemeyeceğim. Bir gör.
1: Feride ya.
0: Ya bir dene Sevincim, ne kaybedersin? Ha hadi. Güzel bir teyzem konuşmayacağım.
3: Otele çalışıyor.
2: Evet. Kim?
4: Melih ablalar, siz, biz.

0: biz. Emin misin bak, bizi çağırdılar mı? Tersik çıkmasın sonra.
1: Ya eminim Furkan.
2: Yani dayım arkadaşlarınızı da çağırabilirsiniz dedi.
0: Dedi. İyi o zaman. Tamam, ne yapıyoruz? Yemek kümek.
1: Otele çalışıyor işte. Ben varım.
0: Ben zaten o işlerine dönüyorum.
3: Bakar mısınız?
1: Hadi ben de kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Mertcan'cığım bak, bu böyle çocuğun çantası olsun.
4: Pantolonu maviye boyayacağım.
1: Tamam, pantolonu mavi olsun. Akşama ne giyeceksin sen?
4: Bilmem, dayım mı seçerse onu.
1: Aslan, aslan. Oh.
4: Seyhan abla. Hı. Dayım ne zaman gelecek?
1: Vallahi bilmiyorum ki bir tanem ya. Bak Ali abin de aramadı. Bir arayalım mı, soralım mı, ister misin?
5: Hı hı. Samime selamını söylersin. Artık gelirse Marmaris'te görüşürüz. Bak motelde yerimiz var, seni de bekleriz. Tamam mı Ali'ciğim?
6: Tamam, ileteceğim.
5: Hadi bakalım, bay bay Deli abine.
6: Bay bay. Hoşça kal, görüşürüz.
5: Ah, Samim mi?
6: Yok, bana.
5: Ha, tamam. İyi, hadi görüşürüz sonra. Hoşça kal.
6: Alo.
7: Ali.
1: Ne haber, neredesin?
6: Otelde.
1: Hayatım, Samim abiye bakıp gelecektin.
6: Ya gelecektim, bir işim çıktı ya.
1: Arıza mı?
6: Ne arızası?
1: Hayatım, otelde arıza var dedin ya.
5: Ali'ciğim, biz ay bak buradaymış, bebeği unutmuşuz. Sen konuşmana bak, bize bakma. Devam et sen, hadi görüşürüz, hoşçakal.
6: Alo.
1: O kim?
6: Müşteri otele bakmaya gelmiş.
1: Nasıl? Müşteri sana Ali'ciğim mi diyor?
7: Ha? Ali arıza diye çıktın.
1: Hemen döneceğim. Ya anlamıyorum, sen ne yapıyorsun?
6: Ya bak, düşündüğün gibi değil.
1: Ne diyorsun Ali?
6: Seyhan hanımefendi bir arkadaşın arkadaşı.
1: Hani müşteriydi?
6: Ya Seyhan bak, ben de zor durumdayım.
5: Ali tamam,
1: konuştukça batıyorsun, tamam.
6: Ya Seyhan.
5: Ben kapatıyorum. Hadi hoşça kal.
6: Seyhan kal.
1: Ne oldu?
5: Yok bir şey Mertcan'cığım, sen boyamana devam et. Ver şu siyahı da. Simsiyah olsun çantası, boş ver kırmızı filan.
8: Valla bana dua edeceksin Sevincim. Yani Halim gibisini bulmak çok zor.
5: Bak haberi yok değil mi?
8: Yok gülüm, yok.
5: Bak beni biliyorsun, utanırım.
8: Ay tamam, bir kuru fasulye yiyip çıkacağız burası zaten. Sen kuru fasulye sever misin? Aa, Halim'inki muhteşemdir. Bak Adana'da onların bir dükkanı vardı. Ben ortaokulda çıkmak bilmezdim. Valla.
9: Cumale, gel. Masa dörde iki kuru çek. Hesabı da al hadi.
10: İki fasulye al.
9: Ferda?
8: Halim, madem sen gelemiyorsun, sarmaları alıp biz gelelim dedik.
9: Aman bak kızım, ne zahmet ediyorsun Allah aşkına ya.
8: Aşk olsun, ne zahmeti ya. Evden aldım, geldim işte.
9: Vay Meli ablam vay be.
8: Arkadaşım Sevin. Halim.
9: Memnun oldum.
8: Ben de. Tam bir kuru fasulye sevdalısıdır.
1: Feride.
8: Valla parmaklarını yiyeceğin gülüm. Yani bu kuru fasulye Halim'den sorulur. Halim bu arada bir işin var mıydı?
9: Yok be kızım, ayıbettim. Buyurun buyurun. Buyurun gel. Ha Cumali, şunu dolaba koyalım. Ha dur. Feride bir buçuk.
8: Bir.
9: Yok be kızım, ya senin korkacak neyin var? Hanımefendi.
8: Bir.
9: Eldeki işi bırak, çabuk gel koş.
10: Tamam usta.
9: Ya aç şu telefonu Seyhan, aç şu telefonu ya. Ya Samim abi neredesin ya?
11: Ya buradayım, ne oldu?
9: Hiç, olan bana oldu.
11: Niye?
9: Nasıl niye abi ya? Seyhan benden şüpheleniyor.
11: Şüphelenmez oğlum, niye şüpheleneceksin senden?
9: Abi durup dururken ortalıktan kayboldum. Dün akşam öyle. Bir de telefonda senin arkadaşının sesini duydu.
11: Şeynaz'ın.
9: Bir iş çeviriyorum zannediyor.
11: Haliç o.
9: Abi bana müsaade et, ben gideyim konuşayım.
11: Oğlum sen deli misin, divane misin? Melia'nın kulağına gitse.
9: Abi Seyhan konuşmuyor diyorum ya.
11: Konuşur.
9: Nasıl konuşur?
11: Ya konuşur, siz daha gençsiniz kardeşim ya. Bugün benim için hususi bir gün diyorum sana ya. Diz çökeceğim önünde Melia'nın. Seninle evleneceğim Melia diyeceğim ben ya.
9: Tamam ben anlatayım.
11: Melia'ya.
9: Ya onu kızdırmadan ben anlatırım.

0: Al bunu kes beni. Of. Al bunu sana diyorum, kes beni ya.
1: Tamam Selma, ben sustum, tamam. Kes beni diyor ya.
0: Kes beni tabii ya.
2: Sevincim, İstanbul'a yeni gelmişiz. Seyhan'la ikimiz çıktık evden, hadi biraz gezelim diye. Allah'ım ya Rabbim, sen bir kaybol. Ay resmen yani mahvolduk, şaştık kaldık, kendimizi sütlüce'de bulduk resmen. Ay dünyamız şaştı Sevin. Hemen tabii Halim'i aradık. O zaman arabası da yok. Ne yaptı etti? Yarım saatte yanımızdaydı. Vallahi ne güzel.
3: Cuma işiniz mi ayrılıyor?
2: Yok vallahi Halim. Tam bir kötü gün nasıldır Sevin.
3: Sağ olasın Ferdi. Sağ olasın.
1: Hayırdır? Fasulye kalmış. Beğenmediniz mi?
4: Ay yok. Ben çok yiyemiyorum zaten, bu kadar.
2: Kibardır Sevin, çok kibardır. O benim gibi değil. Ben tabii 2 dakikada.
4: Aşk olsun Feride.
3: Cumali Hanım, niye gözleriniz diktiniz bakıyorsunuz siz 2 saattir ya?
1: Usta valla...
3: He? Oğlum 2 saattir kaş göz ediyorum. İçeri girin diye hanımların yanında biz burada göbek bakıyoruz oğlum. Hadi! Çabuk! Gel buraya bak, tabakları topla. Feride, kusura bakma, pardon.
5: Vallahi takdir gene hakimindir ama artık Gökçe Hanım'ın dediğine göre rüzgar bizim tarafa esiyor.
4: İnşallah ablam, inşallah.
6: Amcam ne zaman gidecek?
5: Almanya'ya. Anacığım şu mahkemeyi bekliyor, şu duruşma bir olsun.
4: Abla, Mertcan mahkemeye gitmek zorunda kalmasa keşke.
5: Anacığım artık elimizden geleni yapacağız yani. Değil mi? Ama... Gidersek de beraber gideceğiz ha cancan. Oh. Oh. Hadi. Seyhan, gülüm. Hadi Mertcan sen de gidin, hazırlanın, geç kalacağız.
4: Abla ben gelmesem.
5: Kız niye?
4: Ya işte öyle.
5: Ha vallahi olmaz. Bak Samim o kadar hazırlık yapmış. Vallahi çok ayıp olur, hadi.
4: Abla.
5: Aa, hadi.
7: Avukat Bey, rapordan haber var mı?
8: Yok Zeki Bey, henüz yazılmamış.
7: Son anda bir problem çıkmaz değil mi?
8: Zannetmiyorum. Şartlar aynı kaldığı sürece Samim Bey'in bu işi lehine çevirmesi zor gözüküyor.
7: İyi. Hayır, yani bizim Almanya'ya dönmemiz gerekiyor da.
8: Rapor çıksın, zaten durum belli. Bu işin fazla uzayacağını sanmıyorum.
7: Sağ olun.
9: Eda. Bak bu mu? Yoksa bu mu?
2: Bilmem. İkisi de olur.
9: Sen hazırlanmayacak mısın?
2: Hazırlanacağım şimdi.
9: Eda. Bak dayımla konuşalım.
2: Ne konuşacağız Yiğit?
9: Ya dayım bize demedi mi? İçinize sinmeyen bir şey olursa gelin konuşun dedi.
2: Gidip ne diyeceğiz adama?
9: Söyleyeceğiz işte.
2: Nasıl söyleyeceğiz Yiğit?
9: Eda.
2: Olmaz.
9: Hadi çocuklar ya, daha hazırlanmamışsınız. Hazırlanacağız dayı.
7: Eda, Yiğit.
9: Sizin neyiniz var?
2: Hiçbir şey dayı.
9: Nasıl hiç ya? Dünden beri surat asıyorsunuz. Dayı. Biz Meloş ablayı çok seviyoruz.
2: Yiğit.
9: Eda bırak söyleyeceğim. Ama korkuyoruz.
7: Neden korkuyorsunuz? İyi.
2: Ya dayı, şimdi siz Melih ablayla evlenirseniz sizin bir aileniz olacak. Bir eviniz olacak. Belki bir çocuğunuz olacak.
9: Bizim? Belli olmaz dayı.
7: Tamam olsun, ne olacak?
2: O zaman biz fazla gelmeyecek miyiz?
4: Yani pamuk gibi çocuktur. Niye parladı ben de anlamadım.
2: Hazır değildir Feride. Daha yeni ayrıldım.
4: Ya tamam şimdi sen onu bırak da sen beğendin mi? Bana onu söyle.
2: Bana izin ver biraz düşüneyim.

0: Yarın konuşalım, tamam mı?
1: Ha. Tamam, sen bilirsin.
0: Sağ ol Feride.
1: Ay ne demek canım benim. Hadi görüşürüz.
0: Görüşürüz.
1: Kenan?
2: Feride, bir dinle bak, pişman olmayacaksın.
1: Ya ne söyleyeceksin Kenan?
2: Güzelim, sen haklısın. Hata yaptım. Ama değişeceğim. Başka bir Kenan olacağım.
1: Başka bir Kenan?
2: Evet.
1: Kenan, bak...
2: İtiraz etme Feride. İstersen gelin Melih abladan özür dileyim. İstersen dükkanı kapatayım. Ne istersen yapacağım, ne istersen.
1: Ne istersen?
2: Evet.
3: Ya çocuklar, bu Melih sizi biliyorsunuz, kendi evladı gibi sever.
4: Biliyoruz dayı. Biz de onu seviyoruz.
3: Bu saatten sonra zor ya. Bugün bir değil 100 tane çocuğumuz olsa sizin yeriniz ayrı.
5: Biliyoruz dayı.
3: Siz bir yana, dünya bir yana.
4: Dayıcığım, biz zaten bizi sokağa atarsınız demiyoruz ki. Sadece yeni bir aile kuracaksınız. Tatile gitmek isteseniz biz. Çocuk yapmak isteseniz biz. Başınıza bela olacağız.
3: Buldunuz zaten. Benim bundan gayrı sizden başka bir hayatım yok.
5: Dayı.
3: Ya ben bir değişik yaşamışım Yiğido. Ne kimseyi sevmişim. Ne kimseye için kılımı kıpırdatmışım. Sizin elinize kıymık batsa benim burnumun direği sızlıyor. Bundan daha güzel bir bela olur mu? He? Allah'ın akıllılar. Hadi kalkın giyinin şimdi, hadi. Melih ablanız bekliyor, hadi.
4: Tamam ya.
3: Hadi tatlı belalar.
1: Madem değiştin.
2: Değiştim Feride.
1: Ne istersem yapacağım.
2: Ne istersen, bambaşka bir Kenan olacağım.
1: Tamam, sana bir şartım var.
2: Söyle.
1: Git nikah tarihi al. Ama öyle 3 ay sonrasına falan değil, haftaya, yıldırım nikahı. Kıydık kıydık. Yoksa bir daha sakın gözüme gözükme, tamam mı Kenan?
2: Tamam.
1: İyi o zaman. Haftaya nikah tarihinde görüşürüz.

0: İyi geçti.
1: Abla?
2: Seyhan. Kız bak bu gençken de böyleydi. Haftanın günü 7, Samim dışarıda 8. Vallahi billahi sefacı Samim. Seyhan.
3: Hı.
2: Ne oldu sana gülüm?
3: Yok bir şey.
2: Var bir şey işte var.
3: Yok öyle. Ya Ali'ye takıldı aklım böyle. Sabahtan beri tuhaf tuhaf davranıyor abla, anlamadım gitti.
2: Ne yaptı yine?
3: Yok bir şey yok. Ne bileyim.
2: Bak. Adanalıdır. Kabadayıdır. Yan bakar. Mersinlidir. Esmerdir. Can yakar.
3: Ay. Nereden geliyor aklına abla böyle şeyler ya?
2: Ya. Geliyor vallahi işte. İnsan aşık olunca böyle uçan kuştan kıskanıyor tabii.
3: Sen niye kıskanıyorsun ki? Samim abinin senden başkasını gördüğü yok ki.
2: He, görmüyor. Arada öyle 20 yıl geçti. Sanki ben hiç merak etmedim bu adam nerede, ne yaptı, kiminle.
3: Yapmamış işte abla, yapsa bilirdik zaten.
2: Gel bakayım. Sen şöyle kalbini ferah tut hele. Böyle çere çöpe üzülme. Tamam. Uflama, uflama. Uf yok.

0: şu abi. Yengeyle konuştun mu?
1: Konuştum Halis'e, ne oldu?
0: Ya şey, Seyhan için bir şey söyledi mi?
1: Yok. Ya Aliço, oğlum daha çok gençsiniz ya. Çok badire atlatacaksınız.
0: Ya abi tamam da.
1: Bak Şeynaz birkaç saate gidiyor, atlattık, tehlike bitti.
0: İnşallah benim için de bitmiştir.
1: Ya bitti bitti, bak bu akşam ablasının en mesut günü olacak. Ulan Seyhan yufka kızdır be, böyle bir akşam sana surat asmaz. Sen abine güven.
0: Tamam abi, sen öyle diyorsan.
1: Heh, hadi git hazırlan, gecikiyoruz Aliço.
0: Gömlek giyeyim ben de o zaman.
1: Gömlek giy. Ha, güzel olsun giydin. Ha.
2: Evet efendim. Yani hayır efendim. Yani şey.
3: Pistimden defolun. Bunun ne durumda Max?
4: Bu mu? İşte geliyor. Ha. Kesinlikle başı dertte.
5: Dönüyorlar.
6: Çabuk, hadi hadi.
4: Çabuk olun. İşte geliyor.
5: Hadi pisti temizleyelim.
6: İşte geliyor. İşte geliyor.
3: Hemen pisti temizleyin. Hadi.
5: Hadi pisti temizleyelim. Hadi.
7: Alo Dilaver Bey, kusura bakmayın son dakikada haber veriyorum size ama Dilara ile benim dönüş biletlerimizi iptal edebilir miyiz? Evet, yani işimiz uzadı, İstanbul'da birkaç gün daha kalmamız gerekiyor. Hı-hı. Evet, tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun, hoşça kalın. Dilara, hazırlanıp çıkıyoruz.
8: Eda?
9: Dayı, iki dakika konuşabilir miyiz?
8: Tabii konuşuruz. Gene ne var?
9: Bunu sana getirdim.
8: Bu ne? Ah anacığım yüzü.
9: Anneannem evlenirken anneme vermiş. Annem de benim için saklıyordu.
8: Eda? O yüzük senin kızım.
9: Dayı, benim daha evlenmeme çok var. Bu yüzüğü Melih ablaya ver. Bize çok emeği geçti. Hem annem de böyle olmasını isterdi.

0: Madem değiştin, Yıldırım nikahı kıy dedim valla.
1: İyi demişsin abla.
0: Aman gülüm, artık beni kaybedecek hiçbir şeyim yok valla. Artık onu da beceremezse.
1: Yok artık, yapar. Yani seni kaybetmeye göze alamaz. Eda geldi.
0: Açsana.
2: Oyuna getiriyor seni Kenan.
3: Anacığım ne oyunu?
2: Yıldırım nikahı kıymazsan ayrılırım denir mi? Bu kızın bir ayıbı mı var da böyle yıldırım nikahı istiyor?
3: Ne ayıbı anne?
2: Yavrum, insanın aklına her türlü musibeti getiriyorlar. Ayıp. Böyle cebren nikah kıyıldı. Nerede görülmüş?
3: Anacığım ayıbı mayıbı bırak. Şu nikahı kıysak?
2: Kıydık. Nerede oturacaksın?
3: Feride burada oturmaz.
2: Kendi bilir.
3: Sen destek çıksan.
2: Ben mi? Evladım benim, etimle budum ne?
3: Anne, Antalya'daki portakal bahçesi.
2: Ölümü gör.
3: Anne!
2: O bize babandan vasiyet. Her yıl özellikle gider yardım mahsulünü.
3: Anacığım, portakal mı önemli, çocuğunun mutluluğu mu?
2: Dur bakalım. Ben evrağı nerede onu bile bilmiyorum. Yarın olsun düşünürüz.